0: röportajla ilgili, Fatih Altaylı röportajıyla ilgili şöyle diyor, hemen izleyicimizle paylaşalım. Konuşma oldukça uzun ve genel bir konuşmadır. Ailevi bahisler dahi geçmiştir içinde. Elbette konuşmanın tümü özel bir konuşmadır. Tanımı gereği off the record'tur, yazılmamak üzere yapılmış bir konuşmadır diyor. Fatih Bey'le olan hukukumuza nispetle bu hususu ayrıca söylemeyi de diyor, zülent ederim diyor.
1: Demek
0: uzun
1: ki
0: bir konuşmanın içinden bağlamından koparılmış olarak yer verilen bölümler diyor. Benim açıklamam değil diyor. CHP içinde olup bitene dair bir değerlendirme yapmam söz konusu olduğunda bunu muhataplarına karşı yaparım. Resmi demeç ve açıklamam. Görüşüm bu açıklamamdır demiş İlhan Kesici bu röportaja ilişkin. Çünkü oradaki ifadede bu bir halat çekme yarışı,
2: pardon,
0: ve bir gün halat kopar diye bir cümlesi vardı.
2: Şöyle bir şey var. Bir gazeteciyle sohbet ediyorsanız hepimiz gazeteciyiz burada.
0: Özel olarak vurgulamanız lazım.
2: Vurgulayabilirsiniz. Dersiniz ki Özgür Güller ifadesini kullanmayacaksınız o zaman. Bakın ben gazeteciyim. Evet. Eğer Özgür Güller ifadesini
3: bir saniye. Sen İlhan Bey'le görüşüyorsun.
2: Görüştüm ben, röportaj da yaptım.
3: Bir dakika şimdi İlhan Bey'le hepimiz görüşüyoruz.
2: Röportaj da
3: görüşüyoruz. Şimdi diyelim
2: ama
3: ki.
2: Ama benle konuşurken hiç böyle Özgür Güller ifadesi kullanmadı.
3: Diyelim ki senle yayınlanmaması koşuluyla konuştu ve bu ifadeyi kullandı. Yayınlar mısın?
2: Yayınlamam.
3: Tamam bitti.
0: Hayır, o koşulla. Hayır, o koşulla. Yayınlayan kişiye de. O koşulla elbette. Onu dile getirmiş.
2: Yayınlayan kişiye de niye yayınladın diyemem çünkü gazeteci. İlhan Bey deneyimli, İlhan Bey deneyimli bir siyasetçi gazetecilerle nasıl konuşması gerektiğini bilir. Emin olun.
3: Ya bu yayınlansın şey diye söylenmişler. Ya, bizim hiçbir dostluğumuz, insan şeyimiz yok ya. Yani bu şöyle oldu. Gazeteci nasıl, ben buna itiraz ediyorum şöyle.
0: Biz
1: birçok insan arıyoruz. Nevzat Çiçek, seni destekleyen bir şey söyleyeyim. Biz gazeteciler gazetecilere bir sürü şey anlatıyoruz.
3: Evet. Doğru.
1: Şimdi burada
3: evet,
1: gazeteciye bir şey anlatılmaz.
0: Hayır,
1: diye.
0: Şöyle denir.
1: Dışarıda
0: konuştuğumuz kaydıyla
1: burada söylersen.
0: Hayır, şöyle denir ama yayınlamamak kaydıyla paylaşıyorum denir.
3: Hayır, bak
0: söyleyeyim.
3: Şöyle bir şey söyleyeyim.
0: Ya bu bir röportaj değil.
3: Ya bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Biz yayına gelmeden önce hepimiz
2: gördük, okuduk.
3: Hepimiz hepimiz belli kaynaklarımızı ararız. Burada herkes arar.
0: Evet.
3: Ve bu kaynaklar bize derler ki şudur, şudur, şudur. Size geniş genel bir çerçeve çizer.
0: Evet.
3: Siz onun üzerinde onun sözlerini kalkıp size özel sohbetse kalkıp da yayınlayamazsınız onu, söyleyemezsiniz. Ve bu gazeteci bir şey anlatılmaz anlamında değil. Tam anlatılır. Gazeteci onun çerçeve olarak alır.
2: Hayır, bir dakika.
3: Sen yayınlamam dedin, daha ne hayır?
2: Ben yayınlamam tamam ama yayınlayan gazeteci için
0: i̇şte
2: ben niye yayınlasın demem.
0: O söyleşinin şekliyle ilgili bir
2: tabii
0: şey.
2: Ki.
0: Nasıl bir
3: hayır,
0: paylaşım
3: bakın,
0: söyleşi,
3: ilgili bir söyleşi
0: şey.
3: Ayrı.
0: Hayır hayır ya şey. Da sohbetin.
3: Sohbet bakın söyle. Sohbetle ilgili baştan cümle belliyse Nevzat'cığım bunu ben sana söylüyorum. Yayınlanmaması koşulla dediği andan itibaren bitmiştir olay. Olay bitmiştir arkadaşlar. Siz yayınlarsanız. Kendinize çelişirsiniz. Siz güvenilmez olursunuz ya, bu kadar basit.
1: Kaynaklarınızı
2: bu güvenilmez olmakla alakalı bir durum
3: yayına,
2: değil.
3: Bak,
2: bakın orada manşet evet. Zaten İlhan Bey'in dediği şey
0: ama
2: Özgür
0: buna
2: Güller.
0: Vakıf değiliz. Konuşmada böyle evet. Bir not düşündüm. Ben
3: Fatih Altaylı bu işlerin piridir.
0: Evet,
3: böyle
0: yani,
3: bir şey olsa
0: çok
3: yayınlamaz.
0: Çok önemli bir gazeteci.
3: İlhan
0: o yüzden de
3: siyasetin piridir bu işler.
0: Belki bir şey oldu o konuda, bir iletişim
3: İlhan Bey açıklamış işte, diyor yani şey tweet'i var. Arkadaşlar geçsinler bu arada telefonla yayına katılmam diyor. Bir gün davet edersiniz. Telefonla
0: peki,
3: katılmam diyor.
0: Selam söylüyoruz kendisine. Ama şu ifade yani kendisi bağlamından koparılıyor ama yine de bu bir halat çekme mi?
2: Madem konuşur, Özgür Güller ifadesini kullanmış.
1: Ben mesaj attım, sordum ama henüz cevap gelmedi.
2: Bu kadar tamam, İlhan Bey, hayır, izliyordur zaten. İzliyordur İlhan Bey. Biz de mesajlaşıyoruz ama.
1: Yani
2: sen
3: ben söyledim artık.
2: Özgür Güller ifadesini kullanmadı mı?
0: Bir de şöyle bir ifade var yani. Bu bir daha bir başlangıç. Bundan sonra parça pinçik olur.
2: Benimle yaptığı röportajda bakın İlhan Kesici'nin adı ilk geçtiği an ben kendisini aradım. Benimle yaptığı röportajda dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmemesi gerektiğini, işte Demokratik Parti örneğini verdi. 1970'lerden
3: Kemal Bey'le başkan dedim.
2: Hayır, 1950'lerde Adalet Partisi'nin %50 oylardayken bölündüğü andan itibaren %25'lere düştüğünü ve bir daha 90'lara kadar iktidar olamadığını ifade etmişti. Bölünmemesi gerektiğini söylemişti. Ama tavrının da Kemal Bey'den yana olduğunu ifade etmişti. Ama bugün geldiğimiz noktada sadece Kemal Bey'den yana bir tavır değil anladığımız kadarıyla. Tamamen partideki tasfiye sürecinde destekleyen bir... Bakın yayınlayıp yayınlanma bu başka bir şey. Etiktir değildir o başka bir tartışma. Ama bu ifadeleri kullanmış demek ki. Diyor ki ben evet konuştum ama off the record diyor. Bunu yazılmamak kaydıyla söyledim.
0: Onaylayandan çok biraz eleştiren bir dil olarak gördüm.
2: Partinin akil insanları da ki İlhan Bey de partinin akil insanlarından biri.
0: Elbette.

0: Her dönem Cumhurbaşkanı adayı olarak en önde çıkan bir isim.
1: Doğru, yıllardır.
0: Akil ben adamlarda anladığım kadarıyla akil insanlarda, CHP'nin akil insanlarda taraf bir tasfiye sürecini istiyor. Bu kadar
2: şimdi
0: basit.
2: Elbette konuşmanın tümü özel bir konuşmadır. Yayınladığı tamam. Şey söylüyor. Tamamı off the record'tur. Yani yazılmamak üzere yapılmış bir konuşmadır. Tamam. Fatih Beyloğlu'na hukumuza nispetle bu ayrıca vurgulayarak söylemeyi zülade ederim. Özetle bu kadar uzun bir konuşmanın içinden bağlamından koparmış olarak yer verilen bölümler benim bir demecim veya açıklamam değildir. CHP içinde olup bitene dair bir değerlendirme yapmam söz konusu olduğunda da bunu muhataplarına karşı ve doğrudan yaparım. Kulis, spekülasyon ve benzeri halleri kendime yakıştırmam ve yapmam. Resmi demeçme açıklamam, bir alttaki görüşme açıklamamdır diyerek eski şeyini ifade etmiş. Dolayısıyla da şimdi muhatabının ifadesi de bu.
1: Bu. Evet, elbette bunu şey alacağız. O nedenle tabii de onun üzerinde, o ifadeler üzerinde çok durmadım. Can
2: iyi bir gazeteci, ben yayınlamam dedi ki doğrusu odur.
0: Tabii yayınlamam ya. Ben de çünkü konuşuyorum,
1: vurgulandığında
0: yani.
1: Öyledir bana zaten. Yani. Tabii ki öyledir. Tabii ki. Yani. Bazen
3: size
1: sadece
3: böyle bir emanet
1: alırsınız.
3: Yüklendiyse, söylememek kaydıyla dendiyse bu bir namustur. Benim bakın, bakış açım budur.
0: Ona itiraz etmiyorum.
3: Onu namusum gibi muhafaza ederim. Ama demediyse, yazılmamak veya paylaşılmamak koşuluyla
1: not düşürmediyse
3: yani,
1: çoğu zaman bir şey açmış
0: programda İlhan Bey'le yazışıyoruz zaten. Soru soruyoruz.
1: Peki.
0: İlhan Bey'le zaten yazışıyoruz. Ama mesele şu. Akil adam olarak İlhan Bey'i de anladığımız kadarıyla off the record söylemiş. Tamam. Geçiyoruz. Akil insanlar da CHP'nin akilleri de bu tasfiyeyi istiyor. Ve bu tasfiyenin olması gerektiğini
1: söylüyor.
2: Tasfiyeyle bak bir şey söyleyeyim. 4 saat önce
3: bir tweet var. Arınmayla yani, tasfiye arasında farkı koymak lazım. Murat Karayalçın gibi isimler.
1: Hatta Murat Karayalçın da şeyim, arınmayla, çok karşı.
2: Bak, şöyle arınmayla tasfiye ayrı bir şey. Çünkü CHP'lilerin bir kısmı İlhan Bey dahil, üçüncü yolcular dahil.
1: Evet.
2: Bunların arınmayla tasfiyeyi ayırdıklarını görmek gerekiyor. Çünkü bunların tavırları o. Yani siz arınmaya tasfiye derseniz,
0: o zaman şöyle söyleyeyim. Özgür Özel ve ekibinin partiden ayrılmasını istiyor.
1: O ifadelerde bir istek, bir temenni ama yok. O ifadelerde bir tespit görülür.
0: İfadesi kullanıldıktan sonra ne dediğinin bir önemi yok. Özgür Güller ifadesi demek
1: sen
0: zaten
1: diyorsun ki buradan bu anlam çıkıyor. Ya yani orada daha çok bir tespit, bu noktaya gelinecek ve bundan sonra daha da büyük
0: CHP'de
1: parçalanmalar olacak diye bir cümlesi
0: bir
1: var.
0: İsimle ilgili konuşurken bu ifadeyi kullanıyorsanız zaten bir tarafsınız ve yapılması gerekeni söylüyorsunuz.
1: Anlıyorum.
3: Olabilir ama şimdi bu bir off the record. Yani kayıt dışı sohbettir.
0: İster anlamda diyorum ben.
3: Samimiyete binaen Özgür Özel'in
1: biraz da böyle nüktedan bir dili var İlhan Bey'in. Var yani öyle bir...
3: Özgür Özel'in ve ekibini itibarsızlaştırmak, küçümsemek...
1: Yıllardır tanıdığı ve yaşça kendinden daha genç bir siyasetçi olduğu için...
3: Yani Özgür ve beraberindekiler...
1: Ya o bence üstün olarak onu kastetmeden öyle bir ifade kullanabilir.
2: İlhan Bey'in Cumhurbaşkanı adayı yapıldığını da unutmamak lazım. Yani şimdi basın bir hafta önce de İlhan Kesici'yi... Kılıçdaroğlu'nun evet. Cumhurbaşkanı...
0: Ama her dönem çıkar zaten
2: hayır, İlhan Bey. Çıkar değil yani. İlhan Bey'le ilgili bu ara... Bir, ama şöyle sıkıntı şu diyeyim ya. Biz mesela bunu niye tartışmadık?
0: Şimdi
2: Oğuzkan Salıcı ve birçok isim şöyle beklendi değil mi? Mesela neredesiniz diye soruluyor. Yani mesela CHP'yle ilgili bir değerlendirme olduğunda...
1: Evet.
2: Milletvekili ise, parti teşkilatın ise önce şu soruluyor. Sen nerede duruyorsun? Adam diyor ki ya ben CHP'de duruyorum. Ben Kemal Bey ve Özgür Bey noktasından ziyade partinin parçalanmamasını... Partinin devam etmesini ben burada duruyorum ve bunu savunmaya çalışıyorum dediğinizde hayır senin
1: şuradan,
2: bir taraf tutman gerekiyor.
1: Şuradan devam edelim. Bu yeni parti olasılığı ve bu yeni partinin ne zaman böyle bir durum olursa ki gidişat biraz da onu gösteriyor. Belki sürprizler de olabilir bilemiyorum ama deniyor ki Ağustos sonu Eylül başı bir yeni parti artık fiili olarak hayata geçirilebilir.
2: Sıfırdan mı?
1: Sıfırdan değil, mevcut bir partiden.
2: Tabii,
1: yani
2: gereken o.
1: Bu bir zorunluluk gibi görünüyor Özgür Özel'in açıklamalarından da olası bir seçime karşı. Ersin Bey uzakta kaldı, Levent Ersin Oralı'ya dön. Siz hemen oturmaya heves ettiniz. Peki tamam öyle yapalım. öncelikle siyaseten başka bir eklemeniz mi vardı Levent Bey? Öyle bir seslendiniz.
3: Hayır dinliyorum buyurun.
1: Yani böyle bir kopuş, böyle bir bölünme Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaseten ne getirir Türkiye'ye? Siz böyle bir yeni partinin kurulmasını bekliyor musunuz? Yeni parti diye Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne kadar kayış, şu anki mevcut partiden kayış olur sizce?
3: Bu 38. kurultayda Sayın Özgür Özel'e bu görevi kim tevdi ettiyse, bu il başkanları, kurultay delegeleri, ilçe başkanları konumlandırmasında

kongrelerde kim pozisyon alıp bir üst akıl gibi hadiseyi yönlendirdiyse onun kararı olacaktır. Yeni bir parti mi kurulacak? Mevcut partinin içerisinde pozisyon mu alınacak? Yargıtay'ın kararı beklenecek ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağan kongre sürecinde en baştan delegasyonu etkileyebilecek makul, ideolojik, güçlü çıkışlarla genel başkanlık seçimine ilişkin kurultayda delegasyonu...

0: ilişkin kararı müstakil olarak verme yeterliliğine sahip değildir kanaatimce. Madem İlhan Kesici'nin söylemiyle özgür giller diye bir söylem var, o zaman belli ki Özgür Özel yalnız değil. Orada Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan büyük oranda neşet eden bir güç var. Ve belli ki karar alıcı mekanizmalar şu anda tedirgin, bekliyor. Beklerken de acaba Yargıtay kararı onar mı ya da bozar mı? Adli tatil 20 Temmuz. 20 Temmuz'dan önce böyle bir karar alınır mı? Alınmazsa 1 Ekim'e kadar sarkacak ve ardından alınacak karardan itibaren 6 ila 7 ay arasında en iyi ihtimalle olağan kongre toplanacak. Böyle bir durumda şayet 2027 yılının Eylül ya da Ekim ayında bir seçim öngörülürse, Cumhuriyet Halk Partisi çok muhtemel Kemal Bey'in genel başkanlığında seçimlere gidecektir. Ve şu anda Özgür Bey ile hareket eden kişiler liste dışı kalacaktır. Herhalde seçim ve siyasetten 5 yıl boyunca uzak durmak istemezler. Ama aklıma şu soru geliyor Serap Hanım. Sıfırdan bir siyasi parti kurmak, genel başkanlık, genel merkez, il binaları, en az 41 ilde ve 3 ilçede merkez ilçe dahil örgütlenmek, il başkanlıklarından ilçe binalarına kadar herhalde bir yandan çok güçlü bir ideolojik birikim gerektirir, bir söylem gerektirir, bir politik analiz gerektirir, diğer taraftan da bir maddi güç gerektirir.
1: Evet.
0: Acaba Özgür Özel ve arkadaşları Cumhuriyet Halk Partisi'nden koptuktan sonra böyle bir güç bulabilecekler mi? Ya da son 2,5 yıldır duymadığımız bir ideolojik söylem, bir politik enstrüman ortaya koymayı bu defa başarabilecekler mi? Çok büyük handikaplar olduğu kanaatindeyim.
1: Ekonomik kısmı gerçekten önemli çünkü bir hazine yardımı olmadan Cumhuriyet Halk Partisi, ana muhalefet partisi elbette bir seçim kampanyası, bunun afişinden otobüsüne, kampanya klibinden hani seyahatlerde çalışanların yemeği, bir sürü gideri var yani. Sonuçta kolay bir şey değil bu. Bunu sırtlamak hiç kolay değil. Onu nasıl yapacaklar? Bu kararlarda bunlar elbette düşünülüyor çünkü bir seçime gidilirse, değil mi? Orada nasıl seçime gidilecek? Ali Kemal Bey'e bir söz vereceğim.
2: Türkiye'de seçimlere giren çok sayıda parti var. Büyük veya küçük. Yani şimdi Muharrem İnce ayrıldı. Bir memleket partisi kurdu ve seçimlere de girdi. Teşkilatını da tamamladı. Evet. Arkasında bir büyük bir parasal güç mü vardı? Yok. Yani Özgür Özel Muharrem İnce'nin yaptığını yapamayacak mı? Tabii ki o parasal gücü de bulur, o imkanı da bulur.
0: Var yapar, %2,5 civarında bir oy almıştı sanırım.
2: Tamam, işte Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yapmış, yanında 100 milletvekiliyle geçeceği iddia ediliyor. Yani o imkanı çok rahatlıkla bulur hocam. Yani orada ya bir sıkıntı olmaz.
3: Bir cepten alıp diğer cebe koyabilir, sorun yok yani. Özgür Özel'in çünkü
2: mesela,
3: öyle bir
2: AK Parti'de AK Parti'de kurulurken değil mi? Fazilet Partisi'nden ayrıldı.
3: Ben söylemedim
2: ki. Parasal imkanı mı vardı AK Parti'nin? Fazilet Partisi'nden ayrıldı ve bir siyasi hareket başlattılar ve kurdular ve iktidar oldular. Şimdi yani önümüzde bir sürü örnek var. Demokratik Sol Parti kuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı. Yani bu önümüzde çokça örnek var ve bu örnekleri artırabiliriz. Özgür Özel parasal anlamda da bize oldu.
1: Levent Ersin Oralı diyor ki Muharrem İnce gibi %2,5 oy alırlar. Ne diyorsun?
2: %2,5 mu? Yani hocam bilmiyorum. Ben hep pazara
3: çarşıya
2: çıkıyorum.
3: Öyle demedim. Muharrem İnce
1: yani bir nevi öyleydi tabii.
3: Dedi.
1: Yanlış mı anladım vurgunuzu? Biraz ona o mealde söylediğiniz gibi algıladım. Yanlış mı anladım?
0: Ya şöyle Serap Hanım, şimdi bir ideolojik zemine oturmadan, yeni bir söylem geliştirmeden, çok kuvvetli bir politik analiz ortaya koymadan, bir farkındalık yaratmadan Muharrem İnce ile sınırlı kalacak şekilde bir alan açarsanız partinizi iktidara taşıyacak söylemi geliştiremezsiniz. Ve sığ kalırsınız.
1: Muharrem İnce ile alan açmadı.
0: Ya da 12,5 olur.
1: Partiyle ilgili örnek verdi Can Özçelik.
2: Parti örneği verdim ben. Yani Muharrem İnce de CHP'den ayrıldı ve Memleket Partisi'ni kurdu ve seçimlere de katılma yeterliliği kazandı.
3: Seçime
2: yeterliliği
3: yani, yeterliliği açısından söylüyorum.
2: Yeterlilik açısından söylüyorum. Para da bulur, imkan da bulur.
1: Yani seçime girebilme için hani o şartları sağlama açısından.
2: İkincisi bugün 22 Haziran.
0: Tabii seçime girmek yetiyorsa hocam, tamam. Eğer bir iktidar olma gayesi yoksa tamam.
2: Bu seçim zaten önümüzde çok fazla vakit yok.
1: O zaman şu görüntülere de...
2: Bu kayıda geçer. Özgür Özel %2,5 mu alır? %22,5 mu alır?
1: Sence kaç alır? Kayda geçerse böyle bir bölünme kaç derken tabii ki bu ciddi bir soru olmaz. Çünkü ne yaşanacak?

0: Daha bilmiyoruz erken. Ayrıca o günün siyasi atmosferini bilmiyoruz ama iddia muhalefette nereye oturabilir sence potansiyel olarak? Ona belki bir yorum yapılabilir.
1: Bugün ayrılsa ve Özgür Özel'le beraber hareket eden milletvekillerine baktığımızda ana muhalefet partisi oluyor. 70'in üzerinde milletvekilliğini sağladığı için ana muhalefet partisi olmuş oluyor yeni kurulan veya ismi neyse artık.
2: Ali Kemal'e geçeceksin bir şey söyleyeyim. Ya, Aytun Çelik bir şey söylüyor. Diyor ki Özgür Bey'e konuşmuş. Demiş ki yeni partinin genel başkanı siz olmayacak mısınız diye. Böyle iddialar var demiş. Özgür Bey de Aytun Çelik demiş ki henüz parti kurmaya kesin karar vermedik. Her ihtimale karşı ön hazırlıklar tamamlandı ancak parti kurmaya kesin karar vermedik. Bir yol açsın diye.
0: Hatta yeni en son yaptığı birkaç cümlesi var. Onu da hatta getirebiliriz. Ben yönetmeniz Kaan'dan da rica edeyim. Ali Kemal Bey'e sözü verirken. Bir de az önce o sahaya indi Özgür Özel. Diyor ki artık miting yapmayacağız. Bundan sonra sahada halkla iç içe. Böyle bir, çünkü hep miting, her hafta mitingleri vardı biliyorsunuz bu 19 Mart sonrasında. Burada bir strateji değişikliğine gidilmiş. 21-22 Mayıs'ta ikinci bir parti, bir yedek parti seçeneği düşünmedik dedi. Daha sonra 27 Mayıs'ta öyle yeni bir parti kuracağımız yok. Mücadele edeceğiz. Daha sonra yeni bir parti olacak, olmalı ama bir felaket senaryosu için ancak bunu düşünüyoruz. En sonda yine yeni partiyle ilgili kuruluş hazırlığı da var. Birkaç partiye geçme ihtimali de var. Ama bunlar artık başka çaremiz kalmazsa olacak şeyler diyor Özgür Özel. Ve şartlar da oraya doğru gidiyor. Özgür Özel dedi ki, ne dedi o cümlesinde ben bu... az önceki miting görüntülerini verirken oraya getirmek istedim, sormak istedim ama fırsat olmadı. Allah'a şükür partinin başında seçilmiş ve sokağa çıkabilen bir genel başkan var. Burada Kemal Kılıçdaroğlu'na da bir gönderme var.
3: Evet.
0: Kemal Kılıçdaroğlu sokağa inecek mi? İnerse nasıl bir tepki göreceğinden bir çekincesi var mı? Yani bu cümleye ya da yorumunuz nedir?
3: İlla ki inecek yani sonuçta bu konuyla ilgili bazı hazırlıklar olduğunu biliyorum ama bunun tam tarihi şu gün diyemem. Fakat önümüzdeki haftalarda mutlaka halkla buluşacağı bir etkinlik olacaktır. Tepki olabilir mi? Demokrasilerde tepki olabilir. Yani biri illa ki orada itirazını dile getirebilir. Ancak sonuçta siyasetçi bunları göğüslemekle de yükümlüdür. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun günü geldiği zaman, sokağa indiği zaman destekleyen kadar olası tepkilere karşı da mutlaka bir hazırlığı veya bir tepkisi olacaktır. Tepkiden kastım olumsuz bir tepki değil.
0: Ben daha çok şunu merak ediyorum. Bu söylemi karşıda bu halk buluşmalarını sonuçta bir kopuş olursa Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik şu anda Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin çok önemli bir kısmından da bir tepki var. Hatta son röportajında da o belki yine de bir dinleme şansı veren insanları çok da ikna ettiğini düşünüyor musunuz bilmiyorum ama aksine bir tablo oluştu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda çok ikna edici olamadığı yönünde. Bunu nasıl başaracak Kemal Kılıçdaroğlu? Bu söylemlerine insanları nasıl ikna edecek?
3: Ya sonuç olarak tabii ki insanlar tepki var da tepkiler de değişebilir. Yani günümüzde biraz tepkinin oluşmasında ister istemez sosyal medyanın ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi kitlesinin çok yakın takip ettiği kanallarında bir tesiri var. Bunu nasıl değiştirebilir? Tümden sıfırlaması mümkün değil bugün için bakıldığı zaman. Ancak zaman içerisinde biraz temponun düşmesi mümkün. Ne yapılacaktır önümüzdeki süreçlerde? En azından halkın gündemini ilgilendiren politikalarla insanların karşısına çıkarak, bu konularla ilgili açıklama yaparak bir kısım insanı daha ortada duran, daha çok hani aşırı derecede bu konuda politize olmamış insanları ikna etmeye veya sakinleştirmeye çalışacaktır.
0: Peki o insanları ikna ederek iktidar olabilir mi? Kemal Kılıçdaroğlu sizce bugün iktidara gelmek istiyor mu CHP genel başkanı olarak?
3: Ya her siyasetçi iktidara gelmeye çalışır ama bugün için bakıldığı zaman Türkiye'de tek başına şu an hangi muhalefet partisi kesin iktidara gelecek o garanti yok yani. Sonuçta anketlere dayalı olarak konuşuyoruz.
0: Tabii ki hiç kimsenin garantisi. İktidar bile garantisi. O bir hedeftir, o bir iddiadır.
3: Yani mutlaka her siyasetçi...
4: Özgür Özel'in ne kadar garantisi var?
3: Yani ittifak olmadığı sürece zaten.
0: Sadece siyasetçinin iddiasıdır o.
4: Sanki Özgür Özel almış %52'lerde 55'lere çıkarmış.
3: Tabii tabii. Yani ittifak
0: olmadığı... Ben garantiyi sormadım Ali Kemal Bey'e. Bir durumda değil yani. Böyle bir hedefi ve iddiası var mı? Onu soruyor seçmene karşı.
3: Tabii ki
0: bu yönde bir eleştiri var kendisine.
3: Her kişi en azından sonuç olarak 2023'te kendisinin bireysel olarak ulaşamadığı hedefe, bu sefer belki bireysel olarak değil ama bir adayı destekleyerek o süreci tamamlamak isteyecektir Türkiye'deki iktidar.

0: İktidar değişimi sürecini tamamlamak isteyecektir. O konuyla ilgili eğer kalırsa bakın yani bir de bir taraftan sonuç olarak olan kongre süreci var. Herkes bence şey çok takıldı. Mesela sürekli yeni partiden bahsediliyor ama benim gözlemlediğim ve o kanattaki arkadaşlarla konuştuğum kadarıyla sanıldığı kadar CHP'den kitlesel halde bir kopma da olmayacak.
1: Onu soracaktım evet, bir parti size. Kurmak... Sizce kaç kişi kalır, kaç kişi
0: şöyle
1: gider?
0: Şöyle bir düşünce göre. Hakim şu an. En azından gözlemlediğim. Yani sonuç olarak burası bir hafta sonra belki dünyaları değişebilir ama evet bir parti hazırlığı var. Mevcut seçime girecek bir parti kurulması düşünülüyor. Partinin en azından mevcut seçime girecek bir partiyle anlaşılması planlanıyor. Ama her şeye karşın buraya kitlesel halde bir geçiş olmayacağı parti içerisinde bir grubun kalarak bu belirtilen olağan kongre sürecine de katılacağı belirtiliyor. Çünkü şöyle de bir durum var. Sonuçta delegeyi kim seçiyor? Üye. Üye kim? İşte bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2 milyon yakın adam var. Hadi diyelim bunların bir kısmı elendi.
1: Ha, siz sadece vekiller değil, toplum üyeler üzerinden de bir değerlendirme
0: yani,
1: yapıyorsunuz.
0: Şey değil, bugün kesin olarak evet bu kadro ile gidilirse Cumhuriyet Halk Partisi'nde sadece şu anki mevcut yönetim seçilir diye bir garanti yok. Bambaşka bir tablo da çıkabilir. O gün bir bakarsınız farklı bir lider de çıkabilir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bir anda terk edilebilecek bir parti değil. Çünkü her şeye karşılık delege sisteminin en iyi uygulandığı parti. Üyeler gidecek, delege belirlenecek. O delegenin kime yakın olacağını bugünden itibaren bilemeyiz.
1: Peki vekiller açısından şu anki denge 2 hafta, 3 hafta önceye göre değişti mi? Mesela o 2 hafta önceki grup toplantısı salonunda Özgür Özel'i dinlemeye gelen vekiller bugün tekrar ya da yarın tekrar orada aynı sayıda olacak mı?
0: Ya olabilir. O da ilgili bir sıkıntı yok. Şimdi bakın şöyle var. Ben mesela tanıdığım bile vekiller var. Hani Özgür Bey'in de etkinliklerine katılıyor ama Kemal Bey'e karşı da soğuk değil. Sonuçta bunlar yıllarca siyaset yapmış insanlar ama
1: ya,
0: bir anda kaç kişi mesela hadi Özgür Özel'e bugün gidiyorum dese kaç kişi geleceği konusunda muhtelif sayılar dilelendiriliyor. İşte 106 diyen var ama ben de orada cana katılıyorum. Benim kişisel tahminim 70-75 civarında kalabilir.
1: 70-75.
0: Burada temel belirleyici olan şu. Herkes şunu soruyor işte milletvekillerinden kaçı orada, belediye başkanlarından kaçı orada. Asıl şu an mevzu şu. Üye ve seçmen en son noktada siyaseti belirleyen kişi. O nedenden dolayı mesela sürekli bir şeyden bahsediliyor deniyor. Bir tane partiyle anlaşılacak. Evet o konuyla ilgili bir hazırlıklar olduğu net. Bir mevcut partiyle anlaşılacak.
1: Hangi parti?
0: Muhtelif bazı partiler teklif götürdükleri söyleniyordu. Ben o konuda kesin bir şey söylemek istemiyorum.
2: Çok fazla teklif
0: genç
2: var dediler zaten.
0: Teklif
2: yani bize de çok fazla teklif geliyor.
0: Ama mesela bir isim zikrediliyor. Kimi iddialara göre içinde mutlaka bir parti kurulursa halk kelimesinin geçmesi konusunda bir fikir olur.
2: Halk kelimesi.
0: Halk kelimesi. Ama
1: hatta
0: öte taraftan,
1: halk partisi diye de duydum ama böyle... Hani çok da bir ilerletirsek bunun olduğunu karışıklığa da yol açabilir seçim pusulasında.
2: Yeniden Cumhuriyet Halk
0: Partisi. Orada bir şey ekleyeyim. mesela
3: olsa hap oluyor herhalde.
0: Bir seçime girecek partiyle bir de yeni parti kurulacak.
1: Yürüyüş Partisi diye de duydum.
0: Orada yalnız şöyle bir şey var. Şimdi herkes şöyle bir ayrıntıya katılıyor. Evet bir tane mevcut seçimde girecek partiyle anlaşmak ve bir parti kurmak deniyor ama parti kurmaktan ziyade bir sosyal hareket başlatmak istedikleri söyleniyor. Yani şöyle bir şey. Sol hareketler de vardı. Mesela bir ara Haziran Hareketi diye bir hareket vardı. Aslında partileşmedi ama farklı grupları içerisinde barındıran. Partileşmek yerine özellikle toplumdaki farklı muhalif kesimleri içinde barındırabilecek bir hareket, sosyal
1: yani
0: hareket
1: Türkiye
0: oluşturma.
1: Yani İttifakı başlığını kullanıyor ya Özgür Özel. Öyle bir şey diyorsunuz.
0: Evet ama bu bir anda partileşmeden. Bunun için bakıldığı zaman zaten mesela CHP'nin mutlak mutlak konusu muhalefetin genel sorunu oldu. Yani hiç... Alakasız
2: ama
0: partiler
2: işte
0: de açıklama yapabiliyor.
2: O karşılık bulmaz Türkiye'de. Yani bir siyasi parti yerine bir düşünce kuruluşu gibi hareket edip işte bütün muhalif kesimleri bir arada konuşan tartışan dediğiniz an o rüzgar birden düşer.
1: Söner mi?
2: Ve bir süre, o parti doğmadan ölür.
0: Bir süre yani bir süre.
2: Bir süre de olmaz.
0: Bir süre onu deneyecek de iddia ediyor.
2: O Haziran hareketi mesela değil mi? Başında vardı. Çeşitli küçük sol partiler vardı o Haziran hareketinin içinde. Evet onlar da onu hedefledi. Sonra hatta başka bir siyasi partiye eklemlendi seçim için ama hiçbir başarı elde edemedi.
1: Nezahat Çiçek'in söyleyeceği bir şey var gibi bakıyor.
4: Ali Kemal şey
0: temel olarak halen CHP'den en azından Özgür Bey'in bakın burada onu çok vurguluyorum. Özgür Bey'in bir kopma konusunda kesin bir karar vermediği ve ciddi bir kitlesel kopuş içinde şu an için kafalarında bir niyet oluşmadı söyleniyor. Burada tabii arkadaşlarına bahsettiği gibi Ekrem Bey'le
1: zor bir karar tabii ki.
0: Ekrem Bey'le fikir farklılıkları olabilir. Ancak bence her halükarda onlar da olağan kongre sürecini beklemeyi seçeceklerdir.
4: Şimdi şöyle yani esasında orada 8 adımlı bir yoldan bahsediliyor. Birincisi
1: kaç adımlı? 7-8.
4: Şöyle tartışılan kısmı söylüyorum. Hı hı.

0: Birincisi CHP kurumsal kimliği. Biraz önce ifade edildi. CHP kurumsal kimliğinin Özgür Özel'in de Kemal Kılıçdaroğlu'nun da üzerinde olduğu ve bunun %6-7 civarında bir kemik oyun, yani CHP'ye ne olursa olsun CHP'den kopmayacak bir kitlenin varlığından bahsediyor. Bu sayı abartılmış olabilir, olmamış olabilir ama böyle bir şeyden bahsediyor. Dolayısıyla,
1: daha yüksek olduğu da ifade ediyor.
0: Ya işte dolayısıyla burada bir duralım zaten diyen var. İki, Can'ın bahsettiğin ana muhalefet için mevcut olan milletvekili sayısını geçelim 70 küsürü. Diğerleri parti içerisinde kalsın. Biz ana muhalefet, eğer bir şey olursa ana muhalefet, ama diğer taraftan oradan da mücadeleyi devam ettirelim yaklaşımı var. Üçüncüsü, Yargıtay kararının beklenmesi mutlak surette ama hazırlıkların da devam etmesi iki aşamalı. Bir, seçime yeterli olan bir partiyle görüşmelerin yapılması, mutabakata varılması. Diğer taraftan da sıfırdan da bir partinin organize edilmesi. Bir diğer taraftan partiye devam etme noktasında özellikle bu noktadan bir atıf yapılıyor. Yani partinin boş bırakılmaması. Bu süreç içerisinde sadece milletvekilleri üzerinden değil, ağırlıklı bazı isimlerin de partide kalmasından söz ediliyor. Belediye başkanları konuşuldu. Stratejik olarak belediye başkanlarının bekletilmesinin uygun olduğu ifade ediliyor. Çünkü belediye seçimlerinin erken olmadığı, dolayısıyla da belediye başkanlarının bekletilmesinin kamuoyuna ve tabana şu mesajı da verebileceği söyleniyor. Biz zaten bu partiye geleceğiz. Dolayısıyla biz şu an sadece evin odasını değiştiriyoruz. Tekrardan evin sahibi
2: olabiliriz. Yani bu geçici bir süreç.
0: Evin sahibi olabilirsek diyecek buraya yani geliriz. Bir diğer mesele, anketlerin durumuna bakalım. Dikkat ederseniz son bir haftadır anketler çıkmaya başladı. Özgür Bey parti kurarsa ne olur, diğeri kurarsa ne olur? Anketlerle bir süreci ölçelim. Vatandaşın Kemal Bey yaklaşımı ne, bize yaklaşımı ne, kopan var mı, küsen var mı?
1: Ya da bir algı oluşturalım bence. Tabii.
0: Bir diğeri, Özgür Bey genel başkan mı olmalı? Bak burası hakikaten çok önemli deniyor ya, sebebi şu. Özgür Bey genel başkan mı olmalı, yoksa genel başkan başka bir isim olmalı, Özgür Bey genel başkanın üzerine potansiyel cumhurbaşkanı adayı mı olmalı? Bu niye tartışılıyor? En çok tartışılan mesele Ekrem Bey ve Özgür Bey dışında partinin 3 numarası kim tartışması. Yani şu, yarın Özgür Bey ile ilgili herhangi bir süreç olduğunda Özgür Bey, tırnak içinde söylüyorum, siyaseten pasif duruma getirildiğinde bu parti ne olacak?
2: Dokunulmazlığın kaldırılması olasılığını mı diyorsun?
0: O dokunulmazlığın kaldırılması, bir sürü şey konuşuluyor. Dolayısıyla da burada bir genel başkan...
3: Hapisteyken de aday olabilir.
0: Ve genel başkan, ben hapis kastetmedim. Yani şimdi onu konuşmak bile istemem.
2: O tabii...
3: Bu tartışıldığı için söylüyorum. Yani Türk siyasetinin geldiği nokta, bir partide genel başkanlık yapmış bir ismin dokunulmazlığının kaldırılması tartışılıyorsa, ki milletvekilinin, o zaman bu Türkiye'de
2: Kemal
3: siyaset
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanıtı da, Demirtaş yanıtı Türkiye'de da çok konuşuldu. Demirtaş'ı da ziyaret edecekmiş ama Demirtaş
3: çok,
2: kabul
3: çok
2: edecek mi?
3: Çok acı bir durum.
1: Ama işte maalesef
0: onu ayrı konuşmak lazım.
2: Çünkü artık ziyaretçi kabul etmiyor galiba en son.
0: Bir diğeri, bununla bitireyim hemen, çok şey olmasın. Bir diğeri, tabii konuştuk ama partinin kimliği ne olacak sorusu. Hepimizin konuştuğu. Şimdi Ekrem Bey'in kafasındaki partinin kimliğiyle Özgür Bey'in kafasındaki parti kimliği aynı değil. Bunu anlamak gerekiyor.
2: Nedir farkı?
0: Ekrem Bey biraz daha işte ANAP'ın, AK Parti'nin ilk yıllarının sol, aynen dört eğilimi. Özgür Bey biraz daha o Ecevit'in orta sol modeline yakın. Böyle içinde herkesin olabileceği bir ama sol kısmı ağırlıkla öne çıkan bir partinin olması gerektiğini ifade ediyor.
1: Merkezin solu.
0: Fakat tabii burada çıkmaz şu. Yani hem Ekrem Bey açısından hem Özgür Bey açısından çıkmaz şu. Şimdi siz partiyi biraz önce sorduğunuz soru Kemal Bey için dediniz ya, aynı soru burası için de geçerli. Yani iktidar mı yapacaksınız? Yoksa cumhurbaşkanlığını mı alacaksınız? Şimdi partiyi güçlendirmek başka bir şey. %50+1'e oynayacak bir parti oluşturmak ayrı bir şey. Bu tek başına yetmiyor. Tek başına yetmediği için pergel metaforu gibi sizin bir ayağınızın sabit olması gerekiyor ama diğerleriyle dolaşacaksınız. Bu nasıl sağlanacak? Ben çok açık ifade edeyim. Bence Özgür Bey cephesi 3 aşamalı planı devreye koyacak. Bir, yeterli olan bir partiyle görüşmesini yapacak, anlaşmasını sağlayacak. İki, aynı anda örgütlemesini yapmış olacak. Üçüncüsü de Cumhurbaşkanlığı meselesini bence partinin büyümesi noktasında bir strateji olarak kullanacak. Çünkü şunu biliyoruz. Yani
2: kiminle?
0: Güzel soru. Şimdi Mansur Bey çok konuşuluyor ama ben başka bir adayın çıkma ihtimalini de güçlü görenlerdenim. Özgür Bey'in kendisi.
3: Orada bekleme yapabilir
2: miyim? Ama daha

0: geçen gün kendisini özel olarak bunun dışında bıraktığını söyledi. Cümlesini hatırlamıyorum ama evet, mealen yani böyle bir Cuma'da hatta evet, onu evet, konuştuk. Hani bir kazanamama durumunda böyle bir şeyi yükü...
1: Ali Kemal'in sözü şey bölmeden bir şey söyleyeyim. Özgür Bey, bundan önce hatırlarsanız benim iki adayım var demişti Cumhurbaşkanlığı değil mi? Evet. Normalde bizim bunu konuşmamamız lazım. Bir aday yoksa ikinci aday zaten var. Peki niye konuşuyoruz bunu? Buyurun.
0: Ama Aytun Çerkin de geçen Cuma dedi ki ben de Özgür Bey'in çok yakındaki kişilerle görüştüm. Onun aktardığı canlı yayında söyledi zaten. Özgür Özel'in kafasındaki en geniş mutabakatı sağlayacak Mansur aday üzerinde uzlaşmak o isim de Mansur Yavaş.
2: Mansur Bey aday olmazsa peki?
3: Mansur Bey aday olmazsa?
0: Orada bir sorun var. O tabii başka bir şey.
1: Mansur Bey aday olmazsa?
0: Olmaz mı?
4: Bana sanki istemeyecek gibi geliyor.
3: Orada bir sorun var. Şimdi... Özgür Bey'in zaten şu an CHP'den ayrılma noktasına tereddüt etmesinin en temel nedeni
0: Mansur Yavaş'ın
3: yeni bir partiye katılma konusunda çok istekli olmaması. Hı hı. O cenahtan yakın bir arkadaşımla görüştüm. Arkadaşıma sordum yani sizin bu konu tavrınız ne? Biz diyor en azından yeni partiye olursa geçmeyi düşünmüyoruz. Ama bu süre zarfında da CHP'de kalsak bile en azından parti içi sorunlara da çok karışmak da istemiyoruz. Hı hı. Tarafsız bir noktada durmak istiyoruz. Yani Mansur Bey yaşanan süreçten çok rahatsız. Hatta yani adaylık noktasında bile isteksizleşti demeyeyim ama hani biraz daha az bu konuyu gündeme getirip belediye işlerine yönelmek istiyor istediğini belirtti. İşte anladığım kadarıyla Özgür Özel bugün ayrı bir parti kurarsa şöyle bir sıkıntıları var. Aday kim olacak? İşte Nevzat'ın bahsettiği gibi Özgür Bey'in aday olması konusunda talepler öne çıkabilir. Bugün gerçekçi olmak lazım. Bu tabloda Ekrem Bey'in aday olması zor.
0: Ama bu tabii Mansur Yavaş'ın katılmadığı ya da Mansur Yavaş'ın kabul etmediği durumda bir senaryo
1: mu sizin için? Siz Mansur Bey'in yerinde olsanız şöyle bir tablo olsa çok özür. Bir tarafıyla Özgür Bey işte Mansur Bey'e aday yapacak. Hı hı. Diğer taraftan Kemal Bey'in bir adayı çıkacak. Diğer taraftan Yeni Yol'un kendi içerisinde bir cumhurbaşkanı adayı çıkacak. Fatih Erbakan'ın ne yapacağını bilmiyoruz. Siz Mansur Bey'in yerinde olsanız bu tloda aday olur musunuz?
0: O zaman şimdi çok konuşulan fotoğraf var ya içinde evet. Abdullah Gül'ün de olduğu. O fotoğrafta bir aday çıkarıyor mu diye çok konuşuldu ya. O olasılık yani...
1: O Abdullah Gül değil ama.
0: Kim o? Fotoğrafı getirebilir miyiz o D8 toplantısı mıydı?
5: Sen o cenahı daha iyi tanıyorsun. Sen, ki oradaydın zaten.
0: O fotoğrafı şimdi buluşmuş arkadaşlarım getirelim.
1: Toplantıyı önce söyleyeyim. Bu D8 toplantısı. D8'in evet. kuruluşunun yıl dönümü. 29. kuruluş yıl dönümü. Tamam. Çırağan'da olduğu için
0: evet,
1: her yıl
0: Çırağan'daki fotoğrafı
1: yapılıyor.
0: Getirebilirsek.
1: Şimdi
0: geçen haftanın en çok konuşulan.
5: Takip ettiğin için söyledim.
1: Hayır, oradaydım orada. Şimdi
0: hatta bunu
1: söyleyeyim.
0: Tam ekranda verebiliriz. Burada Ahmet Davutoğlu var, Fatih Erbakan var, Mahmut Arıkan var, Abdullah Gül evet. var, Ali Babacan var.
1: Amur Musa var, Mısır eski Dışişleri Bakanı. Muttaki var, İran eski Dışişleri Bakanı. Onları da söyleyeyim.
0: Ama bu fotoğrafta ona bakmadı tabii
1: şöyle,
0: kimse.
1: Ben çok açık söyleyeyim, hemen söyleyeyim. Şimdi gelecek, yani Sayın Davutoğlu'nun başında olduğu gelecek, evet. Sayın Babacan'ın olduğu DEVA, Sayın Arıkan'ın olduğu Saadet ve Fatih Bey'in olduğu Yeniden Refah. Şimdi bunlar içerisinde şu an gördüğüm kadarıyla söyleyeyim, tekzip edebilirler, yanlışım varsa düzeltebilirler. Çünkü sonuç itibariyle sürekli görüştüğümüz insanlar, hani tamam. söylediklerini evet, söylemediğimiz insanlar.
5: İsim söyle. Evet.
1: Ali Babacan'ın ismi Saadet'te ve DEVA'da öne çıkıyor. Hı-hı. Ali Babacan'ın ismi. Abdullah Bey'in ismi hiç yok orada. Yani şöyle, istek var ama Abdullah Bey'in öyle bir siyasete girme şeyi yok. Yeniden Refah'ın...
4: Abdullah Bey garantiyi görmek istiyor.
1: Yeniden Refah'ın... İki şey var. Bir, Mansur Bey üzerinde uzlaşılırsa biz destek veririz açıklaması.
0: Ama o da CHP'den evet. olursa olmayız dedi
1: tam
0: bu
1: işte,
0: arada.
1: Onu tam getirecektim. İki, İyi Parti ile...
5: İkinci tur öyle olmaz
1: İyi Parti ile bir ittifak yapma ihtimalisi. Üçüncüsü Fatih Bey'in kendi adaylığını öne çıkarması. Evet. Dolayısıyla da burada bir arayış var ama o arayış dört partinin ortak adayı üzerinden değil. İkili bir arayış
0: yeniden
1: söz konusu.
0: Refah'la Saadet birleşecek bile deniyor.
5: Yani şöyle bir şey
1: şöyle,
5: var.
1: Şöyle Yeniden Refah ve Saadet'in temasları söz konusu. Daha doğrusu bu dört partinin temasları söz konusu. Temasları yürüten arkadaşlarla görüştüğümüzde ilk başta çok umutlardı. Fakat son 1,5 aydır umut yok kendi aralarında. Çünkü orada dört partinin aynı yerde olmadığı şöyle bir noktaya geldiler. Hangi partiden aday olacak sorusu gündeme geliyor ya. Yeni bir çıkmazı aşabilme noktasında madem hepimiz Milli Görüş'ten geldik,
0: evet.
1: o zaman Milli Selamet Partisi'ni kurduralım. Dolayısıyla da Milli Selamet Partisi ana eksen olsun.
0: Adayı kim olacak?
1: Milli Selamet üzerinden devam edelim. Şimdi adaydan önce bunu kabul ettiremiyorlar.
4: Genel başkanın kim olacağı çok önemli.
1: Bunu kabul ettiremiyorlar.
5: Erbakan ismi olur. Fatih Bey
1: bunu kabul ettiremiyorlar.

0: Ama şöyle bir şey, şöyle bir şey söylenir. Saadettin teşkilat gücü. Saadettin evet. teşkilat gücü. Ahmet Davutoğlu'nun uluslararası gücü. Ali Bey'in ekonomik gücü. Fatih Bey'in babasından aldığı mirası sentezleyecek bir şey lazım. Çok açık ifade edeyim. Şu an o yok.
1: Birleşme yani değil ama bir işbirliği, seçim işbirliği olursa adayı Ali Babacan mı?
0: İtalya'daki zeytin dalı koalisyonu çok örnek veriliyor. Fakat evet. tekrar altını çizeyim. İkili ikili şu an koalisyonlar var. Tamam. Dört partinin üzerinde uzlaştığı bir şey yok.
1: Peki o zaman az önce konuştuğumuz yani Mansur Yavaş üzerinden buraya geldik. Çünkü bir, Özgür Özel'in tarifiyle Türkiye İttifakı diye bir çatının adayı olabilir mi diye. Yani bu partiler olmadan da o zaman eksik kalıyor. Yani onların hepsini içine alacak bir aday profili, siz konuşmadınız bu ara, kim olabilir?
0: Serap, istatistiklere Tayyip Bey şu an bu anki haliyle Cumhurbaşkanlığı garantiliyor.
1: Zaten işte karşısına kim gelebilir onu söylüyorum. Cumhurbaşkanlığında aday olması Mansur ya da seçime
2: Yavaş,
1: gitmesi.
2: Mansur Yavaş böyle artık o listede yani kendini bir kenara çekip aday olmayacağım gibi bir tarafta durmuyor. Bir anketlerde hala birinci. Yani bakıldığında Sayın Cumhurbaşkanı karşısında kim aday gösterildiğinde bir Mansur Bey birinci çıkıyor. O yüzden Mansur Bey'in bu anketlerde bu kadar üst sırada çıkması çıkarken hayır ben Cumhurbaşkanlığı adaylığı istemiyorum aday deyip kenara partiden? Çekilmesi mümkün mü? Değil bence. Bakın
3: o bilgi Bey, doğru. Evet, senin artık, dediğin artık, gibi bir anketlerde artık, zaten açık ara Cumhurbaşkanı önünde çıkıyor oluyorsa hayır, biz şu an CHP'nin adayı kim olacak hayır, diye niye tartışıyoruz? Zaten
2: Cumhurbaşkanının karşısında, en güçlü aday şu anda Sayın Mansur Yavaş. Bunun alternatifi yok ya. Ya İmamoğlu olacak ya Mansur Yavaş olacak.
1: Nevzat diyor ki Cumhurbaşkanının seçimi kazanması garanti görünüyor bugün diyor.
0: Şu anki haliyle öyle.
2: Tabii Cumhuriyet Partisi parçalanmış, bölünmüş, adayı
1: 24
2: yok.
1: 24 saat, 6 ay sonra ne olacağını biliyor muyuz? Ferhat Bey onu sorayım. Bir muhtan kararından önce, belki 2 ay önce biraz böyle köşe yazılarında yazıldı, yayınlarda dillendirildi. Acaba bir sonbaharda bir baskın seçim olabilir mi diye ama sonra o konu kapandı. Siz böyle bir olasılık görüyor musunuz? Öyle Türkiye 2027'den yok. Önce seçime gider mi?
3: Öyle bir olasılık yok. İktidar işin açıkçası Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kavga ile çok fazla ilgilenip odağını oraya yönlendirmek yerine şu an sahadaki problemleri çözmek ki benim de ciddi bir problem olarak gördüğüm hayat pahalılığı, emeklilerin maaş problemi gibi ekonomi odaklı sorunları çözmeye bence odaklanmış durumda ve bütün planlamasını bu doğrultuda ilerletiyor. Bu açıdan baktığımızda da İran'daki savaş meselesinden kaynaklı olarak enflasyondaki kısmi Nisan ayı ile beraber artışın hedeflerde bir sapmaya yol açtığı ve dolayısıyla ekonomik olarak hayat pahalılığını çözmüş bir hükümet olarak seçime gitme arzusunun ben üst seviyede olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman 2027'nin Kasım'ından 2028'in Nisan'ına kadar bu zaman zarfı içerisinde bir seçimi biz görürüz. Erken seçimle ilgili o bahsi geçtiği dönemlerde birçok isimle görüştüm. Hiçbirinin Cumhuriyet Halk Partililerin iddia ettiği gibi baskın seçim, işte baskın seçim için böyle bir süreç ortaya kondu gibi kulis arkalarında dahi sohbet ettiğine şahit olmadım. Dolayısıyla iktidarın zaten böyle bir planı hiçbir zaman olmadı. İktidar her zaman sahadaki problemi kimi zaman elindeki enstrümanlarla yani çözebileceğini...
1: Böyle bir planla yapılmaz ama şartlar öyle cazip görünür ki iktidar lehine böyle bir karar sonradan... Yani
3: niye öyle bir şey? Şimdi şöyle düşünün, şartlar cazip görülür de biz hep şu açıdan tartışma yapıyoruz. Her seçimin bitişinde yeni seçimin tartışmasını açıyoruz. 2023'ten beri biz
1: evet, ne yazık ki seçim
3: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını tartışıyoruz. Bu zaman zarfında Cumhuriyet Halk Partisi milletten aldığı vazifeyi yerel yönetimlerdeki süreci daha başarılı geçirmiş olsaydı, vatandaşın sorunlarını çözen bir yaklaşım içerisinde olsaydı biz CHP'nin adayını tartışmayabilirdik. Ya da ana muhalefet vazifesini daha doğru dürüst yapsaydı, halkın sorunlarını çözüm önerileriyle masaya yatırıp Ekrem İmamoğlu'nun seslendiriciliğinin dışında da bir misyonu kendi üzerinde görmüş olsaydı belki bugün siyaset perspektifimiz çok farklı olurdu. Ve bizim yaklaşık 24 yıldır yaptığımız bir tartışma var. Bu da yanlış bir tartışma. Muhalefetin adayı. Yani Erdoğan 2002'de girdi, seçimlerde birinci çıktı. 2007'de girdi, birinci çıktı, başbakan oldu. 2011'de başbakan oldu. 2014'te Cumhurbaşkanı oldu. 2000

0: 18'de Cumhurbaşkanı oldu bir daha, 2023'te bir daha oldu. Yani Erdoğan'ın karşısında her türlü modeli denedi muhalefet. 14 parti bir araya geldi, Ekmelettin İhsanoğlu'nu çıkardı. Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığında Muharrem İnce'yi çıkardı. O yetmedi, sonra kendisi aday oldu. Yani elindeki bütün argümanları farklı farklı alternatiflerde kullandı.
1: Tabii siyaset ama böyle. Denersiniz yani, o adayla olmaz, öbürü de denersiniz.
0: Ben denemeleri yanlış demiyorum ama hani biz burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millet nezdinde seçimlerden de tasdik alarak ne kadar doğru aday olduğunu belki çok fazla konuşmuyoruz. Hep karşısındaki adayı konuşuyoruz. Belki Erdoğan olmasa bu kadar denklemi bir araya getirip bir havuz problemi çözen edasında muhalefetle de karşı karşıya kalmıyor olabiliriz. Dolayısıyla Erdoğan faktörünü siz devre dışı bıraktığınızda Mansur Yavaş çok fazla oy alıyor gibi bir iddiayla Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanacak gibi bir sandrıyla yola çıktığınızda ne çıkar karşınıza? Mansur Yavaş'ın en büyük gücü nedir? Konuşmamasıdır. Erdoğan gibi bir liderle seçim kampanyasında yarışıp konuşmadan seçim kazanma şansınız yoktur. E konuştuğunda da bu stüdyolarda Fatih Altaylı'nın karşısında gördük Mansur Yavaş'ı. Projeleri nereye koyduğunu karıştırdı ve çok ciddi ivme kaybetti.
1: Bir ilave dolayısıyla, yapacaksınız Ali Bey.
0: Dolayısıyla yok, burada şunu unutmamamız lazım. Türkiye'de biz her şeyi anlık yorumluyoruz. Bir hafta sonra seçim yok. Bir ay sonra da seçim yok. Bana göre bir sene sonra da seçim
2: şöyle,
0: yok.
2: İvme
0: dolayısıyla bir haftada her şeyi...
2: 30 puan fark attı ya.
0: Efendim?
2: İvme kaybetti diyorsun, 30 puan
0: kim
2: fark
0: 30
2: attı.
0: Puan fark attı?
2: Mansur Yavaş.
1: Nerede yerel seçimi kastediyor.
0: Tayyip Erdoğan mı aday oldu İyiydi, karşısında?
2: Yani yerel, ama yerel seçimde bir
0: Turgut
2: başarısı
0: Altınok
2: var yani.
0: Turgut aday oldu.
2: Ama hayır şimdi.
0: E şimdi öyle baktığımız zaman...
2: Aday,
0: hayır canım,
2: Mansur
0: ne alakası var?
2: Orada aday Kemal Bey.
0: Öyle yani baktığım zaman sevgili Cancığım... Ama onlar, bütün onlar, doğru onlar aday dediğiniz... Misin? Bütün Ferhat, doğru adayları bir araya getirdiniz. Ekrem İmamoğlu yardımcı ama oldu. Aynı, Mansur aynı Yavaş şey yardımcı değil oldu. İçeride şey oyları değil zıplatacaktı.
2: Bir tarafta Cumhurbaşkanı, bir tarafta
0: Ekrem
2: Cumhurbaşkanı yardımcısı...
0: Ekrem İmamoğlu Karadeniz oylarını zıplatacaktı. Kemal Kılıçdaroğlu evlatlarım diyordu. Sayın Cumhurbaşkanım, tiyatrolarını
2: şey
0: yaptılar bu ülkede.
2: Şey
0: birleşe birleşe terazi, kazanacağız dediler. Birleşe birleşe kaybettiler. Bak, şimdi bu açıdan baktığında koydu, hayır, her birini. Meral Hanım da yardımcısı adayıydı.
2: Tamam.
0: Yine bu bahsettiğimiz D8 toplantısındaki isimlerden diyorum. Fatih Erbakan dışındakiler de Cumhurbaşkanı yardımcısı
2: Kemal
0: adayıydı.
2: Kemal Bey'le kıyaslayabilirsin.
0: Bakıldığında bütün denklemleri bir araya getirdiler. Erdoğan'ı en zayıf gördükleri. %60'la geliyoruz. %70'le geliyoruz. Öyle böyle gelmiyoruz dedikleri dönemde maksimum seviye ne olduğunu hep beraber 2023'ün Mayıs ayında şahit olduk. Dolayısıyla tamam, biz bunları unutursak, karşısındaki ismin Erdoğan'ın siyasi mühendisliğini devre dışı bırakırsak burada çok ciddi bir hatayla karşı karşıya kalırız. Ekrem İmamoğlu faktörü Karadeniz'de niye 2023'te çalışmadı? Karadeniz'i silip süpürüyordu. Rize'den çok ciddi oy alıyordu. Trabzon'u uçuruyordu. E, İmamoğlu Karadeniz'i uçururken Mansur Yavaş'la İç Anadolu'da oy patlaması yaşatacaktı. Meral Hanım Antalya ve bölgesinden çok ciddi bir zıplamayla bizi karşı karşıya bırakacaktı ama olmadı. Dolayısıyla HDP'nin desteğini de hiç saymıyorum, konuşmuyorum o dönem itibariyle, DEM Parti'nin daha doğrusu. Biz burada bir haftalık, bir aylık değerlendirmeler yapmak yerine, daha doğrusu bizden öte siyasetçiler, seçim takvimine uygun zaman diliminde nasıl bir psikolojiyle seçime girileceğini iyi hesaplamaları lazım. Şöyle düşünün, emekli şu anda sıkıntılı değil mi? Emeklinin maaşlarında ciddi bir iyileştirme yapılmış. Hayat pahalılığında bir istikrar ortamı oluşmuş. Tarımdaki problemler çözülmüş. Fahiş fiyat meselesini birçok hamleyle çözmüş bir iktidar karşısında. Her tarafıyla kavga eden, birbiriyle kavga eden, koltuk kavgası yapan kendi işlerinde bir muhalefetle yine karşı karşıya kalırsak tıpkı altılı masa sürecinde olduğu gibi millet ne der? Kendini riske mi sokar? Ya bir deneyelim ne olacak mı der? Yoksa en azından belirli sıkıntılarımız çözüldü, biz istikrarla yola devam edelim mi der? Bence biz bunu çok gözden kaçırıp günlük anlık yorumları çok fazla
3: bir
0: yaparak çok büyük bir hataya düşüyoruz.
1: Tabii ve bu dediğiniz ilk maddelerin tamamlanması çok önemli. 2027-28'i nasıl geçeceği o yüzden önemli. Çünkü
0: evet,
1: dediğiniz konu insanların önceliği.
0: Yani toplumda değişim isteğini...
4: yeni nesiller geliyor yani sonuç evet, olarak bugün Türkiye'de seçimde, Erdoğan öncesini hatırlamayan kuşaklar var.
0: Var
4: yani,
0: doğru. 2023'te de 6 milyon yeni seçmen Erdoğan'ı gönderecek diye siyaset yapıldı bu ülkede.
4: 2028'e
0: 6,5 milyon. Ama gençlerde kamuoyu araştırmalarına baktığımızda

0: belki 35-44 yaş grubunda olduğu kadar AK Parti rakiplerine oy farkı atmamış olsa da birinci parti çıkıyor. Gençlik kollarında 1,5 milyon üyesi olan partiden bahsediyoruz. CHP'nin toplam üye sayısı. Bir stadyum dolduruyor, 100 bin kişiyi topluyor. O stadyumun 35 bin kişi olduğundan dem vurulup dışarıdaki 65-70 bin kişiyi gözden çıkarmaya çalışan inorganik, suni, algı oluşturma odaklı bir iletişim süreciyle karşı karşıya olan muhalefeti de görmemiz lazım. Bakın Ali Haydar Fırat açıkladı. Cumhuriyet AK Partisi'nde mali işlerle ilgili Bülent Kuşoğlu'nun yaptığı araştırmada 34 bin adet troll hesaptan bahsedildi. 579 ana hesap bunları koordine ediyor. 3400'ü FETÖ iltisaklı, 1900'ü hem FETÖ hem Ekrem İmamoğlu iltisaklı. Sosyal medyada, Twitter'da dönen konuları toplumun genelindeymiş gibi düşündüğümüz zaman 2023 seçimlerinde nasıl Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir videosu milyonlarca izlendiği için seçimi kazanacağı sanrısıyla karşı karşıya kaldılar. Son çıktığı Babala TV'de 60'la geliyoruz dediler ama sahanın gerçeği onu söylemedi. Ben gördüğüm kadarıyla Özgür Özel ve ekibinde de suni kalabalıklar üzerinden taşıma mitingler, işte bunu Altıbel'de yapılan seçimlerde gördük. Ulus'taki az önce ekranlara yansıdığınız görüntülerde de gördük. Adnan Beker ve kendisini destekleyen ilçe örgütlerinin desteğiyle halkla buluşmayacaksınız. Fatih'e gideceksiniz. Kayseri'ye gideceksiniz. Sokak sokak gezeceksiniz. Oradaki reaksiyonları duyacaksınız.
1: Yani oradaki
0: Kemal Kılıçdaroğlu'na hiç destek yokmuş. Ya da Özgür Özel'i sanki CHP tabanının tamamının desteklediği tezinin de ben doğru olmadığını düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kendine göre destek aldığı yerler vardır. Ama CHP'nin geleceğine bakan da ciddi bir kitle vardır. Bence şu anda zaten Cumhuriyet AK Partisi'nin ağırlıklı bir kesimi Özgür Özel mi Kemal Kılıçdaroğlu mu yerine Cumhuriyet AK Partisi en az hasarla nasıl bu işin içerisinden çıkar diye bakıyor ve buna göre kararını verecek.
1: Peki.
0: Ama şu an değil. Karar çok daha vakti olan bir süreç. Seçime daha çok var. O süreçte değerlendirmesini yapacaklar ama bizim suni algılar üzerinden bir fikriyat oluşturup bunu da bir gerçekmiş gibi kabul edip bunun üzerine yorum yapmamız doğru değil. İşte bu post-truth siyasete giriyor. Hakikat ötesi bir gerçeklik oluşturuluyor. Sık sık tekrarlanılıyor.
1: Suni gerçekler üzerine konuşuyoruz.
2: Ferhat Murat'tan sonra ben bunu AK Parti il başkanlığına geçen gittik. Yani konuştuk.
1: O zaman AK Parti başkanlığındaki
2: evet, yani
1: konuşmanı reklamın ardından
2: sorayım. Bir oradan bakayım.
1: Reklamın ardından konuşalım.
3: Farkında mıyız? Biyolojik çeşitliliğin bizim için ne kadar önemli olduğunun farkında mıyız? Biyolojik çeşitlilik dediğimiz dünyadaki yaşam çeşitliliğidir. İklimimizdir, şifamızdır, gıdamızdır, mirasımızdır. Bir ekosistemde tüm canlılar birbirine bağlıdır. Tek bir canlıyı bile yitirdiğimizde ekosistem işlevini ve üretkenliğini yitirmeye başlar. Çeşitlilik ne kadar fazlaysa ekosistemler de o kadar güçlü olur. Biyolojik çeşitliliğin öneminin farkına varalım ve doğa ile uyumlu yaşayalım. Tema Vakfı.

0: Olaylar ve görüşler devam ediyor. Tabii tüm bu yaşanan siyasi gelişmeler üzerine tüm siyaset bundan nasıl etkilenecek? Yarın öbür gün yaşanacak bir seçimde dengeler nasıl olur, bunu konuşuyoruz. Ferhat Murat dedi ki zaten Cumhurbaşkanı gibi güçlü bir adayın karşısında muhalefetin adaylarının şansı yok. Bunu görmek lazım dedi. Özetle söyleyecek olursak, o arada Nevzat Çiçek söz aldı. AK Parti İl Başkanlığı'na gitmiştim dedi. Biz reklama gittik.
1: Şimdi onu anlatamam, önce bir şey söyleyeyim. Ali Kemal hatırlattığı için söyleyeyim. Bunu ben önemsiyorum. Sürekli de ifade ediyorum. Hem CHP'nin üye okuması hem AK Parti'nin üye okuması anlamında. Saraçhane'ye katılan gençlerin yüzde kaçı CHP'liydi?
0: Bence?
1: Saraçhane sonrası yapılan anketlerde bunların %14'ü kendisini CHP'li olarak ifade etti. Bunu ben söylemiyorum. Murat Gezici başta olmak üzere anket yapanlar söylüyorlar. Çünkü orada meydandan sonra anket yaptılar. Ben de oradaydım. Fatih'te oturuyorum ve gerçekten gözlemlerinde bunu anlatmıştım. Ben de o gençlerin büyük bir kısmının CHP'li olmadığını ifade ediyordum. Ama CHP o kitleyi kendi kitlesi olarak gördü ve sürekli onun üzerine bir şey inşa etmeye çalıştı. Bu şey değildi.
2: Hatta Nevzat Çiçek'i doğrulayan bir başka görüntü. Bayraklara bakalım. HKP, işte

0: marjinal sol grupların bayrakları, Emek Partisi, Emekçi Hareket Partisi
1: gibi. Ama orada
0: gibi.
1: Marjinal olmayan herkes marjinalmiş gibi bir ifade mi?
0: Ben bayraklardan bahsediyorum Serap Hanım. Yani oradaki bayraklara baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi bayrağından daha fazla marjinal sol grupları ağırlıklı oldu.
2: Ya şöyle, sol parti eylemlerinde genelde böyle olur. Yani
3: CHP'nin ilk günkü merkezdeki bayraklara baktım. CHP'nin ilk gün.
0: CHP'nin önündeki bayraklar, Özgür Özel'in topladığı her ilçe mitingindeki veya il mitingi bayraklar bunlar.
2: Bak, onlara itiraz etmiyorum ama şunu diyorum. CHP'nin yaptığı eylemlerde büyük ana sol parti olarak olduğu için orada eklemlenir. Gelir orada pankartını açar, gösterisini yapar, sloganını atar. Yani o normaldir.
0: Ben normal demiyorum ama burada Nevzat Çiçek'in söylediği çok önemli bir şey var. O dönemde de söylemiştim. Ben başımdan geçtiği için biliyorum.
2: Evet, evet.
0: Meydana giden çocukların nereye götürdüklerini bilmeden belirli bedel karşılığında gittiklerini de biliyoruz. Dolayısıyla evet,
2: aynı tepkiler zaman, işte o biraz önce söylediğin stat'taki AK Parti gençlik
0: ama bu seçime yansıyor işte. Yani o seçime yansıyor ama yani, siz normal. Şimdi ben hiçbir zaman Recep Tayyip Erdoğan'dan 24.500 kişiyi alabilecek metrekarelik bir alanda drone'u kaldırınca 1 milyon, buradan bakınca 500 bin ifadesinin kullanıldığını görmedim. Polisin de verdiği bir rakam var. Ben
2: ya gençlik konser için gider, başka bir etkinlik için gider, tiyatro için gider. Yani bu sonuçta böyle gençler böyle etkinliklere gider.
3: Evet. O CHP gençliği değildi ama bir şey gördük seçim dediği için. Şimdi biz İstanbul Büyükşehir'de Binali Bey'in ilk şeyiyle ikinci seçim arasındaki farkı gördük. Bunu niye anlatıyorum? Şimdi şöyle bir şey konuşuluyor. Birinci senaryo ya parçalanmış bir CHP siyaseten. İşte AK Parti'ye getirisi götürüsü ne olur diye siyasete bunu AK Partililerin bakması kadar doğal bir şey
1: doğal
3: yok.
1: Doğal bir şey yok elbette.
3: İki görüş var orada. Birinci görüş bu kendiliğinden bir tepkiyi de oluşturabilir. Yani Binali Bey'in ikinci seçiminde olduğu gibi yarın Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki aday olduğunda kendi içerisinde bir tepki de oluşturabilir. İki, CHP'den çok ciddi anlamda kopuşları da beraberinde getirebilir. Ya siz zaten parti yönetemiyorsunuz, ülkeyi nerede yöneteceksiniz? Bu sizin krizi nasıl...
1: Yani yeni kurulacak olandan da.
3: Evet, bu sizin krizi nasıl yönettiğinizle alakalı. Ama Ferhat Murat da ifade etti. Orada bir avantaj var Cumhur İttifakı'nın. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı artı MHP'nin oyu duruyor. Şimdi bak bunun altını çizeyim. Bu duruyor. Yani bu oyun üzerine 5 puan mı lazım, 3 mü lazım, 2 mi lazım biz bunu tartışıyoruz. Hı-hı. Ama diğer taraftan mevcut CHP oyu artı onun %50 artı 1'e dönüşmesi. Ama şimdi... İkiye bölünmüş CHP artı %50 artı bire dönüşmesi. Şimdi bu siyaseten bambaşka bir okumaya getirebilir. Yani şöyle bir algı varsa, onun için Saraçhane örneğini verdim. Hani CHP'lerin bir kısmı şunu söylüyorsa, biz Tayyip Erdoğan karşıtı üzerinden, AK Parti karşıtı üzerinden kitleleri bir yerde tutabiliriz diyorlarsa bu yanılgı olur. Neden yanılgı olur? Çünkü aynı dönerler derler ki ya bir değil, iki değil, üç değil kardeşim. Dolayısıyla da ne zamana kadar böyle yaptın? Yani ekmelettiğini getir, ne oldu, bu olmadı. Bu bir kopuşu da beraberinde getirir. Ama benim...
0: Artı diğer tarafı da muhkemliyorsun yani. Aslında Erdoğan karşıtlığını öne koyduğun zaman Erdoğan'ın etrafında da bir grubu birleştiriyorsun.
3: Kenetleme yaptırıyorsun. Şimdi Abdullah Bey, Abdullah Özdemir, geçen gittik. Gerçekten merak ettik. Yani hani bu baskın seçim var mı yok mu falan. Ne yapıyorsunuz sorusunu sorduk. Dediler ki yani biz seçime hazırlanıyoruz. Peki bir baskın seçime mi hazırlanıyorsunuz? Hayır, biz zaten... Yani bu seçim sonuç itibariyle en geç 2028'de olsa bile biz şu an çalışmalara başladık.
1: Zaten bu yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçecek yani. Serap işte, 2027'ye girdik mi seçim sahasına?
3: Abdullah Bey de onu söylüyor. Diyor ki yani öyle kolay olmuyor bu işler. Hani yarın bir seçim oldu, ben kalktım hazırlanıyorum dediğiniz şey... En az bu kadar köklü parti olmanıza rağmen 6 ay, 8 ay, 1 yıldır.
1: Ama şöyle bir şey var. Ferhat Bey'in söylediği, yarın dedi enflasyon düştüğünde, emekli maaşı yükseltildiğinde, mağduriyetler giderildiğinde. Fakat ekonomi şu anda 2028'e kadar çok da tek haneye düşecek gibi görünmüyor. Yani savaş da üzerine eklendi.
3: Orada iki şey var.
1: Buradaki durum nasıl o zamana kadar iktidarın lehine bir tabloya götürülebilir?
3: İki şey var. Ben Abdullah Bey'inkini söyleyeyim. Mesela bir şey yapıyorlar. Ben çok şey yaptım. Her siteye mesela çok ilginçtir. Evet. Yani bu için. Dediler ki ya İstanbul'da bu kadar site var. Ve evet, sitelerde çok ciddi bir şey var ve hiçbir parti siteye girememiş. Biz her siteye bir temsilcilik açıyoruz. Çok ilginç. Yani rakamları verdiklerinde her mahalleye

0: şey veriyoruz, mahalle abileri, sokak gönüllüleri falan. Sonra her cuma günü siyasi partilerden, işte AK Parti'den milletvekilleri geliyor. Bir de eskilerden büyük ağabeyleri her mahalleye gönderiyorlar. Bunları zaman içerisinde yapmanız. Şimdi ekonomi meselesiyle ilgili iki şey konuşuluyor. Bir, gerçekten ekonomi iyi değil. Yani bunu sokakta görüyoruz. Ama vatandaşın şöyle bir noktası da var. Daha kötüye gitme ihtimalini de mevcut durumla birlikte değerlendiriyor.
1: Artı güvenlik yani, faktörü.
0: Evet, değerlendiriyor. İki, biz şu an sokakta çok görmüyoruz ama bu Ukrayna kriziyle birlikte, etrafımızdaki savaşla birlikte Türkiye'nin bu denge politikasında oluşması, özellikle bu akaryakıt meselesinde bazı ülkelerin ulaşamaması, hani bizde pahalı olması ayrı bir şey, birçok ülkede pahalı olurken de ulaşamadılar, ulaşamadılar. Dolayısıyla da şimdi bunun karşısında siz şu an CHP'nin kendi iş durumundan kaynaklı bir şey duyamıyorsunuz. Bugün İlhan Bey'in 4 saat önce attığı tweette Özgür Bey ve Kemal Bey'in aynı fotoğrafını paylaştığında İran meselesi üzerinden atı var.
1: Bana da
0: ve dolayısıyla da bunu göremiyorsunuz. Ama burada şunu görmek gerekiyor. Şimdi birincisi, bu yarın seçim olsa. CHP mevcut durumla gelse. Özgür Bey devam etti diyelim. Şimdi şunu söyleyebiliyor muyuz? Özgür Bey'in alacağı oy mevcut CHP'nin aldığı oyun üzerinde şu an olmayacak. Parçalanma ihtimalinden binaen söylüyoruz. Doğru mu? İstatistik olarak bu böyle. Peki farklı cumhurbaşkanlığı adayları çıktığında siz neyle çıkacaksınız? Bir tarafıyla cumhurbaşkanlığına muhalefet edeceksiniz. Bir tarafıyla eski yönetimimize muhalefet edeceksiniz. Diğer taraftan dediğiniz gibi Türkiye'nin ekonomik şartları, dış politik gerçekliliği var. Ve dolayısıyla da aslında unuttuğumuz bir şey, teröristsiz Türkiye süreci de başarıya ulaşırsa paradigmanın sıfırlanması demek. Biraz önce sordunuz. Kemal Bey, işte Selahattin Demirtaş'ı, Necdet Sarac'ın iddiası, ziyarete gidecek. Peki Selahattin Demirtaş Kemal Bey'i kabul edecek mi etmeyecek mi onu bilmiyoruz. Yani çünkü uzun süredir görüşme yapmıyor diye biliyorum ben. Mektuplaşır mı gider mi bilmiyorum. Ama şunu gördük. Bak, Kemal Bey'in o söylemi üzerinden kendisini dem kitle üzerine anlatma noktasında ne kadar sıkıntılı olduğunu gördük. Değil mi? Çok net yani.
2: Oradan da tepki geldi Türevet'in oğullarından.
0: Tabii sırrı satır başta olmak üzere çok şey tepkiler geldi. Ve şu an hala konuşuluyor. Kızı. Ama diğer taraftan...
3: Pişman değilim dedi
0: ama
3: yani.
0: Ama diğer taraftan Kemal Bey ile Özgür Bey arasındaki farkı da koymak gerekiyor. İmralı'ya milletvekilleri gitmediği zaman Kemal Bey çıktı, video çekti. Ben olsaydım gönderirdim dedi. Şimdi bu anlayış farkını orada ortaya koymak
2: yani,
0: gerekiyor.
2: Yani parti bölünürse teröristsiz Türkiye sürecinde farklı bir tutum izleyebilir mi Özgür Özel'in başında
0: Özgür
2: olacağı
0: Özgür Bey'in
2: parti
0: bulunduğu yerden geri adım atacağını düşünmüyorum ama Kemal Bey'in daha sahiplenici bir tavır içerisine
3: ama
0: gireceğini
3: düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var, Özgür Özel de farklı bir tutum sergilemedi İmralı'ya temsilci göndermek dışında. Yani komisyonda var ve eleştirilerini ve var olması gereken şeyleri söyledi. Yani tam İyi Parti gibi tam
4: oylamalara da katıldı. Rapora
2: tabii,
4: da destek
2: tabii,
4: oldu.
2: Tabii. O nedenle orada sordum. Hani iki ayrı yerde, birbirine zıt yerde durmuyor.
0: Öyle geri adım atmaz.
1: İmamoğlu meselesini zaten ya da belediyelerdeki yolsuzluk meselesini terörsüz Türkiye sürecinde çok fazla dile getiren de bir Cumhuriyet Halk Partisi gördük. Yani konuyla çok ilgisi olmamasına rağmen.
2: Anayasayla ilgili kısımda farklı tutum mu takınırlar demek istiyorsunuz.
3: Yani anayasa konusunda farklı olur zaten. Onu söylüyorlar zaten.
2: Levent Bey, siz uzakta, ben de size bir Levent isminize hitap ediyorum, bir Ersin Bey diye hitap ediyorum. Günlük hayatınızda en çok hangisini kullanıyorsunuz?
4: Her ikisini kabulüm Serap Hanım.
2: Ama siz en çok hangisini kullanıyorsunuz?
4: Levent Ersin.
2: Levent Ersin, ikisini bir arada ben de öyle kullanayım. Çünkü insan alışık olduğu şekilde duymak ister. Şimdi geldiğimiz yerde bir sürü şey birikti bu arada. Siz de konuşmadınız ama tam da kaldığımız yerden. Yani teröristsiz Türkiye sürecindeki böyle bir durumun nasıl bir etkisi olur sizce? Bu da konuşuluyor. Hatta bunun üzerine şimdi biz Türkiye'de de siyaset o kadar değişken, o kadar hızlı ki hemen bunun üzerinden teröristsiz Türkiye süreci, anayasa değişikliği tekrar gelirse meclise, burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumu, buna ilişkin bir sürü şey söyleniyor. Çok mu erken bunları konuşmak için ya da burada böyle sürprizler olabilir mi sizce?
4: Kemal Bey kendi deyimiyle hançerlendiği ve genel başkanlıktan geri çekildiği zaman diliminden bu yana milli politikalarla ilgili belli ki çok önemli okumalar yapmış. Çok önemli sohbetlerin doğrudan içinde bulunmuş. Ve güçlü bir terminolojiyle girmek istiyor. Örneğin mavi vatana masal demiyor. Türkiye'nin Akdeniz politikaları diyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili problem alanlarını tarif ediyor. Muhtemelen

0: Bundan sonra Kıbrıs Rum kesiminin NATO'ya üye yapılmaya gayret edileceğine ilişkin bir tehdit algılamasının bilincinde. Örneğin Azerbaycan ve Ermenistan'la ilintili meselede İHA'ların, SİHA'ların faaliyet alanına ya da o bölgeye gönderilen bir takım savaşçılardan bahsetmiyor. Kafkasya politikası ile ilgili duruşu çok daha güçlü ve Ankara perspektifiyle bakmaya gayret ediyor. Suriye ile ilgili 2,5 yıl önce söylediklerinin bence hata olduğu bilinciyle davranış kalıbı sergiliyor. İzlemeye gayret ediyor. Mesela Rusya-Ukrayna savaşında NATO üyesi olarak Rusya'ya yönelik yaptırımları biz de yapmalıydık. Ukrayna'nın yanında pozisyon alarak çok daha net bir şekilde Rusya'ya karşı bir duruş sergilemeliydik demiyor. Yani Serap Hanım, Kemal Bey bu 2,5 yıllık süre zarfında Özgür Bey ile bazı politik konularda ayrışan cümlelerde pozisyon almayı tercih ediyor. Ve bu belli ki Cumhuriyet Halk Partisi açısından önemli bir kazanımı da ortaya koyacak. Çünkü biz hep konuşuyoruz. İktisadi bağlamda bakış açılarının farklı olması gayet doğal. İktidar ile arasında büyük bir fark olmalı da.
1: Tabii.
0: Emeklilerin refaha ulaşması bağlamında farklı bir yol tutuş biçimi benimsemeliler. Asgari ücretle ilgili çok daha yaşanabilir bir alan açma noktasında Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti farklı söylemler geliştirebiliyor olmalı. Ama konu iç cephe olduğunda, dış politika olduğunda, Türkiye'nin bağımsızlık ve egemenlik kaygıları olduğunda orada yan yana durabiliyor olmak lazım. Mesela ben Kemal Bey'den farklı bir şey bekliyorum. Örneğin Özgür Bey gibi İngiliz dergilerine, Amerika'nın gazetelerine Türkiye'yi şikayet etmesini beklemiyorum. Mesela biz daha büyük bir müttefik oluruz NATO'da. NATO için bir tehdit teşkil ediyor Türkiye'nin bu durumu demesini beklemiyorum. İngiliz siyasi hareketleri nerede? Sosyal demokrat partiler nerede? Bizi neden yalnız bırakıyorsunuz demesini beklemiyorum. Kemal Bey'in temel söyleminde makul buluyorum. Partimizi tekrar kurucu kodlarına getireceğiz. Neydi? Egemenlik, bağımsızlık benim karakterimdir diyen bir noktada yurt dışında Türkiye'yi şikayet etme misyonundan vazgeçeceğini düşünüyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Yani Anadolu'dan beslenen, Anadolu'nun irfanından beslenen, ideolojik olarak bir tavır ortaya koyan bir
2: Ben
0: Cumhuriyet Halk
2: son
0: Partisi'ni
2: röportajı dinlememiş
0: yeniden
2: hocam.
0: inşa edeceği söylemi.
2: Kemal Bey'in son röportajını
0: bence çok
2: dinlesem bunları
0: kıymetli.
2: söylemez yani.
1: Can Özçelik diyor ki Kemal Bey'in son röportajını dinlemedi mi acaba Levent Ersin Bey diyor. Oradaki hangi ifadelerini hatırlatarak
0: ne diyor
1: diyorsun?
0: Mesela Ermenistan'ı mı savunuyor? Soykırım vardır mı diyor?
2: Yok, hiç gerek yok.
1: Bir duyalım ki dediğini hatırlatmasını dilerseniz.
2: Siyasette yumuşama iyi başlattıktan sonra Özgür Özel ona atıf yaparak dedi ki ben çıktım dedi. Beni dedi AK Parti ile yan yana gelmekle suçluyor.
1: Müzakere
2: Özgür
1: edilmez
2: Özel.
1: Mücadele
2: ben
1: edilmez.
2: Aynen şu ifadeyi okum. Ben sarayla müzakere edilmez mücadele edilir dedim. Bunu da söyledim deyip üstüne altını çizdi. Yani o yüzden hocam sizin kurucu kodlar dediğiniz şey Kemal
0: Bu
2: Bey
0: sarayla
2: açısından
0: mücadele meselesinden bağımsız bir şey
2: Özgür
0: söylüyorum ben.
2: Özel'in parti dışına atmak o kurucu kod olabilir ama sarayla mücadele edilir, müzakere edilmez sözünde ısrarcı olduğu için Kemal Bey bu sizin söyledikleriniz bir karşılık bulmuyor ne yazık ki.
3: Ya yanımda oturuyor ama ben de
0: hiç,
3: sonra itiraz edeyim.
0: Uzaktan yakından alakası yok. Biz AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadele etmeyeceğini söylemedim. Türkiye'ye gidip İngiltere'de şikayet etmeyeceğini söyledim. Amerika'daki dergilere ve gazetelere
3: İnşallah
0: milyonlarca
3: diyelim.
0: dolar vermeyeceğini düşündüğümü söyledim. Kafkasya politikasında Ankara'dan bakacağını söyledim. Rusya-Ukrayna'daki denge politikasının makul olduğunu söyledim. Terörsüz Türkiye'ye destek olacağını söyledim. Mavi masal demeyeceğini söyledim. Adalar Denizi'nde milli bir duruş sergileyeceğini söyledim.
1: Sizce bu arada
0: Tabii
1: Tülay
0: ki AK
1: Hatimoğulları
0: Parti'nin
1: bir
0: yan yana
1: özür
0: durmayacak.
1: bekliyormuş Sayın Kılıçdaroğlu'ndan. Demiş ki
2: 15 Temmuz'da da tiyatro demez inşallah.
1: Efendim?
2: 15 Temmuz'da da tiyatro demekten
0: İki
2: vazgeçer
0: buçuk yıl
2: inşallah.
0: önemli bir süre olmuş Kemal Bey için.
1: Sizce bir özür gelir mi? Şöyle diyor Tülay Hatimoğulları. Dokunulmazlıklar kalktıktan sonra Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve HDP'nin MYK üyeleri tutuklandı ve hapisteler. Onlarca seneyle mahkum edildiler. Bunun yolu açıldı. O yüzden buradan biz açıkçası özür dilemesini beklerdik demiş. Böyle bir yaklaşım olur mu?

0: Sizce?
1: Bence hukuken özür dilemeyecektir. Dokunulmazlıkları kişiye özgü olarak kaldırmadılar o dönemde. Onlarca milletvekili yargılandı. Bu yargılananlar arasında tutuklananlar ve hüküm giyenler oldu. Ama aklananlar oldu, beraat edenler oldu, tutuksuz yargılananlar oldu. Kemal Bey bunu bir prensip ve ilke dahilinde yaptığını söyledi. Bir kişiden özür dileyeceği kanaatinde değilim açıkçası.
0: Peki, sizce?
2: Kemal Kılıçdaroğlu kalkıp Selahattin Demirtaş'ın başına gelen durumdan keyif almış olma ihtimali sıfır. Yani burada olayı biraz şuna indirgemeye çalışıyorlar. Yani Selahattin Demirtaş içeride, bu Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde oldu. Orada biraz kendini anlatamadı yani ifade olarak. Sonuçta o gün günleri yaşadığımız zaman CHP şunu iddia ediyordu. Eğer diyordu biz bu yasal düzenlemeye onay vermezsek iktidar bunu alacak, referanduma götürecek. 2016 Türkiye'sini hatırlayalım. 2016'da ne oluyordu Türkiye'de? Hendek olayları vardı ve 1994'ten sonra en fazla şehit verilen yıldır. Müthiş derecede bir milliyetçi atmosfer vardı ve o gün
0: Evet.
2: AK Parti ve MHP iktidarı alıp bir referanduma gitse ve işin içerisinde bir madde de bunu eklese ama onun yanında da başka maddeler koysa o günün koşullarına muhtemelen bugün itiraz eden işte Kemal Kılıçdaroğlu bak Demirtaş nasıl böyle dedi diyen CHP'lerin bile bir kısmı sırf işte şeylerin dokunulmazlığı kalkacak diye o günkü atmosferde oy verebilirdi. Yani %70 gibi bir sonuçta çıkabilirdi. O gün CHP yönetimi böyle bir şeye yol vermemek işte halk tarafından onaylanmış gibi yani Demirtaşları mahkumiyet halk tarafından onaylanmış gibi bir sonuca yol açmamak için böyle bir karar aldı. Ha bana göre etik olarak her şeye rağmen bunu göze alıp hayır demesi iyi olurdu. Fakat onu göze almak yerine yani halk oylamasına gitmemek için bir karar verdiler. Ama bakıldığı zaman iş döndü dolaştı tamamen Kılıçdaroğlu'nun üzerine kalmış gibi bir durum oluyor. Şimdi bakıldığı zaman bazı DEM milletvekillerine soruyorlar. Sizin o dönemde açıklamalarınız vardı işte biz de
0: Evet.
2: dokunulmazlıkların kalkmasına karşıyız. İşte bizimkisi ilkesel bir duruştu diyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu o zaman bir ilkesel duruş kendine göre sergiliyor. O da diyor ki biz de diyor işte kürsü dokunulmazlığı
0: Orada
2: dışında.
0: benim görebildiğim kadarıyla bu yöndeki eleştiri sizin dediğiniz gibi o günün şartlarıyla böyle oldu ama diye belki biraz konuyu o gün neden gerekli gördüğünü izah ederek
2: Anlatamadığını düşünüyorum
0: anlatmak
2: yani şimdi
0: daha net bir
2: eleştirebiliriz.
0: cevap vermesi
2: Bakın
0: üzerinden.
2: Kemal Kılıçdaroğlu eleştirilebilir. Her siyasetçi eleştirilebilir benim nezdimde. Ama kalkıp bütün bir olayın sorumluluğunu ve o günleri yaşamış kişilerin bile bir kişiye indirgemesi sanki Kemal Kılıçdaroğlu orada hayır deyin dese bu akıbet yaşanmayacak gibi bir durum varmış gibi lanse etmemek
1: Aynı
2: lazım.
1: fikirdeyim.
2: Burada bir yanlış yapıldığını düşünüyorum. Orada biraz demliler de bu konunun üzerine belki ifadesinden yola çıkarak hani konuyu biraz fazla yüksek tepki veriyorlar ki önceki geçmişte zaten Kemal Bey Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Hani kendisinden bu yönde çok ciddi bir sistem gelmedi. Çünkü belki o günü yaşayan bir kişi olarak Demirtaş olayın iç yüzünü biraz daha biliyor. Ama tabii keşke o gün çıkıp belki hayır deseydi. Görebilseydi başına gelebilecek bu akıbeti. Fakat onlar da böyle açıklıyorlar. O da haklı bir gerekçe. 2016 Türkiye'sinde referanduma gidilseydi orada %70 gibi sonuç da çıkabilirdi. Ne olacaktı o zaman? %70 gibi bir referandumdan çıktı. Arada da bir maddede onaylattılar. Kim o zaman da diyeceklerdi insanlar niye böyle bir şey yaptın, niye referanduma gidildi? Yani biraz olayları dönemiyle değerlendirmek lazım. Özgür Özel de o gün aynı şekilde Kemal Bey'le benzer bir tavır verdi. Tamam bugün çıktı öz eleştiri yapması iyi. Belki Kemal Kılıçdaroğlu'nun en azından Demirtaş'la ilgili duygularını çok daha açıklaması
3: Eleştirilen nokta
2: lazım.
3: zaten şu, dediğin doğru ama eleştirilen nokta şu, Kemal Bey'in sözlü röportajında hayır ben
0: Pişman
3: değilim demesi eleştiriliyor.
0: Yani ben bunun arkasındayım
3: yoksa o
0: ifadesi.
3: Dönem açısından haklısın doğru. Belki o zaman siyasi açıdan doğru bir karar vermişti.
2: İlkesel tavırdır yani ama
3: şöyle diye yani röportajda şunu söyleyebilirdi. Ya o dönemi anlatıp bu senin anlattığın gibi anlatıp o dönem açısından bizim için siyasi tavır buydu. Ama bugün baktığım noktada yanlış tercih yapmışım diyebilirdi yani. Bu eleştirilen nokta bu zaten. Yoksa neden
2: onay söylenen bir şey
3: itiraz
2: yani
3: etti
2: burada.
3: Değil yani.
2: Sizler de canlı yayınlara katılan insanlarsınız.
0: Ama
2: bazen
0: bir siyasetçi tabii.
2: Kelime
0: siyasetçilerin
2: orada
0: heyecanları da bütün kararları da bağlar.
4: Ama tabii orada Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde oluşturulan psikolojik baskıyı da görmezden gelmemek lazım.
3: Hayır ondan öte bir şey söylüyor.
4: Yani orada
3: ben bunu
4: gazetecilikten
3: yani.
4: Öte başka şeyler yapıldı.
5: Bir
4: yani ben burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok tatminkar, tatminkar bir cevap verdiğini
0: ben öyle
4: söylemiyorum. Tatminkar sonuçlar verdiğini söylemiyorum
3: yani.
4: Ama eğer siz herkese istediğiniz soruyu sorabiliyorsanız
0: aslında öyle
4: Ekrem
0: olabilmeli
4: İmamoğlu
0: ülkemizde. Biz biraz bunu unuttuk. Ferhat.

0: bize TOKİ başkanı bağlandığında benim muhatabım değildir, Kiptaş Genel Müdürü ile onu programa alacaksınız dediğinde, bir fırça attığında adeta, orada da benzer reaksiyonu verip bir siyasetçinin yaş kaçtı şeklinde, 78 miydi şeklindeki, 3 sene önce Cumhurbaşkanı olsun, 75 yaşında Cumhurbaşkanı olsun dediğiniz birisine yaş hatırlatmasını yapmak.
1: Gazetecilerle veya, sürekli bu, yani bakın, gazetecilerde her yerden bir sıkışmışlık yaşıyorlar.
0: Gazetecilerin yani. Kavramına ama

0: taşımızı şey koymuyor.
1: Keşke sorsak ki gazetecinin görevi nedir?
2: Ferhat.
1: Sorusunu sormak, cevabını almak.
2: Doğru. Ama yaş meselesi kendi hatırlattı. Dedi ki CHP Genel Merkezi'nin şunu söyledi Kemal Bey. Ben 78 yaşında yaşlı bir adamım artık dedi. Bak böyle başladı konuşmasına. Şimdi bu yaşlılığı yani, ve siyasete devam etmeyeceğini kendi söyledi.
1: Bir röportaj yüzden, şöyle başlar
2: bak,
1: mı Can?
2: Haklısın değil mi? Bak orada yani, arkadaşlar
1: hain,
2: için haklı demiyorum.
1: İşbirlikçi şu bu falan dersin haklı ki sosyal medyada zaten yakışıksız
2: ama
1: söylemler kullanılıyor.
2: Ama yaşlı
1: bununla ilgili siz direkt elinize metin hazırlayarak yayına girerseniz bu. Ben gazetecilik
0: olarak görmem. Peki bu konuda söyleyeceğiniz bir cümle var mı? Buradan ben de diğer başlıklara geçmek
1: Özgür
0: istiyorum.
1: Özgür Özel'e sorarsın. Tabii Özgür Özel'in karşısına çıkan Sözcü TV menlerinden bir tanesi soluksuz soluğa nasıl program geçtiğini anlayamadık. Sayın Genel Başkan filan diye güzelleme yapıp da Kemal Kılıçdaroğlu'na böyle yaptığı zaman bir tutarlılık olmadı.
0: Bunu eleştirebilirsiniz ama soru sorulmasını ben açıkçası keşke herkes daha çok istedi. Sonra bize Trump'a da neler soruyorlar, Macron'a da neler soruyorlar.
1: Türkiye'de herkese soru sorabiliyor.
3: Demirtaş'la ilgili şunu söyleyeyim. Bence Sözcü'deki gazeteci arkadaşların üzerindeki baskı, Kemal Bey'in üzerindeki baskıya rağmen iyi bir yayın olduğunu düşünüyorum. Sebebi şu, karşılaştıracağımız başka yayınlar gelsin, karşılaştıralım.
2: Aynen.
0: Tabii.
3: Bu kadar şey. İkiyim. Şimdi bu Kemal Bey'in söylemiyle Özgür Bey'in söylemi arasındaki farkı koymak lazım. Özgür Bey daha önce Demirtaş'tan özür dilemişti. Şimdi Kemal Bey özür dilemiyorum dediğinde aslında iki temel farklı politika karşımıza çıkıyor. Ama hatırlayın, bir haksızlık da olmasın. Şimdi bu Kemal Bey'in üzerine mal ediliyor ama bu CHP'nin grup kararıydı. Kemal Bey'in kararı
2: işte
3: değildi.
2: Onu diyorum, bunu anlatabilir
3: miyim? Bülent Tezcan'ın 2016'da biz bunu destekleriz. Yani ilk AK Parti gündeme getirdiğinde kürsü dokunulmazlığı evet dışında bunları destekleriz dedi. Dolayısıyla da şimdi iki şey ayırmak gerekiyor.
0: Aslında bu Demirtaş'tan da bağımsız tabii, yıllardır hep konuşuldu. Milletvekillerinin bu konudaki bir kalkanın ortadan kaldırılması siyasi sonuçlar üzerinden. Buradaki yanıtı bunu daha başka bir aşamaya
3: Özgür
0: getirdi.
3: Özgür Bey de o CHP yönetimin içindeydi. Fakat burada, şu gerçeği de görmek lazım. Kemal Bey'in bu söylemi üzerine çok açık net, yani DEM siyasetçilerinde, DEM tabanında Selahattin Demirtaş'tan dolayı böyle bir duygusal bağ kuruldu ve çok sert tepki verildi. O sert tepkinin yanında Kemal Bey'in Ümit Özdağ'la yaptığı işler vesaire falan da bambaşka bir noktaya getirildi ama şu noktada herkes emin. Kemal Bey'in teröristsiz Türkiye meselesine sonuna kadar destek vereceğini herkes görüyor. Kemal Bey'in bütün bu söylemler karşısında İmralı'ya ben olsaydım milletvekili gönderirdim cümlelerini bir tarafa koyuyorlar. Dolayısıyla çok açık net söyleyeyim. Hani baktığınızda 2016 Özgür Özel'in Demirtaş'la ilgili tweetine bakın.
2: Ben aynı fikirde değilim.
3: Hayır, ona bakın. Yani siz eğer meseleyi, şimdi CHP'lerin bence yaptığı en büyük hata o. Şimdi CHP'ler ne diyor? Gökhan Bey başta olmak üzere.
1: Günaydın.
3: Diyor ki,
2: Gökhan günaydın.
3: Yok yok, diğeri.
1: Zeybe.
3: Diyor ki, ya geçen de konuştuk. Şimdi CHP'ler birbirlerini şöyle suçlamaya başlamadılar mı? Esasında Kemal Bey proje. Seçimi kazanma ihtimali de yoktu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde zaten kazanmayacaktı diye başlayıp seccade meselesine kadar getirdiler. Ama geçen bir yayında bir CHP Genel Başkan Yardımcısıyla bir anketörün toplantısı, orada Avrupa Birliği'nden gelen bir heyet, işte çok iyi bir tarım projesi, Murat Gezici, tarım projesi. Diyor ki ya bunu Kemal Bey'e söyleyin, bu Doğu Güneydoğu'da en az bize 2-3 oy puan getirir. Diyorlar ki hayır, söylemeyiz diyorlar. Bunu kendisi anlattı. Bu stüdyoda anlattı.
0: Neyi söylemeyiz diyor?
3: Ya projeyi söylemeyiz. CHP'ye proje oy getirecek varmış. Projeyi sunumunu alıyorlar. O genel başkan yardımcısına diyor ki anket firmasının sahibi, bunu Kemal Bey'e anlatırsanız, Kemal Bey bunu dinlendirirse Güneydoğu'dan falan bize 2-3 puan oy gelir. Bizim dönemimizde olacak bu deyip Kemal Bey'e anlatmıyorlar. Şimdi
0: evet,
3: biz CHP içerisinde iki türlü bu yaklaşımları görüyoruz. O nedenle ben şuna bakıyorum.
1: O zaman proje
3: o gün alınan karar öyle CHP bakarsan grup kararıysa bu herkesi bağlar. Sayın Özel'i de bağlar. Sayın Kılıçdaroğlu'na bağlar. Yani Sayın Özel'i oradan bir yere koymak doğru olmaz. Veya Sayın Kılıçdaroğlu'nu başka bir yere koymak doğru olmaz. Bu CHP'nin grup kararı. Onu görmek gerekiyor. Ama temel şey şu. Şimdi bütün bunlar üzerinden siz geldiğinizde hep şunu konuşuyoruz ya. Yani saatlerdir konuşuyoruz. Mesela konuşmadığımız bir şey. Ben yeni öğrendim, sordum. Bilgi gelmiyor tam anlamıyla ama. Bu CHP'den 27 parti meclis üyesi istifa etmişti değil mi?
0: Evet.
3: Kabul edildi mi?
0: Edilmedi çünkü mahkeme tedbir kararı nedeniyle istifanız geçerli olmaz dendi.
3: Kabul edilmedi değil mi? Bak, CHP parti meclis üyesi istifa ediyor.

0: Kabul edilmeme gerekçesi mahkeme üzerine bağlanıyor değil mi?
1: Evet.
2: Ama yüksek disiplin aynı MYK yüksek disiplin kuruluna sevk edebiliyor. Yani ancak,
3: tedbir kararı nedeniyle istifa etmelerinin de herhangi bir işleyişi aksatmayacağı hukukçular tarafından dile getirdim. Geldim şimdi.
1: Evet. İstifası resmi olarak geçerli olamaz diyor.
0: Ben de oraya geleceğim. Şimdi biraz önce kim söyledi bilmiyorum. Yani herkes kendi yerinden bakıyor hikayesi ya. Bu filin tanımı gibi. Yani herkes filin bir kısmını tarif ediyor. Ya arkadaşlar çok net bir şey var. Herkes işine gelen hukuksal kısmı tarafıyla ben kabul etmiyorum diyorsun. Gidiyorsun oraya istifayı sunuyorsun. Kabul etmiyorum diyorsun. Gidiyorsun parti meclisinin şeylerini oraya alıyorsun. Kabul etmiyorum diyorsun. Gidiyorsun oraya müracaat ediyorsun. Şimdi şöyle bir gerçekçi olmak lazım. Burada çok net bir iletişim stratejisi sorunu var. Sayın Özel'in ekibinde de var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ekibinde de var. Çok açık söyleyeyim. Yani bunu çok net görmek gerekiyor. Ama temel sorun şu. Yarın bahsettiğimiz senaryoların hepsinin olması durumunda biz çok erken davranıyoruz. Mesela biz hiç çok hızlı biçimde 9-10 milletvekilinin birden disiplin süreci hiçbirimiz çok beklemedik değil mi? Yani süreç alttan başlar vesaire falan diyorduk. Ama gitgide şimdi hakaret etme boyutuna geldiğinde, partiyle ilişkiyi kesme boyutuna geldiğinde, genel başkanı rencide edip boyuta geldiğinde bu mekanizmanın çalıştığını görüyoruz. Şimdi konuştuğumuz mesele ne? Özgür Bey ayrılacak mı ayrılmayacak mı? Allah'ını severseniz elimizi vicdanımıza koyalım. Şimdi deseler ki dördümüz CHP'de, Kemal Bey'de, Özgür Bey dördünüzü arabulucu olarak kabul etti.
1: Tamam.
0: Hangimiz inanırız ki ikisi birleşecek ve biz arabulucu olalım? Mesela var mı burada hakikaten uzlaştırabiliriz diyen var mı?
1: Başta işte
0: var. Nasıl var
1: birkaç biliyor musunuz? Gün.
0: Var. Kim şöyle var? Bir, Kemal Bey'in, diyecek ki Özgür Bey'in çevresi, Kemal Bey bize kurultay takvimi versin. Kemal Bey diyecek önce bir arındırayım,
3: 45 temizleyeyim.
0: Bak temizleyeyim. Ondan sonra Kemal Bey'in birinci hedefi şu an CHP iktidarı değil. Kemal Bey'in birinci hedefi CHP'nin arındırma süreci. Kemal Bey böyle bir iktidarın kendisi açısından sorunlu olduğunu söylüyor zaten. Yani Kemal Bey'e karşı argüman ne? Sen seçim kazanamadın, bu adamlar seçim kazandı. Dolayısıyla da bunun bedelini ödetiyorsun. Kemal Bey de diyor ki, ya arkadaşlar diyor, bizim için esas olan şey ahlaki üstünlükten tutun birçok şey. Seçim mi kazandın ve başka bir şey söyledi geçen. Dedi ki bu delegenin, tırnak içinde kullanıyorum onun şeyi, satın alma meselesi bir milli güvenlik sorunudur dedi. Mesela bunu hiç tartışmadık. Bunu söylüyor, bir genel başkan bunu söylüyor. Bu haklı haksız oy alır almaz meselesi değil. Ben orada değilim. Vatandaş teveccühünü nasıl gösterir değil. İkisi arasındaki anlayış farkını ortaya koymaya çalışıyorum.
1: Evet.
0: Şimdi biz de gündelik olaylar üzerinden bunları yorumlamaya çalışıyoruz ama makas açıldı. Anlayış farkı çok farklı, paradigma çok farklı. Bunu görmek gerekiyor. İki tane CHP var.
1: İki tane, ama işte
4: zaten
1: burada
4: Kemal Bey bunu siyaset, muhakkak izah etmelidir.
1: Siyaset seçmenle yapıldığı için seçmeni bir kenara koyamıyorsunuz. Çünkü bu bir şirket değil, bir iş yeri değil. Yani siz diyebilirsiniz ki burada ben haklıyım, o yargı sürecini göreceğiz. Ama bir seçim olduğunda orada seçmen devreye giriyor.
0: Seçmen devreye giriyor da Serap sıkıntı şu, CHP'ler diyor ki, tamam, ya biz parçalandığımız andan itibaren zaten iktidar yüzü görme şansımız yok. Ve şu an yani CHP'de ısrarla tırnak içinde söylüyorum, üçüncü yolcuların şeyini diyorlar ki ya bu parçalanma zaten bize iktidar getirmez. İran Kesici Demokratik Parti örneğini verdi ya. Şimdi diyorlar bu bize getirmez.
1: Tabii Murat Karayalçın da öyle, partinin büyükleri de asla kopuş olmaması gerekiyor.
0: Ama bak partinin büyükleri dedik ya biraz önce.
3: Servis edilen anketlere bakarsak öyle söylemiyor. Bazı anketler Özgür Özel'in partisinin %32 alacağını,
2: bugün açıklandı.
3: CHP'nin %9 alacağını topladığınız zaman %40'ın üzerine çıkıyor.
0: O anketler hala parti kasasının üzerinde olduğunu zannediyor.
1: Zaten çok hevesli, ayrılmaya çok hevesli, çok istekli, çok arzulu bir şey yok ki. Yani Özgür ortada
2: yok,
1: çıkan evet var mı bilmiyorum.
2: Yok,
1: ortada bir ortada yaşanan bir durumun belki sonucu olacak.
0: Ama bu arada yarın il başkanları ile ilgili disiplin mekanizmasının işletileceği Ali Kemal de söylemişti, çok güçlü ihtimal.
2: Devam edecek.
0: Yani yarın yani
1: yeni başkanlar değişecek. Bu arada Haymana Belediye Başkanı AK Parti'ye katıldı değil mi?
3: Evet.
1: Resmi olarak katıldı diye biliyorum.
3: Rozet takıldı bugün.
1: Evet. Onunla ilgili şimdi bu hafta size sorayım onu. Bu hafta başka var mı böyle yeni katılacak muhalefetten?
3: Şimdi
1: geçen
3: çok fazla isim zikrediliyor haftalardır. Ankara'da işte Nallıhan, onun

0: Daha sonra Keçiören, birçok ilçe, Polatlı filan bahsediliyor. Bu ilk günlerde de bahsedildiği zaman ben Keçiören'le ilgili örneğin sıcağı sıcağına bir yayında katılmayacağını o hafta için söylemiştim. AK Parti'ye ciddi bir rağbet var belediye başkanları kanadından. Herkes AK Parti'ye katılmak istiyor ama AK Parti'nin mekanizması da her gelene, her kapıyı çalana gel şeklinde değil. Bir ince araştırmalar yapılıyor. İşte partiyle uyumu, teşkilatla uyumu nasıl olur? Geçmişteki belediye iş ve işlemleriyle ilgili usulü nasıl?
1: Berat, orada Cengiz Tugay da başvurmuş bir problem mu AK Parti'ye katılmak istemiş mi?
0: Ya şöyle, şu an sıcakta böyle bir şey yok.
2: Hayır, daha geçmişte. Önce.
0: Geçmişte. Daha önce bir takım iddialar kulis bilgisi şeklinde evet. dolaşıyordu ama çok fazla mesela Büyükşehir Belediye Başkanı nezdinde AK Parti'ye katılmak isteyenlerin olduğunu zaten hem duyduk hem bazılarını ben de açıkladım. Mesela Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye katılmak için her türlü yolu denet. Çok üst kademeden isimlerle de geldi AK Parti Genel Merkezi'ne ama bu bahsettiğim yolsuzluk operasyonundan epeyce bir zaman önce. Hatta bazı AK Partili isimler ön ayak oldular. Geçmişte siyaset yapmış, hala şu anda aktif siyasetin içerisindeki bazı isimler, milletvekilleri de bu işin içindeydi. Ama AK Parti'de şöyle bir mekanizma var. Geçmişiyle ilgili AK Parti öncesi dönemle ilgili problem gördükleri isimlere yeşil ışık yakmıyorlar. Oradan bir vize alındığı takdirde rozet takımı söz konusu oluyor. Şimdi burada çok konuşulan isimlerden bir tanesi çarşamba günü AK Parti'ye katılması mümkün olabilir. O da Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı. Daha önce AK Parti Belediye Başkanı olmuştu. Ardından AK Parti'den istifa etti. Belediye başkanlığından da istifa etti. Sonrasında İyi Parti'den aday olup bu dönem tekrar belediye başkanı seçildi. O sıcak bir gündem olarak karşımızda duruyor. Ama şunu mesela söyleyebilirim. Ankara ilçe belediyeleriyle ilgili ben bu hafta herhangi bir katılımın olacağını zannetmiyorum. Aldığım bilgiler de bu yönde. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye katılmak için çok yoğun bir çaba içerisinde olduğunu biliyoruz. Ama AK Parti'den hala az önce söylediğim sayıklar nedeniyle herhangi bir onay verilmedi. Bu da bilgidir.
3: Peki. Bence... Umut Akdoğan'ın da buna çok sert bir tepkisi olmuş Haymana Belediye Başkanı'yla ilgili. Yani diyor ki, hatta bir kısmını da ben paylaşayım. Haymana Belediye Başkanı profesyonel bir yalancıymış, ben bunu anladım evet. diyor. Aday olmak için yaptığı başvuru üzerinden.
4: Cumartesi günü.
3: Neden yaşanıyor bu?
4: Mansur Çünkü cumartesi günü Mansur Bey'in yanına gidip elini öpmüş. Ben AK Parti'ye geçmeyeceğim, böyle bir iddia var ama bu doğru değil demiş.
3: Ha öyle mi?
4: Cumartesi günü.
3: Geçen yeni yani.
4: Evet evet yeni. Sonra bir de Özgür Özel'le telefonda, o ne kadar doğru bilmiyorum ama. Özgür Özel'le de telefonda görüşmüş, demiş ki benim AK Parti'ye geçme gibi bir durumum yok diye söylemiş. Şimdi Keçiören Belediye Başkanı da öyleydi. Bir gün önce Sayın Özgür Özel'le yan yana gelmişlerdi. Bunlar doğru değil, ben ayrılmayacağım partiden demişti ama ayrılmıştı. Anladığım kadarıyla
0: bu bir mesajlaşma vardı durum, meşhur.
4: Hayır, yok, onu, ayrı bir mesele ama o da öyle söylemişti. Yani hani ben katılmayacağım demişti. Haymana Belediye Başkanı Mansur Bey'le görüşmüş, elini öpmüş. Sizinle beraberim, ben AK Parti'ye geçmeyeceğim demiş. Böyle olunca da haklı olarak bu tepki, yani haklı değil, haklı derken şöyle, yani bu sert eleştiriler gündeme gelebiliyor. Diğer taraftan da bu Polatlı, işte Gölbaşı, işte Nallıhan, işte dün yine bir yayındaydık, Polatlı başkan, belediye başkanı Mehmet Müftüoğlu'na, Türk'ün gazetesinin yönetmenine mesaj attı. Direkt dedi ki ben Mansur Bey'le beraberim, hiçbir yere gitmiyorum. Şöyle de bir bilgi var. Bu başkanlar hep bizim adımız böyle geçiyor. Çok rahatsız oluyoruz. Biz Mansur Bey'le beraberiz. Mansur Bey'le beraber hareket ediyoruz. O neredeyse biz de oradayız diyorlar. Yani hani bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyse oradayız. Yarın başka siyasi parti. Yani Mansur Bey'le beraber hareket ettiklerini söylüyorlar. O yüzden ben de Ferhat Murat gibi düşünüyorum. Yani bu hafta başka bir belediye başkanının AK Parti'ye geçeceğini düşünmüyorum. Ama tabii düşünmüyorum. Sonuçta belli olmaz. Haymana Belediye Başkanı da Mansur Bey'in elini öpüp ben yanınızdayım diye destek, yani yanınızda olacağım demiş.
3: Bunu yapmasına
4: ama,
3: birlikte siyaset yaptığı ya da belli bir hukuk olan insana ne gerek var ki? Dürüstçe deseydi ben böyle bir siyasetten böyle bir tercih. Yani

0: de bulunuyorum. Bundan sonra böyle devam etmek
1: zaten
0: istiyorum dese.
1: Zaten Ermenek Belediye Başkanı Mansur Bey'in de önerdiği bir isim değilmiş. O seçim döneminde anketlerde çok önde çıkıyormuş. Ve zaten CHP'li bir isimmiş.
0: Bu arada,
1: geçmişte CHP'liymiş.
2: Artık şöyle ama tabii CHP'li bir isim ama Haymana dediğimiz
1: bugün
2: bölge
1: Tuzla Belediye
2: zaten
1: Başkanı
2: daha
1: mesela,
2: çok muhafazakar bugün, hatta meşhur Refah Partisi'nin bir Haymana bugün, grubu vardır. Yani muhafazakarlığıyla ön plana
1: İstanbul'da
2: çıkmış
1: Tuzla
2: bir yer.
1: Tuzla Belediye evet. Başkanı mesela ne yaptı? Dedi ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi. Bakanlıkla anlaşamadığınız için biz Tuzla'ya yatırım yapamıyoruz
3: Hangi
1: dedi.
3: Hangi belediye başkanı tutukları anarken Ekrem İmamoğlu anmamıştı? Hangi ilçe belediye başkanı bugün? Kartal mı Tuzla mıydı?
4: Tuzla.
3: Tuzla mı?
1: Bugün işte Tuzla tamam. Belediye başkanı.
3: Ama hayır sen başka bir boyutunu söylüyorsun da ben de şeyi söylüyorum yani...
2: Ya bak yani Şeref şöyle, Hanım bir Tuzla Polis Belediye Bilgisi olarak içinde. O zaman paylaşayım.
0: Ama tamam, şöyle paylaşın.
2: Az önce söyledim çok özür dilerim. İstanbul'da tam da yerinde olduğu için söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda belediye başkanlığı yapıp da AK Parti'ye geçmek isteyen bazı ilçe belediye başkanları
3: evet, bir
2: var.
3: Bir tanesi benim ilçemin komşusu yani.
1: Vardır.
3: Ben Fatih'te oturuyorum izleyici oradan baktım.
1: Eyüp Belediye Başkanı mesela. Bu çok söylendi.
0: Siz söylemediniz ama
3: ben Fatih'te oturuyorum dedim. Yani ilçeleri
2: Anadolu
3: var.
2: Yakasında da var.
1: Tamam. Hayır söylen bunlar konuşulduğu için söylüyorum. Yani şimdi bugün Tuzla Belediye Başkanı'ndan bu
0: neden
1: ifadeyi
0: geçmek duyunca istiyorlar? Bunu hep muhalefet bu ama soruşturmalar şey üzerinden
1: ama şöyle bir şey var. Ama bir dakika şöyle bir şey var.
0: Ne Eyüp
2: Belediye Başkanı'yla ilgili iddialar vardı.
1: Şimdi bak bu iddialar oluyor, gündeme geliyor ve haklı olarak bir siyasi tavır alabilirler. Bu burada çok normal. Ama mesele geçip geçmemesi değil. Geçebilir der ki ben siyaseten artık Cumhuriyet Halk Partili değilim. Zaten öyle değildim. Ama kazanacak aday olarak ben vardım.
3: Arkadaşlar
1: ben bir
3: sorun var. Niye
1: diyoruz.
3: Görmek istemiyoruz? Altılı masa dediniz. Orada milletvekilleri geçtiğinde CHP'ler kendi içinde eleştirmeye başladılar. Belediye başkanlarının bir kısmı geçiyor. Tartışma şu. Bunlar CHP'li miydi değil miydi? Seçmene dalga geçer gibi. Ya değilse aday göstermeyecektiniz mesela. Evet. Üçüncüsü dediğiniz evet. Boyut işte... Soruşturmalar var kendini
1: evet,
3: şey.
1: Evet,
3: yani ama bu tek başına yetmiyor. Yani şunu fotoğrafın bir tarafını gördüğünüzde
1: çünkü
3: yetmiyor.
1: Genel merkezde bir birlik yok yani. Adam tam oraya şöyle geleceğim. Yani siyasetçi kendini güvende hissetmiyor.
3: Bak bir şey söyleyeyim Serap.
2: Buna bir referans verebilir miyim?
3: Çok özür Ferhat Murat. Geçmiş dönemde bazı belediye başkanları Çevre Şehircilik Bakanlığı gitti. Deprem bölgesi vesaire falan hizmet yaptı. Ya sadece teşekkür ettiler diye adamları evet. Defa koydu şey
2: yaptı.
3: Evet, linç ettiler. Ya kardeşim sen merkezi hükümet başkaysa, senin partinden değilse merkezi hükümetse...
0: Ama bu karşı ne yazık ki Türkiye'de bu yani hale geldi yani. Düşman. Çok sert karşılıklı.
3: Bunu şunun için söylüyorum.
2: İzmir'de de
0: Üsküdar Belediye Başkanı da Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti diye neler oldu hatırla. Hilmi Türkmen'de bir ortak bir evet. Ne projesiydi.
2: Ama burada...
0: Orada da neler oldu? Yani orada teşekkür etti diye ki çok normal değil mi? Birlikte bir ilçe, biri büyükşehir, bir resmi tören var
3: olması
0: açılır
3: gereken bu.
0: Gibi. Ne yazık ki çok herkes olması kılıçları çekiyor bu. Ve burada da o normal nezaket çerçevesinde olması gerekenler bile olamıyor.
3: Ama işte o dönemde şöyle bakılıyor. Bu hayır gidebilir, biraz şey yapabilir.
1: Ama hayır şöyle bir şey var. Yani bu geçişlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde şöyle bir şey hissediyor siyasetçi. Yani belediye başkanı, milletvekili diyor ki benim arkamda, benim başıma yarın bir şey gelirse arkamda bir sağlam bir genel merkez bile yok. Çünkü genel başkan ayrı, millet grup başkanı ayrı,
0: bu
1: partide bir ayrışma var. Yani başıma
0: istemiyor.
1: Bir şey geldiğinde kim bana sahip çıkacak diyor ve haklı olarak da diyor ki ben burada o zaman böyle siyaset yapmam diyor. Burada da anlayışla karşılamak
0: evet,
1: lazım.
0: Evet buyurun Ekrem
4: burada
0: abi.
4: Üç aşamalı bir ayıp var. Bir, önce aldığı oya saygı göstermeyen başkanın hatası var. O bir.
0: Eğer zaten bu, en önemli kısmı aslında seçmen açısından.
4: Kişisel olarak hata yaptıysa bunları seçen CHP genel merkez yönetiminde var. Ama üçüncü ayıp da iktidarın eğer bir belediye başkanı kendisini riskte görüyorsa, güvende hissetmiyorsa ve o güveni AK Parti'ye geçince alacağını düşünüyorsa orada da demek ki Türkiye'de yargıya bakış açısıyla ilgili bir sıkıntı var. Yani ben orada olursam başıma bir şey gelmez gibi bir düşünce var.
2: Bu güvende iktidarın yargıyla ilgisi olduğunu ben düşünmüyorum. Yargıyla ilgisi
4: eğer böyle bir, mesela böyle bir endişe varsa... Yani burada üç boyutlu bir...
2: Bizatihi yaşayan. Burada kastımız yargı değil bence. Burada daha ziyade bir siyasi partinin teşkilatıyla, il başkanıyla, ilçe başkanıyla, genel merkeziyle, belediye başkanıyla yan yana yol yürüyebilme
1: hayır,
2: tasarrufunda
1: hayır,
2: bulunma yeterli.
1: Hayır, hocam,
2: bu yeterlik
1: yok. Hocam bunu bakın, bunu sözcü röportajında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da söyledi. Dedi ki, bu operasyonlar dedi, tırnak içinde söylüyorum... Bu operasyonlar AK Parti parti yargısı

0: tarafından yapılmıştır dedi. Ve yargı tarafsız değildir, siyasidir dedi. Bakın bunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu söyledi.
1: Muhalefetin genel başkanı söyleyebilir. Tamam, gayet normal.
0: Hayır,
1: şimdi.
0: Bir dakika, bir dakika.
2: Hayır, orada
0: hayır,
2: da şu soruyu sorarlar o zaman.
0: Şuraya geleceğim.
2: Madem aynı yargı Kurultay davasında tarafsız bakıyor da belediyede dakika, taraflı mı bakıyor derler.
0: Tam onu söyleyeceğim. Yani şimdi tam onu söyleyeceğim. Şimdi
2: tabanını tutmak için yapılmış popülist bir söylem.
0: Tam onu söyleyeceğim. Şimdi Sayın Genel Başkan, hayır hocam siz hani biraz önce söylediniz ya Genel Kemal Bey'in siyasi tutumundaki değişiklikleri anlattınız ya, o yüzden atıf yapıyorum size. Şimdi
1: ben
0: burada,
1: Kemal Bey AK
0: burada,
1: Parti ile yan yana yol yürüyecek demedim.
0: Tamam. Burada Kemal Bey'in siyasi anlamda da bir çizgi farkı yok. O yüzden burada evet Ali Bey'in dediği gibi belediye başkanları veya siyasetçiler kendilerini güvende hissetmiyor. Çünkü diyorlar ki yargı siyasi bir yargı. Ve bunu da söyleyen o siyasetçilerin genel başkanları. Şimdi bu eksende bir tartışma yürüdüğü için haklı olarak da belediye başkanı çıkıp ben AK Parti'ye geçersem bu işlerden sıyrırım düşüncesi var. Doğru yanlış bu başka bir şey.
3: Bunun ben doğru
0: ama
3: olduğunu
0: bunu,
3: düşünmüyorum.
0: Ama bunu
3: bak, burada
0: düşünüyorlar.
3: Burada bir ne var biliyor
1: bunu
3: musun?
1: Bunu geçenlere sordum.
3: Beykoz belediye başkanıyla görüştüm.
4: Burada tabii insanların nasıl algıladığı da başka bir konu yani.
3: Nasıl sunulduğuyla ilgili. Şey. Şimdi Beykoz belediye başkan vekili Özlem Vural Gürzel daha önceden belediye başkanlığı yapmamış. Yani belediye ile ilgili bir dosya ile ilgili herhangi bir soruşturmaya tabi olmayacak.
0: İmamoğlu'nun siyasete soktuğu bir isim.
3: Ekrem İmamoğlu'nun siyasete soktuğu isim. Sonrasında Beykoz Belediye Başkanı tutuklanınca, görevden geçici olarak alınca Özgür Çelik tarafından Ekrem İmamoğlu'nun yönlendirmesiyle aday gösterilmiş, CHP'nin adayı gösterilmiş bir isim. Kendisinin CHP içerisindeki il yönetimi, ilçe yönetimi, meclis üyelerinin orada kendilerinin lehine avantaj elde edebilmek için ihaleleri yönlendirme çabasından bunaldığını ifade ederek ben zaten belediye başkanı olsam da ilçeme bir hizmet sağlayamayacağımı gördüğüm için Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa etmek zorunda kaldım. Beni AK Parti bir kızı, bir evladı gibi karşıladı. Sayın Cumhurbaşkanım dertlerimizi dinledi ve icraat yapmak istediğin her noktada hükümetimizle beraber yanındayız dedi.
4: Ali Kemal Bey'e de
3: milletine hizmet
4: istiyoruz.
3: Etmek isteyen birisi.
0: Hocam.
3: Bakın ilkesel olarak ben parti değiştirmeye doğru bakan birisi değilim. Bu ayrı bir mesele.
5: Milletvekilleri ismi
3: milletvekilleri meselesi de aynı. Ama CHP iktidara gidenleri tükaka yaparken kendisine gelenlerin de baba ocağına hoş geldiniz dediğinde de aynı tutumu ortaya koyması
4: peki,
3: gerekir. Burada da bir tutarlılık yoktur.
4: Burada Özgür Özel'in parti kurma ihtimaline karşı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da belediye başkanlarını tutmak istediği bu yönde baskı yaptığı konuşuldu. Hatta ona ilişkin bir yalanlama geldi. Hatta soruşturmalar üzerinden de böyle bir baskı yapıldığı iddiası üzerine Ali Aydar Fırat dedi ki böyle bir şey yok. Ne dersiniz buna ilişkin?
5: Onu yalanladılar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel olarak belediye başkanlarını tutmak konusunda bir gayret olacağını sanmıyorum. Bence tam tersi burada Özgür Bey'in belediye başkanlarını eğer iddia edildi ki gazeteci arkadaşımızın iddia ettiği gibi işte belediye başkanlarını götürmeyeceği konusundaki kısma benim yorumum şu olabilir. Bir, hali hazırda CHP'li belediyeler operasyon devam ediyor. Yeni bir parti kuracaksın. Parti kurdun, iddiaya çıktın. Üç gün sonra senin partindeki belediyeler operasyon oluyor. Sen tekrar nedir? Aynı sarmalın içerisine dönüyorsun. İki, kabul edelim özellikle CHP'nin son 10 yıldır siyasetini daha çok belediyeler üzerinden geliştirmesi nedir? İşte biz belediyelerde yerel iktidarda hizmetlerimizi yapacağız, sosyal demokrasiyi geliştireceğiz ve halk bizi görecek. Ve bu aslında iyi bir projeydi ama beraberinde belediyelerin de ciddi bir güç kazanması, parti yönetimini etkiler noktaya gelmesi gibi sonuç doğurdu. Baktığın zaman belediye başkanları neredeyse kurultayları belirlemeye başladı. Bir taraftan yeni kurulacak parti üzerinde belki belediye başkanlarının çok ciddi bir tesir yaparak kendilerine özgü bir örgütlemeye girmemesi için belli bir süre belediye başkanları olmadan yol almayı tercih edebilir. Hatta bizim siyasetimize hep örnek verilir. Mesela Bülent Ecevit ve Demirel'in çok fazla mesela yerel seçimlere yüklenmedikleri iddia edilir. Neden? İşte tamam belediye alıyorsun, ediyorsun ama yarın bugün belediyede bir sorun oluyor. O belediyedeki hata senin bütün partine mal oluyor. Bunu SHP 1991'de yaşadı. Orada bir tane bürokratın hatası o yıllarca konuşuldu. İşte. Neredeyse bugünlere kadar geldi. Bakıldığı zaman bir bürokrat. Şimdi benzer sıkıntıyı yine yaşıyorsunuz aslında. İyi hizmetler yapan yerler var ama belediyede yaşanan bazı sorunlar partinin ana gündemine dönüşmüş vaziyette. O nedenden dolayı olabilir ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun kalkıp da gitmeyin bir yere, burada kalırsanız operasyon yemezsiniz, o kendisi

0: Şimdi de çok sıkıntıya sokabilecek
1: kimsenin
0: bir şey.
1: Tam tersi. Yok. AK Parti'de bir sürü operasyonla karşı karşıya kalan belediyeler var. AK Parti bunu siyaset malzemesi yapmadığı için çok gündeme gelmiyor. 13 yıl ceza alan var, 5 yıl ceza alan var. Şu an güncelde de bakıldığında Kırıkkale Yahşihan Belediyesi tutuklu, yolsuzluktan, ihaleye fesat karıştırmadan bakıldığında birçok kurum, işte kayyum olarak geçtiğimiz dönemde Şanlıurfa'da bir belediye başkanı Halfeti, yanlış hatırlamıyorsam, evet, Halfeti, o da tutuklandı. Ya bakıldığında valilik yapmış bu memlekette Tuncay Soner şu anda tutuklu. Yani kimse yanlış yapanın yanında durmuyor ki. Aslında CHP'deki mesele zaten buydu. Problem
2: tabii
1: buydu.
2: Bir cinayetle ilişkili daha başka için. Bir çerçevede bir
1: evet,
2: şey.
1: Ama tacizci bir belediye başkanının yanına gidip Giresun milletvekili adliye çıkışında dik dur arkandayız diyor. Şimdi bir mesele olur mu? İki gün sonra kızacağız. Şüpheli bir şekilde tabii, hayatını kaybetti 16 yaşında bir kızımız. Evet, kim onun arkasında durdu? Çok özür diliyorum yani. Hani burada bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği korumak için bu tarz şaibe iddialarıyla anılan belediye başkanlarının üyeliklerini askıya alması bile CHP'yi korurdu.
2: Peki,
1: ama çok özür dilerim.
2: Bir 10 dakika,
1: Beşiktaş'ta
2: 13 dakikamız kaldı.
1: Beşiktaş'ta bir olay. Yani bu kadar yolsuzluk operasyonu var. Bu kadar belediye başkanı gözaltına alınıyor. Beşiktaş'ta bir isim perşembe günleri Bodrum'a gidiyor. Nasıl olsa cuma günleri bu operasyonlar yapılıyor diye. Bodrum'da bir teknede kalıyor. Olası bir operasyonda yurt dışına kaçmak üzere mevzileniyor. Operasyon gelmeyince pazartesi dönüyor. Başına, işinin başında benzer rüşvet ve benzeri işlemleri yapmaya devam ediyor. Bu da çıktı karşımıza. Şimdi bunu savunulacak bir tarafı var mı?
3: Peki. Cenab, bir şey söyleyeyim şimdi bununla ilgili. Bu yerel seçim esasında CHP'nin elinde bir fırsat vardı. O fırsat Özgür Bey seçimleri aldığında Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Hoca'yı hatırlarsanız bir şeyin başına getirecekti. Bu belediyeleri denetlesinler.
1: Getirdi aslında da.
3: Evet, belediyeleri denetlesinler.
1: Olmadı,
3: hani AK Parti'de olduğu gibi bilmem olmasın vesaire bir sürü şey ama işletmediler. Sembolik bıraktılar. Şimdi zaten en büyük eleştiri Özgür Bey'e bu. Yani siz AK Parti'nin siyasal bir operasyon yaptığını iddia ediyorsunuz. Tamam, bir yaptı, iki yaptı. Ya o kadar süre içerisinde hiç mi bir mekanizma çalıştırmadın? Hiç mi kendi parti içerisinde bu mekanizmalarla birlikte bir saniyeye git aklan gel. MHP bunu yaptı. Birçok parti şey yaptı.
2: Burada ama tabii. Şöyle bir durum yok mu? Burada zaten iddialardan öte bu kişilerin, işte Ekrem İmamoğlu'nun ve bu dava çerçevelerinde yargılanan kişilerin daha çok yargılamadan çok tutuklu olmasına değil mi itiraz? Bunu da
3: zaten
2: hatırlamak lazım.
3: Şöyle,
2: yani durumu siyaseten başka bir noktaya taşıyan konu da bir buçuk
3: Karalar,
2: yıldır insanların
3: bak,
2: tutuklu
3: Zeydan
2: olması
3: Karalar,
2: konusu.
3: Bak Zeydan Karalar örneği. Ha şunu da söyleyeyim. Yani bütün bu operasyonla ilgili önce şu şehri düşeyim. Yani suçu sabit olana kadar. Mesela Adıyaman Belediye Başkanı, benim memleketim olduğu için Abdurrahman Türkler'in iddianamesine bakıyorum. Ya bir tane insan çıkmış konuşmuş, bir tane. Demiş şu şöyle, onu almışlar, tamam mı? Ortada somut olarak bir şey koyamıyorsun. Ve şimdi bunun karar duruşması var. Bununla ilgili Zeydan Karalar örneğinde
1: ama
3: mesela.
1: Ama tutuksuz yargılaması devam ediyor, görevini iade ediyor.
3: Onu söyleyeceğim.
1: Diye.
3: Şimdi bazı hepsini aynı kefeye koymamak lazım. Ve yargının da bu konuda çok çok dikkatli olması lazım. Ama diğer taraftan zaten bahsettiğinle ilgili ne konulmuş? Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü diye bir üst şey konulmuş.
1: Şimdi davanın ismi o.
3: Davanın ismi bu. Şimdi bu dava içerisinde tabii ki tutuklukla ilgili hepimizin eleştirisi var. Yani sen işte adamı ifadeye çağırabilecekken vesaire bunları da tartışmıyoruz. Bunları eksiklerini ifade ediyoruz. Ama ilk etapta şey neydi? Bütün bunların hepsinin üstü siyasi operasyon diye örtülmeye çalışıldı. Belki de sorun burasıydı. Parti içerisinde bir mekanizma devreye girmiş olsaydı, bu mekanizma bu kadar büyütülmeden, mesela CHP, bir saniye benim belediye başkanımla ilgili sorun var. Kardeşim bir dakika gel buraya. Parti meclisi zaten sende. İstifa ettiğinde zaten CHP'li biri seçiliyor. Hani müdahale etmeden. Kardeşim bunlar nedir? Kendi içerisinde müfettişlik mekanizmasını devreye koymuş olsaydı, belki bunlar böyle olmayacaktı. O zaman siyasi olarak da davaların şeyiyle ilgili bir siyasi kazanım noktasına geleceklerdi ama bu şekilde ne oldu? Gerçekten belki de suçsuz olanla suçlu olanı aynı kategoriye koydurdun ve savunmasını yapamadın. Şöyle dedin. Ya bunlar siyasidir. Bunlar olmaz. Hayır bir saniye. Adam kendi parti mensubuna, şimdi biz dördümüz stüdyodayız. Birimiz çıktı diyoruz ki ben şunu verdim, şunu aldım, şunu yaptım, şunu yaptım ve dördümüzüz. Kanıt sunuyor, onu sunuyor. Ama birisi diyor ki hayır bunları vermedin. Ya adam verdim diyor. Sana düşen ve yargıya
1: düşen,
3: yargıya düşen bunu beklemek. Ama sen Ben bunu vermem mantığıyla

0: Hareket ettiğinde işte bugüne kadar kartopu gibi büyütüp büyütüp büyütüp getiriyorsun ve sonra siyasetle bunun altından çıkamıyorsun. Sorun tam da burası. Keşke o mekanizma Yılmaz Hoca geldiğinde mekanizma keşke devreye konulmuş olsaydı. Yerel seçim niye önemli? Evet, Demirel örnek doğru, CHP örneklerinde falan. Ama şimdi kimle mücadele ediyorsun? Recep Tayyip Erdoğan'la. Nereden geliyor? İstanbul Büyükşehir'deki başarısından geliyor. Ve dolayısıyla da onun karşısında bir şey oluşturmak istiyorsan yerelde bunu başarman lazım. Son cümle, ben CHP yerel seçimde başarı olduğunda dedim ki bakın refah modeli diye bir belediyecilik modeli var. AK Parti modeli diye bir model oluştu. Sizin bir model oluşturmanız lazım. Yani evet bu kadar belediye aldınız, bir modelin oluşması lazım. Şimdi Yılmaz Hoca kendisine göre diyelim ki Eskişehir'de bir model oluşturdu. Bazı belediye başkanları model oluştu ama topyekün CHP'nin bir belediyecilik modelini çok hayata görmedik. Hani şu değil, birileri şunu söyleyebilir ya işte Süttür vesaire falan. Benim kastettiğim o değil. 94'ü hatırlıyor insanlar. O teşkilatın üyeleri gidip çöp şey olduğunda çöp topluyorlardı. O belediyecilik modelini harekete geçirelim diye. CHP esasında çok açık net söyleyeyim. Bu süreç içerisinde hala hatayı ben öyle görüyorum her iki taraf açısından da. Bir, birbirlerini suçlamaları. İki, her şeyin üzerine siyasi olarak örtmeye çalışmaları. Bu CHP'yi doğru bir yere götürmez.
1: Peki sen ne düşünüyorsun Can? Bu bir hata mıydı? Şöyle, siyaseten Özgür Özel'in izlediği, yani Nevzat'ın söylediği şöyle, yerden soruyorum sana.
2: Tabii muhakkak söylediklerine itiraz edilecek bir nokta yok. Doğru. Evet, kendi içinde bir mekanizma oluşursun. Bir CHP belediyeciliğini örnek olarak, model olarak sunsun. Bunlara kimse itiraz etmez. Bu da siyaseten bir söylem çünkü. Ama Cumhurbaşkanlığı adayı olarak belirlediğim bir ismin ki Türkiye'nin en büyük ilinin belediye başkanının gözaltına alınıp tutuklanması Cumhuriyet Halk Partisi'nde sonuçta bir siyasi parti ve iktidar olmak istiyor. Ve diyor ki benim Cumhurbaşkanlığı seçimleri açısından en güçlü adayım Ekrem İmamoğlu ve siz bunu bu tutuklamayla saf dışı bırakıyorsunuz.
3: Az önce
2: tutuklanmadan bir gün önce de diplomasını iptal ediyorsunuz. Şimdi mesele Cumhuriyet Halk Partisi açısından meseleye böyle bakıyor. Diyor ki benim Cumhurbaşkanı adayımı tutukladınız ve beni siyaseten mahkum etmeye çalıştınız.
0: CHP tabanı böyle bakıyor mu Can?
2: CHP tabanı da öyle bakıyor. Onun yüzden zaten dakika, bugün...
3: Ya da tutuklanacağı için Cumhurbaşkanı adayı ilan edilmiş olabilir. Diyordum,
0: bak özür,
3: ya
0: çok
3: da
0: özür.
3: Murat tutuklanma sebebi olarak %74 da delilleri kararttıkları bugün ortaya çıkmış olabilir.
0: Kendi partisinin içerisinde bir şey olduğunu ama yargılamaların siyasi olduğunu düşündüğünü. Bak bu ikisini ayırmak gerekiyor.
2: Tamam, şöyle. Murat Gezici'nin anketini ben bilmem. Görmedim.
0: Seninle birlikte aynı yayında söyledi
2: hayır,
0: adam.
2: Ben görmedim. Bilmem ve Murat Gezici'nin anketine bakarak da Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte diyor ki %70 oranında Cumhuriyet Halk Partisi tabanı işte AK Parti tabanı gibi düşünüyor.
0: Veya öyle diyor ki partide kirlilik olduğunu
2: veya diyor ki %60 oranında Kemal Kılıçdaroğlu'na destek var diyor. Şimdi bir kere gerçeklikten uzak. O yüzden ben o anketi referans olarak almam.
0: CHP hiç anket yapmış mı? Yok, CHP hiç anket yapmış mı?
2: Sen alabilirsin. Yok,
0: CHP almam. Bu konuyla ilgili hiç anket
2: ben
0: var mı?
2: Murat Gezici'nin gerçekten.
0: Murat Gezici için söylemiyorum.
3: Özgür Özel'i mi soruyor?
0: Hayır, CHP'de, hayır, çok özür dilerim. CHP'de böyle bir anket var mı?
2: Mutlak Butlan.
0: Hayır, daha önceki
2: CHP'de. Genel Başkan.
1: Ya Mutlak Butlan'ın öncesi Özgür Özel.
0: Peki, evet ya, CHP'de taban ne düşünüyor? Taban ne düşünüyor? Var mı elimizde bir şey? Ben bilmiyorum.
2: Elimizde bir veri olmayabilir. Ama sokağa çıktığımızda ki sen de söylüyorsun bunu. Pazara çıkıyoruz. Sokağa çıktığımızda ki ben yaşadığım yer Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde olan bir yer. Ve çıktığımızda sonuçta orada baskın bir Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni var. Konuştuğumuzda herkes bunu söylüyor. Bir, Kemal Kılıçdaroğlu'na sert bir muhalefet ve eleştiri var.
0: Tamam.
2: İkincisi, Özgür Özel'in ve Ekrem İmamoğlu'nun haklı olduğunu düşünüyorlar. Diyorlar ki İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olduğu için önü kesilmek istendi. Bu bir siyasi davadır diyorlar. Özgür Özel birinci parti olduğu için AK Parti, bak tırnak içinde bu yargı siyasidir. Özgür Özel'in elinden alıp Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararıyla verdiler diyorlar. Ve diyorlar ki biz Özgür Özel ayrılırsa Özgür Özel'le beraberiz diyorlar. Yani yeni parti
0: buna
2: kurulursa
0: itiraz etmiyorum ama itiraz
2: ben kendi, ben
3: o zaman
2: kendi
3: bu mücadele
2: alan açısından
3: itiraz etmiyorum. Daha güçlü gelir Özgür Özel. Madem böyleyse CHP'de kalmak bak, için verilen bu çaba
2: bu
3: niye?
2: Senin
1: ayrılsınlar demiyor Can Özçelik ama
3: CHP'yi yıpratmak istediğini düşünüyorum.
0: Ben Can'ın sağ tespitine katılıyorum. Bunda bir sıkıntı yok. Benim itirazım şu. Ben bu sağ tespitine şu anlık katılıyorum.

0: Evet, sen Tuna da aynı şeyi söylüyorsun.
1: İtirazı, çünkü aynı şey sahada var ama itiraz şu. Şimdi sahada bunu ifade edenler partide de bir şey olduğunu ifade ediyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ve kendileri şunu söylüyorlar. Evet, keşke AK Parti'ye bırakmasaydık bu işi demeye başlıyorlar. Bak, bunu söylüyorlar.
2: Bunu diyenler olabilir.
1: Hayır, tabii ama bu da sonuçta, bir şey.
2: Sonuçta değil Kemal yani. Bey'i de destekleyen bir ekip
3: keşke
2: var.
3: Keşke AK Parti'ye bırakmasaydık bu işi yani. Yani
1: arınmayı yapsaydık. Yapabilseydik. Şimdi böyle parti operasyonu hale getirmeseydik.
3: O zaman yani AK Parti'nin yaptığını düşünüyorlar?
1: Hayır. Diyorlar çok özür. AK Parti'nin operasyonel bir hale geldiğini düşünüyorlar.
3: Operasyonu acık hale getirmesi.
1: Evet, ve bunun da kendi eleştirilerini, kendi eksiklerinden kaynaklandığını söylüyor.
4: Ya Emirgan'daki villaları almamış olsaydı.
2: Kemal Bey'i destekleyen bir ekip var sonuçta,
4: en
2: bu olacak.
4: En basit çok savunabilirlerdi. Mesela Emirgan'daki iki tane villayı nasıl açıklayacaksın? 50 milyon dolarlık villayı 15 milyon dolar. Senden bahsediyorum.
3: Onu kendisi açıklayacak. Bu duruşma devam ediyor. Duruşmadan açıklayacak.
4: 50 milyon dolarlık villayı sen 15 milyon liraya almışsın. Habertürk televizyonunda da çıkmışsın. Benim değil şirketimin demişsin, kabul etmişsin bunu aldığını. Sonra aynı şirketi devraldığın adam Ali Nuhoğlu demiş ki benim yanımdaki elektrikçi gitti 2.1 milyar Kiptaş'tan ihale aldı demiş. Bu da belgesi demiş, zaten ihaleyi belgeledik.
3: Bu arada 6 dakikamız kaldı.
4: Dolayısıyla bunun neyini savunacaksın mesela, bunun neyini siyasi diyeceksin yani. Evet, çok basit Serap Hanım.
3: Tamam. Bir Can Öçelik bitirsin, size
2: hocam,
3: geleceğim.
2: Yok hocam söylesin.
3: Ya da buyurun Dersin Bey, buyurun.
2: Buyurun.
5: Şöyle, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi tabanı bahsi geçen kamuoyu araştırmalarına göre aslında yargılama sürecini, iddianameyi, ortaya konulan iddiaları birincil bağlamda önemli arz etmiyor. Önem arz ettiği kanaatinde değil. Uzun yıllardan beri iktidara gelme hasreti gidiyor ve iktidara gelebileceğini düşündüğü bir ekip bulunmuş vaziyette. Dolayısıyla tek tek iddianameler okunup Emirgan'da bu oldu, Beykoz'da bu yaşandı, Küçükçekmece'de yaşananlar bunlar deme noktasından çıkmış durumda. Ve şüphesiz bu okuma bir fanatizmi beraberinde getiriyor. Bu fanatik duygu ister istemez şu soruyu doğuracaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü seçmen tabanı, uzun yıllar boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojisi etrafında toplanmış, partisini haklı olarak iktidara taşıma gayesi güden insanlar, bu operasyonel süreçlerin, soruşturmaların haliyle tamamen bağımsız ve tarafsız bir yargı tarafından gerçekleştirildiğine inanmıyor olabilir. Bu saatten sonra şunu Kemal Bey vurgulamalı. Bu denli net, doğru ya da yanlışı bir yana bırakıyorum, net bir bakış açısına sahip olan bir kitleyi manipüle etmek oldukça kolay olur. Ve Cumhuriyet Halk Partisi kurultay döneminde manipüle edildi. Delegasyon manipüle edildi. Sadece iktidar olacağız ama nasıl iktidar olduğumuzu bize sormayın. Önce partide genel başkanlık koltuğunu alacağız ama bunu da nasıl aldığımızı bize sormayın. Biz size altı oklu siyasi flamanın iktidar olacağını ama altı okun tamamını uygulayacağımızı vaat etmiyoruz. Sadece iktidar vaat ediyoruz demişlerdi. Ve şimdi Kemal Bey arınmayla bu sloganist tavırlardan kurtulmaya gayret edecek. Ben
3: son sözlerinizi alayım. Bir 3 dakikamız kaldı. Levent Ersin Bey.
5: Son cümlem. Süreç içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ve ilçe başkanlarının partilerinde kalmayı doğru bulacağını düşünüyorum. Özgür Özel ve arkadaşlarının Ekrem Bey ile beraber bir proje olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni manipüle etmek amacıyla getirildiğine kanaat edeceğini düşünüyorum. Zaman içerisinde
3: Kemal
5: Bey
3: buna kanaat edeceğini
5: tabanı toparlayabilecektir.
3: Peki.
5: Serap Hanım,
3: öyle bir şeye inanır mı seçmen?
2: Şöyle hocam.
1: Bence soru size önemliydi ama hocadan onu bir cümleyle almak lazım. Seçmen inanır mı sorusu. Tamam, taban tamam da seçmen...
3: Ama seçmen zaten öyle. Tabanla seçmeni kastetmiyor.
4: Orası. Şimdi biz mesela bu okumayı CHP tabanı bunu nasıl değerlendiriyor? Siyasi dava olarak görüyor şeklinde okuma yaparsa Cumhuriyet Halk Partisi, ya iktidar olacaksın sen. %50 artı 1'i CHP'nin tabanıyla olamazsın. Sen dolayısıyla total seçmende bu arınma meselesiyle ilgili konu nasıl bakılıyor? Yolsuzluklar meselesi nasıl bakılıyor? Daha belediyeleri teslim ettiğimizde bu kadar yolsuzluk karşımıza çıkarsa, bir de ülkeyi teslim edersek neler çıkar kanaati hasıl olmuyor mu zannediliyor?
3: Peki, yani bu hasıl olmuyor mu Ali Kemal
4: görmek
3: Bey
4: lazım bence.
6: Çok kısa şunu ekleyeyim. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi tabanı her zaman için yolsuzluklara en yüksek tepki veren tabandır. Bunu 1990'larda gördük. Ama her uzun iktidar toplumsal yapıyı kısmen yozlaştırır. uzun süren iktidar muhalefeti yok.

0: Orada muhalif seçmeni yordu. Ve artık bu taban bir şekilde bir değişiklik istiyor ülke yönetiminde. Bu değişiklik isteği ve bu bıkkınlık bazı hataları da görmezden gelme gibi bir sonuca yol açtı. Ama bu demek değil ki bu taban halen eski alışkanlıklarını kaybetti. O yüzden gerek Kemal Bey yönetimi gerekse eğer velev ki diyelim ayrıldılar ayrı bir parti kurdular şunu yapması lazım. Tabii ki arınma konusunda politika geliştirmesi lazım ama mutlaka bu tabana nasıl iktidar olunacağını göstermesi gerekiyor. Salt iktidar hedefini tekrar koymadan bu heyecanı vermeden arınma söylemi bu tabanda karşılık da bulmaz. Ama tümden de ahlaki değerleri de dışlayan bir anlayış da aynı şekilde Cumhuriyet Halk Parti tabanında belli bir süre sonra dışlanır.
1: Bitti süremiz ama yarım kaldı tamamlayayım dediğin için kısaca Can yani, bir dakika.
2: 13 yıllık genel başkanlığı sürecinde bunu yapamamış Kemal Bey'in bundan sonra yapabileceğini ben açıkçası düşünmüyorum. İkincisi de hocam hocama itiraz etmeyeceğim ama hocam çok politik davranıyor. Ben gazeteciyim. O kadar politik yanıt veremem. Yani Kemal Bey arınacak, işte Özgür Özel başarısız olacak gibi çok politik yorum yapamam. Hocam o kadar çok politik yorum yaptı ki yani Özgür Özel'in Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nde Türkiye'de birinci parti yapmış bir genel başkan, bir siyasetçi %60'ını yönetiyor Türkiye'nin. Yönetiyordu. Ama baktığımızda hocama baktığımızda Özgür Özel'in hiçbir siyasi başarısı yok ve bir proje. Şimdi bir kere proje demek çok iddialı. Çok iddialı. Çünkü her siyasi hareket bir projedir. Yani karşılığını demek koyabiliyorsanız
3: iddialı değilmiş.
2: Projedir. Projedir hocam, projedir. Hayır, nasıl projedir biliyor musunuz? Nasıl projedir biliyor musunuz? Ben de siyaseti yıllardan beri takip eden bir gazeteciyim. Ankara'da da uzun yıllar çalıştım. Siyaset projeyle olur zaten. Bir proje olarak ortaya çıkarsın. AK Parti de bir proje olarak çıktı. Ne dedi? Ben milli görüş gömleğini yani çıkartıyorum. Hayır bak, ben milli görüş gömleğini çıkartıyorum dedi. Ve bambaşka bir siyasi düzlemde
4: keşke
2: yarattı.
4: Sonra bırakmasaydık.
2: Şimdi bunu öyle bir söylüyorsunuz ki bütün ve bunu da şunun altını çiziyorsunuz. İşte Özgür Özel Amerika'yla, Avrupa'yla anlaşıyor ama Kemal Bey ulusalcı, milliyetçi, Atatürkçü. Hayır. Ben size onlarca hatta yüzlerce makale gösteririm. Kemal Bey'in Amerika'yla ilişkisini anlatan, Avrupa Birliği'yle ilişkisini anlatan ki sadece Kemal Bey'in değil, iktidar sahiplerinin de yazdığı makaleleri gösteririm, yaptığı yayınları gösteririm, yaptığı konuşmaları söylerim. Bakın, yaptığı konuşmaları söylerim. O yüzden bunu bir siyasi hareket için, evet siz bir taraf olabilirsiniz, bir taraf belirleyebilirsiniz. Bugünkü tarafınız Kemal Bey'in yanında olabilir, buna itiraz etmiyorum. Çünkü Kemal Bey hep kaybetti. Kaybettiği için
4: hocam kaybetti.
2: Hayır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaybetmesi, kazanması
1: çok sarkıyoruz artık.
2: Hayır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaybetmesi için Kemal Bey'i destekliyor olabilirsiniz ama bunu bu kadar açıktan yaptığınız zaman bu itirazları yapmak zorunda kalıyorum size. Kusura bakmayın.
1: Peki. Tamam. Çok teşekkür ediyorum.
2: Hayır, hocam yaptığı için varsayım. Ediyorum.
1: Daha fazla da söz hakkı verecek hocam vakit kalmadı. Bir dakika açtık. Çok teşekkür ediyorum her birinize katkınız için. Bir reklam arası.
5: Hayatım, Gözde birazdan okuldan gelecek. Yetişebilecek misin?
6: Yetişirim. Merak etme, yoldayım.
5: Ozancığım, neredesin? Gözde birazdan evde olur.
7: Ozan iyi misin? Ozan? Sürpriz!
8: Yollar sizi daima sevdiklerinize ulaştırsın istiyorsanız lütfen aşırı hız yapmaktan kaçının. Çünkü her zaman bu kadar şanslı olmayabilirsiniz. Daha yaşanacak onca güzel anı var. Lütfen aşırı hız yapmaktan kaçının.
1: Olaylar ve görüşlerinde sonuna geldik. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Kocaeli güneşli 32 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Denizli 35 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 33, Adana 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 29, Kayseri 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 23, Kars yer yer yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 36 derece.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 23 Haziran Salı sabahındayız ve saatlerimiz 5'e yaklaşırken güne yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. ABD ile İran heyetlerinin İsviçre'de masaya oturmasının ardından Washington, İran petrolünün satışına yönelik izin yayımladı. Hürmüz Boğazı'ndan bir günde 2 milyon varil petrol geçti. İsviçre'deki teknik görüşmeler sürerken yine İran Meclis Başkanı Galibaf ve Dışişleri Bakanı Arakçı de Umman'a gitti. Galibaf, Hürmüz konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.
1: ABD ile İran heyetleri İsviçre'de masaya oturdu. 18 saat süren müzakerenin ardından teknik görüşmeler devam ediyor. ABD Başkan Yardımcısı Vance ile İran Meclis Başkanı Galibaf liderliğindeki heyetler Pakistan ve Katar arabuluculuğunda bir araya geldi. Müzakere heyetinin çalışmaları sona erince teknik görüşmeler başladı. Katar Dışişleri Bakanlığı görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı El Sani isim vermeden müzakereleri sabote etmek isteyen taraflar olduğunu söyledi. Teknik görüşmeler devam ederken sosyal medyadan paylaşım yapan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın gelecekte büyük silah denetimlerini kabul edeceğini belirtti. Vance ise İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerini yeniden davet etmeyi onayladığını söyledi. O sözlere İran Dışişleri Bakanlığından yalanlama geldi. Sözcü Bekai, nükleer program hakkında hiçbir müzakere gerçekleşmedi dedi. İran'ın Fars Haber Ajansı'na konuşan bir yetkili de ülkede Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişi bulunması konusunun gündeme gelmediğini kaydetti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise petrol ve petrokimya ihracatına yönelik kısıtlamalar kaldırıldı. Abluka sona erdirildi dedi. Açıklamanın ardından ABD Hazine Bakanı Besant, İran petrolünün satışına izin verildiğini bildirdi. Bu arada bir günde yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıyan iki tanker Hürmüz Boğazı'ndan geçti. Yayımlanan lisansın süresi 60 günken tarafların da aynı süre içinde nihai anlaşmaya varması bekleniyor. İsviçre'den ayrılan Galibaf ve Arakçı'nın bir sonraki durağı ise Umman oldu. İkilinin Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin düzenlemeleri görüşmek için Umman'da olduğu bildirildi. Galibaf olası çatışmaları önlemek üzere Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişi konusunda iletişim hattı kurulacağını ve anlaşma sağlandığını belirtti. İran'ın dondurulmuş 12 milyar dolarlık varlığının serbest bırakılması için anlaşma imzalandığını da açıkladı. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio da mutabakat saptı ve Hürmüz Boğazı konularını ele almak üzere Bahreyn'deki Körfez İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak. ABD Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan 14 maddelik mutabakat zaptını 18 Haziran'da dijital ortamda imzalamıştı.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la varılan müzakerelere dair konuştu. Önümüzün tamamen açık olduğunu söyledi. Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde konuştu. İran, ABD'ye saygı gösterdiği sürece herhangi bir sorun yaşamayacağını söyledi.

0: anlaşmaya uymazsa ne yapmam gerekiyorsa onu yapacağım diye de ekledi. ABD Başkanı Hürmüz Boğazı'nın tamamen açık olduğunu ve orada işlerin çok iyi gittiğini kaydetti. Boğaz bölgesindeki askeri üstünlüğün kendilerinden yana olduğunu da iddia etti. Trump, İsviçre'de başlatılan İran görüşmelerinin başarılı olduğunun altını çizdi ve yardımcısı Vels için çok zeki bir adam, harika bir iş çıkardı değerlendirmesinde bulundu. ABD ile İran arasındaki görüşmelerin ardından gözler Lübnan'a çevrildi. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD ve Katar ile kalıcı ateşkesi görüştü. Bir yanda tarafların ortak bir mekanizma kurması ihtimali değerlendirilirken, diğer yanda İsrail aşırı sağcı bakanlardan Lübnan yansın çıkışı geldi. İran Meclis Başkanı Galibaf ise ülkesi ve ABD'nin Lübnan'a toprak toprak bütünlüğünü garanti edeceğini duyurdu.
1: Lübnan, ABD ve Katar arasında kritik bir telefon diplomasisi gerçekleşti. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD Başkan Yardımcısı Vance, Trump'ın damadı Kushner ve Katar Başbakanı El Sani ile kalıcı ateşkesi görüştü. Masada tarafların süreci izlemek için ortak bir mekanizma kurması ihtimalinin olduğu belirtildi. Avn görüşme sonrası yaptığı açıklamada net bir çizgi çekti. Ülkemiz egemendir, bizim adımıza hiç kimse müzakere yürütemez dedi. Savaşın sona erdirilmesine yönelik her türlü desteği memnuniyetle karşıladıklarını, ancak iç işlerine müdahaleyi kabul etmediklerini belirtti. İsrail basını ise bu hafta Tel Aviv ile Beyrut yönetimleri arasında ABD arabuluculuğunda yapılacak görüşmelerde İsrail ordusunu işgal ettiği bazı pilot bölgelerden çekilerek buralarda kontrolü Lübnan ordusuna devretmesinin ele alınacağını aktardı. İsrail'de yayın yapan Valla sitesinin haberinde de İsrail ordusunun Lübnan sınırındaki gönüllü birimlerini feshetme kararı aldığı aktarıldı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Savunma Bakanı Katz'la kendisinin İsrail ordusuna yönelik talimatların değişmediğini söyledi. Lübnan'da tam hareket özgürlüğüne sahip olduklarını ve işgal bölgelerinde kalacaklarını iddia etti. İsrail Dışişleri Bakanı Saar, toprak hırsımız yok ama işgal ettiğimiz bölgelerden çekilmeyeceğiz dedi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir ise, Lübnan İsraillilerin oyun alanı olmalı. Lübnan yansın ifadeleriyle yeni bir skandala imza attı. Ben Gvir'in Lübnan yansın söylemine Avrupa Birliği'nden tepki geldi. Bu sözleri kınayan AB Komisyonu Sözcüsü El Anoni, Lübnan'ın seçemediği bir savaşın bedelini ödediğini belirterek, İsrail'e Birleşmiş Milletler'in 1701 sayılı kararı gereğince güçlerini Lübnan'dan derhal çekme çağrısını yineledi. ABD arabuluculuğunda Lübnan'la İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı. İsrail basınına göre görüşmelerin yeni turu 23-25 Haziran tarihlerinde büyükelçi ve askeri düzeyde gerçekleştirilecek.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ve Irak Başbakanı Ali Zeydi ile telefonda görüştü. Görüşmelere dair detayları İletişim Başkanlığı paylaştı. Erdoğan, Pezeşkian'a İran'la ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu, Türkiye'nin sürecin barışla sonuçlanması için elinden gelen desteği sağlayacağını belirtti. Erdoğan, Pezeşkian'a müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu da ifade etti. Erdoğan, Ali Zeydi görüşmesinde ise gündemde ikili ilişkilerin daha da ileri taşınması vardı. Cumhurbaşkanı, Irak Başbakanı'nı kapsamlı istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye davet etti. Katar'daki sanayi tesisinde patlama meydana geldi. 13 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı. Dışişleri Bakanlığı patlama ile ilgili olarak taziye mesajı paylaştı. Olay gece saatlerinde Katar'ın başkenti Doha'nın kuzeyindeki Ras Laffan sanayi bölgesinde bir fabrikada yaşandı. Katar İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada fabrikada teknik bir nedenle patlama meydana geldiği belirtildi. Bakanlık ilerleyen saatlerde patlama sonucu gaz tesisinde çıkan yangının kontrol altına alındığı bilgisini paylaştı. Sanayi bölgesinde güvenliği tehdit edebilecek herhangi bir sızıntının bulunmadığı belirtildi. Patlamada 13 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı. Olayla ilgili Dışişleri Bakanlığı'nda

0: taziye mesajı yayımlandı. Ölümlerden dolayı derin üzüntü duyulduğu ifade edildi.
1: Hayvan. Hayırlı sen.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili artık yeni bir aşamada istedi. Silah bırakmanın tespit edilmesiyle yürürlüğe girecek bir yasa üzerinde çalışıldığını belirten Çelik, gecikmeden meclis gündeminde değerlendirilmeli mesajı verdi.
1: Artık yeni bir aşamadayız. Yani bugün itibariyle net bir şekilde yeni bir aşamada olduğumuzu söyleyebiliriz. Terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır. Bu yasal çerçevenin ortaya çıkmasının biz çok gecikmeden bir an evvel meclis gündeminde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
2: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yeni aşamaya geçildiğini söyledi. Hedef terörün tüm uzantılarıyla ortadan kalkması dedi.
1: PKK-KCK'nın tüm şube uzantı ve yapılarıyla ortadan kalkması esas, bu hedefleniyor. Burada da silah bırakmanın tespit edilmesiyle bir yürürlüğe girecek bir yasanın çalışmasının yapılmasıdır.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı devam ederken kameraların karşısına geçti. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır sözlerini de değerlendirdi.
1: Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını da şükranla karşılıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki mutabakatını ve kararlılığını gösteren bir açıklama olmuştur.
2: Çelik, İran'la ABD arasında varılan mutabakatı olumlu bulduklarını da ifade etti.
1: Hem bu gelinen aşamayı son derece anlamlı buluyoruz, destekliyoruz ama kırılganlığının da farkındayız.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde verilen oy nedeniyle pişman olmadığını söylemesine DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğlu'na tepki gösterdi. Özür dilemesini beklerdik dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç'tan da Kılıçdaroğlu Demirtaş'ı ziyaret edecek açıklaması geldi.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş tutuklanmadan önce dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet oyu verdiğiniz için pişman mısınız sorusuna verdiği hayır yanıtı gündemdeki yerini koruyor. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları katıldığı yayında Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özür dilemesini beklerdik dedi.
4: Kılıçdaroğlu'nu izledim. Biz açıkça özür dilemesini beklerdik. Yanlış gördüm, yanlış yönlendirildim demek bir erdemdir. Hala savunuyor. Bunu kabul etmiyoruz. O gün arkadaşlarımızı tutuklayan mantıkla bugün butlan atayan mantık aynıdır.
3: CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç ise Habertürk yayınında Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıkladı.
5: Kendisiyle konuştum. Kemal Bey önümüzdeki günlerde Edirne cezaevinde Sayın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek.
3: Kılıçdaroğlu katıldığı televizyon programında 2016'da eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu siyasetçilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde verilen oy nedeniyle pişman olmadığını söylemişti. Programdan sonra sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Biz iktidarın bu algı operasyonunu ve kurduğu siyasi tuzağı bozmak, bütün milletvekillerinin hiçbir suçtan korkusu olmadığını göstermek adına o dönem evet dedik" ifadelerini kullanmıştı.
0: İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Belediye Başkanı Ercan Akpolat ve iki yardımcısı dahil 35 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Rüşvet, irtikaf ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlamalarla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor. Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat, yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'ın da aralarında bulunduğu 42 şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. 3 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Başkan Akpolat ve 38 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılığa ifade veren şüphelilerden Akpolat ve 2 yardımcısı dahil 35 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Silifke Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil 8 şüpheli tutuklandı. Festival, organizasyon, gıda gibi alımlarda usulsüzlük yapıldığı yönünde ihbarlar üzerine Silifke Cumhuriyet

Başsavcılığı belediyeye yönelik soruşturma başlattı. Gözaltına alınan belediye başkanı Mustafa Turgut ve 18 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. İfadeleri alınan başkan, belediye yöneticileri ve şirket yetkilisi toplam 19 kişi adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden belediye başkanı Mustafa Turgut, Silifke Belediye Spor Kulübü Başkanı Sait Oğuz ve belediye başkan yardımcılarının da aralarında olduğu 8 şüpheli.

0: Nasıl söyledi?
1: Yeni başkan görevi almak için il binasına gitti. Nöbet tutan eski başkan ve beraberindekilerle aralarında arbede yaşandı. Çağatay Güç, CHP Genel Merkezi kararıyla İzmir İl Başkanlığı görevinden alındı. Yerine Utku Gümrükçü atandı. Tepki gösteren Çağatay Güç ve destekçileri il binasında nöbet tutuyordu. Yeni başkan gece saatlerinde il binasına gidince tansiyon yükseldi. Eski ve yeni başkanın destekçileri arasında arbede yaşandı. CHP İzmir Milletvekilleri Mahir Polat ve Deniz Yücel ortamı sakinleştirmek için il başkanlığına geldi. Yeni başkan gümrükçü zor da olsa makam odasına geçebildi.
2: Bize kapıları açması gerekirken partililere kendi demecinde çay söyleyeceğini söylemişken bizi tartakladı. Benim kravatım yakan paçam darıldı. Göğsüm ezildi.
1: Bazı partililer Özgür Özel'in mitinglerde çekilen fotoğrafını indirdi ve çerçeveyi kırdı. Utku Gümrükçü, Özel'in fotoğraflarına zarar verilmemesini istedi. Eski il başkanı Çağatay Güç ve beraberindeki partililer bir süre il başkanlığı önünde bekledikten sonra ayrıldı.
3: Biz dün akşam itibariyle kan dökmeden, polisi çağırmadan, biz çağırmadık kimseyi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni teslim aldık. Böyle olmasını biz de istemezdik ama bütün yolları tükettim.
0: AK Parti tarafından hazırlanan 12. yargı paketi meclis başkanlığına sunuldu. 30 maddeden oluşan paketle iki duruşma arasında en fazla 3 ay olacak. Pakette Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı düzenlemeler de yer alıyor. Yargıtay'ın ilk derece mahkeme kararlarını bozma yetkisinde de yeniden düzenlemeye gidiliyor. Detaylar haberimizde.
4: Yazılı yargılama usulüne tabi davalarda duruşmalar arasındaki sürenin kural olarak 3 aydan fazla olamayacağını yeni bir düzenleme olarak getiriyoruz.
1: Yargılama süreçleri hızlandırılacak. İki duruşma arasındaki süreye üst sınır getirilecek. AK Parti tarafından hazırlanan 12. yargı paketi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle davaların daha kısa sürede sonuçlanması, duruşmalar arasında uzun bekleme sürelerinin ortadan kalkması ve mahkemeye erişimin kolaylaşması bekleniyor. 30 maddeden oluşan teklifle mahkemeler sadece zorunlu ve istisnai hallerde gerekçesini açıkça göstermek şartıyla 3 aydan daha ileri bir tarih verebilecek.
4: Duruşma sürelerinin 3 ayla sınırlandırılması, tek hakimle idari yargıda kararların daha geniş bir spektrum içerisinde ele alınarak yargının hızlandırılması, bu teklifimizde yer alıyor.
1: Tek hakimle karara bağlanacak davaların kapsamı genişleyecek.
4: 2026 yılı için konusu 486 bin Türk lirasını geçmeyen iptal ve tam yargı davaları ile öğrenciler ve kamu görevlilerine ilişkin belirli uyuşmazlıklar artık tek hakim tarafından süratle karara bağlanacaktır.
1: Yargılamaları yıllarca uzatabilen görev ve yetki uyuşmazlıklarına ilişkinde düzenleme yapılacak. Amaç yıllarca süren davaların usul hatası nedeniyle yeniden ilk derece mahkemesine gönderilmesinin önüne geçmek. Teklifle e-duruşma sisteminin kapsamı da genişletilecek. Ön inceleme duruşmaları da ses ve görüntü aktarımı yoluyla yapılabilecek. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı hükümler de yeniden düzenlenecek. 12. yargı paketiyle kanuni faiz oranı %24 yerine Merkez Bankası'nın belirlemiş olduğu reeskont oranının %80'i olarak belirlenecek.
0: İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaalan'ın kaçırılması ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kaçıran kişiler tek tek tespit edildi. 12 şüpheliden 6'sı için savcılık tutuklama talep etti. Peki Erhan Karaal neden kaçırıldı? Detaylar haberimizde.
5: Kaçırdınız? Para için mi kaçırdınız? Kimden talimat aldınız acaba?
6: Benden önce 300, sonra 500 kilo altın talep ettiler. Olmadığını söyleyince işkence ettiler dedi. Kültür AŞ

0: Genel Müdür Yardımcısının kaçırılmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
1: Ne zaman planladınız?
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal 17 Haziran Çarşamba akşamı evinin önünden kaçırıldı. Polis adım adım istiyordu ve Karaal 32 saat sonra Tuzla'da atıllı bir depoda bulundu. Darp edilen Erhan Karaal hastaneye kaldırılırken kaçırma olayına karıştığı iddia edilen ikisi kadın 12 kişi gözaltına alındı. Erhan Karaal hastanede ifade verdi. Kaçırma eylemini gerçekleştirenleri fotoğraflarından teşhis etti. Bu kişileri tanımadığını söyledi. Kaçırıldıktan sonra farklı farklı araçlara bindirilmişti. İlk götürüldüğü yer bir sarnıçtı. İfadesinde bana Serdal Taşkın isimli eski İBB müdürünün ve Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğunu söylediler dedi. Kendisinden altın talep edildiğini söyledi.
1: Şüphelilerin Erhan Karaal'a 500 kilo altın nerede diye sorarak darp ettikleri tespit edildi. Öte yandan başında bekleyen silahlı kişiye ise telefonla arayıp altınların yerini söylemezse öldür talimatının yurt dışından geldiği belirlendi.
0: Gözaltına alınan kadınlardan biri kaçırma eylemini gerçekleştiren şüphelinin sevgilisi çıktı. Kadın aynı zamanda Erhan Karaal'ın bindirildiği ikinci aracın sahibiydi. Tuzla'da depo alanında tutulan Erhan Karaal'ın başında bekleyen silahlı şüphelinin Balıkesir'den geldiği belirlendi. Bungalovda ağırlandığı ve sonrasında farklı bir evde bekletildiği tespit edildi. Sorgu işlemi tamamlanan ikisi kadın 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
2: Kara para aklama, yasa dışı bahis, hatta uyuşturucu ticareti. Tüm bu işlemlerden kazanılan kirli para, hesaplarını kullandıran farklı IBAN sahiplerinin üzerinden dönüyor. Sahte iş ilanları ve arkadaş hatırıyla kandırılan bu kişiler nitelikli dolandırıcılık suçunun tek muhatapları olarak ortada kalıyor. Habertürk muhabiri Alihan Tok da kendilerine IBAN mağdurları diyen bu hesap sahipleriyle buluştu. Bakın düzenleme isteyen mağdurlar neler anlattı.
3: Benim oğlumun hesabı kullanıldı.
4: 6-7 ay gibi bir süre sonra ben ifadeye çağrıldım nitelikli dolandırıcı olarak.
5: IBAN'ımı birine vermenin, üçüncü kişiye kullandırmanın suç olduğunu bilmiyordum.
6: Kimi hiç bilmiyor, kimi kendi hesabıyla yasal bir iş yaptığını zannediyor. Ama IBAN'ları üzerinden dolandırıcılara para akıyor. Bu kirli finans trafiğinde olan, türlü yollarla kandırılan IBAN sahiplerine oluyor.
7: Benim evladım iş vaadiyle kandırılıp, IBAN bilgilerini verip, bu vaatten dolayı bir senedir cezaevindedir.
5: Küçük de bir bebeğim vardı. O yüzden fiili olarak bir yerde çalışma şansım yoktu. Online ek iş ilanlarına bakarken online muhasebe başlıklarıyla online eleman aranıyor gibi ben başvurdum.
6: Başvurdukları o iş ilanları aslında sahte. İbanlarını kullanmak isteyen dolandırıcılar işveren kılığına giriyor. Kirli parayı başka ibanlara aktarıp kendi kimliğini gizliyor.
8: Engelliyim. Bedensel çalışamadığım için internetten iş bakıyordum. Benim bir suçum yok. Ben mağdurum. Kimseden para almadım. Dolandırıcı değilim.
9: Bir polis baskını yedim. Çocuğumu kaldırdım. Dedim oğlum ne oluyor? Çocuk da birden şok oldu. Hani ben bir şey yapmadım.
10: Suç ortaya çıktığında oluşulan soruşturmada ulaşılan hesap yine IBAN mağdurlarının hesabı olduğu için yargılamalar maalesef bu mağdurlar üzerinden yürüyor.
5: Kişi bana Çin'de yaşadığını, Çin'den export ürünlerin satışını gerçekleştirdiğini söyledi.
6: Dolandırıcıların yöntemi aslında şöyle. Sana para gelecek, sen de o parayı benim izi belli olmayan sanal para hesabıma gönder. Peki dolandırıcı bu IBAN sahiplerinin parayı göndereceğine nasıl güveniyor? İşte orada da kişisel veri hırsızlığıyla tehdit devreye giriyor.
5: Bana böyle 2-3 sayfalık bir PDF gönderdi. Neredeyse ailemdeki herkes dahil. Yani eniştem, kuzenlerim tüm kişisel bilgilerine kadar adresleri, TC'leri, telefon numaraları biz size ulaşamazsa bu kişilere ulaşırız.
6: Tehditle işlemleri devam ettiren dolandırıcılar bu parayı yine başka sitelerde verdikleri sahte ilanlardan kazanıyor.
5: Meğerse emlak sitelerinde kiralık ev ilanı veriyorlar. Uygun diye kaporayı gönderiyorlar. Onlara gönderilen konumda bina bile yok. Bir daha da kişilere ulaşamıyorlar.
6: Bir de kendilerine ait hesabı yakınlarını kullandıranlar var. Tanıdık, ihtiyacı var, kırmak olmaz diye düşünenler o tanıdıkları üzerinden dolandırıcıların tuzağına düşmüş. Yani iyi niyetlerinin kurbanı olmuş oluyorlar.
9: Kartlarım blokeli. Aileme para göndermem lazım. Para göndereceğim. Bana kartını verir misin? Çocuk da iyi niyetinden, güvenliğinden.

0: Yani dolayı da vermiş.
1: Bana ailesinden para geleceğini söyledi. Aslında dolandırıcıymış.
0: İBAN mağdurları Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen 158. maddeden yargılanıyor. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yürüyen yargılamalar sonunda İBAN mağdurları 10 yıla kadar hapis cezasıyla da cezalandırılabilir.
2: Benim oğlum tutuklandı. Şu anda 2 yıldır cezaevinde.
3: Nitelikli dolandırıcılığın bir parçası olmayan hesap sahipleri yasal düzenleme istiyor.
4: Zararı gidermiş dosyaların kapanmasını ve adaletin bu gençler üzerine tecelli etmesini istiyoruz.
2: Mağdurun parasını ödeyelim, evlatlarımızı alalım.
5: Bıçaklı saldırı sonucu ölen Mati Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden sanığın cezası belli oldu. Sanık 3 suçtan hapse mahkum edildi. Mati Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderdiği ve paylaşımlar yaptığı iddia edilen Furkan Ay karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme sanığa 3 farklı suçtan 7 yıl 20 gün hapis cezası verdi. Bir suçtansa beraat etti. Furkan Ay 13 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu. Mati Ahmet Minguzzi geçen yıl Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla 81 il başsavcılığına sokak çeteleriyle mücadeleye ilişkin genelge gönderildi. Bakan Gürlek, sokak çetelerine, organize suç örgütlerine, çocuklarımızı hedef alan yapılara asla geçit vermeyeceğiz ifadelerini kullandı.
6: Uzmanlaşmış Cumhuriyet Savcıları soruşturmaları yürütecek, suç örgütlerine nefes aldırılmayacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in imzasıyla Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde 165 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu kapsamlı bir genelge gönderildi.
7: Genelgeyle şehirlerde yapılanan, evlatlarımızı ve gençlerimizi istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerle vatandaşlarımızı korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir. Bu yapılar sadece sokaktaki tetikçileriyle değil, yöneticileriyle, azmettiricileriyle, finans kaynaklarıyla, kripto varlıklar, yasa dışı bahis ve benzeri yöntemlerle aklamaya çalıştıkları suç gelirleriyle birlikte kökünden kazınmak üzere hedef alınacaktır.
6: Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından genelgeye dair açıklama yaptı. Çocukları ve gençleri istismar etmeye çalışan suç örgütlerine en ağır yaptırımların uygulanacağını vurguladı.
7: Çocuklarımızı ve gençlerimizi suç örgütlerinin karanlık ağına çekmeye çalışanlara karşı hukuk düzenimizin öngördüğü tüm yaptırımlar en ağır şekilde uygulanacak, sosyal medya üzerinden suç örgütlerine özendiren, korku salan, çocukları ve gençleri suça yönlendiren içeriklere karşı da derhal harekete geçilecek, suç propagandasına, tehdit diline ve dijital çetelere müsamaha gösterilmeyecektir. Alın teriyle ekmeğini kazanan esnafımız çetelerin merhametine asla terk edilmeyecektir.
6: Bakan Gürlek, ilgili tüm birimler tarafından sahadaki mücadelenin kesintisiz bir şekilde süreceğini belirtti. Kim hangi maskenin arkasına saklanırsa saklansın, sokak çetelerine, organize suç örgütlerine, çocuklarımızı hedef alan yapılara, esnafımızı araca bağlamaya çalışanlara asla geçit vermeyeceğiz ifadelerini kullandı.
5: Mardin'de yasa dışı bahse yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. 43 kişi gözaltına alındı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik soruşturma başlattı. Bazı şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynanmasını imkan sağladığı, ayrıca TOKİ başvuruları ve bungalov ev kiralama ilanları üzerinden vatandaşları dolandırdığı belirlendi. 10 milyar 394 milyon lira işlem hacmine ulaşıldığı tespit edildi. 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 43 şüpheli gözaltına alındı. 6 firari de aranıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milletimizin emeğini ve alın terini hedef alan dolandırıcılık şebekelerine asla geçit vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. İstanbul Havalimanı'na turistleri taşıyan VIP transfer aracının önce önü kesildi, sonra da turistlerin eşyaları gasp edildi. Polis o gaspçıların peşine düştü. Bakın bu planın arkasından

0: hangi isim çıktı?
1: VIP transfer aracının önünü kestiler. Yolcuları gasp edip tüm ziynet eşyalarını çaldılar. Turistleri oyuna getiren kişinin aracın şoförü olduğu ortaya çıktı. Fatih'te bir otelde kalan turist kafilesi seyahat bitimi İstanbul Havalimanı'na gidecekti. Transfer için ayarladıkları VIP minibüs otelin kapısına geldi. Tek tek valizlerini yerleştirdiler. Servise bindiler. Turistler transfer aracıyla yola çıktıklarında onları havalimanına götüren şoförün planı başkaydı. Yolcuların maddi durumunun iyi olduğunu fark eden şoför arkadaşlarına haber verdi. Gasp planı yapan arkadaşları da 3 araçla onları takibe başladı.
2: Şüpheliler havalimanına gitmek üzere olan servis minibüsünün önünü Göktürk'te bir adreste kestiler. Araçtan inen şüpheliler 11 yolcunun bulunduğu minibüse girip ziynet eşyalarını çaldılar. Yaklaşık 3 milyon liralık altın kolye, bileklik ve saat aldılar.
1: Olay yerine gelen polis mağdur turistlerin yanı sıra transfer aracının şoförünün de ifadesini aldı. Şoför yalan ifadeyle olan bitenden haberi yokmuş gibi davrandı.
2: Neden kaçırdınız? Para için mi kaçırdınız? Kimden talimat aldınız acaba?
1: Polis ziynet eşyalarını gasp eden şüphelileri takip aldı. Zanlılar altınları bozdurmak için gittikleri Bursa'da yakalandı. Polis ekipleri şoförün oyununu fark edince şoför dahil 11 kişiyi gözaltına aldı. 8 kişi tutuklandı.
0: Karabük'te üniversitede okuduğu İstanbul'a gitmek için evden çıkan ancak ailesinin günlerdir haber alamadığı 23 yaşındaki genci arama çalışmaları sürüyor. Şimdiye kadar 45 kilometre karelik alan tarandı ama kayıp genç henüz bulunamadı.
1: Dağ, bayır, orman, mağara. Ekipler günlerdir kayıp üniversiteli genci arıyor. İstanbul'da özel bir üniversitede okuyan 23 yaşındaki Hamza Duras, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki ailesinin yanından 31 Mayıs'ta İstanbul'a gitmek için ayrıldı. Aile günlerce haber alamadıkları oğulları için kayıp başvurusunda bulundu.
3: Otobüsten aynı gün yolda inmiş. Daha sonra Safranbolu'da 2 gün ayrı ayrı otellerde misafir olmuş. Safranbolu'daki bir marketten alışveriş yaptı. Arkadaşlarımız tarafından tespit edilmiş durumda.
1: Ekipler Hamza'yı bulmak için seferber oldu.
3: Normal dronlar, termal dronlar, iz tarama köpekleri ve efendim en sonunda Jandarma Genel Komutanımızın koordinasındaki İHA'mızın marifetiyle biz bölgede arama tarama faaliyetimizi çok yoğun bir şekilde yürütüyoruz.
1: Kayıp gencin en son görüldüğü ormanlık alanda günlerdir süren aramalardan henüz sonuç çıkmadı.
3: Yaklaşık 45 kilometre karelik bir alan tamamen taranmış vaziyette. Ne yazık ki henüz kendisine dair bir bulguya erişemedik.
0: Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikası alevlere teslim olmuş, yangın saatlerce kontrol altına alınamamıştı. Milyonlarca euro hasara neden olan yangının nedeni belli oldu.
4: Akşam çıkan yangın sabaha karşı söndürüldü. Tekstil fabrikası kullanılamaz hale geldi. Alevlerin bedeli ağır oldu. Kahramanmaraş'ta günlük 50 ton iplik üretim kapasitesine sahip tekstil fabrikasında 13 Haziran Cumartesi günü akşam saatlerinde yangın çıktı. Üretim bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 13 iplik makinesi tamamen yandı. Fabrika binasının büyük kısmı da kullanılamaz hale geldi. Yapılan incelemelerde yangının iplik makinesinde yaşanan arızadan kaynaklandığı belirlendi. Yaklaşık 17 milyon euro maddi zararın oluştuğu tespit edildi. Fabrikanın yangından kısa süre önce sigortasının sona erdiği ve henüz yenilenmediği için olay sırasında sigortasız olduğu ortaya çıktı.
0: İstanbul Bağcılar'da ilginç bir olay yaşandı. Düşen motosikletli kuryenin üzerindeki paralar etrafa saçıldı. Yolda duran sürücüler para toplama yarışına girdi. Olay öğle saatlerinde Bağcılar Tem otoyolunda yaşandı. Seyir halindeki motosikletli kurye hakimiyetini kaybedince düştü. Kuryenin üzerindeki paralar etrafa saçıldı. Rüzgarın da etkisiyle paralar kısa sürede etrafa dağıldı. Düştüğü yerden kalkan kurye otoyolun dört bir yanına saçılan paraları toplamaya çalıştı. Duran diğer sürücüler de para toplayarak kuryeye yardım etti. Kıtaları birleştiren konumu ve Turkuaz sularıyla dünyayı kendine hayran bırakan İstanbul, Boğazı'nın güzelliği son yıllarda kötü kokuyla gölgelenmeye başladı. Sarıyer sahil hattındaki 5 mahallenin sakinleri sabah akşam lağım kokusu solumak zorunda kaldıklarını dile getirdi. Kokunun kaynağı olarak Balta Limanı'ndaki biyolojik atık su arıtma tesisine işaret edildi. Habertürk'ten Gizem Türemen ve Özgür Balaban şikayetlerin odağındaki o tesise girdi. Kokunun kaynağını görüntüledi.
5: Tam yaşamın ortasında, Boğaz'ın ortasında, bu güzelliğin ortasında.
6: Çok kötü kokuyor. Cam kapı açamıyorum. İnanılmaz bir kötü koku yani.
7: Doğal havayı solumak varken lağım kokusunu solumak bizim için kötü oluyor tabii ki.
8: Şikayetin nedeni yerleşim yerlerinin hemen ortasında yer alan bir tesis. İstanbul Boğazı'nın dibinde Sarıyer Balta Limanı'nda bulunuyor.
9: Bu tesisin buraya yapılması büyük bir hataydı. İstanbul'un göbeği burası.
8: 1998'de kurulduğunda sadece ön arıtma yapılıyordu. 2023'te biyolojik arıtmaya geçildi. Boğaz çevresinde koku şikayetleri başladı.
5: 5 mahallenin ortasında bulunuyor. Emirgan Mahallesi, Reşit Paşa Mahallesi, Balta Liman, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi ve Rumeli Sarı Mahallesi de ciddi olarak lağım kokusundan etkileniyor.
10: Camlarımızı açamıyoruz. Evlere giriyor. Evlerde aşırı derecede bir koku oluyor. Leş kokuyor.
6: Burnumu tıkamaktan başka bir şey bulamıyorum yani.
8: Habertürk ekibi mahalle sakinlerini bezdiren o kokunun kaynağına gitti. Yetkililere koku şikayetlerini sordu.
11: Tesis 600 bin metreküp gün kapasiteli. Dönem dönem hem arızalar olur hem de atmosferik koşullardan dolayı bir takım kokular ister istemez çevreye yayılır.
8: İstanbul'un 6 farklı ilçesinde yaşayan yaklaşık 2,5 milyon kişinin atık suyu Balta Limanı'ndaki bu tesise getiriliyor. Ön arıtmadan geçtikten sonra içindeki çamurun çökmesi için bu havuzlarda bekletiliyor. 18 bin metrekarelik alanda üstü açık şekilde bekleyen atık su kötü kokuya neden oluyor.
12: Havuzların üstü normalde ya kapanması lazım.
13: Her geçerken buradan burnum çok kötü oluyor.
14: Yazı sıcaklığı da daha çok etkilidir.
8: Balta Limanı biyolojik atık su arıtma tesisi içerisinde 6 adet çürütme tankı bulunuyor. Bu tanklarda atık suların arıtılması esnasında açığa çıkan çamurlar çürütülüyor, biyogaz elde ediliyor. Mahalle sakinlerinin şikayetçi olduğu kötü koku oluşumuna neden olan işlemlerden biri de bu. Hatta o kokunun giderilmesi için tesis içerisinde kimyasal koku giderme üniteleri kullanılıyor.
6: Yeterli değil, hiç yeterli değil.
15: Bizim buradan hiç gitmiyor. Yürüyüşe çıkıyorum ben, yani çok etkiliyor, dönmek zorunda kalıyorum.
8: İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz'a göre bu şikayetlerin asıl sebebi tesisle mahallelerin iç içe olması.
11: O kadar iç içeyiz ki arıtma bahçesinde cami ve market var. Bazı evler bizim tesis müdüründen daha yakın tesise.
8: Peki 3 yıldır devam eden ve kronikleşen koku sorununda çözüm ne?
11: Ne kadar kokacağı, ne kadar bir bölgeyi etkileyeceği bilimsel olarak da ortaya konabilir. Yani konulur da oraların boşaltılıp yeşil kuşağa döndürülmesi lazım.
8: Çözüm mahallelerin boşaltılması mıdır?
11: Teknik olarak öyle.
5: Sadece 5 mahalle toplamda 60 bin civarı. Yetkililerin söylediği taşınma olayı da kesinlikle olmayacak bir şey. Bu tesisin ya o kokuyu gidermesiyle alakalı veya taşınmasıyla alakalı bir çözüm bekliyoruz.
0: Türkiye'nin deprem haritası 13 yıl sonra güncellendi. 215 yeni fay hattı tespit edildi. Diri fay sayısı 700'e yükseldi.
16: Alp Himalaya orojenez kuşağında yer alan ülkemiz için aktif tektonik yapının güncel ve doğru verilerle ortaya konulması yalnızca bilimsel bir çalışma değil, ulusal güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve afet risklerinin azaltılması adına stratejik bir zorunluluktur.
4: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Türkiye Diri Fay Haritasını 13 yıl sonra güncelledi. Haritaya yeni faylar eklendi.
16: 2013 basımında 485 olan diri fay sayısı yeni veriler ışığında bu haritada 700'e yükselmiştir. Bu harita ve hazırladığımız sayısal veri tabanı deprem tehlike analizleri, kritik altyapı yatırımları ve ulusal zarar azaltma politikalarımız için temel bir başvuru kaynağı olacaktır.

0: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü Berat Yanık, Türkiye Diri Fay Haritası 2026'nın tanıtım programında konuştu. Yer bilimlerinin stratejik önemine de dikkat çekti.
1: Artan enerji ihtiyacı, sürdürülebilir kaynak yönetimi, iklim değişikliği ve kritik maddelere yönelik amansız rekabet, yer bilimlerinin stratejik önemini her geçen gün daha da arttırmaktadır. META bu yeni dünya düzeninde de en ön safta yer alarak modern teknolojilerle desteklenen yerli, yenilikçi ve çevreye duyarlı arama faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir.
2: COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Londra'da düzenlenen İklim İnovasyon Forumu'na katıldı. Açılış oturumunda konuşan kurum, Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesinde insanların hayatına dokunacak sonuçlar almayı hedeflediklerini söyledi. Sıfır atık hareketinin dünya markası haline geldiğine dikkat çekti.
3: Birlikte hareket etme irademiz de ciddi biçimde sınanıyor. Biz Kasım ayında Antalya'da bu gidişatı değiştirebileceğimize inanıyoruz ve ortak kararlılığımızı açık ve net bir şekilde ortaya koymak istiyoruz. Dünyanın dört bir yanında insanların hayatına dokunacak sonuçlar almak ve katılımı yine değerini herkesin görünür bir şekilde hissetmesini istiyoruz. Şimdiye kadar birçok toplantıda tüm tarafları dinledik. Nerelerde ilerleme sağlanabileceğini ve hangi alanlarda ilerlemenin zorunlu olduğunu dikkatle değerlendirdik. Bugün artık somut sonuçlara odaklanan bir gündemi ortaya koymuş durumdayız. Herkesin Antalya'daki COP31'e hazırlıklı gelmesi ve bu küresel zirvenin başarıya ulaşması için hazır olması gerekiyor. COP31 başkanlığı olarak temel önceliklerimizi açık, şeffaf, kafamızın arkasında bir şey olmadan, sürpriz bir karar getirmeyeceğimizi ifade ederek net bir şekilde ortaya koyduk. Elektrifikasyon, atık yönetimi, dirençli şehirler, yine eğitim ve finansman konularında hedefler belirledik. Gelin dünyanın geleceğini şekillendirecek bu öncelikler üzerinde hep birlikte çalışalım.
2: Enflasyon beklentilerinde Haziran ayında gerileme kaydedildi. Piyasa katılımcılarının yıllık enflasyon beklentisi %23.81'e, hane halkının beklentisi ise %46.13'e geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enerji fiyatlarındaki normalleşmenin beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz, dedi.
0: Merkez Bankası Haziran ayı sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı. Hane halkı enflasyon beklentisi geriledi. Haziran'da 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için 0,01 puan azalarak %23,81 seviyesine geriledi. Reel sektör için değişmeyerek %33,10 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyon beklentisi hane halkı içinse 3,38 puan azaldı ve %46,13'e düştü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sektörel enflasyon beklentilerini sosyal medya hesabından değerlendirdi. Dezenflasyon vurgusu yaptı.
4: Programımız sayesinde oluşturduğumuz mali alanı kullanarak beklentilerde kalıcı bir bozulmanın önüne geçmek amacıyla Eşel Mobil başta olmak üzere gerekli tedbirleri hızlı ve etkin biçimde devreye aldık. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz.
2: İkinci el otomobil piyasasını yakından ilgilendiren 6 ay 6000 kilometre düzenlemesiyle ilan kısıtlamasına ilişkin yeni karar açıklandı. Ticaret Bakanlığı sektörde fiyat istikrarını korumak ve spekülatif satışların önüne geçmek amacıyla yürürlükte bulunan düzenlemelerin süresini uzattı. Uygulamalar 1 Ocak 2027 tarihine kadar devam edecek.
0: 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması uzatıldı. Uygulama 1 Ocak 2027'ye kadar devam edecek. Ticaret Bakanlığı

0: Bakanlığı otomotiv sektöründe rekabetçi ve spekülatif fiyat oluşumlarının önlenmesi amacıyla 2022 yılında 6 ay 6000 kilometre kuralını getirmişti. İkinci el araçların ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6000 kilometre geçmedikçe satılması ve ikinci el araçların güncel fiyatının üzerinden ilan yoluyla satılması yasaklanmıştı. Bakanlık denetimler neticesinde bugüne kadar 6 ay 6000 kilometre düzenlemesine aykırı hareket eden otomobil yetkili bayileri ve otogaleri işletmelerine toplam 54 milyon Türk lirası, ilan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon Türk lirası tutarında idari para cezası uyguladı. Uygulamaların süreleri 6 ay daha uzatılarak 1 Ocak 2027 tarihine kadar yürürlükte kalacak.
1: Söz konusu düzenlemelerin otomotiv piyasasında fiyat istikrarının sağlanmasına, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesine, stokçulukla mücadeleye, haksız ticari kazançların engellenmesine ve tüketici mağduriyetlerinin azaltılmasına önemli katkılar sağladığı değerlendirilmiştir. Ayrıca ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin yanı sıra bir takvim yılı içerisinde yetki belgesi olmaksızın 3 ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı satışı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerin de düzenlemeye aykırı satışlarının noterlikler tarafından engellenmesine devam edilecektir.
2: Kış bitti, Karadeniz'de yaylaya göç başladı. Sonbaharda ayılara karşı önlem alınarak evler kapatılmıştı. Ancak döndüklerinde önlemlerin işe yaramadığı görüldü. Rize'de yaklaşık 20 eve giren ayılar büyük zarara neden oldu.
3: Ayak izlerine bak, ayak izlerine. Aha, ayak izleri, bu yeşiller. Ha, buraya girdi. Başka burada girdi de.
4: Burada hepsine girdi.
0: Havalar ısınınca yaylaya döndüler. Gördükleri manzarayla şoke oldular. Yayla evleri ayıların hedefi oldu.
3: Bazı evlere ayı girmiş. Örnek bir tane burada bak. Parçası burada.
4: Evet.
0: Burası yaylalarıyla ünlü Rize'nin Çamlı Hemşin ilçesi. Bölgede yazla birlikte yayla evlerine dönüş başladı. Kaçkar Koçdüzü yaylasına giden vatandaşlar ayı paniği yaşadı.
3: Cam yerde. Ayı girdi buraya. İçerisi de dağınık. Ne olduğu belli değil. Giremiyoruz.
0: Ev sahipleri sonbaharda kapı ve pencereleri kapatarak çıkmışlardı. Aylar sonra döndüklerinde evlerinin yıkık dökük haliyle karşılaştılar. Yaylada yiyecek arayan ayılar yaklaşık 20 eve girerek büyük zarara neden oldu.
3: Ayak izlerine bak, ayak izlerine. Aha, ayak izleri. Bu yeşiller. Ha, buraya girdi. Başka burada girdi de.
4: Burada hepsine girdi.
0: Yayla sakinleri ayıların verdiği zarar sonrası onarım çalışması başlattı.

0: Trump-Meloni hattında tansiyon düşmüyor. ABD Başkanı Trump geçtiğimiz hafta yaşanan fotoğraf krizinin ardından bu kez İtalya Başbakanı Meloni'yi İran tehdidiyle alakadar olmadığı gerekçesiyle eleştirdi.
1: Trump yine Meloni'yi hedef aldı. Bu kez İran konusunda yüklendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi İran tehdidiyle alakadar olmadığı gerekçesiyle eleştirdi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda NATO'ya trilyonlarca dolar harcamadan sonra İtalya ve Başbakanı İran ve onların çok ciddi nükleer tehdidiyle alakadar olmayı aklından bile geçirmiyor ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun yıllardır İtalya'yı savunduğunu ifade eden Trump, ama onlar sınandığımızda bizi dünyanın geri kalanını savunmak için yanımızda değiller, hiç hoş değil dedi. İran savaşı sırasında arası açılan iki lider G7 zirvesinde buzları eritmiş, ancak çok geçmeden aralarında yeni bir kriz patlak vermişti. Trump G7 liderler zirvesinde görüştüğü Meloni için benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Çekilmezdim ama ona acıdım ifadelerini kullanmış. Meloni ise ben ve İtalya asla yalvarmayız karşılığını vermişti. Trump daha sonra Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek istediği iddialarını yineleyerek, şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran'ı askeri olarak yendikten sonra Meloni puanlarını yükseltmek için yeniden dost olmak istiyor. Teşekkürler almayayım ifadelerini kullanmıştı. Meloni de buna karşılık Başkan Trump bu sürekli ve sebepsiz

0: saldırılar anlamsızdır. Popülerliğime gelince senin dostun olmak bana kesinlikle fayda sağlamadı yanıtını vermişti.
1: ABD basını Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nden istifasını duyuran Tulsi Gabbard hakkında önemli bir iddia ortaya attı. Washington Post'un araştırmasına göre Gabbard siyasi kariyeri boyunca tarikat lideri tarafından yönlendirilmiş olabilir.
2: You've said, Mr. President, this is what I've dedicated my life to.
0: Tulsi Gabbard'ı yıllar boyunca tarikat liderimi yönetti. Amerikan basınının iddiası ülkede yankı uyandırdı.
2: Historically, the Iranians have always threatened.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanan Washington Post, görevinden kısa süre önce ayrılan Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard hakkında bir araştırma yayımladı. Gazete daha önce Gabbard'ın kampanyasında çalışan bir kişinin paylaştığı 25 bin sayfalık belgeleri inceledi. Habere göre Gabbard ve ailesi çocukluktan beri Hawaii merkezli bir Hindu tarikatının üyesiydi. Gabbard'ın ailesinin Kimliğin Bilimi Vakfı adlı tarikatta üst düzey görevlerde bulundukları iddia ediliyor. Habere göre tarikatın lideri Chris Butler, Gabbard'ın siyasi kariyerini şekillendirmede önemli bir rol oynadı. Elde edilen belgelere göre Gabbard, Demokratik Parti senatörüyken Butler'dan çok sayıda talimat aldı. Bunlar arasında Gabbard'ın sunabileceği yasa tasarıları, benimsemesi gereken politikalar ve televizyona çıktığında nasıl davranması gerektiği gibi direktifler yer aldı. Guru Butler, zaman zaman Gabbard'a hakaret seviyesine varan eleştiriler yöneltti.
2: Now our founders knew their time was short.
0: Habere göre Gabbard'ın kongredeki faaliyetleri yazışmalardaki direktiflerle büyük ölçüde uyuşuyor. Gabbard'ın medyaya yönelik bazı açıklamalarında kullandığı cümlelerinde kendisinden istenen kelime tercihleriyle örtüştüğü tespit edildi. Suriye'yi ele alan çok sayıdaki direktiften Ağustos 2016 tarihlisinde Gabbard'a Esad rejiminin Amerika Birleşik Devletleri tarafından devrilmesini engelleme konusunda tavsiyeler veriliyor. Tulsi Gabbard, gurum olarak nitelediği Butler'ın kendisine siyasi açıdan akıl hocalığı yaptığı iddiasını daha önce kesin bir dille reddetmişti. Gabbard, Mayıs ayında eşinin kanser tedavisi gördüğünü açıklamış ve bu nedenle istifa ettiğini duyurmuştu.
2: Let us be willing to forgive those who've offended us.
1: Hindistan'da eğitim merkezinin de bulunduğu bir binada yangın çıktı. Alevler tüm binayı sarınca pencerelerden atlayanlar oldu. Yangında 15 kişi hayatını kaybetti.
3: Bina alevlere teslim oldu. Kaçmaya çalışanlar pencereden atladı. Görüntüler Hindistan'dan. Uttar Pradeş eyaletinde bir ticaret merkezinde yangın çıktı. Üst katlarında eğitim merkezi bulunan 3 katlı binada 21 öğrenci vardı. Alevler tüm binayı sarınca kaçmak için pencereden atlayanlar oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmeye çalıştı. Binada mahsur kalanları kurtarmak için çabaladı. Ancak yoğun duman nedeniyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle yürütüldü. Tüm çabalara rağmen binada hayatını kaybedenler de oldu. Yaralılarsa hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
1: 38 yıl önce ailesiyle çıktığı Umut yolculuğunda büyük acı yaşamıştı. Oscar ödülü alan Umuda Yolculuk filmine de konu olan Mehmet Ali Enhas hayatını kaybetti.
0: Daha iyi bir yaşam için Umut yolculuğuna çıktı. Kucağında taşıdığı çocuğu donarak hayatını kaybetti. Türlü zorluk ve acılarla sınandığı o yolculuk filme de konu olan Mehmet Ali Enhas hayatını kaybetti.
4: Sen çocukların da kafasına sokuyorsun bu gitme işini. Hiç hoşuma gitmiyor.
5: Ben niye sokacağım? Kendileri görüyorlar.
4: Neyimiz eksik?
5: Orada hiç değilse bir umut var.
0: Mehmet Ali Enhas, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Halkaçayır köyünde yaşıyordu. Ekonomik zorluklar nedeniyle daha iyi bir yaşam umuduyla akrabalarının da bulunduğu İsviçre'ye gitmek istedi. 1988 yılında neyi varsa satıp ailesiyle yola düştü. Ama tren, gemi, minibüs ve tırlarla 15 gün süren yolculukta 7 yaşındaki oğlu Seyit İsviçre'de karlı dağları aşmaya çalışırken donarak öldü. Yaşanan trajik olay.

0: Olay 1990 yılında İsviçre-Türkiye ortak yapımı olan Umuda Yolculuk filmiyle beyaz perdeye taşındı. Film 1991'de yabancı dilde en iyi Oscar ödülünü aldı. Tonight's Best Picture nominees. Journey of Hope. Çocuklarının cenazesiyle köye dönen Mehmet Ali, Zeynep Enhas çifti bir süre sonra yine insan kaçakçılarının peşinde Almanya'ya yerleşti. Ardından köyde kalan çocuklarını da yanlarına aldı. Yıllardır Almanya'da yaşayan Mehmet Ali Enhas, 77 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Enhas, hikayesinin başladığı Kahramanmaraş'taki köyünde toprağa verildi.
1: İstanbul'un tarihi yarımadasında şehrin hafızasını taşıyan önemli yapılardan biri Sirkeci Garı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon çalışmalarının sürdüğü garda incelemelerde bulundu. Ersoy, tarihi gar sahasının ulaşım işlevini koruyarak kütüphaneler, sanat ve etkinlik alanları ile yaşayan bir kültür adasına dönüştürebileceğini açıkladı. Siz haberimizi izlerken biz ara verelim. Saat başında yeniden burada olacağız.
0: Ekipler titizlikle çalışmaları sürdürüyor. Tarihi Sirkeci Garı restorasyon sonrası kültür ve sanatın merkezi olmaya hazırlanıyor. İstanbul'da şehrin hafızasını taşıyan önemli yapılardan biri olan Sirkeci Garı'nda restorasyon ve dönüşüm çalışmaları sürüyor. Garda inceleme yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy çalışmaların ayrıntılarını paylaştı. Tarihi gar binasının özgün mimarisine uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıldığını belirtti. Ulaşım işlevini koruyacak tarihi gar sahasının aynı zamanda kültür ve yaşam merkezi olacağını ifade etti. Büyük işletme binasında her yaş grubuna hitap edecek bir kütüphane oluşturulacak. Ambar binalarında sergi ve tiyatro alanları projeye dahil edildi. Konser ve etkinlik alanları, seyir terasları, çocuk oyun alanları ve sosyal kullanım alanları yapılacak. Proje kapsamında tarihi yarımada silüetine zarar veren niteliksiz ekler kaldırılacak. Emirler Mescidi de yeniden inşa edilecek.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Kocaeli güneşli 32 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Denizli 35 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 33, Adana 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 29, Kayseri 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli.

Güneşli 23, kar, yer yer yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor. Diyarbakır 35, Şanlıurfa 36 derece.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 23 Haziran Salı sabahındayız ve saatlerimiz 6'ya yaklaşırken geceden sabaha yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında konuştu. Erdoğan'ın gündeminde CHP'de yaşananlar vardı. Kavgasız, gürültüsüz bir tek günleri yok. Türkiye'nin muhalefet açığı büyüyor dedi. Erdoğan programda CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un AK Parti'ye katılım rozetini de taktı.
1: Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Dış politika gibi, savunma gibi, vesayete ve teröre karşı mücadele gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedi.
2: CHP'deki gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'nin muhalefet sorunu olduğunu söyledi.
1: Türkiye'nin muhalefet açığı giderek daha fazla büyüyor. Rakibimiz de olsa Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla malul bir muhalefet değil, hizmette, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz. Kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Milletin çizdiği rotada ilerlemeye devam ediyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında konuştu. Ankara'ya yapılan yatırımları paylaştı. Biz milletimizin karşısına yol yaparsak trafik o kadar artar gibi absürt tezlerle çıkmadık dedi.
1: Su sıkıntısı mı var? Yeni barajları, isale hatları inşa ettik. Trafik mi sıkıştı? Yeni yollar, yeni metro hatları inşa ettik. Çarpık kentleşme sorunu mu var? TOKİ ile modern konutları inşa ettik. Ankara'ya toplam 4 trilyon 280 milyar liralık yatırım yaptık. Bizden trafik çilesine çözüm bulmamızı bekleyen insanlarımızın karşısına ne kadar fazla yol yaparsak trafik o kadar çok sıkışır gibi absürt tezlerle çıkmadık. Millete sunabilecekleri projeleri yok.
2: CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye katıldı. Rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı.
0: CHP'nin grup toplantısında bugün Özgür Özel konuşacak. Özel grup kürsüsündeyken Kılıçdaroğlu da iki önemli toplantıya, MYK ve parti meclisine başkanlık yapacak. Öte yandan Özel cephesi olağanüstü kurultay için delege imzalarına rağmen genel merkezin adım atmaması halinde mahkemeye başvuru yapmaya hazırlanıyor.
2: CHP'de grup toplantısı bilmecesi çözüldü. Grup toplantısında kürsüye Özgür Özel çıkacak.
3: Haftalık grup toplantımızı Gazi Meclis çatısı altında gerçekleştireceğiz.
2: Aynı saatlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezde iki önemli toplantıya başkanlık yapacak. Önce Merkez Yönetim Kurulu, ardından parti meclisi toplanacak. Merkez Yönetim Kurulu toplantısında özellikle Kılıçdaroğlu'na hakaret edenler başta olmak üzere bazı il ve ilçe başkanları hakkında ihraç kararı çıkabileceği belirtiliyor. Özgür Özel mecliste kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Zeynel Emre, Özel cephesinin yeni bir parti kuracağı ve isminin de Yürüyüş Partisi olacağı yönündeki iddiayı yalanladı. Ancak yeni parti için kapıları kapatmadı.
3: Bu konuda bütün samimiyetimle söylüyorum. Bugüne kadar hiçbir şekilde, hiçbir toplantımızda biz bunu konuşmadık. Her şeye rağmen haklarımız var. Onları da sonuna kadar kullanalım. Şimdi biz bu tüm süreçleri işleteceğiz. Cumhuriyet

0: Halk Partisi eğer işgal durumu devam ederse tabii ki yani genel başkanımız onu yani bir felaket durumu olarak tarif etti. O zaman elbette farklı yollar, arayışlar elbette olacaktır. Ama bugün itibariyle biz bunları henüz konuşmadık.
1: Geçtiğimiz hafta 800'den fazla imza olağanüstü kurultay talebiyle genel merkeze sunuldu. Ancak Kılıçdaroğlu cephesi mevcut tedbir kararı ve yasal sürecin henüz tamamlanmamış olması nedeniyle kurultaya gidilemeyeceği görüşünde. Zeynel Emre ise genel merkezin adım atmaması halinde 10 günlük süre dolar dolmaz mahkemeye başvuracaklarını söyledi.
0: Olağanüstü kurultay açısından baktığınız zaman genel merkez açısından imzalar teslim edildiğine hiçbir gerekçe yoktur. O konuda da gerekli yasal yollara başvuracağız.
1: Emre ayrıca istifalar nedeniyle parti meclisinin düştüğünün tespiti için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuracaklarını da dile getirdi. Hakkındaki tedbir kararı kaldırılan Gökhan Günaydın'ın da en kısa sürede yeniden grup başkan vekilliği görevine döneceğini söyledi.
0: Tedbir bir gerekçeydi, odasının boşaltılması vesaire diye, ama odasına dönüp görevini yapacak yani ve görevine devam edecek Gökhan Bey. Bir sorun yok arada.
2: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, teröristsiz Türkiye süreciyle ilgili artık yeni bir aşamadayız dedi. Silah bırakmanın tespit edilmesiyle yürürlüğe girecek bir yasa üzerinde çalışıldığını belirten Çelik, gecikmeden meclis gündeminde değerlendirilmeli mesajı verdi.
3: Artık yeni bir aşamadayız. Yani bugün itibariyle net bir şekilde yeni bir aşamada olduğumuzu söyleyebiliriz. Terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır. Bu yasal çerçevenin ortaya çıkmasının biz çok gecikmeden bir an evvel meclis gündeminde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
4: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yeni aşamaya geçildiğini söyledi. Hedef terörün tüm uzantılarıyla ortadan kalkması dedi.
3: PKK-KCK'nın tüm şube uzantı ve yapılarıyla ortadan kalkması esas, bu hedefleniyor. Burada da silah bırakmanın tespit edilmesiyle bir yürürlüğe girecek bir yasanın çalışmasının yapılmasıdır.
4: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı devam ederken kameraların karşısına geçti. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır sözlerini de değerlendirdi.
3: Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını da şükranla karşılıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki mutabakatını ve kararlılığını gösteren bir açıklama olmuştur.
4: Çelik, İran'la ABD arasında varılan mutabakatı olumlu bulduklarını da ifade etti.
3: Hem bu gelinen aşamayı son derece anlamlı buluyoruz, destekliyoruz, ama kırılganlığının da farkındayız.
2: Öte yandan DEP Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıçkoç Yiğit, teröristsiz Türkiye sürecinde yasal süreçte bir an önce adım atılması gerektiğini söyledi. Siyasi partilere ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a da çağrıda bulundu.
5: Sürecin yol alması gerekiyor. Bunun yol alması için de tabii ki hukuki bir zemine, demokratik mekanizmalara ihtiyaç olduğunu da belirtmemiz gerekiyor.
1: Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
5: Barış ve demokratik toplum sürecinin temel güvencesi olan çerçeve yasanın bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi, hızlı bir şekilde tartışmamız ve yasalaştırmamız gerekiyor. Fiili olarak yürüyen sürecin yasal hale gelmesi ihtiyacının altını çizmemiz gerekiyor.
1: DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıçkoç Yiğit, siyasi partilere ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a da çağrıda bulundu.
5: Sorumluluk iktidar partisindedir. Ama bütün siyasi partilerin de bu sorumluluğun paydaşı olduklarını ifade etmemiz gerekiyor. Farklı çözüm arayışlarının ve bakış açılarının meclis zemininde buluşması, tartışabileceğimiz bir zemini sağlamamız gerekiyor. Meclis Başkanı tıpkı komisyon sürecinde olduğu gibi bugün de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli ve bu tarihi süreçte rolünü oynamalı ve kolaylaştırıcı bir misyonla bu sürece sahip çıkmalıdır.
2: AK Parti tarafından hazırlanan 12. yargı paketi meclis başkanlığına sunuldu. 30 maddeden oluşan paketle iki duruşma arasında en fazla 3 ay olacak. Yine pakette Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı düzenlemeler de yer alıyor. Yargıtay'ın ilk derece mahkeme kararlarını bozma yetkisinde de yeniden düzenlemeye gidiliyor. Detaylar haberimizde.
6: Yazılı yargılama usulüne tabi davalarda duruşmalar arasındaki sürenin kural olarak 3 aydan fazla olamayacağını yeni bir düzenleme olarak getiriyoruz.
1: Yargılama süreçleri hızlandırılacak. İki duruşma arasındaki süreye üst sınır getirilecek. AK Parti tarafından hazırlanan 12. yargı paketi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle davaların daha kısa sürede sonuçlanması, duruşmalar arasında uzun bekleme sürelerinin ortadan kalkması ve mahkemeye erişimin kolaylaşması bekleniyor. 30 maddeden oluşan teklifle mahkemeler sadece zorunlu ve istisnai hallerde gerekçesini açıkça göstermek şartıyla 3 aydan daha ileri bir tarih verebilecek.
6: Duruşma sürelerinin 3 ayla sınırlandırılması, tek hakimle idari yargıda kararların daha geniş bir spektrum içerisinde ele alınarak yargının hızlandırılması bu teklifimizde yer alıyor.
1: Tek hakimle karara bağlanacak davaların kapsamı genişleyecek.
6: 2026 yılı için konusu 486 bin Türk lirasını geçmeyen iptal ve tam yargı davaları ile öğrenciler ve kamu görevlilerine ilişkin belirli uyuşmazlıklar artık tek hakim tarafından süratle karara bağlanacaktır.
1: Yargılamaları yıllarca uzatabilen görev ve yetki uyuşmazlıklarına ilişkin de düzenleme yapılacak. Amaç yıllarca süren davaların usul hatası nedeniyle yeniden ilk derece mahkemesine gönderilmesinin önüne geçmek. Teklifle e-duruşma sisteminin kapsamı da genişletilecek. Ön inceleme duruşmaları da ses ve görüntü aktarımı yoluyla yapılabilecek. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı hükümler de yeniden düzenlenecek. 12. yargı paketiyle kanuni faiz oranı %24 yerine Merkez Bankası'nın belirlemiş olduğu reeskont oranının %80'i olarak belirlenecek.
2: Sosyal medyada başörtülü kadınlar için aşağılayıcı ifadeler kullanan şüpheli tutuklandı. HE önceki gün metro beklerken paylaştığı videoda başörtülü kadınlara yönelik "kapalılar kapatılsın, ima edilsin" ifadelerini kullanmıştı. Tepki çeken bu sözler sonrası da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı HE hakkında halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de toplumumuzun birlik ve beraberliğini, din ve inanç kardeşliğini hedef alan ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı Ankara'da başladı. Programın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların inanç ve kıyafetlerine yönelik saldırılara tepki gösterdi.
7: Hala maalesef başörtülü kadınları hedef alan nefret söylemleriyle karşılaşabiliyoruz. Bu, kadınların inancı ve kıyafetleri üzerinden temel hak ve özgürlüklere, toplumsal barışa ve birlikte yaşama kültürüne açık bir saldırıdır. Ve biz bu anlayışın normalleşmesine asla izin vermeyeceğiz.
4: Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı Ankara'da başladı. 4 gün sürecek programa, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 24 farklı ülkeden 18 ile 30 yaş arasında 31 Müslüman kadın katılıyor. Açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınlara yönelik ayrımcılığın yaşam kültürüne saldırı anlamı taşıdığını belirtti.
7: Bir dönem üniversite kapılarında, kamu kurumlarında, çalışma hayatında inancı ve kıyafeti nedeniyle dışlanan kadınlar bugün Türkiye'nin kalkınma yürüyüşünün en asli özleri haline geldi.
4: Ali for Future programının kurucusu Esra Albayrak da Gazze'de yaşananları işaret etti. Yeni düzen vurgusu yaptı.
8: Bir tarafta Gazze, kurulu küresel düzenin ve sözde evrensel değerlerin ahlaki iflasını bize açıkça gösteriyor. Başından beri konuştuğumuz o harita gözlerimizin önünde adeta çatırdıyor bu tarihi bir eşik. Eski harita çöküyor, yeni harita henüz çizilmedi. Ahlaki kodları henüz yazılmış değil. Ama yeni düzenin masasında olma imkanımız olabilir. Biz gençler olarak buna aday olmalıyız.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Nevşehir'in Hacı

0: Bektaş ilçesinde Muharrem ayı oruç açma ve lokma paylaşımı programına katıldı. Kerbela'yı anmak Hazreti Hüseyin'in yolunu anlamaktır dedi. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
1: Muharrem insanın iç alemine döndüğü, nefsin hesaba çekildiği, vicdanın derinleştiği müstesna bir vakittir. Kerbela ise asırlardır sönmeyen bir hakikat meşalesi.

0: saadetin manasının bütün ihtişamıyla tecelli ettiği bir ibret menzilidir.
1: Muharrem ayının manevi iklimine dikkat çekti. Kerbela'yı anmak, Hazreti Hüseyin'in yolunu anlamaktır dedi.
0: Mah Muharrem'in hüzünlü, vakur ve manevi ikliminde Hakk'a niyetle tuttuğumuz oruçlarımızı aşmak, lokmamızı paylaşmak, gönüllerimizi aynı muhabbet halkasında buluşturmak üzere bir aradayız. Cenab-ı Hak tuttuğumuz oruçları ve ettiğimiz duaları kabul makbul eylesin. Kerbela'yı anmak, Hazreti Hüseyin'in yolunu anlamaktır. O yol, mazlumun yanında durma yoludur. Hakkı üstün tutma yoludur. O yol, insanın onurunu koruma, adaleti yaşatma ve zulme rıza göstermeme yoludur.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesinde düzenlenen Muharrem ayı oruç açma ve lokma paylaşımı programına katıldı. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
0: Hacı Bektaş diyarı, gönül terbiyesinin, insan sevgisinin, edebin, erkanın ve kardeşliğin adıdır. Bu aziz vatan, Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle, aynı gök kubbenin altında kader birliği yapmış büyük bir milletin yurdudur.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ve Irak Başbakanı Ali Zeydi ile telefonda görüştü. Görüşmelere dair detayları İletişim Başkanlığı paylaştı. Erdoğan, Pezeşkian'a İran'la ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu, Türkiye'nin sürecin barışla sonuçlanması için elinden gelen desteği sağlayacağını belirtti. Erdoğan, Pezeşkian'a müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu da ifade etti. Erdoğan, Ali Zeydi görüşmesinde ise gündemde ikili ilişkilerin daha da ileri taşınması vardı. Cumhurbaşkanı, Irak Başbakanı'nı kapsamlı istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye davet etti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la varılan müzakerelere dair konuştu. Hürmüz'ün tamamen açık olduğunu söyledi. Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde konuştu. İran, ABD'ye saygı gösterdiği sürece herhangi bir sorun yaşamayacağını söyledi. İran anlaşmaya uymazsa, ne yapmam gerekiyorsa onu yapacağım diye de ekledi. ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açık olduğunu ve orada işlerin çok iyi gittiğini kaydetti. Boğaz bölgesindeki askeri üstünlüğün kendilerinden yana olduğunu iddia etti. Trump, İsviçre'de başlatılan İran görüşmelerinin başarılı olduğunun da altını çizdi ve yardımcısı Vance için çok zeki bir adam, harika bir iş çıkardı değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Washington'la Tahran arasında imzalanan mutabakat zaptı kamuoyunun da gündeminde. ABD'de yapılan bir anket, halkın %37'sinin mutabakatın İran için daha iyi olduğunu düşündüğünü gösteriyor. İsraillerin %92'si de savaşı İran'ın kazandığı görüşünde.
3: Amerikalılar mutabakat İran'ın lehine diyor. İsrailliler savaşın kazananının İran olduğunu düşünüyor. Washington'la Tahran arasında imzalanan mutabakat zaptı anketlere de konu oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir anket halkın %37'sinin mutabakatın İran için daha iyi olduğunu düşündüğünü ortaya koydu. 2519 kişiyle yapılan ankette katılımcıların %78'i Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la çatışmayı bitirmesi, %22'si ise İran vazgeçene kadar çatışmaların sürdürülmesinden yana olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın nükleer programını kalıcı olarak durdurup durdurmadığı konusunda ise katılımcıların %31'i evet derken %69'u olumsuz görüş bildirdi. İran'la çatışma Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı harcamalara değdi mi sorusuna ise katılımcıların %69'u hayır yanıtını verdi. %64'lük bir oransa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'la ilgili durumu yönetme biçimini onaylamadığını söyledi. İsrail'de yayımlanan bir ankete göre ise İsraillilerin %92'si İran'ın savaşı kazandığını ve anlaşmada galip geldiğini düşünüyor. 3644 İsrailli katılımcıyla yapılan anket Tel Aviv yönetimine güvenini

0: kaybolduğunu da ortaya koydu. Ankete katılanların %82'si İran'a yönelik saldırıların uzun vadede İsrail'in güvenliğini zayıflattığı görüşünü destekledi. %72'lik bir oransa Netanyahu'nun savaşı yönetme şeklinin başarısız olduğu görüşünde. İran'la mutabakata İsrail'li bakanlardan da tepki gelmiş. Mutabakat Netanyahu'nun başarısızlığı olarak yorumlanmıştı.
1: ABD ile İran arasındaki görüşmelerin ardından gözler Lübnan'a çevrildi. Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, ABD ve Katar'la kalıcı ateşkesi görüştü. Bir yanda tarafların ortak bir mekanizma kurması ihtimali değerlendirilirken, diğer yanda İsrail'li aşırı sağcı bakanlardan Lübnan yansın çıkışı geldi. İran Meclis Başkanı Galibaf ise ülkesi ve ABD'nin Lübnan'ın toprak bütünlüğünü garanti edeceğini duyurdu.
2: Lübnan, ABD ve Katar arasında kritik bir telefon diplomasisi gerçekleşti. Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, ABD Başkan Yardımcısı Vance, Trump'ın damadı Kushner ve Katar Başbakanı El Sani ile kalıcı ateşkesi görüştü. Masada tarafların süreci izlemek için ortak bir mekanizma kurması ihtimalinin olduğu belirtildi. Aoun görüşme sonrası yaptığı açıklamada net bir çizgi çekti. Ülkemiz egemendir, bizim adımıza hiç kimse müzakere yürütemez dedi. Savaşın sona erdirilmesine yönelik her türlü desteği memnuniyetle karşıladıklarını, ancak iç işlerine müdahaleyi kabul etmediklerini belirtti. İsrail basını ise bu hafta Tel Aviv ile Beyrut yönetimleri arasında ABD arabuluculuğunda yapılacak görüşmelerde İsrail ordusunu işgal ettiği bazı pilot bölgelerden çekilerek buralarda kontrolü Lübnan ordusuna devretmesinin ele alınacağını aktardı. İsrail'de yayın yapan Valla sitesinin haberinde de İsrail ordusunun Lübnan sınırındaki gönüllü birimlerini feshetme kararı aldığı aktarıldı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Savunma Bakanı Katz'la kendisinin İsrail ordusuna yönelik talimatların değişmediğini söyledi. Lübnan'da tam hareket özgürlüğüne sahip olduklarını ve işgal bölgelerinde kalacaklarını iddia etti. İsrail Dışişleri Bakanı Saar, toprak hırsımız yok ama işgal ettiğimiz bölgelerden çekilmeyeceğiz dedi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ise, Lübnan İsraillilerin oyun alanı olmalı. Lübnan yansın ifadeleriyle yeni bir skandala imza attı. Ben-Gvir'in Lübnan yansın söylemine Avrupa Birliği'nden tepki geldi. Bu sözleri kınayan AB Komisyonu Sözcüsü El Anoni, Lübnan'ın seçemediği bir savaşın bedelini ödediğini belirterek, İsrail'e Birleşmiş Milletler'in 1701 sayılı kararı gereğince güçlerini Lübnan'dan derhal çekme çağrısını yineledi. ABD arabuluculuğunda Lübnan'la İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı. İsrail basınına göre görüşmelerin yeni turu 23-25 Haziran tarihlerinde büyükelçi ve askeri düzeyde gerçekleştirilecek.
1: Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetli Türkiye'ye geldi. Nawrocki, Esenboğa'da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler karşıladı. Karşılamanın ardından ikili bir süre baş başa görüştü. Polonya Başbakanı'nın iki gün boyunca Türkiye'de resmi ziyaretlerde bulunacağı aktarıldı. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye ve Polonya arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek ve iki ülke arasındaki mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. İkili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor. İngiltere'de kamuoyu ve parti desteğini yitiren Başbakan Keir Starmer görevinden istifa etti. Kral Charles'a kararını bildirdiğini söyleyen Starmer, yeni başbakan belirlenene kadar koltuğunda kalacak. Yeni başbakanı belirleme süreci ise 9 Temmuz'da başlayacak.
3: That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifa etti. Yeni bir lider seçilene dek görevinde kalmaya devam edeceğini söyledi.
3: To ensure an orderly handover of power.
0: Starmer, başbakanlık konutu önünde yaptığı açıklamada partisini iktidara taşıdığını ve aldığı her kararın ülkesinin faydası için olduğunu savundu. Partisinden yeni lideri belirlemek için 9 Temmuz'da bir süreç başlatmasını isteyeceğini duyurdu. Başbakan konuşması

0: hayatının son bölümünü ailesine ayırdı. Ülkedeki en büyük görevi bırakıp en önemli göreve dönüyorum derken sesi titredi.
1: Being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy.
0: Yeni liderin Eylül'deki parlamento açılışına kadar belirlenmesini isteyen Starmer, bu tarihe kadar görevine devam edecek. Starmer'ın yerine gelecek isim İngiltere'nin son 10 yılda gördüğü 7. başbakan olacak. Bunun için en muhtemel adaysa Andy Burnham. Eski Manchester Belediye Başkanı olan Burnham, 18 Haziran'daki ara seçimi kazanarak milletvekili olmuştu. Daha önce Sağlık Bakanlığı da yapan Burnham, 2017'de belediye başkanı seçilmişti. İngiltere Başbakanı, Mayıs'taki yerel seçimlerde aldığı büyük yenilgiden bu yana istifa baskısıyla karşı karşıyaydı. Kamuoyu desteğini kaybeden Starmer, zaman zaman İngiltere tarihindeki en düşük halk desteğine sahip başbakan konumuna düştü. Bazı bakanlar da Starmer'a olan desteklerini çekerek istifa etmişti.
1: Thank you very much.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı stratejik istihbaratın önemini dikkat çekti. Hasım devletlerin kapasitesini önceden tespit etmek, başarılı dış politika ve savunma avantajı sağlar vurgusu yapıldı. MİT Başkanı İbrahim Kalın da sahada ve masada kazanmak önemlidir ama gerçek ve kalıcı zafer zihinleri ve gönülleri kazanmaktır mesajı verdi.
0: Stratejik istihbaratın önemi vurgulandı. Dış politika ve savunmada avantajlar sıralandı. Milli İstihbarat Teşkilatı, internet sitesinden stratejik istihbarat, karar alma gücü ve milli güvenlik başlıklı bilgi notu paylaştı. Veriden eyleme istihbarat döngüsünün nasıl işlediği açıklandı.
3: Bilgi toplama ve işleme aşamasında açık kaynaklardan insan istihbaratına kadar her türlü veri doğrulanıp sınıflandırılır. Ardından analiz ve dağıtım aşamasında veriler anlamlı öngörülere dönüştürülerek karar alıcılara zamanında ve uygun formatta sunulur. Daha sonra ise eyleme geçilerek stratejik bilgi, ulusal güvenlik tehditlerini önlemek ve uzun vadeli hedeflere ulaşmak için kullanılır. Hasım devletlerin kapasitesini önceden tespit etmek, başarılı dış politika ve savunma avantajı sağlar.
0: MİT, stratejik istihbaratın kullanımına da dikkat çekti. Gerçek olanın stratejik istihbaratın her dönemde fırsat ve risk takibi için sürekli yapılmasıyla çok yönlü ve kurumlar arası eşgüdüm gerektirmesi olduğu kaydedildi. Paylaşımda MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın sahada ve masada kazanmak önemlidir ama gerçek ve kalıcı zafer zihinleri ve gönülleri kazanmaktır mesajı da yer aldı.
2: Ankara Valiliği 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesi kapsamında alınan tedbirleri açıkladı. Valilikten yapılan açıklamaya göre 28 Haziran saat 00'dan 10 Temmuz saat 23.59'a kadar 13 gün süreyle açık ve kapalı alanlardaki tüm toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting gibi etkinlikler yasaklandı. Ayrıca zirve alanları, heyetlerin konaklayacağı yerler ve geçiş güzergahlarında yetkisiz kişi ve araç girişlerine izin verilmeyecek. Valilik izni dışında Ankara hava sahasında drone uçuşlarına da müsaade edilmeyecek.

0: İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kaçıran kişiler tek tek tespit edildi. 12 şüpheliden 6'sı için savcılık tutuklama talep etti. Peki Erhan Karaal neden kaçırıldı? Detaylar haberimizde.
1: Neden kaçırdınız? Para için mi kaçırdınız? Kimden talimat aldınız acaba?
2: Benden önce 300, sonra 500 kilo altın talep ettiler. Olmadığını söyleyince işkence ettiler dedi. Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısının kaçırılmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
1: Ne zaman planladınız?
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal 17 Haziran Çarşamba akşamı evinin önünden kaçırıldı. Polis adım adım sürdü ve Karaal 32 saat sonra Tuzla'da atıl bir depoda bulundu. Darp edilen Erhan Karaal hastaneye kaldırılırken kaçırma olayına karıştığı iddia edilen ikisi kadın 12 kişi gözaltına alındı. Erhan Karaal hastanede ifade verdi. Kaçırma eylemini gerçekleştirenleri fotoğraflarından teşhis etti. Bu kişiler

0: şehri tanımadığını söyledi. Kaçırıldıktan sonra farklı farklı araçlara bindirilmişti. İlk götürüldüğü yer bir sarnıçtı. İfadesinde bana Serdal Taşkın isimli eski İBB müdürünün ve Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğunu söylediler dedi. Kendisinden altın talep edildiğini söyledi.
1: Şüphelilerin Erhan Karaal'a 500 kilo altın nerede diye sorarak darp ettikleri tespit edildi. Öte yandan başında bekleyen silahlı kişiye ise telefonla arayıp altınların yerini söylemezse öldür talimatının yurt dışından geldiği belirlendi.
0: Gözaltına alınan kadınlardan biri kaçırma eylemini gerçekleştiren şüphelinin sevgilisi çıktı. Kadın aynı zamanda Erhan Karaal'ın bindirildiği ikinci aracın sahibiydi. Tuzla'da depo alanında tutulan Erhan Karaal'ın başında bekleyen silahlı şüphelinin Balıkesir'den geldiği belirlendi. Bungalovda ağırlandığı ve sonrasında farklı bir evde bekletildiği tespit edildi. Sorgu işlemi tamamlanan ikisi kadın 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
2: Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma görüldü. Sanıklar tek tek savunma yaptı. Genç futbolcunun ölümüne neden olan Alaaddin Kadayıfçıoğlu, "Ben ateş etmedim, elim tetikte değildi," dedi. Mahkeme duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.
0: Araçtaki şahıs elime müdahale etti, "Ben ateş etmedim." Genç futbolcunun ölümüne neden olan iş insanı Alaaddin Kadayıfçıoğlu kendini bu sözlerle savundu. Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mahkeme sanıkları dinledi.
3: Göz göze geldiğimiz zaman nasıl bakacaklar suratıma onu bilmiyorum.
0: Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, iddiaya göre arkadaşı olan şarkıcı Aleyna ve ayrıldığı sevgilisi rapçi Vahap Canbay'ı barıştırmak istemişti. O gece genç kadının yanına gittiklerinde Aleyna'nın yeni sevgilisi Alaaddin Kadayıfçıoğlu da oradaydı. İki arkadaşını barıştırmak isteyen Kubilay Kaan Kundakçı, iş insanı Kadayıfçıoğlu'nun silahından çıkan kurşunla canından oldu.
4: Bu bir infaz. Bak çocuğuma bu kelimeyi kullandırıyorlar bana. Bu bir infaz yani. Çocuğumu infaz ettiler bile bile. Bunun da bir bedeli olmalı bence yani. Olması da lazım. Ben tabii ki adalet isteyeceğim bir anne olarak.
0: Davanın ilk duruşmasına Kundakçı ailesi evlatlarının resminin olduğu tişörtlerle katıldı. Mahkeme sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nu dinledi. Aleyna ile müzik stüdyosundan köpeğini almaya gitmiştik. Eski erkek arkadaşını aracın içinde görünce panikledi dedi.
5: Araçtaki kişi beni Aleyna ile görünce torpidoya uzandı. Arkadaki şahsa bir şeyler söyledi. Bize ateş etmelerinden tedirgin oldum. Olay çıkmasın, konuşalım diye araçtan indim. Yolcu koltuğunun camını tıklattım. Aracınızı çekin buradan derken şahıs bana küfretti. Beni içeri çekti, kapı açıldı. Şahıs göğsüme doğru hamle yapıyordu, tekme atıyordu. Tek elle kendimi korumaya çalışıyordum.
1: Alaaddin Kadayıfçıoğlu silahı gayri ihtiyari çektiğini ileri sürdü. Şahıs elime müdahale etti. Ben tetiği çekmedim ve olay sonrası şoka girdim dedi.
0: Mahkeme azmettirici olduğu iddia edilen sanık Aleyna Kalaycıoğlu'nu da dinledi.
6: Canbay torpidoya eğildi. Alaaddin torpidodan silahı aldı. Sakin ol, konuşacağım dedi. Araçtan sakin indi ama beni zan altında bıraktı. Silah taşıdığını bilmiyordum. 2-3 saniyelik bir şey oldu. Silah sesi duydum.
0: Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nu sakladığı iddia edilen türkücü İzzet Yıldız Han da savunma yaptı. Bu olayda en mağdur olan benim. Ne olduğunu bilmeden 45 gün cezaevinde yattım. Benden ne yardım istendi ne de ben yardım ettim. Kimseyle iletişime geçmedim dedi. Sanıkların savunmalarının ardından mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.
2: İstanbul'da bir anaokulunda çocukları dövdüğü gerekçesiyle 60 yaşındaki görevli gözaltına alındı. Şüphelinin çocuklara çubukla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Çocuklara çubukla vurdu. Aynı çalışan yemekhanedeki çocuğu da böyle itti. Görüntüler İstanbul Bayrampaşa'daki bir anaokulundan. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler geçtiğimiz hafta Salı, Çarşamba ve Cuma gününe ait. İddiaya göre özel anaokulunda çalışan 60 yaşındaki görevli AB, öğle uykusunu yaptırmaya çalıştığı çocuklara çubukla vurdu. Görevli kadın yemekhanedeki bir çocuğu da itti. Bir çocuğun kolundaki darp izi üzerine ailesi şikayetçi oldu. Yapılan çalışmada güvenlik kameraları tek tek incelendi. Şüpheli kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
2: Uçaklı saldırı sonucu ölen Mati Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden sanığın cezası belli oldu. Sanık 3 suçtan hapse mahkum edildi. Mati Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderdiği ve paylaşımlar yaptığı iddia edilen Furkan Ay, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme sanığa 3 farklı suçtan 7 yıl 20 gün hapis cezası verdi. Bir suçtansa beraat etti. Furkan Ay 13 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanıyordu. Mati Ahmet Minguzzi geçen yıl Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Karabük'te üniversitede okuduğu İstanbul'a gitmek için evden çıkan ancak ailesinin günlerdir haber alamadığı 23 yaşındaki genci arama çalışmaları sürüyor. Şimdiye kadar 45 kilometre karelik alan tarandı ama kayıp genç henüz bulunamadı.
0: Dağ, bayır, orman, mağara. Ekipler günlerdir kayıp üniversiteli genci arıyor. İstanbul'da özel bir üniversitede okuyan 23 yaşındaki Hamza Duras, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki ailesinin yanından 31 Mayıs'ta İstanbul'a gitmek için ayrıldı. Aile günlerce haber alamadıkları oğulları için kayıp başvurusunda bulundu.
7: Otobüsten aynı gün yolda inmiş. Daha sonra Safranbolu'da 2 gün ayrı ayrı otellerde misafir olmuş. Safranbolu'daki bir marketten alışveriş yaptı. Arkadaşlarımız tarafından tespit edilmiş durumda.
0: Ekipler Hamza'yı bulmak için seferber oldu.
7: Normal dronlar, termal dronlar, iz tarama köpekleri ve efendim en sonunda Jandarma Genel Komutanımızın koordinasındaki İHA'mızın marifetiyle biz bölgede arama tarama faaliyetimizi çok yoğun bir şekilde yürütüyoruz.
0: Kayıp gencin en son görüldüğü ormanlık alanda günlerdir süren aramalardan henüz sonuç çıkmadı.
7: Yaklaşık 45 kilometre karelik bir alan tamamen taranmış vaziyette. Ne yazık ki henüz kendisine dair bir bulguya erişemedik.
2: Antalya'da bir kişi anne ve babasının cadde üzerindeki gider borusuna sıkıştığı yönünde ihbarda bulundu. Ekipler seferber oldu, gösterilen alan tarandı. Sonunda gerçek ortaya çıktı ama yaşlı çiftin oğlunu ikna etmek pek mümkün olmadı.
0: Annem babam boruda sıkıştı diye ihbarda bulundu. Ekipleri seferber eden olayın aslı başka çıktı. İlginç olay Antalya'da yaşandı. 112 acil çağrı merkezini arayan Fikret Ye, anne ve babasının Muratpaşa ilçesinde cadde üzerindeki gider borusunda sıkıştığını bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler çifti arasa da bir sonuca ulaşamadı.
8: Sizin anneniz mi bu? Evet. Telefon
0: var mı? Ekipler telefonla Fikret Ye'nin babasını aradığında gerçek ortaya çıktı. Yaşlı adam sabah hastaneye gittiklerini, ardından eşiyle eve döndüklerini söyledi.
9: Sabahtan beri sesiniz geliyor. Bana yalan konuşma.
8: Eşiniz yanınızda mı?
9: Tamam ver baba anneme. Yalan buradalar abi. Yemin ederim buradalar.
0: İhbarcıyı ne babası ne de ekipler ikna edebildi.
9: Yemin ederim gözümle gördüm.
8: Abi. Tamam gel.
9: Şöyle kalk göstereyim lan bunu. Annem şöyle kaldı. Ağzı bile tutamadı. Tamam.
0: Ekipler bölgeden ayrılırken psikolojik sorunları olduğu değerlendirilen Fikret Ye polis merkezine götürüldü. Evet.
2: 38 yıl önce ailesiyle çıktığı Umut yolculuğunda büyük acı yaşamıştı. Oscar ödülü alan Umuda Yolculuk filmine de konu olan Mehmet Ali Enhas hayatını kaybetti.
10: Daha iyi bir yaşam için Umut yolculuğuna çıktı. Kucağında taşıdığı çocuğu donarak hayatını kaybetti. Türlü zorluk ve acılarla sınandığı o yolculuk filme de konu olan Mehmet Ali Enhas hayatını kaybetti.
11: Sen çocukların da kafasına sokuyorsun bu gitme işini. Hiç hoşuma gitmiyor.
12: Ben niye sıkacağım? Kendileri görüyorlar.
11: Neyimiz eksik?
12: Orada işlerse bir umut var.
10: Mehmet Ali Enhas, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Halkaçayır köyünde yaşıyordu. Ekonomik zorluklar nedeniyle daha iyi bir yaşam umuduyla akrabalarının da bulunduğu İsviçre'ye gitmek istedi. 1988 yılında neyi varsa satıp ailesiyle yola düştü. Ama tren, gemi, minibüs ve tırlarla 15 gün süren yolculukta 7 yaşındaki oğlu Seyit İsviçre'de karlı dağları aşmaya çalışırken donarak öldü. Yaşanan trajik olay 1990 yılında İsviçre-Türkiye ortak yapımı olan Umuda Yolculuk filmiyle beyaz perdeye taşındı. Film 1991'de yabancı dilde en iyi Oscar ödülünü aldı.
13: Tonight's Best Picture nominees. Journey of Hope.
10: Çocuklarının cenazesiyle köye dönen Mehmet Ali, Zeynep Enhas çifti bir süre sonra yine insan kaçakçılarının peşinde Almanya'ya yerleşti. Ardından köyde kalan çocuklarını da yanlarına aldı. Yıllardır Almanya'da yaşayan Mehmet Ali Enhas, 77 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Enhas, hikayesinin başladığı Kahramanmaraş'taki köyünde toprağa verildi.
2: İstanbul'da riskli binaların dönüşümü devam ederken ev arayanlar yükselen fiyatlardan şikayetçi. Aynı mahallede oturmak isteyenler yeni ev bulamıyor. Bursa'da yüksek fiyatlardan dolayı taşınamıyor. Öyle ki fiyat artışı dönüşümün sürdüğü bazı mahallelerde iki katını aştı. Kaan Uçar ve Erdi Demir ilçe ilçe dolaştı, vatandaşları dinledi.
14: Ne kadar süre sonra girecek ev kentsel dönüşüm?
15: Bir seneyi var.
16: Gün gelenden bağcılar meydana taşındı.
17: 30 bin liralık daire 50 55 bin oldu. 60 bin oldu.
10: Üstelik fiyat burada da durmuyor. Binam dönüşüme girecek diyen ev arayışına giriyor. Kiralık talebi arttıkça fiyat da katlanıyor.
18: Bahçeli evlerde sıfır bina mümkün değil, 70'in altında bulamazsınız.
19: Kiralarda mal sahiplerinin açgözlüğü. Başka bir şey değil.
20: Güngören'de ve bahçeli evlerde çok ciddi bir kentsel dönüşüm var. Aynı zamanda Bağcılar'da da var.
10: Dönüşüme giren ilçeler birbirine yakın. Hal böyle olunca kendi mahallesinde uygun fiyata kiralık ev bulamayan önce komşu mahalleye sonra komşu ilçeye bakıyor. Ama nafile. Fiyatların bir anda yükseldiği ilçelerden biri de Bağcılar.
14: Şu anda 3 oda bir salondan oluşan dairenin içindeyiz ve bu daire geçtiğimiz yıl 25 bin liraya kiralanıyordu. Ancak artan talepler sonrasında bu daire için istenilen kira bedeli 40 bin lira.
21: Yok. Ya bulsak da bütçe müsait değil. Nerede bulacaksın? Ha deyince de bulamıyor zaten. Kiralar almış başını gidiyor zaten.
10: Ve bir başka sorun. Kiracılar binaları dönüşene kadar sağlam bir yapıda oturmak istiyor. Ama yeni bina bulmak da zor. Bütçesine uydurabilense şanslı.
17: Nerede ev bulursa oraya taşınıyor. Çünkü bölge hep kentsel dönüşümde, hep eski binalar.
15: Sağlam bir binada oturuyorsan bazı şeylere göz yumman lazım.
14: Şu an bulunduğumuz noktada 2 ay önce 40 yaşın üzerinde 2 tane bina bulunuyordu. Bu binalar kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Bina sakinleri ise çevreden eve bakmaya başladılar. Ancak çevredeki binaların hepsi bu şekilde 40 yaşın üzerinde olduğu için ve kısa bir süre sonra onlar da kentsel dönüşüme gireceği için çevre sakinleri bu noktadan ev bulamadı.
18: Garanti vermediler. Yani 6 ay sonra taşınabilirsiniz diye dürüst davrandılar.
17: %90 eski binalar. Buradan çıkıyor ya, orada dönüşüme gidecek.
14: 3+1'de oturan biri 1+1'e de razı.
10: Binaları dönüşüme giren hak sahipleri bir an önce inşaatların tamamlanmasını bekliyor.
2: Türkiye'nin deprem haritası 13 yıl sonra güncellendi. 215 yeni fay hattı tespit edildi. Diri fay sayısı 700'e yükseldi.
22: Alp Himalaya orojenez kuşağında yer alan ülkemiz için aktif tektonik yapının güncel ve doğru verilerle ortaya konulması yalnızca bilimsel bir çalışma değil, ulusal güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve afet risklerinin azaltılması adına stratejik bir zorunluluktur.
10: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Türkiye Diri Fay Haritasını 13 yıl sonra güncelledi. Haritaya yeni faylar eklendi.
22: 2013 basımında 485 olan diri fay sayısı yeni veriler ışığında bu haritada 700'e yükselmiştir. Bu harita ve hazırladığımız sayısal veri tabanı deprem tehlike analizleri, kritik altyapı yatırımları ve ulusal zarar azaltma politikalarımız için temel bir başvuru kaynağı olacaktır.
10: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü Berat Yanık, Türkiye Diri Fay Haritası 2026'nın tanıtım programında konuştu. Yer bilimlerinin stratejik önemine de dikkat çekti.
22: Artan enerji ihtiyacı, sürdürülebilir kaynak yönetimi, iklim değişikliği ve kritik maddelere yönelik amansız rekabet, yer bilimlerinin stratejik önemini her geçen gün daha da arttırmaktadır. Meta, bu yeni dünya düzeninde de en ön safta yer alarak modern teknolojilerle desteklenen yerli, yenilikçi ve çevreye duyarlı arama faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir.
2: İkinci el otomobil piyasasını yakından ilgilendiren 6 ay 6 bin kilometre

0: düzenlemesiyle ilan kısıtlamasına ilişkin yeni karar açıklandı. Ticaret Bakanlığı sektörde fiyat istikrarını korumak ve spekülatif satışların önüne geçmek amacıyla yürürlükte bulunan düzenlemelerin süresini uzattı. Uygulamalar 1 Ocak 2027 tarihine kadar devam edecek.
1: 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması uzatıldı. Uygulama 1 Ocak 2027'ye kadar devam edecek. Ticaret Bakanlığı otomotiv sektöründe rekabetçi ve spekülatif fiyat oluşumlarının önlenmesi amacıyla 2022 yılında 6000 kilometre kuralını getirmişti. İkinci el araçların ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6000 kilometre geçmedikçe satılması ve ikinci el araçların güncel fiyatının üzerinden ilan yoluyla satılması yasaklanmıştı. Bakanlık denetimler neticesinde bugüne kadar 6 ay 6000 kilometre düzenlemesine aykırı hareket eden otomobil yetkili bayileri ve otogaleri işletmelerinde toplam 54 milyon Türk lirası, ilan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon Türk lirası tutarında idari para cezası uyguladı. Uygulamaların süreleri 6 ay daha uzatılarak 1 Ocak 2027 tarihine kadar yürürlükte kalacak.
2: Söz konusu düzenlemelerin otomotiv piyasasında fiyat istikrarının sağlanmasına, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesine, stokçulukla mücadeleye, haksız ticari kazançların engellenmesine ve tüketici mağduriyetlerinin azaltılmasına önemli katkılar sağladığı değerlendirilmiştir. Ayrıca ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin yanı sıra bir takvim yılı içerisinde yetki belgesi olmaksızın 3 ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı satışı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerin de düzenlemeye aykırı satışlarının noterlikler tarafından engellenmesine devam edilecektir.
0: İstanbul'un tarihi yarımadasında şehrin hafızasını taşıyan önemli yapılardan biri Sirkeci Garı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy, restorasyon çalışmalarının sürdüğü garda incelemelerde bulundu. Ersoy, tarihi gar sahasının ulaşım işlevini koruyarak kütüphaneler, sanat ve etkinlik alanları ile yaşayan bir kültür adasına dönüştürüleceğini açıkladı.
1: Ekipler titizlikle çalışmaları sürdürüyor. Tarihi Sirkeci Garı restorasyon sonrası kültür ve sanatın merkezi olmaya hazırlanıyor. İstanbul'da şehrin hafızasını taşıyan önemli yapılardan biri olan Sirkeci Garı'nda restorasyon ve dönüşüm çalışmaları sürüyor. Garda inceleme yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çalışmaların ayrıntılarını paylaştı. Tarihi gar binasının özgün mimarisine uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıldığını belirtti. Ulaşım işlevini koruyacak tarihi gar sahasının aynı zamanda kültür ve yaşam merkezi olacağını ifade etti. Büyük işletme binasında her yaş grubuna hitap edecek bir kütüphane oluşturulacak. Ambar binalarında sergi ve tiyatro alanları projeye dahil edildi. Konser ve etkinlik alanları, seyir terasları, çocuk oyun alanları ve sosyal kullanım alanları yapılacak. Proje kapsamında tarihi yarımada silüetine zarar veren niteliksiz ekler kaldırılacak. Emirler Mescidi de yeniden inşa edilecek.
0: Avrupa ülkeleri sıcak hava dalgasının etkisinde Fransa'dan İspanya'ya pek çok ülkede termometreler rekor seviyeleri gördü. Yetkililer hem sıcak hava hem de su krizi uyarısı yapıyor.
1: Yüzyıllık rekorlar alt üst oldu. Avrupa genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerini aşarak rekora koştu. Fransa Meteoroloji Ajansı aşırı sıcak hava nedeniyle 35 vilayette kırmızı, 45 vilayette turuncu alarm verdi. Ülkenin farklı bölgelerinde hava sıcaklığı 40 dereceye çıkarken bazı yerlerde termometreler 42 dereceyi gösterdi.
3: Evet, şu an gerçekten çok sıcak. Hava tahminlerine göre önümüzdeki birkaç gün daha da sıcak olacak. Nasıl olacağını bilmiyorum ama hayatta kalacağız.
1: Paris sakinleri ise kanallara girerek serinlemeye çalıştı.
4: Dürüst olmak gerekirse çoğunlukla gölgede saklanacağım ve mümkünse birkaç kez yüzeceğim. Vücudunuzun serinlemesi gerekiyor ve bol su içmenizi tavsiye ederim.
1: Fransa'da aşırı sıcaklar öğrencilerin eğitim takvimini de etkiledi. 845 okulda eğitime ara verilirken 1800 okulda

0: da eğitim saatlerinde değişikliğe gidildi. İspanya'da da termometreler mevsim normallerinin üzerine çöktü.
1: Hava çok sıcak olduğu için baştan aşağı beyaz giyindim ve küçük elektrikli vantilatörümü her yere yanımda taşıyorum. Çok sıcak, çok terliyorum, sürekli bol su içiyorum.
0: İtalya, Polonya, Belçika, Almanya ve çevre ülkelerde de sıcaklıklar rekor kırdı. Yunanistan'da ise su kaynaklarındaki azalma nedeniyle 12 adada olağanüstü hal ilan edildi. Kuraklık, artan su tüketimi ve yetersiz altyapının su kaynakları üzerindeki baskıyı artırması nedeniyle uyarı yapıldı. Yetkililer sıcaklıkların daha da artmasına karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuyor.
2: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda ilk 36 maçın seyirci verileri paylaşıldı ve yapılan açıklamaya göre tribünler %99.5 oranında doldu. Maç başına 64.100 seyirci ortalaması yakalandı.
3: 2026 Dünya Kupası'nda maçlar neredeyse tamamen dolu tribünlere karşı oynanıyor. FIFA, pazartesi günü turnuvada oynanan ilk 36 maçın seyirci verilerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre ortaya çıkan rakamlar ise dikkat çekici. Organizasyondaki ilk 36 maçı toplamda 2.307.947 kişi tribünlerde takip etti. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği turnuvada bu rakam %99.5 doluluk oranına denk geliyor. Turnuvanın ilk 11 günündeki ortalama seyirci sayısı ise 64.110 olarak dikkat çekiyor. FIFA yetkilileri bazı medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada Dünya Kupası'na gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını dile getirdi.
2: Arjantinli futbolcu Lionel Messi Dünya Kupası J grubu ikinci maçında Avusturya'ya attığı 2 golle toplamda 18 gole ulaştı. Messi Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu oldu. Dallas'ta oynanan karşılaşmanın 8. dakikasında kazanılan penaltı atışını gole çeviren Messi 38 ve 90 artı 5. dakikalarda attığı gollerle kariyerinde bir rekoru daha eline geçirdi. Grupta geçen hafta Cezayir ile oynadıkları maçta 3 kez ağları havalandırarak 16 golle ilk sırada bulunan eski Alman golcü Miroslav Klose'yi yakalayan Messi, Avusturya karşısındaki golleriyle zirveye tek başına sahip oldu. Lionel Messi ayrıca Fransız oyuncu Cast Fontaine ve Brezilyalı Carzinho ile birlikte Dünya Kupası'nda arka arkaya 6 maçta gol atan 3. oyuncu olarak da kayıtlara geçti. Arjantin'in son 9 Dünya Kupası maçının 7'sinde ilk golü atan isim olan Messi, 2026 Dünya Kupası'nda ülkesinin attığı 5 gole de imza attı. Hindistan'da 2 milyondan fazla adayın girdiği tıp sınavının soruları sızdı. Üstelik soruların Telegram'da satıldığı iddia edildi. Öğrenciler ikinci kez sınava girmek zorunda kalırken mesajlaşma uygulamasına erişim askıya alındı.
0: Hindistan'da sınav soruları çalındı. Soruların Telegram'da satıldığı iddialarının ardından mesajlaşma uygulamasına erişim yasaklandı. Hindistan'da doktor olmak isteyen 2 milyondan fazla aday sınava girdi. Ancak soru kitapçıklarının sızdırıldığı iddiası nedeniyle sınav iptal edildi. Öğrenciler dünyanın en zorlu sınavlarından birine ikinci kez girdi. Sızdırılan sınav sorularının mesajlaşma uygulaması Telegram'da satıldığı iddialarının ardından hükümet Telegram'a erişimi geçici olarak askıya aldı. Yasak, internet özgürlüğü savunucularının tepkisini çekti. Ancak şirketin mahkemeye yaptığı itiraz reddedildi. Yargıçlar yasağın haklı olduğuna hükmetti. Tıp sınavı skandalı, Hindistan'daki sınav sistemine yönelik güveni sarsan tartışmalar zincirinin son halkası oldu. Ülkede her yıl milyonlarca kişi üniversitelere ve kamu işlerine erişim için merkezi sınavlara giriyor. Ancak bu sınavların güvenilirliği tartışma konusu oluyor. Son skandalın ardından öğrenciler protesto gösterisi düzenleyip Eğitim Bakanı'nın istifasını istedi. Protestolar için kurulan grubun sosyal medyada 22 milyondan fazla takipçiye ulaştığı belirtiliyor.

0: Van Gölü'ne özgü İnci Kefali'nin akarsulara doğru göçü sürüyor. Bu durumda en çok martıların işine yarıyor. Martılar tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi akıntıya karşı yol almaya çalışan İnci Kefallerini avladı. Ortaya da belgeselleri aratmayan görüntüler çıktı.
1: İnci Kefalleri göç yolunda. Martılar av peşinde. Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan İnci Kefali üreme döneminde tatlı sulara göç ediyor. Akıntıya karşı yapılan göç zorlu geçiyor. Çünkü İnci Kefali'nin karşısına çıkan tek zorluk akıntı değil. Üreme içgüdüsüyle yola çıkan balıklar martılar için adeta açık büfe kahvaltıya dönüşüyor. Van'ın Erciş ilçesindeki Deli Çay'ın bulunduğu alandaki balık bendinde nöbet tutan martılar İnci Kefallerini avlıyor. Ortaya çıkan görüntülerse belgeselleri aratmıyor.
0: Rize'de binlerce metre yükseklikte üretilen dünya ünlü Anzer balında sezon başladı. Coğrafi işaretli balın fiyatı da belirlendi. Peki geçen sene kilosu 6000 liradan satılan Anzer balının bu yılki fiyatı ne oldu? Siz haberimizi izlerken biz de veda edelim. Bizden sonra gün başlıyor da Murat Güloğlu sizlerde olacak. Yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dileyelim efendim. Hoşçakalın.
2: ...2026 yılı sezonu başlamış durumdadır. Arıcılarımız Anzer'e çıktılar, kovanlarını yerleştirdiler. Bal üretimine başlayacağız.
1: Anzer balığı için sezon başladı. Dünyaca ünlü coğrafi işaretli balın kilogram fiyatı da belirlendi.
2: Biz 2026 yılı için kooperatifler ortak bir kararla birlikte 1 kilogram balın 7000 TL olmasını, yine polen fiyatlarında aynı şekilde 1 kilogram polenin 7000 TL olmasını karar verdik.
1: Rize'de 2300 rakımdaki Anzer yaylasında 40'ı endemik olmak üzere 400 aşkın çiçek türünden üretilen balın geçen yılki fiyatı 6000 liraydı. Anzer balı 250 ve 500 gramla 1 kilogramlık kavanozlara konularak satışa sunuluyor. Hava şartları nedeniyle balda sağım geçen yıla göre biraz daha geç bekleniyor.
3: Birçok alanda da kar hala devam ediyor. Soğuk bir hava, sis aynı şekilde devam ediyor. Yani geçen yıla oranla mevsim bir 15 gün geç başlayacağı kanaatindeyiz.
1: Balın orijinalliği Hacettepe Üniversitesi tarafından inceleniyor. Rize Tarım İl Müdürlüğü'nün coğrafi işaret logosuyla satılıyor.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Kocaeli güneşli 32 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Denizli 35 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 33, Adana 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 29, Kayseri 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 23, Kars yer yer yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 36 derece.
1: Dijital dünya, çocuklarımız için sonsuz bir keşif alanı. Ancak bu dünya onlar için yeterince güvenli değil. Çocuklarımız yeni sosyal medya düzenlemesiyle daha güvende. Sosyal medyada ve oyun platformlarında çocuklarımızı koruyan güçlü adımlar atıyoruz. Güvenli dijital dünya ile daha güçlü bir geleceğe ilerlemeleri için çalışıyoruz. Çocuklar güvende, geleceğimiz güvende.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Efendim günaydın, hoş geldiniz. Habertürk'tesiniz. Gün başlıyor odasınız. 23 Haziran Salı sabahındayız. 3 saat boyunca yurttan ve dünyadan gelişmeleri size aktaracağız. Son dakika bilgileriyle, gelişmeleriyle beraber bendeniz Murat Güloğlu. X Murat Güloğlu Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV mesajlarınızı buradan iletebilirsiniz. Dediğimiz gibi canlı yayınlarımız elbette olacak. İlerleyen dakikalarda haberlerimiz, yorumlarımızı bir kenara bırakalım. Acaba gazeteler yeni günü hangi haberlerle karşılayacak? Hemen ona bakalım. Buyurunuz. Memleketin gazetelerinde neler var? Oğlumu niye öldürdünüz diye soruyor. Hürriyet gazetesinde manşet olan bir haber. İstanbul'da 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürüldüğü olayın ilk duruşması dün yapıldı. Duruşma sırasında Kubilay'ın annesi Ülker'le babası Cemil Kundakçı sık sık söz alarak sanıklara isyan etti deniliyor. Müebbet hapis talebi söz konusu. Savcılık 10 kişi hakkında iddianame düzenledi. Alaaddin Kadayıfçıoğlu'na cinayetten, Aleyna Kalaycıoğlu'yla annesi Zuhal'e, Zuhal Kalaycıoğlu'na da cinayete azmettirmekten müebbet istendi. Türkücü İzzet Yıldızhan hakkında suçluyu kayırmadan 5 yıla kadar hapis talep ediliyor. Kadayıfçıoğlu'yla Aleyna Kalaycıoğlu'nun savunmaları Kubilay'ın anne ve babasını öfkelendirdi deniliyor. Detaylı bir haber bugün Hürriyet'te yerini almış ve oğlumu niye öldürdünüz sorusu son derece basit bir soru ama büyük de ağırlığı var. Gazetede, Hürriyet'te yerini almış, detayları birazdan bizler de aktaracağız efendim. Muhalefet açığı büyüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine geçelim bu haberden. Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor. Kalitemize ve kalibremize uygun muhalefet arayışımız devam etmektedir şeklinde bir ifade söz konusu. Ama siyaseti doğal akışına bırakılırsa efendim o muhalefet açığı büyümez, bilakis küçülür. Onu da ifade edelim. Detayları birazdan aktaracağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçen Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a da rozet takılıyor. Fotoğraf karesinde yerini almış. Peki Beyaz Saray'ı kokutan diyet. ABD Sağlık Bakanı Kennedy Jr. öncülüğünde Beyaz Saray'da uygulanan kokulu diyet espri konusu oldu. Trump'ın ekibindeki siyasetçilerin uyguladığı diyetten söz ediyoruz. Neymiş? Lahana turşusu. Dolayısıyla Beyaz Saray şimdi her yerinde lahana turşusu ve sarımsak kokuyormuş efendim. Sirkeci'de yeni kültür rotası, İstanbul'un Avrupa'ya açılan tarihi kapılarından Sirkeci Garı, kütüphaneler, sergiler, galeriler ve tiyatro alanlarıyla kültür yaşam rotası olmaya hazırlanıyor. Tıpkı Haydarpaşa Garı'nda olduğu gibi. Detayları yine ilerleyen dakikalarda biz de aktaracağız. Bu arada İngiltere'den bir haber. Başbakan evet nihayetinde istifa etti. Çok konuşuluyordu. Özellikle son seçimlerden sonra koltuğu sallanıyordu ki kendisi istifayı seçti. Bugün de özel konuşacak. Dünkü kendisine yakın isimlerle bir araya geldi. Dün Özgür Özel, bugün yapılacak CHP grubunda konuşma yapması kararı alındı. Bu hafta grup toplantısı yapmayacağını duyuran Kılıçdaroğlu.

Oluysa MYK ile PM'yi toplayacak. Parti meclisi gündeminde il disiplin kurullarının durumunun görüşülmesi bekleniyor. Acaba bugün bir yeni parti mesajı verir mi? Şimdi soru bu. Özgür Özel'in grup konuşması son derece mühim. Hep beraber göreceğiz efendim. Başka neler var? 62 şutun kaçı isabetli? Milli takıma dair bir haber. Montella'nın şanssızlık, 62 şut attık ama olmadı sözlerindeki şutları masaya yatırdık deniyor ki o da yine nerede? Hürriyet'te yerin almış. Öte yandan federasyon başkanı hocasına sahip çıktı deniliyor ve Dünya Kupası'ndan notlar yine yerini alıyor Hürriyet gazetesinde diyelim. Cumhuriyet'e bakalım, saatimiz 7'yi 3 geçerken demokrasinin utanç tablosu deniyor manşette. 24 Mayıs baskınının benzerleri görevden el çektirilen CHP örgütlerinde yaşanıyor. 24 Mayıs'ta ne olmuştu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde yaşananlar hafızalardan silinmeyecek bir şekilde Türk siyasi hayatına yerleşti biliyorsunuz. İl binalarına bu şekilde giriliyor. Gaziantep'in ardından İzmir'de de atanmış yönetim gece saatlerinde il başkanlığına gelerek zorla içeri girdi. Çıkan arbedede de CHP İzmir İl Başkanı Murat Aydın darp edildi. Yani bir nevi çökme hadisesini görüyoruz. Bu arada efendim atanmış mutlak butlanın atadığı Utku Gümrükçü süreci tabanın iradesi olarak nitelendiriyormuş. Kan dökülmeden CHP'yi teslim aldık ifadeleri oldukça önemli. Öte yandan tarihe bir utanç tablosu daha eklendi. Öfke ve nefret dolu bir ekiple binaya girdiler şeklindeki ifade oldukça önemli. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etmişti. Onu da söyleyelim. Ve atamalar bölmeye yönelik grup toplantısı yapacak Özel yönetiminden baskınlara tepki deniliyor. Tabandan destek gördüğünüzü düşünüyorsanız il kongresini hemen toplayın. Adayınızı gösterin çağrısı yapmış Özgür Özel, bunu da aktaralım. Bu arada CHP'nin 49 yurt dışı birlik başkanı Kılıçdaroğlu'na bir mektup yazmış ve Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız demişler. Atatürk'ün kızları dört dörtlük voleyboldan bir haber başlığı. A Milli Kadın Futbol Voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'nin son maçında biliyorsunuz Çin'i 3-2 devirdi. Ankara etabında 4 maçı da kazandı. Türkiye'ye büyük bir sevinç yaşattı. Bu arada dünya sıralamasında da 3. sıraya yükseldiler. Futbolcularımızın aksine evet, voleybolda kızlarımız maç kazandıkça kazanmaya devam ediyorlar. Buradan her birini alkışlıyoruz. Eleştiriye yargı sopası. Milli takımın başarısızlığını görmeyen Futbol Federasyonu Başkanı yasa istemiş. Bakalım etkiye tepki nasıl olacak onu da söyleyelim diyelim ve devam edelim. Akşam gazetesine kaliteli muhalefet arıyoruz şeklinde bir ifade. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri manşette yerini almış. Türkiye'nin birçok sorununu çözdük. Muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu çözemedik demiş. Bu arada Ankara buluşmasında kendisi için resim yapan çocuklarla da yakından ilgilendi deniyor. Ve İstanbul'un mangal sancısına geçelim bu haberden. Vatandaşlar kamuya ait mesire alanlarındaki yasak ve özel mekanlardaki astronomik rakamlar yüzünden sahil yollarını mangal parka çevirdi. Ve bir taraftan da Bakırköy'den Yenikapı'ya çift sıra otopark yapılmış. Bu da Akşam gazetesinde fotoğraf karesinde yerini alıyor efendim. Tüketici güven endeksi 3 yılın zirvesine çıkmış. Nasıl olduysa 87.9 puan yerini alıyor yine akşamda. Başka neler var? 10 yılda 6. istifa. İngiltere'de İşçi Partisi'nin Mayıs'taki yerel seçim yenilgisinin ardından tepkilerle karşı karşıya kalan Starmer partisinin liderliğini bıraktı. Yeni başbakanın seçiminin yolunu açtı deniliyor diyoruz ve devam ediyoruz Milliyet gazetesi ile. Tazminat mı, yara bandı mı? Davalar benzer, sonuçlar farklı. Evet, açılan benzer tazminat davalarında Avrupa ve Amerika'da milyon dolarlar ödenirken Türkiye'de sebepsiz zenginleşme nedeniyle bu kuşa dönülüyor denilmiş. Ömür boyu yenileme garantisiyle özel sağlık sigortası yaptırdıktan sonra hayati tehlikeye neden olan kan hastalığına yakalanan Ahmet P. masrafları karşılamayan şirketten 17.715 avro tazminat kazandı. Benzer durumlarda ilgili şirketlerin Avrupa ve Amerika'da çok daha yüksek, hatta milyon dolarlara ulaşan tazminata mahkum olabildiğini belirtiyorlar. Sebepsiz zenginleşme ilkesi nedeniyle bunun düşmesi.

0: düştüğünü söylüyor Türkiye'deki içtihatlar efendim. Bu da yerini almış, Milliyet'in manşetinde yer almış. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nden yine aynı şekilde bir dava konusu. Orada da 145 milyon dolar tazminat ödeniyor. Oldukça ilginç, böylesi bir fark var aramızda efendim. Masada 4 konu var. Amerika-İran müzakerelerinden detaylar yerini alıyor. Starmer'ın istifası da aynı şekilde. Milliyet'te diri fay sayısı 700'e çıktı. Bu da hiç istemediğimiz ve beklemediğimiz bir haber. Türkiye diri fay haritasını 13 yıl sonra güncelledi. 485 idi diri fay hattı. Yani her an deprem olabilir şeklindeki ifade 485 iken bu diri fay hattı 700'e yükselmiş durumda. Allah beterinden korusun diyelim. Kurultay komisyonu mesaiye başlamış Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve salı kürsüsü 13.30'da Özgür Özel nerede olacak? CHP'de konuşacak ve Messi tarih yazdı diyelim, devam edelim. Son şampiyon Arjantin Avusturya'yı yıldız futbolcusu Messi'nin 2 golüyle devirdi. Bir de penaltı kaçırdı biliyorsunuz. 18 gole ulaştı Messi böylelikle ve Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi olduğu deniliyor. Hayırlı olsun. Bir yılda 3 ay faize çalışıyoruz Karar Gazetesi'nde. Bir acı gerçek manşette. Evet, bütçedeki faiz gediği her geçen gün büyüyor. Hazine Bakanlığı yılın ilk 5 ayında vergi gelirlerini %32 oranında arttırmasına rağmen dış borçlanma maliyetlerindeki artış nedeniyle vatandaştan toplanan paranın 1/4 ile faiz borcu ödedi. Buna göre devlete vergi veren her vatandaş bir yılın 3 ayında faiz için çalışmış oldu. Hani çok daha fazla çalışmalıyız derken aslında meğersek ki faize çalışıyormuşuz. Karar Gazetesi'nde detaylar yerini alıyor. Faiz gideri bir yılda %51 oranında arttı maalesef. Faiz yerine üretimi seçmeliyiz ama ilerleyen zamanlarda. Efendim, özel okula çocuğunu göndermek isteyen bir servet ödeyecek şeklinde haber. Detayları birazdan biz de aktaracağız. Kalitemize uygun muhalefet bulamadık diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Her şeyi çözdük ama muhalefetin vizyon sorunlarını çözemiyoruz şeklindeki ifade dikkat çekici. Bu arada ya kurultaya ya mahkemeye zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler aktarılıyor. Trump'a rağmen barış sürecinin yürüyor olması da ifade edilmiş. Bu Trump'a rağmen sözleri son derece önemli diyelim. Sabaha geçelim. Son olarak köklü reformlar, sessiz devrimler, işte AK Parti'nin 25 yılda Türkiye'ye attığı imza şeklinde duyurulan bir haber var. Detaylar Sabah gazetesinde, merak ediyorsanız hemen okuyalım. Partimizi kurarken diyor Erdoğan, Türkiye'yi küresel oyun kurucusu yapacağız desek hayalperest olmakla suçlanırdık ama hayalleri hedeflere, hedefleri de gerçeklere dönüştürdük şeklindeki bir ifade dikkat çekici. Umarız ki asgari ücrete bir zam gerçekleşir. Emekliye de aynı şekilde, onu da aktaralım. Efendim, başka bir haber. Beni 500 kilo altın için kaçırdılar. Evinin önünden kaçırılan ve polis operasyonuyla kurtarılan Erhan Karaal'ın ilk ifadesinde şaşırtan detaylar ortaya çıktı. 500 kilo altının yerini sordular. Bilmiyorum dediğimde işkence yaptılar şeklinde bir ifade, gerçekten yürek burkucu bir taraftan efendim. Gazze'nin mücadeleci kadınlarını dünya görmüyor. Esra Albayrak, Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı'nın açılışında konuştu. İlerleyen dakikalarda biz de aktaracağız. Cumhurbaşkanı adayımız Tayyip Erdoğan'dır. MKYK toplantı sürerken açıklama yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, önümüzdeki seçimlerde partimizin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır şeklindeki bir ifade dikkat çekici. Demek ki bir erken seçim olacak. Aksi takdirde biliyorsunuz Erdoğan aday olamıyor. Evet, Sabah gazetesiyle de bitirelim. Gördüğünüz gibi saatimiz 7:12 geçerken gündemdeki gelişmeler bu şekilde. Az evvel gazetelerden de paylaştık, bir telefon bağlantısıyla durumu pekiştirelim, son durumu alalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler söz konusu. Arzu Kaya telefon hattımıza. Arzu, neler anlatacaksın son dakika bilgisi olarak?
1: Dün itibariyle 12 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Bunlardan 6'sı için tutuklama talebi vardı. 6 şüpheli için ise adli kontrol hükümleriyle serbest kalması yönünde bir talep söz konusuydu. Sabah saatlerinde mahkemeden karar çıktı. Onu aktaralım isterseniz. Ayhan Karal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 6 şüpheli tutuklandı ve 6 şüpheli hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal, evinin önünden 17 Haziran akşamı zorla bir otomobile bindirilip kaçırılmış ve 35 saat sonra Tuzla'da bir depoda darp edilmiş halde bulunmuştu. Tabii Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı derhal bir soruşturma başlattı ve bu soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı. Tabii Erhan Karal darp edilmişti, yoğun bakımda tedavi sürüyordu. Ondan sonra ifadesi alındı.

0: inip ve kendisini vatan emniyete götüreceklerini söyleyerek bir anda arabaya bindirdiklerini söyledi. Arabada sürekli yer değiştirdiklerini, şahısların yüzünü tam olarak göremediğini, çünkü hem darp edildiğini hem de aynı zamanda kafasını bacaklarının arasına konularak insanları görmemesi noktasında bir tedbir uygulandığını söyledi. Ancak dikkat çeken yanı ise soruşturmanın, Erhan Karaal'ın verdiği ifadeden aktarıyorum sizlere şu anda. Kendisinin Serdal Taşkın isimli eski İBB müdürü ve Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğunu iddia eden şüpheliler kendisinden 500 kilo altının yerini söylemesini istediklerini belirtti. Kendisi de böyle bir para olmadığını söylediğinde ise işkence gördüğünü ve sürekli darp edildiğini, aracın bagajına konularak Tuzla'da bir yere götürüldüğünü söyledi. Tabii Tuzla'da zaten polis ekipleri kendisini bulmuştu. En son olarak da beni öldüreceklerdi ancak polisler geldiği için bu işlemi yapamadılar şeklinde bir ifadesi var. Kendisini alıkoyan şahısları tanımadığını, ne sebeple böyle bir işe kalkıştığını bilmediğini ve aynı zamanda 500 kilo altına ilişkin herhangi bir bilgisinin olmadığını söyledi. Bir soruşturma çok geniş kapsamlı bir şekilde halen daha devam ediyor. Gözaltı sayılarının artabileceğini de sizlere aktaralım. Ama 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bunlardan 6'sı hakkında Sos Ceza Hakimliği sabaha karşı bir karar verdi. 6 şüpheli tutuklandı soruşturma kapsamında. 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulandı Murat Güloğlu.
1: Arzu Kaya, çok teşekkür ediyoruz. Detayları senden almayı devam edeceğiz. Yeni gelişmeleri aktardı. Hangi konuda bir kez daha söyleyelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler. Bir taraftan da 6 şüphelinin tutuklandığı ve diğer detayları Arzu Kaya bize anlattı. İlerleyen dakikalarda yine yeni gelişmeler oldukça size paylaşacağız. Bu arada İstanbul'da biliyorsunuz Adalar Belediyesi'ne yönelik bir soruşturma söz konusuydu. Orada da gözaltına alınan belediye başkanı Ercan Akpolat ve iki yardımcısı dahil 35 şüpheli tutuklanmış durumda. Yine bir belediye, yine bir CHP'li belediye ve yine bir tutuklanan belediye başkanı gördüğünüz, duyduğunuz üzere. Rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlamalarla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürmekte. Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat, yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'ın da aralarında bulunduğu 47 şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. 3 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 35 kişi de tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Belediye Başkanı Ercan Akpolat dahil 35 kişinin tutuklanmasına hükmetti. Evet, dediğim gibi yine bir belediye, yine bir operasyon ve yine bir belediye başkanının tutuklanması diyelim. Adalar Belediyesi'nde gerçekleşti bu hadise. Öte yandan Mersin'de Silifke Belediyesi'nde de bir operasyon, bir soruşturma sürmekte. Yolsuzluk soruşturmasında belediye başkanı Mustafa Turgut dahil 8 şüpheli tutuklandı. Buyurunuz, bir belediye başkanının tutuklanma haberi daha. Festival, organizasyon, gıda gibi alımlarda usulsüzlük yapıldığı yönünde ihbarlar üzerine Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı belediyeye yönelik bir soruşturma başlattı. Gözaltına alınan belediye başkanı Mustafa Turgut ve 18 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. İfadeleri alınan başkan, belediye yöneticileri ve şirket yetkilisi toplamda 19 kişi adliyeye sevk edildi. Hakim, karşısına çıkarılan şüphelilerden Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Silifke Belediye Spor Kulübü Başkanı Sait Oğuz ve Belediye Başkan Yardımcılarının da aralarında olduğu 8 şüpheli tutuklandı. 11 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Evet, bakalım bugün hangi belediyelere, daha doğrusu CHP'li belediyelere bir operasyon düzenlenecek ve sonrasında belediye başkanı tutuklanacak yardımcılarıyla beraber, onu da bir gelişme olursa son dakika olarak aktaracağız. Efendim, Hürriyet gazetesinden bir haberle devam edelim yolculuğumuza. 7:18 geçerken saat, muhalefet açığı büyüyor şeklinde bir ifade var Erdoğan. Az evvel de paylaşmıştım, detaylandıralım. Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor. Kalitemize ve kalibremize uygun muhalefet arayışımız devam etmektedir dedi. Kavgasız ve gürültüsüz günleri geçmiyor diyor. Muhalefete yönelik olarak sadece kendilerine değil siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok

0: sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Rahata alışmış muhalefet aktörlerine çalışmayı, proje geliştirmeyi ve hizmet etmeyi maalesef öğretemedik şeklinde bir ifade söz konusu Erdoğan tarafından. Bir taraftan da Ankara teşkilat buluşmasında konuştu ve CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçti. Haymana Belediye Başkanı Levent Koç. İşte ona da rozetini takıyor. Yani CHP'li seçmenin oyuyla belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. Daha sonra bu oyları aldı. AK Parti'ye geçti. Haymana Belediye Başkanı ki öncesinde Mansur Yavaş'a ve Özgür Özel'e sakın ha bir yere geçmeyeceğim, herhangi bir durum söz konusu değil demişti. En azından söylenenler bu yönde efendim. Evet, bir muhalefet açığı var mı yok mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bu şekilde. AK Parti Ankara teşkilat buluşmasında başka neler oldu? İzleyelim.
1: Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Dış politika gibi, savunma gibi, vesayete ve teröre karşı mücadele gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedi.
2: CHP'deki gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'nin muhalefet sorunu olduğunu söyledi.
1: Türkiye'nin muhalefet açığı giderek daha fazla büyüyor. Rakibimiz de olsa Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla mağlul bir muhalefet değil, hizmette, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz. Kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Milletin çizdiği rotada ilerlemeye devam ediyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara teşkilat buluşmasında konuştu. Ankara'ya yapılan yatırımları paylaştı. Biz milletimizin karşısına yol yaparsak trafik o kadar artar gibi absürt tezlerle çıkmadık dedi.
1: Su sıkıntısı mı var? Yeni barajları, isale hatları inşa ettik. Trafik mi sıkıştı? Yeni yollar, yeni metro hatları inşa ettik. Çarpık kentleşme sorunu mu var? TOKİ ile modern konutları inşa ettik. Ankara'ya toplam 4 trilyon 280 milyar liralık yatırım yaptık. Bizden trafik çilesine çözüm bulmamızı bekleyen insanlarımızın karşısına ne kadar fazla yol yaparsak trafik o kadar çok sıkışır gibi absürt tezlerle çıkmadık. Millete sunabilecekleri projeleri yok.
2: CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç AK Parti'ye katıldı. Rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı.
0: Evet, siyaset doğal akışında olduğu sürece herhangi bir sorun yaşanmıyor toplumlarda. Dolayısıyla doğal akışında ilerlemesi gerekiyor suyun ki böylelikle bütün fikirler çarpışsın, bütün fikirler gerçeği ortaya koyarak kendi doğrultusunda siyaseti oluşturabilsin efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bu anlamda mühim. Peki muhalefette ne oluyor, ne bitiyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nde biliyorsunuz bir atanmış başkan var mahkeme tarafından, bir de seçilmiş başkan Özgür Özel. Detaylara bakacağız efendim. Kurultay komisyonu mesaiye başladı deniyor. CHP'de yapılacak olası olağanüstü kurultayın yeni bir hukuki tartışmaya konu olacağını savunuyor genel merkez. Delegelerin sil baştan yenileceğini, olağan kurultay takvimini başlatma niyetinde bu amaçla oluşturulan olağan kurultay hazırlık komisyonu da geçen hafta ilk toplantısını gerçekleştirerek işbaşı yaptı deniyor. Haberdeki vurgu önemli. Olası olağanüstü kurultaydan söz ediliyor ki ancak yeni yönetimin pek de kurultay yapma hevesi söz konusu değil efendim. Salı kürsüsü Özel'in bir başka haber başlığı yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden, yani bugünden söz ediliyor. Grup toplantısında konuşacak mecliste, konuşmasında olağanüstü kurultay çağrısını yenileyecek. Kemal Kılıçdaroğlu'ysa dediğim gibi genel merkezde olacak. O da işte partisinin belli birimlerini toplayacak deniliyor. Dolayısıyla

0: Özgür Özel'in aslında burada vereceği mesajlar mühim. Gidişat çünkü yeni bir partinin oluşumuna doğru şartlar bunu gerektiriyor. Belki işte o zaman ifade edilen yeni ve iş yapan muhalefet açığı bu şekilde kapatılabilir. Yeni parti ile mi acaba diye sorular akıllarda tabii. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında bugün Özgür Özel konuşacak. Özgür Özel grup kürsüsündeyken Kılıçdaroğlu da bazı önemli toplantılara başkanlık yapacak. Öte yandan Özgür Özel cephesi olağanüstü kurultay için delege imzalarına rağmen genel merkezin adım atmaması halinde mahkemeye başvuru yapacakmış.
1: CHP'de grup toplantısı bilmecesi çözüldü. Grup toplantısında kürsüye Özgür Özel çıkacak.
2: Haftalık grup toplantımızı Gazi Meclis çatısı altında gerçekleştireceğiz.
1: Aynı saatlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezde iki önemli toplantıya başkanlık yapacak. Önce Merkez Yönetim Kurulu, ardından parti meclisi toplanacak. Merkez Yönetim Kurulu toplantısında özellikle Kılıçdaroğlu'na hakaret edenler başta olmak üzere bazı il ve ilçe başkanları hakkında ihraç kararı çıkabileceği belirtiliyor. Özgür Özel mecliste kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Zeynel Emre, Özel cephesinin yeni bir parti kuracağı ve isminin de Yürüyüş Partisi olacağı yönündeki iddiayı yalanladı. Ancak yeni parti için kapıları kapatmadı.
2: Bu konuda bütün samimiyetimle söylüyorum. Bugüne kadar hiçbir şekilde, hiçbir toplantımızda biz bunu konuşmadık. Her şeye rağmen haklarımız var. Onları da sonuna kadar kullanalım. Şimdi biz bu tüm süreçleri işleteceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi eğer işgal durumu devam ederse, tabii ki yani genel başkanımız onu yani bir felaket durumu olarak tarif etti. O zaman elbette farklı yollar, arayışlar elbette olacaktır. Ama bugün itibariyle biz bunları henüz konuşmadık.
1: Geçtiğimiz hafta 800'den fazla imza olağanüstü kurultay talebiyle genel merkeze sunuldu. Ancak Kılıçdaroğlu cephesi mevcut tedbir kararı ve yasal sürecin henüz tamamlanmamış olması nedeniyle kurultaya gidilemeyeceği görüşünde. Zeynel Emre ise genel merkezin adım atmaması halinde 10 günlük süre dolar dolmaz mahkemeye başvuracaklarını söyledi.
2: Olağanüstü kurultay açısından baktığınız zaman genel merkez açısından imzalar teslim edildiğine hiçbir gerekçe yoktur. O konuda da gerekli yasal yollara başvuracağız.
1: Emre ayrıca istifalar nedeniyle parti meclisinin düştüğünün tespiti için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuracaklarını da dile getirdi. Hakkındaki tedbir kararı kaldırılan Gökhan Günaydın'ın da en kısa sürede yeniden grup başkan vekilliği görevine döneceğini söyledi.
2: Tedbir bir gerekçeydi, odasının boşaltılması vesaire diye, ama odasına dönüp görevini yapacak yani ve görevine devam edecek Gökhan Bey. Bir sorun yok arada.
0: Yani grup toplantısında ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi takip edilecek, Özgür Özel takip edilecek. Dediğimiz gibi yeni bir partinin sinyali acaba verilir mi, verilmez mi? Kimi parti isimleri özellikle dolaşmakta, hem sosyal medyada hem de konuşulanlar arasında. Bunlar olur mu? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın istifası bir fitili ateşler mi yeni parti için? Ama adli tatil ne zaman sonlanıyor? 20 Temmuz. O zamana kadar bir hareket olur mu, olmaz mı? Ondan sonra bu olur. Bütün bunlar siyasetin sıcak gündeminde sorulan sorular efendim. Peki bir taraftan da sosyal medyada başörtülü kadınlar için aşağılayıcı ifadeler kullanan şüpheli tutuklandı. H.Ö. önceki gün metro beklerken paylaştığı bir videoda başörtülü kadınlara yönelik olarak kapalılar kapatılsın, imha edilsin ifadelerini kullanmıştı. Tepki çeken bu sözler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı H.Ö. hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de toplumumuzun birlik ve beraberliğini, din ve inanç kardeşliğini hedef alan, ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Peki iç dünyamızdaki gelişmelere şöyle bir virgül atalım ve bakalım Lübnan'da, Orta Doğu'da neler oluyor, neler bitiyor. Türk Gün gazetesinden bir fotoğraf karesi ve haber. İran Dışişleri Bakanı Arakçı müzakerelerde Lübnan Savaşı'nı sona erdirmek için ortak bir komite kurulmasında anlaştıklarını açıkladı. Arakçı ayrıca ülkesine uygulanan petrol ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırıldığını ve ablukanın sona erdiğini de söyledi denildi. ABD

0: ile İran arasındaki görüşmelerin ardından dediğim gibi gözler Lübnan'a çevrilmiş durumda. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD ve Katar'la kalıcı ateşkesi görüştü. Bir yanda tarafların ortak bir mekanizma kurması ihtimali değerlendiriliyor. Diğer yanda İsrailli aşırı sağcı bakanlardan da Lübnan yansın çıkışı geldi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise ülkesi ve Amerika'nın Lübnan'ın toprak bütünlüğünü garanti edeceğini duyurdu.
1: Lübnan, ABD ve Katar arasında kritik bir telefon diplomasisi gerçekleşti. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD Başkan Yardımcısı Vance, Trump'ın damadı Kushner ve Katar Başbakanı El Sani ile kalıcı ateşkesi görüştü. Masada tarafların süreci izlemek için ortak bir mekanizma kurması ihtimalinin olduğu belirtildi. Avn görüşme sonrası yaptığı açıklamada net bir çizgi çekti. Ülkemiz egemendir, bizim adımıza hiç kimse müzakere yürütemez dedi. Savaşın sona erdirilmesine yönelik her türlü desteği memnuniyetle karşıladıklarını, ancak iç işlerine müdahaleyi kabul etmediklerini belirtti. İsrail basını ise bu hafta Tel Aviv ile Beyrut yönetimleri arasında ABD arabuluculuğunda yapılacak görüşmelerde İsrail ordusunu işgal ettiği bazı pilot bölgelerden çekilerek buralarda kontrolü Lübnan ordusuna devretmesinin ele alınacağını aktardı. İsrail'de yayın yapan Valla sitesinin haberinde de İsrail ordusunun Lübnan sınırındaki gönüllü birimlerini feshetme kararı aldığı aktarıldı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Savunma Bakanı Katz'la kendisinin İsrail ordusuna yönelik talimatların değişmediğini söyledi. Lübnan'da tam hareket özgürlüğüne sahip olduklarını ve işgal bölgelerinde kalacaklarını iddia etti. İsrail Dışişleri Bakanı Saar, toprak hırsımız yok ama işgal ettiğimiz bölgelerden çekilmeyeceğiz dedi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir ise, Lübnan İsraillilerin oyun alanı olmalı. Lübnan yansın ifadeleriyle yeni bir skandala imza attı. Ben Gvir'in Lübnan yansın söylemine Avrupa Birliği'nden tepki geldi. Bu sözleri kınayan AB Komisyonu Sözcüsü El Anoni, Lübnan'ın seçemediği bir savaşın bedelini ödediğini belirterek, İsrail'e Birleşmiş Milletler'in 1701 sayılı kararı gereğince güçlerini Lübnan'dan derhal çekme çağrısını yineledi. ABD arabuluculuğunda Lübnan'la İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı. İsrail basınına göre görüşmelerin yeni turu 23-25 Haziran tarihlerinde büyükelçi ve askeri düzeyde gerçekleştirilecek.
0: Evet, Lübnan'a odaklanılmış durumda. An itibariyle bir taraftan da Hürmüz Boğazı her zaman konuşuluyor. Tabii petrol fiyatı da aynı şekilde 77-78 dolar seviyesinde seyrini sürdürmekte. Brent petrolün varil fiyatı, ki bu da evet iyi bir rakam, en azından 120 dolarları kadar görmüştü herhalde. Motorinde ve benzinde ciddi indirimlerde yakın zamanda gelecektir diye düşünüyoruz. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi. Nawrocki'yi Esenboğa'da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler karşıladı. Karşılamanın ardından ikili bir sürede baş başa görüştü. Polonya Başbakanı'nın iki gün boyunca Türkiye'de resmi ziyaretlerde bulunacağı aktarılıyor. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye ve Polonya arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak. İki ülke arasındaki mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar evet önemli. İkili münasebetlerin yanı sıra güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında da fikir alışverişinde bulunulması öngörülmekte.
2: Państwo pozostawałem także w regularnym kontakcie i z prezydentem.
0: Evet, Polonya Cumhurbaşkanı olduğunu bir kez daha söyleyelim. Haber içinde Polonya Başbakanı geçti. Peki, Yeni Şafak gazetesine bakalım. Enkaz içinde futbol haberi dikkat çekici. İsrail'in yerle bir ettiği Gazze'de Filistinli çocuklar futbol tutkunlarını, daha doğrusu tutkularını yaşatmaya devam ediyor. Eski milli futbolcu Muhammed Suveyrki, büyük yıkımın ortasında ülkeyi uluslararası arenalarda temsil edecek yeni bir nesil yetiştirmek için diye de devam ediyor gazetenin haberi. Sizler de okudunuz gördüğünüz üzere efendim. Ve maalesef ikinci aşamaya geçilecekti. Barış planı Ekim ayında atıldı. Daha sonra gözler Gazze'deyken, Filistin'deyken İran'a bir saldırı başlatıldı. katıldı. Ancak bir kışı daha geçirdi Filistin, Gazze, ama nasıl geçirdi? Birçok çocuk hayatını kaybetti. Ölümle burun buruna geldi.

0: ama yaşam devam ediyor ve işte futbol tutkusu da aynı şekilde çocukları özellikle yaşama bağlıyor gördüğünüz gibi. Efendim devam edelim. Türkiye'den Ukrayna'ya giden Panama bandıralı Türk kuru yük gemisi Ukrayna açıklarında İHA saldırısına uğradı. Gemideki iki denizci yaralandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırıya dair bir açıklama var. Saldırının sabah saatlerinde Ukrayna'nın Kornomorsk limanı açıklarında düzenlendiği ifade ediliyor. Yaralı vatandaş durumları Kiev Büyükelçiliğimiz ve Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir denildi. Karadeniz'de sivil gemilerin seyri sefer emniyetinin sağlanmasının Türkiye'nin temel öncelikler arasında yer aldığı belirtiliyor. İlgili tüm taraflara bölgedeki gerilimi düşürecek önlemler alma çağrısı da yapıldı. Evet, dış gelişmelerle devam edelim. Saatimiz 7.34'ü gösterirken. Efendim Amerika Birleşik Devletleri basını Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nden istifasını duyuran Tulsi Gabbard hakkında önemli bir iddia ortaya attı. Geçtiğimiz hafta bu hanımefendiyi çok konuştuk. Efendim Washington Post'un araştırmasına göre Gabbard siyasi kariyeri boyunca tarikat lideri tarafından yönlendirilmiş olabilir deniliyor.
1: As you've said, Mr. President, this is what I've dedicated my life to.
2: Tulsi Gabbard, yıllar boyunca tarikat liderimi yönetti. Amerikan basınının iddiası ülkede yankı uyandırdı.
1: Historically, the Iranians have always threatened.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanan Washington Post, görevinden kısa süre önce ayrılan Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard hakkında bir araştırma yayımladı. Gazete daha önce Gabbard'ın kampanyasında çalışan bir kişinin paylaştığı 25 bin sayfalık belgeleri inceledi. Habere göre Gabbard ve ailesi çocukluktan beri Hawaii merkezli bir Hindu tarikatının üyesiydi. Gabbard'ın ailesinin Kimliğin Bilimi Vakfı adlı tarikatta üst düzey görevlerde bulundukları iddia ediliyor. Habere göre tarikatın lideri Chris Butler, Gabbard'ın siyasi kariyerini şekillendirmede önemli bir rol oynadı. Elde edilen belgelere göre Gabbard, Demokratik Parti senatörüyken Butler'dan çok sayıda talimat aldı. Bunlar arasında Gabbard'ın sunabileceği yasa tasarıları, benimsemesi gereken politikalar ve televizyona çıktığında nasıl davranması gerektiği gibi direktifler yer aldı. Guru Butler, zaman zaman Gabbard'a hakaret seviyesine varan eleştiriler yöneltti.
1: Now our founders knew their time was short.
2: Habere göre Gabbard'ın kongredeki faaliyetleri yazışmalardaki direktiflerle büyük ölçüde uyuşuyor. Gabbard'ın medyaya yönelik bazı açıklamalarında kullandığı cümlelerinde kendisinden istenen kelime tercihleriyle örtüştüğü tespit edildi. Suriye'yi ele alan çok sayıdaki direktiften Ağustos 2016 tarihlisinde Gabbard'a Esad rejiminin Amerika Birleşik Devletleri tarafından devrilmesini engelleme konusunda tavsiyeler veriliyor. Tulsi Gabbard, gurum olarak nitelediği Butler'ın kendisine siyasi açıdan akıl hocalığı yaptığı iddiasını daha önce kesin bir dille reddetmişti. Gabbard, Mayıs ayında eşinin kanser tedavisi gördüğünü açıklamış ve bu nedenle istifa ettiğini duyurmuştu.
1: Let us be willing to forgive those who've offended us.
0: Evet, önemli bir soru. Acaba sadece istihbaratı mı bir tarikat yönlendiriyor ya da yönetiyor? Beyaz Saray da buna dahil olabilir mi? Amerika Birleşik Devletleri ya da İsrail denince işin olayı çok daha farklı yerlere gidebiliyor. Bunu da düşünmek lazım. Şimdi Kolombiya'dan bir haber var. Daha sonra bizler de aktaracağız. Kolombiya'da Trump'ın destekçisi ipi göğüsledi ama nasıl göğüsledi? Bu önemli. Kolombiya'da Cumhurbaşkanı seçimini Trump'ın tam ve koşulsuz desteklediği sağcı aday Abelardo de la Espiera kazandı. Espiera %49.65, iktidar partisinin sol görüşlü adayı Ivan Cepeda ise %48.70 oranında oy aldı. Acaba bir oy geçişkenliği mi yaşandı? Bu da önemli. İki aday arasındaki fark %0.95, yani binde 95 seviyesinde gerçekleşti. Oy farkı 246.355. Kolombiya'dan söz ediyoruz. Cepeda sonucu kabul etmeyerek 33 bin sandığa itiraz edeceklerini açıkladı deniyor. Haberi Akşam gazetesinden okuduk. İzleyelim.
2: Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın desteklediği sağcı aday Abelardo de la Espiera kazandı. Solcu aday Ivan Cepeda bazı sandık sonuçlarına itiraz edeceğini açıkladı.

0: Güney Amerika ülkesindeki seçim kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığı'nın açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların %99,91'i açıldı. Trump'ın desteklediği Dela Espreya %49,65 oy aldı. Solcu aday Ivan Cepeda ise %48,70'te kaldı. İki aday arasındaki oy farkı 246.335 olarak tespit edildi. Bu sonuçların ardından Dela Espreya seçimi kazandığını ilan etti.
1: Tüm Kolombiyalılar için görevimi yapacağım. Bana oy verenler için de, vermeyenler için de. Kazanan ya da kaybeden olmayacak. Misilleme, zulüm olmayacak. Çünkü demokraside uzlaşmaz düşmanlar yoktur. Farklı düşünen yurttaşlar vardır.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Dela Espreya'yı o büyük kazandı sözleriyle tebrik etti.
2: Kolombiya! Aquí está tu presidente!
0: Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, oy sayımında düzensizlikler olduğunu savundu. Sadece resmi sonuçları dikkate alacağını söyledi. Solcu aday Ivan Cepeda ise 33 bin sandıktaki sonuca itiraz edeceğini söyledi.
3: Una vez se produzca el escrutinio.
0: Eski bir avukat olan sağcı aday Dela Espreya, ülkedeki çetelerle mücadele etme ve ekonomiyi güçlendirme vaadinde bulunmuştu. İnsan hakları savunucusu Cepeda ise Cumhurbaşkanı Petro'nun politikalarını devam ettirme, yoksullara devlet yardımlarını artırma ve silahlı gruplarla müzakereye devam etmeyi vaat ediyordu.
4: A confiar en nuestras instituciones.
5: Evet, Kolombiya'da bu yapılan itiraz sonucu acaba sonuç değişir mi değişmez mi onu da yakın zamanda görürüz. Ama Trump'ın adayı diyebiliriz kazanmış durumda, küçük de bir oy farkı var, ancak Macaristan'da hiç de öyle olmamıştı biliyorsunuz. Şimdi gelelim memleketteki gelişmelere. Gaziantep Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı. Uçaktaki 186 yolcu ve 6 mürettebat tahliye edildi. Efendim olaya dair açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre SunExpress Hava Yolu şirketine ait Stuttgart Gaziantep seferini yapan yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı'na inişinin ardından lastiği patladı. Uçağın ön iniş takımında hasar meydana geldi. Bakanlık açıklamasında olayın ardından uçakta bulunan 186 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmiştir. Söz konusu olayla ilgili gerekli inceleme ve değerlendirme süreçleri başlatılmıştır ifadelerine yer verildi. Evet, iniş sırasında gerçekleşiyor. Büyük geçmiş olsun diyoruz. 186 yolcu ve 6 mürettebata canları burunları kanamadan en azından tahliye edildiler uçaktan. İstanbul'dayız. Bağcılar'da kaza yapan bir kuryenin taşıdığı paralar etrafa saçılınca trafik durdu neredeyse efendim. Zor durumdaki kurye çevredekilerin yardımıyla savrulan paraları toplayabildi en azından bir bölümünü.
6: Para taşıyan bir motosiklet paraları dağıtmış. Her yer para.
7: Motokurye kaza yaptı. Balya balya para otoyola savruldu.
6: Her yer para. Para dağılmış yollara. Herkes para topluyor. İnsanlar yollardan para topluyor.
7: Bağcılar'da para taşıyan kurye kendisine emanet edilen paraların etrafa saçıldığını görünce beyninden vurulmuşa döndü.
6: Para taşıyan bir motosiklet paraları dağıtmış.
7: Arabaların arasında banknotları toplamaya çalışan talihsiz gencin imdadına ise çevredekiler yetişti.
5: Hani derler ya keş keş canlı canlı balya balya paralar, acaba neden kurye ile taşınıyor bir taraftan da soru işareti oluşturulmakta bir ve elbette ki acaba paranın tamamı kuryeye teslim edildi mi, hiç aradan böyle kaçan giden oldu mu, bu da merak konusu tabii. Efendim Karar Gazetesi'nden bir haber başlığı, anaokulu canisi şeklinde duyuruluyor. Kreş görevlisi uyuyan çocuklara sopayla vurdu ki o anlarda fotoğraf karesinde yerini almış Bayrampaşa Cevat Paşa Mahallesi'nde bulunan yabancı bir özel anaokulunda çalışan AB isimli kadın öğle uykusunu yaptırmaya çalıştığı çocukların elindeki çubukla darp etti. Demek ki genel bir süreç bu. Aynı çalışanı yemekhanede de miniklere vurduğu belirtiliyor. Şikayet üzerine incelenen güvenlik kameralarında dehşet ortaya çıktı. Gözaltına alınan AB'nin çocuklara elindeki çubukla vurduğu anlarda güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Bu da anaokulu canisi olarak aktarılıyor. Bir taraftan da dövdüğü gerekçesiyle 60 yaşındaki bu görevli gözaltına alınmış.

0: kalmış durumda.
1: Çocuklara çubukla vurdu. Aynı çalışan yemekhanedeki çocuğu da böyle itti. Görüntüler İstanbul Bayrampaşa'daki bir anaokulundan. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler geçtiğimiz hafta Salı, Çarşamba ve Cuma gününe ait. İddiaya göre özel anaokulunda çalışan 60 yaşındaki görevli AB, öğle uykusunu yaptırmaya çalıştığı çocuklara çubukla vurdu. Görevli kadın yemekhanedeki bir çocuğu da itti. Bir çocuğun kolundaki darp izi üzerine ailesi şikayetçi oldu. Yapılan çalışmada güvenlik kameraları tek tek incelendi. Şüpheli kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
2: Evet, olayla ilgili inceleme sürüyor. Bir taraftan da gözaltının sonu bir tutuklama olabilir. Çünkü görüntüler fena halde insanın canını sıkıyor, ürpertiyor ve hatta o çocuklardaki travmayı bir düşünün ve bir tarafta bir ya da iki kez yapılan bir hadiseden söz etmiyoruz. Belli ki süre gelen bir durum. Efendim neyse ki bir şikayet söz konusu olmuş da gözaltına alınmış, o yavrulara büyük geçmiş olsun diyelim. Antalya'da bir kişi anne ve babasının cadde üzerindeki gider borusuna sıkıştığı yönünde ihbarda bulundu. Ekipler seferber oldu. Gösterilen alan tarandı. Sonunda gerçek ortaya çıktı ancak yaşlı çiftin oğlunu ikna etmek mümkün olmadı.
1: Annem babam boruda sıkıştı diye ihbarda bulundu. Ekipleri seferber eden olayın aslı başka çıktı. İlginç olay Antalya'da yaşandı. 112 acil çağrı merkezini arayan Fikret Y, anne ve babasının Muratpaşa ilçesinde cadde üzerindeki gider borusunda sıkıştığını bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler çifti arasa da bir sonuca ulaşamadı.
3: Sizin anneniz mi bu? Telefon var mı?
1: Ekipler telefonla Fikret Y'nin babasını aradığında gerçek ortaya çıktı. Yaşlı adam sabah hastaneye gittiklerini, ardından eşiyle eve döndüklerini söyledi.
4: Sabahtan beri sesiniz geliyor. Bana yalan konuşma.
3: Eşiniz yanınızda mı?
4: Tamam ver baba anneme. Yalan buradalar abi. Yemin ederim buradalar.
1: İhbarcıyı ne babası ne de ekipler ikna edebildi.
4: Yemin ederim gözümle gördüm.
3: Abi. Tamam gel.
4: Şöyle kalıp göstereyim ben bunu. Annem şöyle kalmış. Ağzı bile tutamadım. Tamam.
1: Ekipler bölgeden ayrılırken psikolojik sorunları olduğu değerlendirilen Fikret Y polis merkezine götürüldü.
2: Sonra da muhtemeldir ki serbest bırakıldı ama o psikolojik meseleler oldukça önemli. Bir şey yapılıyor, daha sonra psikolojisi bozukmuş deyip serbest bırakılabiliyor kimi zaman. Büyük geçmiş olsun, bu tür arkadaşlarımızın tedavi olması gerek ve şart. Oya Budak'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet. Sabah gazetesinden bir haber başlığı. İstanbul Sarıyer'de 26 Haziran 2025'te 19 yaşındaki Samet Terzi Anıl Ö isimli kişi tarafından cinsel istismara maruz kalması sonucu hamile olduğu iddia edilen eski nişanlısı, o da 18 yaşındaki Oya Budak'ı gezme bahanesiyle yanına çağırdı. İddia o ki bir ayrılıp bir barıştığı Budak'ı Beşiktaş'ta gezdireceğini söyleyerek aracını aldı Terzi. Daha sonra Sarıyer'deki bildiği bir yere önerdi. Olay yerine getirdiği hamile olan genç kadınla tartışmaya başlayan Terzi bu sırada silahını çıkararak Budak'ın vücuduna ve başına ateş etti. Genç kadın gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede karnındaki bebeğiyle birlikte hayatını maalesef kaybetti. Samet Terzi de tutuklandı ve cezaevine gönderildi efendim. O mahkemenin affetmediği ifade ediyor. Gebe olduğu bilinen kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ruhsatsız silah bulundurma suçundan da 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi deniliyor. Maalesef yine bir kadın cinayetinden söz ediyoruz. 18 yaşındaki hamile genç kızı katleden cani ömrünü şimdi hapiste geçirecek. Tam bir yıl önce İstanbul Sarıyer'de Oya Budak'ı öldüren vicdansıza ağırlaştırılmış müebbet verildi.
5: Daha gencecikti. Adalet istiyoruz, ne isteyelim?
6: Gözyaşlı annenin adalet çağrısı karşılığını buldu. Hamile kadını katleden eski nişanlı ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırıldı.
7: Neden yaptın? Hiç mi vicdanı
6: sızlamadı? Oya Budak daha 18 yaşındaydı. Kısacık hayatı acıdan, ızdıraptan ibaretti.

0: gitti Boya. Gitti işte. Boya gitti.
1: Geçtiğimiz yıl Sarıyer'de konuşma bahanesiyle buluştuğu eski nişanlısı cellada olmuştu. Boya'ya da karnındaki 5,5 aylık bebeğe de acımamıştı.
0: Amileydi. Karnında bebeği vardı.
1: Son sözünü söyleyen mahkeme o cani için ağırlaştırılmış müebbet kararı verdi. Bu cezanın üstüne 2 yıl 3 aylık hapiste eklendi.
2: Neden yaptın? Hiç mi
3: bitiremediğimiz, sonlanması bir türlü gerçekleştirilemeyen kadına şiddet ve kadın cinayetlerine işte bir yenisi daha eklendi. Allah'tan rahmet diliyoruz. Elbette ki yapılacaklar çok fazla ama olmuyor, olamıyor. Son saniye koşusuna soruşturma. Posta gazetesinde bir haber başlığı, bir hanımefendi koşturuyor. Acaba neden? Aktaralım. Osmaniye'de YKS'nin pazar günü yapılan ikinci oturumu AYT'ye girecek olan bir genç kız sınavı birkaç saniyeyle kaçırdı. Genç kız koşarken kapıda bulunan görevlinin kendini içeri atıp kapıyı kapatması dikkat çekti. Bu görüntüler basına yansıyınca ÖSYM tarafından olayın titizlikle incelendiği ve suistimal varsa gerekli adımların atılacağı açıklandı deniliyor ki ancak bariz bir şekilde işgüzarlıktan ya da kötü kalplilikten öteye gitmeyen bir durum olarak da görülebilir. Efendim Karabük'teyiz. Üniversitede okuduğu İstanbul'a gitmek için evden çıkan ancak ailesinin günlerdir haber alamadığı 23 yaşındaki genci arama çalışmaları sürüyor. Şimdiye kadar 45 kilometre karelik alan tarandı ama kayıp genç henüz bulunabilmiş değil.
4: Dağ, bayır, orman, mağara. Ekipler günlerdir kayıp üniversiteli genci arıyor. İstanbul'da özel bir üniversitede okuyan 23 yaşındaki Hamza Duras, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki ailesinin yanından 31 Mayıs'ta İstanbul'a gitmek için ayrıldı. Aile günlerce haber alamadıkları oğulları için kayıp başvurusunda bulundu.
5: Otobüsten aynı gün yolda inmiş. Daha sonra Safranbolu'da 2 gün ayrı ayrı otellerde misafir olmuş. Safranbolu'daki bir marketten alışveriş yaptı. Arkadaşlarımız tarafından tespit edilmiş durumda.
4: Ekipler Hamza'yı bulmak için seferber oldu.
5: Normal dronlar, termal dronlar, iz tarama köpekleri ve efendim en sonunda Jandarma Genel Komutanımızın koordinasındaki İHA'mızın marifetiyle biz bölgede arama tarama faaliyetimizi çok yoğun bir şekilde yürütüyoruz.
4: Kayıp gencin en son görüldüğü ormanlık alanda günlerdir süren aramalardan henüz sonuç çıkmadı.
5: Yaklaşık 45 kilometre karelik bir alan tamamen taranmış vaziyette. Ne yazık ki henüz kendisine dair bir bulguya erişemedik.
3: Umuyoruz ki yakın zamanda, tez zamanda bulunur ve hayata karışır bu güzel kardeşimiz efendim. Çalışmalar sürüyor an itibariyle. Peki sıcaklardan söz edeceğiz ama Avrupa ülkelerini kasıp kavuran sıcaklardan. Bunun adı ejderha sıcakları olarak nitelenmekte. Balkanlar üzerinden de ülkemize gelmesi bekleniyor. Sıcaklıklar kademeli olarak artacak ve bazı bölgelerde termometreler 40 dereceyi aşacak, gelen bilgi bu yönde. İzleyelim haberi, bir küçük ara, saat başında beraberiz.
6: Bu çok şiddetli bir sıcak hava dalgası. En kötü özelliği uzun süreli olması.
7: Okullar tatil edildi. Birçok bölgede kırmızı alarm verildi. Avrupa'yı kasıp kavuran ejderha sıcakları rotasını şimdi de Türkiye'ye çevirdi.
6: Yani yaklaşık 4 gündür Fransa, Almanya ve çevresindeki İngiltere, tüm ülkelerde 38-40 dereceler var ve 1-4-5 gün daha sürmesi bekleniyor.
8: İnşallah bizim o kadar olmaz.
7: Avrupa'da etkili olan aşırı sıcaklıklar hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde termometreler 40 dereceyi gösterirken kanallar serinlemek isteyenlerle doldu taştı.
9: Çok güneş gelince rahatsız ediyor da özlemişiz sıcakları.
10: Ejderha sıcakları olarak adlandırılan sıcak hava dalgasının Balkanlar üzerinden gelerek Türkiye'yi de etkisi altına alması bekleniyor. Öyle ki termometreler 40 derece sınırına bile dayanabilir.
6: Türkiye'ye doğru sokulması 30 Haziran 1 Temmuz'u bulacak.
8: Tabii ki evde oturacağım. Sularımı içeceğim, oturacağım.
10: Yağışların sonlanması, sıcaklıkların hızla yükselerek mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. En az bir hafta boyunca devam edecek olan ejderha sıcaklarından 3 büyük şehir de nasibini alacak.
6: İstanbul'da örneğin hava sıcaklıklarını 32-33 derecelere çıkartıyor. Öyle Paris'teki gibi 40 derecelere çıkmayacağız neyse ki.
7: Termometre

0: Ankara'da 31 dereceye, İzmir'de ise 36 dereceye çıkması öngörülüyor.
1: Biz daha yeni klima taktırdık eve. Yani soğuturuz. Bebek de var malum.
2: Ankara'dayız ve şu dakikalarda termometreler 26 dereceyi gösteriyor ve başkentliler şimdiden serinlemek için dondurma yemeye başladı. Efendim yakında ejderha sıcakları ülkemize de gelecek. Siz hazır mısınız?
3: Dolaba falan girerim artık.
4: Hazırız. Buna alışkınız yani.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Kocaeli güneşli 32 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Denizli 35 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 33, Adana 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 29, Kayseri 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 23, Kars yer yer yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 36 derece.

0: haberin ve hayatın içinde.
1: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
0: Gündemin sıcak başlıkları.
1: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
0: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
1: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada tavşan

0: Tepe Köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu...
1: Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
2: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk Manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.

Evet, gün başlıyor, devam ediyor. 23 Haziran Salı sabahındayız. Saatimiz 8'e doğru ilerlerken bendeniz Murat Güloğlu. X Murat Güloğlu, Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV adreslerimiz burasıdır. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bizi radyolarından özellikle trafikte dinleyenlere sevgi selam olsun. Televizyonlarında izleyenlere de günaydın diyelim. Gazetelere yeniden şöyle hızlıca bir bakalım, yeni günü hangi haberlerle karşılıyor memleketin gazeteleri. Efendim Hürriyet, oğlumu niye öldürdünüz? Evet diye bir soru işaretiyle bugün manşetten aktarıyor. İstanbul'da 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'nın öldürülmesine yönelik olarak dava duruşma süreci. Peki muhalefet açığı büyüyor, siyasetteki gelişmeler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yerini almış. Sirkeci'de yeni kültür rotası ve bugün özellikle CHP'de Özgür Özel'in konuşacağı da ifade ediliyor diyelim. Cumhuriyete geçelim. Demokrasinin utanç tablosu 24 Mayıs baskınında ki Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde yaşanan görüntüleri hafızalarımızdan silemiyoruz malum. Görevden el çektirilen CHP örgütlerinde aynısı yaşanıyor denilmiş. Hem Bursa'dan hem de İzmir'den detaylı fotoğraf kareleri de yerini alıyor. Atamalar bölmeye yönelik grup toplantısı yapacak Özel yönetiminden baskınlara tepki. Acaba yeni bir parti kuruldu mu, kurulma aşamasında mı, yolda mı, yürüyüş halinde mi, bütün bunları göreceğiz. Atatürk'ün kızları dört dörtlük malum, filenin sultanları, amilli kadın voleybol takımımız önüne geleni deviriyor. Son olarak da son şampiyon Çin'i devirdi ve futbolda yaşanılan rezaletin aksine ciddi anlamda voleybolda yüzümüz gülüyor efendim. Öte yandan öğretmene işkence haberi de dikkat çekici. Peki akşama geçelim, kaliteli muhalefet arıyoruz diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri manşette. Bir taraftan da partisine katılan Haymana Belediye Başkanı'na rozet takıyor. İstanbul'un mangal sancısı bir başka haber başlığı. Trafiği oluşturuyor zira Bakırköy'de yeni kapıya çift sıra otopark oluşmuş durumda. Vatandaşı tutamıyorsunuz. Özellikle böylesi sıcak günlerde mangal hemen gerçekleştiriliyor. Efendim Milliyet gazetesinde tazminat mı yara bandı mı davalar benzer sonuçlar farklı sigorta davasına yönelik olarak Türkiye'de 17 bin euroluk bir tazminat açıklanırken Amerika Birleşik Devletleri'nde aynı davada 145 milyon dolar tazminat ödendiği ortaya çıktı. Messi tarih yazdı Dünya Kupası'nda. Evet, neredeyse takımının bütün gollerini Messi attı. Arjantin'de Messi tarih yazdı Dünya Kupası'nda. En çok gol atan futbolcu oldu dünkü karşılaşmada özellikle. Salı kürsüsü Özgür Özel'in, bu da yerini almış Milliyet gazetesinde. Bu yazda komşudayız şeklindeki ifadeler Yunanistan'a kaçışları aktarıyor. Efendim bir yılda 3 ay faize çalışıyoruz. Ekonomiyi manşetinde taşıyor Karar gazetesi. Çok çalışıyoruz ama ağırlıklı olarak faize çalışıyormuşuz. Detaylar bugünkü kararda. Bir taraftan da İngiltere Başbakanı'nın istifası yerini almış. Ya kurultaya ya mahkemeye. Özgür Özel'in sözleri ve Sabah gazetesi köklü reformlar, sessiz devrimler manşetinde AK Parti'nin 25 yılda Türkiye'ye attığı imza deniliyor. Bir taraftan da efendim Cumhurbaşkanı adayımız Tayyip Erdoğan'dır ifadeleri dikkat çekici. Sabah gazetesinde aslında bu haberi yeniden mercek altına alalım. Sabah gazetesinde hemen paylaşalım Özgür Çelik'in, daha doğrusu affedersiniz Ömer Çelik'in ifadeleri. MKYK toplantısı sürerken açıklama yaptı AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Önümüzdeki seçimlerde partimizin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır şeklinde. Partimizin yetkili organları açık ve kararlı bir duruş sergilemektedir. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını şükranla karşılıyoruz diyor açıklamasında yine Ömer Çelik. Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusundaki mutabakatını ve kararlılığını gösteren bir açıklama olmuştur. Terörsüz Türkiye konusunda çalışmalarımız sürüyor. Artık yeni bir aşamadayız. Yasal

0: çerçeveye herkes katkı vermeli. Türkiye bu meseleyi ortak bir iradeyle değerlendiren, taviz vermeden devlet tecrübesiyle aşabilecek kabiliyettedir şeklindeki ifade oldukça önemli. Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır sözleri mühim. Seçim zamanında yapılırsa aday olamayacak şeklindeki ifadeler dikkat çekiyor idi, ancak bir erken seçim olursa yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan hali hazırda aday olabilecek deniyordu ki anladığımız o ki bir erken seçimden de söz edilebilir. Dediğim gibi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik terörsüz Türkiye süreciyle ilgili artık yeni bir aşamadayız dedi. Silah bırakmanın tespit edilmesiyle yürürlüğe girecek bir yasa üzerinde çalışıldığını belirtiyor. Ömer Çelik gecikmeden meclis gündeminde değerlendirilmeli mesajını da verdi.
1: Artık yeni bir aşamadayız. Yani bugün itibariyle net bir şekilde yeni bir aşamada olduğumuzu söyleyebiliriz. Terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır. Bu yasal çerçevenin ortaya çıkmasının biz çok gecikmeden bir an evvel meclis gündeminde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
2: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yeni aşamaya geçildiğini söyledi. Hedef terörün tüm uzantılarıyla ortadan kalkması dedi.
1: PKK, KCK'nın tüm şube uzantı ve yapılarıyla ortadan kalkması esas, bu hedefleniyor. Burada da silah bırakmanın tespit edilmesiyle bir yürürlüğe girecek bir yasanın çalışmasının yapılmasıdır.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı devam ederken kameraların karşısına geçti. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır sözlerini de değerlendirdi.
1: Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını da şükranla karşılıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki mutabakatını ve kararlılığını gösteren bir açıklama olmuştur.
2: Çelik, İran'la ABD arasında varılan mutabakatı olumlu bulduklarını da ifade etti.
1: Hem bu gelinen aşamayı son derece anlamlı buluyoruz, destekliyoruz ama kırılganlığının da farkındayız.
0: Evet, terörsüz Türkiye geçtiğimiz yıl Temmuz ayında özellikle komisyon toplantılarına başlamıştı. Sürekli bir toplantı silsilesi vardı. Ardından işte geldik bugünlere. Acaba ne olacak, ne bitecek? Nisan ayında bir adım atılacaktı. Ardından bayram sonrası denildi. Şimdi de Temmuz mu işaret ediliyor acaba? DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koç Yiğit de konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine dair olarak yasal süreçte bir an önce adım atılması gerektiğini söylüyor. Bunu yine neliyorlar özellikle DEM Partililer, siyasi partilere ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a da bir çağrısı var.
3: Sürecin yol alması gerekiyor. Bunun yol alması için de tabii ki hukuki bir zemine, demokratik mekanizmalara ihtiyaç olduğunu da belirtmemiz gerekiyor.
4: Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
3: Barış ve demokratik toplum sürecinin temel güvencesi olan çerçeve yasanın bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi, hızlı bir şekilde tartışmamız ve yasalaştırmamız gerekiyor. Fiili olarak yürüyen sürecin yasal hale gelmesi ihtiyacının altını çizmemiz gerekiyor.
4: DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, siyasi partilere ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a da çağrıda bulundu.
3: Sorumluluk iktidar partisindedir ama bütün siyasi partilerin de bu sorumluluğun paydaşı olduklarını ifade etmemiz gerekiyor. Farklı çözüm arayışlarının ve bakış açılarının meclis zemininde buluşması, tartışabileceğimiz bir zemini sağlamamız gerekiyor. Meclis Başkanı tıpkı komisyon sürecinde olduğu gibi bugün de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli ve bu tarihi süreçte rolünü oynamalı ve kolaylaştırıcı bir misyonla bu sürece sahip çıkmalıdır.
0: Evet, yine yenilenen bir çağrıdan söz ediyoruz. DEM Parti, Milliyetçi Hareket Partisi'nden de sık sık süreci hızlandıralım şeklinde ifadeler geliyor. Bakalım ne kadar hızlanacak, ne zaman hızlanacak, bütün bunları göreceğiz. Efendim, az evvel bir son dakika bilgisi olarak da aktardığımız habere dönelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheli vardı. 6'sı tutuklandı. tutuklandı. Maltepe'de 17 Haziran'da evinin önünde kaçırılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal polis tarafından

0: kurtarıldı biliyorsunuz. Karaağıl hastanede tedavi altına alınırken soruşturmada 12 şüpheli vardı, yakalandı ve ifade işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. 6'sı tutuklandı, 6'sı ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Evet, sıkça rastlanılan bir hadise değil malumunuz. Evinizin önünden işte sene olmuş bilmem kaç yıl bir büyük şehirde yaşıyorsunuz ve kaçırılıyorsunuz. Neyse ki uzun uğraşlar sonrasında yakalanabildi ama böylesi kaçırılıp evine dönemeyenler de söz konusu, büyük geçmiş olsun diyoruz. Peki Gazze'nin mücadeleci kadınlarını dünya görmüyor şeklindeki bir haber başlığı dikkat çekiyor Sabah gazetesinde. Doktor Esra Albayrak genç Müslüman kadınlar liderlik programının açılışında konuşmuş. Bakalım ne demiş? Gazze'de gece elektrik yok. Bir kadın doktor ya da hemşire telefonunun ışığını yakarak bir çocuğun hayatını kurtarıyor. Bu kadınları dünyanın hakim liderlik alıntısında, en güçlü kadınlar listesinde neden görmediğimizi düşünmek zorundayız diyor Albayrak. Efendim genç Müslümanlar, genç Müslüman kadınlar liderlik programı Ankara'da başladı. Bu vesileyle bu habere geçelim. Programın açılışında konuştu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş. Kadınların inanç ve kıyafetlerine yönelik saldırılara tepki gösteriyor bakan.
1: Hala maalesef başörtülü kadınları hedef alan nefret söylemleriyle karşılaşabiliyoruz. Bu, kadınların inancı ve kıyafetleri üzerinden temel hak ve özgürlüklere, toplumsal barışa ve birlikte yaşama kültürüne açık bir saldırıdır. Ve biz bu anlayışın normalleşmesine asla izin vermeyeceğiz.
2: Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı Ankara'da başladı. 4 gün sürecek programa, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 24 farklı ülkeden 18 ile 30 yaş arasında 31 Müslüman kadın katılıyor. Açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınlara yönelik ayrımcılığın yaşam kültürüne saldırı anlamı taşıdığını belirtti.
1: Bir dönem üniversite kapılarında, kamu kurumlarında, çalışma hayatında inancı ve kıyafeti nedeniyle dışlanan kadınlar bugün Türkiye'nin kalkınma yürüyüşünün en asli özleri haline geldi.
2: Ellie for Future programının kurucusu Esra Albayrak da Gazze'de yaşananları işaret etti. Yeni düzen vurgusu yaptı.
3: Bir tarafta Gazze, kurulu küresel düzenin ve sözde evrensel değerlerin ahlaki iflasını bize açıkça gösteriyor. Başından beri konuştuğumuz o harita gözlerimizin önünde adeta çatırdıyor bu tarihi bir eşik. Eski harita çöküyor, yeni harita henüz çizilmedi. Ahlaki kodları henüz yazılmış değil. Ama yeni düzenin masasında olma imkanımız olabilir. Biz gençler olarak buna aday olmalıyız.
0: Efendim Ankara Valiliği 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek biliyorsunuz 36. NATO zirvesi kapsamında alınan tedbirleri açıkladı. Bakalım neler varmış valilikten yapılan bu açıklamaya göre 28 Haziran saat 00:00'dan yani gece yarısından 10 Temmuz saat 23:59'a kadar 13 gün süreli açık ve kapalı alanlardaki tüm toplantı, gösteri, yürüyüşü, basın açıklaması, miting gibi etkinlikler yasaklanmış durumda. Ayrıca zirve alanları, heyetlerin konaklayacağı yerler ve geçiş güzergahlarında yetkisiz kişi ve araç girişlerine izin verilmeyecek. Valilik izni dışında Ankara hava sahasında drone uçuşlarına da müsaade edilmeyecek deniliyor. Bu da Ankara Valiliğinden yapılan bir açıklama. Dediğim gibi 28 Haziran'dan başlayıp neredeyse 10 Temmuz ya da 11 Temmuz'a kadar sürecek bir operasyondan söz ediliyor, bir tedbir silsilesinden söz edilmekte. Evet, bu tarihler arasında özellikle Ankara'da işiniz var ise devlet kurumları dahil olmak üzere gerçekten gitmeyi bir kez daha düşünün. Çünkü ciddi anlamda bir NATO zirvesinden dolayı bir tedbir uygulanacak. Bir taraftan da tabii özellikle protestolar söz konusu, günümüzde bazı eylemler var. İşte bütün bunların ne olacağı da merak konusu diyorduk ki 28 Haziran itibariyle başlıyor. 11 Temmuz'a kadar etkinlik ya da kapalı alanlarda toplantı, gösteri, yürüyüşü, basın açıklaması yasaklanmış durumda diyelim. Yolumuza devam edelim. Milli İstihbarat

0: İstihbarat Teşkilatı'ndan bir haber, stratejik istihbaratın önemine dikkat çekiyor MIT. Hasım devletlerin kapasitesini önceden tespit etmek başarılı dış politika ve savunma avantajı sağlar vurgusu yapılıyor. MIT Başkanı İbrahim Kalın da sahada ve masada kazanmak önemlidir ama gerçek ve kalıcı zafer zihinleri ve gönülleri kazanmaktır diyor.
1: Stratejik istihbaratın önemi vurgulandı. Dış politika ve savunmada avantajlar sıralandı.

0: döngüsünün nasıl işlediği açıklandı.
1: Bilgi toplama ve işleme aşamasında açık kaynaklardan insan istihbaratına kadar her türlü veri doğrulanıp sınıflandırılır. Ardından analiz ve dağıtım aşamasında veriler anlamlı öngörülere dönüştürülerek karar alıcılara zamanında ve uygun formatta sunulur. Daha sonra ise eyleme geçilerek stratejik bilgi ulusal güvenlik tehditlerini önlemek ve uzun vadeli hedeflere ulaşmak için kullanılır. Hasım devletlerin kapasitesini önceden tespit etmek başarılı dış politika ve savunma avantajı sağlar.
0: MİT, stratejik istihbaratın kullanımına da dikkat çekti. Gerçek olanın stratejik istihbaratın her dönemde fırsat ve risk takibi için sürekli yapılmasıyla çok yönlü ve kurumlar arası eşgüdüm gerektirmesi olduğu kaydedildi. Paylaşımda MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın sahada ve masada kazanmak önemlidir ama gerçek ve kalıcı zafer zihinleri ve gönülleri kazanmaktır mesajı da yer aldı.
2: Evet, toplumların olmazsa olmazı istihbarat servisleri, hele ki bu bölgelerde çok daha önemli efendim. Şimdi İran milli takımının Belçika ile oynadığı maça gideceğiz. Dünya Kupası'nda malum İran oldukça iyi bir karşılaşma da sergiliyor. An itibariyle ikinci sırada biz biliyorsunuz 0 maç ve 0 gol, daha doğrusu 0 yenilgiyle malum Dünya Kupası'na veda ediyoruz. Şimdi İran milli takımının Belçika ile oynadığı maç siyasi mesajları da beraberinde getirdi. Zira Kalibaf, İran Meclis Başkanı, sahadaki mücadelenin fotoğrafını paylaştı ve "Topraklarımızı da böyle koruyoruz" ifadelerini kullandı. Takımın soyunma odasına bıraktığı not da dikkat çekiyordu.
0: İran Dünya Kupası'nda mesaj üstüne mesaj verdi. Soyunma odasına bırakılan not da, İranlı liderlerin paylaşımları da turnuvanın çok konuşulanları arasına girdi. İran FIFA Dünya Kupası G grubu ikinci haftasında Belçika ile oynadığı maçta golsüz berabere kaldı. Ancak özellikle İran kalecisi Alireza Beyranvand'ın kalesinde devleşmesi dünyayı şaşkına çevirdi. İran'ın ağlarla buluşturduğu topun offside nedeniyle iptal edilmesi takımda hayal kırıklığına neden olsa da mücadele sürdü. İran Meclis Başkanı Kalibaf o mücadeleyi işte topraklarımızı koruma şeklimiz notuyla paylaştı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile paylaştığı fotoğrafta Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın ilk gününde Minap'ta katledilen 168 çocuğu hatırlattı. Futbol sahasından müzakere masasına, savaş alanına kadar İranlılar olarak attığımız her adım daha büyük bir mücadelenin parçasıdır. Sevgili halkımızın onurunu ve şerefini savunmaktır ifadelerini kullandı. İran milli futbol takımı ise maçın oynandığı Inglewood'daki Sofi Stadyumu'nun soyunma odasına bir mesaj bırakarak ayrıldı. Notta Los Angeles'a gururlu bir şekilde geldik ve onurlu, haysiyetli bir şekilde yarıştık. Misafirperverliğin için teşekkürler Los Angeles. Her İranlıya 180 dakika boyunca ruhunu, kalbini, sesini İran için verdiğinden dolayı teşekkürler. Barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle ifadeleri kullanıldı. İran-Belçika maçının 0-0 berabere sonuçlanmasının ardından taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Böylece 2 puanda bulunan İran grupta ikinci, aynı puandaki Belçika ise 3. sırada yer aldı.
2: Hatırlatalım, Mısır 4 puanla da birinci aynı grupta, onu söyleyelim. Tabii İran'ın motivasyonu bu anlamda çok farklı. Bir taraftan da düşman olarak gördükleri ve ülkesine saldıran Amerika Birleşik Devletleri'nin topraklarında, statlarında maç oynuyor. Ve dolayısıyla efendim motivasyonları çok da farklı ve Los Angeles bakıldığı zaman Kaliforniya özellikle ciddi bir İran nüfusuna da ev sahipliği yapmakta. Bakalım İran gruptan çıkar mı çıkmaz mı, bütün bunları göreceğiz. Meksika'da kampını yapıyor. İran geliyor Amerika Birleşik Devletleri'nde oyununu oynuyor. Daha sonra Meksika'ya yeniden dönüyor. Böyle de bir operasyon içindeler efendim. Kolay değil. Bol bol yolculuk yapıyorlar ama puanları da kapıyorlar. Efendim Milliyet'te bir haber başlığı Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'dan geçelim. İngiltere'ye Starmer istifa çağrılarına kulak verdi. Hani nihayet diyebiliriz. İşçi Partisi liderliğinden ayrıldı. Yeni başbakan seçiminin de yolunu açtı. Dün sabah başbakanlık ofisi, biliyorsunuz 10 numara meşhurdur. Orada önünde yaptığı duygusal açıklamada başbakanlığa seçildiği günün hayatının en gurur verici günü oldu.

0: olduğunu söyledi. Ailesine teşekkür etti. Gözyaşlarını da tutamadı deniliyor. Haberi Milliyet gazetesinden okuduk ve dediğimiz gibi bekleniyordu aslında bu istifa ama uzattı biraz. Kral Charles'a kararını bildirdiğini söyledi. Starmış. Yeni başbakan belirlenene kadar da koltukta oturacak. Yeni başbakanı belirleme süreci ise 9 Temmuz'da başlıyor.
1: That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
2: İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifa etti. Yeni bir lider seçilene dek görevinde kalmaya devam edeceğini söyledi.
1: To ensure an orderly handover of power.
2: Starmer, başbakanlık konutu önünde yaptığı açıklamada partisini iktidara taşıdığını ve aldığı her kararın ülkesinin faydası için olduğunu savundu. Partisinden yeni lideri belirlemek için 9 Temmuz'da bir süreç başlatmasını isteyeceğini duyurdu. Başbakan konuşmasının son bölümünü ailesine ayırdı. Ülkedeki en büyük görevi bırakıp en önemli göreve dönüyorum derken sesi titredi.
1: Being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy.
2: Yeni liderin Eylül'deki parlamento açılışına kadar belirlenmesini isteyen Starmer, bu tarihe kadar görevine devam edecek. Starmer'ın yerine gelecek isim İngiltere'nin son 10 yılda gördüğü 7. başbakan olacak. Bunun için en muhtemel adaysa Andy Burnham. Eski Manchester Belediye Başkanı olan Burnham, 18 Haziran'daki ara seçimi kazanarak milletvekili olmuştu. Daha önce Sağlık Bakanlığı da yapan Burnham, 2017'de belediye başkanı seçilmişti. İngiltere Başbakanı, Mayıs'taki yerel seçimlerde aldığı büyük yenilgiden bu yana istifa baskısıyla karşı karşıyaydı. Kamuoyu desteğini kaybeden Starmer, zaman zaman İngiltere tarihindeki en düşük halk desteğine sahip başbakan konumuna düştü. Bazı bakanlar da Starmer'a olan desteklerini çekerek istifa etmişti.
1: Thank you very much.
0: Evet, İngiltere'de bol bol başbakan değişiyor. Neredeyse her yıla bir başbakan düşüyor. Şöyle bir 10 yıla geriye döndüğünüzde baktığınızda gerçek anlamda bir sirkülasyon söz konusu. Bakalım yeni süreçte İşçi Partisi'nin liderliğine kim oturacak? Başbakan kim olacak? Bunu merak ediyoruz. Amerika'ya geçelim. Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nden istifasını duyurmuştu Gabbard. Hakkında önemli bir iddia var. Washington Post'un araştırmasına göre Gabbard siyasi kariyeri boyunca tarikat lideri tarafından yönlendirilmiş olabilir deniliyor.
3: As you've said, Mr. President, this is what I've dedicated my life to.
2: Tulsi Gabbard, yıllar boyunca tarikat liderimi yönetti. Amerikan basınının iddiası ülkede yankı uyandırdı.
3: Historically, the Iranians have always threatened.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanan Washington Post, görevinden kısa süre önce ayrılan Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard hakkında bir araştırma yayımladı. Gazete daha önce Gabbard'ın kampanyasında çalışan bir kişinin paylaştığı 25 bin sayfalık belgeleri inceledi. Habere göre Gabbard ve ailesi çocukluktan beri Hawaii merkezli bir Hindu tarikatının üyesiydi. Gabbard'ın ailesinin Kimliğin Bilimi Vakfı adlı tarikatta üst düzey görevlerde bulundukları iddia ediliyor. Habere göre tarikatın lideri Chris Butler, Gabbard'ın siyasi kariyerini şekillendirmede önemli bir rol oynadı. Elde edilen belgelere göre Gabbard, Demokratik Parti senatörüyken Butler'dan çok sayıda talimat aldı. Bunlar arasında Gabbard'ın sunabileceği yasa tasarıları, benimsemesi gereken politikalar ve televizyona çıktığında nasıl davranması gerektiği gibi direktifler yer aldı. Guru Butler, zaman zaman Gabbard'a hakaret seviyesine varan eleştiriler yöneltti.
3: Now our founders knew their time was short.
2: Habere göre Gabbard'ın kongredeki faaliyetleri yazışmalardaki direktiflerle büyük ölçüde uyuşuyor. Gabbard'ın medyaya yönelik bazı açıklamalarında kullandığı cümlelerinde kendisinden istenen kelime tercihleriyle örtüştüğü tespit edildi. Suriye'yi ele alan çok sayıdaki direktiften Ağustos 2016 tarihlisinde Gabbard'a Esad rejiminin Amerika Birleşik Devletleri tarafından devrilmesini engelleme konusunda tavsiyeler veriliyor. Tulsi Gabbard, gurum olarak nitelediği Butler'ın kendisine siyasi açıdan akıl hocalığı yaptığı iddiasını daha önce kesin bir dille reddetmişti. Gabbard, Mayıs ayında eşinin kanser tedavisi gördüğünü açıklamış ve bu nedenle istifa ettiğini duyurmuştu.
3: Let us be willing to forgive those who've offended us.
0: Evet, özellikle bu iktidar boyunca, Trump iktidarı boyunca bu tür söylemler söz konusu olabiliyor yer yer. Bir taraftan da İsrail de aynı şekilde Beyaz

0: Sarayda da acaba bir tarikat yönlendirmesi var mı yok mu? Bu tarih boyunca zaten konuşulan bir hadise diyelim. Gelelim memlekete, saatimiz 8.24'ü gösterirken. Şimdi arabesk müziğin babası rahmetli Ferdi Tayfur'un damadı Muhammed Aydın gözaltına alındı. Sebebi 5 kadın tarafından aşk tuzağına çekilen adamların onun restoranında yüksek hesap ödemeye zorlandığı iddiası.
1: Lan kimseniz kimsiniz lan? Allah değilsiniz ya. Ben hiçbirinizden korkmuyorum ha. Siz kimi neyi, nerede öldürüyorsunuz? Hayırdır lan? Oğlum doğacağım gün belli olduğu gibi öleceğim gün de belli ha. Elinizden geleni ardınıza koymayın.
2: Kayınpederi Ferdi Tayfur'la karşı karşıya geldi. Karısıyla sokak ortasında laf dalaşına tutuştu.
1: Nasıl ben celallenmiş? Nasıl ben sinirlenmeyeyim?
2: Muhammed Aydın bu kez yüksek hesap operasyonuyla gündemde.
1: Kızından ötürü 60 tane şikayetim var, zaten 61 olsun. Hiç sorun yok.
2: İddiaya göre dolandırıcılık çarkında 5 kadın üye vardı. Aşk tuzağı kurup kurbanlarını ağlarına düşürdüler.
3: O utanmazlar arkadaşlık siteleri üzerinden tanıştıkları erkekleri iddiaya göre anlaşmalı oldukları restorana götürmeden önce bir kafeye götürüp kahve içiyorlardı. Böylece onların güvenlerini kazanıyorlardı.
2: Sonraki adres Ferdi Tayfur'un damadı Muhammed Aydın'ın Etiler'deki lüks restoranı oluyordu.
1: Ben değişik modelim, öyle tehdit edebileceğiniz bir adamı değilim.
3: Kadınlar ağına düşürdükleri adamları iddiaya göre buradaki restorana getiriyordu. O adamlarsa başına gelenleri binlerce liralık hesapla karşı karşıya kaldıklarında anlıyordu.
1: Lan hadi ötede oynayın.
3: Dolandırıldığını anlayanlar şikayetçi oldu, polis düğmeye bastı. Yapılan incelemede kameranın kayıt cihazının tamirde bahanesiyle yerinde olmadığı görüldü.
2: Aşk tuzağı kuran kadınlar ve yüksek hesap çıkarmakla suçlanan Muhammed Aydın dahil 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifade verdikten sonra serbest kaldı.
0: İlginç işler efendim, görüyorsunuz tabii. Şimdi fotomodel Aysel Hüseyinzade sabahın erken saatlerinde İstanbul'da Şişli'deki evine yürürken korku dolu anlar yaşadı. Peşine düşen bir kişinin sözlü tacizine uğradı. Genç kadın yaşadığı o dehşeti de anlattı.
4: Ben şuradan geliyorum, tam böyle dönerken önümü kesiyor. Sonra şuraya kadar geldik, önümü kesip öpücük atmaya başladı bana.
5: Adım adım takip ettiği sözlü tacizin ardından iddiaya göre öpmeye kalktı. Genç fotomodel kabus anları yaşadı.
4: Peşimden gelmeye devam etti. Tam ne olduğunu anlamadım. Bu bıçak da olabilir veya anahtarlık da olabilir. Bir metal sesi duyuyordum. Yani onunla beni takip ettiğini anlayabildim.
5: Sabah 5 sıralarıydı. Şişli'de yaşayan oyuncu Aysel Hüseyinzade evine dönüyordu.
4: Zaten cadde çok kalabalıktı. Ben de rahatsızlanan arkadaşımın köpeği için çıkmıştım. Geri dönerken sokağa girdim.
6: Aysel Hüseyinzade evine gitmek üzereydi. Tam sokağın başına geldiğinde karşı kaldırımda o yabancı belirdi. İddiaya göre bir süre takip etti. Sonrasında da genç kadının önünü kesti.
4: Çok güzelsin. Ben senin gibi güzel bir kız daha görmedim gibi bir şeyler söyledi. Devamını zaten dinlemedim ve kestim onu. Dedim gitmezsen telefonu çıkardım, polisi arayacağım dedim. Sonra şuraya kadar geldik.
6: Genç kadının uyarılarına aldırış etmedi. Israrla takip etmeye devam etti. Sonunda bu yol ayrımına geldiler ve genç kadının yanına yaklaşıp öpücük atmaya kalkışınca da imdat çığlığı sayesinde güvenlikçiler harekete geçti.
4: Ben zaten dehşet içerisinde ne olduğunu anlayamadım. Çığlık atabildim sadece. İmdat diye çığlık atıyorum. Daha çok üstüme yürümeye çalışıyorum. Otopark görevlisi sağ olsun orada karşılık veriyor benim yardım çığlığıma ve onun geldiğini zaten uzaktan görünce koşarak uzaklaşıyor.
5: Genç kadın uzun süre evine gitmeye cesaret edemedi.
4: Ben bir süre otoparkta beklemek zorunda kaldım. Eve kadar eşlik ettiler. Ben eve doğru yürüdüm.
5: Polis şimdi o taciz şüphelisinin peşinde.
4: Kadın erkeğe geçtim ya, bir bireyin rahatlıkla sokakta dolaşabilmek, istediği saatte istediği şekilde yürüyebilmek bir hakkıdır ya. Caydırıcı bir ceza olsa zaten bu kadar cesaret bulamayacaklar.
0: Evet, hanımefendinin son söylediği son derece önemli. Bizler de buradan sürekli olarak söylüyoruz. Caydırıcı cezalandırma olmayınca cesaretlendirici cezalara geçiyor ki ondan sonra da bu tür örnekler maalesef karşımıza çıkıyor. Büyük geçmiş olsun. Posta gazetesinde bir haber daha sonra izleyeceğiz. Hayat yolculuğu Maraş'ta bitti deniyor. Kahramanmaraş'ta yaşayan Mehmet Ali Enhas 1988'de eşi Zeynep ve oğlu Seyit'le birlikte kaçak yollarla Alp Dağları üzerinden İsviçre'ye girmeye çalıştı. Sırtında taşıdığı oğlu 13 Ekim 1988'de donarak öldü efendim. Türkiye'ye geri dönüp oğlunu toprağa verdi. Bu

0: Göç trajedisini İsviçreli yönetmen Koller, Umuda Yolculuk adıyla film yaptı. Film 1991'de en iyi yabancı film dalında Oscar ödülünü aldı. Uzun yıllar Almanya'da yaşadı Mehmet Ali Enhas. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi ve oğlunun kabrinin de bulunduğu mezarlığa defnedildi deniliyor. Ve hayat yolculuğu maalesef Kahramanmaraş'ta başladı ve orada sonlandı.
1: Daha iyi bir yaşam için umut yolculuğuna çıktı. Kucağında taşıdığı çocuğu donarak hayatını kaybetti. Türlü zorluk ve acılarla sınandığı o yolculuk, filme de konu olan Mehmet Ali Enhas hayatını kaybetti.
2: Sen çocukların da kafasına sokuyorsun bu gitme işini. Hiç hoşuma gitmiyor.
3: Ben niye sokacağım? Kendileri görüyorlar.
2: Neyimiz eksik?
3: Orada işte ise bir umut var.
1: Mehmet Ali Enhas, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Halkaçayır köyünde yaşıyordu. Ekonomik zorluklar nedeniyle daha iyi bir yaşam umuduyla akrabalarının da bulunduğu İsviçre'ye gitmek istedi. 1988 yılında neyi varsa satıp ailesiyle yola düştü. Ama tren, gemi, minibüs ve tırlarla 15 gün süren yolculukta 7 yaşındaki oğlu Seyit İsviçre'de karlı dağları aşmaya çalışırken donarak öldü. Yaşanan trajik olay 1990 yılında İsviçre-Türkiye ortak yapımı olan Umuda Yolculuk filmiyle beyaz perdeye taşındı. Film 1991'de yabancı dilde en iyi Oscar ödülünü aldı. Tonight's Best Picture nominees. Journey of Hope. Çocuklarının cenazesiyle köye dönen Mehmet Ali, Zeynep Enhas çifti bir süre sonra yine insan kaçakçılarının peşinde Almanya'ya yerleşti. Ardından köyde kalan çocuklarını da yanlarına aldı. Yıllardır Almanya'da yaşayan Mehmet Ali Enhas, 77 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Enhas, hikayesinin başladığı Kahramanmaraş'taki köyünde toprağa verildi.
0: Allah'tan rahmet diliyoruz efendim. Tabii Umuda Yolculuk, aktörler değişse de film hali hazırda günümüzde de devam ediyor. Kahramanmaraş'tan devam edelim. Bir tekstil fabrikası alevlere teslim olmuş. Yangın saatlerce kontrol altına alınamamıştı. Milyonlarca avro hasara neden olan bu yangının nedeni belli oldu.
1: Akşam çıkan yangın sabaha karşı söndürüldü. Tekstil fabrikası kullanılamaz hale geldi. Alevlerin bedeli ağır oldu. Kahramanmaraş'ta günlük 50 ton iplik üretim kapasitesine sahip tekstil fabrikasında 13 Haziran Cumartesi günü akşam saatlerinde yangın çıktı. Üretim bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 13 iplik makinesi tamamen yandı. Fabrika binasının büyük kısmı da kullanılamaz hale geldi. Yapılan incelemelerde yangının iplik makinesinde yaşanan arızadan kaynaklandığı belirlendi. Yaklaşık 17 milyon euro maddi zararın oluştuğu tespit edildi. Fabrikanın yangından kısa süre önce sigortasının sona erdiği ve henüz yenilenmediği için olay sırasında sigortasız olduğu ortaya çıktı.
0: Tabii Kahramanmaraş deyince akla 3 yılı aşkın bir süre önce gelen 6 Şubat depremleri de akla gelmekte. Maalesef hayatını kaybedenleri de bu vesileyle Allah'tan rahmet dileyelim. Diri fay sayısı 700'e çıktı haber. Dikkat çekiyor, Milliyet gazetesinden okuyalım. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ayrıntılı saha çalışmaları ve akademik araştırmalarla sağladığı veri birikimi desteğiyle Türkiye diri fay haritasını 13 yıl sonra güncelledi. Ve yeni çalışmaya göre haritadaki diri fay sayısı 485'ten 700'e yükseldi deniliyor. Gerçekten buna dikkat etmek lazım. Zira 215 yeni fay hattı tespit edilmiş durumda. Yani her an deprem olabilir bu faylarda. Böylelikle memleketimizdeki diri fay sayısı, haberde de okuduk, 700'e yükselmiş durumda.
4: Alp Himalaya Orojines kuşağında yer alan ülkemiz için aktif tektonik yapının güncel ve doğru verilerle ortaya konulması yalnızca bilimsel bir çalışma değil, ulusal güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve afet risk

0: risklerinin azaltılması adına stratejik bir zorunluluktur.
1: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye Diri Fay Haritasını 13 yıl sonra güncelledi. Haritaya yeni faylar eklendi.
0: 2013 basımında 485 olan diri fay sayısı yeni veriler ışığında bu haritada 700'e yükselmiştir. Bu harita ve hazırladığımız sayısal veri tabanı deprem tehlike analizleri, kritik altyapı yatırımları ve ulusal zarar azaltma politikalarımız için temel bir başvuru kaynağı olacaktır.
1: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü Berat Yanık, Türkiye Diri Fay Haritası 2026'nın tanıtım programında konuştu. Yer bilimlerinin stratejik önemine de dikkat çekti.
0: Artan enerji ihtiyacı, sürdürülebilir kaynak yönetimi, iklim değişikliği ve kritik maddelere yönelik amansız rekabet, yer bilimlerinin stratejik önemini her geçen gün daha da arttırmaktadır. Meta, bu yeni dünya düzeninde de en ön safta yer alarak modern teknolojilerle desteklenen yerli, yenilikçi ve çevreye duyarlı arama faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir.
2: Evet, şehirlerimizi özellikle bu yeni fay hatlarına göre de yeniden dizayn etmek gerekecek. Allah korusun efendim, malum bir deprem bölgesinde yaşıyoruz ve binalarımızı buna göre yapmamız gerekiyor. Ki her seferinde maalesef işte binlerce, on binlerce insanımızı kaybetmeyelim diye. Efendim, zirveye doğru ilerlediğimiz bir alandan söz edeceğiz, ancak üzücü bir durum. Özellikle sigara kullanımından ve buradaki korkutan artıştan bahsedelim. Sabah gazetesinde yer almış, Türkiye tütün tüketiminde dünya ikinciliğine yükseldi. Sigara kullanımında korkutan artış. OECD ülkelerinde sigara kullanımı azalırken Türkiye'de korkutan artış devam ediyor. Sağlık istatistikleri raporuna göre üye ülkeler arasında sigara tüketimi azalma eğilimindeyken Türkiye tütün ürünü kullanımında dünyada Endonezya'nın ardından ikinci sıraya çıktı. Sigaranın sadece içenleri değil, çevredekileri de hayattan kopardığını gösteriyor denilmiş. Türkiye'de her yıl 125 bin kişi doğrudan veya pasif etkilenim nedeniyle yaşamını yitiriyor. Hiç sigara içmediği halde dumana maruz kaldığı için hayatını kaybedenlerin, ki buna pasif içiciler deniyor biliyorsunuz, sayısı yılda 25 bine ulaşmış durumda maalesef. Özellikle raporda en dikkat çeken sonuç çocukların maruz kaldığı tehlike. Türkiye'de her 100 çocuktan 44'ü sigara dumanına maruz kalarak büyüyor denilmiş efendim. Ve maalesef ki Türkiye'de kişi başı sağlık harcaması 840 dolara ulaştı bu anlamda. Ve özellikle ücretsiz sigara bırakma hizmetinin de aktif olarak devam ettiğini söyleyelim. Alo 171 sigara danışma hattı tütünle mücadeleyi sürdürüyor. Ancak ne yaparsak yapalım, tütün tüketiminde dünya ikinciliğine yükselmiş durumdayız. Bu kadar duyarlılığımız varken, hatta memleketin en üst düzeyinde bu konularda ciddi anlamda uyarılar oluyor. Ancak gelin görün ki sigara kullanımında ciddi anlamda korkutan bir artış söz konusu. İtalya Başbakanı Meloni bile sigarayı bıraktıktan sonra, hani bizim de elbette ki bu konuda adım atmamız gerekiyor ki çocuklarımızın hayatı tehlikede bir anlamda. Geçmiş olsun diyelim şimdiden. Devam edelim yolumuza. Rize'deyiz. Binlerce metre yükseklikte üretilen dünyaca ünlü anzer balında artık sezon başladı. Coğrafi işaretli balın fiyatı da tabii ki belirlendi. Geçen sene kilosu 6000 liradan satılıyordu anzer balının, acaba bu yılki fiyatı kaç lira? İzleyelim.
3: ...2026 yılı sezonu başlamış durumdadır. Arıcılarımız anzere çıktılar, kovanlarını yerleştirdiler. Bal üretimine başlayacağız.
1: Anzer balığı için sezon başladı. Dünyaca ünlü coğrafi işaretli balın kilogram fiyatı da belirlendi.
3: Biz 2026 yılı için kooperatifler ortak bir kararla birlikte 1 kilogram balın 7000 TL olmasını, yine polen fiyatlarında aynı şekilde 1 kilogram polenin 7000 TL olmasını karar verdik.
1: Rize'de 2300 rakımdaki Anzer Yaylası'nda 40'ı endemik olmak üzere 400 aşkın çiçek türünden üretilen balın geçen yılki fiyatı 6000 liraydı. Anzer balı 250 ve 500 gramla 1 kilogramlık kavanozlara konularak satışa sunuluyor. Hava şartları nedeniyle balda sağım geçen yıla göre biraz daha

0: Ha, geç bekleniyor.
1: Birçok alanda da kar hala devam ediyor. Soğuk bir hava, sis aynı şekilde devam ediyor. Yani geçen yıla oranla mevsim bir 15 gün geç başlayacağı kanaatindeyiz.
0: Balın orijinalliği Hacettepe Üniversitesi tarafından inceleniyor. Rize Tarım İl Müdürlüğü'nün coğrafi işaret logosuyla satılıyor.
2: Sağlıklı anzer balı Allah her kula yedirmeyi nasip etsin ama çok zor. Fiyatlar almış başını gitmiş bizim memleketimizde olsa dahi maalesef tüketemiyoruz. Şimdi yazın gelmesiyle birlikte karpuz tezgahlarında yerini aldı. Peki günün her öğününde sofraya yakışan, damakları şenlendiren karpuzun iyisi acaba nasıl seçilir? İzleyelim.
3: Bakın şöyle bir sıkır bir ses geliyor.
4: Kıpkırmızı bir karpuz çıktı.
3: Bakın şöyle gevrekliğine bakın tadına.
4: Yaz aylarının vazgeçilmezi en serinleten lezzeti karpuzlar tezgahlarda yerini almaya başladı.
5: Yazın birebir hararete soğuk soğuk.
4: Yıllarca pazarda manavda karpuzlara vurup durduk. İşte bu çıkan sesi dinleyip tamam bu olmuş dedik ancak eve döndüğümüzde itiraf edelim hepimiz o beyaz ve tatsız sürprizle karşılaştık.
6: Memlekette böyle bir karpuz geldi mi burayı terk ederim ben.
5: Çok götürdüm. Valla benim bildiğim bir vuruş, boş bir ses gelecek diyorlar.
7: Eğer kele kalırsam eşim kafama vuruyor.
6: O beyaz çıktı diye yanıma gelsin. Bu beyaz değil.
4: Çünkü işin sırrı sadece sesinde değil, bakın dış görünüşünde de saklı.
3: Bakın şöyle bir... Bak görüyor musunuz? Böyle sıkır bir ses geliyor yani böyle. Çok sıkır. Taş gibi ses geliyor. Bakın sapı yatmış. Bu tadı çok güzel olur. Düz bir yuvarlama vardır. Bunun tadı şeker gibidir. Bunun tadı da yani suludur ama hafiften bir çiğ kokusu gelir insana. Düz olacak sapı. Bu şekilde önemli. Güneş yemiş. Yani hastalıklı karpuz. Bir de iyisine bakalım. Kale gibi.
4: Lezzetli karpuzu seçerken şekli kadar bir diğer önemli püf noktası da cinsiyeti.
7: Hiç bilmiyorum.
4: Çünkü dişi karpuzlar erkek karpuza göre daha tatlı oluyor. Peki karpuzun dişi olduğu nasıl anlaşılır?
3: Şuranın geniş olması erkek. Tat olur ama tahta gibi olur. Dişi karpuzumuz var. Bakın şu arkasına. Gevrek olur. Suyu çok güzel suyu olur. Tatlı olur. Bal gibi olur. Şöyle bir tadına bakar mıyız?
4: Hadi bakalım. Bal gibi. Çok güzel. Seçtiniz mi şimdi karpuzunuzu?
3: Evet.
4: Nasıl?
3: Anzer balı gibi.
4: O zaman bundan sonra dişi karpuz seçiyoruz.
3: Aynen öyle. Afiyet olsun.
2: Evet aklınızda olsun dişi karpuz daha lezzetliymiş. Şimdiden afiyet şeker olsun diyelim. Dünya Kupası'na gidelim. Messi Arjantinli futbolcu 40 yaşına girecek yarın. Dünya Kupası J grubu ikinci maçında Avusturya'ya attığı 2 golle bir de penaltı kaçırdı. Toplamda 18 gole ulaştı Messi. Dünya Kupası tarihinin böylelikle en golcü futbolcusu oldu.
8: Lionel Messi rekorlara doymuyor. Arjantinli oyuncu 2026 FIFA Dünya Kupası J grubu ikinci haftasında Avusturya karşısında attığı gollerle toplamda 18 gole ulaşarak Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu oldu. Dallas'ta oynanan karşılaşmanın 8. dakikasında kazanılan penaltı atışını gole çeviremeyen Lionel Messi 38 ve 90+5. Dakikalarda attığı gollerle kariyerinde bir rekoru daha eline geçirdi. Grupta geçen hafta Cezayir ile oynadıkları maçta 3 kez ağları havalandırarak 16 golle ilk sırada bulunan eski Alman golcü Miroslav Klose'yi yakalayan Messi, Avusturya karşısındaki golleriyle zirveye tek başına oturmuş oldu. Lionel Messi ayrıca Fransız oyuncu Jas Fontaine ve Brezilyalı Jairzinho ile birlikte Dünya Kupası'nda arka arkaya 6 maçta gol atan 3. oyuncu olarak kayıtlara geçti. Arjantin'in son 9 Dünya Kupası maçının 7'sinde ilk golü atan isim olan Messi, 2026 Dünya Kupası'nda ülkesinin attığı 5 gole de imza attı. Öte yandan Messi, turnuvada daha önce kaydettiği hat-trick'le birlikte bir Dünya Kupası maçında 3 gol atan en yaşlı futbolcu unvanının da sahibi olmuştu.
2: Tabii turnuva daha devam ediyor. Böyle giderse uzun bir gol sürecine girecek Messi ve rekoru kırılamayacak duruma getirecek. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda ilk 36 maçın seyirci verileri paylaşıldı. Yapılan bu açıklamaya göre tribünler %99,5 oranında doldu ki neredeyse 90 bin, 100 binlik statlardan söz ediyoruz. Maç başına 64 bin 100 seyirci ortalama.

0: ortalaması yakalandı.
1: 2026 Dünya Kupası'nda maçlar neredeyse tamamen dolu tribünlere karşı oynanıyor. FIFA, pazartesi günü turnuvada oynanan ilk 36 maçın seyirci verilerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre ortaya çıkan rakamlar ise dikkat çekici. Organizasyondaki ilk 36 maçı toplamda 2.307.947 kişi tribünlerde takip etti. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği turnuvada bu rakam %99.5 doluluk oranına denk geliyor. Turnuvanın ilk 11 günündeki ortalama seyirci sayısı ise 64.110 olarak dikkat çekiyor. FIFA yetkilileri bazı medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada Dünya Kupası'na gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını dile getirdi.
0: Evet, daha haftalar boyunca devam edecek Dünya Kupası. Ne kadar güzel, sevinen ve kendi ülkesini takip eden birçok ülke vatandaşı da var. Buradan gıptayla tabii izliyoruz kendilerini. Efendim, Yeni Şafak gazetesinde bir haber başlığı: Ege adalarında komşuda su krizi yaşanıyormuş. Yunanistan'da su kaynaklarından azalma nedeniyle özellikle 12 adada olağanüstü hal ilan edildiği belirlenmiş, bildirilmiş Yunan basını. Aralarında turistik adaların da bulunduğu adalarda kuraklık, artan su tüketimi ve yetersiz altyapının su kaynakları üzerindeki baskıyı artırması nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Su sorununun birçok ada için kalıcı bir sorun olduğu belirtiliyor. Yeni turizm yatırımlarının mevcut altyapı kapasitesi dikkate alınarak planlanması gerektiği ifade edilmiş. Bazı adalarda içme suyu şebekelerindeki kayıpların %60'a kadar ulaştığını aktarıyor yetkililer. Yeni tesislerden önce su altyapısının yenilenmesine öncelik verilmesi gerektiği de ifade edilmiş. Ancak ne yaparsanız yapın, sonuçta bir ada ülkesinden ya da adaların topluluğundan söz ediyoruz. Gerçek anlamda su krizi yaşanıyor. Yeteri kadar da yağış almadığı için özellikle bu yıl Yunan adalarına gidecekseniz birkaç kez daha düşünün. Peki, bir taraftan da sıcak hava dalgasından söz edeceğiz. Zira Avrupa ülkeleri bu dalganın etkisinde. Fransa'dan İspanya'ya pek çok ülkede termometreler rekor seviyeleri şimdiden gördü. Temmuz-Ağustos'ta ne olacak siz düşünün. Yetkililer hem sıcak hava hem de su krizi uyarısı yapıyor arka arkaya.
2: Yüzyıllık rekorlar alt üst oldu. Avrupa genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerini aşarak rekora koştu. Fransa Meteoroloji Ajansı aşırı sıcak hava nedeniyle 35 vilayette kırmızı, 45 vilayette turuncu alarm verdi. Ülkenin farklı bölgelerinde hava sıcaklığı 40 dereceye çıkarken bazı yerlerde termometreler 42 dereceyi gösterdi.
3: Evet, şu an gerçekten çok sıcak. Hava tahminlerine göre önümüzdeki birkaç gün daha da sıcak olacak. Nasıl olacağını bilmiyorum ama hayatta kalacağız.
2: Paris sakinleri ise kanallara girerek serinlemeye çalıştı.
4: Dürüst olmak gerekirse çoğunlukla gölgede saklanacağım ve mümkünse birkaç kez yüzeceğim. Vücudunuzun serinlemesi gerekiyor ve bol su içmenizi tavsiye ederim.
2: Fransa'da aşırı sıcaklar öğrencilerin eğitim takvimini de etkiledi. 845 okulda eğitime ara verilirken 1800 okulda da eğitim saatlerinde değişikliğe gidildi. İspanya'da da termometreler mevsim normallerinin üzerine çıktı.
5: Hava çok sıcak olduğu için baştan aşağı beyaz giyindim ve küçük elektrikli vantilatörümü her yere yanımda taşıyorum. Çok sıcak, çok terliyorum, sürekli bol su içiyorum.
2: İtalya, Polonya, Belçika, Almanya ve çevre ülkelerde de sıcaklıklar rekor kırdı. Yunanistan'da ise su kaynaklarındaki azalma nedeniyle 12 adada olağanüstü hal ilan edildi. Kuraklık, artan su tüketimi ve yetersiz altyapının su kaynakları üzerindeki baskıyı artırması nedeniyle uyarı yapıldı. Yetkililer sıcaklıkların daha da artmasına karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuyor.
0: Evet, sıcaklık, El Nino sıcaklıkları deniyor hatta. Umarız ki Türkiye'mizi fazla vurmaz diyelim ve Dünya Gazetesi'ne geçelim. Bir rekordan söz ediliyor. Kruvaziyer gemi ve yolcu sayısında 14 yılın rekoru kırılmış. Efendim, büyüyor bu turizm. Kruvaziyer turizminden söz ediyoruz. Geçen ay Türk limanı

0: kazalarına uğrayan kruvaziyer gemi sayısı 169'a, yolcu sayısı da 257.897'ye ulaşarak son 14 yılın rekoru kırıldı. 2026 yılının Ocak-Mayıs döneminde ise Türkiye limanlarına gelen kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %2.2 artışla 324'e, kruvaziyer yolcu sayısı da %3.9 artışla 455.580 kişiye ulaştı deniliyor. Mesela Kuşadası Limanı'na sadece Mayıs ayında 75 gemi, 127.670 kruvaziyer yolcu, İstanbul Limanı'na ise 31 kruvaziyer gemiyle 59.000 kruvaziyer yolcu gelmiş. Yine aynı şekilde Bodrum'da da olsun, diğer limanlarımıza da olsun, kruvaziyer gemi sayısı bir hayli fazla. Dolayısıyla efendim Türkiye'mizi ziyaret eden bu gemilerle gelip de 4.8 milyon kişi olduğu ifade ediliyor. Daha yaz yeni yeni başlıyor. Dolayısıyla bu sayı, bu rakam daha da artacak gibi gözüküyor. İstanbul'un tarihi yarımadasında özellikle şehrin hafızasını taşıyan önemli yapılardan birine gidelim şimdi. Sirkeci Garı'ndan söz edeceğiz. Geçtiğimiz haftada Haydarpaşa'dan söz ediyorduk. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon çalışmalarının sürdüğü bu garda incelemelerde bulundu. Tarihi gar sahasının ulaşım işlevini koruyarak kütüphaneler, sanat ve etkinlik alanlarıyla yaşayan bir kültür adasına dönüştürüleceğini açıkladı.
1: Ekipler titizlikle çalışmaları sürdürüyor. Tarihi Sirkeci Garı restorasyon sonrası kültür ve sanatın merkezi olmaya hazırlanıyor. İstanbul'da şehrin hafızasını taşıyan önemli yapılardan biri olan Sirkeci Garı'nda restorasyon ve dönüşüm çalışmaları sürüyor. Garda inceleme yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çalışmaların ayrıntılarını paylaştı. Tarihi gar binasının özgün mimarisine uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıldığını belirtti. Ulaşım işlevini koruyacak tarihi gar sahasının aynı zamanda kültür ve yaşam merkezi olacağını ifade etti. Büyük işletme binasında her yaş grubuna hitap edecek bir kütüphane oluşturulacak. Ambar binalarında sergi ve tiyatro alanları projeye dahil edildi. Konser ve etkinlik alanları, seyir terasları, çocuk oyun alanları ve sosyal kullanım alanları yapılacak. Proje kapsamında tarihi yarımada silüetine zarar veren niteliksiz ekler kaldırılacak. Emirler Mescidi de yeniden inşa edilecek.
0: Efendim yerinde bir uygulama, kolaylıklar diliyoruz. Şimdi kıtaları birleştiren konumu ve turkuaz sularıyla dünyayı kendine hayran bırakan İstanbul'da yaşıyoruz ve İstanbul Boğazı'nın güzelliği son yıllarda kötü kokuyla gölgelenmeye başladı. Efendim Sarıyer sahil hattındaki 5 mahallenin sakinleri sabah akşam lağım kokusu solumak zorunda kaldıklarını dile getirmiş. Kokunun kaynağı olarak da Balta Limanı'ndaki biyolojik atık su arıtma tesisine işaret etmişler. Habertürk'ten Gizem Türemen ve Özgür Balaban şikayetlerin odağındaki o tesise gitti. Kokunun kaynağını görüntüledi. Haberi izleyelim. Bir küçük mola saat başında beraberiz.
2: Tam yaşamın ortasında, Boğaz'ın ortasında, bu güzelliğin ortasında.
3: Çok kötü kokuyor. Cam kapı açamıyor. İnanılmaz bir kötü koku yani.
4: Doğal havayı solumak varken lağım kokusunu solumak bizim için kötü oluyor tabii ki.
5: Şikayetin nedeni yerleşim yerlerinin hemen ortasında yer alan bir tesis. İstanbul Boğazı'nın dibinde Sarıyer Balta Limanı'nda bulunuyor.
6: Bu tesisin buraya yapılması büyük bir hataydı. İstanbul'un göbeği burası.
5: 1998'de kurulduğunda sadece ön arıtma yapılıyordu. 2023'te biyolojik arıtmaya geçildi. Boğaz çevresinde koku şikayetleri başladı.
2: 5 mahallenin ortasında bulunuyor. Emirgan Mahallesi, Reşitpaşa Mahallesi, Balta Liman, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi ve Rumeli Sarı Mahallesi de ciddi olarak lağım kokusundan etkileniyor.
7: Camlarımızı açamıyoruz. Evlere giriyor. Evlerde aşırı derecede bir koku oluyor. Leş kokuyor.
3: Burnumu tıkamaktan başka bir şey bulamıyorum yani.
5: Habertürk ekibi mahalle sakinlerini bezdiren o kokunun kaynağına gitti. Yetkililere koku şikayetlerini sordu.
8: Tesis 600 bin metreküp gün kapasiteli. Dönem dönem hem arızalar olur hem de atmosferik koşullardan dolayı bir takım kokular ister istemez çevreye yayılır.
5: İstanbul'un 6 farklı ilçesinde yaşayan yaklaşık 2,5 milyon kişinin atık suyu Balta Limanı'ndaki bu tesis

0: getiriliyor. Ön arıtmadan geçtikten sonra içindeki çamurun çökmesi için bu havuzlarda bekletiliyor. 18 bin metrekarelik alanda üstü açık şekilde bekleyen atık su kötü kokuya neden oluyor.
1: Havuzların üstünün normalde ya kapanması lazım.
2: Her geçerken buradan burnum çok kötü oluyor.
3: Yazın sıcaklarda daha çok etkilidir.
0: Balta Limanı biyolojik atık su arıtma tesisi içerisinde 6 adet çürütme tankı bulunuyor. Bu tanklarda atık suların arıtılması esnasında açığa çıkan çamurlar çürütülüyor, biyogaz elde ediliyor. Mahalle sakinlerinin şikayetçi olduğu kötü koku oluşumuna neden olan işlemlerden biri de bu. Hatta o kokunun giderilmesi için tesis içerisinde kimyasal koku giderme üniteleri kullanılıyor.
1: Yeterli değil, hiç yeterli değil.
4: Bizim buradan hiç gitmiyor. Yürüyüşe çıkıyorum ben, yani çok etkiliyor, dönmek zorunda kalıyorum.
5: İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz'a göre bu şikayetlerin asıl sebebi tesisle mahallelerin iç içe olması.
6: O kadar iç içeyiz ki arıtma bahçesinde cami ve market var. Bazı evler bizim tesis müdüründen daha yakın tesise.
5: Peki 3 yıldır devam eden ve kronikleşen koku sorununda çözüm ne?
6: Ne kadar kokacağı, ne kadar bir bölgeyi etkileyeceği bilimsel olarak da ortaya konabilir. Yani konulur da oraların boşaltılıp yeşil kuşağa döndürülmesi lazım.
0: Çözüm mahallelerin boşaltılması mıdır?
6: Teknik olarak öyle.
7: Sadece 5 mahalle toplamda 60 bin civarı. Yetkililerin söylediği taşınma olayı da kesinlikle olmayacak bir şey. Bu tesisin ya o kokuyu gidermesiyle alakalı veya taşınmasıyla alakalı bir çözüm bekliyoruz.

0: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ekonomideki parametreler, son dakika haberleri ve kulislerden yansıyanlar.
1: Piyasaların nabzını, siyasetin sıcak gündemini ve günün kritik notlarını sizlerle paylaşıyoruz.
0: Güne yön verecek tüm gelişmeler Para Gündem'de. Serap Belet'le Para Gündem. Hafta içi her gün saat 10'da Habertürk'te.

0: Efendim Habertürk'teyiz. Gün başlıyor dayız. Hoş geldiniz. Bir kez daha saat 7'den bu yana devam ediyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini tutmaya 23 Haziran Salı sabahındayız. Bir kez daha günaydın. Şimdi Ankara'da biliyorsunuz az evvel de paylaştık. 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi ve öncesinde emniyet ve jandarma terör örgütlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı. Çok sayıda gözaltı var. Detaylar için Emre Aytekin telefon attığımızda detayları aktaracak. Emre.
1: Evet Murat Güloğlu, Ankara NATO zirvesi öncesi teyakkuzda diyebiliriz. Ankara İl Emniyet ve Jandarma ekipleri NATO zirvesine günler kala önemli bir operasyona imza attı. Çeşitli siyasi ve toplumsal örgütlerde faaliyet yürüten çok sayıda kişi gözaltına alındı. Soruşturmaya dair Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yapıldı. Başsavcılık koordinesinde terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalarda toplam 241 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü çalışmaları kapsamında DAEŞ, TKİP, MLKP, DHKPC terör örgütlerinde aralarında bulunduğu bu örgütlerle bağlantılı 148 şüpheli tespit edildi. Yine Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonlarında ise DAEŞ, DHKPC ve MLKP terör örgütleriyle bağlantılı 93 şüpheli belirlendi ve bu şüpheliler hakkında sabah saatlerinde bir gözaltı kararı verildi. 241 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve düzenlenen operasyonlarda bu şüphelilerden 209'u gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik ise çalışmalar sürüyor. Bir kez daha ifade edelim. Ankara İl Emniyet ve Jandarma ekipleri NATO zirvesi öncesi önemli bir operasyona imza attı. Çeşitli siyasi ve toplumsal örgütlerde faaliyet yürüten çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bunlardan 209'u sabah saatlerinde yapılan operasyonlarla gözaltına alındı.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Detayları arkadaşımız Emre Aytekin aktardı. Bu şekilde emniyet ve jandarmadan ortak operasyon NATO zirvesi öncesinde yaşanıyor. Bütün bunlar gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Efendim bir kez daha günaydın diyelim. Gündeme ilişkin olarak bakalım neler anlatacağız size. Başlayalım saat 9'u bir geçerken. 12. yargı paketi gündemimizde meclise sunulmuş durumda. Duruşma arası 3 ayı geçemeyecek deniyor. Özellikle 29 maddeden tabii ki söz ediliyor ki düzenlemeler, hangi düzenlemeler ön plana çıktı okuyalım, daha sonra haberimizi izleriz. Yargı süreci hızlanacak, iki duruşma arasındaki süre 3 ayı geçemeyecek deniliyor. Yargıtay artık sadece görevsizlik ve yetkisizlik nedeniyle bozma kararı veremeyecek denilmiş ki özellikle bu madde çok konuşuluyor ve tartışılıyor. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması işkence suçunu kapsamayacak şekilde genişletiliyor. Hukuki konularda bilirkişi raporu alınmasının önüne geçilecekmiş. Mirasla intikal eden taşınmazların satışında öncelik mirasçıların olacak. Noterden alınan bazı evraklara dijitalden ücretsiz şekilde ulaşılabilecek deniliyor. 12. yargı paketi meclise sunulmuş durumda. Detayları görürüz. Dediğim gibi AK Parti tarafından hazırlandı biliyorsunuz. Bu 12. yargı paketi başkanlığa da sunuldu. 30 maddeden oluşan paketle iki duruşma arasında dediğim gibi en fazla 3 ay olacak. Pakette Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı düzenlemeler de yer alıyor. Yargıtay'ın ilk derece mahkeme kararlarını bozma yetkisinde de yeniden düzenlemeye gidiliyor. Detaylara bakalım.
2: Yazılı yargılama usulüne tabi davalarda duruşmalar arasındaki sürenin kural olarak 3 aydan fazla olamayacağını yeni bir düzenleme olarak getiriyoruz.
3: Yargılama süreçleri hızlandırılacak. İki duruşma arasındaki süreye üst sınır getirilecek. AK Parti tarafından hazırlanan 12. yargı paketi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle davaların daha kısa sürede sonuçlanması, duruşmalar arasında uzun bekleme sürelerinin ortadan kalkması ve mahkemeye erişimin kolaylaşması bekleniyor. 30 maddeden oluşan teklifle mahkemeler sadece zorunlu ve istisnai hallerde gerekçesini açıkça göstermek şartıyla 3 aydan daha ileri bir tarih verebilecek.
2: Duruşma sürelerinin 3 ayla sınırlandırılması, tek hakimle idari yargıda kararların daha geniş bir spektrum içerisinde

0: alınarak yargının hızlandırılması bu teklifimizde yer alıyor.
1: Tek hakimle karara bağlanacak davaların kapsamı genişleyecek.
0: 2026 yılı için konusu 486 bin Türk lirasını geçmeyen iptal ve tam yargı davaları ile öğrenciler ve kamu görevlilerine ilişkin belirli uyuşmazlıklar artık tek hakim tarafından süratle karara bağlanacaktır.
1: Yargılamaları yıllarca uzatabilen görev ve yetki uyuşmazlıklarına ilişkin de düzenleme yapılacak. Amaç yıllarca süren davaların usul hatası nedeniyle yeniden ilk derece mahkemesine gönderilmesinin önüne geçmek. Teklifle e-duruşma sisteminin kapsamı da genişletilecek. Ön inceleme duruşmaları da ses ve görüntü aktarımı yoluyla yapılabilecek. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı hükümler de yeniden düzenlenecek. 12. yargı paketiyle kanuni faiz oranı %24 yerine Merkez Bankası'nın belirlemiş olduğu reeskont oranının %80'i olarak belirlenecek.
2: Evet, 12. yargı paketinde bunlar var dediğimiz gibi meclise geldi. Bundan sonrası içinde elbette ki gözümüz kulağımız mecliste olacak diyelim. Bir taraftan da yeni bir gelişme, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelere dair detayları da İletişim Başkanlığı paylaştı. Pezeşkiyan'a İran'la ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu, Türkiye'nin sürecin barışla sonuçlanması için elinden gelen desteği sağlayacağını belirtti. Erdoğan, Pezeşkiyan'a müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu da ifade etti. Öte yandan Ali Zeydi görüşmesinde Erdoğan, gündemde ikili ilişkilerin daha da ileri taşınması vardı. Cumhurbaşkanı, Irak Başbakanı'nı kapsamlı istişarelerde bulunmak üzere de Türkiye'ye davet etti. Peki bu iki önemli telefon görüşmesi ve bir taraftan da kameraları bölgemize çevirelim. Şimdi Trump İran'la varılan müzakerelere dair konuştu. Hürmüz Boğazı'na tamamen açık olduğunu söyledi Trump. Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde yaptı bu açıklamayı. İran Amerika Birleşik Devletleri'ne saygı gösterdiği sürece herhangi bir sorun yaşamayacağını söylüyor. İran anlaşmaya uymazsa ne yapmam gerekiyorsa onu yapacağım diye de ekliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Hürmüz Boğazı'nın tamamen açık olduğunu ve orada işlerin çok iyi gittiğini de kaydetti yine. Boğaz bölgesindeki askeri üstünlüğün kendilerinden yana olduğunu da iddia ediyor Trump efendim ve İsviçre'de başlatılan İran görüşmelerinin başarılı olduğunun özellikle altını çiziyor ve yardımcısı Vance için çok zeki adam, harika bir iş çıkardı değerlendirmesinde bulundu yine. Tabii tüm bu haberler, tüm bu açıklamalar ve görüldüğü üzere Brent petroldeki düşüş de son derece olumlu efendim. 76-77 dolar seviyesinde an itibariyle birkaç daha dolar daha inse 28 Şubat öncesine gelecek. Yani savaşın başladığı günlere gelecek. Daha sonra da işte genel olarak akaryakıtta bir indirim ve diğer mamullerde de bir indirim söz konusu olur mu? Bütün bunlar tartışılacak. Tehditler aşıldı deniyor Hürriyet'te. ABD-İran masasında uzlaşı yolu açıldı denilmiş. İsviçre'de bir araya gelen ABD ve İran heyetleri 60 gün içinde nihai anlaşmaya varmak için yol haritasında uzlaştı. Hürmüz'de güvenli geçiş ve nükleer denetçilerin Tahran'a dönüşünde mutabakat sağlanırken İran'ın dondurulmuş varlıkları için masaya Kuşer formülü geldi deniliyor. Şimdi 18 saat süren görüşmelerde taraflar Lübnan'daki çatışmaların durdurulmasını izleyecek bir koordinasyon merkezinin kurulması ve Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin güvenlik geçişini sağlayacak bir düzenleme konusunda mutabık kaldığını ifade ediliyor. Bir taraftan da Hürmüz'e dair gelişmeler bu şekildeyken nükleere dair detaylara bakalım. Nükleer denetçilerin Tahran'a gidiyor olduğu da ifade edilmiş. İranlılar uzun zamandır ilk kez silah denetçilerinin ve nükleer denetçilerin ülkeye girmesine izin veriyor deniliyor. Ve bir taraftan da Trump'ın bir açıklaması. İran'ın serbest bırakılacak parasını bizden yiyecek satın almak üzere kullanması gerekiyor demiş Trump. Zira şu anda halkı çok aç ve bunu sadece bizden satın alacaklar. Mısır, soya fasulyesi gibi. Ve buradan anladığımız da şudur ki İran'ın serbest

0: bırakılacak bir 300 milyar dolardan söz ediliyordu. Ve bütün bunlar da serbest bırakılırsa İran gerçek anlamda bir refaha kavuşur duruma gelebilecek. Efendim bunu da aktaralım gazeteden okuduğumuz kadarıyla. Şimdi masaya oturmanın ardından Washington, İran petrolü satışına yönelik izin yayımladı biliyorsunuz. Hürmüz Boğazı'ndan bir günde 2 milyon varil petrol geçti. İsviçre'deki teknik görüşmeler sürerken Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Arakçı de Umman'a gitti. Kalibaf, Hürmüz konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.
1: ABD ile İran heyetleri İsviçre'de masaya oturdu. 18 saat süren müzakerenin ardından teknik görüşmeler devam ediyor. ABD Başkan Yardımcısı Vance ile İran Meclis Başkanı Kalibaf liderliğindeki heyetler Pakistan ve Katar arabuluculuğunda bir araya geldi. Müzakere heyetinin çalışmaları sona erince teknik görüşmeler başladı. Katar Dışişleri Bakanlığı görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı El Sani isim vermeden müzakereleri sabote etmek isteyen taraflar olduğunu söyledi. Teknik görüşmeler devam ederken sosyal medyadan paylaşım yapan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın gelecekte büyük silah denetimlerini kabul edeceğini belirtti. Vance ise İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerini yeniden davet etmeyi onayladığını söyledi. O sözlere İran Dışişleri Bakanlığından yalanlama geldi. Sözcü Bekai, nükleer program hakkında hiçbir müzakere gerçekleşmedi dedi. İran'ın Fars Haber Ajansı'na konuşan bir yetkili de ülkede Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişi bulunması konusunun gündeme gelmediğini kaydetti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise petrol ve petrokimya ihracatına yönelik kısıtlamalar kaldırıldı. Abluka sona erdirildi dedi. Açıklamanın ardından ABD Hazine Bakanı Besant, İran petrolünün satışına izin verildiğini bildirdi. Bu arada bir günde yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıyan iki tanker Hürmüz Boğazı'ndan geçti. Yayımlanan lisansın süresi 60 günken tarafların da aynı süre içinde nihai anlaşmaya varması bekleniyor. İsviçre'den ayrılan Kalibaf ve Arakçı'nın bir sonraki durağı ise Umman oldu. İkilinin Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin düzenlemeleri görüşmek için Umman'da olduğu bildirildi. Kalibaf, olası çatışmaları önlemek üzere Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişi konusunda iletişim hattı kurulacağını ve anlaşma sağlandığını belirtti. İran'ın dondurulmuş 12 milyar dolarlık varlığının serbest bırakılması için anlaşma imzalandığını da açıkladı. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio da mutabakat saptı ve Hürmüz Boğazı konularını ele almak üzere Bahreyn'deki Körfez İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak. ABD Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan 14 maddelik mutabakat saptını 18 Haziran'da dijital ortamda imzalamıştı.
0: Evet, Hürmüz Boğazı açıldı ve Amerika bunu zafer olarak özellikle Trump nihayet o şekilde nitelendiriyor. Zaten açıktı. İşte gördüğünüz gibi İran'ın direnişi sayesinde Hürmüz Boğazı'nı o kadar güzel kullandı ki gördüğünüz gibi acaba anlaşma kimin lehine diye soruyor mesela Amerikalılar ve İsrailliler. Washington'la Tahran arasını imzalanan bu mutabakat zaptı kamuoyunun gündeminde doğal olarak. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir anket yapıldı. Halkın sadece %37'sinin mutabakatın İran için daha iyi olduğunu düşündüğünü gösteriyor. İsraillerde ise bu oran %32. Savaşı İran'ın kazandığı yönünde görüş bildiriyor İsrailliler.
2: Amerikalılar mutabakat İran'ın lehine diyor. İsrailliler savaşın kazananının İran olduğunu düşünüyor. Washington'la Tahran arasında imzalanan mutabakat zaptı anketlere de konu oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir anket halkın %37'sinin mutabakatın İran için daha iyi olduğunu düşündüğünü ortaya koydu. 2519 kişiyle yapılan ankette katılımcıların %78'i Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la çatışmayı bitirmesi, %22'si ise İran vazgeçene kadar çatışmaların sürdürülmesinden yana olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın nükleer programını kalıcı olarak durdurup durdurmadığı konusunda ise katılımcıların %31'i evet derken %69'u olumsuz görüş bildirdi. İran'la çatışma Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı harcamalara değdi mi sorusuna ise katılımcıların %69'u

hayır yanıtını verdi. %64'lük bir oransa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'la ilgili durumu yönetme biçimini onaylamadığını söyledi. İsrail'de yayımlanan bir ankete göre ise İsraillilerin %92'si İran'ın savaşı

0: Evet, saatimiz 9'u çeyrek geçerken gündemdeki gelişmelere, özellikle ekonomideki, paradaki gelişmelere şöyle bir göz atalım. Tüketici güveni 3 yılın zirvesine çıktı şeklindeki bir haber Milliyet gazetesinde. Tüketici güven endeksi Haziran'da aylık bazda %2,5 artışla 87,9'a çıktı deniyor. TÜİK Haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi Mayıs'ta 85,8 iken bu ay %2,5 yükselmiş ve %87,9 olmuş. Böylece endeks Mayıs 2023 yılından sonraki, yani 3 yıl önceden sonraki en yüksek seviyesini gördü. Endeks o ay %91,1 seviyesindeydi deniliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan da, daha doğrusu bakandan da bir açıklama vardı biliyorsunuz. Jeopolitik gerilimlerinin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz ifadesi oldukça önemli. Dediğim gibi enflasyon beklentilerinde Haziran ayında bir gerileme söz konusu. Piyasa katılımcılarının yıllık enflasyon beklentisi %23,81'e, hane halkının beklentisi ise %46,13'e geriledi. Mehmet Şimşek, enerji fiyatlarındaki normalleşmenin beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz dedi.
1: Merkez Bankası Haziran ayı sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı. Hane halkı enflasyon beklentisi geriledi. Haziran'da 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için 0,01 puan azalarak %23,81 seviyesine geriledi. Reel sektör için değişmeyerek %33,10 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyon beklentisi hane halkı içinse 3,38 puan azaldı ve %46,13'e düştü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sektörel enflasyon beklentilerini sosyal medya hesabından değerlendirdi. Dezenflasyon vurgusu yaptı.
2: Programımız sayesinde oluşturduğumuz mali alanı kullanarak beklentilerde kalıcı bir bozulmanın önüne geçmek amacıyla Eşel Mobil başta olmak üzere gerekli tedbirleri hızlı ve etkin biçimde devreye aldık. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz.
0: Tabii enflasyon oranı, enflasyon rakamları zamları da etkiliyor. Hele ki emekli zamlarını, özellikle emeklilere verilecek zamları. Bir taraftan da asgari ücretli acaba bir ara zam alır mı almaz mı tartışması söz konusuydu. Ama enflasyonda işte gördüğünüz gibi fiyatlardaki normalleşmeyle beraber bir düşüş bekleniyor imiş. Hayırlısı diyelim, merakla bekliyoruz bu düşüşü. BIST 100 endeksine bakalım, piyasalarda son durum ne derken. 15.000'e doğru ilerliyor. 14.729 puandan güne başlayacak BIST 100 endeksi. Tabii bölgeden gelen, İran'dan gelen haberler, daha doğrusu İsviçre'den gelen haberler bunda etkili. Efendim dolar küçük bir artışta, lira karşısında 46 lira 47 kuruştan işlem görmekte. Euro'da ise yine küçük de olsa bir düşüş var. 53 lira 11 kuruştan işlem görüyor ki euro dolar paritesindeki düşüşe bağlı olarak, evet, 1.14 parite. Seviye budur. Peki faize bakalım, 41,13'te. Altının onsunda da %2'ye yaklaşan bir düşüş söz konusu. 4.122 dolar altının onsu. Brent petroldeki düşüşte dikkat çekici. Umarız bu devam eder. 76-77 dolar seviyesinde Brent petrol. ABD ham petrolü de 72-73 dolar seviyesinden işlem görmekte. Hemen altına genel olarak bakalım. 6.160-61 lira bandında gram altının fiyatı, 10.074 lira çeyrek altın, yarım altının ederim 20.148 lirayken 40.174 ya da 175, şu an 178 lira oldu tam altının fiyatı, gördüğünüz üzere efendim. Ama genel olarak bir düşme eğiliminde olduğu aşikar. Piyasalar yeni günü bu haberlerle, bu rakamlarla karşılıyor. Dediğimiz gibi hep beraber göreceğiz. Yatırımcısı umarım iyi bir fiyatlama yapar. Peki ikinci el otomobil piyasasında ne olacak?

0: oluyor. Çünkü ha bugün ha yarın iptal edilecek derken süre yine uzatıldı. 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi ve ilan kısıtlamasına ilişkin yeni bir karar söz konusu. Ticaret Bakanlığı sektörde fiyat istikrarını korumak ve spekülatif satışların önüne geçmek amacıyla yürürlükte bulunan düzenlemelerin süresini uzattı biliyorsunuz. Uygulamalar 1 Ocak tarihine kadar devam edecek.
1: 6 ay 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması uzatıldı. Uygulama 1 Ocak 2027'ye kadar devam edecek. Ticaret Bakanlığı otomotiv sektöründe rekabetçi ve spekülatif fiyat oluşumlarının önlenmesi amacıyla 2022 yılında 6 ay 6 bin kilometre kuralını getirmişti. İkinci el araçların ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe satılması ve ikinci el araçların güncel fiyatının üzerinden ilan yoluyla satılması yasaklanmıştı. Bakanlık denetimler neticesinde bugüne kadar 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesine aykırı hareket eden otomobil yetkili bayileri ve otogaleri işletmelerine toplam 54 milyon Türk lirası, ilan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon Türk lirası tutarında idari para cezası uyguladı. Uygulamaların süreleri 6 ay daha uzatılarak 1 Ocak 2027 tarihine kadar yürürlükte kalacak.
2: Söz konusu düzenlemelerin otomotiv piyasasında fiyat istikrarının sağlanmasına, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesine, stokçulukla mücadeleye, haksız ticari kazançların engellenmesine ve tüketici mağduriyetlerinin azaltılmasına önemli katkılar sağladığı değerlendirilmiştir. Ayrıca ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin yanı sıra bir takvim yılı içerisinde yetki belgesi olmaksızın 3 ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı satışı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerin de düzenlemeye aykırı satışlarının noterlikler tarafından engellenmesine devam edilecektir.
0: Evet, yani süreç aynı şekilde devam edecek. Peki eğitimde durum nedir efendim? Okullar kapandı, kapanacak ama yeni dönemde gözler özel okullarda, özellikle Karar Gazetesi'nden okuyalım. Özel okul isteyen servet ödeyecek denilmiş. Maliyet yıllık 3.4, 5 yılda 17 milyon lirayı aşıyor. Türkiye'deki pek çok özel okul 2026-27 dönemi ücretlerini açıkladı. Yıllık eğitim bedelleri rekor seviyelere ulaşıyor. Bazı okullarda öğrenim ücreti 2.6 milyon liraya çıkmış durumda. Sadece okul fiyatlarından söz ediyoruz. Bu yemek ve konaklamayla 3.5 milyon liraya yükseldi neredeyse. ABD ve Avrupa'daki üniversitelere geçiş avantajı sunduğunu belirten bazı kurumlardaysa bir öğrencinin 5 yıllık eğitim ödeneği zam yapılmasa dahi 17 milyon lirayı aşıyor. Bu tutar yaklaşık 621 aylık asgari ücrete eş değer. Gördüğünüz gibi memlekette eğitim süreci hayli zor ve sıkıntılı birçok veli için. Bir taraftan da öğretmenler de aynı şekilde haklarını aramaya çalışıyorlar. Özellikle özel okullarda görev yapan eğitimciler, ancak işte gördüğü muameleleri çoğu zaman bizler de görebiliyoruz. Ama özel okulda çocuklarını okutmak isteyenler hani bir kez daha düşünmeli mi acaba diye sorusu gündemde. Bakalım. Süreç bu şekilde ilerliyor efendim. Devam edelim haberlerimize. Özellikle İstanbul'daki riskli binaların dönüşümünden söz ediyoruz. Zira bu devam ediyor ama ev arayanlar yükselen fiyatlardan da bir anlamda şikayetçi. Aynı mahallede oturmak isteyenler yeni ev bulamıyor. Bulsa da çok yüksek fiyatlar. Bundan dolayı da taşınamıyor. Öyle ki fiyat artışı dönüşümün sürdüğü bazı mahallelerde neredeyse iki katını aştı. Kaan Uçar ve Erdi Demir ilçe ilçe dolaştı İstanbul'da. Vatandaşı dinledi.
3: Ne kadar süre sonra girecek ev kentsel dönüşüm?
4: Bir seneyi var.
5: Gün gelenden bağcılar meydana taşın.
6: 30 bin liralıkta ile 50 55 bin oldu. 60 bin oldu.
1: Üstelik fiyat burada da durmuyor. Binam dönüşüme girecek diyen ev arayışına giriyor. Kiralık talebi arttıkça fiyat da katlanıyor.
7: Bahçeli evlerde sıfır bina mümkün değil. 70'in altında bulamazsınız.
8: Kiralarda mal sahiplerinin açgözlüğü. Başka bir şey değil.
9: Güngören'de ve Bahçeli Evler'de çok ciddi bir kentsel dönüşüm var. Aynı zamanda Bağcılar'da da var.
1: Dönüşüme giren ilçeler birbirine yakın. Hal böyle olunca kendi mahallesinde uygun fiyata kiralık ev bulamayan önce komşu mahalleye,

0: Sonra komşu ilçeye bakıyor ama nafile. Fiyatların bir anda yükseldiği ilçelerden biri de Bağcılar.
1: Şu anda 3 oda bir salondan oluşan dairenin içindeyiz ve bu daire geçtiğimiz yıl 25 bin liraya kiralanıyordu. Ancak artan talepler sonrasında bu daire için istenilen kira bedeli 40 bin lira.
2: Yok. Ya bulsak da bütçe müsait değil. Nerede bulacaksın? Ha deyince de bulamıyor zaten. Kiralar almış başını gidiyor zaten.
0: Ve bir başka sorun. Kiracılar binaları dönüşene kadar sağlam bir yapıda oturmak istiyor. Ama yeni bina bulmak da zor. Bütçesine uydurabilense şanslı.
3: Nerede ev bulursa oraya taşınıyor. Çünkü bölge hep kentsel dönüşümde, hep eski binalar.
4: Sağlam bir binada oturuyorsan bazı şeylere göz yumman lazım.
1: Şu an bulunduğumuz noktada 2 ay önce 40 yaşın üzerinde 2 tane bina bulunuyordu. Bu binalar kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Bina sakinleri ise çevreden eve bakmaya başladılar. Ancak çevredeki binaların hepsi bu şekilde 40 yaşın üzerinde olduğu için ve kısa bir süre sonra onlar da kentsel dönüşüme gireceği için çevre sakinleri bu noktadan ev bulamadı.
5: Garanti vermediler. Yani 6 ay sonra taşınabilirsiniz diye dürüst davrandılar.
3: %90 eski binalar. Buradan çıkıyor oraya, orada dönüşüme gidecek.
6: 3+1'de oturan biri 1+1'e de razı.
0: Binaları dönüşüme giren hak sahipleri bir an önce inşaatların tamamlanmasını bekliyor.
7: Yıllardır sürüyor ve giderek de zorlaşıyor. Maalesef bu soruna bir çözüm bulunamıyor. İstanbul'da özellikle kiracı olmak, evet tüm Türkiye'de zor ama İstanbul'da çok daha zor. Sadece kiraya çalışıyorsunuz maalesef ki. Efendim kara para aklama, yasa dışı bahis, hatta uyuşturucu ticareti, tüm bu işlemlerden kazanılan kirli para hesaplarını kullandıran farklı IBAN sahiplerinin üzerinden dönmekte. Sahte iş ilanları ve arkadaş hatırıyla kandırılan bu kişiler nitelikli dolandırıcılık suçunun tek muhatapları olarak ortada kalıyor maalesef. Habertürk muhabiri Alihan Tok da kendilerine IBAN mağdurları diyen bu hesap sahipleriyle buluştu. Bakın düzenleme isteyen mağdurlar neler neler anlatıyor.
8: Benim oğlumun hesabı kullanıldı.
9: 6 eder gibi bir süre sonra ben ifadeye çağrıldım nitelikli dolandırıcı olarak.
10: IBAN'ımı birine vermenin, üçüncü kişiye kullandırmanın suç olduğunu bilmiyordum.
11: Kimi hiç bilmiyor, kimi kendi hesabıyla yasal bir iş yaptığını zannediyor. Ama IBAN'ları üzerinden dolandırıcılara para akıyor. Bu kirli finans trafiğinde olan, türlü yollarla kandırılan IBAN sahiplerine oluyor.
12: Benim evladım iş vaadiyle kandırılıp, IBAN bilgilerini verip, bu vaatten dolayı bir senedir cezaevindedir.
10: Küçük de bir bebeğim vardı. O yüzden fiili olarak bir yerde çalışma şansım yoktu. Online ek iş ilanlarına bakarken online muhasebe başlıklarıyla online eleman aranıyor gibi. Ben başvurdum.
11: Başvurdukları o iş ilanları aslında sahte. IBAN'larını kullanmak isteyen dolandırıcılar işveren kılığına giriyor. Kirli parayı başka IBAN'lara aktarıp kendi kimliğini gizliyor.
13: Engelliyim. Bedensel çalışamadığım için internetten iş bakıyordum. Benim bir suçum yok. Ben mağdurum. Kimseden para almadım. Dolandırıcı değilim.
14: Bir polis baskını yedim. Çocuğumu kaldırdım. Dedim oğlum ne oluyor? Çocuk da birden şok oldu. Hani ben bir şey yapmadım.
15: Suç ortaya çıktığında oluşulan soruşturmada ulaşılan hesap yine IBAN mağdurlarının hesabı olduğu için yargılamalar maalesef bu mağdurlar üzerinden yürüyor.
10: Kişi bana Çin'de yaşadığını, Çin'den eksport ürünlerin satışını gerçekleştirdiğini söyledi.
11: Dolandırıcıların yöntemi aslında şöyle. Sana para gelecek, sen de o parayı benim izi belli olmayan sanal para hesabıma gönder. Peki dolandırıcı bu IBAN sahiplerinin parayı göndereceğine nasıl güveniyor? İşte orada da kişisel veri hırsızlığıyla tehdit devreye giriyor.
10: Bana böyle 2-3 sayfalık bir PDF gönderdi. Neredeyse ailemdeki herkes dahil, yani eniştem, kuzenlerim, tüm kişisel bilgilerine kadar, adresleri, TC'leri, telefon numaraları, biz size ulaşamazsak bu kişilere ulaşırız.
11: Tehditle işlemleri devam ettiren dolandırıcılar bu parayı yine başka sitelerde verdikleri sahte ilanlardan kazanıyor.
10: Meğerse emlak sitelerinde kiralık ev ilanı veriyorlar. Uygun diye kaporayı gönderiyorlar. Onlara gönderilen konumda bina bile yok. Bir daha da kişilere ulaşamıyorlar.
11: Bir de kendilerine ait hesabı yakınlarına kullandıranlar var. Tanıdık, ihtiyacı var, kırmak olmaz diye düşünenler o tanıdıkları üzerinden dolandırıcıların tuzağına düşmüş. Yani iyi niyetlerinin kurbanı.

0: an olmuş oluyorlar.
1: Kartlarım blokeli. Aileme para göndermem lazım. Para göndereceğim. Bana kartını verir misin? Çocuk da iyi niyetinden, güvenliğinden dolayı da vermiş.
2: Bana ailesinden para geleceğini söyledi. Aslında dolandırıcıymış.
3: İBAN mağdurları Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen 158. maddeden yargılanıyor. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yürüyen yargılamalar sonunda İBAN mağdurları 10 yıla kadar hapis cezasıyla da cezalandırılabilir.
4: Benim oğlum tutuklandı. Şu anda 2 yıldır cezaevinde.
5: Nitelikli dolandırıcılığın bir parçası olmayan hesap sahipleri yasal düzenleme istiyor.
6: Zararı gidermiş dosyaların kapanmasını ve adaletin bu gençler üzerine tecelli etmesini istiyoruz.
4: Mağdurun parasını ödeyelim, evlatlarımızı alalım.
7: Evet, İBAN mağdurlarının sesini Alihan Tok dosya haberinde aktardı bize gördüğünüz üzere. Bir taraftan da Mardin'de yasa dışı bahise yönelik bir operasyon var. Geniş kapsamlı bir operasyondan söz ediyoruz. 43 kişi gözaltına alındı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik bir soruşturma başlattı. Bazı şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynanmasına imkan sağladığı, ayrıca TOKİ başvuruları ve bungalov ev kiralama ilanları üzerinden vatandaşları dolandırdığı belirlendi. 10 milyar 394 milyon lira işlem hacmine ulaşıldığı da tespit edildi. 7 ilde eş zamanlı bir operasyon düzenlendi ve 43 şüpheli gözaltına alındı. 6 firari ise aranıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milletimizin emeğini ve alın terini hedef alan dolandırıcılık şebekelerine asla geçit vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Evet, 10 milyar 400 milyon liralık bir işlem hacminden söz ediyoruz ki sadece bir operasyonda adı geçen, ismi geçen rakamlar bunlar. Gerçekten büyük bir çete süreci ve ne güzel ki en azından Mardin'deki bu operasyonla 43 kişi gözaltına alındı. Ve gündemi değiştirelim. Bir haber başlığı Hürriyet'te, manşette daha doğrusu. Oğlumu niye öldürdünüz diye soruyor bir aile, bir anne, bir baba. İstanbul'da 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'nın öldürüldüğü olayın ilk duruşması dün yapıldı. Duruşma sırasında Kubilay'ın annesi Ülker'le babası Cemil Kundakçı sık sık söz alarak sanıklara işte bu soruyu sordu deniliyor. Ayrıntılara hemen bakalım. Dediğim gibi futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayetinde davasında ilk duruşma görüldü. Sanıklar tek tek savunma yaptı. Genç futbolcunun ölümüne neden olan Alaaddin Kadayıfçıoğlu, ben ateş etmedim, elim tetikte değildi dedi. Mahkeme duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.
8: Araçtaki şahıs elime müdahale etti. Ben ateş etmedim. Genç futbolcunun ölümüne neden olan iş insanı Alaaddin Kadayıfçıoğlu kendini bu sözlerle savundu. Kubilay Kağan Kundakçı cinayetinde mahkeme sanıkları dinledi.
9: Göz göze geldiğimiz zaman nasıl bakacaklar suratıma onu bilmiyorum.
8: Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı, iddiaya göre arkadaşı olan şarkıcı Aleyna ve ayrıldığı sevgilisi rapçi Vahap Canbay'ı barıştırmak istemişti. O gece genç kadının yanına gittiklerinde Aleyna'nın yeni sevgilisi Alaaddin Kadayıfçıoğlu da oradaydı. İki arkadaşını barıştırmak isteyen Kubilay Kağan Kundakçı, iş insanı Kadayıfçıoğlu'nun silahından çıkan kurşunla canından oldu.
10: Bu bir infaz. Bak, çocuğuma bu kelimeyi kullandırıyorlar bana. Bu bir infaz yani. Çocuğumu infaz ettiler bile bile. Bunun da bir bedeli olmalı bence yani. Olması da lazım. Ben tabii ki adalet isteyeceğim bir anne olarak.
8: Davanın ilk duruşmasına Kundakçı ailesi evlatlarının resminin olduğu tişörtlerle katıldı. Mahkeme sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nu dinledi. Aleyna ile müzik stüdyosundan köpeğini almaya gitmiştik. Eski erkek arkadaşını aracın içinde görünce panikledi dedi.
11: Araçtaki kişi beni Aleyna ile görünce torpidoya uzandı. Arkadaki şahsa bir şeyler söyledi. Bize ateş etmelerinden tedirgin oldum. Olay çıkmasın, konuşalım diye araçtan indim. Yolcu koltuğunun camını tıklattım. Aracınızı çekin buradan derken şahıs bana küfretti. Beni içeri çekti, kapı açıldı. Şahıs göğsüme doğru hamle yapıyordu. Tekme atıyordu. Tek elle kendimi korumaya çalışıyordum.
12: Alaaddin Kadayıfçıoğlu silahı gayri ihtiyari çektiğini ileri sürdü. Şahıs elime müdahale etti. Ben tetiği çekmedim ve olay sonrası şoka girdim dedi.
8: Mahkeme azmettirici olduğu iddia edilen sanık Aleyna Kalaycıoğlu'nu da dinledi.
13: Canbay torpidoya eğildi.
0: Alaaddin torpidodan silahı aldı, sakin ol konuşacağım dedi, araçtan sakin indi ama beni zan altında bıraktı, silah taşıdığını bilmiyordum. 2-3 saniyelik bir şey oldu, silah sesi duydum.
8: Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nu sakladığı iddia edilen türkücü

0: Nedret Yıldız Sanda savunma yaptı. Bu olayda en mağdur olan benim. Ne olduğunu bilmeden 45 gün cezaevinde yattım. Benden ne yardım istendi ne de ben yardım ettim. Kimseyle iletişime geçmedim dedi. Sanıkların savunmalarının ardından mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.
1: Evet, 13 Temmuz'da gelişmelerle hep beraber bizler de izleyeceğiz bu aşk üçgeni ya da her ne derseniz deyin ama bir genç kardeşimiz maalesef hayattan koptu gitti. Devam edelim. İstanbul Havalimanı'na turistleri taşıyan VIP transfer aracının önce önü kesiliyor, sonra da turistlerin eşyaları gasp ediliyor İstanbul'da. Polis o gaspçıların peşine düştü ve bakın bu planın arkasından hangi isim çıktı?
0: VIP transfer aracının önünü kestiler. Yolcuları gasp edip tüm ziynet eşyalarını çaldılar. Turistleri oyuna getiren kişinin aracın şoförü olduğu ortaya çıktı. Fatih'te bir otelde kalan turist kafilesi seyahat bitimi İstanbul Havalimanı'na gidecekti. Transfer için ayarladıkları VIP minibüs otelin kapısına geldi. Tek tek valizlerini yerleştirdiler. Servise bindiler. Turistler transfer aracıyla yola çıktıklarında onları havalimanına götüren şoförün planı başkaydı. Yolcuların maddi durumunun iyi olduğunu fark eden şoför arkadaşlarına haber verdi. Gasp planı yapan arkadaşları da 3 araçla onları takibe başladı.
2: Şüpheliler havalimanına gitmek üzere olan servis minibüsünün önünü Göktürk'te bir adreste kestiler. Araçtan inen şüpheliler 11 yolcunun bulunduğu minibüse girip ziynet eşyalarını çaldılar. Yaklaşık 3 milyon liralık altın kolye, bileklik ve saat aldılar.
0: Olay yerine gelen polis mağdur turistlerin yanı sıra transfer aracının şoförünün de ifadesini aldı. Şoför yalan ifadeyle olan bitenden haberi yokmuş gibi davrandı.
2: Neden kaçırdınız? Para için mi kaçırdınız? Kimden talimat aldınız acaba?
0: Polis ziynet eşyalarını gasp eden şüphelileri takip aldı. Zanlılar altınları bozdurmak için gittikleri Bursa'da yakalandı. Polis ekipleri şoförün oyununu fark edince şoför dahil 11 kişiyi gözaltına aldı. 8 kişi tutuklandı.
1: Efendim devam edelim. Bir haber başlığı Akşam Gazetesi'ne gidiyoruz. Karettaların üzerinde ızgara ateşi. Böylesi bir şuursuzluğun haberini aktaracağız. Antalya'da Kumluca'da Mavi Kent Mahallesi sahilinde nesli tükenme tehlikesi altındaki karetta kaplumbağalarının yumurtlama alanında mangal ateşi yakıldığı belirlendi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler sahildeki çöp ve ateşi kimin ya da kimlerin yaktığını belirlemek için inceleme başlattığı deniliyor. Dediğim gibi böylesi bir şuursuzluk ve maalesef vicdansızlıkla baş başayız. Özellikle sahil kesimlerimizde efendim. Bunu yapan herhangi bir insan değil, uzaydan da gelen değil, bizzat bu ülkenin vatandaşları. Son derece üzücü. Efendim Van Gölü'ne doğru gidelim. Çünkü orada Van Gölü'ne özgü inci kefalinin akarsulara doğru göçü ekranlara getireceğiz. Zira bu göç sürüyor. Bu durumda en çok martıların işine yarıyor. Martılar tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi akıntıya karşı yol almaya çalışan inci kefallerini avladı. Ortaya da belgeselleri aratmayan görüntüler çıktı bir kez daha.
3: İnci kefalleri göç yolunda. Martılar av peşinde. Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefali üreme döneminde tatlı sulara göç ediyor. Akıntıya karşı yapılan göç zorlu geçiyor. Çünkü inci kefalinin karşısına çıkan tek zorluk akıntı değil. Üreme içgüdüsüyle yola çıkan balıklar martılar için adeta açık büfe kahvaltıya dönüşüyor. Van'ın Erciş ilçesindeki Deli Çay'ın bulunduğu alandaki balık bendinde nöbet tutan martılar inci kefallerini avlıyor. Ortaya çıkan görüntülerse belgeselleri aratmıyor.
1: Evet, doğa bizler ellemediğimiz sürece kendi döngüsünü kuruyor. Gördüğünüz gibi her yıl tekrarlıyor. Van Gölü'nde inci kefal avı devam ediyor. Ve düğünden konsere kene korkusu, buyurunuz bu habere geçelim. Türkiye gazetesinde yaz aylarında Kırım Kongo kanamalı ateşi vakaları arttı. Bir yanda Kırım Kongo kanamalı ateşi sebebiyle artan sağlık endişeleri, diğer yanda istilacı sivrisinek türlerine yönelik uyarılar, düğünlerden konserlere, festivallerden kamp organizasyonlarına kadar geniş bir sektörde yeni tedbirleri beraberinde getirdi deniliyor ki özellikle ilaçlamadan söz edilmiş, ancak yanlış ilaçlama yaparsanız şayet böcekler kadar tehlike olabilir bu durum. Misafirler mesela özellikle düğünlerde orkestradan önce ilaçlamayı soruyorlarmış. Bu konuda artan bir duyarlılık var. Bir taraftan da özellikle düğünden konsere kene korkusu bugünlerde dikkat etmemiz gereken önemli hadiselerden bir tanesi. Peki devam edelim. Kış bitti. Karadeniz'de yaylaya göç başladı. Sonbaharda ayılara karşı önlem alınarak evler kapatılmıştı. Ancak döndüklerinde önlemlerin pek bir işe yaramadığı görüldü. Mesela Rize'de yaklaşık 20 eve giren ayılar büyük zarara neden oldu.
4: Ayak izlerine bak, ayak izlerine. Aha, ayak izleri. Bu yeşil ev. Ha, buraya girdi. Başka buraya da girdi de.
5: Aha, burada hepsine girdi.
3: Havalar ısınınca yaylaya döndüler. Gördükleri manzarayla şoke oldular. Yayla evleri ayıların herifi oldu.
4: Bazı evlere ayı girmiş. Örnek bir tane burada bak. Parçası burada.
5: Evet.
3: Burası yaylalarıyla ünlü Rize'nin Çamlı Emşin ilçesi. Bölgede yazla birlikte yayla evlerine dönüş başladı. Kaçkar Koçdüzü yaylasına giden vatandaşlar ayı paniği yaşadı.
4: Cam yerde. Ayı girdi buraya.
6: İçerisi de dağınık. Ne olduğu belli değil. Giremiyoruz.
3: Ev sahipleri sonbaharda kapı ve pencereleri kapatarak çıkmışlardı. Aylar sonra döndüklerinde evlerinin yıkık dökük haliyle karşılaştılar. Yaylada yiyecek arayan ayılar yaklaşık 20 eve girerek büyük zarara neden oldu.
4: Ayak izlerine bak, ayak izlerine. Aha, ayak izleri. Bu yeşil ev. Ha, buraya girdi. Başka buraya da girdi de.
5: Aha, burada hepsine girdi.
3: Yayla sakinleri ayıların verdiği zarar sonrası onarım çalışması başlattı.
1: Efendim, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İngiltere'de Londra'da düzenlenen İklim İnovasyon Forumu'na katıldı. Açılış oturumunda konuştu Kurum. Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesinde insanların hayatına dokunacak sonuçlar almayı hedeflediklerini söylüyor. Sıfır atık hareketinin dünya markası haline geldiğine de dikkat çekiyor.
7: Birlikte hareket etme irademiz de ciddi biçimde sınanıyor. Biz Kasım ayında Antalya'da bu gidişatı değiştirebileceğimize inanıyoruz ve ortak kararlılığımızı açık ve net bir şekilde ortaya koymak istiyoruz. Dünyanın dört bir yanında insanların hayatına dokunacak sonuçlar almak ve katılımı yine değerini herkesin görünür bir şekilde hissetmesini istiyoruz. Şimdiye kadar birçok toplantıda tüm tarafları dinledik. Nerelerde ilerleme sağlanabileceğini ve hangi alanlarda ilerlemenin zorunlu olduğunu dikkatle değerlendirdik. Bugün artık somut sonuçlara odaklanan bir gündemi ortaya koymuş durumdayız. Herkesin Antalya'daki COP31'e hazırlıklı gelmesi ve bu küresel zirvenin başarıya ulaşması için hazır olması gerekiyor. COP31 başkanlığı olarak temel önceliklerimizi açık, şeffaf, kafamızın arkasında bir şey olmadan, sürpriz bir karar getirmeyeceğimizi ifade ederek net bir şekilde ortaya koyduk. Elektrifikasyon, atık yönetimi, dirençli şehirler, yine eğitim ve finansman konularında hedefler belirledik. Gelin dünyanın geleceğini şekillendirecek bu öncelikler üzerinde hep birlikte çalışalım.
1: Şimdi pazarda sebze ve meyve fiyatları nispeten düşüyor. Ancak patates ve soğanın fiyatı bir anda yükselmiş durumda. Geçen haftalarda 15 liradan satılıyordu patates. 40 liraya çıkınca neredeyse efendim stokçuluk tartışmaları başladı şimdi de.
8: Patates, soğan bu mevsimde.
9: Hasat az bu sene yağmurlardan dolayı. Hasat çıktı pahalı bu sene. 40 lira toptan. Yerinde 40 lira.
10: Önce sel vurdu, verim büyük ölçüde azaldı. Bir yandan da stokçuluk iddiaları yine gündeme geldi. Sebze ve meyvede fiyatlar düşerken patatese bir haller oldu.
8: Pazarda domatesin, biberin, patlıcanın ve bazı meyvelerin fiyatı düştü. Ancak patates fiyatıyla şaşırtıyor. Bir patates pazarlığı dönüyor gibi.
11: Evet evet. Yenisi çıktığı için biraz daha pahalı. Yeni patates. Biz de pazarlık yapıyoruz. Okulu alıyoruz.
12: Soğanla patatese uçmuş gidiyor.
9: Soğan 40 lira şu an.
8: Geçen haftalarda kilosu 15 TL olan patates yeni mahsul çıktığı için pazarda şu anda 40 liradan satılıyor.
10: Peki patatese ne oldu da fiyatı bu kadar çok arttı?
13: Çiftçiler hepsi anlaşmalı. Depoya koyuyorlar. İhracat yapıyorlar malları. Yükseltiyorlar yani malı.
14: Tarlaların %70-80'i sel aldı götürdü. Çiftçi de ne yapacak? Mecburen mal pahalı olacak.
15: Şu gördüğünüz soğanları kışın biz Eskişehir'de, Polatlı'da, Amasya'da, Türkiye'nin her yerinde kilosunu 2 liraya, 3 liraya sattık.
8: Patates gibi pazarda fiyatıyla dikkat çeken bir diğer ürünse soğan. Geçen haftalarda 20 liradan satılan soğan şu an 40 liradan satılıyor.
16: Polatlı'da soğan 1 liraya düştü. Pazarda 10 lira satıyorduk.
15: Taze soğanın şu anda yeni bir hasat başladı. Taze soğanın şu anda fiyatı 25 lira.
1: Efendim şimdi sırada yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turumuz var. Böylelikle gün başlıyor. Bugün de bitiriyoruz. Para gündemde Serap Belet konuklarıyla karşınızda olacak birazdan. Gelişmeler gün boyu Habertürk ekranlarında yarın saat 7'de görüşmek üzere. Hoşçakalınız.
17: Yaprakları süpürürken yaslandığı direği yıktı, yere yığıldı. Bu kadın da korkuluğun kırılmasıyla çimlere serildi. Tramboline takılıp kalan, kontrolden çıkan araç nedeniyle bahçesi dağılan da vardı. Hepsi de hem sakar hem de şanssızdı. Tayvan'daki şiddetli yağışlar heyelana yol açtı. Önce ağaçlar, ardından motosikletler, en sonda bu araç uçurumu boyladı. O anlara tanık olanlar şoka uğradı. Yapacakları hiçbir şey yoktu. Kendini ritme bırakıp dans etmeye başladı. Performansıyla beğeni toplayan robot bir anda kontrolden çıkıp yere uzandı. Öylece hareketsiz kalmıştı. Büyük bir neşeyle kaydıraktan kendini bıraktı ama su birikintisini hesaba katmadı. Sırılsıklam olan küçük kızın keyfi kaçsa da annesinin pek de umrunda olmadı. Yapımı devam eden tapınağın çatısı bir anda işçilerin üstüne çöktü. En az 7 kişi hayatını kaybederken 20'den fazla da yaralı vardı. Relief and rescue operations. Çok iddialıydı. Önce taşı attı, ardından kendini aşağı bıraktı. 34 yaşındaki sporcunun performansı herkesi hayran bıraktı. Merdivenden düşen çocuğunu kurtarmak için koştu. Kayıp basamaklardan yuvarlandı. İkisi de kazayı ucuz atlattı. Sürücü hızını alamadı. Araç yolda böyle savruldu. Durumu fark eden gençler ani hamleyle son anda ezilmekten kurtuldu. Filipinler'de okul basıp kurşun yağdıran iki saldırgan herkese dehşeti yaşattı. 3 öğrenciyi hayattan koparan, 5'ini de yaralayan şüphelilerden biri 9. sınıf öğrencisi çıktı. İki saldırganın da yakalandığı açıklandı. Sahanın yarısı güneşli, yarısı yağışlıydı. Maçtaki çifti hava durumunu görenler gözlerine inanamadı. Aniden alçalıp geldi. Rusya'da kayıttaki araca çarpan drone kazaya yol açtı. Bu Rus askeri de bir başka bölgede onu takip eden drone'u havada yakalamayı başardı ama hayatının hatasını yapmıştı. Patlamayla can verdi. Freni tutmadı, camiye daldı. Karaçi'deki feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı. Sürücü ise gözaltına alındı.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Kocaeli güneşli 32 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Denizli 35 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 33, Adana 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 29, Kayseri 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 23, Kars yer yer yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 36 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: Biz sadece sizlerle ortak bir yaşam sürdüğümüzü bilmenizi ve bizi böyle kabul etmenizi istiyoruz. Biz sizi seviyoruz. Biz de bu yaşamdayız.
3: Son verilere göre otizm vakasına rastlama oranı geçmiş yıllarda 10.000'de 4 iken bugün 36'da 1. Destek olun, ışık olun.
4: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
5: Seymen.
6: Uzmanlara göre gıda güvensizliği yeni göç dalgalarına neden olurken kalıcı çözümlere ulaşılmasını zorlaştırıyor. Gıda güvenliği yalnızca üretim değil, depolama, lojistik, denetim ve tüketici bilincini de kapsayan çok boyutlu bir süreç olarak öne çıkıyor. Kuraklık, sel ve aşırı hava olayları küresel gıda arz zincirlerini daha kırılgan hale getiriyor. Soğuk zincirin kırılması özellikle et, süt ve deniz ürünlerinde sağlık risklerini büyütüyor.
4: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halkı.

0: İyi günler sevgili seyirciler. Para gündeme hoş geldiniz. Ben Serap Belet. Bir sıcak gelişme var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin bir gelişme. Elif Yavuz telefon hattında. Nedir gelişme? Sanıyorum yeni gözaltılar var Elif.
1: Evet Serap, yeni gözaltılar var. Fakat bu gözaltılar önemli çünkü Erhan Karaal'ın kaçırılma eyleminde bizzat yer alan 4 kişi gözaltına alındı. Yani Erhan Karaal'ı kaçıran kişiler gözaltına alındı. Daha önce gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler bu eyleme iştirak eden ve kaçırılmasına yardım eden kişilerdi. Dakikalar önce gözaltına alınan kişiler ise Erhan Karaal'ın önünü kesen, arkasından gelen ve onu araca bindiren kişiler gözaltına alındı. 5 gözaltı var, 4'ü bizzat olayın içerisinde bulunan ve Erhan Karaal'ı zorla alıkoyarak araca bindiren kişilerdi. Onlar da yapılan operasyon neticesinde gözaltına alındılar. Dün 12 kişi adliyeye sevk edilmişti. Bugün 5 kişi daha gözaltına alındı. Toplamda 17 kişi olaya ilişkin gözaltına alındı. Erhan Karaal geçen hafta hatırlarsanız Maltepe'deki evinin önünden 4 kişi tarafından kaçırılmış, alıkonulmuştu. Bir Tuzla'da plasabit yapıya götürülmüş. Orada elleri kolları bağlanarak darp edilmişti, işkence edilmişti. Şüphelilerin kaçırma gerekçesi ise ifadeleri

0: üzerinden ortaya çıktı ki Erhan Karaalan'da bulunduktan sonra söylediği, beyan ettiği bilgilere göre kaçıran kişiler Erhan Karaalan, Ekrem İmamoğlu'nun 500 kilogram altını sende, bu altınlar nerede, bize altınların yerini söyle diyerek Erhan Karaalan'a darp ettikleri ortaya çıkmıştı. Öte yandan iki gün boyunca Erhan Karaalan paraların ve altınların yerini söylemesi konusunda darp edilmesinin ardından Erhan Karaalan altınların ve paraların yerini bilmiyorum demesinin üzerine başında bekleyen silahlı kişiye altınların yerini söylemezse öldür talimatı verenin yurt dışında olduğu tespit edilmişti. Yani öldür talimatının yurt dışından geldiği belirlenmişti. Erhan Karaalan kaçırıldıktan 35 saat sonra Tuzla'da bulundu. Hala hastanede tedavi altında, zor koşullarda 2 gün boyunca farklı adreslere taşındığı için hala tedavi altında tutuluyor. Darba bağlı olarak da çok sayıda ezik bulunduğu için. Ancak asıl kaçıran kişiler tespit edilmişti. Ancak yakalanamamıştı. Dün akşam saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. 5 kişi gözaltına alındı. 4'ü kaçırma eyleminin içerisinde yer alan şüpheliler. Şöyle de bir ayrıntı var Serhat Belek. Erhan Karaalan bulunduğunda polis ekipleri kendisiyle görüştüğünde kaçıran kişileri tespit etmişti polis ekipleri ve Erhan Karaalan göstermişlerdi. Bu kişileri tanıyor musunuz diye. Erhan Karaalan kendisini kaçıranları teşhis etti. Ancak kişileri daha önce görmediğini söyledi. Yine polise verdiği hastanede ilk sözlü beyanında, ifadesinde şüphelilerin kendisini kaçırdıktan sonra sürekli olarak adres değiştirdiklerini ve kendiyle alakalı olarak aralarında konuşmalar yapıldığını, ancak birçok konuşmayı da anlayamadığını ifade etti. Öte yandan da konuya ilişkin soruşturma halen devam ediyor. Asıl kaçıran 4 şüpheliyle birlikte bir kişi daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı da 17'ye yükseldi Serhat Belek.
1: Elif Yavuz'a çok teşekkür ediyoruz bu ayrıntılar için. İşte görüntülerdeki kaçıranlardan yakalananlar var. Çok da susuz bu 2 gün boyunca hem dövüldü hem susuz kaldığı için yoğun bakıma kaldırılmıştı Karaal. Şimdi İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yönelik soruşturma ile ilgili son duruma bakalım. Gözaltına alınan belediye başkanı Ercan Akpolat ve 2 yardımcısı dahil 35 kişi tutuklandı. İddialar rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma devam ediyor. Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat, yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durağan da aralarında bulunduğu 42 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı. 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakılırken dün 35 kişi tutuklama talebiyle, daha doğrusu adliye sevk edildiler. Ardından da tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik belediye başkanı Ercan Akbolat dahil 35 kişinin tutuklanmasına hükmetti. Başkente gidelim. Salı bugün bazı partilerin grup toplantıları var. Onlardan biri de Cumhuriyet Halk Partisi ve bugün grup toplantısını Özgür Özel'in yapacağı kesinleşti. Ama diğer yandan da MYK'yı topluyor Kemal Kılıçdaroğlu. Mahir Kılıç'ı gördünüz, hemen ona soralım. Hem grup toplantısına ilişkin notlarını almak isterim Mahir. Hem de bugünkü MYK'dan yeni disipline sevkler, yeni kararlar çıkabileceği yönünde kulis bilgileri var. Sende de öyle mi?
2: Evet, Serap Belet, disiplin süreçlerinin işletilmesini bekliyoruz. Bugün bir kez daha özellikle bazı il ve il başkanlarına dönük kararlar çıkabileceği belirtiliyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan MK'ların neredeyse tamamında ihraçlar söz konusu olmuştu. Önce milletvekillerine yönelik bir süreç oldu. Ardından belediye başkanları, geçtiğimiz haftada il başkanlarına dönük kararlar alındı. Merkez Yönetim Kurulu toplantısında bugün de yine bazı il ve ilçe başkanlarına yönelik bazı ihraç süreçlerinin gerçekleşebileceği belirtiliyor. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret ve küfür içeren ifadeler kullanan bazı teşkilat mensuplarına dair ihraç kararları çıkabileceği belirtiliyor. Tedbirli bir şekilde sadece MYK değil, aynı zamanda parti meclisi toplantısının da gerçekleştirileceğini ifade edelim. MYK saat 11'de, parti meclisi toplantısı ise saatler 14'ü gösterdiğinde toplanacak, ancak eksik toplanacak. Geçtiğimiz hafta 27 isim istifa dilekçesi vermişti genel merkeze. O isimlerin bugünkü toplantıya davet edilmediğini ifade edelim. Onunla ilgili de, parti meclisiyle ilgili de Özgür Özel cephesi farklı bir süreç işletiyor. Dün Zeynel Emre açıklamıştı. Bu istifalarla birlikte, geçtiğimiz hafta verilen istifalarla birlikte aslında PM'nin düştüğünü ifade etti Zeynel Emre Tüzü'ye göre. Bunun tespit edilmesi için de bu hafta içerisinde Asli Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulunacaklarını ifade etti. Bir kez daha belirtelim, PM'nin düştüğünü tespiti için Özgür Özel cephesi önümüzdeki günlerde, belki de bu hafta içerisinde

0: Mahkeme başvuruda bulunacak. Bir de olağanüstü kurultay gündemi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin, belki de sürekli tek gündem maddesi diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta yine 800'den fazla delegenin imzası buraya genel merkeze teslim edilmişti. TÜZİ'ye göre normalde delegelerin Salçoğlu'nun imzasıyla 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya gidilmesi lazım. Fakat genel merkez cephesi mevcut tedbir kararı ve yargı sürecinin henüz tamamlanmamış olması dolayısıyla bir olağanüstü kurultayın söz konusu olamayacağını ifade ediyor. Hatta bazı MYK üyeleri bu imzalarla birlikte olağanüstü kurultaya gidilmesi halinde önümüzdeki dönemde partinin yeni bir mutlak putlan kararıyla da karşı karşıya kalabileceği görüşte. Dolayısıyla genel merkezin bir adım atması beklenmiyor. Ancak imzalar verilirken burada il başkanlarının yaptığı açıklamada 10 günlük makul bir süre verdiklerini ifade etmişlerdi. Bu süre zarfında adım atılmaması halinde mahkemeye başvuru yapılacak bir heyet atanması için bu sürenin de cuma günü dolduğunu ifade edelim. Cuma günü ya da hafta başında da yine olağanüstü kurultay için bir heyet atanması için CHP'ye bir başvuru yapılmasını bekliyoruz. Özgür Özel bugün saatler 13.30'u gösterdiğinde grup toplantısında konuşacak. Geçtiğimiz hafta iki tarafta hem Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel konuşmama kararı almıştı. Dün Özgür Özel mecliste kurmaylarıyla bir araya geldi. Bazı milletvekilleriyle görüştü ve orada çıkan karar grup toplantısı yapılması yönündeydi. Saatler 13.30'u gösterdiğinde kürsüde olacak. Bir kez daha mutlak putlan kararına karşı çıkmasını, eleştirmesini bekliyoruz Özgür Özel'in. Özellikle il başkanının görevden alması ve yeni isimlerin atanmasına tepkiler var. Şunu da ifade edelim. Bundan sonraki süreçte Özgür Özel biraz daha sahada olacak. Anadolu'da illeri gezecek. Geçtiğimiz günlerde Denizli ve Burdur'u ziyaret etmişti. Önümüzdeki cuma, cumartesi günü ise Diyarbakır ve Gaziantep'e gidecek. Orada da vatandaşlarla buluşacak Özgür Özel deyip sözü CHP Genel Merkezi'nden tekrar size bırakalım Serap.
1: Mahir Kılıç, çok teşekkürler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında konuştu. CHP'de son yaşananlara değindi. Kavgasız, gürültüsüz, bir tek günleri yok. Türkiye'nin muhalefet açığı büyüyor dedi. Programda CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un AK Parti'ye katılım rozetini de taktı.
2: Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Dış politika gibi, savunma gibi, vesayete ve teröre karşı mücadele gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedik.
3: CHP'deki gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'nin muhalefet sorunu olduğunu söyledi.
2: Türkiye'nin muhalefet açığı giderek daha fazla büyüyor. Rakibimiz de olsa Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla malul bir muhalefet değil, hizmette, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz. Kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Milletin çizdiği rotada ilerlemeye devam ediyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında konuştu. Ankara'ya yapılan yatırımları paylaştı. Biz milletimizin karşısına yol yaparsak trafik o kadar artar gibi absürt tezlerle çıkmadık dedi.
2: Su sıkıntısı mı var? Yeni barajları, isale hatları inşa ettik. Trafik mi sıkıştı? Yeni yollar, yeni metro hatları inşa ettik. Çarpık kentleşme sorunu mu var? TOKİ ile modern konutları inşa ettik. Ankara'ya toplam 4 trilyon 280 milyar liralık yatırım yaptık. Bizden trafik çilesine çözüm bulmamızı bekleyen insanlarımızın karşısına ne kadar fazla yol yaparsak trafik o kadar çok sıkışır gibi absürt tezlerle çıkmadık. Millete sunabilecekleri projeleri yok.
3: CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç AK Parti'ye katıldı. Rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı.
1: ABD Başkanı Trump İran'la varılan müzakerelere dair konuştu yine. Hürmüz'ün tamamen açık olduğunu söyledi. Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde konuştu Trump. İran, ABD'ye saygı gösterdiği sürece herhangi bir sorun yaşamayacağını söyledi. İran anlaşmaya uymazsa ne yapmam gerekiyorsa onu yapacağım diye de ekledi. ABD Başkanı Hürmüz

0: Boğazı'nın tamamen açık olduğunu ve işlerin de orada çok iyi gittiğini kaydetti. Boğaz bölgesindeki askeri üstünlüğün kendilerinden yana olduğunu iddia etti. Trump, İsviçre'de başlatılan İran görüşmelerinin başarılı olduğunu da altını çizdi ve yardımcısı Vance için çok zeki adam, harika bir iş çıkardı değerlendirmesinde bulundu. Bu arada biliyorsunuz bazı el konulan paraları serbest bırakıldı İran'ın. Bunlarla bizden gıda alsınlar diyor Trump en son yaptığı açıklamada. Evet, biz bu parayı bırakacağız ama onlar da bizden alışveriş yapsınlar, bizden soya alsınlar, başka gıda maddelerini alsınlar diyor Trump. Şimdi piyasa ekranını gördünüz, ekonomiye geçelim. Borsa İstanbul'da bir miktar düşüş var. 14.631 puanda bu sabah itibarıyla. Dolar yine bir miktar yükseldi. 46.48, Euro 53.15, Euro dolar paritesi de 1.14. Altın hala çok toparlanamadı. Faiz 41.13, altın onsu 4114 dolar ve aşağı doğru gidiyor. Brent petrolün varili düne göre daha düşük, bir 3 dolar düşüş var. %1.5 değer kaybetti. 76.75, ABD ham petrolün varili de 72.78. petrol fiyatları bu açıdan çok iyi, umulanın da altına geldi. Gram altın ne olmuş, tekrar 6200'ün altına geldi, 6157 lira. Çeyrek altın 10.000 lira, yarım altın 20.121, tam altında 40.143 lira. Şimdi ekonomiyi konuşacağız. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ayşe Sevencan konuğum. Hocam hoş geldiniz, merhabalar.
1: Merhabalar, nasılsınız?
0: İyiyim, sağ olun. Sizi gördük, daha iyi olduk. Piyasa ekranından döndük, oradan devam edelim isterseniz. Yani artık altınla ilgili biraz tablo netleşmiş gibi görünse de altın ve değerli madenlerle ilgili, gümüşü de içine katarak belki sizin ekleyecekleriniz varsa yıl sonunu perspektifinizi merak ediyorum. Yıl sonu öngörünüzü merak ediyorum. Bir anlaşma, 60 gün müzakereler, ardından seçim gelecek Amerika Birleşik Devletleri'nde, tüm bunlar nasıl bir etki yaratır altında?
1: Şimdi aslında biraz önce gördüğümüz grafik çok alışık olduğumuz bir şey değil. Her şeyin aynı anda düştüğü bir dünyayı çok görmeyiz yani. O biraz hani içinde bulunduğumuz durumu da biraz özetliyor gibi.
0: Doğru, haksınız.
1: Ben gene dalgalanmaların devam edeceğini düşünüyorum Serap Hanım. Yani böyle sabit bir düşüşte kalacağını düşünmüyorum. 4300-4500 dolar arasında gidip geleceğini düşünüyorum. Yani tekrar biraz yükselebileceğini düşünüyorum.
0: Hatta şeymiş, Deutsche Bank'ın bu konuda %22 bir güncellemesi var. %22 aşağı yönlü revize etmiş altın tahminini. Üçüncü çeyrek için ons altın tahmini 4300 dolar. Yılın son çeyreğinde 4800 dolara çekmiş. Aslında 4800 dolar düşünürsek o kadar da fena bir tablo değil, değil mi? Bizde de bir dövizin hani o beklenen yükselişini de göze aldığımızda, evet, gram altın üzerinden bakarsak nerelere taşır acaba bu altını o zaman?
1: Yani şu anda işte 6155 görüyorum sizin ekranda. Herhalde bir 6700 civarlarında falan dolanır gibi geliyor bana.
0: Yani yine 7000 liranın altında kalacağını öngörüyorsunuz yıl sonunda da.
1: Ben öyle düşünüyorum ama bilemeyiz.
0: Doğru, haklısınız. Gümüşün seyri nasıl olacak peki? Hürmüz'ün açılması, biraz çarkların normale dönmesi, tekrar sanayide gümüşün talebini artırır mı sizce?
1: Ben gümüşü çok tahmin edemiyorum Serap Hanım, çünkü çok oynak. Yani bir noktada artacağını düşünüyorum ama bir bakıyoruz yani vadeli işlemde yapılan işlemler, bu tür emtiaları artık spot piyasasındaki değerini daha çok belirler oldu gibi oldu. Hı hı. Yani orada bir spekülatif alım olursa gümüş çok yükselebilir ama normal şartlarda ekonomik parametrelerden bakarsak yani gümüş de altını takip eder diye düşünüyorum. Yani o çok aşırı bir düşüş olmaz ama altından da hızlı yükseleceğini düşünmüyorum açıkçası.
0: Düşünmüyorsunuz. Bu savaşın etkilerini biz diyorduk ki işte savaş sonlansa bile Hürmüz'de her şeyin normale dönmesi yılbaşını da bulur, daha da uzun olur, ekonomik etkilerini çok uzun vadede hissederiz ama sanki şöyle bakıyorum, daha hızlı bir toparlanma var. Ben yanlış mı görüyorum? Kaçırdığım şeyler var mı? Yani petrol de düşünenden daha hızlı aşağı doğru geldi sanki. Ne dersiniz?
1: Çok sürdürülebilir değildi herhalde o kadar büyük bir kriz ortamı. Ben öyle yorumluyorum. Bir de şimdi Amerika'nın da önünde bir seçim var. Yani bir noktada aklı selimin galip gelmesi gerekiyor. Yani piyasa o kadar bu stresi kaldıramayacak. Bu global piyasadan

0: bahsediyoruz. Dolayısıyla size katılıyorum. Bir geriye dönüş var. İnşallah bu şekilde de devam eder. Yani daha büyük kaoslar olmaz ama şey dersem yanlış yönlendirmiş olurum. Ha, piyasa bunu çok olumlu algıladı, her şey bir anda. Yani sanki herkes şu anda daha temkinli, böyle ayak frende bekliyor gibi, ama
1: Evet.
0: biraz daha iyi, en azından yokuş aşağı inmiyoruz.
1: Doğru. Peki bizim enflasyonumuzu tam da yılın ortasına gelirken maaş zamları döneminde artık son ayı siz ne öngörüyorsunuz? Haziran enflasyonu beklenti

0: %18 bir enflasyon farkı olacak. Galiba memur ve memur emeklilerinde de orada tabii farklı bir sözleşme olduğu için %14 civarı olacak. Evet. Yine en düşük emekli maaşı alanlardan kök aylıklar o en düşük emekli maaşının altında kalabiliyor zam oranıyla. Yine bir mecliste düzenlemeyi gerektirecek bir en düşük emekli maaşı düzenlemesi mi göreceğiz bu yazda? Yoksa ona ilişkin duruma bir değerlendirme
1: yani olur mu? Yanlış hesaplamıyorsam bence 23 bin civarına gelir en düşük. O da kök aylığın üstüne çıkıyor gibi geliyor. Umarım öyle olur yani. Hı hı. 20 bini altında kalmamasını umut edelim.
0: Ya en düşük emekli maaşı öngörünüz 23 bin civarında Temmuz ayı itibarıyla. Yıl sonu tahmini de almak isterim sizden enflasyona ilişkin. Yılın devamında sizin hedeflenen enflasyona göre beklentiniz nedir?
1: Yani bir 5 puan daha üstünde çıkar bence. Yani o kadar düşük çıkacağını düşünmüyorum. Yani bence bir Merkez Bankası'nda güncellemesi gerekebilir şu anda. Yani,
0: yani 30-31 gibi mi? Nasıl?
1: Evet.
0: Nasıl bir yani bir kayma oldu savaş nedeniyle bizim enflasyonla mücadelemizde. Ben geçen sene sonbaharda konuşurken bu yaz artık %25'lerin altına gelir miyiz? Kredi faizleri buna göre düşer mi? Kredili konut satışları için insanlar biraz nefes alır mı diye konuşurken o hedefleme kaydı. Önümüzdeki yıla mı bu hedefler kaydı? Ne kadar zamana gelir %20'lere gelmesi yavaş yavaş enflasyonun? Biraz daha uzun vadeli bakarsanız ne öngörüyorsunuz 2027 için?
1: Bence yani bu İran krizini aşabilirsek yani piyasa normale dönerse bizi de etkileyeceğini düşünüyorum. Bizim şansımız yani hem şansımız hem şanssızlığımız diyeyim bence Türkiye olarak çok hızlı düşüp çok hızlı toparlayabilen bir dinamiğimiz var. Ona istinaden bence bir 6 ayı bulur. Yani başka mesela İngiltere bunu yaşasa bir 6 ayda toparlanır diyemeyiz ama Türkiye'de olabilir bu. Dolayısıyla yani bir seneyi bulmamasını ümit ediyorum. Öyle söyleyeyim ama şu anki gidişatta ben daha iyimserim açıkçası. Hani biraz piyasaların toparlanacağını düşünüyorum artık bundan sonra. Hani daha iyi bir Eylül'e geçeceğimizi düşünüyorum.
0: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum hocam. Doçent Doktor Ayşe Sevencan. Sağ olun katkınız için, katıldığınız için. Bir reklam arası verelim.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

Karaçalan, Mavi Vatan davamıza hor gören, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliğini, Kıbrıs Türklüğünün varlığını yok sayan,

Avrupa vardır. Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz etmeye kalkışanın alnını karşılarız. Türk milletine kafa tutmaya çalışanların kafalarına vura vura kim olduğumuzu öğretiriz. Ne diyordu merhum hocamız Hüseyin Nihal Atsız? Kürşat'ın narasıyla indik Tanrı Dağı'ndan, ruhumuzu kandırdık Orhun'un kaynağından. Bu kaynaktan içenin yürekleri tunç olur, Türk'e kefen biçenin ölümü korkunç olur. Türkiye, Avrupa ilişkilerinin tarihi de bu çelişkilerle doludur. Türkiye'nin Avrupa ile münasebeti dün başlamamıştır. 1959 yılında başlayan müracaat süreci, 1963 tarihli Ankara Anlaşması ile hukuki zemine kavuşmuştur. 1970 tarihli katma protokolü, 1995 tarihli Gümrük Birliği, 1999 tarihli Helsinki zirvesinde adaylık statüsünün kabulü ve 2005 yılında müzakerelerin başlaması bu uzun yolun kilometre taşlarıdır. Ancak Avrupa Birliği Türkiye'ye verdiği sözlerin gereğini hakkıyla yerine getirmek yerine süreci kimi üyelerin dar hesaplarına, Rum-Yunan vetolarına, siyasi önyargılara ve pas tutmuş ideolojik şablonlara teslim etmiştir. Vize serbestliği yıllardır bekletilmiştir. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi bir kaplumbağa yavaşlığında ağırdan alınmıştır. Müzakere başlıkları siyasi gerekçelerle bloke edilmiştir. Türkiye'nin aday ülke statüsü çoğu zaman kağıt üzerinde bırakılmıştır. 2018'den itibaren müzakereler fiilen durma noktasına gelmiştir. Şimdi aynı Avrupa Parlamentosu kalkıp Türkiye'ye reform, hukuk ve iyi komşuluk dersi vermektedir. Bu nasıl bir körlük? Bu nasıl bir hukuksuzluktur? Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere öğütlediği gibi ahde vefa imandandır. İslam'ın nurundan nasibini almamış. Adaletin rahmet iklimine sırtını dönmüş. Müslüman Türk milletine karşı asırlık önyargılarını her fırsatta dışa vuran küffar nereden bilecektir vefayı? Camilerimize saldırı olduğunda susanlara, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak provokasyonları ifade özgürlüğü adı altında pazarlayanlara, başörtülü kadınlarımızın inancını, yaşama mücadelesini görmezden gelen gafillere, Avrupa şehirlerinde yükselen İslam düşmanlığını keyifle seyreden bozgunculara nasıl anlatacağız sözün namus olduğunu? Kıbrıs'ta Rum tarafını bütün adanın temsilcisi gibi Avrupa Birliği'ne alanlar nereden anlayacaktır hakka hürmeti? Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Avrupa'nın parlamentosu 2025 yılı Türkiye raporu da işte bu eğri cetvelle çizilmiş bir metindir. Bu rapor bağlayıcı olmayabilir. Fakat taşıdığı siyasi niyet bakımından üzerinde dikkatle durulması gereken bir belgedir. Raporun en vahim bölümlerinden biri de yargı gücümüzü abluka altına alma teşebbüsüdür. Türkiye'nin yargı erkine uzatılmış arsız, sapkın ve umarsız dalalet dili sıradan bir eleştiri kapsamında yorumlanamaz. Devam eden yargı süreçlerini siyasi sahiplerle yorumlamak, bağımsız Türk mahkemelerini yönlendirmeye kalkmak vesayet hevesidir, tahakküm arzusudur. Yüce Türk yargısı Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Türkiye Cumhuriyeti

aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi belleyecektir. Bize sınır ötesinden ayar vermeye kalkan her kim varsa Türkiye Cumhuriyeti'nin hürriyetine ve egemenliğine yan gözle bakmamayı öyle ya da böyle öğrenecektir. Değerli dava arkadaşlarım, Avrupa Parlamentosu raporunda hepimizin yetiştiği o kutlu ocağı, göz aydınlığımız, gönül ferahlığımız olan ülke ocaklarımıza yönelen ifadeler de eski bir husumetin yeni kılığa sokulmuş halidir. Bu mesele yeni değildir. Dün Washington'da ülke ocakları aleyhine dosya açmaya çalışanlar vardı. Bugün Brüksel'de aynı kararlama faaliyetini rapor satırlarına iliştirenler vardır. Dün Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde 2022 tarihli Ulusal Savunma Yetkisi Yasası'nın içine ülke ocaklarının terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını öngören izansız bir madde sıkıştırılmak istenmiştir. O gün Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığımız da bu girişimi esefle karşılamış, bunun asılsız ithamlarla örülmüş, köklü müttefiklik hukukuna yakışmayan Türkiye karşıtı lobilerin Avrupa'da da sahnelediği yanlı bir teşebbüs olduğunu açıkça ilan etmiştir. O gün de hedef aynıydı, bugün de hedef aynıdır. Sözün çıktığı kürsülerin başkentleri değişse de niyetleri değişmemiştir. Türk milliyetçiliğini kriminalize etme, Türk gençliğini milli ve manevi değerlerinden kopartıp köksüzleştirme gayretlerinin farkındayız. Devlete sadakati görev bilen, bayrak ve vatan sevgisini yüreğinden eksik etmeyen, teröre karşı elif gibi dimdik duruşunu koruyan Türk gençliğinin biricik yuvası olan ülke ocakları Avrupa kamuoyunda hedef tahtasına oturtulmak istenmektedir. Bilinsin ki ülke ocakları Türk milletinin 3000 yıllık yürüyüşünün genç yüreklerde diri tutan, irfanı imanla, cesareti ahlakla kavuşturan kutlu bir mekteptir. Ülke ocakları dik başlı değil, başı dik Anadolu çocuklarının yurdudur. Ülke ocaklarında Hoca Ahmet Yesevi'nin hikmeti, Hacı Bektaşi Veli'nin ilmi, Dede Korkut'un bilgeliği vardır. Ülke ocaklarında Bilge Kağan'dan Kürşat'a, Sultan Alparslan'dan Fatih'e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş'e uzanan Büyük Türk Yürüyüşü'nün ayak izleri vardır. Dünkü Washington merkezli küresel şer lobilerinin de bugünkü Brüksel'in husumet cephesi de bu hakikati örtemeyeceklerdi. Ülke ocaklarını anlamak isteyen Türk gençliğinin yüreğinden dökülen şu mısralara bakacaktır. Yüreği bayrağa atan olmayı, vatana ruhunu katan olmayı, kısacası beyim adam olmayı, davayı öğrendik bizim ocakta. Ziya Paşa'nın dediği gibi, aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Avrupa Parlamentosu'nun işi ortadadır. Dillerinde özgürlük ve demokrasi yalanı, satırlarında hukuk kılıfına sokulmuş dayatma, işin esasında ise Türk ve Türkiye karşıtlığı vardır. Bu yalan pazarın kepeneği er ya da geç indirilecektir. Değerli dava arkadaşlarım, Avrupa Parlamentosu raporunun Kıbrıs ve Mavi Vatan başlıklarında takındığı tavır ise eski bir hesabın denizlere uzanan yeni perdesidir. Bugün hala Bizans'ın küllenmiş ihtiraslarını avuçlarında ker gibi saklayanlar,

Tarihin çöplüğüne atılmış haritalarında kendilerine gelecek arayanlar, hala Rum-Yunan yayılmacılığının yıpranmış defterlerinden yeni husumet başlıkları çıkarmaya çalışanlar vardır. Bunların zihinde İstanbul'un fethi kapanmamış bir yara, Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliği inkara mahkum edilmiş bir hakikat, Adalar Denizi, Türkiye'yi köşeye sıkıştıracak diplomatik bir pusu, Doğu Akdeniz ise ucuz tezvirat sarmallarıyla donatılmış jeopolitik bir bilmecedir. Mavi vatanı saldırganlık, Türkiye-Libya mutabakatını hukuksuzluk, Kıbrıs Türk'ünün egemenlik talebini ayrılıkçılık gibi göstermeye çalışan bu zihniyet, Türk milletinin denizlerdeki iradesini, Antalya Körfezi'ni hapsetme rüyasını hala diri tutmaktadır. Fakat ne tarih onların istediği gibi yazılmıştır, ne coğrafya onların heveslerine göre çizilmiştir. Ne de Türk milleti kendi hakkını başkalarının iki dudağı arasında süzülecek, söze bırakacak tinettedir. Kıbrıs davasının kökleri derindedir. 1950'lerden itibaren anarşist hayali adanın üzerine kara bir gölge gibi çökmüştür. EOKA terörü Kıbrıs Türk'ünün canına, malına, varlığına ve istikbaline kastetmiştir. 1960 ortaklık devleti Rum tarafının Türkleri eşit kurucu ortak olarak görme istememesi nedeniyle kısa sürede işlemez hale getirilmiştir. Akritas planıyla Kıbrıs Türk'ünün siyasi eşitliği yok edilmek istenmiş, 1963 kanlı Noel karanlığı adada Türk varlığına yönelen soykırım siyasetinin en acı sayfalarından biri olmuştur. Kıbrıs Türk'ü yıllarca kuşatma altında yaşamıştır. Köyler yakılmış, ocaklar söndürülmüş, çocuklar yetim, analar gözü yaşlı bırakılmıştır. 1974 yılına gelindiğinde bıçak kemiğe dayanmış, Ayşe tatile çıkmıştır. Türkiye garantörlük hukukundan doğan hakkını kullanmış, Kıbrıs Barış Harekatı ile adada yalnız Türk'ün değil, barışın ve dengenin teminatı olmuştur. Bugün hala bu tarihi yok sayarak Türkiye'ye Kıbrıs dersi vermeye kalkışanlar hakikatin üstünü örtemezler. Kıbrıs'ta anarşist hayalini self determinasyon kılıfında pazarlayanlar, terör örgütü EOKA'yı bağımsızlık mücadelesi makyajıyla aklamaya çalışanlar, Akritas planının kanlı hesabını teferruat gibi göstermeye yeltenenler, Kıbrıs Türk'ünün 1963'ten 1974'e uzanan direnişini görmezden gelenler bugün bize insanlık dersi veremezler. Hiç kimse bizden Kıbrıs Türk'ünün davasını müzakere masalarına aşındırılmış formüllere, uzatılmış oyalamalara, Rum tarafının bitmeyen oyunlarına teslim etmemizi istemesin. Kıbrıs'ta hakikatin adı iki millettir, iki devlettir, iki ayrı egemen iradedir. Bu uğurda çektiğimiz çileleri, 1963'ün karanlık gecelerini, 1974'te Romalıların deyimiyle Rubikon'un nasıl geçildiğini tarih bütün detaylarıyla yazmıştır. Türkiye'nin hukuk temelinde tartışmaya açık olmayan etkin ve fiili garantörlüğünü tartışmaya açmaya çalışanlar, bu topraklardaki varoluş kavgalarımızı ya unutmuş ya da unutturmak istemektedir. Biz unutmadık. Size de unutturmayacağız. Kıbrıs Türk'ünü Avrupa Birliği'nin kör tarafgirliğinin, Rum-Yunan ikilisine bitmeyen şımarıklığının israfına terk etmedik, terk etmeyeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Büyük Türk Milleti'nin deniz jeopolitiğinde ileri karakolu, milli güvenliğimizin güney cephesindeki kilit taşı, mavi vatan

insan ufkumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye kendi denizlerinde seyirci değildir. Türkiye kendi kıyılarında bekçi kulübesine hapsedilecek bir devlet değildir. Adalar deniz egemenlik, güvenlik ve milli haşiyet sahasıdır. Doğu Akdeniz'in Anadolu'nun mavi kapısı, Kıbrıs Türk'ünün dayatma hayat alanı, enerji denklemlerinin merkez üssü, deniz yetki alanlarımızın nirengi noktasıdır. Mavi vatan denizlerdeki misaki milli şuurudur. Rum-Yunan ikilisinin tarih boyunca değişmeyen hatası, Türk sabrını yanlış okumak olmuştur. Onlar Türk'ün sessizliğini çekingenlik, diplomasi arayışını zayıflık, barış arzusunu geri adım sanmışlardır. Her defasında yanılmışlardır. Bugün de yanılmaktadırlar. G7 masasındaki Hürmüz gündemi ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İran mutabakatı bu büyük tabloyu tamamlamaktadır. ABD ile İran arasında varılan 14 maddelik mutabakat, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, deniz ablukasının kaldırılması, İran'ın nükleer stoklarına ilişkin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı gözetiminde yürütülecek seyretme ve bertaraf süreci, dondurulmuş fonlar, Lübnan dahil cephelerde askeri operasyonların durdurulması ve nihai anlaşma için takvim belirlenmesi gibi başlıkları kapsamaktadır. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde bu mutabakata yönelen itirazlar da göstermektedir ki Amerika Birleşik Devletleri siyasetinin kendi içinde bile netleşmemiş, çalkantılı ve hesaplı bir zemini vardır. Uluslararası dünyanın tüm bu keşmekeşine rağmen ABD ile İran arasında müzakere kapısının açık tutulması ve İsviçre'nin ev sahipliğinde mutabakat görüşmelerine başlanması, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin, deniz ablukasının kaldırılmasının ve Lübnan sahasında ateşin durdurulmasının konuşulmasını dikkatle izliyor, insanlığın huzuru adına olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Ne var ki asıl mesele masada verilen sözlerin karşılık bulmasıdır. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının mutabakat sürecini gölgelediği, İran tarafının bu saldırıların devamı halinde müzakerelerin durulabileceği yönünde açık uyarıda bulunduğu görülmüştür. Lübnan'da işgal altında olmayan bölgelerdeki saldırıların İsrail tarafından durdurulmasına yönelik gelişmelere elbette değer veriyoruz. Ancak bölgeyi kan gölüne çeviren Siyonist Tezvirat Merkezi'nin bir günde barış meleğine dönüşmeyeceğini de unutulmamalıdır. Bu nedenle meseleye ihtiyatla bakıyoruz. Lübnan'da ateşkes kalıcı ve ülkenin tüm topraklarını kapsayacak biçimde olmalı. Mutabakat zaptı harfiyen uygulanmalı ve Hürmüz'de güvenli geçiş kesintisi sağlanmalıdır. Hürmüz'den Doğu Akdeniz'e uzanan, Lübnan'da başlayıp Amerika Birleşik Devletleri'nde yankılanan her sarsıntının milli güvenliğimiz ve bölgesel istikrarımız bakımından ne anlama geldiğini soğukkanlılıkla takip etmeliyiz. 2015'te İran nükleer anlaşmasını imzalayanlar, 2018'de aynı anlaşmadan çekilmişlerdi. Dün yaptırım diyenler bugün yaptırımların kaldırılmasını konuşmaktadır. Dün deniz ablukası diyenler bugün Hürmüz'de güvenli geçişi tartışmaktadır. Dün İran'ı mutlak tehdit olarak kodlayanlar bugün 60 günlük nihai anlaşma takvimini ilan etmektedir. Dün kara dediklerine bugün ak diyenlerin dün yerin dibine batırdıkları, bugün el üstünde tutanların, dün pusu kurduklarına bugün kucak açanların terazisiyle pazara gitmeyecek, onların defteriyle hesabımızı görmeyeceğiz. Biz dünyayı Ankara'dan bakar, dünyayı Türkçe okur, yarınımıza dünün ışığında Türkçe tayin ederiz. Ukrayna Savaşı'nda İstanbul görüşmelerine ev sahipliği

yapan, Karadeniz'de dengeleri gözeten, Montreux'da rejimin hassasiyetini koruyan, Ukrayna'nın savunma kapasitesine katkı sunarken bölgesel savaşın yayılmaması için diplomatik kanalları açık tutan Türkiye'dir. Suriye'de sınır güvenliğini sağlamak, terör koridorunu parçalamak, milyonlarca sığınmacının geri dönüşünü mümkün kılacak zemini oluşturmak için sahada bedel ödeyen Türkiye'dir. Turan koridorundan hayat bulacak Avrupa-Asya bağlantısına kadar yeni jeopolitik sayfayı okuyan Türkiye'dir. Doğu Akdeniz'de enerji denklemlerinin dışında bırakılmak istenen fakat sahada ve masada varlığını kabul ettiren Türkiye'dir. Son sözü söylemeden ne Adalar Denizi'nden ne de Doğu Akdeniz'de kalem oynatılmayan ülke Türkiye'dir. Bütün bunları görmeden Türkiye'ye rapor yazanlar haritaya bakıyor ama bizi göremiyorlar. Bizi tanımıyorlar. Sonraki adımımızı kestiremiyorlar. Ufkumuzu kavrayamıyorlar. Avrupa'nın kibir sarhoşluğundan mütevellit içine düştüğü feraset yoksunluğu bugün gün gibi ortadadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Milliyetçi Hareket Partisi ve ülke ocaklarına, Mavi Vatan davamıza ve yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne üzerindeki politikalarımıza çamur atmaya kalkıp Ankara'dan stratejik işbirliği bekleme devri çoktan kapanmıştır. Brüksel istediği kadar kalem oynatsın. Ankara'dan duyulan sadece izansızlığın yankısıdır. Kurt puslu havayı sever ama her pusu kuran da kendini avcı bellememelidir. Türkiye pusu kuranlar ava giderken avlanacaklarını da iyi bilmelidir. Türkiye kendi yolunda, kendi aklıyla, kendi iradesiyle ve Cenab-ı Allah'ın ihanetiyle yürümeye devam edecektir. Rüzgarımız arkamızda, yelkenimiz fora, pusulamız belli, niyetimiz ciddi, yeminimiz istikbaldir. Gök kubbenin altında, ebedi Türk yurdu Anadolu'da, Kıbrıs Türk'ünün haklı davasında ve mavi vatanın her damlasında ilelebet var olacağız. Şimdi Amerika-Siyonist işbirliği için onların ben patronum diyenlere sesleniyorum. Daha bir serçe konsa daha ne kazanır? Dağdan bir serçe kalksa daha ne kaybeder? Amerika dağ isen serçeleri kovun gitsin. Değerli dağ arkadaşlarım. Milliyetçi Hareket Partisi yarım asrı aşan şerefli mazisiyle 7'den 70'e nesillerce aktarılan ve hiç bitmeyecek bir sevdayla milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Milliyetçi Hareket Partisi devlet ebed müddet felsefesiyle Türk siyasetinin çetin zamanlarında vatanımıza ve milletimize ab-ı hayat olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin Türk ve Türkiye yüzyılına giden yolda milli yükseliş iradesinin taşıyıcı sütunlarındandır. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında mazinin emanetini atinin imkanlarıyla buluşturarak asırlarımızı planlama mesuliyetini bir mecburiyet olarak görmektedir. Küresel muhasara düzeneklerine, sömürgeci girişimlere, Siyonist küstahlıklara, iktisadi operasyon kıskaçlarına, enerji koridorları üzerinde sonu gelmeyen bilek güreşlerine ve ayak oyunlarına karşı milli imkan ve kabiliyetlerin tez elden seferber edilmesi Türkiye için hayati değerdedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu tarihi gerçek ve vazifenin yüksek idrakiyle istikrar, ahlak ve refah temelli kalkınma vizyon belgesi adını taşıyan
bu çalışmamızı

ve gururla takdim etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım burada. Bu belge lider ülke ve süper güç Türkiye hedefinin somut bir kalkınma vizyonuna kavuşması bakımından benzersiz bir kıymete sahiptir. Türk düşünce tarihinin köklü geleneğini, modern dünyanın akademik ve ilmi birikimini, toplumumuzun gerçek ihtiyaçlarıyla aynı zeminde buluşturan stratejik bir yol haritasıdır. Alanında uzman 55 araştırmacı, akademisyen ve bürokratımızın katkılarıyla hazırlanan 600'ün üzerindeki kaynaktan istifade edilen 8 ana bölümden ve 800 sayfadan oluşan bu çalışma lider ülke Türkiye hedefimizin fikri ve iktisadi bel kemiğidir. Kalkınma anlayışımızın çerçevesini çizerek başlayan bu eser Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurumsal hafızasını gelecek nesillerimize en yalın haliyle aktarmaktadır. Bu eser toplumumuzun geçirdiği sosyal gelişme değişimleri ele alarak milletimizin köklerine hakim olan ahlaki ve manevi temelleri hatırlatmaktadır. Bu eser istikrarı milli değerlerimiz esas alan sürdürülebilir kalkınmanın makroekonomik çerçevesini ve sektörel boyutlarını aynı bütün içinde değerlendirmektedir. Zira bizim kalkınma anlayışımız iktisat biliminin grafik ve tablolarına sığmayacak kadar derin, milletimizin istikbalini küresel piyasaların insafına bırakmayacak kadar Türk milliyetçisidir. Bu belgenin omurgasını oluşturan 3 temel esas vardır: istikrar, ahlak ve refah. Bu 3 esas Türkiye'nin kalkınma iradesini ayakta tutacak 3 ana direktir. İstikrar, devletimizin karar alma, uygulama ve sürdürülebilme kudreti, ekonomide güven ve üretimde sürekliliktir. İstikrar, buhranlı zamanları kendi siyasi iştahlarını azık edenlerin, kaostan ikbal devşirenlerin, IMF kapılarında reçete bekleyen, eski Türkiye'nin hortlatmak isteyenlerin karşısında Cumhur İttifakı'nın ülkemize kazandırdığı yürütme ve idare kudretidir. Ahlak ise bu kalkınma irademizin ruhudur. Merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in 9 Işık öğretisinde de yer alan ahlakçılık ilkesi, diğer ilkelerle birlikte kalkınma yürüyüşümüzün fikri kandilleridir. Ahlakçılık, kazancın helal dairede kalmasıdır. Ahlakçılık, nimette ve külfette gözetilen adalettir. Refah ise istikrar ve ahlak zemininde yükselecek olan adil bölüşüm düzenidir. Refah, toprağını terk edip şehre göç etmeyen, çiftçimizin ya nasip diyerek ümitle kepengini her sabah huzurla açan esnafımız, fabrikalarda ter töken işçimiz, başı dik yaşayan emeklimiz, eğitimini de ekmeğini de öz vatanında arayan gençlerimizdir. Devletin bekası milletin huzuruyla kaimdir. Milletin huzuru ise refahın haneye, sofraya, çarşıya, pazara ve gönüllere yansımasıyla mümkündür. İşte bu nedenle istikrar, ahlak ve refah temelli kalkınma vizyon belgesi, milli kaynak, imkan ve kabiliyetlerimizi harekete geçireceğimiz seferberlik çağrısıdır. Bu çağrı, gelen Türk asrı, geleceğin gücü Türkiye ülküsünün iktisadi ve sosyal alanda şah damarıdır. Bu çağrı 2053'te lider ülke ve süper güç Türkiye hedefine giden yolda stratejik bir kaldıraçtır. İstikrar, ahlak ve refah temelli kalkınma vizyon belgesi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin aziz milletimize duyduğu sevdanın ve inancın nişanesidir. İstikrarımızdan taviz vermeyeceğiz. Ahlakımızı aşındırmalarına müsaade etmeyeceğiz. Refahı vatanımızın bütününde ve milletimizin her ferdinde hakim kılacağız. Milli imkan ve kabiliyetlerimizi seferber ederek Türk

0: milletini hak ettiği müreffeh yarınlara Allah'ın izniyle taşıyacağız. Sözlerime son verirken karne heyecanının evlatlarımızın yüzlerinde tebessüme dönüştüğü bu günlerde Kahramanmaraş'ta yaşanan elim hadise sebebiyle bazı yavrularımız sıralarında eksik kalan arkadaşlarının ve aile öğretmenin yokluğunu yüreklerinde taşıyarak bu sevinci buruk yaşadıklarını bildiğimizi, acılarını yüreğimizde hissettiğimizi özellikle ifade etmek isterim. Kaybettiğimiz yavrularımızı bu vesileyle bir kez daha rahmetle anıyorum. Öğrencileri korumak uğruna canını ortaya koyan aile öğretmenimizi rahmetle, minnetle ve derin bir saygıyla yad ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Allah ailelerine, arkadaşlarına, öğretmenlerine, eğitim camiamıza ve aziz milletimize sabır ihsan eylesin. Tedavileri devam eden evlatlarımıza acil şifalar diliyorum. Hiçbir evladımız okuluna korkuyla gitmesin. Hiçbir anne baba okul kapısında yüreği ağzında beklemesin. Hiçbir öğretmenimiz öğrencisini korumak için canıyla siper olmak zorunda kalmasın diye Milliyetçi Hareket Partisi buradadır ve her daim milletinin yanında olacaktır. Cenab-ı Allah milletimize daha böyle acılar yaşatmasın. Karne heyecanı yaşayan bütün evlatlarımıza neşeli bir tatil dönemi diliyorum. Bu tatilin çocuklarımız için aileleriyle daha çok vakit geçirdikleri, kitapla, sporla, sanatla ve tabiatla buluştukları verimli bir zaman dilimi olmasını temenni ediyorum. Bir yıl boyunca evlatlarımızın elinden tutan, onların başarısı için azami ölçüde fedakarlık eden kıymetli ailelerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Buradan aldığı eğitimle, verdiği eğitimle, emekle, yaptığı çalışmalarla kendini yetiştiren, Türk ve Türkiye yüzüne omuz veren, geleceğini ana vatanında inşa etmeye azmeden bütün evlatlarımıza sesleniyorum. Uyanık olunuz, temkinli olunuz, kendinize, milletimize, devletinize güvenin. Harbin girdabına kapılmayan, algı tuzaklarına düşmeyen, aklını, ahlakını, ailesini ve şahsiyetini muhafaza eden bütün gençlerimizi kucaklıyorum. Alayınızı saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.
1: MHP grup toplantısını izledik. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasını canlı ekrana getirdik. Avrupa bize istikamet çizemez dedi. G7 zirvesiyle başladı bu grup toplantısında. Ve öğrencilere değinirken de Kahramanmaraş'ta ne yazık ki katliama kurban giden öğrencileri, aile öğretmenini de andı. Biz de rahmetle analım eğitim öğretim yılının sonuna gelirken. Bu trajediye ne yazık ki sabır diliyoruz. Bu karne döneminde çocukların ve değerli öğretmenimizin yakınlarına da. Şimdi Ankara'ya gidelim. Gözler yeniden CHP'ye çevrildi bugün. Çünkü bugün CHP grup toplantısı da var. Özgür Özel bu toplantı yapacağını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu da MYK'yı topluyor. Tüm notları Mahir Kılıç'tan alarak devam edelim. Mahir.
2: Serap Pelip, önümüzdeki dakikalarda MYK toplantısının Genel Başkan Kılıçdaroğlu Başkanlığı'na gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Güncel siyasete ilişkin bütün başlıklar detaylı bir şekilde alınacak, ancak en dikkat çeken konu şüphesiz bu haftada yeni ihraçlar olup olmayacağı, bu çok merak ediliyor. Ve bazı il başkanlarına dönük ihraç kararları, kesin ihraç istemiyle disipline sevk kararlarının çıkabileceği belirtiliyor. Öne çıkan bazı iller var. Kars ve Sinop il başkanlarının bu noktada öne çıktığını ifade edebiliriz. Bir ihraç süreci işletilebileceği belirtiliyor. Onun önümüzdeki saatlerde göreceğiz. Sadece MYK değil, aynı zamanda parti meclis toplantısında bugün saatler 14'ü gösterdiğinde gerçekleşecek Kemal Kılıçdaroğlu Başkan da yine orada da bundan sonra ilişkin yol haritası ve güncel konular ele alınacak. Bazı il disiplin kurullarına da atama yapılmasını bekliyoruz parti meclisi tarafından. Özgür Özel cephesine baktığımızda ise özellikle olağanüstü kurultay noktasında bir ısrar devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 800'den fazla imza genel merkeze teslim edilmişti. O imzalar neticesi genel merkezin 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya gitmesi yönünde bir talep söz konusu. Fakat genel merkez kaynakları böyle bir durumun söz konusu olamayacağını ifade ediyor. Mevcut tedbir kararı çerçevesinde herhangi bir adım atılamayacağı belirtiyor.

0: belirtiliyor. Buna karşın da Özgür Özel cephesi dün Zeynel Emre yaptığı açıklamada mahkeme heyet atanması için başvuruda bulunacaklarını ifade etmişti. Geçtiğimiz hafta imzalar verirken 10 günlük bir makul süre verilmişti. 10 günde cuma günü doluyor. Cuma günü ya da pazartesi günü bir başvuru yapılabileceği belirtiliyor. Ancak bunu sorduğumuz genel merkez kaynakları mahkemeden de herhangi bir yanıt alamayacakları görüşte. Çünkü mevcutta hali hazırda bir mahkeme kararı var. Bir durum söz konusu. Bunun üzerine yeniden bir mahkemenin karar açıklaması ile bir heyet atamasının mümkün olmadığını ifade ediyorlar. Parti meclisine dair geçtiğimiz haftalarda 27 isim istifa etmişti. Özgür Özel'e yakın onunla hareket eden parti meclis üyeleri istifa etmişlerdi. Ve Zeynel Emre de 3'te 2'nin altına düştüğü için PM'deki üye sayısı PM'nin düştüğünü ifade etti. Bunun tespit edilmesi için de yine mahkeme bir başvuru yapılmasını bekliyoruz. Bir kez daha ifade edelim. PM'nin düştüğünün tespit edilmesi için de bu hafta içerisinde Özgür Özel cephesinden mahkeme, Asya Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapılmasını bekliyoruz. Ve grup toplantısı saatler 13.30'u gösterdi. Özgür Özel kürsüsü olacak. Ardından da il gezilerine devam edecek. Geçtiğimiz günlerde Denizli ve Burdur'a gitmişti. Bu hafta sonunda Cuma Cumartesi Diyarbakır ve Gaziantep ziyaretlerini gerçekleştirecek vatandaşlarla bir araya gelecek. Özetleyelim. Özgür Özel 13.30'da grupta konuşacak. Kemal Kılıçdaroğlu ise bugün saat 11'de ki önümüzdeki dakikalarda başlayacak. Önce MHK sonra da parti meclise başkanlık yapacak. MHK bittikten sonra da parti sözcüsü Müslüm Sarı kameranın karşısına geçecek ve açıklama yapacak deyip söz genel merkezden size bırakalım.
1: Mahir Kılıç, çok teşekkürler. Evet, CHP Genel Merkezi'nde durum böyle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Asay Şube Müdürlüğü ekipleri Erhan Karaal'ın kaçırılması olayına karışan 5 şüpheli daha tespit etti. Zanlıların yakalanması için Sakarya'da kiralık bir bungalova operasyon düzenlendi. 5 şüphelinin polis baskınından 8 saat önce bungalovdan ayrıldığı belirlendi. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler zanlıların bindiği aracın plakasını da tespit etti. 5 şüpheli Kocaeli'de bir ormanlık alanda, bir villada yakalandı. Şüphelilerden 4'ünün olay günü kaçırma organizasyonunda az önce izlediğiniz bu siyah beyaz görüntülerde kaçıran kişiler içinde olduğu belirlendi. Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili şu ana kadar 6 kişi tutuklandı. 6 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 5 kişinin de emniyette işlemleri sürüyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili artık yeni bir aşamadayız dedi. Silah bırakmanın tespit edilmesiyle yürürlüğe girecek bir yasa üzerinde çalışıldığını belirten Çelik, gecikmeden meclis gündeminde değerlendirilmeli mesajı verdi.
2: Artık yeni bir aşamadayız. Yani bugün itibariyle net bir şekilde yeni bir aşamada olduğumuzu söyleyebiliriz. Terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır. Bu yasal çerçevenin ortaya çıkmasının biz çok gecikmeden bir an evvel meclis gündeminde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
3: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yeni aşamaya geçildiğini söyledi. Hedef terörün tüm uzantılarıyla ortadan kalkması dedi.
2: PKK-KCK'nın tüm şube uzantı ve yapılarıyla ortadan kalkması esas bu hedefleniyor. Burada da silah bırakmanın tespit edilmesiyle bir yürürlüğe girecek bir yasanın çalışmasının yapılmasıdır.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı devam ederken kameraların karşısına geçti. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır sözlerini de değerlendirdi.
2: Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını da şükranla karşılıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki mutabakatını ve kararlılığını gösteren bir açıklama olmuştur.
3: Çelik, İran'la ABD arasında varılan mutabakatı olumlu bulduklarını da ifade etti.
2: Hem bu gelinen aşamayı son derece anlamlı buluyoruz, destekliyoruz ama kırılganlığının da farkındayız.
1: Washington'la Tahran arasında imzalanan mutabakat zaptı kamuoyunun gündeminde. ABD'de yapılan bir anket halkın %37'sinin mutabakatın İran için daha iyi olduğunu düşündüğünü gösteriyor. İsraillerin %92'si de savaşı İran'ın kazandığı görüşünde.
4: Amerikalılar mutabakat İran'ın lehine diyor. İsrailliler savaşın kazananının İran olduğunu

0: olduğunu düşünüyor. Washington'la Tahran arasında imzalanan mutabakat zaptı anketlere de konu oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir anket, halkın %37'sinin mutabakatın İran için daha iyi olduğunu düşündüğünü ortaya koydu. 2519 kişiyle yapılan ankette katılımcıların %78'i Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la çatışmayı bitirmesi, %22'si ise İran vazgeçene kadar çatışmaların sürdürülmesinden yana olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın nükleer programını kalıcı olarak durdurup durdurmadığı konusunda ise katılımcıların %31'i evet derken %69'u olumsuz görüş bildirdi. İran'la çatışma Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı harcamalara değdi mi sorusuna ise katılımcıların %69'u hayır yanıtını verdi. %64'lük bir oransa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'la ilgili durumu yönetme biçimini onaylamadığını söyledi. İsrail'de yayımlanan bir ankete göre ise İsraillilerin %92'si İran'ın savaşı kazandığını ve anlaşmada galip geldiğini düşünüyor. 3644 İsrailli katılımcıyla yapılan anket Tel Aviv yönetimine güveninin kaybolduğunu da ortaya koydu. Ankete katılanların %82'si İran'a yönelik saldırıların uzun vadede İsrail'in güvenliğini zayıflattığı görüşünü destekledi. %72'lik bir oransa Netanyahu'nun savaşı yönetme şeklinin başarısız olduğu görüşünde. İran'la mutabakata İsrailli bakanlardan da tepki gelmiş, mutabakat Netanyahu'nun başarısızlığı olarak yorumlanmıştı.
1: NATO zirvesi öncesi terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Çok sayıda şüpheli de gözaltına alındı. Soruşturmaya dair Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından da bir açıklama var. Ankara Emniyeti ve Jandarma'nın çalışmalarında DAEŞ, TKP-ML, MLKP, DHKPC, THKPC ile bağlantılı toplam 245 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 209'u da gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmalar da sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla 81 il başkanlığına sokak çeteleriyle mücadeleye ilişkin genelge gönderildi. Bakan Gürlek sokak çetelerine, organize suç örgütlerine, çocuklarımızı hedef alan yapılara asla geçit vermeyeceğiz dedi.
2: Uzmanlaşmış Cumhuriyet Savcıları soruşturmaları yürütecek, suç örgütlerine nefes aldırılmayacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in imzasıyla Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde 165 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu kapsamlı bir genelge gönderildi.
3: Genelgeyle şehirlerde yapılanan, evlatlarımızı ve gençlerimizi istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerle vatandaşlarımızı korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir. Bu yapılar sadece sokaktaki tetikçileriyle değil, yöneticileriyle, azmettiricileriyle, finans kaynaklarıyla, kripto varlıklar, yasa dışı bahis ve benzeri yöntemlerle aklamaya çalıştıkları suç gelirleriyle birlikte kökünden kazınmak üzere hedef alınacaktır.
2: Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından genelgeye dair açıklama yaptı. Çocukları ve gençleri istismar etmeye çalışan suç örgütlerine en ağır yaptırımların uygulanacağını vurguladı.
3: Çocuklarımızı ve gençlerimizi suç örgütlerinin karanlık ağına çekmeye çalışanlara karşı hukuk düzenimizin öngördüğü tüm yaptırımlar en ağır şekilde uygulanacak, sosyal medya üzerinden suç örgütlerine özendiren, korku salan, çocukları ve gençleri suça yönlendiren içeriklere karşı da derhal harekete geçilecek, suç propagandasına, tehdit diline ve dijital çetelere müsamaha gösterilmeyecektir. Alın teriyle ekmeğini kazanan esnafımız çetelerin merhametine asla terk edilmeyecektir.
2: Bakan Gürlek, ilgili tüm birimler tarafından sahadaki mücadelenin kesintisiz bir şekilde süreceğini belirtti. Kim hangi maskenin arkasına saklanırsa saklansın, sokak çetelerine, organize suç örgütlerine, çocuklarımızı hedef alan yapılara, esnafımızı araca bağlamaya çalışanlara asla geçit vermeyeceğiz ifadelerini kullandı.
1: Evet, üniversite öğrenci adaylarına uyarı niteliğinde bu haber, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı başvurularında e-okuldan eğitim bilgisi gelmeyen adaylar için kamu kurumları işlemleri sisteminin açıldığı bildirildi. ÖSYM'nin internet sitesinden 2026 YKS adaylarının eğitim bilgilerinin

kontrol, güncelleme ve teyit işlemlerinde kamu kurumları işlemleri sisteminin açılmasına ilişkin duyuru yayımlandı. Yani açıldı, duyuruldu. Bu duyuruda 2026 YKS başvurularında e-okuldan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgileri kontrol edilebilir, güncellenebilir, teyit edilebilir ve okul birinciliği işlemlerinin yapılabilmesi için de kamu kurumları işlemleri sistemi açık. Bunu öğrencilere, bütün adaylara biz de

0: hayatını kaybetti.
1: Otomobil kamyona çarptı. 4 kişi hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Ankara'nın Polatlı ilçesi İstiklal Mahallesi Borsa yolunda meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen nedenle önündeki kamyona çarptı. Kaza anı bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 4 kişiden 3'ü olay yerinde, bir kişi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cenazeler yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
0: Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma yapıldı dün. Sanıklar tek tek savunma yaptı. Genç futbolcunun ölümüne neden olan Alaaddin Kadayıfçıoğlu, ben ateş etmedim, elim tetikte değildi dedi ki görüntüleri var biliyorsunuz olayın. Mahkeme duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.
2: Araçtaki şahıs elime müdahale etti. Ben ateş etmedim. Genç futbolcunun ölümüne neden olan iş insanı Alaaddin Kadayıfçıoğlu kendini bu sözlerle savundu. Kubilay Kağan Kundakçı cinayetinde mahkeme sanıkları dinledi.
3: Göz göze geldiğimiz zaman nasıl bakacaklar suratıma onu bilmiyorum.
2: Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı, iddiaya göre arkadaşı olan şarkıcı Aleyna ve ayrıldığı sevgilisi rapçi Vahap Canbay'ı barıştırmak istemişti. O gece genç kadının yanına gittiklerinde Aleyna'nın yeni sevgilisi Alaaddin Kadayıfçıoğlu da oradaydı. İki arkadaşını barıştırmak isteyen Kubilay Kağan Kundakçı, iş insanı Kadayıfçıoğlu'nun silahından çıkan kurşunla canından oldu.
4: Bu bir infaz. Bak çocuğuma bu kelimeyi kullandırıyorlar bana. Bu bir infaz yani. Çocuğumu infaz ettiler bile bile. Bunun da bir bedeli olmalı bence yani. Olması da lazım. Ben tabii ki adalet isteyeceğim bir anne olarak.
2: Davanın ilk duruşmasına Kundakçı ailesi evlatlarının resminin olduğu tişörtlerle katıldı. Mahkeme sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nu dinledi. Aleyna ile müzik stüdyosundan köpeğini almaya gitmiştik. Eski erkek arkadaşını aracın içinde görünce panikledi dedi.
5: Araçtaki kişi beni Aleyna ile görünce torpidoya uzandı. Arkadaki şahsa bir şeyler söyledi. Bize ateş etmelerinden tedirgin oldum. Olay çıkmasın, konuşalım diye araçtan indim. Yolcu koltuğunun camını tıklattım. Aracınızı çekin buradan derken şahıs bana küfretti. Beni içeri çekti, kapı açıldı. Şahıs göğsüme doğru hamle yapıyordu. Tekme atıyordu. Tek elle kendimi korumaya çalışıyordum.
6: Alaaddin Kadayıfçıoğlu silahı gayri ihtiyari çektiğini ileri sürdü. Şahıs elime müdahale etti. Ben tetiği çekmedim ve olay sonrası şoka girdim dedi.
2: Mahkeme azmettirici olduğu iddia edilen sanık Aleyna Kalaycıoğlu'nu da dinledi.
7: Canbay torpidoya eğildi. Alaaddin torpidodan silahı aldı. Sakin ol, konuşacağım dedi. Araçtan sakin indi ama beni zan altında bıraktı. Silah taşıdığını bilmiyordum. 2-3 saniyelik bir şey oldu. Silah sesi duydum.
2: Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nu sakladığı iddia edilen türkücü İzzet Yıldız Han da savunma yaptı. Bu olayda en mağdur olan benim. Ne olduğunu bilmeden 45 gün cezaevinde yattım. Benden ne yardım istendi ne de ben yardım ettim. Kimseyle iletişime geçmedim dedi. Sanıkların savunmalarının ardından mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.
0: İstanbul'da bir anaokulunda çocukları dövdüğü gerekçesiyle 60 yaşındaki görevli gözaltına alındı. Şüphelinin çocuklara çubukla vurduğu anlar da okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Çocuklara çubukla vurdu. Aynı çalışan yemekhanedeki çocuğu da böyle itti. Görüntüler İstanbul Bayrampaşa'daki bir anaokulundan. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler geçtiğimiz hafta Salı, Çarşamba ve Cuma gününe ait. İddiaya göre özel anaokulunda çalışan 60 yaşındaki görevli AB, öğle uykusunu yaptırmaya çalıştığı çocuklara çubukla vurdu. Görevli kadın yemekhanedeki bir çocuğu da itti. Bir çocuğun kolundaki darp izi üzerine ailesi şikayetçi oldu. Yapılan çalışmada güvenlik kameraları tek tek incelendi. Şüpheli kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
0: Kayseri'de bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Önce bir kaza olarak görünüyordu olay ama hem ölen kişinin hem sürücünün kimlikleri ve kaza anı görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı.

0: Yaya çarpıp kaçtı. Kaza gibi görünen olay cinayet çıktı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde gece saatlerinde 22 yaşındaki S.Ö. otomobille Serdar Coşkun'a çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan 43 yaşındaki Coşkun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis kaza yapan aracı bir binanın otoparkında buldu. Bir süre sonra sürücü ve otomobilde bulunan arkadaşı teslim oldu. Polisin yaptığı detaylı inceleme kaza gibi görünen olayın cinayet olduğunu ortaya çıkardı. İncelenen kamera görüntülerinde sürücünün Serdar Coşkun'a kasten çarpıp üzerinden geçtiği, ardından araçtan inip kontrol ettikten sonra kaçtığı belirlendi. Ölen Serdar Coşkun'un sürücünün ablasıyla 4 yıl önce boşanan eski eniştesiydi ve aralarında husumet vardı. Gözaltına alınan sürücü S.Ö. ve arkadaşı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
1: Karabük'ten üniversite okuduğu İstanbul'a gitmek için yola çıkan, evinden yola çıkan ancak ailesinin günlerdir haber alamadığı 23 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor. Şimdiye kadar 45 kilometre karelik alan tarandı ama kayıp genç henüz bulunamadı.
2: Dağ, bayır, orman, mağara. Ekipler günlerdir kayıp üniversiteli genci arıyor. İstanbul'da özel bir üniversitede okuyan 23 yaşındaki Hamza Duras, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki ailesinin yanından 31 Mayıs'ta İstanbul'a gitmek için ayrıldı. Aile günlerce haber alamadıkları oğulları için kayıp başvurusunda bulundu.
3: Otobüsten aynı gün yolda inmiş. Daha sonra Safranbolu'da 2 gün ayrı ayrı otellerde misafir olmuş. Safranbolu'daki bir marketten alışveriş yaptı. Arkadaşlarımız tarafından tespit edilmiş durumda.
2: Ekipler Hamza'yı bulmak için seferber oldu.
3: Normal dronlar, termal dronlar, iz tarama köpekleri ve efendim en sonunda Jandarma Genel Komutanımızın koordinasındaki İHA'mızın marifetiyle biz bölgede arama tarama faaliyetimizi çok yoğun bir şekilde yürütüyoruz.
2: Kayıp gencin en son görüldüğü ormanlık alanda günlerdir süren aramalardan henüz sonuç çıkmadı.
3: Yaklaşık 45 kilometre karelik bir alan tamamen taranmış vaziyette. Ne yazık ki henüz kendisine dair bir bulguya erişemedik.
1: Evet, umarım iyi haberini aktarırız. Basit bir tartışma büyüdü, bıçaklı kavgaya dönüştü ve Kayseri'de laf atma üzerine çıkan tartışma ne yazık ki cinayetle son buldu.
0: İddiaya göre laf atmayla başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçağın çekildiği olayda bir kişi canından oldu. Olay Kayseri'de gece yarısı 10 katlı bir binanın önünde yaşandı. İddiaya göre bir grup genç arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Alper A, Yusuf B ve Yiğit Can Y yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Alper A, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yusuf Bey'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi B.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: İran milli takımının Belçika ile oynadığı maç siyasi mesajları da ardı ardına getirdi. İran Meclis Başkanı Kalibaf sahadaki mücadelenin fotoğrafını paylaşarak topraklarımızı da böyle koruyoruz dedi. Takımın soyunma odasına bıraktığı not da çok konuşuldu.
0: İran Dünya Kupası'nda mesaj üstüne mesaj verdi. Soyunma odasına bırakılan not da, İranlı liderlerin paylaşımları da turnuvanın çok konuşulanları arasına girdi. İran FIFA Dünya Kupası G grubu 2. haftasında Belçika ile oynadığı maçta golsüz berabere kaldı. Ancak özellikle İran kalecisi Alireza Beyranvand'ın kalesinde devleşmesi dünyayı şaşkına çevirdi. İran'ın ağlarla buluşturduğu topun offside nedeniyle iptal edilmesi takımda hayal kırıklığına neden olsa da mücadele sürdü. İran Meclis Başkanı Kalibaf o mücadeleyi işte topraklarımızı koruma şeklimiz notuyla paylaştı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile paylaştığı fotoğraf

0: Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın ilk gününde Minap'ta katledilen 168 çocuğu hatırlattı. Futbol sahasından müzakere masasına, savaş alanına kadar İranlılar olarak attığımız her adım daha büyük bir mücadelenin parçasıdır. Sevgili halkımızın onurunu ve şerefini savunmaktır ifadelerini kullandı.
1: To be honest, the feeling in the dressing room is that we could have...
0: İran milli futbol takımı ise maçın oynandığı Inglewood'daki Sophie Stadyumu'nun soyunma odasına bir mesaj bırakarak ayrıldı. Notta Los Angeles'a gururlu bir şekilde geldik ve onurlu, haysiyetli bir şekilde yarıştık. Misafirperverliğin için teşekkürler Los Angeles. Her İranlıya 180 dakika boyunca ruhunu, kalbini, sesini İran için verdiğinden dolayı teşekkürler. Barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle ifadeleri kullanıldı. İran-Belçika maçının 0-0 berabere sonuçlanmasının ardından taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Böylece 2 puanda bulunan İran grupta ikinci, aynı puandaki Belçika ise 3. sırada yer aldı.
2: Avrupa ülkeleri sıcak hava dalgasının etkisinde, öyle böyle değil, 40 dereceye geçiyor sıcaklıklar. Fransa'dan İspanya, birçok ülkede termometreler rekor seviyeleri gördü. Yetkililer hem sıcak hem de su krizi uyarısı yapıyor.
0: Yüzyıllık rekorlar alt üst oldu. Avrupa genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerini aşarak rekora koştu. Fransa Meteoroloji Ajansı aşırı sıcak hava nedeniyle 35 vilayette kırmızı, 45 vilayette turuncu alarm verdi. Ülkenin farklı bölgelerinde hava sıcaklığı 40 dereceye çıkarken bazı yerlerde termometreler 42 dereceyi gösterdi.
3: Evet, şu an gerçekten çok sıcak. Hava tahminlerine göre önümüzdeki birkaç gün daha da sıcak olacak. Nasıl olacağını bilmiyorum ama hayatta kalacağız.
0: Paris sakinleri ise kanallara girerek serinlemeye çalıştı.
4: Dürüst olmak gerekirse çoğunlukla gölgede saklanacağım ve mümkünse birkaç kez yüzeceğim. Vücudunuzun serinlemesi gerekiyor ve bol su içmenizi tavsiye ederim.
0: Fransa'da aşırı sıcaklar öğrencilerin eğitim takvimini de etkiledi. 845 okulda eğitime ara verilirken 1800 okulda da eğitim saatlerinde değişikliğe gidildi. İspanya'da da termometreler mevsim normallerinin üzerine çıktı.
5: Hava çok sıcak olduğu için baştan aşağı beyaz giyindim ve küçük elektrikli vantilatörümü her yere yanımda taşıyorum. Çok sıcak, çok terliyorum, sürekli bol su içiyorum.
0: İtalya, Polonya, Belçika, Almanya ve çevre ülkelerde de sıcaklıklar rekor kırdı. Yunanistan'da ise su kaynaklarındaki azalma nedeniyle 12 adada olağanüstü hal ilan edildi. Kuraklık, artan su tüketimi ve yetersiz altyapının su kaynakları üzerindeki baskıyı artırması nedeniyle uyarı yapıldı. Yetkililer sıcaklıkların daha da artmasına karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuyor.
2: Rahim ağzı kanseri birçok kadın için bir sağlık için bir tehdit. Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri de bu kanseri yenebilecek bir ilaç çalışması yürütüyor. Çalışma çok önemli sonuçlar verdi. Ne yaratacak bundan sonrasına ilişkin, bu hastalığın tedavisine nasıl bir katkı sağlayacak? Özgür Karslı Çetin'in haberini izleyelim.
6: Enzim var. Hatta yanlış hatırlıyor da olabilir ama telomeraz diye geçer. Şimdi
7: geleneksel tedavi yöntemlerinde kanserli hücreler yok ediliyor ama yan etkilerinden insanlar hayatlarını kaybedebiliyor. Bu ilaç rahim ağzı kanserini tedavi eden bir ilaç. Uluslararası bir patent aldık.
0: Bilim dünyası dünyada kadınları tehdit eden rahim ağzı kanserini ilk 1951'de Amerikalı tütün işçisi Henrietta Lacks'in ölümüyle tanıdı. Amerikalı kadının kanserli hücreleri o tarihten sonra araştırmalarda kullanılsın diye de çoğaltılıp ölümsüzleştirildi. İşte 75 yıl önce kansere yenik düşen o kadının ölümsüz hücrelerinin üzerinde şimdi Türkiye'de bir kanser araştırması yapıldı ve ilaç adayı geliştirildi.
7: Çoğalan bir hücreyi bu hücreler katı bir toz olarak elde ettik. Saf madde olarak yeşil renkli. Her ikisi bir araya getirilir ve o kanserli hücreyi yok ediyor mu diye incelenir. Arkamda görmüş olduğunuz laboratuvar koşullarında yapıldı.
0: Rahim kanserine umut olabilir.

0: edilecek ilaç adayı önce hayvanlar sonra da hastalar üzerinde denenecek. Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenlerinin üzerinde çalıştığı ilaçta ilk sonuçlar yüz güldürücü.
1: Kanserli hücreyi bizim maddemiz yeni sentezlenmiş olan bu indium pisi yok etti.
2: Tamamen.
1: Üretime geçip ilaç etken maddesi olarak araştırılmasını başlamak istiyorum. Bizim maddemiz şu anda çok saf bir madde. Benim tercihim enjeksiyon şeklinde damara karışması şeklinde olacak.
2: İlaç eğer üretilip piyasaya gelirse kanser ilaçlarının mide bulantısı yan etkisini bile azaltmaya aday.
1: Mide bulantısı, kusma, kalp krizleri gibi yan etkiler hemen hemen yok. Yani bu ilaçla tedavi olacak ve hemen dışarı çıkabilecek ve hücreler yok olmuş olacak. Kanserli hastalarımıza ilaç olmasını temenni ediyor.
2: Evet, ama bizim maddemiz daha doğrusu...
3: Çok önemli çalışmalar. Umuyoruz tüm hedeflerine de ulaşırlar bu çalışmayla değerli hocalarımız. İstanbul Boğazı'nı gördünüz. Kıtaları birleştiren, eşsiz güzellikte, turkuaz sularıyla dünyayı kendine hayran bırakan bir şehir. İstanbul Boğazı da çok güzel ama bazı noktalardan şikayetler var. Kötü kokuya ilişkin. Sarıyer sahil hattındaki 5 mahallenin sakinleri lağım kokusu solumak zorunda kaldıklarını dile getirdiler. Ve buna gerekçe olarak, kaynak olarak da daha doğrusu Balta Limanı'ndaki biyolojik atık su arıtma tesisini işaret ettiler. Habertürk'ten Gizem Türemen ve Özgür Balaban da şikayetler üzerine hem bu tesise gitti hem bu kokunun sebebini araştırdı.
4: Tam yaşamın ortasında, Boğaz'ın ortasında, bu güzelliğin ortasında.
5: Çok kötü kokuyor. Cam kapı açamıyor. İnanılmaz bir kötü koku yani.
6: Doğal havayı solumak varken lağım kokusunu solumak bizim için kötü oluyor tabii ki.
7: Şikayetin nedeni yerleşim yerlerinin hemen ortasında yer alan bir tesis. İstanbul Boğazı'nın dibinde Sarıyer Balta Limanı'nda bulunuyor.
8: Bu tesisin buraya yapılması büyük bir hataydı. İstanbul'un göbeği burası.
7: 1998'de kurulduğunda sadece ön arıtma yapılıyordu. 2023'te biyolojik arıtmaya geçildi. Boğaz çevresinde koku şikayetleri başladı.
4: 5 mahallenin ortasında bulunuyor. Emirgan Mahallesi, Reşitpaşa Mahallesi, Balta Liman, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi ve Rumeli Hisarı Mahallesi de ciddi olarak lağım kokusundan etkileniyor.
2: Camlarımızı açamıyoruz. Evlere giriyor. Evlerde aşırı derecede bir koku oluyor. Leş kokuyor.
5: Burnumu tıkamaktan başka bir şey bulamıyorum yani.
7: Habertürk ekibi mahalle sakinlerini bezdiren o kokunun kaynağına gitti. Yetkililere koku şikayetlerini sordu.
9: Tesis 600 bin metreküp gün kapasiteli. Dönem dönem hem arızalar olur hem de atmosferik koşullardan dolayı bir takım kokular ister istemez çevreye yayılır.
10: İstanbul'un 6 farklı ilçesinde yaşayan yaklaşık 2,5 milyon kişinin atık suyu Balta Limanı'ndaki bu tesise getiriliyor. Ön arıtmadan geçtikten sonra içindeki çamurun çökmesi için bu havuzlarda bekletiliyor. 18 bin metrekarelik alanda üstü açık şekilde bekleyen atık su kötü kokuya neden oluyor.
11: Havuzların üstünün normalde ya kapanması lazım.
12: Her geçerken buradan burnum çok kötü oluyor.
13: Yazı sıcaklığı da daha çok etkilidir.
10: Balta Limanı biyolojik atık su arıtma tesisi içerisinde 6 adet çürütme tankı bulunuyor. Bu tanklarda atık suların arıtılması esnasında açığa çıkan çamurlar çürütülüyor, biyogaz elde ediliyor. Mahalle sakinlerinin şikayetçi olduğu kötü koku oluşumuna neden olan işlemlerden biri de bu. Hatta o kokunun giderilmesi için tesis içerisinde kimyasal koku giderme üniteleri kullanılıyor.
5: Yeterli değil, hiç yeterli değil.
14: Bizim buradan hiç gitmiyor. Yürüyüşe çıkıyorum ben, yani çok etkiliyor, dönmek zorunda kalıyorum.
7: İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz'a göre bu şikayetlerin asıl sebebi tesisle mahallelerin iç içe olması.
9: O kadar iç içeyiz ki arıtma bahçesinde cami ve market var. Bazı evler bizim tesis müdüründen daha yakın tesise.
7: Peki 3 yıldır devam eden ve kronikleşen koku sorununda çözüm ne?
9: Ne kadar kokacağı, ne kadar bir bölgeyi etkileyeceği bilimsel olarak da ortaya konabilir. Yani konulur da oraların boşaltılıp yeşil kuşağa döndürülmesi lazım.
6: Çözüm mahallelerin boşaltılması mıdır?
9: Teknik olarak öyle.
4: Sadece 5 mahalle toplamda 60 bin civarı. Yetkililerin söylediği taşınma olayı da kesinlikle olmayacak bir şey. Bu tesisin ya o kokuyu gidermesiyle alakalı veya taşınmasıyla alakalı bir

0: Çözüm bekliyoruz.
1: Rize'de binlerce metre yükseklikte üretilen dünya çapında Anzer balında sezon başladı ve coğrafi işaretli balın fiyatı da belli oldu.
2: ...2026 yılı sezonu başlamış durumdadır. Arıcılarımız Anzer'e çıktılar, kovanlarını yerleştirdiler. Bal üretimine başlayacağız.
3: Anzer balığı için sezon başladı. Dünyaca ünlü coğrafi işaretli balın kilogram fiyatı da belirlendi.
2: Biz 2026 yılı için kooperatifler ortak bir kararla birlikte 1 kilogram balın 7000 TL olmasını, yine polen fiyatlarında aynı şekilde 1 kilogram polenin 7000 TL olmasını karar verdik.
3: Rize'de 2300 rakımdaki Anzer yaylasında 40'ı endemik olmak üzere 400'ü aşkın çiçek türünden üretilen balın geçen yılki fiyatı 6000 liraydı. Anzer balı 250 ve 500 gramla 1 kilogramlık kavanozlara konularak satışa sunuluyor. Hava şartları nedeniyle balda sağım geçen yıla göre biraz daha geç bekleniyor.
4: Birçok alanda da kar hala devam ediyor. Soğuk bir hava, sis aynı şekilde devam ediyor. Yani geçen yıla oranla mevsim bir 15 gün geç başlayacağı kanaatindeyiz.
3: Balın orijinalliği Hacettepe Üniversitesi tarafından inceleniyor. Rize Tarım İl Müdürlüğü'nün coğrafi işaret logosuyla satılıyor.
1: Hayatını tahrip olmuş ormanları yeşillendirmeye adayan Deniz Seçer, Ağaç Adam projesiyle doğaya nefes oluyor. Hikayesini Dilara Civelek ve Mertcan Öztürk'e anlat.
5: Türkiye'nin birçok dağında ağacım vardır. Her köyde, köy kahvesinde beni köyün delisi diye ilan ederler. Manisa, Akhisar, Soma, İzmir, Muğla, Milas.
3: Orman yangınlarına ve doğaya verilen zarara kayıtsız kalamadı. İstanbul'daki hayatını bırakıp kendini doğaya adadı.
5: İlk başlarda bir hobi olarak başladı diyebilirim. Fakat sonraki yıllarda o hobi bir aşka dönüştü tamamen. Ve kendimi bildim bileli 12-13 senedir sürekli ağaç dikerim. Herhalde Türkiye'de çıkmadığım dağ tepe kalmamıştır.
3: Deniz Seçer sosyal medyadaki adıyla Ağaç Adam. Doğa tutkusu zamanla onu doğanın yaralarını saran bir gönüllüye dönüştürdü. Başlattığı Ağaç Adam projesiyle yurdun dört bir yanını yeşillendirip fidanlara hayat veriyor.
5: Doğa severler gelip ağaçadam.com üzerinden zeytin ağacı sahipleniyorlar. Dilerlerse kendi atlarına, dilerlerse sevdikleri atlarına. Biz de bu ağaçları ihtiyaç sahibi çiftçilerin arazisine dikiyoruz.
6: Ağaç Adam'ın hikayesi 13 yıl önce başladı. Deniz Seçer yaptığı kampanya ile birlikte 35 bin zeytin fidanını toprakla buluşturmak için hazırlanıyor.
5: Dağda, çamurda, karda, yağmurda ağaç dikiyorsunuz. Dünyanın en keyifli aktivitelerinden birisi. Şu ana kadar belki 30-40 farklı köye gittim. Her köyde, köy kahvesinde beni köyün delisi diye ilan ederler. Ya bu deli yine geldi ve zeytin ağacı dikecek.
3: Ağaç Adam projesiyle fidan sahiplenenler takibini de yapabiliyor.
5: Bir ağaç sahipleniyorsunuz ve o ağacın nerede yaşadığını, nerede hayat bulduğunu, nefes olduğunu biliyorsunuz. Yaklaşık 35 bin adet fidan sahiplenildi. Bunun yarısından çoğu toprağa kavuştu bile.
3: Deniz Seçer'in Yeşil Vatan için yeni hedefleri de var.
5: Manisa, Akhisar, Soma, İzmir, Muğla, Milas, Yatağan'a kadar tüm bölgeye zeytin ağacı dikeceğiz. Hemen yarın dikiyoruz desek belki 150-160 bin tane fidan dikeceğimiz arazi var elimizde.
1: Şimdi de Van'a, Van Gölü'ne gidelim ve İnci Kefali'nin akarsulara doğru yolculuğunu izleyelim.
3: İnci Kefalleri göç yolunda, martılar av peşinde. Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan İnci Kefali üreme döneminde tatlı sulara göç ediyor. Akıntıya karşı yapılan göç zorlu geçiyor. Çünkü İnci Kefali'nin karşısına çıkan tek zorluk akıntı değil. Üreme içgüdüsüyle yola çıkan balıklar martılar için adeta açık büfe kahvaltıya dönüşüyor. Van'ın Erciş ilçesindeki Deli Çay'ın bulunduğu alandaki balık bendinde nöbet tutan martılar inci kefallerini avlıyor. Ortaya çıkan görüntülerse belgeselleri aratmıyor.
1: Para gündem sona erdi. Sırada Selen Güldayoğlu'yla spor haberleri var. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Kocaeli güneşli 32 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Denizli 35 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 33, Adana 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 29, Kayseri 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 23, Kars yer yer yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 36 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. A milli erkek basketbol takımı Bosna Hersek maçı hazırlıklarına başladı. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak. A milli erkek basketbol takımı ilk antrenmanını İstanbul'da yaptı. Milliler baş antrenörü Ergin Ataman yönetiminde yaptığı antrenmanla çalışmalarına başladı. Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleriyle 17 yaş altı erkek milli takımı da takip etti. Milliler bugün Antalya'ya gidecek ve çalışmalarına burada devam edecek. Ay Yıldızlar 2 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Bosna Hersek'le, 6 Temmuz Pazartesi günü gruptaki son maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Zeynep Sönmez Kadınlar Dünya sıralamasında kariyer rekoru kırdı. 24 yaşındaki tenisçi 7 basamak yükselerek 54. sıraya yerleşti. Zeynep Kadınlar Tenis Birliği'nin haftalık güncellenen klasmanında 7 basamak atladı. Son katıldığı organizasyon olan WTA 250 düzeyindeki Nottingham Açık'ta ikinci tura çıkan 24 yaşındaki sporcu kariyer rekoru kırdı. Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi unvanının sahibi Zeynep rekorunu geliştirerek 54. sıraya yerleşti. Lexus Eastbourne Open'da mücadele eden Zeynep son 32 maçına bugün çıkacak. Zeynep Türkiye saatiyle 13'te başlayacak maçta Harriet Dart'la karşı karşıya gelecek. Arjantin'in kaptanı Lionel Messi, Avusturya karşısında attığı 2 golle FIFA Dünya Kupası tarihine geçti. Arjantinli oyuncu 2026 FIFA Dünya Kupası J grubu 2. haftasında Avusturya karşısında attığı gollerle toplamda 18 gole ulaşarak Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu oldu. Dallas'ta oynanan karşılaşmanın 8. dakikasında kazanılan penaltı atışını gole çeviremeyen Messi 38 ve 90 artı 5. dakikalarda attığı gollerle kariyerinde bir rekoru daha eline geçirdi. Grupta geçen hafta Cezayir ile oynadıkları maçta 3 kez ağları havalandırarak 16 golle ilk sırada bulunan eski Alman golcü Miroslav Klose'yi yakalayan Messi, Avusturya karşısındaki golleriyle zirveye tek başına sahip oldu. Arjantin'in son 9 Dünya Kupası maçının 7'sinde ilk golü atan isim olan Messi, 2026 Dünya Kupası'nda ülkesinin attığı 5 gole de imza attı. Öte yandan Messi, turnuvada daha önce kaydettiği hat-trick'le bir Dünya Kupası maçında 3 gol atan en yaşlı futbolcu unvanının da sahibi olmuştu. ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda rekorlar kırılmaya devam ediyor. İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Dünya Kupası tarihinin en genç golcüleri arasına adını yazdırırken Lionel Messi ise en yaşlı golcüler listesinde üst sıralara tırmandı.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası yaş rekorlarıyla da dikkat çekiyor. İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, turnuvadaki ilk golüyle Dünya Kupası tarihinin en genç golcüleri arasına adını yazdırırken, Arjantin kaptanı Lionel Messi ise en yaşlı golcüler listesinde üst sıralara tırmandı. Dünya Kupası tarihinin en genç golcüleri listesinde zirvede hala Brezilya efsanesi Pele yer alıyor. Pele 1958 Dünya Kupası'nda Galler'e gol attığında 17 yaşındaydı. 2026 turnuvasında ise listeye giren iki isim dikkat çekti. Senegal'in genç kanat oyuncusu İbrahim Mbaye, Fransa karşısında gol attığında 18 yıl 4 ay 23 günlük yaşıyla Dünya Kupası tarihinin en genç golcüleri arasına adını yazdırdı. İspanyol yıldız Lamine Yamal ise turnuvadaki ilk golüyle Lionel Messi'nin derecesini gün farkıyla geride bırakarak listenin üst sıralarına yükseldi. Öte yandan en yaşlı golcüler sıralamasında da önemli bir

0: değişiklik yaşandı. Kamerun efsanesi Roger Milla, 42 yıl 1 aylık yaşıyla zirvedeki yerini korurken Portekizli savunmacı Pepe ikinci sırada bulunuyor. Lionel Messi ise Cezayir karşısında yaptığı hat-trick'le 38 yıl 11 aylık yaşında Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak listenin 3. sırasına yükseldi. Turnuvadaki ilk maçını golsüz geçen Ronaldo ise kalan maçlarda gol atması halinde Pepe'yi de geçerek ikinci sıraya yükselebilecek.
1: Bu haberin ardından bültenimizi noktaladık. Az sonra gün ortasıyla Sena Alkan sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

0: 23 Haziran Salı gününden merhaba değerli izleyenler. Ben Sena Alkan. Gün ortasında 2 saat boyunca beraberiz. Kıbrıs'ta Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2026 arama kurtarma tatbikatı başladı. Tatbikatın kara safhası şu dakikalarda Girne'de gerçekleştiriliyor. Detayları Serkan Şimşek aktaracak. Bir gidelim. Serkan bizi bekliyor. Söz sende Serkan.
1: Sena Alkan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Milli Savunma Bakanlığı ile beraber Kıbrıs Silahlı Kuvvetleri müşterek bir tatbikat gerçekleştiriyor. Şu anda da o tatbikat devam ediyor. Kara safhası bugün başladı. Kameraman Hamza Canbolat ekranlarınıza getirecek. Hemen arkamda bulunan bir uçak, bir yolcu uçağı görüyorsunuz ve bu yolcu uçağının burada düştüğü tahmin ediliyor, tatbik ediliyor ve bu düşen uçakla birlikte bazı yaralı personelin olduğu düşünülüyor. Tabii ki bu yaralı personellere ilişkin bir arama kurtarma tatbikatı gerçekleştiriliyor ama ilk etapta bu operasyon, bu arama kurtarma faaliyeti helikopterlerle sağlandı. Biraz önce bu noktaya hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait hem de İçişleri Bakanlığı'na ait, Jandarma'ya ait ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterler geldi ve bazı yaralıları kurtardı. Şimdi ise bakın bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri geldi. Şimdi ise yeniden diğer yaralı personellerle, yani uçağın içinde olduğu düşünülen, senaryo gereği uçağın içinde olan yaralı personele ilişkin bir kurtarma operasyonu gerçekleştirilecek. Bu yıl bu tatbikatın 22.si düzenleniyor. Aslında uzun yıllardır üst üste düzenlenen bir tatbikat. Şehit Teğmen Caner Gönyeli tatbikatı ve iki safhası bulunuyor. Bugün karada bir arama kurtarma senaryosu izliyoruz. Yarınsa denizde bu senaryo gerçekleştirilecek. Denizde farklı senaryolar üzerinden de yine arama kurtarma faaliyeti deneyimlenmiş olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da bu noktada yerinden takip ediyor tatbikatı. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Öte yandan 8 ülkenin de yine tatbikatta gözlemci olarak katıldığını belirtelim. O ülkeler arasında Azerbaycan, Pakistan, Libya, Somali ve bazı Afrika ülkeleri yer alıyor. Ve çok sayıda da unsur var aslında. Tatbikatta Milli Savunma Bakanlığı'na ait 6 uçak, 1 gemi ve 1 arama kurtarma timi var. Tabii yüzer unsurlar, yani gemiler yarınki safhada, deniz safhasında görev alacak. Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı'na ait yine 6 uçak, 1 gemi ve 3 arama kurtarma timi var. Kıbrıs'tan da bazı uçak ve gemiler katılıyor. 5 arama kurtarma timi katılıyor aynı zamanda Kıbrıs Silahlı Kuvvetleri'ne ait. Ve böylece toplam 14 uçak, 13 gemi, 9 arama kurtarma timi bu 2 gün süren tatbikatta yer alıyor. Bakın hala hazırda görüyorsunuz, itfaiye ekipleri bir yandan uçakta çıktığı düşünülen, senaryo gereği uçakta olduğu tatbik edilen yangını söndürürken, diğer yandan da arama kurtarma ekipleri uçağın içinde olan yaralılara bir kurtarma operasyonu gerçekleştirecek. Kameraman Hamza Canbolat ekranları

0: Yanınıza getiriyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kıbrıs Silahlı Kuvvetleri'nin ortak bir arama kurtarma tatbikatını Girne topraklarında izliyorsunuz. Bakın bir yandan arama kurtarma ekiplerine ait arama köpekleri de var bu tatbikatta. Aslında hassas burunlu dostlarımız da yer alıyor bu tatbikatta. Gördüğünüz gibi onlar da alan araması faaliyeti yapıyor. Alanda bir arama gerçekleştiriliyor. Aslında bu noktada İzmir'den kalktığı düşünülen ve senaryo gereği Girne'de önce tehlike uyarısında bulunan ardından acil iniş yapan bir uçağın içinde yaralılara yönelik kurtarma operasyonunu izliyorsunuz. Dediğim gibi bu yıl 22.'si düzenleniyor bu tatbikatın. Bakın hem uçağın ön kapısından hem kanat bölgesinden arama kurtarma personelinin yoğun bir şekilde faaliyeti yürüttüğünü görüyorsunuz. İçeride bazı yaralılar var. Yaralı olduğu düşünülen, senaryo gereği, tatbikat gereği yaralı olduğu düşünülen personel var. Ve onlara ilişkin bir kurtarma operasyonu şimdi gerçekleştirilecek. Bakın ekipler hızlı bir şekilde AFAD o bölgede arama kurtarma için gerekli malzemeleri araçtan çıkarıyor gördüğüm üzere. Hemen işte o malzemeler, gerekli ekipmanlar uçağa doğru yaklaştırıldı ve o bölgede bir hazırlık hızlandı diyebiliriz. Bir yandan dediğim gibi bulunduğumuz bölgede kurtarma köpekleri tarafından da alan araması yapılıyor. İlk etapta bizler yayına girmeden önce helikopterlerle, fast drop tekniğiyle bir arama kurtarma senaryosu gerçekleştirildi. Şimdi ise işte karadan, bakın ambulans, AFAD, itfaiye ekipleriyle beraber hem İçişleri'nin hem Milli Savunma Bakanlığı'nın katkı sunduğu hem de elbette ev sahibi Kıbrıs Silahlı Kuvvetleri'nin de bulunduğu bir arama kurtarma davet tatbikatı ekranlarınızda 8 ülkenin gözlemci olduğunu paylaşmıştık. Evet, şu anda bakın içeride bulunan yaralıların çıkması için hazırlanacak yumuşak bir zemin o bölgede düzenleniyor AFAD personeli tarafından. Ve gördüğünüz gibi bu noktada bir arama kurtarma, evet artık yaralıların çıkması için hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı diyebiliriz. Personelin daha fazla yara almadan çıkması için tüm gerekli işlemler yapılıyor uçağın dışında. Ve az sonra, artık saniyeler sonra içerideki yaralılar da dışarıya çıkarılacak. İçeride senaryo gereği bu uçağın acil iniş yapması sırasında yaralandığı düşünülen bazı personel yer alıyor. İşte onların çıkması için bir operasyon gerçekleştiriliyor şu anda. 8 ülkenin gözlemci olduğunu söylemiştik. Yeniden hatırlatmak istiyorum o ülkeleri sizlere. Azerbaycan, Pakistan, Libya, Gambiya, Zambiya, Ruanda, Sierra Leone ve Somali gibi ülkeler bu tatbikatta gözlemci olarak yer alıyor. Ve aynı zamanda katılan unsurlara ilişkin bilgileri de bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Milli Savunma Bakanlığı 6 uçak, 1 gemi ve 1 arama kurtarma timiyle tatbikatta. Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nda bazı unsurları var tabii ki. Bir arama kurtarma operasyonu, özellikle arama kurtarma faaliyetlerinde biliyorsunuz sivil dayanışmanın da büyük bir önemi var. Ve bu kapsamda AFAD'la birlikte bazı sivil toplum örgütlerinde bu noktada destek sunduğunu belirtelim bu tatbikata. 6 adet uçak, 1 gemi, 3 arama kurtarma timiyle yer alıyor İçişleri Bakanlığı tatbikatta. Aynı zamanda ev sahibi Kıbrıs Silahlı Kuvvetleri ise 5 arama kurtarma timi ve bazı uçak ve gemilerle tatbikatta yer alıyor. Bakın uçağın dışında yaralıların kurtarılması için tüm hazırlıklar artık tamamlandı diyebileceğim bir seviyeye geldi. Ve az sonra bu noktada arama kurtarma personeli bu faaliyeti tamamlamış olacak. Kameraman Hamza Can Bolat'ın görüntülerini izliyorsunuz. Girne'de Kıbrıs Silahlı Kuvvetleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortak tatbikatı bugün başladı. 2 gün sürecek. Arkamda kara safhası devam ediyor. Yarınsa deniz safhasıyla birlikte yeniden Girne'den karşınızda olacağız.
1: Serkan Şimşek Girne'den aktardı, ekranlarınıza getirdik o tatbikatı. Şimdi iç siyasette gündem CHP, CHP'de gündem kurultay ve ihraçlar. Kılıçdaroğlu parti genel merkezinde merkez yönetim kurulunu topladı. Saat 14'te ise parti meclisini toplayacak. Hangi kararlar çıkacak? Yeni ihraçlar gündemde mi? CHP'de kim kalacak, kim gidecek? Öte yandan kurultay gündemi de var. Kılıçdaroğlu kurultay kararı alacak mı? Bir yandan bugün CHP'de grup toplantısı günü, kürsüde Özgür Özel olacak, hangi mesajları verecek gibi çok soru var. Şimdi mecliste Buse Gençtürk bizi bekliyor. CHP Genel Merkezi'nde Mahir Kılıç var. Önce Mahir'e gideceğiz. MYK'dan hangi kararlar çıktı? Parti meclisinde ne konuşulacak? Yeni ihraçlar bekleniyor mu? Kurultaya ilişkin takvim netleşti mi? Söz sende Mahir.
2: Evet Senal Kan, MYK'dan ihraç kararları beklediğimizi ifade edelim. Bazı il başkanlarının bugün kesin ihraç sistemiyle tedbirli bir şekilde disipline sevk edilebileceği belirtiliyor. Öne çıkan iki il var, hemen ifade edelim. Kars ve Sinop. Kars İl Başkanı Onur Ulaşdemir ve Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, bu iki ismin bugün tedbirli bir şekilde bu iki isim hakkında karar verebileceği belirtiliyor. MYK'dan böyle bir karar var. Tabii yine güncel siyasetle ilişkin konuların başlıklarında ele alınabileceğini ifade edebiliriz. Toplantı bittikten sonra parti sözcüsü Müslüm Sarı kameraların karşısına geçip alınan bu kararları ve başka gelişmeler ilişkin değerlendirmelerde bulunmasını bekliyoruz. Sadece MYK dilinin önemli bir toplantı daha da parti meclis toplantısı saatler 14'ü gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacağını ifade edelim. Bazı il disiplin kurulunda boşalan koltuklara PM'nin atama yapmasını bekliyoruz. Bir yandan da olağanüstü kurultay gündemi devam ediyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Geçtiğimiz hafta 800'den fazla delegenin imzası buraya genel merkeze teslim edilmişti. Normalde tüzüğe göre delegelerin salt imzasının yeterli olduğunu belirtelim. 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya gidilmesi gerekiyor. Fakat genel merkez kaynakları mevcut tedbir karar çerçevesinde böyle bir durumun söz konusu olamayacağı görüşe, dolayısıyla genel merkezin bir adım atmasını beklemiyoruz. Ancak geçen hafta imzalar teslim edilirken il başkanları genel merkeze 10 gün süre tanıdıklarını ifade etmişlerdi. Bu süre zarfında adım atılmaması halinde mahkemeye bir çare yetağı tanması ve parti olağanüstü kurultaya götürmesi için başvuracaklarını ifade etti. O sürenin de cuma günü dolduğunu belirtelim. Cuma ya da pazartesi hafta başında Özgür Özel cephesinden böyle bir başvuru beklediğimizi ifade edebiliriz. Bu olası başvuruyu da genel merkez kaynaklarına sorduğumuzda ise hali hazırda bir mahkeme kararı bulunduğunu, bunun üzerine yeni bir çare yetağı tanması ya da bir karar verilmesini beklemediklerini ifade etti. Özgür Özel cephesinden beklediğimiz bir başvuru daha var. O da parti meclisine ilişkin. Geçtiğimiz günlerde Özgür Özel'le birlikte hareket eden 27 PM üyesi istifasını sunmuştu genel merkeze. Yine normalde tüzüğe göre 3'te 2'nin altına düştüğü zaman çoğunluk üye tam sayısı 60, PM'nin düşmesi gerekiyor. Fakat bu olmadı. Parti meclis çalışmalarına devam etti. Dün açıklama yapan Zeynel Emre, PM'nin düştüğünün tespit edilmesi için yakın zamanda mahkemeye başvuracaklarını ifade etti. Bir yandan da olan kurultaya ilişkin çalışmalar var. Geçtiğimiz hafta MYK toplantısında bir hukuk kurulu oluşturulmuştu. Olan kurultaya için bir takvim çalışması yapacakları belirtilmişti. O ekibin 6 kişilik grubun önümüzdeki günlerde bir takvim açıklamasını bekliyoruz diyelim ve sözü CHP Genel Merkezi'nden size bırakalım.
1: Mahir Kılıç CHP Genel Merkezi'nden aktardı. Şimdi gelin bir de meclise gidelim. Buse Gençtürk CHP grup toplantısına yapılacağı yerde, mecliste bizi bekliyor. Bugün grup toplantısına dair beklentiler neler? Buse Özgür Özel hangi mesajları verecek?
3: Senal Kan, Özgür Özel grup kürsüsünden saatler 13.30'u gösterdiğinde konuşacak ve hangi mesajları verecek merak ediliyor. Yeni parti iddialarına ilişkin konuşup konuşmayacağı da yine soru işaretleri arasında yer alıyor. Dün aslında Özgür Özel kurmaylarıyla meclise bir toplantı yaptı ve Zeynel Emre İstanbul Milletvekili bu konuya dair iddiaları yalanladı. Hatta bu partinin isminin Yürüyüş Partisi olacağına dair iddiayı da yalanlamış oldu. Ancak yeni parti için kapıları da kapatmadı. Her türlü sürecin işlendiğini, takip edildiğini ifade etti. Geçtiğimiz hafta 800 imza toplamıştı Özgür Özel cephesi ve bu kapsamda artık kurultay, olağanüstü kurultay taleplerini genel merkeze iletmiş oldular. Ancak Kılıçdaroğlu cephesi mevcut bir tedbir kararı var diyor. Bu nedenle de kurultaya gidilemeyeceğini ifade ediyor. Yasal sürecinde henüz tamamlanmadığı gerekçesinde öne sürüyor. Zeynel Emre ise genel merkezin adım atmaması halinde mahkemeye başvuracaklarını ifade etti dün ve 45 günlük süreye dikkat çekti. Olağanüstü kurultay için artık mahkemeye başvuracaklarını, gerekli yasal yolları da kullanacaklarını ifade etti. Peki o süre ne zaman dolacak imzalar için? 27 Haziran Cumartesi günü artık o süre doluyor. Olağanüstü kurultay talebiyle toplanan imzaların süresi ve Kılıçdaroğlu cephesi kurultaya gitmezse Özgür Özel tarafı da cuma ya da cumartesi günü sulh hukuk mahkemesine bir başvuru yapması bekleniyor. İstifalar konusu da yine Özgür Özel'in gündem başlıkları arasında yer alacak. Parti meclisinden yapılan istifalar, 27 kişinin istifa etmesi ve Gökhan Günaydın göreve devam edecek, grup başkan vekilliğine devam edecek dedi Zeynep Emre. Yine bu konunun da gündem başlıkları arasında yer almasını bekliyoruz Sena Alkan.

0: saatler 13.30'u gösterdiğinde Özgür Özel Grup Başkanı olarak kürsüye çıkacak ve mesajlar verecek.
1: Buse Gençtürk aktardı, meclisten ekranlarınıza getirdik. Teşekkürler Buse, kolaylıklar. Şimdi konuklarımız var. Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve siyaset bilimci Profesör Doktor Tanju Tosun bizimle. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk.
2: İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Kılıçdaroğlu kurultaya gitmezse Özgür Özel ekibi konuyu yargıya taşıyacak önümüzdeki günlerde. Tanju Hocam, buyurun sizinle başlayalım. Kurultaya gidecek mi Kılıçdaroğlu, bu konu artık yargıya taşınacak ve süreci ondan sonra mı takip edeceğiz, sizce ne olacak?
3: Muhtemelen gitmeyecek, çünkü başlangıçtan itibaren Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi aynı noktada, özellikle mahkemenin tedbir kararıyla kurultaya gitmenin hukuki problemler ortaya çıkaracağına ilişkin bir savları var. Özgür Bey ve ekibi de herhangi bir problem olmadığına ilişkin bazı hukukçuların görüşlerinde dikkate alarak. Şu anda tabii ilginç bir durum var. Türk siyasal hayatında tek örnek ve dünyada da başka örnek olduğunu düşünmüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde şimdi Merkez Yönetim Kurulu partiyi yönetiyor. Parti meclisi karar alıyor. Fakat bir de Özgür Bey ve ekibinin ağırlıkta olduğu parti grubu da yasama faaliyetleri anlamında yasama organında temsil pozisyonunda. Dolayısıyla bu üçlü yapı nereye kadar gidebilir, sürdürülebilir mi? Dolayısıyla yeni bir partinin kurulmaması halinde eğer bu diyalogsuzluk, kopukluk devam ederse sürdürülebilir bir durum yok. Yani o açıdan evet, yani parti içinde kararlar alınır, disiplin süreci işletilebilir, ihraçlar yapılabilir, ama bütün bunlar özellikle yasama organı dışında, partinin iç yapısında yönetsel ve karar verme anlamındaki yapılanma ve süreçler. Oysaki olayın bir de yasama organı boyutu var ve yasama organı boyutunda da Özgür Bey ve ekibi sayısal anlamda ağırlıkta. Dolayısıyla bu yapı devam ettiği takdirde yasamada Cumhuriyet Halk Partisi bir anlamda nasıl faaliyet gösterecek? Yani genel başkan ve yönetim ile karar organına rağmen yasama süreci nasıl işletilecek CHP açısından? Bu açıdan oldukça karmaşık bir durum.
1: Hı hı. Mehmet Acet, yani kurultaya gitmeyecek Kılıçdaroğlu bence dedi Tanju Hocam. Siz de katılıyor musunuz? Bu konunun yargıya taşınmasıyla beraber biz nasıl bir yol haritası göreceğiz Özgür Özel tarafında? Mahkemeden nasıl bir karar bekliyorsunuz mesela?
2: Şimdi zaten Kılıçdaroğlu cephesinin pozisyonu açık. Yani onlar diyor ki tedbirli butlan kararı Yargıtay'ın gündeminde. Yargıtay bu konuda bir karar vermediği sürece kurultay yapılamaz diyor. Zaten bu anlamda bir belirsizlik yok Kılıçdaroğlu cephesinin pozisyonunda. Şimdi tabii gerçekten karmaşık bir durum var, ama bir tarafıyla da bu cedelleşme halinin devam ettiğini görüyoruz. Geçen hafta biliyorsunuz grup konuşmaları yapmayarak bir örtülü uzlaşma görüntüsü, arka planda belli ki bir trafik de yürümüş olabilir. Bu devam eder mi acaba? Yani bu salı günü krizini burada bitirirler mi diye bir soru da ortaya çıkmıştı. Ama bugün gelinen nokta itibariyle görüyoruz ki eski pozisyonlar devam edecek. Yani bu cedelleşme hali devam edecek. Bir taraftan da tabii iki tarafın da elinin güçlü olduğu alanlar var, zayıf olduğu alanlar var. Bu da meseleyi hem bu cedelleşmeyi hem uzatıyor hem de derinleştiriyor. Yani Kılıçdaroğlu genel merkezi tutuyor, Özgür Özel meclisi tutuyor. İkisi de bulunduğu yerde bir güce sahip sonuçta. Yani siyasal zemin Özgür Özel lehine, milletvekili çoğunluğu onların lehine. Böyle olunca işte genel merkezin aldığı bir karar, mesela işte Gökhan Günaydın'ı grup başkan vekilinden aldım diyor. Ama onlar alamazsın diyor, tekrar devam edecek diyor. Dolayısıyla bu hal, yani bir taraf diğer taraf üzerinde mutlak bir üstünlük sağlayamadığı sürece bu cedelleşme hali devam edecek gibi gözüküyor. Biraz sanıyorum ellerindeki enstrümanları bir takvime bağlı olarak Özgür Özel cephesi kullanıp ona göre ilerletmek istiyor. Yani burada da onların tezi işte Temmuz ayının 20'sine kadar, yanlış bilmiyorsam, kurultay eğer yapılmazsa ki 111 milletvekili de imza vermişti biliyorsunuz. O zaman CHP seçimlere giremez diye bir argümanları var onların. Bu takvimi kollayarak belki de bu takvimde geçtikten sonra bu defa farklı bir pozisyona geçebilirler. Belki ayrılma, toplu istifalar, yeni bir parti kurma ya da mevcut bir partilerden birine yönelme gibi bir takım süreçlerde karşımıza çıkabilir. Ama ben hani uzaktan

0: derinleştiriyor ve uzatıyor. Şu anda da gördüğümüz tablo bu.
1: Şimdi görünen o ki bir ayı geçti tabii bu karar geleli zannederim, öyle değil mi? Ya da bir ay kadar oldu. Acaba bir
0: 21 Mayıs'ta.
1: 21
0: Evet.
1: Mayıs'ta, evet, tam neredeyse bir ay olmuş. İşte bir ay birkaç gün geçmiş. Bu süreç içerisinde acaba bir yüzleşi olur da taraflar orta yol bulur mu derken gelinen noktada büyük bir kopuşun, bir bölünmenin artık sancıları yaşanıyor gibi diye değerlendirmeler de duyuyoruz. Yani buradan geri dönüş artık çok zor, anlaşılan o. Siz ayrılma dediniz 20 Temmuz tarihini işaret ederek, ama bir yandan da sanki Özgür Özel ekibi ayrılmak istemiyor. İhraç edileceksek edilelim ve öyle gidelim, böyle bir strateji izliyor diyen de var. Tanju Hocam, bu bir ayrılma yolu mu? Yoksa burada Özgür Özel ve ekibi sonuna kadar kalacak. Eğer ihraç edileceksek onlar ihraç etsin, göndereceksek onlar göndersin gibi bir pozisyon mu belirleyecek? Artık şunu sormuyorum çünkü, yani buradan bir uzlaşı çıkar mı? Bir orta yol bulunur mu? Orayı belli ki geçtik.
2: Şimdi yani bunu bir strateji olarak planlamışlarsa yani biz ayrılmayalım, bizi ihraç etsinler. Bu o kadar önemli değil kanımca, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ni izleyen ve CHP'ye oy verme eğilimi olan seçmen açısından. Çünkü bütün bu süreç sahnenin önünde cereyan ediyor. Herkes neyin ne olduğunun farkında seçmen açısından baktığımızda. Dolayısıyla ihraç edilme ile partiden ayrılma anlamında seçmen nezdinde yani ayrılsalar da ya da ihraç edilseler de artı ya da eksi yazmaz
1: Yani partiden
2: Özgür Bey
1: ayrılmak
2: ve ekip
1: isteyenlere mesela
2: açısından.
1: sonuna kadar durup mücadele edeceğiz mesajı verdiği söyleniyor ya Özgür Özel'in, ya da mesela halkla
2: Evet,
1: buluştuğunda da
2: evet,
1: biz sonuna kadar
2: evet.
1: parti içinde mücadele vereceğiz dediği, o açıdan soruyorum.
2: Anladım. Fakat şöyle bir şey var. Zaten özellikle kamuoyunun süreci takip eder iken dillendirdiği hususlara baktığımızda ağırlıklı olarak parti kurmaları yönünde bazı araştırmalarda nispeten düşük çıkmakla birlikte bu oran özellikle yani sürece ilişkin çok net olan bir grup var. Kafaları mutlaka ayrılıp ayrı bir parti kurmaları gerekir şeklinde. Ama tabii Özgür Bey ve ekibi ısrarla hukuki yolların tüketilmesi taraftarı, işte Yargıtay kararının beklenmesi anlamında söylüyorum bunu. Bunun için de bir deadline vermiş durumdalar. Adli tatile girene kadar bir karar çıkarsa bütün süreç özellikle kurultay anlamında işletilebilir. Ama böyle bir kararın çıkmaması halinde ki kurultayın da toplanmaması halinde 20 Temmuz'dan sonra geçecek her gün kamuoyu nezdinde Özgür Bey ve ekibinin nasıl hareket edeceği konusunda bir takım soru işaretleri yaratabilir. Yani ne yapmak istiyorlar şeklinde bir soruya seçmen de çok kolay cevap bulamayabilir. Bu da Özgür Bey ve ekibi açısından gelen destekte bir miktar aşınmaya yol açabilir. Yani seçmen yeni arayışlara da yönelebilir. Dolayısıyla parti kurulacak ise deadline olarak tatilin başlangıcına kadar olan süreçte net olarak ortaya konması gerekir. Bana göre muhtemelen süreci birlikte yönetiyorlar. Yani hem gözleri kulakları yargıda hem diğer taraftan partileşme süreçleriyle ilgili bir takım çalışmalar var. Nitekim yani İzmir örneğinden takip ettiğim kadarıyla mesela alternatif bir ofis falan tutulmuş. Dolayısıyla muhtemelen başka illerde de benzer gelişmeler olabilir. B planlarını da devreye sokacaklar gibi görünüyor. Kurultayın toplanmaması ve mahkemeden bir karar çıkmaması halinde.
1: Pekala. Mehmet Hacet, var mı böyle bir hazırlık? Var deniyor ama somutlaşmış bir hazırlık artık görüyor muyuz? Yeni bir parti ya da başka bir partiye geçiş, işte alternatif bazı adreslerin oluşturulması gibi illerde.
2: Evet.
1: Buraya giden bir süreç var mı?
0: Yani kaçınılmaz olarak oraya doğru gidecek gibi gözüküyor. Yani şöyle benim anladığım

0: Özgür Özel'in açıklamaları da var. Biraz bu ayrılışın, bu kopuşun siyasal zemininin de olgunlaşmasını bekliyorlar. İşte daha önce dedik ki %90 CHP'de kalın diyordu insanlar bize. Şimdi %50 CHP'de kalın, %50 ayrı bir parti kurun. Biraz bu ellerindeki bu enstrümanları kullanarak günün sonunda biz artık elimizden gelen her şeyi yaptık Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmak için, ama bu saatten sonra artık yapacak bir şey yok. Elimizden de bir şey gelmiyor. Hukuki yollar da tamamlandı. Kurultayla alakalı beklentilerimiz de karşılanmadı. Bunun da bir takvimi vardı. Bu da olmadı. Dolayısıyla biz artık Cumhuriyet Halk Partisi'yi de yollarımızı ayırıyoruz. Bu zeminin oluşmasına dönük bir stratejiyle, bir taktikle ben hareket ettiklerini düşünüyorum ve bu minvalde ilerliyorlar. Dolayısıyla belli bir periyot içerisinde bir taraftan da tabii vuruşarak çekilme tabirini ben burada kullanıyorum. Yani elinin güçlü olduğu alanlardaki kozları sonuna kadar kullanarak, işte mesela şu anda meclise sokmadılar Kılıçdaroğlu'nu, grup toplantısını Özgür Özel yapıyor. Milletvekili çoğunluğu Özgür Özel'in lehinde şu anda. Bunları da bu enstrümanları da güçlü bir şekilde kullanıyorlar bir
1: Peki
0: taraftan.
1: Peki şunu biliyor muyuz? Ama tabii, yani bu parti yeniden sıfırdan kurulan bir parti mi, yoksa mevcutta bir parti mi, bir anlaşma mı var? Yani 20 Temmuz dediğiniz çok da uzun bir tarih değil neticede.
0: Evet. Şimdi ben iki seçenekli olarak yani hem yeni bir oluşum hem de seçime girme hakkı olan bir parti ile işbirliği halinde ilerleyeceklerini, bir taraftan da yani o konuda, çünkü bu teşkilatlanma, onun belli şartları var biliyorsunuz, belli bir takvim gerektiriyor. Her durumda yapılacak olan seçimlere girebilecek o garantiyi de alacak bir tutumla hareket ediyorlar. Dolayısıyla iki yönlü olarak bu süreci ilerleteceklerdir. Ama şu anki görünen tablo, herhalde herkesin mutabık kaldığı husus da o, Cumhuriyet Halk Partisi'nde tutunma imkanları kalmamış gözüküyor. Dolayısıyla iki yönlü olarak ben, yani sizin sorunuza cevaben söylüyorum, hem hazır bir partiyle işbirliği halinde hem de yeni bir oluşumla ilerleme stratejisiyle hareket ediyorlar. Burada tabii şu da önemli. Bunlar hani şu bakımdan da kolay işler değil. Partinin kimliği ne olacak, ideolojisi ne olacak? Şimdi Ekrem İmamoğlu normalde dünyaya bakış anlamında baktığınızda Ekrem İmamoğlu başka bir yerden bakıyor, Özgür Özel başka bir yerden bakıyor. Bu parti sol kimlikli bir parti mi olacak? İşte SHP, Sosyal Demokrat, Halkçı Parti'ye benzer bir eğilimi mi olacak? Yoksa hani böyle bu tür dönemlerde hep bu süslü cümleler kullanılır, dört eğilimi Turgut Özal'ın yaptığı gibi birleştiren bir hedefe mi odaklanacak? Bunların hepsi bir tarafıyla da zorlu konular tabii. Ama tabii şu anda da yani Cumhuriyet Halk Partisi mahallesine genelde baktığımızda Kılıçdaroğlu'nun siyasal zeminin arkasındaki destek biraz daha zayıf gözüküyor Özgür Özel'e göre. Bu rüzgarı sürdürebilecekler mi bundan sonraki süreçte? Onların en büyük sınavı bu olacak.
1: Tanju Hocam, sizce şimdi parti kurulmasına dönük desteklerin oranına ilişkin az önce bir veri paylaştınız. Bu, diyelim ki parti kuruldu ya da yeni bir partiye geçiş oldu. CHP'de Özgür Özel ve ekibi ayrıldı seçime kadar. Bu rüzgarı muhafaza edip bunu bir oya teşmil edebilir mi? Ederse ne kadar olur sizce bunun oranı?
2: Şimdi tabii, yani oran olarak bir şey söylemek en azından çok spekülatif bir değerlendirme olur, ama bir konjonktüre bakmak, iki yani bu süreçteki partilerin Türkiye parti siyasetinde işgal ettiği yere bakmak gerekir. Şimdi Mehmet Bey'in biraz önce ifade ettiği gibi işte dört eğilime benzer bir şey, yani 1980'lerde anapvari bir oluşum, Ekrem Bey'in bir merkez parti inşasına daha sıcak bakması bağlamında düşündüğümüzde, şimdi Türkiye'de tabii yani 1980'lerin koşulları yok. 1980'lerde Anavatan Partisi bir asker rejimden sonra insanların politikadan soğuduğu depolitizasyon ortamında yani ne olursan ol gel'e dayanan bir zihniyette, sağdan soldan milliyetçi, muhafazakar, liberal kesimleri toparlamıştı ki o dönemde tabii yani milliyetçi muhafazakar sağda siyasi partilerin belirli oy bagajları da çok sayıda.

0: zayıftı. ANAP'ın en büyük avantajı özellikle Turgut Bey'in söylemi ve ideolojik kimliğiyle birleştirdiğinde bir karşılığı vardı. Ama bugün gelinen noktada baktığımızda bir merkez parti oluşumu, şimdi milliyetçi, muhafazakar seçmen kitlesinin belirli siyasi parti adresleri çok net. Bir de parti sistemi de Adalet ve Kalkınma Partisi, tabii ilk kurulduğu yıllardaki gücü olmasa bile yine parti sisteminde en güçlü parti konumunda, yani sağda. Dolayısıyla sağdan diğer sağ partilere oy verme konusunda kolay değil. Yani AKP kendi bagajını tutuyor. Şimdi dolayısıyla nereden oy alacak bir merkez parti olması halinde? Milliyetçiler için MHP var, İyi Parti var, Zafer Partisi var, Anahtar Parti var. Yani şunu söylemek istiyorum. İdeolojik yelpazede, yelpazenin çok farklı kanatlarının oy bagajlarını temsil eden partiler tarafından doldurulmuş durumda. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi ile böyle bir ayrışma halinde bir oyların önemli ölçüde Özgür Bey'in kuracağı ya da katılacağı bir partiye kayma olasılığı tabii ki güçlü. Çünkü tabloda onu gösteriyor, ama bu iktidara çok güçlü bir alternatif olmak için yeterli mi? Mutlaka ve mutlaka. Sadece parti adı, sadece parti kadroları değil, aynı zamanda bir söylem çok önemli. İdeolojik yelpazede kendisini daha somut bir takım ayrışmalar üzerinde oturtması gerekiyor. İşte yoksullardan, emekçilerden, gençlerden oy alabilecek bir hedef kitleyi çok iyi belirlemesi gerekiyor. Peki. Yoksa merkez kimliği biraz flu kalıyor.
1: Çok teşekkür ediyorum her iki değerli konuğuma da. Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve siyaset bilimci Profesör Doktor Tanju Tosun. Çok sağ olunuz katıldığınız için. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 5 kişi daha gözaltına alındı. Ve Elif Yavuz'a gidelim, bize detayları aktarsın. Elif, söz sende.
2: Sena Alkan, evet, konuya ilişkin dün 12 şüpheli adliyeye sevk edilmiş, 6 şüpheli tutuklanmış, 6 şüpheli hakkında da adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Bugün 5 kişi daha gözaltına alındı. Bu gözaltılar da önemli, çünkü gözaltına alınan şüpheliler Erhan Karaal'ın kaçırılmasında bizzat bulunan kişilerdi. 4'ü bu eylemin içerisinde yer alan kişilerdi. Güvenlik kameralarına yansıyan bir kişi önünü kesmiş, 2 kişi arkasından gelmiş, 1 kişi de arabayı süren kişiydi. Bu 4 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındılar. Yalova'da gözaltına alındılar, onu ifade edelim. Bir bungalovda, düzeltiyorum, Kocaeli'nde ormanlık alanda bulunan bir bungalovda gözaltına alındılar. Burada saklandıkları ortaya çıktı. Ve güvenlik kameralarının izlenmesinin ardından buradaki adresten 8 saat önce ayrıldıkları tespit edildi. Ve polis ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Ve yapılan çalışmalar sonucunda yine saklandıkları bir evde yapılan operasyon sonucunda gözaltına alındılar. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü evinin önünden kaçırılmıştı Erhan Karaal ve 2 gün sonra Tuzla'da bir prefabrik yapı içerisinde, altı durumdaki bir fabrika içerisinde elleri kolları ayakları bağlanmış şekilde bulunmuştu ve darp edildiği ortaya çıkmıştı. Kaçıran şüphelilerin Erhan Karaal'a Ekrem İmamoğlu'nun olduğu iddia edilen 500 kilo altının nerede olduğunu sordukları ortaya çıktı. Erhan Karaal bulunduğunda başında silahlı bir kişi bekliyordu. O da operasyon sonucu gözaltına alınmıştı ve başında bekleyen silahlı kişiye telefonla talimat veren, o talimatta da altınların yerini söylemezse öldür diyen kişinin yurt dışı numarasından aradığı ve bu talimatı da yurt dışından verdiği tespit edildi. Soruşturma geniş kapsamlı olarak devam ediyor, ancak kaçıran şüphelilerin Erhan Karaal'dan 500 kilo altının yerini öğrenmek için kaçırdıkları belirlendi. Daha detaylar ortaya çıkacak. Kaçıran asıl şüpheliler de gözaltına alındı. Onların da ifadeleri alınacak. Erhan Karaal bulunduğunda tedavi amaçlı hastaneye kaldırılmıştı. Orada ifadesi alındı. Oradaki ifadesinde de Erhan Karaal kendisini kaçıran kişilere teşhis etti. Yüzlerini bildi. Ancak bu kişileri daha önce hayatında hiç görmediğini, tanımadığını, herhangi bir husumeti de olmadığını söyledi. Şüphelilerle alakalı olarak çalışmalar devam ediyor. Şu sıralarda da Asay Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nde gözaltındalar. Sena Alkan.
1: Elif Yavuz aktardım. İran Savaşı'nın

0: başlangıcından bu yana Hürmüz Boğazı'ndan ayrılan Türk sahipli gemi sayısı 11'e yükseldi. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Uraloğlu son olarak 21 Haziran'da Türk sahipli iki geminin daha bu Hürmüz Boğazı'nı güvenle geçerek Körfez'den ayrıldığını açıkladı. Ulaştırma Bakanı bölgede 7 gemide 177 vatandaşın görev yaptığını söyledi. Bu gemilerden birinin Türk bayrağı taşıdığını ifade etti. Bakan Uraloğlu bölgedeki gemilerle vatandaşlarla sürekli temas halinde bulunduklarını vurguladı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter'le Libya'nın Bingazi kentinde bir araya geldi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT Başkanı Kalın, Bingazi'de Hafter'le görüştü. Görüşmede Libya'daki barış ortamının devamıyla Libya'nın doğusundaki ve batısındaki yönetimlerin, askeri güçlerin tek bir otorite altında birleşmesine dair hususlar ele alındı. Türkiye-Libya ilişkilerinin de konuşulduğu görüşmede çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesi ve ortaklığın güçlendirilmesi de değerlendirildi. NATO zirvesi öncesi terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmaya dair Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapıldı. Ankara Emniyeti ve Jandarma'nın çalışmalarında DAEŞ, TKP, ML, MLKP, DHKPC, THKPC ile bağlantılı toplam 241 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 209'u gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan faili meçhul suçları araştırma dairesi iki faili meçhul olayın daha çözülmesini sağladı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. 2013 yılında Ağrı'da kaybolan Nesin Bayram'la 2025 yılında Batman'da kaybolan Evindar Tığrak'ın dosyaları yeniden açıldı. Ağrı ve Batman Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yeni delillere ulaşıldı. Her iki kayıp vakası da çözüldü. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kayıp vatandaşlarımızın fail meçhul cinayetlerin ve yıllarca kapanmamış acıların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta kararlıyız dedi. İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt sektöründe sahte fatura ve hayali ihracat operasyonu düzenlendi. 6 şirkete el konuldu. 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket üzerinden yıllık 350-400 bin ton LPG ithal edildiği, sahte fatura ve hayali ihracatla vergi yükümlülüğünden kurtulmak istendiği belirlendi. İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı, 27 şüpheliye adli işlem başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan yaptığı açıklamada devletimizin vergi güvenliğine, ekonomik düzenini ve kamu kaynaklarını hedef alan hiçbir organize yapıya müsamaha göstermeyeceğiz dedi. Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen göçmenlere sahte belgelerle ikamet alan şebekeye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli operasyonda 64 kişi gözaltına alındı.
1: Sahte belge düzenlediler, rüşvet verdiler. Yüzlerce yasa dışı göçmene ikamet izni aldılar. İstanbul'da danışmanlık faaliyeti yürüten bazı şirketlerin muhasebe kayıtlarında şüpheli işlemler tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri takibe başlayınca göçmen kaçakçılığı ortaya çıktı. Şirketlerin kaçak göçmenlere sahte belgelerle ikamet izni aldığı belirlendi. Toplanan delillerin ardından kamu kurumlarını yanıltan şebekeye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonda 64 şüpheli gözaltına alındı. Şebekenin sahte belgeyle ikamet izni aldığı kaçak göçmenler araştırılıyor.
0: Muğla'da bir kişi husumetli olduğu kişilerin iş yerine elinde ekmek bıçağıyla geldi. Sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

0: Elinde bıçakla iş yerini bastı. Korku dolu anlar yaşandı. Görüntüler Muğla'nın Bodrum ilçesinden. İddiaya göre B.Y. husumetli olduğu kişilerin iş yerine gitti. Elinde yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda ekmek bıçağı vardı. İş yerinde bulunanlar kendilerini savunmak için ellerine demir çubuklar aldı. Çıkan kavgada iş yerindeki iki kişi bıçaklı saldırgana vurarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Gözaltına alınan bıçaklı saldırgan ambulansla hastaneye götürüldü. 2.7 promil alkollü olduğu belirlenen şüpheli hakkında kasten yaralama, silahlı tehdit, hakaret ve mala zarar verme suçlamalarıyla işlem başlatıldı.
1: Basit bir tartışma büyüdü, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kayseri'de laf atma tartışması cinayetle son buldu.
0: İddiaya göre laf atmayla başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçağın çekildiği olayda bir kişi canından oldu. Olay Kayseri'de gece yarısı 10 katlı bir binanın önünde yaşandı. İddiaya göre bir grup genç arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Alper A, Yusuf B ve Yiğit Can Y yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Alper A, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yusuf Bey'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi B.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Ankara'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Otomobil kamyona çarptı. 4 kişi hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Ankara'nın Polatlı ilçesi İstiklal Mahallesi Borsa yolunda meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen nedenle önündeki kamyona çarptı. Kaza anı bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 4 kişiden 3'ü olay yerinde, bir kişi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cenazeler yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
1: Çorum'da bir yamaç paraşütçüsü hem kendi korktu hem de onu izleyenleri korkuttu. İniş yapacak alan bulamayınca ağaca inen paraşütçünün o anları kameraya yansıdı.
2: Arabanın üzerinde şeydi.
0: Arabanın değil ama ağacın üzerine indi. İnişin ağaçta bitmesi herkesin yüreğini ağzına getirdi.
3: Hadi Caner, hadi Caner.
0: Yamaç paraşütüne meraklı bir grup Çorum'un Laçin ilçesinde yüksek bir tepeden peş peşe havalandı. İnecekleri yer Yeşilgöl mesire alanıydı. Sporculardan biri ineceği sırada mesire alanının dar ve kalabalık olduğunu fark etti. Güvenlik gerekçesiyle yere inmeyi tercih etmedi. Mesire alanındaki ağaçlık bölgeye yöneldi.
2: Çok iyi, çok iyi. Geri havalandın. Boşver.
0: Ha düştü. Ha düşecek derken paraşütçü çevredekilere zarar vermemek için kontrollü şekilde ağacın tepesine indi.
2: Oğlum ne gidiyor la? Arabanın üzerinde şeydi.
0: Genç paraşütçü ağaçtan arkadaşlarının yardımıyla güvenli şekilde indi.
3: Bir tane leylek bulduk. Ağaca tünemiş.
1: İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Gidelim Elif Yavuz'a. Bizi bekliyor sıcak görüntüler. Ne anlama geliyor? Sen anlat Elif.
4: Sena Alkan, biraz önce de bağlantımızda anlatmıştık. 5 kişi daha gözaltına alındı. Bu gözaltına alınan kişiler aslında kaçırma eylemini gerçekleştiren asıl şüpheliler, asıl faillerdi. O şüphelilerin yakalanma anına dair operasyon görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin Sakarya'daki bir bungalova gittikleri belirlendi.

0: ve yapılan takip sonucunda o adresten bungalovdan yaklaşık 8 saat önce ayrıldıkları belirlendi ve araçları tespit edildi. O araç takip edildiğinde Kocaeli'nde ormanlık alanda bir villada saklandıkları ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından tespit edildi. Özel harekat polisleriyle birlikte yapılan operasyonda evde saklanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi operasyon anında ormana doğru kaçtı. Yine yapılan takip sonucunda o iki şüpheli de gözaltına alındı. Bu şüphelilerin yakalanması önemli çünkü asıl kaçırma eylemini gerçekleştiren şüpheliler olduğu da tespit edilmişti. O şüpheliler yakalandı. Bu isimlerin arasında şoför Abdullah Bayk, Abdülkadir Baykara yer alıyor. Sedat Aksoy ve Mazlum Baran yer alıyor. Mazlum Baran ise Erhan Karaalı zorla araca bindiren kişiler arasında, şüpheliler arasında bulunuyor. Kaçırdıktan sonra farklı farklı araçlara bindirilerek farklı kişilere götürülerek Erhan Karaal 4-5 farklı adreste saklanmıştı. Asıl kaçıran şüpheliler de Tuzla'daki adrese bıraktıktan sonra firar etmişlerdi. Başına silahlı bir tetikçi bırakmışlardı. Asıl şüphelilerin de yakalanmasıyla soruşturma daha da geniş kapsamlı bir hale geldi. Toplamda gözaltı sayısı 17 oldu. Konuya ilişkin ise 6 tutuklu bulunuyor Sena Alkan. Bu şüpheliler, 5 şüpheli de ifade işlemleri bittikten sonra adliyeye sevk edilecekler ama şu sıralarda ifadeleri alınıyor. Bu operasyona dair de güvenlik operasyon anına dair kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Çok sayıda özel harekat ekipleriyle birlikte gasp amirliği ekiplerince şehir dışında Kocaeli'nde düzenlendi bu operasyon. Yapılan takip sonucunda şüphelilerin önce Sakarya'da ardından Kocaeli'nde bir adreste saklandıkları ortaya çıkmıştı. Son adrese yapılan baskınla asıl kaçıran şüpheliler de gözaltına alındı.
1: Elif Yavuz aktardı. O yeni görüntüler de ekranlarınıza geldi. Teşekkürler Elif. Şimdi devam edelim haberle. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı başvurularında e-okuldan eğitim bilgisi gelmeyen adaylar için kamu kurumları işlemleri sisteminin açıldığı bildirildi. ÖSYM'nin internet sitesinden 2026 YKS adaylarının eğitim bilgilerinin kontrol, güncelleme ve teyit işlemlerinde kamu kurumları işlemleri sisteminin açılmasına ilişkin duyuru yayımlandı. Duyuruda 2026 YKS başvurularında e-okuldan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme, teyit ve okul birinciliği işlemlerinin yapılabilmesi için kamu kurumları işlemleri sisteminin açıldığı bildirildi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu turizm ve tanıtım için belediyeler tarafından yapılan yayınlara ilişkin bir karar aldı. Gerçek kişilerin kimliklerinin tespit edilebildiği canlı yayınların durdurulması istendi.
2: Belediyelere canlı yayın uyarısı yapıldı. Yayınlarda kişisel veri riski bulunduğu ifade edildi. Faaliyetlerin durdurulması istendi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, belediyelerin turistik tanıtım amacıyla internet üzerinden yaptığı canlı kamera yayınlarına ilişkin dikkat çeken bir karar aldı. Kuruma gelen çok sayıda ihbar ve şikayet üzerine yapılan incelemelerde bazı belediyelerin cadde, meydan, park ve sahil gibi alanlardaki görüntüleri internet siteleri üzerinden canlı yayınladığı belirlendi. Kurum bu yayınlarda vatandaşların yüzlerinin açıkça görülebildiğini, araç plakalarının okunabildiğini ve bu nedenle kişisel verilerin işlendiğine dikkat çekti. Görüntüler kaydedilmese bile internet üzerinden canlı yayımlanmasının kişisel veri işleme faaliyeti kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Belediyelerin kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde işlenmesini ve yetkisiz kişilerin erişimini önlemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğu hatırlatıldı. Gerçek kişilerin kimliklerinin tespit edilmesine yol açan mevcut canlı yayın faaliyetlerinin ivedilikle durdurulması istendi. Kurallara uymayan belediyeler hakkında idari yaptırım uygulanabileceği uyarısında bulunuldu.
1: Rahim ağzı kanseri birçok kadın için ciddi bir tehdit. Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri de bu kanseri yenebilecek bir ilaç çalışması yürütüyor. İşte o çalışma çok önemli sonuçlar verdi. Peki rahim ağzı kanserine yakalananlara umut olur mu? Öznur Karslı Çetinler'in haberinde bakalım.
3: Enzim var. Hatta yanlış hatırlıyor da olabilirim ama telomeraz diye geçiyor.
4: Geleneksel tedavi yöntemlerinde kanserli hücreler yok ediliyor ama yan etkilerinden insanlar hayatlarını kaybedebiliyor. Sizin... Bu ilaç Rahim ağzı kanserini tedavi eden bir ilaç. Uluslararası bir patent aldık.
2: Bilim dünyası dünyada kadınları tehdit eden rahim ağzı kanserini ilk 1951'de Amerikalı tütün işçisi Henrietta Lacks'in ölümüyle tanıdı. Amerikalı kadının kanserli hücreleri o tarihten sonra araştırmalarda kullanılsın diye de çoğaltılıp ölümsüzleştirildi. İşte 75 yıl önce kansere yenik düşen o kadının ölümsüz hücrelerinin üzerinde şimdi Türkiye'de bir kanser araştırması yapıldı ve ilaç adayı geliştirildi.
4: Çoğalan bir hücreyi bu hücreler katı bir toz olarak elde ettik. Saf madde olarak yeşil renkli. Her ikisi bir araya getirilir ve o kanserli hücreyi yok ediyor mu diye incelenir. Arkamda görmüş olduğunuz laboratuvar koşullarında yapıldı.
2: Rahim kanserine umut olabilecek ilaç adayı önce hayvanlar sonra da hastalar üzerinde denenecek. Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenlerinin üzerinde çalıştığı ilaçta ilk sonuçlar yüz güldürücü.
4: Kanserli hücreyi bizim maddemiz yeni sentezlenmiş olan bu indium pisi yok etti.
5: Tamamen.
4: Tamamen. Üretime geçip ilaç etken maddesi olarak araştırılmasını başlamak istiyorum. Bizim maddemiz şu anda çok saf bir madde. Benim tercihim enjeksiyon şeklinde damara karışması şeklinde olacak.
5: İlaç eğer üretilip piyasaya gelirse kanser ilaçlarının mide bulantısı yan etkisini bile azaltmaya aday.
4: Mide bulantısı, kusma, kalp krizleri gibi yan etkiler hemen hemen yok. Yani bu ilaçla tedavi olacak ve hemen dışarı çıkabilecek ve hücreler yok olmuş olacak. Kanserli hastalarımıza ilaç olmasını temenni ediyor.
5: Evet. Ama bizim maddemiz daha doğrusu.
1: Orman yangınlarıyla tahrip olan alanların yeniden yeşillendirilmesi ve doğaya kazandırılması çok önemli. İşte o çalışmalara gönüllü destek verip hayatını adayan biri var. Adı Deniz Seçer. O bir doğa sever. Ağaç Adam projesiyle doğaya nefes oluyor. Deniz Seçer hikayesini Dilara Civelek ve Mertcan Öztürk anlattı.
6: Türkiye'nin birçok dağında ağacım vardır. Her köyde, köy kahvesinde beni köyün delisi diye ilan ederler. Manisa, Akhisar, Soma, İzmir, Muğla, Milas.
2: Orman yangınlarına ve doğaya verilen zarara kayıtsız kalamadı. İstanbul'daki hayatını bırakıp kendini doğaya adadı.
6: İlk başlarda bir hobi olarak başladı diyebilirim. Fakat sonraki yıllarda o hobi bir aşka dönüştü tamamen. Ve kendimi bildim bileli 12-13 senedir sürekli ağaç dikerim. Herhalde Türkiye'de çıkmadığım dağ tepe kalmamıştır.
2: Deniz Seçer sosyal medyadaki adıyla Ağaç Adam. Doğa tutkusu zamanla onu doğanın yaralarını saran bir gönüllüye dönüştürdü. Başlattığı Ağaç Adam projesiyle yurdun dört bir yanını yeşillendirip fidanlara hayat veriyor.
6: Doğa severler gelip ağaçadam.com üzerinden zeytin ağacı sahipleniyorlar. Dilerlerse kendi atlarına, dilerlerse sevdikleri atlarına. Biz de bu ağaçları ihtiyaç sahibi çiftçilerin arazisine dikiyoruz.
7: Ağaç Adam'ın hikayesi 13 yıl önce başladı. Deniz Seçer yaptığı kampanya ile birlikte 35 bin zeytin fidanını toprakla buluşturmak için hazırlanıyor.
6: Dağda, çamurda, karda, yağmurda ağaç dikiyorsunuz. Dünyanın en keyifli aktivitelerinden birisi. Şu ana kadar belki 30-40 farklı köye gittim. Her köyde, köy kahvesinde beni köyün delisi diye ilan ederler. Ya bu deli yine geldi ve zeytin ağacı dikecek.
2: Ağaç Adam projesiyle fidan sahiplenenler takibini de yapabiliyor.
6: Bir ağaç sahipleniyorsunuz ve o ağacın nerede yaşadığını, nerede hayat bulduğunu, nefes olduğunu biliyorsunuz. Yaklaşık 35 bin adet fidan sahiplenildi. Bunun yarısından çoğu toprağa kavuştu bile.
2: Deniz Seçer'in Yeşil Vatan için yeni hedefleri de var.
6: Manisa, Akhisar, Soma, İzmir, Muğla, Milas, Yatağan'a kadar tüm bölgeye zeytin ağacı dikeceğiz. Hemen yarın dikiyoruz desek belki 150-160 bin tane fidan dikeceğimiz arazi var elimizde.
1: Bu haberle bu saati kapattık. Kısa bir aradan sonra gün ortası devam edecek.

0: sistemleri ve yapay zeka tabanlı analizlerin önemi artıyor. Gıda güvenliği ve beslenme veri sistemlerinin güçlendirilmesi krizlere erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar gıda güvenliğinin artık yalnızca tarım politikası değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık, enerji ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.

0: Bir aradan sonra ikinci saatine başlıyoruz gün ortasının. Şimdi Avrupa ülkeleri sıcak hava dalgasının etkisinde Fransa'dan İspanya'ya pek çok ülkede termometreler artık rekor seviyeleri görüyor. Bazı bölgelerde aşırı sıcaklar nedeniyle can kayıpları var. Yetkililer hem sıcak hava hem de su krizi uyarısı yapıyor. Bir bakalım.
1: Yüzyıllık rekorlar alt üst oldu. Avrupa genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerini aşarak rekora koştu. Birçok ülke sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağı tahminiyle kırmızı alarm veriyor. Fransa Meteoroloji Ajansı, ülkedeki bölgelerin yarısından fazlasında en yüksek seviyeli hava uyarısının geçerli olduğunu açıkladı. Bazı bölgelerde termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği, aşırı sıcaklar nedeniyle can kayıplarının yaşandığı belirtildi. Yüzlerce okulun kapatılması yönünde karar alındı.
2: Biraz bunaltıcı. Serin veya klimalı yerler bulmaya çalışıyoruz. Çünkü bu gibi yerlerde sıcaklık gerçekten dayanılmaz.
1: Benzer şekilde Almanya, İtalya, İsviçre, Lüksemburg ve İngiltere'deki yetkililer de kırmızı alarm verdi.
3: Bence İngiltere'deki sıcaklık dünyanın geri kalanından farklı. Yani 36 derece korkunç olacak. Birkaç yıl önce 40 dereceyi hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Fırına girmek gibiydi. Sanırım bu tekrar olabilir.
1: İspanya Meteoroloji Ajansı da mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyreden ve bazı bölgelerde 44 dereceye ulaşması beklenen aşırı yüksek sıcaklıklar konusunda uyardı. Yükselen sıcaklıkların Sahra Çölü'nden kuzeye doğru hareket eden ve etkilenen bölgeler üzerinde sıcak havayı hapseden hava dalgasından kaynaklandığı belirtiliyor. Meteorologlar, mevcut koşulların son yılların en uzun süreli sıcak hava dalgalarından birine dönüşebileceğini ifade ediyor.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu ve Türkiye yargısına yönelik ifadeleri vardı. Rapor yargı gücümüzü abluka altına alma girişimidir dedi.
4: Avrupa'nın parlamentosu 2025 yılı Türkiye raporu da işte bu eğri cetvelle çizilmiş bir metindir. Bu rapor bağlayıcı olmayabilir. Fakat taşıdığı siyasi niyet bakımından üzerinde dikkatle durulması gereken bir belgedir. Raporun en vahim bölümlerinden biri de yargı gücümüzü abluka altına eti dış aktörlerin tehdit, telkin

0: ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez.
1: Ankara Valiliği 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesi kapsamında alınan yeni tedbirleri açıkladı. Kent genelinde 13 günlük eylem yasağı ilan edildi. Hassas bölgelere yetkisiz araç ve şahıslar giremeyecek.
2: Belirlenen bölgelerde araç ve şahıs girişleri engellenecek. Drone uçuşu yapılamayacak. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirlerini duyurdu. Kent genelinde açık ve kapalı alanlarda yapılacak toplanma, toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, oturma eylemi, protesto, miting ve çadır kurma gibi eylem ve etkinlikler yasaklandı. Yasak 28 Haziran 2026 günü saat 00'dan 10 Temmuz 2026 günü saat 23.59'a kadar sürecek. Zirvenin yapılacağı alanlar, delegasyonların konaklayacağı yerler ve geçiş güzergahları başta olmak üzere hassas bölgelerde güvenlik tedbirleri artırılacak. Belirlenen bölgelere yetkisiz araç ve şahısların girişleri engellenecek. Zirve süresince Ankara hava sahasında da kısıtlama uygulanacağı duyuruldu. Buna göre valilik izni dışında kent genelinde her türlü insansız hava aracı, drone ve benzeri araçların uçuşu yasaklandı.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki teknik görüşmelerin ilk turu tamamlandı. İran Meclis Başkanı Kalibaf, Trump'ın tehditleri nedeniyle müzakere masasından nasıl ayrıldıklarını anlattı. Görüşmeler sürerken Beyaz Saray'da konuşan Amerikan Başkanı Trump ise İran anlaşmaya uygun davranmazsa gerekeni yaparım dedi.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki heyetler arası görüşmelerin ardından teknik görüşmelerde sona erdi. Tahran, Hürmüz Boğazı'nı İran yönetecek derken Trump İran'ı bir kez daha tehdit etti. İsviçre'nin Bergenstock kentinde yapılan görüşmelere damga vuran gerginliği İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf anlattı.
3: Müzakerelerin ortasında Trump'ın tehditkar açıklamalar yaptığını öğrendim. Bense, biz asla tehdit veya baskı altında müzakere etmeyiz dedim. Sonra müzakereleri sonlandırdık, toplantıdan ayrıldık ve geri dönmedik.
2: Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın yönetimiyle ilgili uluslararası düzenlemelere uyulacağını söyledi. Ancak Hürmüz Boğazı'nı İran yönetecekleri.
3: Hürmüz Boğazı'nda sorunlar yaşanabilir. Bu nedenle iletişim hattı oluşturma konusunda anlaştık. Böylece herhangi bir sorun yaşanması halinde bunları daha hızlı çözebiliriz. Ablukayı askeri olarak kaldırmak isteseydik ağır mali kayıplar yaşardık. Müzakere yoluyla bir gecede kaldırdık.
2: Teknik görüşmelerde İran heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi ise 4 çalışma grubu kurulmasına karar verildiğini açıkladı. Dondurulmuş 12 milyar dolarlık fon serbest bırakılacak dedi. Bir sonraki aşamanın Kalibaf, Arakçı ve Vensile içeren yüksek düzeyli komitenin gözetiminde gerçekleşeceğini söyledi. Görüşmeler sürerken Beyaz Saray'da konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise İran anlaşmaya uygun davranmazsa gerekeni yaparım dedi.
4: We have two things. We have an open strait and we have a country that will never have a nuclear weapon. Will never. If Iran doesn't live up to their agreement or if they're not behaving, I will do what I have to do.
2: Trump, İran'ın kendilerine saygı duyduğu sürece sorun yaşamayacaklarını belirtti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise anlaşma metninin dışında yapılan açıklamalar müzakerelerin ilerlemesine yardımcı olmuyor ifadesini kullandı. Pezeşkian'ın Pakistan'ın başkenti İslamabad'da görüşmeler yapması bekleniyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakerelerin ardından gözler Lübnan'a çevrildi. Lübnan'daki ateşkesi izlemek için Amerika Birleşik Devletleri'nin bir mekanizma kurduğu açıklanırken İsrail Başbakanı Netanyahu'nun gelişmeden memnun olmadığı iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e Lübnan'da kısıtlama getirdiği de iddialar arasında.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan uzlaşmadan sonra gözler Lübnan'a çevrildi. Lübnan'daki ateşkesi izlemek için bir mekanizma kurulduğu belirtildi. Amerikalı yetkilinin yaptığı açıklamaya göre CENTCOM, Lübnan'daki

0: çatışma durumunu eş zamanlı incelemek üzere izleme mekanizması başlattı. İsviçre'de yapılan görüşmelerde Lübnan'daki ateşkesin denetlenmesi için kurulması kararlaştırılan mekanizmanın Amerika Birleşik Devletleri, İran, Lübnan, Katar ve Pakistan'dan oluşacağı belirtildi. İsrail basını ise Başbakan Netanyahu'nun panik içinde olduğunu ve İsrail'in dışlandığı yeni mekanizma karşısında diplomatik girişim başlattığını yazdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e Lübnan'da verdiği sınırsız hareket yetkisinin de sona erdiği iddia edildi. İsrail'in Kanal 13 televizyonunun iddiasına göre yetkiyi sona erdirme kararı Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e yönelik kısıtlamaları birçok cephede genişledi. İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ve güneydeki Sur kentine operasyon yapılması yasaklandı. Başbakan Netanyahu, Savunma Bakanı Katz ve Genelkurmay Başkanı Zamir ise ortak bir açıklama yaptı. İsrail'li liderler bu açıklamayla Lübnan'ın güneyindeki güvenli bölgede işgalin süreceği mesajını verdi. İsrail'li aşırı sağcı bakan Smotrich ise Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin kendilerini ilgilendirmediğini savunarak Lübnan'daki saldırılara kararlılıkla devam edeceklerini iddia etti. Lübnan'la İsrail arasındaki müzakerelerin 5. turu içinde gözler yeniden Washington'a çevrildi. 3 gün sürmesi planlanan görüşmelerde ülkedeki son durum ele alınacak. Mayıs'ta düzenlenen görüşmeler sonucunda 17 Nisan'da sona erecek geçici ateşkes 45 gün uzatılmıştı.
1: İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin 5 yeni gözaltı var. O gözaltılara ilişkin operasyon görüntüleri de ortaya çıktı. Yeni görüntüler var demiştik. Detayları bir dönelim Elif Yavuz'dan alalım. Hem ne biliyoruz bu gözaltına alınan şüphelilere dair hem de bu yeni görüntüler bize ne söyledi Elif?
2: Sena Alkan, operasyon Kocaeli'nde gerçekleşti. Ekrana yansıyan operasyon görüntüleri de yine şüphelilerin Kocaeli'ndeki saklandıkları müstakil bir eve ait. Bu yakalanan şüpheliler Erhan Karaal'ın kaçırılmasında bizzat yer alan failler. Bir kişi önünü kesmişti, iki kişi arkasından koşarak gelmişti. Bir kişi de aracı kullanıyordu. Bu şüpheliler gözaltına alındılar. Polis ekiplerinin yaptığı tespitlere göre şüpheliler Sakarya'da bir bungalov evde kalıyordu. O adres gittiklerinde yine şüphelilerin 8 saat önce buradan ayrıldıkları ortaya çıktı ve kaçtıkları aracın plakası tespit edildi. Yapılan PTS çalışmaları sonucunda ve yine takip sonucunda bu araçla birlikte şüphelilerin Kocaeli'nde bir müstakil bir ormanlık alan içerisindeki eve gittikleri belirlendi. Ve özel harekat polislerinin desteğiyle gece saatlerinde operasyon düzenlendi. 5 şüphelinin kaldığı evdeki şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi operasyon sırasında ormanlık alana doğru kaçtı. Yine özel harekat polislerinin desteğiyle o iki şüpheli de yakalandı. Yakalananlar arasında Mazlum Baran, Erhan Karaal'ı zorla araca bindiren şüpheliydi. O da gözaltına alındı. Sedat Aksoy ve Abdülkadir Baykara gözaltına alındı. Bu isimler 17 Haziran Çarşamba günü Erhan Karaal'ı evinin önünden kaçıran kişilerdi. Bir araca bindirip 4-5 farklı adrese götürüp daha sonra Tuzla'da prefabrik bir asıl konum fabrikada elleri ve ayakları bağlı bir şekilde darp ettiler. Farklı kişiler tarafından darp edildi Erhan Karaal. Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin olarak dün 12 kişi gözaltına alınmıştı. Bunların ifadeleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilmişti. 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı. 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin yine bu kaçırma eyleminde iştirakçı olduğu belirlenmişti. Erhan Karaal Tuzla'da bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldı tedavi amacıyla ve hastanedeki ifadesinde kendisini kaçıran şüphelilerin araç içerisinde sürekli olarak başını aşağı eğdiklerini, nereye götürdüklerini anlamaması için başını kaldırmadıklarını ve Erhan Karaal'a sürekli olarak 500 kilo altın nerede diye sorup darp ettiklerini söylemişti Erhan Karaal. 12 şüpheliydi gözaltına alınan. Bugün 5 kişi daha gözaltına alındı. 17 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Asıl yakalanan faillerin 5 şüphelinin ifadeleri ise Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nde alınacak. O şüpheliler de daha sonra adliyeye sevk edilecek Sena Alkan.
1: Elif Yavuz aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi CHP'de bugün grup toplantısı günü Özgür Özel kürsüde olacak. Bir meclise gidelim. Buse Gençtürk bizi mecliste bekliyor. Söz sende Buse.
3: Sen Alkan, CHP Grup Başkanı Özgür Özel dakikalar sonra grup toplantısı salonunda kürsüye çıkacak. Saatler 13.30'u gösterdiğinde başlayacak Özgür Özel'in konuşması. Peki Özgür Özel'in hangi mesajları vermesi bekleniyor? Yeni parti iddiaları gündemdeydi ve dün de CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'ye bu yeni parti iddiaları soruldu. İddiaları yalanladı, yürüyüş partisi olacağını yalanladı ama Zeynel Emre yeni partiye kapıyı da kapatmadı. Tüm seçenek değerlendirildiğini ifade etti. Tüm süreçleri işleyeceğiz dedi. Bir diğer başlıksa tabii kurultay geçtiğimiz hafta 800 kişinin imzasını vermişti. Olağanüstü kurultay talebi nedeniyle Özgür Özel cephesi tarafı ve bu nedenle de artık olağanüstü kurultay talepleri bulunuyor. Bunun içinde Kılıçdaroğlu cephesi mevcut bir tedbir kararı olduğunu ifade ediyor ve yasal sürecin devam ettiğini söylüyor. Bu nedenle de şu an için bir olağanüstü kurultay yapılması mümkün olmadığını ifade ediyor Kılıçdaroğlu cephesi. İşte Özgür Özel'in bugün yine olağanüstü kurultay talebini tekrarlamasını bekliyoruz. Bir diğer başlıksa tabii ki bu noktada sürdürülecek çalışmalar. Dün Zeynel Emre yaptığı açıklamada yine 45 günlük süreyi işaret etti. Ve bu noktada artık o süre tamamlanmadan kurultaya gidilmemesi halinde mahkemeye başvuracaklarını ifade etti. Gerekli süre peki ne zamanda olacak? 27 Haziran Cumartesi günü delegelerin olağanüstü kurultay talebiyle topladıkları imzaların süresi doluyor. O süre zarfına kadar kurultaya gidilmezse Özgür Özel kurmayları cuma ya da cumartesi günü mahkemeye hukuk mahkemesine bir başvuruda bulunacak. Peki bugünkü grup toplantısında başka hangi mesajları verecek? Parti meclisinde 27 isim istifa etti. Özgür Özel'e yakın isimler. Yine bu istifaların Özgür Özel'in gündeminde olmasını bekliyoruz. Bugün grup toplantısının ardından saatler 17'yi gösterdi. Cumhurbaşkanlığı aday ofisinde görevli olan isimlerle bir araya gelecek mecliste Özgür Özel. Hafta sonunda Diyarbakır ve Gaziantep'te olacak. Diyelim, sözü tekrar size bırakalım.
1: Buse Gençtürk aktardı, ekranlarınıza getirdik. Bir de CHP Genel Merkezi'ne gidelim. Habertürk editörü Mahir Kılıç bizi bekliyor. MYK ve parti meclisi var bugün Genel Merkez'de de. Söz sende Mahir.
4: Evet Sen Alkan, geçtiğimiz saatlerde başta MYK toplantısı Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda birçok önemli gündem var, ancak en dikkat çeken şüphesiz yeni bir ihraç listesi olacak mı, bu merak ediliyor. Bugün yine bazı il başkanlarına yönelik ihraç karar verilmesini bekliyoruz. Öne çıkan iki il söz konusu Kars ve Sinop. Daha önce yaptıkları açıklamalarla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hedef almışlardı. Kars İl Başkanı Onur Uludaş Demir Kılıçdaroğlu için maşa ifadesini kullanmıştı. Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya ise çektiği bir video ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile dalga geçmişti. Bu iki ismin bugün tedbirli bir şekilde ihracının istenmesini bekliyoruz. MYK toplantısında PM toplantısı olacak, saatler 14'ü gösterdi yine Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda. Orada da güncel siyaset ve bundan sonrasına dair yol haritasının konuşulmasını bekliyoruz. Yine görevden alınan bazı il disiplin kurulu üyeleri vardı. Parti meclisi kararıyla o boşalan koltuklara da atama yapılmasını bekliyoruz. Yine parti meclisi için bu hafta içerisinde Özgür Özel cephesinden de bir başvuru bekleniyor. Hatırlanca üzere istifa eden PM üyeleri vardı. Zeynel Emre o istifalarla birlikte aslında PM'nin düştüğünü ifade etti. Ancak genel merkez eksik de olsa parti meclis toplantısına devam etme kararı almıştı. Zeynel Emre yaptığı son açıklamada PM'nin düştüğünün tespit edilmesi için mahkemeye başvuracaklarını ifade etti. O başvurunun da bu hafta içerisinde yapılmasını bekliyoruz. Toparlayacak olursak eğer, bugün iki önemli toplantı var CHP'de. Biri MYK, diğeri parti meclisi. MYK'da Kars ve Sinop il başkanları için kesin ihraç kararı beklediğimizi belirtelim. PM'de de il disiplin kurulu boşalan il disiplin kurullarına bazı atamalar yapılmasını bekliyoruz. Saatler 16'yı gösterdiğinde de parti sözcüsü Müslüm Sarı kameraların karşısına geçecek ve açıklama yapacak diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
1: Mahir Kılıç CHP Genel Merkezi'nden aktardı. Şimdi konuklarımız var, konuşacağız. Siyaset bilimci Profesör Doktor Armağan Öztürk uzaktan bağlantıyla bizimle beraber. Gazeteci Ercan Gürses de Ankara stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
5: Merhabalar Sena Hanım.
6: Hoş bulduk Sena Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Merhabalar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şöyle...
6: Merhabalar hocam.
1: Merhabalar her iki değerli konuğumuza da. Ercan Gürses, buyurun sizinle başlayalım. Ankara'nın nabzını, mecliste Özgür Özel kanadının nabzını, genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu kanadının nabzını çok iyi tutan bir isimsiniz. Ne bekliyor bundan sonra CHP'yi? İhraçlar gündeme gelebilir dedi Mahir Kılıç. İhraç var mı gündemde? Varsa kimler?
6: Sena Hanım, evet, ihraç bekliyoruz. Mahir'in söylediği gibi, yani ben ihraçların daha da hız kazanabileceğini düşünüyorum.

0: çektikleri video ve söyledikleriyle birlikte şu an itibariyle Kılıçdaroğlu yönetimini tanımadıklarını çok böyle sert ve galiz ifadelerle dile getirmeleri ve bunun da gelebileceği, devamının da gelebileceği konuşuluyor. Esasen yani partinin genel başkanını tanımayan bir kurumsal kimliğinde yani açıkçası yaşaması da çok kolay değil. Bir yandan bu var. Bir yandan önümüzdeki günlerde de ben açıkçası bu iddianamelerle ilgili olarak iddianamelerde şaibeli olduğu konusunda ağır şüphe bulunanlarla ilgili olarak bir ihraç dalgasının gelebileceğini düşünüyorum. Bunların da kısa vadede özellikle Temmuz ayının başlangıcında hız kazanabileceği konusunda görüşler geliyor Kemal Kılıçdaroğlu kanadından. Tabii Özgür Özel kanadının hazırlıkları biraz daha farklı. Onlar 20 Temmuz'a odaklanmış durumdalar. Biliyorsunuz adli tatil 20 Temmuz'a kadar Yargıtay'dan bir karar gelmezse ondan sonra yeni partiyle ilgili olarak açıkçası kamuoyuna çok duyurmasalar da ben bundan sonra biraz hızlanabileceklerini düşünüyorum. Yargıtay kararının da 20 Temmuz'a kadar gelmesinin beklenmediğini ve işin böyle adım adım yeni partiye doğru gittiğini de görebiliyoruz. Onlar da görebiliyorlar. Ama şu an itibariyle tabii ki bu hikayenin yazım aşamasında tabiri yerindeyse bir yandan da bu açıkçası partideki bütün alternatifleri, bütün yolları denediklerini de ortaya koymak istiyorlar ki parti meclisiyle ilgili mahkemeye yapacakları başvuru da bunun bir parçası olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla elbette Kılıçdaroğlu kanadı şu anda mecliste grup toplantısı yapmayı zorlamıyor. Bunun biraz aleyhine olabileceğini düşünüyor. Ama bunun yerine MYK Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu çalışmalarıyla birlikte tırnak içinde söylüyorum alan temizliği yapmaya öncelik verecekler bundan sonra ve onun ardından da zaten Özgür Özel'in etrafını biraz daha boşaldığını hissetmesi gibi bir durum ortaya çıktığında da zaten yeni partiyle ilgili olarak ben yolun daha da açılmış olabileceğini düşünüyorum.
1: Çok kısa size bir soru Armağan Hocam'a dönerken de bize biraz fikir vermesi açısından Yargıtay'dan 20 Temmuz'a kadar bir karar gelir mi sizce? Böyle bir beklenti var mı Ankara'da?
0: Ben geleceğini zannetmiyorum Sena Hanım. Elbette bilemeyiz. Yani yargı kararı bu konuda yani konuşmak çok doğru olmayabilir. Ama şöyle de bir durum söz konusu. Yani hukukçular bunu çok daha iyi değerlendirir ama Yargıtay kararlarının geliş süreciyle ilgili olarak hepimizin kafasında bir şey var. Bir takvim oluşuyor değil mi? 1 sene, 1,5 sene, 2 sene. Bu kadar kısa zamanda bir Yargıtay kararının gelmesi elbette yani böyle bir şey olmaz diyemem ama çok zor gibi gözüküyor. 20 Temmuz'da zaten geçtikten sonra artık bu sürecin biraz daha uzayabileceği esasen Kılıçdaroğlu kanadının 1,5 sene üzerinde bir değerlendirme ve projeksiyon yaptığını da hatırlatalım. Yani önümüzdeki 1-1,5 sene zarfında herhangi bir kurultay yapmayı planlamadıklarını da şu anda görebiliyoruz. Kendileri de bunu zaten hissettiriyorlar.
1: Teşekkürler. Armağan Hocam, yani
2: Görün.
1: yakın gelecekte ufukta bir kurultay kararı Yargıtay'dan gelmeyebilir. Kılıçdaroğlu'nun kurultay yapma gibi bir niyeti şu an için yok. O zaman Özgür Özel ne yapacak? Bu iş 20 Temmuz'dan sonra yeni partiye mi gidiyor?
2: Bu Yargıtay ile ilgili bir hatırlatmada bulunayım.
1: Buyurunuz.
2: Yargıtay kararının evet 1 yıldan önce gelmesi çok zor. Ama tabii Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı tedbirliydi. Zaten tedbirli olduğu için bu mutlak butlanın bir fiil Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanın işte karar organlarının değişimine yol açması gibi bir sorun ortaya çıktı. Tedbir meselesi daha önce ele alınabilir. Yani Yargıtay'ın kararı daha sonra ortaya çıkabilir ama tedbirin kalıp kalmayacağı meselesi daha önce de alınabilir. Ama buna dair bir işaret yok ya. Yani bunu zaten şu aşamada bilmemiz de çok da kolay değil. Gelelim hani siyasi tartışmaya. Biz şunu görüyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki çatışma dinamiği bakımından. 21 Mayıs'ta mutlak butlan kararı alındı. Onu takip eden 2 hafta parti içi iktidarla parti içi muhalefet arasındaki çatışmadaki hararet çok yüksekti. Çok yüksekti. Tarafların birbirlerine karşı kullandıkları söylemler, argümanlar ve çatışma ikliminin kendisi. Ama daha sonra kabaca işte ilk ihraç kararı işte milletvekillerle ilgili çıktı, Yüksek Disiplin Kurulu'ndan çıktıktan sonra İki noktada bir yumuşamanın olduğunu görmekteyiz. Bir tür örtülü uzlaşma. Nedir o? Bir kere iki tarafta fiziki olarak karşı karşıya gelme olasılığını azaltmaya çalışıyor. Parti genel merkezinin tahliyesi ve her iki tarafında aynı gün aynı saatte grup yapma ısrarında biz bu fiziki karşılaşma ihtimali ve fiziki olarak birbirine grup

0: grupların karşılaştığını gördük. Her iki taraf da buna özen gösteriyor. Bir kere bunun altını çizelim. İkincisi de her ne kadar Kemal Bey başta ve ekibi başka bir oyun planını hareket etse de bu grup tartışmasının biraz soğuduğunu görüyoruz. Yani Özgür Özel'in grup başkanlığı, grup başkan vekillerini atama, grupta toplantı yapma. Biliyorsunuz bir tane grup başkan vekili hala boşta. Yani Ali Mahir Başarı yerine. Normalde Tüzük ve İç Yönetmeliğe göre hem seçim hem de atama olabilir. Pekala Kemal Kılıçdaroğlu bu atamayı yapabilir ama yapmıyor. Ya da ne bileyim Gökhan Günaydın tedbirli olarak ihraç edilmişti. Pardon, disipline sevk edilmişti. Ama o tedbiri kaldırdı. Bu aynı zamanda partinin belli kesimlerine verilmiş bir mesaj. Yani grupla ilgili bir soğumayla karşı karşıyayız. Peki geriye kalan konular, sizin sorunuz onunla ilgiliydi. Olağan kurultay, olağanüstü kurultay, disiplin işlemleri ve yeni parti. Bu dört tane başlık bence bir tür politik matrix. Yani bunlar birbirlerinin neden ve sonucu durumundalar. Yani olağanüstü kurultay istiyor parti için muhalefet. Parti içikler buna olağan kurultayla yanıt vermekte. Disiplin işlemlerini sürdürüyor arınma siyaseti bağlamında ki onu da farklı akslarda sürdüğünü söylüyoruz. Disiplin işlemleri aynı zamanda yeni parti sürecini de hızlandırabilecek bir içeriğe sahip. Ya da olağanüstü kurultay tıkanırsa ki genel beklenti tıkanacağı yönünde, yani bunun gerçekleşmeyeceği yönünde politik ve hukuki açıdan yeni parti beraberinde gelecek. Sonuçta bir tür kontrollü çatışma şeklinde devam etmekte. Olağan kurultay, olağanüstü kurultay, disiplin işlemleri ve yeni parti sürecinin. Yani taraflar her hafta bir adım atıyorlar ama birbirlerini zorlama kapasiteleri ilk iki haftaya göre biraz azalmış durumda.
1: Teşekkür ederim. Hakikaten böyle bize fotoğrafı da çekmiş oldunuz. Şu an ne oluyor, ne yaşanıyor, ne konuşuluyor diye sağ olunuz. Armağan Hocam'ın dedikleriyle beraber Ercan Gürses, mesela yeni parti kısmını sorayım size. Yeni partiye dönük bir hazırlık Özgür Özel kanadında var ise şayet, bu ne zamana, ne şekilde, yeni partiden ne anlıyoruz? Yeni parti mevcut bir partiye geçişi mi kastediyor burada yeni parti derken, konuşurken, işte Ankara kulisleri, yoksa yepyeni bir partinin kuruluşunu mu?
2: Sena Hanım, öncelikle kafalarının karışık olduğu Özgür Özel kanadının çok net bir şekilde ortaya çıktı, onu söyleyelim. Yani mutlak butlan kararını böyle doğru dürüst bir projeksiyonla ortaya koyamamışlar. Bunu anlamış durumdayız şu an itibariyle. Çünkü yeni bir parti mi, hazır bir parti mi, kurulmuş bir parti mi, seçime girme imkanı olan bir parti mi, yoksa bambaşka, açıkçası şu anda hali hazırda siyasi faaliyetlerine devam eden bir parti mi? Bunları henüz kafalarında netleştirmedikleri şundan ortaya çıktı. Bence hiç planlanmamış, doğru dürüst planlanmamış bir DSP görüşmesi yapıldı biliyorsunuz. Grup Başkan Vekili Murat Emir, DSP'nin bir genel başkan yardımcısıyla görüştü ve bu süreç çok aleyhlerine döndü. Bakın, Genç Parti için Paris'te Cem Uzan'la görüşüldü, Paris'te telefon açıldı. Oradan burada Genç Parti ile temas kuruldu, o da başarısız oldu. Yani şu anlamda söylüyorum, elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel kanadı arkasında bir kitle taşıyor. Önemli bir, açıkçası montanlı bir hareket içerisinde. Bir parti bulacaktır, hareket edecektir. Bunda bir sorun yaşayacaklarını zannetmiyorum. Ama buradaki plansızlığın geleceğe matuf olarak bazı sorunlara da yol açabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Armağan Hoca'nın dediği son derece de doğru. Önümüzdeki günlerde ihraçlar yeni parti sürecini hızlandıracak. Bu arada şunu da söyleyelim, Silivri ile Özgür Özel arasında gerçekten bir nüans var. Gerçekten farklı düşündükleri bir nokta var. Ekrem İmamoğlu'nun özellikle ANAP, 1983 ANAP ruhunu yansıtan bir parti yönünde adım atmak istediği, ama Özgür Özel'in SHP ve SODEP bağlamında, yani özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin yasaklı olduğu 80'li yılların sonlarına doğru girişmiş oldukları hareket bağlamında bir parti olmasını istediği belirtiliyor. Özgür Özel'in buradaki tezi de şöyle, yani şu anda elimizde hazır olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerinin üzerine kurulacak bir yapı. Elbette biraz daha liberal olabilir ama biz bir anda bu değişimi yapamayız diye düşünüyorlar. Ama ben bunun aşılabileceğini düşünüyorum. Bu bir görüş farkı. Ama bu görüş farkını aşabileceklerdir yol üzerinde. Ama şu anda kafalarını kurcalayan en önemli sorun, acaba 111 ya da 94 ne kadar milletvekilinin kendileriyle gelebileceği, ki Kemal Kılıçdaroğlu kanadı diyor ki bazı milletvekilleri bizimle temas halinde. Elbette bunu zaman içerisinde, bunun doğru olup olmadığını göreceğiz ama bir miktar fire söz konusu olacak. Bu şimdilik görünüyor.
1: Sizce de bazı fireler olur mu Armağan Hocam? Bir de bu yeni parti arayışında bir plansızlık hali mi var? Katılır mısınız?
0: Erçan Bey'in bıraktığı yerden devam Buyurun. Etmek istiyorum. Oldukça önemli bir konu, biraz nüanslı da konuşmak lazım. Şimdi bir kere biliyorsunuz istinafın kararı nedeniyle mutlak butlanı konuşuyoruz. Ama halbuki biz geçen sene Eylül ayında ilk derece mahkeme de bu kararı verebilirdi. Mutlak butlan aslında bir yılı aşan bir gündem. Cumhuriyet Halk Partisi liderliğinin, Özgür Özel'i kastediyorum, mutlak butlanla ilgili yeterince hazırlık yapmadığı ortaya çıktı. Bu çeşitli şekillerde yorumlanıyor. Bir kere bir Devlet Bahçeli ayrıntısı var. Yani mesela ilk derece mahkeme sürecinde mesela Devlet Bey'in açıklamaları sonucunda bir başka durumun ortaya çıktığını, ama bugün aynı sonucu, aynı konjonktürün yakalanmadığına dair epey sayıda yorum izledik, dinledik. Yani kulislerde. Dolayısıyla mahkeme kararlarının tespit edilemediği, daha doğrusu öngörülemediğine dair bir şey var. Bir alttan bir tartışma yürümekte. Peki yani olası partiyle ilgili bir kere Özgür Özel'le elitlerle ilgili bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Şimdi Ekrem İmamoğlu hapiste. Özgür Özel ve çevresindekilere dair de bir adli tartışma yürümekte. Yani bu tartışma kendisine sorulduğu için ve kendisi de açıkça yanıt verdiği için, yani işte biz şantaja uğruyoruz, tehdit ediliyoruz benim durumumla ilgili. Bu bence elitlerin kararını çok etkiliyor. Yani çünkü Özgür Özel'e yönelik de mesela PZK'lerin Meclis Genel Kurulu'na indirilmesi durumunda, Özgür Özel'in de özellikle Uşak ve Antalya Belediye Başkanları'nın itirafları sonucunda ortaya çıkan yeni durum bağlamında adli bir sürecin parçası olması yeni partinin en önemli sorunu, yeni parti olasılığını. Çünkü yeni partinin bir sosyolojik taban tartışması var. Kamuoyu anketlerine bazen bakıyoruz. Kim kimi destekliyor? Olası işte destek marjı nedir? Ama bu bir bölünme. Yani CHP içindeki elitler bölünecek. Milletvekilleri ve belediye başkanlarının bir kısmı elitlerin karar alma süreçlerinde Özgür Özel ve çevresindeki önemli siyasi aktörlerin siyasi istikbalinin de burada çok etkili olduğunu da söylemek lazım. Evet, Ekrem Bey ile Özgür Bey arasında bir fark var. Bu fark bazen açılıyor, bazen kapanmakta. Biraz sağ popülizmle sol popülizmin karşı karşıya geldiğini veya birlikte hareket ettiğini de görmekteyiz. Yani şu var tabii, Ekrem Bey'in üslubu çok daha sert. Yani mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na açıkça hain demekte, Devlet Bahçeli'yi olumsuzlamakta, bir an önce adım atılması gerektiğini de söylüyor. Burada tabii yeni parti dinamiğinde unutmamamız gereken husus, başta Mansur Yavaş olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bazı önemli aktörlerin kararının da hem belediye başkanları hem de milletvekilleri ve aynı zamanda tabanı da çok etkileyeceği, o konuda da pek çok spekülasyon yapıldığı ve renk verilmediği noktasında ben son kerte şunu söylemek istiyorum. Kaçınılmaz bir şekilde oraya doğru gidilmekte, doğru. Evet, ama yine de sürecin çok da kolay olmadığı karar alanlar bakımından bunu da söylememiz gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyorum. Siyaset bilimci Profesör Doktor Armağan Öztürk ve gazeteci Ercan Gürses. Çok sağ olunuz katıldığınız için. Devam edelim. İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan belediye başkanı Ercan Akpolat ve iki yardımcısı dahil 35 şüpheli tutuklandı. Rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlamalarla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor. Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat, yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'ın da aralarında bulunduğu 42 şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. 3 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakılırken 35 kişi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik Belediye Başkanı Ercan Akpolat dahil 35 kişinin tutuklanmasına hükmetti. Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 193 şüpheli yakalandı. Operasyonlara dair detaylar İçişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları ortak çalışma yürüttü. Yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık suçlarını işleyen şüphelilere yönelik 20 ilde operasyon yapıldı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 78'i tutuklandı, 30'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor. İstanbul'da 2 yıl önce otomobil kaldırıma çıkıp yayalara çarpmış ve 41 yaşındaki anaokulu öğretmeni Yeliz Kader hayatını kaybetmişti. 7 kişi de yaralanmıştı. Kazayla ilgili davada karar açıklandı. Bakın o sürücüye mahkeme ne ceza verdi?
3: Otomobil kaldırıma çıkıp yayalara çarptı. Yeliz öğretmeni hayattan koparan sürücünün cezası belli oldu. Kaza yaklaşık 2 yıl önce İstanbul Çengelköy'de meydana geldi. Bediha Canan E'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkıp yayalara çarptı. İki çocuk annesi 41 yaşındaki anaokulu öğretmeni Yeliz Kader hayatını kaybetti. 7 kişi yaralandı.
4: Sadece giden bir can da değil aslında. Burada engelli kalan bir bebek var. Bacağını kaybeden bir sporcu var. Artık hayatını bir platinle yaşamak zorunda kalan bir insan var. Çapraz bağ kopan bir insan var.
3: Tutuklanan sürücü kazanın araçtan kaynaklandığı yönündeki bilirkişi raporu üzerine serbest bırakıldı.
4: Bu konuyla ilgilenen 2 tane makine mühendisini bulup heyet kararıyla bir bilirkişi raporu çıkarttık. Bu bilirkişi raporunda bu aracın ambale olmadığı ortaya çıktı. ATK raporunda olayın arabadan bağımsız tamamen sürücünün ihlaliyle alakalı olduğu kesinleşti. Annem için adalet istiyoruz.
3: Mahkeme heyeti 6. duruşmada kararını açıkladı. Bediha Canan E hakkında bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Yeliz öğretmenin ailesinin karara itiraz etmesi bekleniyor.
1: Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde skutra binen 11 yaşındaki bir çocuk aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay Kahramankazan ilçesi Fatih Mahallesi Kanal Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Skutra binen AA'ya hafif ticari araç çarptı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuk hastaneye kaldırıldı. Ancak maalesef tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kayseri'de bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay ilk önce kaza gibi görünüyordu. Ölen ve sürücünün kimlikleriyle kaza anı görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı.
3: Yaya çarpıp kaçtı. Kaza gibi görünen olay cinayet çıktı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde gece saatlerinde 22 yaşındaki S.Ö., otomobille Serdar Coşkun'a çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan 43 yaşındaki Coşkun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis kaza yapan aracı bir binanın otoparkında buldu. Bir süre sonra sürücü ve otomobilde bulunan arkadaşı teslim oldu. Polisin yaptığı detaylı inceleme kaza gibi görünen olayın cinayet olduğunu ortaya çıkardı. İncelenen kamera görüntülerinde sürücünün Serdar Coşkun'a kasten çarpıp üzerinden geçtiği, ardından araçtan inip kontrol ettikten sonra kaçtığı belirlendi. Ölen Serdar Coşkun'un sürücünün ablasıyla 4 yıl önce boşanan eski eniştesiydi ve aralarında husumet vardı. Gözaltına alınan sürücü S.Ö. ve arkadaşı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
1: Karabük'te üniversite okuduğu İstanbul'a gitmek için evden çıkan ancak ailesinin günlerdir haber alamadığı 23 yaşındaki genci arama çalışmaları sürüyor. Şimdiye kadar 45 kilometre karelik alan tarandı ama kayıp genç henüz bulunamadı.
5: Dağ, bayır, orman, mağara. Ekipler günlerdir kayıp üniversiteli genci arıyor. İstanbul'da özel bir üniversitede okuyan 23 yaşındaki Hamza Duras, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki ailesinin yanından 31 Mayıs'ta İstanbul'a gitmek için ayrıldı. Aile günlerce haber alamadıkları oğulları için kayıp başvurusunda bulundu.
6: Otobüsten aynı gün yolda inmiş. Daha sonra Safranbolu'da 2 gün ayrı ayrı otellerde misafir olmuş. Safranbolu'daki bir marketten alışveriş yaptı. Arkadaşlarımız tarafından tespit edilmiş durumda.
5: Ekipler Hamza'yı bulmak için seferber oldu.
6: Normal dronlar, termal dronlar, iz tarama köpekleri ve efendim en sonunda Jandarma Genel Komutanımızın koordinasyonundaki İHA'mızın marifetiyle biz bölgede arama karavan faaliyetimizi çok yoğun bir şekilde yürütüyoruz.
5: Kayıp gencin en son görüldüğü ormanlık alanda günlerdir süren arama

0: Çalışmalardan henüz sonuç çıkmadı.
1: Yaklaşık 45 kilometre karelik bir alan tamamen taranmış vaziyette. Ne yazık ki henüz kendisine dair bir bulguya erişemedik.
2: İstanbul'da bir anaokulunda çocukları dövdüğü gerekçesiyle 60 yaşındaki görevli gözaltına alındı. Şüphelinin çocuklara çubukla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Çocuklara çubukla vurdu. Aynı çalışan yemekhanedeki çocuğu da böyle itti. Görüntüler İstanbul Bayrampaşa'daki bir anaokulundan. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler geçtiğimiz hafta Salı, Çarşamba ve Cuma gününe ait. İddiaya göre özel anaokulunda çalışan 60 yaşındaki görevli AB, öğle uykusunu yaptırmaya çalıştığı çocuklara çubukla vurdu. Görevli kadın yemekhanedeki bir çocuğu da itti. Bir çocuğun kolundaki darp izi üzerine ailesi şikayetçi oldu. Yapılan çalışmada güvenlik kameraları tek tek incelendi. Şüpheli kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
2: Kırklareli'de bungalovda tatil yapan 6 kişinin hayatını kaybettiği sel faciası ile ilgili dava yeniden görülecek. Yargıtay 4 sanığa verilen cezaları bozdu. Selde hayatını kaybedenlerin yakınları yerel mahkemede yargılama sürerken reddi hakim talebinde bulunmuş. Bu karar reddedilmişti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi de mahkemenin bu kararına atıfta bulunduğu, yerel mahkemenin talebi reddederken hukuka aykırı davrandığı belirtildi. 4 sanık hakkında verilen hapis cezaları bozuldu. Dava dosyası Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İğneada'da 2023 yılında meydana gelen sel felaketinde bungalovlarda tatil yapan 6 kişi hayatını kaybetmişti. Geçen yıl görülen karar duruşmasında işletmenin sahibine 18 yıl ceza verilmişti. Bir sanık beraat ederken 2 sanık 7,5 yıl hapse mahkum edilmişti. Antalya'da bir kişi anne ve babasının cadde üzerindeki gider borusuna sıkıştığı yönünde ihbarda bulundu. Ekipler seferber oldu. Gösterilen alan tarandı. Sonunda gerçek ortaya çıktı ama yaşlı çiftin oğlunu ikna etmek mümkün olmadı.
0: Annem babam boruda sıkıştı diye ihbarda bulundu. Ekipleri seferber eden olayın aslı başka çıktı. İlginç olay Antalya'da yaşandı. 112 acil çağrı merkezini arayan Fikret Y, anne ve babasının Muratpaşa ilçesinde cadde üzerindeki gider borusunda sıkıştığını bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler çifti arasa da bir sonuca ulaşamadı.
3: Sizin anneniz mi bu? Telefonu var mı?
0: Ekipler telefonla Fikret Y'nin babasını aradığında gerçek ortaya çıktı. Yaşlı adam sabah hastaneye gittiklerini, ardından eşiyle eve döndüklerini söyledi.
4: Sabahtan beri sesiniz geliyor. Bana yalan konuşma.
3: Eşiniz yanınızda mı?
4: Tamam ver baba anneme. Yalan buradalar abi. Yemin ederim buradalar.
0: İhbarcıyı ne babası ne de ekipler ikna edebildi.
4: Yemin ederim gözümle gördüm.
3: Abi. Tamam gel.
4: Şöyle kalıp göstereyim ben bunu. Annem şöyle kaldı. Ağzı bile tutamadı. Tamam.
0: Ekipler bölgeden ayrılırken psikolojik sorunları olduğu değerlendirilen Fikret Y polis merkezine götürüldü.
2: İstanbul'da yaşayan 41 yaşındaki Ahmet Turan Çetin'in göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede 20'den fazla kez kalbi durdu. Çetin tıp dünyasında ender görülen bir operasyonla hayata tutundu.
5: Bundan 6 ay önce bir göğüs ağrısından dolayı acilden bir giriş yaptık. O süreçte bir kalp krizi oluşmuş.
6: Kriz 20'den fazla kez kalbini durdurdu. Doktorların kritik müdahalesi 41 yaşındaki adamı mucize şekilde hayatta tuttu. İstanbul'da yaşayan Ahmet Turan Çetin 6 ay önce kol uyuşması ve göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. 41 yaşındaki adamın kalbi EKG çekimi sırasında aniden durdu. Doktorlar hemen durumu fark etti. Hasta kesintisiz kalp masajı eşliğinde anjiyoya alındı. Yaklaşık 40 dakika kalp masajı uygulanan hastanın 2 saatlik zorlu müdahaleyle damar tıkanıklığı giderildi.
7: Hastamızın damarı açıldıktan sonra normal ritmine kavuştu.
6: Ahmet Turan Çetin'in kalbi yoğun bakımda yine durdu.
5: 5 gün boyunca yoğun bakımda kalmışım. 20-25 defa da kalp durma olmuş.
8: Hasta ikinci bir kez yine yatış sırasında kalp krizi geçirdi. Tekrar bir müdahale yapıldı.
6: Ahmet Turan Çetin tıp dünyasında ender görüntü.

0: Sürülen bir operasyonla hayata tutundu. Genç adam günler süren yoğun bakım ve fizik tedavi sürecinin ardından taburcu edilerek eski sağlığına kavuştu.
1: Çorum'da bir yamaç paraşütçüsü hem kendi korktu hem de onu izleyenleri korkuttu. İniş yapacak alan bulamayınca ağaca inen paraşütçünün o anları kameraya yansıdı.
2: Arabanın üzerine düşeydi.
0: Arabanın değil ama ağacın üzerine indi. İnişin ağaçta bitmesi herkesin yüreğini ağzına getirdi.
3: Hadi Caner, hadi Caner.
0: Yamaç paraşütüne meraklı bir grup Çorum'un Laçin ilçesinde yüksek bir tepeden peş peşe havalandı. İnecekleri yer Yeşilgöl mesire alanıydı. Sporculardan biri ineceği sırada mesire alanının dar ve kalabalık olduğunu fark etti. Güvenlik gerekçesiyle yere inmeyi tercih etmedi. Mesire alanındaki ağaçlık bölgeye yöneldi.
4: Çok iyi, çok iyi. Geri havalandın.
2: Koş. Anam,
0: ha düştü. Ha düşecek derken paraşütçü çevredekilere zarar vermemek için kontrollü şekilde ağacın tepesine indi.
2: Oğlum ne gidiyor lan? Arabanın üzerine düşeydi.
0: Genç paraşütçü ağaçtan arkadaşlarının yardımıyla güvenli şekilde indi.
3: Bir tane leylek bulduk. Ağaca tünemiş.
1: Van Gölü'ne özgü inci kefalinin akarsulara doğru göçü sürüyor. Bu durumda en çok martıların işine geliyor. Martılar tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi akıntıya karşı yol almaya çalışan inci kefallerini avladı. Ortaya da belgeselleri aratmayan o görüntüler çıktı.
0: İnci kefalleri göç yolunda. Martılar av peşinde. Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefali üreme döneminde tatlı sulara göç ediyor. Akıntıya karşı yapılan göç zorlu geçiyor. Çünkü inci kefalinin karşısına çıkan tek zorluk akıntı değil. Üreme içgüdüsüyle yola çıkan balıklar martılar için adeta açık büfe kahvaltıya dönüşüyor. Van'ın Erciş ilçesindeki Deli Çay'ın bulunduğu alandaki balık bendinde nöbet tutan martılar inci kefallerini avlıyor. Ortaya çıkan görüntülerse belgeselleri aratmıyor.
1: Üniversitelerde yeni döneme geçiliyor. Kampüs dışında alınan eğitimler de artık akademik sisteme entegre edilecek, transkriptlere işlenecek ve kredi olarak değerlendirilecek. Yükseköğretim Kurulu'nun mikro yeterlilikler düzenlemesi öğrencileri iş hayatına da hazırlayacak.
0: Sertifikalar, dijital rozetler ve sektör eğitimleri mezuniyet kredisinin %10'u etkilenecek. Üniversite dışı eğitimlere transkripte yer verilecek. Yükseköğretim Kurulu gelecek yıl hayata geçecek olan mikro yeterlilik çerçevesine ilişkin usul ve esasları yayımladı. Üniversite dışında kazanılan bilgi, beceri ve sertifikalar akademik sisteme dahil edilecek. Öğrencilerin üniversite dışında edindikleri yetkinlikler için kriterler belirlenecek. Üniversite senatoları hangi eğitimlerin tanınacağına karar verecek. Mezuniyet için gerekli toplam Avrupa Kredi Transfer Sistemi yani AKTS'nin %10'unu mikro yeterlilikler kapsayacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar düzenlemeyi değerlendirdi. Eğitimin dört duvar arasına sıkışmaması gerektiğini vurguladı.
5: Yeni düzenlemeyle birlikte yalnızca sınıflarda değil, teknoloji akademilerinde, sektör eğitimlerinde, araştırma merkezlerinde, uygulama programlarında ve dijital öğrenme platformlarında kazanılan yetkinlikler de yükseköğretim sisteminin bir parçası haline gelecek. Dört duvar arasında kalan bir yükseköğretim hayatı eksik bir hayattır. Bunu mutlaka kampüsün dışına taşımak gerekir.
0: Düzenlemeyle öğrencilerin iş dünyasının talep ettiği güncel yetkinlikleri kazanması da hedefleniyor. Mikro yeterlilik programları ihtiyaçlara göre şekillenecek. Programlar sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmelere yönelik güncellenecek.
1: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvurularında e-okuldan eğitim bilgisi gelmeyen adaylar için kamu kurumları işlemleri sisteminin açıldığını bildirdi. ÖSYM'nin internet sitesinden 2026 YKS adaylarının eğitim bilgilerinin kontrol, güncelleme ve teyit işlemlerinde kamu kurumları işlemleri sisteminin açılmasına ilişkin duyuru yayımlandı. Duyuruda 2026 YKS başvurularının

0: E-okuldan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme, teyit ve okul birinciliği işlemlerinin yapılabilmesi için kamu kurumları işlemleri sisteminin açıldığı bildirildi. Dünya Kupası'nda Fransa-Irak maçında ikinci yarı stadyumun yakınlarına yıldırım düşme riski nedeniyle yaklaşık 2 saat geç başladı. Mbappe Fransa'nın Irak'ı 3-0 yendiği maçta da 2 gol attı.
1: Fransa-Irak maçına yıldırım arası verildi. İkinci yarı 2 saat geç başladı. 69 bin kişi kapasiteli Philadelphia stadındaki maçta 2018 şampiyonu ve 2022 finalisti Fransa turnuvaya 40 yıllık aranın ardından geri dönen Irak'la karşı karşıya geldi. 68.324 taraftarın izlediği karşılaşmaya etkili hücumlarla başlayan Fransa 14. dakikada 1-0 öne geçti. İlk yarının son 15 dakikasında yağmur şiddetini artırdı ve hazırlıksız yakalanan bazı taraftarlar tribünleri boşaltarak kapalı alanlara geçti. İlk yarı bittikten sonra futbolcular soyunma odasına girerken şiddetli gök gürültülü sağanak ve yıldırım uyarısı yapıldı. Tribünlerin tamamen boşaltılması istendi ve karşılaşmanın ikinci yarısının başlamasının gecikeceği bildirildi. Maçın ikinci yarısı şiddetli gök gürültülü sağanağın dinmesinin ardından 2 saatlik gecikmeyle başladı. 54. dakikada Fransa 2-0 öne geçerken gol yine Mbappe'den geldi. Maçın 66. dakikasında fark Dembele'nin golüyle 3'e çıktı. 3-0'lık galibiyetle Fransa son 32 turuna kalmayı da garantiledi.
0: Dünya Kupası'nda İngiltere ile Gana arasında oynanacak maç öncesi sıra dışı bir iddia gündeme geldi. Gana'da şaman olarak tanınan Nana Kwaku Bonsam İngiltere kaptanı Harry Kane'e karşı ruhani güçlerini kullandığını ileri sürdü.
1: Harry Kane'e büyü mü yapıldı? Gana'da şaman olarak tanınan Nana Kwaku Bonsam bunu ülkesi Gana'ya fayda sağlamak için yaptığını savundu. Gana'da şaman olarak bilinen Nana Kwaku Bonsam'ın 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'nin yıldızı Harry Kane'e hedef aldığını öne sürdü. Bonsam, İngiltere'nin Panama ile oynadığı maç sırasında tribünde kameralara böyle yansımıştı. Ganalı şaman açıklamasında Kane'i hedef aldığını ve bunu ülkesi Gana'ya fayda sağlamak için yaptığını savundu. Bonsam, Kane'e ciddi bir zarar vermek istemediğini belirterek, "Ciddi bir sakatlık istemiyorum, sadece ülkeme karşı oynamasını önleyecek kadar olacak," dedi. Nana Kwaku Bonsam 2014 Dünya Kupası'nda da benzer bir iddia ile gündeme gelmişti. O dönem diş sakatlığıyla mücadele eden Cristiano Ronaldo'yu hedef aldığını ileri süren Bonsam, Portekizli futbolcunun Gana karşısında etkili olmasını engellemeye çalıştığını söylemişti. Ancak Ronaldo o maçta forma giymiş ve Gana'ya karşı galibiyeti getiren golü atmıştı. Bonsam'ın Harry Kane'e yönelik son açıklamaları da Dünya Kupası'nın saha dışındaki en sıra dışı hikayelerinden biri olarak gündeme geldi.
0: Bu haberle gün ortasını kapattık. Bizden sonra haber hattında Ayşe Süberker karşınızda olacak. Yarın 12'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Kılıçdaroğlu bugün de grup toplantısı yapan Özel hakkında disiplin süreci başlatacak mı? Son karar partide kalmak mı? Özel ve ekibi yol haritasında değişikliğe mi gitti? Kılıçdaroğlu'nun arınma stratejisinde ihraç listesi ne kadar uzun ve ibre kimleri gösteriyor? Özel, yargıya başvurup CHP'nin başına çağrı heyeti atanmasını mı talep edecek? Bazı CHP'li belediye başkanlarının AK Parti'ye geçişi nasıl değerlendiriliyor? Yeni transferler kapıda mı? Faruk Aksoy soruyor. Hukukçular Yiğit Acar, Ertuğrul Akar, kamuoyu araştırmacısı Murat Karan, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Hasan Öztürk ve Alişer Delek yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 23 Haziran Salı, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. İlk durağımız CHP Genel Merkezi olacak. Çünkü Genel Merkez'de Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında iki toplantı var. Bir MYK, diğeri de parti meclisi. Özgür Özel de şu dakikalarda mecliste grup toplantısında konuşuyor. Gidebiliyor muyuz? Peki, Mahir Kılıç'a gidelim. Bir dinleyelim, elindeki notlar neler Mahir?
1: Ayşe Süberker, MYK toplantısı dakikalar önce sona erdi, yaklaşık 2,5 saat sürdüğünü ifade edelim. Önemli bir toplantı hiç şüphesiz. Diğer MYK'larda olduğu gibi bu toplantıdan da ihraç kararları çıkmasını bekliyoruz. Özellikle il başkanları nezdinde burada da öne çıkan iki il var. Kars ve Sinop. Kars il başkanı Onur Uludaş Demir geçtiğimiz dönemde Kılıçdaroğlu'na yönelik maşa ifadesini kullanmıştı. Yine Sinop il başkanı Aykut Cem Yalçınkaya da çektiği bir video ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile dalga geçmişti. Bu iki isim hakkında tedbirli bir şekilde ihraç kararı çıkmasını bekliyoruz. Bugün MYK'dan ve bunun ardından da parti meclis toplantısı gerçekleştirilecek. Yine güncel siyasete ilişkin konuların ele alınmasını bekliyoruz. Aynı zamanda boşalan il disiplin kurulu üyelikleri vardı. O bölgelere de, o boşalan koltuklara da parti meclis tarafından atama yapılmasını beklediğimizi belirtelim. Saatler 16'yı gösterdiğinde de sözcü Müslüm Sarı kameraların karşısına geçecek ve açıklamalarda bulunacak. Tabii bir yandan da Özgür Özel cephesine baktığımızda bu hafta iki başvuru bekliyoruz Özgür Özel cephesine. Bir tanesi olağanüstü kurultaya ilişkin. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta 800'den fazla imza genel merkezi teslim edilmiş ve bir önce olağanüstü kurultaya gidilmesi yönünde bir talep söz konusuydu. Hatta imzaları veren il başkanlar da 10 günlük bir süre tanımıştı genel merkeze adım atması için. Bu sürenin dolması akabinde henüz bir adım atılmamış ise mahkemeye bir çağrı heyeti atanması için başvuru yapacaklarını ifade etmişlerdi. O süre cuma günü doluyor. Genel merkezde bu konuyu konuştuğumuzda ise mevcut durumda olağanüstü kurultayın gerçekleştirilmesinin söz konusu olmadığını ifade eder. Hem tedbir kararı hem de yargı sürecinin henüz sonuçlanmaması dolayısıyla böyle bir adım atılamaz. Öyle ki toplanan imzalarla bir olağanüstü kurultaya gidilmesi halinde önümüzdeki dönemde partinin yeni bir mutlak butlan kararıyla da karşı karşıya kalabileceğini ifade ediyorlar. Bir diğer başvuru ise parti mesleğine ilişkin. Yine geçtiğimiz hafta bazı PM üyeleri istifa etmişti. Zeynel Ebre yaptığı açıklamada bu istifalarla birlikte parti meclisinin düşmesi gerektiğini kaydetti. Ancak öyle olmadı. Parti meclisi toplantılarına, çalışmalarına devam etti. Zeynel Ebre PM'nin düştüğünün tespit edilmesi için de Asya Hukuk Mahkemesi'ne başvuracaklarını ifade etti ve bugün Salı günü grup kürsüsüne Özgür Özel çıktı. Özellikle önümüzdeki döneme ilişkin, yeni parti tartışmalarına ilişkin bazı mesajlar vermesini bekliyoruz. Özgür Özel'in aynı zamanda sağ çalışmalarına ilişkin de bazı açıklamaları olabilir. Son bir haftada daha fazla sahada, daha çok Anadolu'da gezmeye başladı Özgür Özel. Geçtiğimiz günlerde Denizli, Burdur'daydı. Bu hafta cuma, cumartesi günü Diyarbakır ve Gaziantep'te temaslarda bulunmasını bekliyoruz. Toparlayacak olursak eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığımızda bugün iki önemli toplantı söz konusu genel merkezi. Biri MYK'ydı, o bitti dakikalar önce. Kars ve Sinop İl Başkanı'nın ihracı bekleniyor. Bir diğeri ise parti meclis toplantısı. Onun da önümüzdeki dakikalarda başlamasını bekliyoruz. Özel cephesinden de iki başvuru olacak bu hafta. Bir tanesi olağanüstü kurultaya ilişkin mahkemeye başvurulacak çağrı heyeti atanması için. Bir diğeri ise parti meclisinin düştüğünün tespiti için yine Asya Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulunacaklar. Önümüzdeki hafta sonunda cuma, cumartesi günde Özgür Özel Gaziantep ve Diyarbakır'da temaslarını gerçekleştirecek diyelim.

0: ve söz genel merkezden tekrar size bırakalım.
1: Peki Mahir, geçen hafta PM'den istifa eden Özgür Özel'e yakın milletvekillerinin durumu ne olacak? Onlar mesela katılacaklar mı bu toplantıya?
0: Onlar bu toplantıya katılmayacaklar. Bir davet de ulaşmadı kendilerine. Aslında istifalarını buraya verdikten sonra genel merkezden bize değil bölge adliye mahkemesine istifanızı vermeniz gerekiyor şeklinde bir açıklama gelmişti. Fakat görünen o ki fiiliyatta da olsa o imzalar, o istifalar kabul edildi. Buradaki toplantıya davet edilmediler. Zaten onların da katılması beklenmiyor. Dediğim gibi özel cephesinin iddiası parti meclisinin düştüğü yönünde. Çünkü üye tam sayısı yani 60'ın
1: şimdi onlar da katılmazsa kaç kişiyle toplanacak parti meclisi? Bunu bile biliyor musun acaba?
0: 29 kişiyle toplanmasını bekliyoruz. 29. Ancak burada genel merkezi görüşümüzde sayının çok da önemli olmadığını ifade ediyorlar. Mevcut durumda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yetki verildiğini, 20 daha iyi olsa, 15 daha iyi olsa parti meclisinin yoluna, çalışmalarına devam edeceği belirtiliyor. Son bir not paylaşalım. Olağan kurultay takvimine ilişkin geçtiğimiz hafta MYK'da bir karar alınmıştı. Olağanüstü kurultay hiçbir şekilde gerçekleştirilemiyor. Fakat olağan kurultayın en azından başlatılması için bir hukuk kurulu oluşturulmuştu. İçinde hukukçu isimlerin bulunduğu 6 kişiden oluşan o komisyon, o kurul çalışmalarını yapmaya başladı ve kısa süre içerisinde de en azından kaba taslak da olsa bir olağan kurultay takviminin ortaya çıkması ve kamuoyuyla paylaşılmasını bekliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında 4-5 ay içerisinde bir olağan kurultay yapılabileceğini ifade etmişti. Bu açıklamadan da sonra gözler o kurula çevrildi. Hukukçuların yapacağı çalışmaya çevrildi. Kısa süre içerisinde onların da büyük kurultay, yani genel başkan seçimini yapılacağı büyük kurultayın tarihi açıklanması da mahalle, ilçe ve illerde yapılacak kurultay çalışmaları ilişkin bir takvim açıklamasını bekliyoruz.
1: Pekala, teşekkürler Mahir Kılıç, CHP Genel Merkezi'nden aktardı. Devam edelim. İstanbul'da Sultan Gazi'de metruk bir fabrikada yangın çıktı. Yangın Habibler Mahallesi'nde bulunan metruk bir fabrikada meydana geldi. Alevler kısa sürede büyüdü ve tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi de sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Yangında çıkan yoğun duman çevre ilçelerden de görülebiliyor. Evet, İstanbul Sultan Gazi'den geliyor bu görüntüler. Metruk bir fabrikada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi de sevk edildi. Müdahale sürüyor. Yangına çıkan duman çevre ilçelerden de görülebiliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'na kabul edilen Türkiye raporuna tepki gösterdi. Raporun eğri cetvelle çizildiğini söyleyen Bahçeli, Yüce Türk Yargısı Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez dedi.
2: Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Avrupa'nın parlamentosu 2025 yılı Türkiye raporu da işte bu eğri cetvelle çizilmiş bir metindir. Bu rapor bağlayıcı olmayabilir. Fakat taşıdığı siyasi niyet bakımından üzerinde dikkatle durulması gereken bir belgedir.
3: Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna tepki gösterdi. Türk yargısı Brüksel raporlarına göre karar vermez dedi.
2: Raporun en vahim bölümlerinden biri de yargı gücümüzü abluka altına alma teşebbüsüdür. Yüce Türk yargısı Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi belirleyecektir.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci ve vize serbestisi uygulaması vardı.
2: Vize serbestisi yıllardır bekletilmiştir. Müzakereler fiilen durma noktasına gelmiştir. Şimdi aynı Avrupa Parlamentosu kalkıp Türkiye'ye reform, hukuk ve iyi komşuluk dersi vermektedir. Bu nasıl bir körlük? Bu nasıl bir hukuksuzluktur?
3: Rapordaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik ifadeler de gündemindeydi.
2: Hiç kimse bizden Kıbrıs Türk'ünün davasını müzakere masalarında aşındırılmış formüllere teslim etmemizi istemesin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Büyük Türk Milleti'nin deniz jeopolitiğinde İleri karakolu, milli güvenliğimizin güney cephesindeki kilit taşı, mavi vatan ufkumuzun ayrılmaz bir parçasıdır.
3: Fransa'daki G7 liderleri toplantısında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın "patron benim" sözünü de değerlendirdi.
2: Bu söz

0: İşi güzel söylenmiş bir cümle değil, G7 masasındaki güç dengesini, gerçek mahiyetini gösteren ibretlik bir itiraftır.
1: Bahçeli, MHP'nin hazırladığı 8 ana bölüm ve 800 sayfadan oluşan istikrar, ahlak ve refah temelli kalkınma vizyon belgesini de tanıttı.
0: Kalkınma anlayışımız, iktisat biliminin grafik ve tablolarına sığmayacak kadar derin, milletimizin istikbalini küresel piyasaların insafına bırakmayacak kadar Türk milliyetçisidir. İstikrarımızdan taviz vermeyeceğiz.
2: DEM Parti eş genel başkanı Hatim Oğulları dünyadaki ve bölgedeki çatışmalara dikkat çekti. Sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi. Hatim Oğulları çerçeve yasa zaman kaybetmeksizin çıkmalı. Bu süre Temmuz ayını geçmemelidir dedi.
3: Dünya bir savaş evresindeyken ve 3. Dünya Savaşı'nın arifesindeyken, bölge büyük bir fırtınadan geçerken barış ve demokrasi iddiası küçümsenemez. İyi niyet beyanlarıyla bu süreç götürülemez. Bu nedenle çerçeve yasanın acilen zaman kaybetmeksizin çıkması lazım. Beklentimiz açıktır ve nettir. Bu süre zaten Temmuz ayını geçmemelidir. Çerçeve yasa meclisin bu yasama dönemi kapanmadan gelmeli. Siyasi ve hukuki zemine geçiş için bir adım olacaktır bu çerçeve yasa. 21. yüzyılda Orta Doğu'da başta Kürt sorunu olmak üzere atılmış önemli adımlardan biri olacaktır bu çerçeve yasanın çıkması. Barışın güvencesi sadece silahların susması değil, hukukun konuşmasıdır.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter'le Libya'nın Bingazi kentinde bir araya geldi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT Başkanı Kalın, Bingazi'de Hafter'le görüştü. Görüşmede Libya'daki barış ortamının devamıyla Libya'nın doğusundaki ve batısındaki yönetimlerin ve askeri güçlerin tek bir otorite altında birleşmesine dair hususlar ele alındı. Türkiye-Libya ilişkilerinin de konuşulduğu görüşmede çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesi ve ortaklığın güçlendirilmesi de değerlendirildi. Amerika ile İran arasındaki teknik görüşmelerin ilk turu tamamlandı. İran Meclis Başkanı Kalibaf, Trump'ın tehditleri nedeniyle müzakere masasından nasıl ayrıldıklarını anlattı. Görüşmeler sürerken Beyaz Saray'da konuşan Amerikan Başkanı Trump ise İran anlaşmaya uygun davranmazsa gerekeni yaparım dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki heyetler arası görüşmelerin ardından teknik görüşmelerde sona erdi. Tahran, Hürmüz Boğazı'nı İran yönetecek derken Trump İran'ı bir kez daha tehdit etti. İsviçre'nin Bergenstock kentinde yapılan görüşmelere damga vuran gerginliği İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf anlattı.
4: Müzakerelerin ortasında Trump'ın tehditkar açıklamalar yaptığını öğrendim. Bense, biz asla tehdit veya baskı altında müzakere etmeyiz dedim. Sonra müzakereleri sonlandırdık, toplantıdan ayrıldık ve geri dönmedik.
1: Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın yönetimiyle ilgili uluslararası düzenlemelere uyulacağını söyledi. Ancak Hürmüz Boğazı'nı İran yönetecekleri.
4: Hürmüz Boğazı'nda sorunlar yaşanabilir. Bu nedenle iletişim hattı oluşturma konusunda anlaştık. Böylece herhangi bir sorun yaşanması halinde bunları daha hızlı çözebiliriz. Ablukayı askeri olarak kaldırmak isteseydik ağır mali kayıplar yaşardık. Müzakere yoluyla bir gecede kaldırdık.
1: Teknik görüşmelerde İran heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi ise 4 çalışma grubu kurulmasına karar verildiğini açıkladı. Dondurulmuş 12 milyar dolarlık fon serbest bırakılacak dedi. Bir sonraki aşamanın Kalibaf, Arakçı ve Vensile içeren yüksek düzeyli komitenin gözetiminde gerçekleşeceğini söyledi. Görüşmeler sürerken Beyaz Saray'da konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise İran anlaşmaya uygun davranmazsa gerekeni yaparım dedi.
5: We have two things. We have an open strait and we have a country that will never have a nuclear weapon. Will never. If Iran doesn't live up to their agreement or if they're not behaving, I will do what I have to do.
1: Trump, İran'ın kendilerine saygı duyduğu sürece sorun yaşamayacaklarını belirtti.

0: etti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise anlaşma metninin dışında yapılan açıklamalar müzakerelerin ilerlemesine yardımcı olmuyor ifadesini kullandı. Pezeşkian'ın Pakistan'ın başkenti İslamabad'da görüşmeler yapması bekleniyor.
1: Evet, Amerika ve İran arasındaki müzakerelerin ardından gözler yeniden Lübnan'a çevrildi. Lübnan'daki ateşkesi izlemek için Amerika'nın bir mekanizma kurduğu açıklanırken İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bu gelişmeden memnun olmadığı iddia edildi. Amerika'nın İsrail'e Lübnan'da kısıtlama getirdiği de iddialar arasında.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan uzlaşmadan sonra gözler Lübnan'a çevrildi. Lübnan'daki ateşkesi izlemek için bir mekanizma kurulduğu belirtildi. Amerikalı yetkilinin yaptığı açıklamaya göre CENTCOM, Lübnan'daki çatışma durumunu eş zamanlı incelemek üzere izleme mekanizması başlattı. İsviçre'de yapılan görüşmelerde Lübnan'daki ateşkesin denetlenmesi için kurulması kararlaştırılan mekanizmanın Amerika Birleşik Devletleri, İran, Lübnan, Katar ve Pakistan'dan oluşacağı belirtildi. İsrail basını ise Başbakan Netanyahu'nun panik içinde olduğunu ve İsrail'in dışlandığı yeni mekanizma karşısında diplomatik girişim başlattığını yazdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e Lübnan'da verdiği sınırsız hareket yetkisinin de sona erdiği iddia edildi. İsrail'in Kanal 13 televizyonunun iddiasına göre yetkiyi sona erdirme kararı Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e yönelik kısıtlamaları birçok cephede genişledi. İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ve güneydeki Sur kentine operasyon yapılması yasaklandı. Başbakan Netanyahu, Savunma Bakanı Katz ve Genelkurmay Başkanı Zamir ise ortak bir açıklama yaptı. İsrail'li liderler bu açıklamayla Lübnan'ın güneyindeki güvenli bölgede işgalin süreceği mesajını verdi. İsrail'li aşırı sağcı bakan Smotrich ise Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin kendilerini ilgilendirmediğini savunarak Lübnan'daki saldırılara kararlılıkla devam edeceklerini iddia etti. Lübnan'la İsrail arasındaki müzakerelerin 5. turu içinde gözler yeniden Washington'a çevrildi. 3 gün sürmesi planlanan görüşmelerde ülkedeki son durum ele alınacak. Mayıs'ta düzenlenen görüşmeler sonucunda 17 Nisan'da sona erecek geçici ateşkes 45 gün uzatılmıştı.
1: Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma görüldü. Sanıklar tek tek savunma yaptı. Genç futbolcunun ölümüne neden olan Alaaddin Kadayıfçıoğlu, "Ben ateş etmedim, elim tetikte değildi," dedi. Mahkeme duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.
2: "Araçtaki şahıs elime müdahale etti. Ben ateş etmedim." Genç futbolcunun ölümüne neden olan iş insanı Alaaddin Kadayıfçıoğlu kendini bu sözlerle savundu. Kubilay Kağan Kundakçı cinayetinde mahkeme sanıkları dinledi.
3: "Göz göze geldiğimiz zaman nasıl bakacaklar suratıma onu bilmiyorum."
2: Futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı, iddiaya göre arkadaşı olan şarkıcı Aleyna ve ayrıldığı sevgilisi rapçi Vahap Canbay'ı barıştırmak istemişti. O gece genç kadının yanına gittiklerinde Aleyna'nın yeni sevgilisi Alaaddin Kadayıfçıoğlu da oradaydı. İki arkadaşını barıştırmak isteyen Kubilay Kağan Kundakçı, iş insanı Kadayıfçıoğlu'nun silahından çıkan kurşunla canından oldu.
4: "Bu bir infaz. Bak, çocuğuma bu kelimeyi kullandırıyorlar bana. Bu bir infaz yani. Çocuğumu infaz ettiler bile bile. Bunun da bir bedeli olmalı bence yani. Olması da lazım. Ben tabii ki adalet isteyeceğim bir anne olarak."
2: Davanın ilk duruşmasına Kundakçı ailesi evlatlarının resminin olduğu tişörtlerle katıldı. Mahkeme sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nu dinledi. "Aleyna ile müzik stüdyosundan köpeğini almaya gitmiştik. Eski erkek arkadaşını aracın içinde görünce panikledi," dedi.
5: "Araçtaki kişi beni Aleyna ile görünce torpidoya uzandı. Arkadaki şahsa bir şeyler söyledi. Bize ateş etmelerinden tedirgin oldum. Olay çıkmasın, konuşalım diye araçtan indim. Yolcu koltuğunun camını tıklattım. Aracınızı çekin buradan derken şahıs bana küfretti. Beni içeri çekti, kapı açıldı. Şahıs göğsüme doğru hamle yapıyordu. Tekme atıyordu. Tek elle kendimi korumaya çalışıyordum."
6: Alaaddin Kadayıfçıoğlu silahı gayri ihtiyari çektiğini ileri sürdü. "Şahıs elime müdahale etti. Ben tetiği çekmedim ve olay sonrası şoka girdim," dedi.
2: Mahkeme azmettirici olduğu iddia edilen sanık Aleyna Kalaycıoğlu'nu da dinledi.
7: "Canbay torpidoya eğildi. Alaaddin torpidodan silahı aldı, sakin ol konuşacağım dedi, araçtan sakin indi ama beni zan altında bıraktı, silah taşıdığını bilmiyordum. 2-3 saniyelik bir şey oldu, silah sesi duydum.
2: Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nu

0: sakladığı iddia edilen türkücü İzzet Yıldız Sanda savunma yaptı. Bu olayda en mağdur olan benim. Ne olduğunu bilmeden 45 gün cezaevinde yattım. Benden ne yardım istendi ne de ben yardım ettim. Kimseyle iletişime geçmedim dedi. Sanıkların savunmalarının ardından mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.
1: İstanbul'da 2 yıl önce otomobil kaldırıma çıkıp yayalara çarpmış 41 yaşındaki anaokulu öğretmeni Yeliz Kader hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı. Kazayla ilgili davada karar açıklandı. Bakın o sürücüye mahkeme ne ceza verdi. Otomobil

0: Kaza yaklaşık 2 yıl önce İstanbul Çengelköy'de meydana geldi. Bediha Canan E'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkıp yayalara çarptı. İki çocuk annesi 41 yaşındaki anaokulu öğretmeni Yeliz Kader hayatını kaybetti. 7 kişi yaralandı.
1: Sadece giden bir canlı değil aslında. Burada engelli kalan bir bebek var. Bacağını kaybeden bir sporcu var. Artık hayatını bir platinle yaşamak zorunda kalan bir insan var. Çapraz bağ kopan bir insan var.
0: Tutuklanan sürücü kazanın araçtan kaynaklandığı yönündeki bilirkişi raporu üzerine serbest bırakıldı.
1: Bu konuyla ilgilenen iki tane makine mühendisini bulup heyet kararıyla bir bilirkişi raporu çıkarttık. Bu bilirkişi raporunda bu aracın ambale olmadığı ortaya çıktı. ATK raporunda olayın arabadan bağımsız tamamen sürücünün ihlaliyle alakalı olduğu kesinleşti. Annem için adalet istiyoruz.
0: Mahkeme heyeti 6. duruşmada kararını açıkladı. Bediha Canan E hakkında bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Yeliz öğretmenin ailesinin karara itiraz etmesi bekleniyor.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 5 şüpheli daha gözaltında. Peki son durum ne? Bize Elif Yavuz aktaracak. Elif.
3: Ayşe Süberker, 5 kişi daha gözaltına alındı. Bu gözaltına alınan kişiler önemli. Neden? Çünkü Erhan Karaal'ın kaçırma eyleminde bizzat bulunan kişiler Erhan Karaal'ı zorla alıkoyarak araca bindiren ve onu Tuzla'ya, Kocaeli'ne farklı farklı lokasyonlara getiren şüpheliler. Bu isimler gözaltına alındı. Sakarya'da bir bungalovda saklandıkları tespit edildi polis ekipleri tarafından. Daha sonra şüphelilerin bu adresten ayrılıp Kocaeli'nde ormanlık alanda bir müstakil eve gittikleri ortaya çıktı ve yapılan operasyon neticesinde 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü bu olaya bizzat katılan olayın failleriydi. Onlar gözaltına alındı. Toplamda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. 12 şüpheli dün gözaltına alınıp ifadeleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilmişti. 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı. 6'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Erhan Karaal Tuzla'da kaçırıldıktan 35 saat sonra prefabrik bir yapıda elleri ve ayakları bağlanmış halde bulundu. Kaçıran şüphelilerin onu darp ettikleri ortaya çıktı. Ve darp ettikleri esnada kendisine Erhan Karaal'ın ifadesinde belirttiği şuydu. Beni darp edip bana Ekrem İmamoğlu'nun 500 kilo altını nerede diye sordular ifadelerini kullandı. Öte yandan Erhan Karaal'ın başında bekleyen silahlı kişinin ise altınların yerini söylemezse öldür talimatının bu silahlı kişiye yurt dışından geldiği tespit edildi. Soruşturma çok yönlü bir şekilde devam ediyor. Gözaltı sayıları artacak demiştik ki bu sayı da arttı. Bizzat eylemi gerçekleştiren olayın failleri de gözaltına alındı. Onların da ifadeleri alınacak. Ne zaman planladılar? Kim tarafından planlandı? Neden planladılar? Bu eylemi neden gerçekleştirdiler? Tüm bu soruların cevapları ortaya çıkacak ama konuya ilişkin toplamda 17 gözaltı bulunuyor. 6 şüpheli tutuklandı. 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu sabaha karşı gözaltına alınan şüphelilerin de ifadeleri alınacak Ayşe Süberker.
2: Pekala, teşekkür ediyoruz. Elif Yavuz soruşturmanın detaylarını aktardı. İstanbul'da bir anaokulunda çocukları dövdüğü gerekçesiyle 60 yaşındaki görevli gözaltına alındı. Şüphelinin çocuklara çubukla vurduğu anlarsa güvenlik kamerasında.
4: Çocuklara çubukla vurdu. Aynı çalışan yemekhanedeki çocuğu da böyle itti. Görüntüler İstanbul Bayrampaşa'daki bir anaokulundan. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler geçtiğimiz hafta Salı, Çarşamba ve Cuma gününe ait. İddiaya göre özel anaokulunda çalışan 60 yaşındaki görevli AB, öğle uykusunu yaptırmaya çalıştığı çocuklara çubukla vurdu. Görevli kadın yemekhanedeki bir çocuğu da itti. Bir çocuğun kolundaki darp izi üzerine ailesi şikayetçi oldu. Yapılan çalışmada güvenlik kameraları tek tek incelendi. Şüpheli kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
2: Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen göçmenlere sahte belgelerle ikamet alan şebekeye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli operasyonda 64 kişi gözaltına alındı.
0: Sahte belge düzenlediler, rüşvet verdiler. Yüzlerce yasa dışı göçmene ikamet izni aldılar.

0: İstanbul'da danışmanlık faaliyeti yürüten bazı şirketlerin muhasebe kayıtlarında şüpheli işlemler tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri takibe başlayınca göçmen kaçakçılığı ortaya çıktı. Şirketlerin kaçak göçmenlere sahte belgelerle ikamet izni aldığı belirlendi. Toplanan delillerin ardından kamu kurumlarını yanıltan şebekeye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonda 64 şüpheli gözaltına alındı. Şebekenin sahte belgeyle ikamet izni aldığı kaçak göçmenler araştırılıyor.
1: Kıtaları birleştiren konumu ve turkuaz sularıyla dünyayı kendine hayran bırakan İstanbul Boğazı'nın güzelliği son yıllarda kötü kokuyla gölgelenmeye başladı. Sarıyer sahil hattındaki 5 mahallenin sakinleri sabah akşam lağım kokusu solmak zorunda kaldıklarını dile getiriyor. Kokunun kaynağı olarak da Balta Limanı'ndaki biyolojik atık su arıtma tesisine işaret ediyor. Habertürk'ten Gizem Türemen ve Özgür Balaban şikayetlerin odağındaki o tesise girdi ve kokunun kaynağını görüntüledi.
2: Tam yaşamın ortasında, boğazın ortasında, bu güzelliğin ortasında.
3: Çok kötü kokuyor, cam kapı açamıyor. İnanılmaz bir kötü koku yani.
4: Doğal havayı solumak varken lağım kokusunu solumak bizim için kötü oluyor tabii ki.
5: Şikayetin nedeni yerleşim yerlerinin hemen ortasında yer alan bir tesis. İstanbul Boğazı'nın dibinde Sarıyer Balta Limanı'nda bulunuyor.
6: Bu tesisin buraya yapılması büyük bir hataydı. İstanbul'un göbeği burası.
5: 1998'de kurulduğunda sadece ön arıtma yapılıyordu. 2023'te biyolojik arıtmaya geçildi. Boğaz çevresinde koku şikayetleri başladı.
2: 5 mahallenin ortasında bulunuyor. Emirgan Mahallesi, Reşitpaşa Mahallesi, Balta Liman, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi ve Rumeli Sarı Mahallesi de ciddi olarak lağım kokusundan etkileniyor.
7: Camlarımızı açamıyoruz. Evlere giriyor. Evlerde aşırı derecede bir koku oluyor. Leş kokuyor.
3: Burnumu tıkamaktan başka bir şey bulamıyorum yani.
5: Habertürk ekibi mahalle sakinlerini bezdiren o kokunun kaynağına gitti. Yetkililere koku şikayetlerini sordu.
8: Tesis 600 bin metreküp gün kapasiteli. Dönem dönem hem arızalar olur hem de atmosferik koşullardan dolayı bir takım kokular ister istemez çevreye yayılır.
5: İstanbul'un 6 farklı ilçesinde yaşayan yaklaşık 2,5 milyon kişinin atık suyu Balta Limanı'ndaki bu tesise getiriliyor. Ön arıtmadan geçtikten sonra içindeki çamurun çökmesi için bu havuzlarda bekletiliyor. 18 bin metrekarelik alanda üstü açık şekilde bekleyen atık su kötü kokuya neden oluyor.
9: Havuzların üstünü normalde ya kapanması lazım.
10: Her geçerken buradan burnum çok kötü oluyor.
11: Yazı sıcaklarda daha çok etkilidir.
5: Balta Limanı biyolojik atık su arıtma tesisi içerisinde 6 adet çürütme tankı bulunuyor. Bu tanklarda atık suların arıtılması esnasında açığa çıkan çamurlar çürütülüyor, biyogaz elde ediliyor. Mahalle sakinlerinin şikayetçi olduğu kötü koku oluşumuna neden olan işlemlerden biri de bu. Hatta o kokunun giderilmesi için tesis içerisinde kimyasal koku giderme üniteleri kullanılıyor.
3: Yeterli değil, hiç yeterli değil.
12: Bizim buradan hiç gitmiyor. Yürüyüşe çıkıyorum ben, yani çok etkiliyor, dönmek zorunda kalıyorum.
5: İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz'a göre bu şikayetlerin asıl sebebi tesisle mahallelerin iç içe olması.
8: O kadar iç içeyiz ki arıtma bahçesinde cami ve market var. Bazı evler bizim tesis müdüründen daha yakın tesise.
5: Peki 3 yıldır devam eden ve kronikleşen koku sorununda çözüm ne?
8: Ne kadar kokacağı, ne kadar bir bölgeyi etkileyeceği bilimsel olarak da ortaya konabilir. Yani konulduğunda oraların boşaltılıp yeşil kuşağa döndürülmesi lazım.
5: Çözüm mahallelerin boşaltılması mıdır?
8: Teknik olarak öyle.
2: Sadece 5 mahalle toplamda 60 bin civarı. Yetkililerin söylediği taşınma olayı da kesinlikle olmayacak bir şey. Bu tesisin ya o kokuyu gidermesiyle alakalı veya taşınmasıyla alakalı bir çözüm bekliyoruz.
1: Ve Avrupa ülkeleri sıcak hava dalgasının etkisinde Fransa'dan İspanya'ya pek çok ülkede termometreler rekor seviyeleri gördü. Bazı bölgelerde aşırı sıcaklık nedeniyle can kayıpları var. Yetkililer hem sıcak hava hem de su krizi uyarısında bulunuyor.
0: Yüzyıllık rekorlar alt üst oldu.

0: Avrupa genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerini aşarak rekora koştu. Birçok ülke sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağı tahminiyle kırmızı alarm veriyor. Fransa Meteoroloji Ajansı, ülkedeki bölgelerin yarısından fazlasında en yüksek seviyeli hava uyarısının geçerli olduğunu açıkladı. Bazı bölgelerde termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği, aşırı sıcaklar nedeniyle can kayıplarının yaşandığı belirtildi. Yüzlerce okulun kapatılması yönünde karar alındı.
1: Biraz bunaltıcı. Serin veya klimalı yerler bulmaya çalışıyoruz. Çünkü bu gibi yerlerde sıcaklık gerçekten dayanılmaz.
0: Benzer şekilde Almanya, İtalya, İsviçre, Lüksemburg ve İngiltere'deki yetkililer de kırmızı alarm verdi.
2: Bence İngiltere'deki sıcaklık dünyanın geri kalanından farklı. Yani 36 derece korkunç olacak. Birkaç yıl önce 40 dereceyi hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Fırına girmek gibiydi. Sanırım bu tekrar olabilir.
0: İspanya Meteoroloji Ajansı da mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyreden ve bazı bölgelerde 44 dereceye ulaşması beklenen aşırı yüksek sıcaklıklar konusunda uyardı. Yükselen sıcaklıkların Sahra Çölü'nden kuzeye doğru hareket eden ve etkilenen bölgeler üzerinde sıcak havayı hapseden hava dalgasından kaynaklandığı belirtiliyor. Meteorologlar, mevcut koşulların son yılların en uzun süreli sıcak hava dalgalarından birine dönüşebileceğini ifade ediyor.
3: Ve görüyorsunuz Amerikan Başkanı Trump'tan İran'la müzakerelere dair yeni açıklamalar gelmişti. Daha dün eğer uymazlarsa onlar için çok kötü olur demişti. Ama şimdi diyor ki İran sonsuza dek nükleer dürüstlük sağlayacak ve asla nükleer denetimlerle birlikte nükleer silah sahibi olmayacak diyor. Eğer bunu kabul etmezlerse tabii başka müzakereler de olmayacak diyor. Hürmüz Boğazı'na dair bir açıklaması da var. Açık kalmasına ve daha fazla deniz ablukası uygulanmamasına onay verdim. Ama gerekirse bu onayımı geri çekerim, ablukayı yeniden başlatırım diyor. Bu Amerikan hazinesinin tuttuğu ve serbest bırakacağı iddia edilen para konusunda da Trump Amerika tarafından kontrol edilen bir emanet hesabına gidecek ve Mısır, buğday ve soya fasulyesi dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nden gıda ve tıbbi malzeme satın alınması için kullanılacak. Yani kendi dondurduğu parayı gıda malzemeleri ve tıbbi malzemeler karşılığında kendisinden almasını da böylelikle sağlamış oldu. Evet, İran'a dair durum böyle. Biraz önce Avrupa'daki rekor sıcaklıkları da sizlere aktarmıştık. Hatta okullar tatil edildi. İşte insanlar hayatlarını kaybettiler. Peki bizde durum ne? Hüseyin Öztel'le konuşacağız. Hem bu sıcak hava dalgasını hem de önümüzdeki günlerde Türkiye için beklentileri. Hüseyin.
4: Merhaba hocam.
3: Merhaba.
4: Gelecek günlerdeki beklentilerimiz Batı Avrupa'yı anlattınız. 40 derecelerin 41 derecelerin üzerine çıktı. Türkiye'deki beklentimiz 30 Haziran 1 Temmuz tarihlerinin o iki günün özellikle bugünlerden 5 derece ile 7 derece kadar daha sıcak geçeceği. Beklentimiz bu. Yani tekrar bakınca Batı Avrupa'ya oradaki kadar yüksek değil ateş. Ama İstanbul mesela ay sonunda bir 32 derece 33 dereceye bazı ilçeleri hatta 34 dereceye kadar yükselebilir. Buradaki kritik şey henüz su buharı, nem konusu bazılarımız şikayet etse de o kadar yüksek değil hala. Karadeniz serin kaldığı için, esen rüzgarlar da ferahlattığı için Bursa'da, Tekirdağ'da, Kocaeli'de, Sakarya'da ve İstanbul'da mevsim normallerinin biraz da altında hissediyoruz. Evet. Bu gölgede ve gece saatleri. Bu bizim biraz şansımız bu rüzgar ama biraz kuvvetli esiyor. Ara sıra rüzgar hamlelerine dikkat etmek lazım. Tabelaları uçurabilir. Kuvvetli rüzgarlı bir gün bugün zaman zaman İstanbul'da. Ekranlardaki alanlarda yağış var. Yeşil taralı alanlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü radar görüntüsü. Kahramanmaraş'ın kuzeyinde ve Doğu Karadeniz'e çıkan yağışları görüyoruz. Güneydoğu'da da yağsaydı biraz iyi olacaktı. Çünkü 40 derece gölgede Şanlıurfa, Diyarbakır. Türkiye'nin batısı ve kuzeyi biraz ferah kalmış olabilir ama Güneydoğu'da ateş gerçekten yüksek. Sıcak çarpması, ısı çarpması gibi risklerle yaşıyoruz. Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep'te biraz daha serin ama o da 38 derece. Yani bakınca Batı Avrupa'daki kadar sıcak aslında şu an Güneydoğu Anadolu. Ancak bu sıcak hava gelecek günlerde neyse ki Avrupa'daki insanların maalesef canına 13 kişinin mal oldu. Neyse ki etkisini yitirecek. 29-30'unda hafta

0: Ya bugünler daha serin başlıyor. Hem Fransa, hem Belçika, hem Almanya, hem İngiltere. Tabii orada da yakın olan pek çok insan var. Turistik amaçlı gidecek kişiler de var. Ne olacak bu Avrupa'nın sıcakları diyorsanız, bu hafta değil ama bu hafta da sıcak ama hafta sonundan itibaren özellikle haftaya pazartesi salı mevsim normallerine dönüyorlar. 28 derecelere, 30 derecelere düşüyorlar. 40-41 derecelerden. Belçika'da bile 39 derece yani bugün. Polonya'da da öyle. Bu az bir durum değil. Temmuz'un sonunda olsak belki bu kadar şaşırmayız ama Haziran'da bu ikinci sıcak hava dalgası Avrupa'yı etkiledi. O yüzden bu kadar çok yer veriyoruz. Ayrıca pek çok vatandaş, insan da orada yaşıyor ya da oraya gidecek. Türkiye bu konuda serin tarafta kaldı ama kıyı Ege'de, Akdeniz'de pek de serin değiliz. Gelecek günlerde de deniz suyu da ısındıkça bunaltıcılık artacak gibi duruyor. Özellikle 30 Haziran'dan sonra. Haziran ayının peşine gelen Temmuz ayının ilk haftasında ise sıcaklardan sonra bir serinlik diyesim var. Çünkü çok da değil. 28-30 derecede düşüş söz konusu olabilir Ayşe.
1: Evet.
0: Yani yine çok aşırı bir sıcak olmadan belki de Temmuz'un ilk haftasını geçiririz. Umarım öyle olur. Biz de takip ediyoruz.
1: Pekala, çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Öztel. Tahminleri aktardı bizlere. Şimdi Hindistan'a bakalım. Hindistan'da eğitim merkezinin de bulunduğu bir binada yangın çıktı. Alevler tüm binayı sarınca pencereden atlayanlar oldu. Yangında 15 kişi hayatını kaybetti.
2: Bina alevlere teslim oldu. Kaçmaya çalışanlar pencereden atladı. Görüntüler Hindistan'dan. Uttar Pradeş eyaletinde bir ticaret merkezinde yangın çıktı. Üst katlarında eğitim merkezi bulunan 3 katlı binada 21 öğrenci vardı. Alevler tüm binayı sarınca kaçmak için pencereden atlayanlar oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmeye çalıştı. Binada mahsur kalanları kurtarmak için çabaladı. Ancak yoğun duman nedeniyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle yürütüldü. Tüm çabalara rağmen binada hayatını kaybedenler de oldu. Yaralılarsa hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
1: Kişisel Verileri Koruma Kurumu turizm ve tanıtım için belediyeler tarafından yayınlara ilişkin bir karar aldı. Gerçek kişilerin kimliklerinin tespit edilebildiği canlı yayınların durdurulması istendi.
3: Belediyelere canlı yayın uyarısı yapıldı. Yayınlarda kişisel veri riski bulunduğu ifade edildi. Faaliyetlerin durdurulması istendi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, belediyelerin turistik tanıtım amacıyla internet üzerinden yaptığı canlı kamera yayınlarına ilişkin dikkat çeken bir karar aldı. Kuruma gelen çok sayıda ihbar ve şikayet üzerine yapılan incelemelerde bazı belediyelerin cadde, meydan, park ve sahil gibi alanlardaki görüntüleri internet siteleri üzerinden canlı yayınladığı belirlendi. Kurum bu yayınlarda vatandaşların yüzlerinin açıkça görülebildiğini, araç plakalarının okunabildiğini ve bu nedenle kişisel verilerin işlendiğine dikkat çekti. Görüntüler kaydedilmese bile internet üzerinden canlı yayınlanmasının kişisel veri işleme faaliyeti kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Belediyelerin kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde işlenmesini ve yetkisiz kişilerin erişimini önlemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğu hatırlatıldı. Gerçek kişilerin kimliklerinin tespit edilmesine yol açan mevcut canlı yayın faaliyetlerinin ivedilikle durdurulması istendi. Kurallara uymayan belediyeler hakkında idari yaptırım uygulanabileceği uyarısında bulunuldu.
1: Üniversitelerde yeni döneme geçiliyor. Kampüs dışında alınan eğitimler de artık akademik sisteme entegre edilecek, transkriptlere işlenecek ve kredi olarak da değerlendirilebilecek. Yükseköğretim Kurulu'nun mikro yeterlilikler düzenlemesi öğrencileri iş hayatına da hazırlayacak.
3: Sertifikalar, dijital rozetler ve sektör eğitimleri mezuniyet kredisinin %10'u etkilenecek. Üniversite dışı eğitimlere transkripte yer verilecek. Yükseköğretim Kurulu gelecek yıl hayata geçecek olan mikro yeterlilik çerçevesine ilişkin usul ve esasları yayımladı. Üniversite dışında kazanılan bilgi, beceri ve sertifikalar akademik sisteme dahil edilecek. Öğrencilerin üniversite dışında edindikleri yetkinlikler için kriterler belirlenecek. Üniversite senatoları hangi eğitimlerin tanınacağına karar verecek. Mezuniyet için gerekli toplam Avrupa kredi

0: Transfer sistemi yani AKTS'nin %10'unu mikro yeterlilikler kapsayacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar düzenlemeyi değerlendirdi. Eğitimin dört duvar arasına sıkışmaması gerektiğini vurguladı.
1: Yeni düzenlemeyle birlikte yalnızca sınıflarda değil, teknoloji akademilerinde, sektör eğitimlerinde, araştırma merkezlerinde, uygulama programlarında ve dijital öğrenme platformlarında kazanılan yetkinlikler de yükseköğretim sisteminin bir parçası haline gelecek. Dört duvar arasında kalan bir yükseköğretim hayatı eksik bir hayattır. Bunu mutlaka kampüsün dışına taşımak gerekir.
0: Düzenlemeyle öğrencilerin iş dünyasının talep ettiği güncel yetkinlikleri kazanması da hedefleniyor. Mikro yeterlilik programları ihtiyaçlara göre şekillenecek. Programlar sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmelere yönelik güncellenecek.
2: Rahim ağzı kanseri birçok kadın için ciddi bir tehdit. Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri de bu kanseri yenebilecek bir ilaç çalışması yürütüyor. İşte o çalışma çok önemli sonuçlar verdi. Peki rahim ağzı kanserine yakalanlara umut olur mu? Yanıtlar Öznur Karslı Çetinler'in haberinde.
3: Enzim var. Hatta yanlış hatırlıyor da olabilir ama telomeraz diye geçer. Şimdi boyunu kısalım.
4: Geleneksel tedavi yöntemlerinde kanserli hücreler yok ediliyor ama yan etkilerinden insanlar hayatlarını kaybedebiliyor. Sizin... Bu ilaç rahim ağzı kanserini tedavi eden bir ilaç. Uluslararası bir patent aldık.
0: Bilim dünyası dünyada kadınları tehdit eden rahim ağzı kanserini ilk 1951'de Amerikalı tütün işçisi Henrietta Lacks'in ölümüyle tanıdı. Amerikalı kadının kanserli hücreleri o tarihten sonra araştırmalarda kullanılsın diye de çoğaltılıp ölümsüzleştirildi. İşte 75 yıl önce kansere yenik düşen o kadının ölümsüz hücrelerinin üzerinde şimdi Türkiye'de bir kanser araştırması yapıldı ve ilaç adayı geliştirildi.
4: Çoğalan bir hücreyi bu hücreler katı bir toz olarak elde ettik. Saf madde olarak yeşil renkli. Her ikisi bir araya getirilir ve o kanserli hücreyi yok ediyor mu diye incelenir. Arkamda görmüş olduğunuz laboratuvar koşullarında yapıldı.
0: Rahim kanserine umut olabilecek ilaç adayı önce hayvanlar sonra da hastalar üzerinde denenecek. Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenlerinin üzerinde çalıştığı ilaçta ilk sonuçlar yüz güldürücü.
4: Kanserli hücreyi bizim maddemiz yeni sentezlenmiş olan bu indium pi'si yok etti.
5: Tamamen.
4: Üretime geçip ilaç etken maddesi olarak araştırılmasını başlamak istiyorum. Bizim maddemiz şu anda çok saf bir madde. Benim tercihim enjeksiyon şeklinde damara karışması şeklinde olacak.
5: İlaç eğer üretilip piyasaya gelirse kanser ilaçlarının mide bulantısı yan etkisini bile azaltmaya aday.
4: Mide bulantısı, kusma, kalp krizleri gibi yan etkiler hemen hemen yok. Yani bu ilaçla tedavi olacak ve hemen dışarı çıkabilecek ve hücreler yok olmuş olacak. Kanserli hastalarımıza ilaç olmasını temenni ediyor.
3: Evet ama bizim maddemiz daha doğrusu.
2: Orman yangınlarıyla tahrip olan alanların yeniden yeşillendirilmesi ve doğaya kazandırılması elzem. İşte o çalışmalara gönüllü destek verip hayatını adayan bir isim var. Adı Deniz Seçer. Bir doğa sever, Ağaç Adam projesiyle doğaya nefes oluyor. Deniz Seçer hikayesini Dilara Civelek ve Mertcan Öztürk'e anlattı.
6: Türkiye'nin birçok dağında ağacım vardır. Her köyde, köy kahvesinde beni köyün delisi diye ilan ederler. Manisa, Akhisar, Soma, İzmir, Muğla, Milas.
0: Orman yangınlarına ve doğaya verilen zarara kayıtsız kalamadı. İstanbul'daki hayatını bırakıp kendini doğaya adadı.
6: İlk başlarda bir hobi olarak başladı diyebilirim. Fakat sonraki yıllarda o hobi bir aşka dönüştü tamamen. Ve kendimi bildim bileli 12-13 senedir sürekli ağaç dikerim. Herhalde Türkiye'de çıkmadığım dağ tepe kalmamıştır.
0: Deniz Seçer sosyal medyadaki adıyla Ağaç Adam. Doğa tutkusu zamanla onu doğanın yaralarını saran bir gönüllüye dönüştürdü. Başlattığı Ağaç Adam projesiyle yurdun dört bir yanını yeşillendirip fidanlara hayat veriyor.
6: Doğa severler gelip ağaçadam.com üzerinden zeytin ağacı sahipleniyorlar. Dilerlerse kendi atlarına, dilerlerse sevdikleri atlarına. Biz de bu ağaçları ihtiyaç sahibi çiftçilerin arazisine dikiyoruz.
7: Ağaç adamın hikayesi 13 yıl önce başladı. Deniz Seçer yaptığı kampanya ile birlikte 35 bin zeytin

0: zeytin fidanını toprakla buluşturmak için hazırlanıyor.
1: Dağda, çamurda, karda, yağmurda ağaç dikiyorsunuz. Dünyanın en keyifli aktivitelerinden birisi. Şu ana kadar belki 30-40 farklı köye gittim. Her köyde, köy kahvesinde beni köyün delisi diye ilan ederler. Ya bu deli yine geldi ve zeytin ağacı dikecek.
2: Ağaç adam projesiyle fidan sahiplenenler takibini de yapabiliyor.
1: Bir ağaç sahipleniyorsunuz ve o ağacın nerede yaşadığını, nerede hayat bulduğunu, nefes olduğunu biliyorsunuz. Yaklaşık 35 bin adet fidan sahiplenildi. Bunun yarısından çoğu toprağa kavuştu bile.
2: Deniz Seçer'in Yeşil Vatan için yeni hedefleri de var.
1: Manisa, Akhisar, Soma, İzmir, Muğla, Milas, Yatağan'a kadar tüm bölgeye zeytin ağacı dikeceğiz. Hemen yarın dikiyoruz desek belki 150-160 bin tane fidan dikeceğimiz arazi var elimizde.
3: Ve Dünya Kupası'nda ikinci tur grup maçları devam ediyor. Maalesef tur şansını kaybeden amililerse Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri ile bir formalite maçına çıkacak. Geride bıraktığımız gün turnuvada neler yaşanmış, gelin bir bakalım.
4: ...2026 Dünya Kupası'nda henüz puanı bulunmayan A milli takım Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağı maçın son idmanını gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde Amerika Birleşik Devletleri maçının taktik provası yapıldı. A milli takım akşam saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri maçı için Los Angeles'a hareket edecek. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri maçı Cuma günü saat 05'te başlayacak. A milli takımın Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre müsabakayı Cezayirli hakem Mustafa Gorbal yönetecek. Gruptaki iki maçını kazanan Birleşik Amerika son 32 turunu garantilemişti. 2026 Dünya Kupası'nda Norveç son 32 turunu garantiledi. Gruptaki ikinci maçında Senegal'i 3-2 mağlup eden Norveç puanını 6'ya yükseltti. Norveç'in yıldızı Erling Haaland Senegal'e attığı 2 golle turnuvadaki gol sayısını 4'e yükseltti. Norveçli taraftarlar 2026 Dünya Kupası'na damga vuruyor. Norveçlilerin New York'ta senkronize Viking kürek çekme şovu sosyal medyada büyük yankı buldu. Binlerce Norveçli stat dışındaki en geniş katılımlı Viking kürek çekme şovunu ünlü Times Meydanı'nda sergiledi. Norveçli taraftarlar 2026 Dünya Kupası'nda öne çıkan taraftar gruplarından biri olarak dikkati çekiyor. Kupada 2'de 2 yapan Norveç son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin ikinci maçında Avusturya ile karşılaştı. Rakibini 2-0 mağlup eden Arjantin 2'de 2 yaparak son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Takımının 2 golüne imza atan Lionel Messi yeni bir rekoru daha eline geçirdi. Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 18'e yükselten Arjantinli yıldız Alman golcü Miroslav Klose'yi geçerek zirvenin sahibi oldu. Arjantin'in son 9 Dünya Kupası maçının 7'sinde ilk golü atan isim olan Messi, 2026 Dünya Kupası'nda ülkesinin attığı 5 gole de imza attı. 2026 Dünya Kupası'nın favorilerinden Fransa yoluna kayıpsız devam ediyor. Irak'ı 3-0 mağlup eden Fransa 2'de 2 yaparak son 32 turunu garantiledi. Maçın ikinci yarısı şiddetli sağanak sebebiyle 2 saatlik gecikmeyle başladı. Müsabakada 2 gol atan Kylian Mbappe, Dünya Kupalarındaki 16. golünü kaydetti. Fransız futbolcu milli takım tarihinin en golcü oyuncusu olarak da 60 gole ulaştı. Dünya Kupası J grubunun ikinci haftasında oynanan maçta Cezayir, Ürdün'ü 2-1 mağlup etti. Cezayir bu zaferle puanını 3'e yükseltti. İkinci maçından da mağlubiyetle ayrılan Ürdün, grubun son sırasında yer alıyor. 2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Kupada bugün I ve J grubunda ikinci maçlar oynanacak. I grubunda Portekiz'le Özbekistan, Kolombiya'yla da Demokratik Kongo karşı karşıya gelecek. J grubunda ise İngiltere ile Gana, Panama'yla da Hırvatistan kozlarını paylaşacak. 2026 Dünya Kupası'nda oynadığı iki maçta galibiyete ulaşamayan Belçika'da Jeremy Doku takıma dönüyor. Eşinin doğumu nedeniyle kamptan ayrılarak İngiltere'ye giden yıldız futbolcu baba oldu. 24 yaşındaki futbolcunun akşam saatlerinde Seattle'da yeniden takıma katılacağı açıklandı. Belçika G grubundaki son maçında cumartesi günü Yeni Zelanda ile karşılaşacak. Dünya Kupası'nda İngiltere'de

0: İngiltere ile Gana arasında oynanacak maç öncesi ilginç bir gelişme yaşandı. Ganalı bir büyücü İngiliz golcü Harry Kane'e büyü yapacağını iddia etti. Daha önce 2014 Dünya Kupası öncesinde Cristiano Ronaldo'nun dizinden sakatlanmasını üstlenen Ganalı büyücü Nana Kwaku Bonsam şimdi de İngiltere'nin starı Harry Kane'i gözüne kestirdi. Büyücü Bonsam Gana'ya karşı Harry Kane'in etkisini bozmak istese de ciddi bir sakatlığı hedeflemediğini söyledi.
1: Ve böylece ilk dilimi tamamladık. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Kocaeli güneşli 32 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 34, Denizli 35 derece. Akdeniz'de de gökyüzü güneşli, Antalya 33, Adana 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 29, Kayseri 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 23, Kars yer yer yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkili oluyor, Diyarbakır 35, Şanlıurfa 36 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: Kılıçdaroğlu bugün de grup toplantısı yapan Özel hakkında disiplin süreci başlatacak mı? Son karar partide kalmak mı? Özel ve ekibi yol haritasında değişikliğe mi gitti? Kılıçdaroğlu'nun arınma stratejisinde ihraç listesi ne kadar uzun ve ibre kimleri gösteriyor? Özel, yargıya başvurup CHP'nin başına çağrı heyeti atanmasını mı talep edecek? Bazı CHP'li belediye başkanlarının AK Parti'ye geçişi nasıl değerlendiriliyor? Yeni transferler kapıda mı? Faruk Aksoy soruyor. Hukukçular Yiğit Acar, Ertuğrul Akar, kamuoyu araştırmacısı Murat Karan, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Hasan Öztürk ve Alişer Delek yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
3: İyi Finans sunar.

0: Berker, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Ego otobüsü kaza yaptı. Bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Kaza Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ego'ya ait yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Olay yerine pek çok polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 9 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alındı. İnceleme devam ediyor. Başkentten geliyor bu görüntüler. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Ego otobüsü bir kaza yaptı. Bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Bu kaza Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Olay yerine pek çok polis, sağlık ve itfaiye ekibi de sevk edildi. Yaralanan 9 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alındı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. Ankara'dan devam edelim. Özgür Özel bir kez daha grup başkanı sıfatıyla kürsüdeydi. Buse Gençlük de takip etti. Bize konuşmasından öne çıkan başlıkları aktaracak. Seni dinleyelim Buse.
1: Ayşe Süberker, CHP Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısı kürsüsündeydi ve açıklamalarda bulundu, bazı mesajları vardı. Ne söyledi? Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı'na hedefindeydi, seslendi Kılıçdaroğlu'na. Seçim tatbikatını hazırlamışken bu partiye bu yapılır mı ifadelerini kullandı ve partinin olağanüstü kurultaya götürülmesi için de bir çağrıda bulundu. O imzaların, olağanüstü kurultay için delegelerin verdiği imzaların işleme alınmasını istedi. Özel, Kemal Bey bu tarihi kararı almasını ve bu partiyi bu cendere altında daha fazla tutmamasını teklif ediyorum ifadelerini kullandı. Genel merkez tarafı, CHP genel merkez tarafı mutlak mutlan kararı olduğu için olağanüstü bir kurultaya hukuki olarak gidilemeyeceği görüşünde Özgür Özel bu görüşe de tepkiliydi. Görüşlü hukukçuların görüşüne dayandırdı bu ifadelerini ve tedbir kararının kurultay yapmaya engel olmadığı ve hızlı kurultay gerektiği söylendi. Türkiye'de aksini savunan tek bir hukukçu yok ifadelerini kullandı. Yeni bir parti mi kurulacak iddiası, dün İstanbul Milletvekili Zeynel Emre bu iddiayı yalanlamıştı ama kapıları da kapatmamıştı. Özgür Özel de bir mücadele mesajı verdi. CHP'ye de mücadele etme mesajı verdi ve kongrelerin, delegelerin seçtiği il başkanları görevde, orada seçilmiş olan il başkanlarını görevden alınmaya kalkılıyor ifadelerini kullandı. Partinin bu ayıptan derhal ama derhal kurtulması lazımdır ifadelerini kullandı. Grup toplantısı bitti ama saatler 17'yi gösterdiğinde Özgür Özel yine meclise bir programı olacak. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu üyeleriyle bir toplantı yapacak. Saatler 17'yi gösterdiğinde peki Özgür Özel grup toplantısına başka hangi mesajlar verdi? Dilerseniz ayrıntılarını haberimizde izleyelim.
2: Zor zamanlardan geçiyoruz ama baskıya, zorbalığa ve karanlığa teslim olmuyoruz. İmzaları elde tutup ilçe seçim kuruluna yollayıp da bakalım ilçe seçim kurulu ne diyor, yüksek seçim kurulu ne diyor, buna bile mani olmaya çalışan bir tutum var. Partiyi bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir hiçbir tarafı yok. Bir partinin bu ayıptan derhal ama derhal kurtulması lazımdır. Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum. Artık umut salonlarda değil, umut sokakta. Sokakta, pazarda, halde, tarlada, kahvehanede. Kimse unutmasın ki atanmışlar kendilerini atayanlardan talimat alırlar. Ama seçilmişler talimatı, görevi milletten alırlar. Ben bugün bu kürsüye milletten, o milletin köyünden, evinden, sokağından, kahvesinden aldığım yetkiyle geldim.
0: Şimdi gelin genel merkeze bir gidelim, CHP'nin genel merkezine. Mahir Kılıç bizi bekliyor çünkü Kılıçdaroğlu başkanlığındaki parti meclisi de toplantısı başladı ve ihraçlar geldi sanırım, değil mi Mahir? Neler aktaracaksın? Kılıç'ın sesinde bir sıkıntı var. Onu arkadaşlarımız düzelttiği zaman döneceğiz. Özgür Özel'in grup toplantısı.

0: aslında yaptığı açıklamaları ekrana getirmiştik. Kılıçdaroğlu MYK'yı topladı, o bitti. Şimdi parti meclisinden gelen bir haber de var. Yeni görevden almalar var. Antalya ve Kayseri il başkanları da görevlerinden alındı. Mahir Kılıç'ı şimdi duyuyoruz sanırım. Mahir.
1: Ayşe Süberker, evet, iki il başkanı görevden alındı. Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı MYK kararıyla görevden alındı. İki ile yeni atamalar da yapıldı. Buna göre yeni Kayseri İl Başkanı CHP'nin Okan Marzoğlu, Antalya İl Başkanı ise Hasan Şahin oldu. Bir kez daha ifade edelim. Bugün saat 11'de MYK toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Bazı il başkanının ihraç edilebileceğini ifade etmiştik. Öyle de oldu. İki ilin başkanı görevden alındı. CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı MYK tarafından görevden alındı. Peki yerlerine kimler geldi? Hemen ona da bakalım. MYK kararıyla CHP Kayseri İl Başkanlığına Okan Marzoğlu atanırken CHP'nin yeni Antalya İl Başkanı ise Hasan Şahin olduğu dakikalar sonra bunu da kamuoyuyla paylaşılmasını bekliyoruz. Parti sözcüsü tarafından MYK bu şekildeydi. Parti meclisi toplantısı geçtiğimiz dakikalarda Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Orada da bazı il disiplin kurullarına atama yapılmasını bekliyoruz. Görevden almalar söz konusuydu. Boşalan koltuklara yeni isimler atanacak diyebiliriz. Tabii bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel cephesinde iki başvuru bekleniyor bu hafta. Bir tanesi delege imzaları neticesinde olağanüstü kurultaya gidilmesi tartışması vardı. Geçtiğimiz hafta 800'den fazla imza genel merkeze teslim edilmişti. Ancak genel merkez edindiğimiz bilgilere göre bu noktada bir adım atmayacak. Mevcut tedbir kararı gerekçesiyle yargı süreci henüz neticelenmemiş olması gerekçesiyle fakat süre vermişti il başkanları imzaları teslim ederken 10 günlük bir süre tanınmıştı. Bu süre zarfında adım atılmaması halinde mahkemeye başvuracaklardı bir çare heyeti atanması için. O süre cuma günü doluyor. Cuma günü ya da haftanın ilk günü pazartesi, önümüzdeki pazartesi günü mahkemeye bir başvuru söz konusu olacak. Bir diğer başvuru ise parti meclisine ilişkindi. 27 isim geçtiğimiz günlerde istifa etmişti. Özgür Özel'le birlikte hareket eden 27 kişi istifa etmişti. Ve bu istifalar neticesinde Özel cephesi PM'nin düşmesi gerektiğini belirtti ki bugün de o 27 isme davet gitmedi. Onlar bugünkü parti meclis toplantısına da katılmadı. Ancak PM çalışmalarına devam ediyor. Toplantılarını yapmaya devam ediyor. Zeynel Emre yaptığı son değerlendirmede PM'nin düştüğünün tespit edilmesi için de Asya Hukuk Mahkemesi'ne başvuracaklarını ifade etti. Onu da bu hafta içerisinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Toparlayacak olursak eğer bugün iki önemli toplantı söz konusu Cumhuriyet Halk Partisi'nde onlardan bir tanesi MYK toplantısıydı ki o sona erdi ve bir ihraç kararı çıktı. İki il başkanı oradan görevden alındı. Geçtiğimiz hafta hatırlanacağı üzere İzmir'de, Ankara'da, Malatya'da, Gaziantep'te görev değişimleri olmuştu. Görevden almalar oldu. Yönetime feshedilenler olmuştu. Bugün de iki il başkanı için benzer bir durum oldu. CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alındı. MYK kararıyla ve CHP Kayseri İl Başkanlığı'na Okan Marzoğlu, Antalya İl Başkanlığı'na ise Hasan Şahin atandı diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
0: Pekala, teşekkür ediyoruz Mahir Kılıç. Genel merkezden aktardı son alınan kararları. Şimdi konuklarım var. Doçent Doktor Turgay Yerlikaya ve Mustafa Balbay. Merhabalar, hoş geldiniz Haber Hattı'na.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, yeni kararlar geldi beklendiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden. Diğer yandan da Özgür Özel'in grup toplantısı vardı bugün. Turgay Bey, siz ne dersiniz? Özellikle bu delege imzalarının genel merkeze verildiğini söyledi Özgür Özel ve bir an önce değerlendirilmesi gerektiğini, bu Kemal Bey'e bu kararı almasını, partiyi bu cenderin içinde tutmamasını tavsiye ediyorum dedi. Ama ardından ihraç kararları geldi. Nasıl yorumluyorsunuz bu gidişatı? Buyurun.
3: Aslında bundan sonrasında ortaya çıkan ve aslında hukuki alana da intikal eden bir Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki meselenin taraflar açısından beklenilen yönde geliştiğini söylemek mümkün. Şunu kastediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu arınma söylemi üzerinden partide disiplin mekanizmasını ya da farklı heyetler kurmak suretiyle bir takım arınma pratikleri gerçekleştireceğini söylemişti. Bunun ön adımlarını da atmıştı. Bugün yaşadıklarımız bunun aslında bu patikanın devamı niteliğinde. Diğer yandan değişimciler olarak adlandıracağımız Özgür Özel ve arkadaşları da parti içerisinde kalmak suretiyle bu mücadelenin hem hukuki hem de siyasi yönlerinde bir ısrarda olduğunu gösteriyor bize. Neyi kastediyorum onu da açayım biraz isterseniz. Yani hukuki yollardan kastım.

0: mevcut düzen içerisinde bir kurultayın çok kısa bir süre içerisinde yapılması noktasında ısrarı var. Bu ısrarı devam ettiriyor ve Kılıçdaroğlu'na bugün atanmışlar ve seçilmişler üzerinden yaptığı çağrıyla bu kurultay sürecinin bir an önce hızlanmasını ifade ediyor. Diğer yandan verdiği mesajlar siyasi anlamda yine bu ısrarını devam ettiren göstergelere sahip. Özellikle yine kendilerine seçilmiş olduğu Kılıçdaroğlu'nun ise hukuki yollarla Cumhuriyet Halk Partisi'ne vaziyet ettiğini, dolayısıyla bunun sürdürülemez olduğunu ifade ediyor. Ve toplumsal desteği, siyasi desteği arkasında olduğunu göstererek ya da bunu hissettirerek Cumhuriyet Halk Partisi'nde mevcut genel başkan ve genel merkezi biraz daha toplumsal meşruiyet ve siyasi meşruiyet açısından zora sokacak hamleler yapıyor. Şimdi bu hamleler tabii karşılıklı olarak cereyan ediyor. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun da il başkanları ile ilgili aldığı karar, yine daha öncesinde grup başkan vekilleriyle ilgili tasarrufu ve muhtemelen bir sonraki hafta yine grup başkanı olarak konuşacak kişinin Özgür Özel mi ya da kendisi mi olacağı ile ilgili bir takım belirsizlikler hala taraflar arasında hem siyasi hem de hukuki çatışmaların devam ettiğini gösteriyor. Peki buradan kim bu mücadeleyi kazanarak çıkacak? Muhtemelen az önce saydığım hatta siyasi ve toplumsal meşruiyet açısından Özgür Özel ve arkadaşları bir iki adım önde. Yani bunu yaslamak mümkün değil. Ama kurumsal kimliği hukuken elinde tutmak ve kurumsal kimlik içerisinde partide bir takım tasarrufları yönetmekte Kemal Kılıçdaroğlu'nun uhdesinde. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu aslında bu yetkiyi kullanarak bu arınma sürecini ilk önce partide, sonra da seçmen nezdinde anlamlı bir yere oturtmak istiyor ki kendisinin uzunca bir süredir güvenli liman metaforu vardı. Bu güvenli limana taşımak için elinden geleni yapacak. Tabii burada çok fazla zamanı yok, bunu ifade etmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Neden zamanı yok? Eğer çok geniş bir vadeye yayarsa Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bugün Özgür Özel ve arkadaşlarının kalabilme ihtimali ortadan kalkıyor. Eğer zaten hukuki ve siyasi yollar da bütünüyle tükenirse İmamoğlu ve Özgür Özel'in de uzunca bir süredir altını çizdiği yeni bir partiye geçme ya da yeni bir partide siyaset yapma ihtimali ortaya çıkacak. Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz diye düşünüyorum. Hı
1: hı. Mustafa Bağbay, siz nasıl değerlendirdiniz? Bugün konuşmasında dediğimiz gibi hem Kemal Bey'e bir çağrıda bulundu ama o çağrıdan cevap gelmiyor. İki ihraç geliyor. Kadın ve gençlik kollarına da aslında değindi Özgür Özel. Onların tamamen farklı bir prosedürle seçildiğine değindi ve onların da görevden alınmasına tepki gösterdi. Ama diğer taraftan da Kılıçdaroğlu bir komisyon toplayacağım ve Eylül ayında bu kurultay sürecine başlayacağım diyor. Turgay Bey de aslında biraz temas etti. Geç de olabilir dedi. Çünkü hani Eylül'de başlasa herhalde en az birkaç ay sürecek bir süreçten mi bahsediyoruz? Ne dersiniz?
2: Şimdi tabii öncelikle çok en sıcak durumdan başlamak gerekirse Kemal Bey bu olağanüstü kurultay istemlerini dikkate almayacak.
1: Evet.
2: Ve yaklaşık dakikalar sonra, şu anda saat 15.11, saat 16 sıralarında Kemal Bey kurultay takvimini açıklayacak. Kemal Bey'in Müslüm Sarı açıklayacak bunu. Kurultay takvimi açıklanacak. Böylece Özgür Özel'in, hani delegelerin 800 küsur delegenin imzasıyla verdiği bu istemin bir karşılık bulmadığını görüyoruz. Tabii Ayşe Hanım, önümüzdeki içinden geçtiğimiz süreç benim gördüğüm siyasi tarihimizde çok önemli kırılmaları ve karılmaları getirecek bir sürecin içinden geçiyoruz. Yakın geçmişteki MHP İYİ Parti ayrışmasına benzer bir tabloda görünüyor. Pek çok aşama adım adım geçilmekte. Yani bugün birinci ayındayız aşağı yukarı. İşte 20 Mayıs Kemal Bey'in video konuşması, 21 Mayıs Bölge Adliye Mahkemesi'nin açıklaması, 24 Mayıs genel merkeze jandarma, biber gazı ve balyoz eşliğinde girilmesi derken birinci ayda oldu. Ve birinci ayın sonunda şu anda çözüm yerine düğümün daha öne çıktığı bir durum görüyoruz. Ama bu siyasi tarihimizde de bu tür zamanlarda düğümler aynı zamanda yeni çözümler de getirmiştir. Bu çözümler ilk bakışta gerilimli olabilir ama devamı farklı gelebilir. Bunun en somut örneği bugünkü iktidardır. Yani AKP

0: 1998 yılında Refah Partisi'nin kapatılmasının ardından önce Fazilet Partisi, ardından Fazilet Partisi kuruldu. O da kapatılınca devamında hareket ikiye ayrıldı. Gelenekçiler ve yenilikçiler diye. Ve gelenekçiler daha büyük milletvekiline sahipti. Yenilikçiler daha az milletvekiline sahip bugün koşullarda. Ve o süreçten Erdoğan iktidarı doğdu. Ve şimdi de önümüzdeki dönem, bugün şu anda belki bizlerin de sizin de yani çok böyle akılcıda görmeyebileceğiniz olasılıklara gebe diye ben değerlendiriyorum. Ciddi bir toplumsal beklenti var, farklı bir beklenti var tabanda. En son ben Denizli ve Burdur gezilerini de izledim. Özgür Özel'in, benim doğum yerim de Burdur, Yeşilova'dır. Salda Gölü'ne 20 kilometre uzakta. O bölgenin insanlarını tanıyorum, heyecanlarını tanıyorum. Neye heyecanlandıklarını. Bir taban, olağanüstü bir taban hareketi var. Ama bu taban hareketi eğer iyi bir yere kanalize edilirse güçlenerek devam eder. Edilemezse sönümlenir. Yani çünkü bu refleksle gelen bir hareket şu aşamada. Ben çok önemli bir haftaya girdiğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki hafta itibariyle kabaca daha net kararların alınacağı bir sürece gireceğiz Ayşe Hanım.
1: Turgay Bey, bu delege imzaları için siz ne söylemek istersiniz? 833 sanırım öyle o rakamda ıslak imzalı noter onayla verdiler. Ve hemen bir kurultay yapılmasını istiyorlar ama oradan bir cevap gelmeyecek. Onun üstüne Özgür Özel ekibinin bir çağrı heyeti çağırmak istediği de gündeme geliyor. Siz bu tartışmaları yani bir hukukçu olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani hukuka uygun gidiyor. Yani daha doğrusu hukukun bütün kanallarını zorluyorlar gibi duruyor.
2: Ayşe Hanım, bir düzeltme yapayım. Hukukçu değilim. Şöyle, yani delegelerin imzalarının alınmak suretiyle aslında Mutluan'la ilgili kararın kaldırılmasına yönelik, hatırlarsanız Cumhuriyet Halk Partisi yine kurultay yapmıştı ve hem genel merkez çağrısıyla hem de delegenin çağrısıyla iki farklı kurultay heyecanı yaşamıştı. Bunların gerekçesi de şu idi, yani genel merkezin ve delegelerin çağrısıyla yapılan kurultaylar bir önceki o 38. kurultaydaki butlan sürecini ve ihtimallerini ortadan kaldıracağı yönündeki beklentiyle ortaya çıkmıştı. Ama mahkeme butlanı söz konusu kılınca bu mevcut delege üzerinden yeni bir tasarrufun imkansız olduğu üzerine de bir takım yorumlamalar yapılmıştı. Şöyle düşünelim ki bu çağrı zaten uzunca bir süredir Kılıçdaroğlu'na yapılıyor ama Kılıçdaroğlu ve arkadaşları, özellikle Gürsel Tekin, mevcut delege yapısıyla bunun mümkün olmadığını ifade ediyor. Çünkü mevcut delege içerisinde bazı delegelerin iradesinin fesata uğratıldığı ile ilgili, işte MASAK raporlarına yansıyan ve mahkemelere intikal eden bir takım isimler olduğu için bunlarla yine aynı kurultayın yapılması durumunda yine benzer bir mutlak sürecinin söz konusu olacağı ifade ediliyor. Peki bu nasıl aşılacak? Bu Kılıçdaroğlu'nun kuvvetle muhtemelen kendi takvimini işleteceği ve mahallelerden başlamak suretiyle ilçelere, illere sirayet edecek bir kurultay sürecini başlatmasıyla mümkün olacak. Burada Özgür Özel'in talebi bunun hızlı bir biçimde yapılabilmesi. Fakat hızlı biçimde yapılmasının önünde yapısal bir engel var. O da yani mahallelerden başlayarak genel merkeze kadar intikal eden bu sürecin en iyi ihtimalle 6 ayda tamamlanabilmesi öngörülüyor. Onun için burada mevcut delege ile yapılma ihtimalini Kılıçdaroğlu çok sağlıklı bulmuyor. Hem hukuki olarak hem de zaten kendisi mevcut delegenin iradesinin fesata uğratıldığı gerekçesiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönen bir genel başkan olması hüviyetiyle bunun hukuken de mümkün olmadığını düşünüyor.
1: Ama Özgür Özel'in delege, yani şu anki delegeler de zaten o 2023 kurultayındaki delegeler.
2: Hiç kuşkusuz ama işte Kılıçdaroğlu'nun buradaki vurgusu ve arkadaşlarının vurgusu şu: delegeleri mahalleden başlamak suretiyle yeniden seçtiğimizde bu ihtimal ortadan kalkacak ve özgür iradeyle hareket edecek bir delege kompozisyonu mümkün olacak. Hı hı. Buradaki temel itiraz bu yani. Bunu sağlarsak eğer benzer bir biçimde iradeleriyle ilgili bir tartışma delegenin yapılmamış olacak. Zaten 38. kurultay sonrasında mutlan ihtimalini ortadan kaldırmak için Özgür Özel ve arkadaşlarının yaptığı ve yine Özgür Özel'in genel başkan olarak seçildiği kurum

kurultayla ilgili itiraz da 38. kurultay ve sonrasındaki delege üzerinden oluştuğu için böyle bir itiraz var. Yani evet. Bunun hukuki yollarıyla ilgili tabii taraflar kendi içerisinde tartışma yapıyor. Ben hukuki bağlamına değinmiyorum. Ama buradan kaynaklı sonuçları yönetme anlamında tarafların iddiası bu. Özgür Özel bunu çok hızlı bir biçimde

0: durumda. Hani bu tip düzenlemelerin hükümetlerin, Milli Güvenlik Kurulu'nun sivil kanadından çok askeri kanadından da geldiği, dolayısıyla Milli Güvenlik Kurulu'nun bir bütün olarak bunlara karar verdiği şeklinde de bir değerlendirme yapmışlardı. Demek ki Türkiye'nin bütün güvenlik kurumlarının da aslında hem bir yandan tavizsiz bir fiziki mücadeleyi sürdürme, hem de bir takım soft power yöntemlerini kullanma konusunda yüksek bir deneyimi var.
1: Tecrübesi var, evet.
0: Bizim iktidarımız döneminde de biliyorsunuz işte çözüm süreci, milli birlik, kardeşlik projesi gibi çeşitli dönemlerde bununla ilgili girişimler oldu. Ama terör örgütünün silah bırakma söylemini ortaya koymasına rağmen silah bırakmaya dönük somut adımlar atmaktan kaçınması ve daha sonrasında da tekrar silahlı teröre dönmesi neticesinde işte o süreçler akamete uğradı. O süreçlerin ayrıntısı biliniyor, çok çeşitli şekillerde konuşuldu. Şimdi bahsettiğiniz gibi bu son dönemde Sayın Bahçeli'nin çok tarihi bir çağrısı oldu ve Türkiye'de pek çok şeyin önünü açan, bu meselenin daha rahat konuşulmasını, devletin bütün imkan ve kabiliyetlerinin beraber kullanılabileceği bir zeminin yaratılmasını sağlamaya dönük çok büyük bir zemin oluşturdu Sayın Bahçeli.
1: Evet.
0: Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda zaten siyasi hayatının başından beri bir deneyimi var. Başbakan olduğu dönemde, Cumhurbaşkanı olduğu dönemde de bu bahsettiğimiz kapasitenin birlikte kullanılması ile ilgili çeşitli siyasetlere imza attı. Onun talimatlarıyla da bir devlet politikasına dönüştü. Biz siyaset tarafında Cumhur İttifakı olarak bunun en büyük sahiplenicisi ve taşıyıcısıyız. Burada bir şey yok. Şimdi geldiğimiz bir nokta var.
1: Şöyle sorayım mı? Öyle devam. İstediğiniz yerde misiniz? Ya da öngördüğünüz yerde misiniz?
0: Şöyle, bu tip işlerde ideal olmuyor. Yani ideal nedir mesela terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge açısından?
1: Evet.
0: Şimdiye kadar silahlar bırakılmalıydı ve terör Türkiye'nin gündeminden kalkmalıydı. İdeal olan buydu.
1: Evet, öyle olmadı ama şimdi.
0: Mesela bazen hani şöyle deniyor, süreçle ilgili bir aksama var diyenler oluyor. İktidarı suçlayarak, iktidar süreci zamana yayıyor ya da oyalıyor diyenler var. Ama bunu diyenler mesela terör örgütünün silah bırakma konusunda etkili adımlar atmamasını gündemlerine almıyorlar.
1: Peki onlar onu söylüyor. Siz zamana yayıyor musunuz?
0: Şöyle, her işin bir ritmi var. Ve bu olayların da şöyle bir ritmi var. Hep bunu söylüyorum. Bazen bir aylık yol bir günde gidiliyor. Bazen bir günlük yol bir ayda
1: Evet.
0: gidiliyor. Burada kritik olan şuydu. Esas olan. Esasında hani değerli büyüğümüz Sayın Devlet Bahçeli demişti ki bu iki kanatlı bir kuştur. Yani bir yandan hukuki düzenlemeler gerekir, bir yandan da silah bırakmanın devam etmesi gerekir. Silah bırakmayla ilgili sembolik bir yaklaşım ortaya koyuldu ama silah bırakma devam etmedi.
1: Temmuz 2025'te
0: Tabii
1: oldu ama
0: yani
1: devam
0: bazı
1: olmadı. Evet.
0: mağaralar boşaltıldı ve benzeri adımlar atıldı ama silah bırakmanın kesintisiz, etkili ve tatminkar bir şekilde devam etmesi lazımdı. Hani bunu şunun için de özellikle söylüyorum. Sürekli olarak dönüp iktidara işte silah bırakması gerekenler üstüne düşeni yaptı, sıra sizde diye söylemlerde bulunanlar var. Halbuki orada tatminkar düzeyde bırakılmış bir silah yok. Sadece bir söylem var, bir jenerik var. Onun için ideal olan tabii ki bu meselenin şimdiye kadar gündemden çıkmış olmasıydı.
1: Bu politikanın çerçevesinde tatminkar olan ne mesela? Nerede tatminkar olunur?
0: Yok.
1: Silah bırakma örgütün fesli bu başlıklar altında.
0: Tabii burada esas olan terör örgütünün bütün silahlı unsurlarıyla, bütün şube ve uzantılarıyla bu silahtan uzaklaşması, silahlarını teslim etmesidir, silahların yakılmasıdır. Aynı zamanda da tabii biliyorsunuz bu terör aslında bir paket. Bunun siyasi tarafı da var.
1: Evet.
0: Avrupa'daki illegal yapılanmaları var. Mesela şey kavramı çok tartışılır. Silahsız terör kavramı. Bunun üzerinde bir mutabakat yoktur. Ama mesela silah bırakılmış olmasına rağmen bazı illegal yapılar vasıtasıyla tehdit, şantaj, korkutma, para toplama gibi faaliyetlerin de bu terörün kapsamı içerisinde olduğu söylenir. Bizim burada söylediğimiz Türkiye, terörsüz Türkiye bağlamında Türkiye'de atılacak adımlar, terörsüz bölge anlamında da İran'da, Irak'ta, Suriye'de atılacak adımlar ve bir de KCK'nın bütün illegal yapılanmasının ortadan kalkacağı bir hedefe ulaşılmış.

0: masada.
1: Ben
0: esas olan budur.
1: Evet, dikkatimi çekiyor. Hep terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge olarak kullanıyoruz. Abi. Bu bağlamda mı bu söyledikleriniz?
0: Tabii biz daha bu süreçle ilgili ilk açıklamamızı yaptığımızda terörsüz bölge ve terörsüz Türkiye arasında ontolojik bir ilişki olduğunu söyledik. Yani bu birbirini tamamlayan tercihler değil. Birbirini bütünleyen tek bir kavramdır evet. Esasında. Şimdi bu açıdan baktığınızda, çünkü silahlı terör örgütü Türkiye'nin içinde faaliyet gösterdiği gibi Irak'ta, Suriye'de, İran'da gösteriyor. Bunun illegal yapılanmasının Avrupa boyutu da var. Dolayısıyla bütün bunların değerlendirildiği süreçlerden geçildi. Bu bahsettiğim çağrılardan sonra meclis bir komisyon çalışmasıyla çok değerli bir şekilde bunu bütünleyecek, kuşatacak, bütün dinamiklerini ortaya çıkaracak, bütün umdelerini belirleyecek bir çalışma yaptı. Ve onun sonunda da esasında silah bırakmanın esas olduğuna dair herkes onun altına imza attı. Buna evet. Katılmayanlar da oldu. Yani komisyona katılmayanlar da oldu. Şimdi gelinen noktada yeni bir aşamadayız. Yeni aşamada şu. Terör örgütünün silahları tamamen bırakması için bir yasal çerçevenin oluşması gerekiyor. Bu yasal çerçevenin de silah bırakma şartına bağlı olarak bu konuya özgü ve belli bir zaman dilimini kapsayan çerçevede oluşmasıyla ilgili olarak bir değerlendirmemiz var.
1: Doğru anlayalım diye söylüyorum. Bir yasal çerçeve oluşacak silah bırakmaları için ama aynı zamanda bu silah bırakmalarına da bağlı olarak şekillenecek.
0: Tabii yani evet. Buradaki esas mesele bu çerçeve tabii şimdi bir taslak olarak tartışılacak. Evet. Daha sonra çerçeveye dönüştüğünde bunun hayata geçmesi terör örgütünün fesinin fiili anlamı haline gelen silah bırakma şartıyla birlikte hayata geçecek.
1: Hayata geçecek, evet.
0: Yani onun çünkü bu meclis komisyon raporu, Cumhur İttifakı'nın bütün açıklamaları terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefinden kastedilen budur. Yoksa hani bir yasa çıkarılsın, isteyen uysun, isteyen uymasın gibi bir şey değil. Bunun mantığı zaten budur. Yani nedir o? Bu çerçeve silah bırakma şartına bağlı olarak hayata geçecek bir çerçevedir. Bu silahlı terör örgütünü, PKK terör örgütünü hedeflemektedir. Ve belli bir süreyi içerecek.
1: İçerecek, evet.
0: Kalması için. Şimdi tabii şöyle bir şey oluyor. Zaman zaman bu dünya örnekleri tartışılırken çok yanlış analizler yapılıyor.
1: Kıyaslama.
0: Evet, kıyaslamalar. Yani oradaki bir takım modeller, oradaki bir takım yaklaşımlar buraya taşınmaya çalışılıyor. Halbuki unutmamak gerekir ki o örnek verilen çalışmaların pek çoğundaki ülkelerde esasında oralar iç savaş ortamı vardır. Esasında oralarda etnik temelde tam bir ayrışma evet. söz konusu olmuştur. Yani duvarların arkasında sürdürülen yaşamlardır. Hatta onların çözüm dediği şey hala duvarların arkasında sürdürülen yaşamları, sadece silahların olmamasını kasteder.
1: Yani bir ortak sosyoloji, bir arayış yok aslında bir tarafta.
0: Hayır, halbuki hayır. Türkiye'de Türk, Kürt, Alevi, Sünni bütün etnik gruplar, bütün mezhep grupları arasında bir kaderdaşlığa dayanan bir bağ vardır ve bu tip olayların, yani terörle mücadelenin en çok yoğun olduğu zamanlarda, terörün ülkemize en yoğun şekilde bu saldırıları düzenlediği zamanlarda bile gündelik hayatın içerisinde Türk ile Kürt arasında bir sorun olmamıştır. Evet. Kimse kimseye ters bakmamıştır. Kimse kimsenin camına taş atmamıştır. Bilirsiniz Balkanlarda ve diğer yerlerde esasında bu sorunlar aşağıdan yukarıya çalışan sorunlardır. Yani etnik gruplar arasındaki büyük çatışmaların büyük sonucunda ortaya çıkmıştır. Evet. Maalesef çok evet. üzücü evet. şeyler olmuştur. Ama Türkiye'de burada hiçbir zaman terör Türk-Kürt kardeşliğinin arasına girememiştir. Ya da mezhep temelli terör örgütleri Alevi-Sünni kardeşliğinin arasına girememiştir. Buna bir leke düşürememiştir. Onun için bugün yeni bir aşamadayız. Ha şimdi şöyle bu bahsettiğiniz hani hızlanma meselesiyle evet. ilgili. Bu hızlanma meselesi hakkında Cumhur İttifakı'na muhalefet edenlerden çok konuşanlar esasında iki kanatlı kuş dediği Devlet Bey'in bu yaklaşıma son derece aykırı bir şey yapıyorlar. İşin doğasına da aykırı bir şey yapıyorlar. Sürekli olarak bir yasal çerçeveden bahsediyorlar. Ama bir kerecik bile örgütün, terör örgütünün silah bırakması

0: gerektiğinden bahsetmiyorlar. Burada şunu iyi anlamak gerekir. Bütün buradaki amaç PKK, KCK terör örgütünün sona ermesidir. Bu silahlı yapının ortadan kalkmasıdır.
1: Dün şöyle silahlı terör Türkiye'nin ve bölgenin gündeminden artık kalkmalı dediniz.
0: Tabii. Evet. Birileri bundan terörün meşrulaşmasını ya da terör eylemlerinin mazur gösterilmesini anlamaya ve anlatmaya çalışıyor. Bu normal, demokratik bir ülkede, bir hukuk devletinde, medeni bir toplumda asla kabul edilemeyecek bir şeydir, yaklaşımdır. Ve terör bir insanlık suçudur. Bunun hem ülkemizde hem bölgede kalkması lazım. Bir de şunu gördük tabii. Yıllar içerisinde bu çok görüldü. Yani işte bölgemize dönük planları olan büyük devletler var. Bu devletlerin kullandığı vekil güçler var.
1: Evet.
0: Bu vekil güçlerin bir kısmı biliniyor, bir kısmı bilinmiyor. Yani burada terör örgütlerinin bölgedeki bütün halklara düşmanlık eden, halkların çıkarları, kardeşliğini hedef alan, onların geleceğini hedef alan bir takım emperyal emeller için bu terör örgütlerini vekil güç olarak kullandığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla esasında herhangi bir terör örgütü, ben şu dini grup adına, şu mezhep grubu adına ya da şu etnik grup adına mücadele ediyorum diyorsa, bu sadece bir tabeladır ve büyük bir yalandır. Bunun her zaman arkasında başka başka hesaplar, başka başka ideolojik bağlantılar vardır. Bugün gelinen noktada bu açıdan yeni bir aşamadayız ve bunun sona ermesi için şu da söyleniyor biliyorsunuz, hızlı davranmak lazım. Evet, eğer hız kelimesini kullanacaksak bu kelimeyi en yoğun ve en yüksek tonla biz kullanıyoruz. Diyoruz ki terör örgütünün silah bırakmasını temin etmek üzere silah bırakma şartıyla hayata geçecek bir yasal düzenleme konusunda tam bir irademiz var ve bu silah bırakma sürecinin bu çerçevede en hızlı şekilde tamamlanması lazım bu yasal çerçeveyle birlikte.
1: Yayından önce konuştuk ya, bir onu hatırlatmak istiyorum. Mesela geçen sene Temmuz sembolik silah yakma. O günden itibaren silah bırakma daha hızlansa, daha somut hale ve ikna edici hale gelseydi bugün nasıl bir aşamada olurdu?
0: Tabii burada şöyle bir şey var. Burada iki şey önemlidir. Birincisi, dediğim gibi silah bırakma kesintisiz bir şekilde devam etmiş olsaydı.
1: Evet.
0: Bugün belki de tatminkarlıktan kastımız o yani. Bugün belki 100 tane soru varsa gündemde olan, bunların 90'ı gündemde olmayacaktı. Yani biz sadece 10 tane soruyu tartışacaktık. İkincisi, bu tip işlerde aslında pek çok şey fiili adımla, sosyolojik iradeyle çözülür. Çok az bir kısmı hukukla halledilen bir meseledir. Yani hukuk meselenin güvencesidir. Önemli olan siyasi iradenin varlığı ve en önemli konu da şudur. Bakın, zaman zaman şöyle söylenir bu tip süreçlerde. Ben geçmişte de bunu yaşadım. Hep beraber arkadaşlarımızla bunu gördük. Denir ki ya bu süreçlere karşı konuşanlar, bu süreçlere karşı olduklarını söyleyenler süreçlere zarar veriyorlar. Evet, iftira atanlar, çarpıtanlar, söylemediğiniz şeyi söylemişsiniz gibi yapanlar. Evet, yani buna zarar vermekle ilgili bir faaliyetleri var. Ama en büyük zararı kim verir biliyor musunuz bu tip konularda? Bu karşıtlık üretenler değil. Destek veriyormuş gibi yapıp sürekli olarak maksimalist talepleri gündeme getirenler.
1: Şimdi kimi kastediyorsunuz diye sorsam?
0: Süreçlerin doğası böyle.
1: Doğası böyle.
0: Bir sürü böyle açıklama evet. Oluyor yani. Bir sürü konuda oluyor. Ya da burada esas konu, her zaman şu cümleyi çok sık kurduk. Odağımızı kaybetmeyelim dedik. Odağınızı kaybettirmeye çalışanlar, yani odak nedir? Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölgedir. Bunun dışındaki odaklara bütün bu tartışmaları sürüklemek isteyenler, sürece destek veriyor gibi gözükse de esasında çalıştırdıkları algoritma, çalıştırdıkları yazılım sürece köstek olan bir yazılım. Mesela bir örnek vereyim evet. Size. Bu kolay takip edilecek bir konudur. O da şudur. Türkiye burada gerçekten kendi milli iradesiyle ve kendi modeliyle yol yürümektedir. Geçmişte de öyle oldu. Ama ki bakınız, kim bu süreçlerde dış devletlerden destek talep ediyorsa, böyle bir şeye onların müdahil olmasını talep ediyorsa, evet. Ya da Türkiye'nin içindeki herhangi bir toplumsal kesimi

0: alıyorsa ya da güvenlik güçlerini hedef alıyorsa güya sürece destek veriyormuş gibi davranır ama aslında süreç karşıtı bir algoritma üretir. Evet. Bu nettir yani.
1: Dolayısıyla açık karşıtlardan daha çok zarar verir.
0: Tabii buradaki mevzu şudur. Yani bir, odağını kaybetmemek, iki, sağduyulu olmak. Burada söylenen söz, atılan adım sürece oksijen mi pompalıyor, karbondioksit mi pompalıyor?
1: Yanlış hatırlamıyorsam siz söylediniz, süreci otobanda tutmak istiyoruz.
0: Evet.
1: Nedir bu mesela? Siz süreci otobanda tutmak istiyorsunuz da onu daha bozuk yollara çekmek isteyenler var anlamında mı? Yoksa sizin kendi gayret ve odağınızı mı ifade ediyor?
0: Şöyle, şimdi bu tip süreçlerde çok şey tartışılır tabii. Herkesin bir gündemi vardır. Daha ideolojik gündemlerin içine çekilmeye çalışılır. Bu mesela otobandan çıkarma faaliyetidir. Dar ideolojik gündemlerin içine çekilmeye çalışılması. Esasında burada herkesin sağduyulu bir şekilde daha merkez bir dil kullanması lazım. Yani daha Türkiye'nin toplam hassasiyetlerini gözeten bir dil kullanması lazım. O zaman bu dar ideolojik ajandaya angaje olmuşlara karşı meseleyi otobanda tutmanız gerekiyor. Bir de maksimalist tarafı vardır. Maksimalist tarafı şudur. Konuyla ilgisi olmayan, yani terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge konusuyla ilgili olmayan bir takım gündemleri buna eklemlemeye çalışmak.
1: Ya olmadığı halde tartışılan mı yoksa birilerinin gündeme getirmeye çalıştıklarından mı?
0: Gündeme getirmeye çalışıyor. Yani siyasetin gündemidir. Ama onun tartışılacağı zemin başka yerdir. Bunun tartışılacağı zemin başka. Yani bu Türkiye'nin bütün siyasi problemlerinin boca edileceği bir alan değil.
1: Evet.
0: Burası o açıdan otobanda tutulması gerekir mevzunun diye söylüyorum. Şimdi biz zaman zaman bunun otobanda tutulması için bu dar ideolojik gündemlerini Türkiye'nin gündemi yapmaya çalışanlara karşı bir takım yaklaşımları ortaya koyuyoruz. Ya da aşırı maksimalist taleplerle süreci yine odağından kaybettirmeye çalışanlara karşı yine otobanda tutmak için açıklamalarımızı yapıyoruz. İşte bunun çeşitli kodlamaları oluyor. Buna bazıları süreç karşıtlığı, bazıları iktidar bu konuyu oyalıyor.
1: Evet.
0: İktidar üstüne düşeni yapmıyor gibisinden bir şey söylüyor. Halbuki burası bütün bu hassasiyetlerin beraber üretildiği bir yer. Hani Cumhur İttifakı açısından da bu konu net. Devlet politikası, devletin kurumları açısından da net. Bugün gelinen noktada da bir taslak tartışılacak, bir yasal çerçeve ortaya çıkacak. Belli bir zaman dilimi içerisinde örgütün silah bırakmasına dönük bir konu takip edilecek. Konunun takip edilmesiyle beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir edeceği, bu bir özel mekanizma mı olur, Milli Güvenlik Kurulu mu olur veya iki ayrı mekanizma mı olur, biri tespit edecek ve teyit edecek silahların bırakıldığı.
1: Yani ikna oldum diyecek.
0: Tabii o zaman bu yasal çerçeve ikna olunduktan sonra, devlet kurumları ikna olunduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, Cumhurbaşkanı kararıyla o yasanın gerekleri hayata geçmiş olacak. Evet. Yani burada demin bahsettiniz, bu tespit mekanizması belli bakanlıklardan oluşan, güvenlik birimlerinden oluşan bir mekanizma olup teyit mekanizması Milli Güvenlik Kurulu olabilir. İkisi Milli Güvenlik Kurulu olabilir. İkisi birden bahsettiğim tespit mekanizması olabilir ya da tespit ve teyit birbirini tamamlayan iki mekanizma olabilir. Bunlar tartışılıyor kamuoyunda. Bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirine bağlı olarak şekillenecek konular.
1: Evet. İki soru, terörist Türkiye'den çıkalım. Bir 12-13 dakikamız var. Bir tanesi, KİP Başkanı Erkan Baş'ın bir Cumhurbaşkanı adayı profili var. Onunla ilgili görüşünüzü kısaca alayım, oradan devam edelim.
0: Şimdi tabii burada enteresan olan şudur. İşte bahsettiğim mesela hani sürece destek veriyormuş gibisinden...
1: Komisyonda da yer aldılar.
0: Evet. Çünkü bu tip açıklamalar çeşitli kesimler tarafından yapılıyor. Sürece destek veriyormuş gibi yapıp aslında bir tür dışlayıcılık üreten, hatta ırkçılık üreten pek çok söz duyduk bu süreç içerisinde. Mesela aynı şekilde... yıllarca fedakarlık yapmış korucularımıza saldıran, ondan sonra işte yabancı bir ülkeden, İngiltere'den destek isteyen ya da işte Türkiye'de Kürt kardeşlerimiz için KPSS'de iyi puan alsalar bile memur olamıyorlar diyen yalanlar duyduk. Bunların hepsi dediğim gibi aslında bunlar sürece destek verenler tarafından üretilen yalanlar. Bunlar sisteme oksijen üfleyen değil, sisteme karbondioksit pompalayan yaklaşımlar. Hepsini duymak zorunda da değiliz.

0: Ama tabii burada Kürt vatandaşlarımızın dikkatine arz etmek isterim ki, onların dikkatlerine sunmak isterim ki, aslında burada süreci destekliyorum cümlesinin sadece tabela ve jenerik olarak kalması başka amaçlara da hizmet edebiliyor. Önemli olan burada birlik bütünlük içerisinde Türkiye'nin her bir vatandaşımızın devleti olduğu duygusuyla, kardeşlik ve kaderdaşlık yaklaşımıyla meseleyi ele almak. Bir konuda şurada çok önemlidir. Bakın burada katkı vermek isteyenin herkesin katkısına ihtiyaç vardır. Hiç kimsenin dışlanacağı bir konu değildir bu. Yani bu, ben bu meseleye pozitif katkı vermek istiyorum. Ya da yanlış yapıyorsunuz, katkı adına ben şu eleştirileri getiriyorum diyenler de olabilir. Yeter ki çarpıtma, iftira ve bu şekilde dediğim gibi Türkiye'nin bu büyük meselesini hallederken, esasında orada da mesela bu büyük meseleleri hallederken ortaya koyulan bazı duruşlardan da bahsetmek lazım. Sizle bunu da konuştuk.
1: Evet.
0: Onlar çok bazen milli, tırnak içinde milli sıfatını kullanarak bir şey gerçekleştiriyorlar, yaklaşım gerçekleştiriyorlar. Sanki milli duygular ya da milli siyasete yakınmış gibisinden. Bu sürecin sabote edilmesinin kimin işine yaradığını, bu süreçlerin sabote edilmesinin kimin işine yaradığını, bunun Ankara dışındaki hangi başkentlerin işine yaradığını da iyi değerlendirmek lazım.
1: Evet.
0: Yani bu çok boyutlu bir şey yani. Burada herkesin katkısına ihtiyaç var.
1: Evet. İkinci soru. Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli gelişmeler yaşanıyor. Bir siyasi mesafe ifade ediyorsunuz parti olarak, onu görüyoruz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni süreçte terörsüz Türkiye başta olmak üzere sorunlara dair yaklaşımı konusundaki öngörünüz nedir? Ayrıca da CHP'deki gelişmelerle ilgili de değerlendirmenizi almak istiyorum.
0: Tabii Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir parti. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren bütün vatandaşlarımıza, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren bütün vatandaşlarımıza buradan bir kere daha saygılarımızı iletiyoruz. Fakat öteden beri söylediğimiz şudur. Bizim açımızdan değişen bir şey yok. Biz Sayın Kılıçdaroğlu'yla da mücadele ettik 14-28 Mayıs seçimlerinde. O seçimlerden sonra da Sayın Özgür Özel'le de mücadele ettik. Yani bizim Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı da kurduğumuz çok sayıda cümle vardır.
1: Evet.
0: Sayın Özgür Özel'e karşı kurduğumuz çok sayıda cümle de vardır. Ve bunların yönetim biçimlerinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren değerli vatandaşlarımıza haksızlık olduğunu biz değerlendiriyoruz. Bu şekilde ortaya koyulması gerektiğini düşünüyoruz. Ama gördüğüm şöyle bir şey var. Müthiş bir siyasi gerileme var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kendi birikimine uygun yönetimlere sahip olamadı her iki dönemde de.
1: Bu sorunu daha farklı yönetebilirlerdi anlamında mı, yoksa genel olarak mı söylüyorsun?
0: Hem diğer konuları daha farklı yönetebilirlerdi. Yani mesela dış politikada diyelim ki Sayın Şükrü Elekdağ milletvekiliyken, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliyken karşı karşıya geldiğimiz çok konu olurdu. Ama bilge bir kişiliktir. Söylediği şeylerle ilgili olarak ufuk açıcı şeyler söylerdi. Ama bugün mesela hem Sayın Kılıçdaroğlu döneminde hem Sayın Özgür Özel döneminde diyelim ki dış politikayla ilgili konuşanların ki herhangi bir analiz diyebileceğimiz bir şey değil. Propagandist bir söyleme dayanıyor. Bu son krizle ilgili olarak da gerçekten biz Sayın Kılıçdaroğlu'yla da mücadele ettik, Sayın Özgür Özel'le de mücadele ettik. Bize ne kimin Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında olduğu. Fakat herkes kendi kusurunu bizim üzerimizden temize çekmeye çalışıyor. Biz buna müsaade etmeyiz. Şimdi bakın ne demiştik bu olaylar başladığında? Bütün bu sürecin iddia edeni, suçlayanları Cumhuriyet Halk Partisi partili, suçlananlar Cumhuriyet Halk Partili.
1: Evet.
0: Sonuçta bunlar ortaya döküldü. Yargı bu süreçleri gündemine aldı ve bir takım sonuçlar çıktı. Yani şimdi bu kendileri bu belediyelerde olanları, Uşak'ta, Antalya'da, diye İstanbul'da, diğer yerlerde olanları tek tek saymayacağım hepsini. Yani savunabiliyorlar mı? Orada Cumhuriyet Halk Partileri arasında büyük şey yok mu? Büyük ayrışma yok mu? Ve bu yargıya bu şekilde intikal etmemiş mi? Öyle olmuş. Bugün de mesela İstanbul, Uşak, Antalya ve diğerleri, yani hangisi ise işte, bütün bunlarla ilgili şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kanadı arınmadan bahsediyor. Diğer kanadı kurultaydan bahsediyor. Değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi gündemi. Bunu yapanlar Cumhuriyet Halk Partililer. Yani biz bu gündemin hiçbir tarafında yokuz. Ha derseniz ki mesela bir siyasetçi olarak değil, kendinizi geriye çekin, bir siyasi gözlemci olarak buna bakın. Ne düşünürsünüz? Ya ben Türk siyasi hayatında böylesine bir yetersizlik, böylesine bir siyasetsizlik, böyle bir siyasi okuma yazma bilmezlik görmedim. Yani hiçbir krizi yönetemiyorlar. Memleketin büyük meseleleri hakkında

0: çok büyük laflar ediyorlar. İşte çeşitli akademik destekler alarak. Ama fiili bir krizi yönetirken bu kadar acemi, bu kadar okur yazar olmayan bir şey yaklaşım olabilir mi? Söz konusu olabilir mi? Yani bakın şimdiye kadar hem Sayın Kılıçdaroğlu döneminde hem Sayın Özgür Özel döneminde esasında bazı krizler siyasetçi için sıçrama elde etmek için bir şeydir, bir vesiledir. Yani kriz varsa aslında partinizi daha ileri bir noktaya taşıyabilirsiniz.
1: Taşıyabilecek bir fırsat da olabilir.
0: Cumhurbaşkanımızın liderliği Cumhuriyet tarihinde ve hatta dünya tarihinde karşılaşılmamış büyük krizleri yönetmesindeki büyük başarıları sayesinde bu büyük sıçramaları gerçekleştirmiştir. Fakat ortaya çıkan tablo şudur. İster o kanat için söyleyin, ister bu kanat için söyleyin. Ya bunlar bir parti yönetimi skalasında, parti yönetimi standardında bir yaklaşım ve bir duruş ortaya koyamıyorlar.
1: 5-6 dakika zamanımız kaldı aşağı yukarı. Şimdi bir İran-ABD savaşı oldu. İsrail'in maalesef içinde yer aldı. Bir barış süreci başladı. Bir anlaşma süreci daha doğrusu. Bu kalıcı bir barışa doğru gider mi? Öngörünüz nedir bu konuları? Çok yakından takip ettiğinizi biliyorum.
0: Çok kontrollü riskler var. Yüksek riskler var. Burada daha işte biliyorsunuz 17 Haziran'da dijital imzalar atıldı. Başkan Trump ve Pezeşkian, Cumhurbaşkanı Pezeşkian tarafından. 18'inde işte Amerika Başkan Yardımcısı bunu ilan etti.
1: Evet.
0: Daha sonra işte Bürgenstock'ta, şeyde, İsviçre'de, o gölün çevresinde anlaşma resmen imzalandı. Ama bu neyi ifade ediyor? Yani bu 60 gün içerisinde Hürmüz Boğazı açılacak, abluka Amerika tarafından kaldırılacak. Bir takım şeyler kalkacak, muafiyetler söz konusu olacak. Bütün bunların her biri büyük başlıklar. Zenginleştirilmiş uranyumla ilgili olan şeyler. Şimdi burada da Lübnan Savaşı da, Lübnan'a İsrail'in yaptığı saldırı da bunun içerisinde.
1: Evet.
0: İsrail bunu sabote etmek için bakın Lübnan'a olan saldırılarını artırdı.
1: Anlaşmanın içinde olmasına rağmen.
0: Olmasına rağmen. Evet. Ve üstelik başkan yardımcısı, yani şey, bu anlaşmayı yapanların çevresindekiler doğrudan Başkan Trump'ı hedef aldılar bu anlaşma sebebiyle. Amerikan Başkan Yardımcısı İsrail'deki bu hedef alanları uyaran, belki de Amerikan tarihinde bir ilk olan bir konuşma yaptı. Dolayısıyla çok kırılgan bir barış ortamındayız. Kontrollü bir stres yönetiminin yapılması gerekiyor ve çok ağır konular masada bekliyor. Bunlar için de 60 günlük bir süre var. Ama tüm bunun içerisinde Türkiye bir yandan bölgenin kendi meselelerini kendi iradesiyle çözmesi için bir diplomasi yürütüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın şu anda dünyada hiçbir liderde olmayan bir özelliği var. Çatışan hangi konu olursa olsun, yani Rusya, Ukrayna meselesinden Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırması meselesine kadar bütün taraflarla görüşebilen ve bütün tarafların güven duyduğu yegane lider Sayın Cumhurbaşkanımız. Bakın şimdi bugün bütün bu küresel anlamdaki gündemi tutma bakımından. Bugün mesela Çevre ve Şehircilik Bakanımız yurt dışında iklim zirvesinde. Birkaç gün önce Dışişleri Bakanımız işte Rusya, Mısır ziyaretleri yaptı. Bugün MİT Başkanımız iki tarafın birleşmesiyle ilgili Libya'da görüşmesi var. Yarın Hazine ve Maliye Bakanımız Londra'da olacak ve yine iklimle ilgili ve yatırımcılarla ilgili toplantı bakımından. Yani bütün bu kriz...
1: NATO zirvesi geliyor.
0: NATO zirvesi var, iklim zirvesi var ki NATO açısından belki de NATO tarihinin en kritik toplantısı yapılacak. Yani NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyenler şimdi aman NATO ölmesin diye açıklamalar
1: koşarak
0: yapıyorlar.
1: Buraya gelecekler.
0: NATO'nun asıl sahipleri de bu NATO bize yük olmaya başlıyor. Eğer belki de yani çoğunun açıklamasının alt yazısında da şu var. Eğer da bu davet Türkiye'de olmasa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti olmasa NATO belki bir araya gelemeyecek diye de açıklamalar yapılıyor.
1: NATO'ya geldik, 1,5 dakikamız kaldı ama NATO zirvesinden Türkiye'nin beklentisinde, sizin öngörünüzde nasıl bir çerçeve çıkacak Türkiye'yi merkeze alırsak?
0: Tabii büyük bir belirsizlik var. Yani Türkiye'deki, dünyadaki güvenlik algıları bakımından. Şimdi mesela Atlantik içerisinde kırılma var. İsrail'in saldırganlığı hiçbir şey...

0: şekilde durdurulamıyor.
1: Durmuyor.
0: Ve işte İran, bölge ülkeleri, işte Suriye, Lübnan bu şekilde devam ediyor ve devam edecek gibi de gözüküyor. Yani İsrail iyice soykırımcılığın daha da ileri noktalara götürecek bir tavır sergiliyor. Tüm bunun içerisinde uluslararası düzen ne olacak? Yani kilit kavram kurala dayalı düzendir. Kurala dayalı düzen kalktığı zaman uluslararası sistemin hiçbir medeni tarafı kalmaz. Bugün en azından bu kurala dayalı düzenin korunması bakımından NATO zirvesi, bütün bunların açık yüreklilikle tartışılması bakımından ve Atlantik İttifakı'nın geleceği bakımından tarihinin en kritik zirvesi olarak ortaya çıkacak. Ve burada Türkiye'nin ev sahipliği yapması da şöyle. Türkiye, NATO'nun içerisindeki kırılmanın taraflarıyla da konuşan bir ülke. Yani bir yandan Avrupa güvenlik sisteminin içerisinde yer almak için, yeni güvenlik yaklaşımlarının içinde yer almak için çok güçlü yaklaşımlarımız var. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri ile güçlü bir diyalogumuz var. Sayın Cumhurbaşkanımız
1: Rusya ile konuşuyoruz bir yandan.
0: Rusya tarafı, Çin tarafı, bütün bunun içerisinde baktığınızda belki de NATO'nun en büyük şansı Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Türkiye'de yapılacak olması.
1: Evet. NATO zirvesi 7-8'inde ama Temmuz'un Türkiye içinde, bölge içinde, dünya içinde çok kritik sonuçları olacak gibi görünüyor.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ederim AK Parti Sözcüsü Sayın Ömer Çelik yayınımıza katıldığınız için.
0: Sağ olun, ben teşekkür ederim.
1: Tekrar görüşmek üzere.
0: Sağ olun.
1: Daha güzel bir yayında diyelim. Evet, Dilek Gül, söz sende. Biz Ankara'dan söyleşimizi tamamlamış olduk.
2: Nasuh'u çok teşekkür ederiz. Nasuh Güngör'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına bakalım şimdi. Beştepe'de Polonyalı mevkidaşını resmi bir törenle karşılıyor Cumhurbaşkanı Ankara'da. İkili görüşme ve ortak basın toplantısının ardından konuk Cumhurbaşkanı'nın onuruna resmi bir yemek verilecek. Emre Karaca bu noktada takipte. Programın detaylarını Emre'den alalım. Emre?
3: Evet, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'ye şu anda resmi bir karşılama töreni gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında şu anda Türkiye

Evet, İstiklal Marşımızda okundu. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karol Navroçki görüşmesine doğru, resmi karşılama töreninin bir sonraki safhasına doğru geçilecek. Önemli bir görüşme olacak. İkili görüşme gerçekleşecek öncelikle. Ardından da heyetler arası bir görüşme olacak ve hemen ardından da ortak bir basın toplantısı yapılması bekleniyor. Liderlerin tabii kritik bir dönemeçte bu ziyaret gerçekleşiyor. Bilindiği gibi NATO zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'de, Ankara'da yapılacak. Bu bağlamda Polonya'da özellikle Avrupa'nın son dönemde en çok tartışılan aslında ülkelerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hem toprak hacminin büyük olması hem nüfusunun diğer Avrupa ülkelerine göre daha yüksek oranda olması sebebiyle Polonya kritik bir ülke olarak tanımlanıyor. 37 milyon vatandaşı var Polonya'nın nüfusu. Çevresindeki ülkeleri baz alırsak oldukça yüksek bir rakam olduğunu altını çizebiliriz. Yine savunma sanayi anlamında da bir atılım içerisinde Polonya. Özellikle tabii tüm Avrupa'nın ezberini bozan ve yeni bir denklemi adeta bölgeye getiren sürecin ardından Polonya'nın da savunma sanayi harcamaları artmıştı. Şimdi askerlere yönelik olarak bir selamlaşma gerçekleştirdi Polonya Devlet Başkanı Karol Navroçki tarafından. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte yürüyüşleri devam ediyor. Tabii özellikle 2022'nin Şubat ayındaki Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasıyla birlikte bilindiği gibi Polonya'ya yönelik olarak da bir mülteci akını gerçekleşmişti. Evet, Polonya Cumhurbaşkanı'na merhaba asker diyerek askerleri selamladı. Şüphesiz ki bir ritüel daha yerine getirilmiş oldu diyebiliriz. Şimdi az önce ifade etmiştim. Özellikle Ukrayna-Rusya Savaşı'nın Avrupa genelini bir denklem bozma etkisi olmuştu. Ve savunma sanayiye yönelik olarak ilgi artmıştı. Ki NATO zirvesinin önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek NATO zirvesinin ana gündem başlığında bu olmasını bekliyoruz. Tabii bu anlamda Türkiye'nin kritik bir ülke olarak ön plana çıktığını söylemekte fayda var. Türkiye ve Polonya arasında da son dönemde bu konuda bir görüşme trafiği olduğunun altını çizelim. 2021 yılında Ankara'daki törenlerde Polonya'ya yönelik olarak Bayraktar insansız hava araçlarının satışı için bir sözleşme imzalanmıştı. Bununla birlikte Polonya'nın Türkiye'nin savunma sanayi

0: yerine, ürünlerine ilgisiyle biliniyor. Çünkü Polonya bundan sonraki süreçte bir atılım yapma içerisinde ve Türkiye gibi kendi üretim kapasitesi yerlilik oranı %80 olan bir ülkeyle yapılacak bir işbirliği de onlar için de yeni fırsatlar sunacak. Şimdi heyetlerin karşılıklı olarak takdimine geçmiş durumdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan öncelikle kendi Türkiye'nin heyetini takdim ediyor Polonya Cumhurbaşkanı'na. En başta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan vardı. Şimdi ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i görüyorum. Yine İletişim Başkanı Burhanettin Duran orada. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan heyeti, Türkiye heyetini burada takdim etti. Tabii büyükelçiler de burada geleneksel bir karşılama töreni çerçevesinde. Onlarla da el sıkışılıyor. Polonya'nın Ankara Büyükelçisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce el sıkıştı. Şimdi Polonya heyetine doğru geçiliyor. Onlara da Polonya Cumhurbaşkanı kendisi takdim ediyor. Şimdi bugün ortak bir basın toplantısı yapılacağını ifade etmiştim. İki ülke arasındaki savunma sanayinde önümüzdeki döneme ilişkin önemli açıklamalar yapılmasını bekliyoruz liderler tarafından. Yeni işbirliği fırsatlarının burada altı çizilecek. Yine NATO zirvesine giden yolda önemli mesajlar verilecek. Çünkü belki de NATO'ya giden süreçte son konuk lider olarak belki de Polonya Cumhurbaşkanı olacak. Çünkü bundan sonraki süreçte artık tamamen NATO hazırlıklarına doğru bir konsantrasyon artımı olduğunu söyleyebiliriz. Ankara'nın bugün ortak basın toplantısında verilecek mesajlar önemli. Takipte olacağız. Ardından da bir resmi yemek var. Klasik hale gelmiş bir şekilde konuk lidere yönelik olarak bir liderler yemeği gerçekleşecek. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da Polonya Cumhurbaşkanı el sıkıştılar. Kadraja o geleneksel pozu verdiler. Az sonra ikili görüşmeye doğru Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana binasına doğru giriş yapacaklar. Önemli bir görüşme. Az önce de özetlemeye çalıştığım gibi iki ülke arasındaki savunma sanayi fırsatları değerlendirilecek ve NATO zirvesine giden süreçte bölgesel konu başlıkları da ele alınacak liderler tarafından.
1: Emre sağ olasın. Teşekkür ederiz. Polonya Cumhurbaşkanı Ankara'da detayları Emre Karaca aktardı. Noktalayalım HT 360'ı. Birazdan manşetle Zülfikar Ali Aydın karşınızda olacak. Hoşçakalın. İyi akşamlar efendim.

0: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Ekranlarınızın altında bir son dakika gelişmesi var, hemen aktaracağız. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetini konuşacağız bugün. Sanıklar dün mahkemeye çıktı. Hatırlayacaksınız, ünlü bir armatörün oğlu olan katil zanlısı aracından indi. Başka bir araçtaki rapçi Vahap Canbay'ın aracına eğilip silahını ateşledi. Çok tartışıldı ve o mermi futbolcu Kubilay Kaan'ı öldürmüştü. Katil zanlısı duruşmada olay cinayet değil, kaza dedi. Öldürülen Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesi öfkeli, kızgın. Çünkü çocuklarının öldüğü araçta yanında olan, en yakın arkadaşı olan o rapçi Vahap Canbay'ı suçluyorlar. Vahap Canbay'ın verdiği ifade muhtemeldir ki katil zanlısının daha az ceza almasına neden olabilir. Öfkelerinin nedeni de bu. Davanın seyrini değiştiren ifadeler için Kubilay Kaan Kundakçı'nın babası da az sonra bu stüdyoda olacak. Ve günün son, geçtiğimiz haftanın en önemli konularından bir tanesi, kaçırılan İBB yöneticisi 500 kilo altın iddiasıyla 500 kilo altını almak için işkence ettiler. Erhan Karaal'ın ifadesinin detaylarına bakacağız. 5 yeni gözaltı var. Şüpheliler Sakarya'da bungalov, Kocaeli'de villada saklandılar. Nerede saklandılar? O 500 kilo altının hikayesi nedir? Perde arkasında ne yaşandı? İBB yolsuzluk davası ve soruşturmasıyla ne ilgisi var tüm bunların? Önce günün sıcak gelişmelerini aktaracağız demiştik. Hemen ekranlarınızın altında görüyorsunuz. Ümit Dikbayır, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Mutlak butlan sonrası ortaya çıkan tartışmalarla. Evet, bir Mahir'e gidelim. Habertürk editörü Mahir Kılıç Ankara'dan bu gelişmenin ayrıntılarını bize kısaca aktaracak. Sonra günün önemli gelişmelerine bakacağız. Mahir.
1: Ve Zülfikar Ali Aydın, yayınımızdan saniyeler önce Ümit Dikbayır'dan istifa açıklaması geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Hatırlanacağı üzere 2023 seçimlerinde İYİ Parti listelerinden Sakarya'dan milletvekili seçilmiş ve meclise gelmişti. Daha sonra İYİ Parti'den istifa etti ve geçtiğimiz yılda Cumhuriyet Halk Partisi rozeti takmıştı. Son dönemde özellikle mutlak butlan kararından sonra kendisini partiden ihraç edileceğine yönelik çok sayıda iddia ve tartışma vardı. Adnan Beker ve Cemal Enginyurt'la birlikte üçün ihraç edileceği yönünde tartışmalar, iddialar vardı. Bu iddialar çerçevesinde dakikalar önce dediğim gibi istifa açıklaması geldi sosyal medya hesabından. Yaptığı açıklamaya çok kısaca bakacak olursak eğer, bu kararımın sebebi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi, tabanı ya da değerleri değildir. İtirazım, bu partide en üst makamları işgal etmiş olmasına rağmen bugün hala parti kendi kişisel hesaplarının, kırgınlıklarını ve siyasi hırslarının gölgesinden çıkaramayan anlayışadır ifadesini kullandı. Kritik bir cümlesi daha var, onu da ifade edelim. Benim itirazım Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, Cumhuriyet'in mirasını, kendi siyasi varlığını sürdürmenin aracı haline getirenleredir ifadesini kullandı ve CHP'den istifa ettiğini belirtti. Geçtiğimiz haftada yine geçmiş tarihte İYİ Parti'den seçilip CHP'ye geçen Nimet Özdemir İstanbul milletvekili, o da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti. CHP'den istifa eden ikinci İYİ Partili isim oldu diyebiliriz Ümit Dikbayır için. Buradaki toplantılara gelecek olursak eğer, hem MHK hem de parti meclis toplantısı peş peşe gerçekleştirildi. Önemli toplantılardı ve geçtiğimiz dakikalarda da Müslüm Sarı parti sözcüsü kameraların karşısına geçti ve olağan kurultay takviminin Eylül ayında başlayacağını ifade etti. En çok konuşulan başlıklardan bir tanesi kurultay tartışması. Hem olan hem de olağanüstü kurultay çokça konuştu ve olağan kurultayın takviminin Eylül'ün ilk haftasında başlayacağını ifade etti. Müslüm Sarı mahallelerden başlayarak kurultay süreci başlayacak. Ancak şu ayrıntıyı paylaşalım. Tedbir kararı henüz kalkmadığı için ve büyük kurultay, yani genel başkanın seçileceği büyük kurultay için bir tarih verilmesi söz konusu. Bir önemli çeken ayrıntı daha. İki il başkanı görevden alındı. Onlara baktığımızda

0: Antalya ve Kayseri il başkanları görevden alındı. Kayseri il başkanlığına Okan Marzoğlu, Antalya il başkanlığına ise Hasan Şahin atandı diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
1: Habertürk editörü Mahir Kılıç CHP gündemini bütün sıcaklığıyla aktardı. Özgür Özel'in açıklamalarıyla devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında konuştu. Kurultay için delege imzalarının genel merkeze verildiğini söyledi ve Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.
2: Zor zamanlardan geçiyoruz ama baskıya, zorbalığa ve karanlığa teslim olmuyoruz. İmzaları elde tutup ilçe seçim kuruluna yollayıp da bakalım ilçe seçim kurulu ne diyor, yüksek seçim kurulu ne diyor, buna bile mani olmaya çalışan bir tutum var. Partiyi bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir hiçbir tarafı yok. Bir partinin bu ayıptan derhal ama derhal kurtulması lazımdır. Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum. Artık umut salonlarda değil, umut sokakta. Sokakta, pazarda, halde, tarlada, kahvehanede. Kimse unutmasın ki atanmışlar kendilerini atayanlardan talimat alırlar. Ama seçilmişler talimatı, görevi milletten alırlar. Ben bugün bu kürsüye milletten, o milletin köyünden, evinden, sokağından, kahvesinden aldığım yetkiyle geldim.
1: Evet, Özgür Özel'in bu açıklamalarının nedeni, bütün hikaye aslında biliyorsunuz, kurultay, şaibeli kurultay iddiası, delegelere rüşvet verildiği iddiası, belediyelerdeki yolsuzluk parasının kurultayda dağıtıldığı iddiasına dayanıyor. Şimdi bunun üzerine çok konuşuluyor ama şimdi size bir yolsuzluk soruşturması dosyasından rüşvetin belgesi niteliğinde bir ses kaydı dinleteceğiz. O soruşturma bu sabah tamamlandı. CHP'li Adalar Belediyesi'ne savcılığın düzenlediği operasyonda belediye başkanı, başkan yardımcısı dahil tam 35 şüpheli tutuklandı. Zaten şüpheli toplam gözaltı sayısı da yanılmıyorsam o kadardı. Az sonra dinleyeceğiniz konuşma kaydında aslında makam odasında yapılmış bir konuşma kaydı. Konuşan da başkan ve başkan yardımcısı, soruşturma dosyasındaki bir konuşma bu. Savcılık dosyasındaki kayıtlar belediyede iç dış tadilat ya da iskan ruhsat işleri adı altında alınan rüşvet çarkını gösteriyor. Sadece bu konuşma kaydı değil, yaklaşık 40 kayıt var ve bunların her birinin farklı farklı deliller olduğunu söyleyelim. Onlardan birini dinleteceğiz. Ses kaydında duyacağınız konu şu: Fransa'da yaşayan, adada, Heybeliada'da orman içinde büyük bir inşaatı olan bir kadın otel ve iskan ruhsatı almak istiyor. Bir süre önce de tadilata başlamış Heybeliada'daki orman içindeki binasında. Önce kadına usule aykırı şekilde basit tadilat adı altında işlem yapmasına göz yummuş belediye, savcılığın tespitlerine göre. Bir o konuşmayı dinleyelim. Belediye başkanıyla başkan yardımcısı ne diyor? Hemen arka planda da zaten konuşmanın yazılı kısmını görüyorsunuz ama sesli olarak da duyacaksınız. Bakalım ne konuşmuş başkanla başkan yardımcısı makam odasında, bir dinleyelim.
3: Lazım. Ne olacak orada, netice bir neye gidecek iş? İskan vereceğiz. Ama iskan aldım zaten, işi bitiyor. İskanlar şöyle başkanım istiyor. İskanı verebilir. Tamam, o verecek, ayrılıyor. Onu vermeden. İskanı verip mahkemede de atacak. Onu söylesem ona.
4: Tabii ama mahkemesine yakın tarih. Onun kendi bilir. Onun bizde işi yok. O konuyu evet, bağlaştırmaya çalışıyor.
1: Duydunuz belki, bir 150 bin, 100 bin euro gibi bir rakamdan bahsediliyor. Şimdi bu rüşvete aracılık savcılık tespitlerine göre, dosyadaki tespitlere göre iki isim var. Aslında toplamda 7 isim var bu konuşmanın muhatabı olan. 7 kişi savcılık hepsini tek tek tespit etmiş. Aktarmaya gerek yok ama konuşmanın çok uzun bir metin olduğunu da söyleyelim. Şimdi ucuzlatma ifadesi verilecek, alınacak rüşvet için söyleniyor. Ve 150 bin euro daha önce tadilata başlamış olan o kişiyle ilgili, o inşaatla ilgili 150 bin euro alınması gerektiğini söylüyor. Kim? Başkan yardımcısı Hüseyin Yılmaz. Kime söylüyor? Ali Ercan Akpolat'a, Adalar Belediye Başkanı'na söylüyor. Ve bu rüşvete aracılık meselesinin birebir makam odasında yapılmış konuşma kaydı, tahmin edin nereden geliyor? Yine Cumhuriyet Halk Partili belediyenin içinde yönetim

0: yönetici olarak görev yapan bir başka isimden geliyor. Şimdi çok eleştiriliyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve etrafında, bu operasyonların etrafında konuşan insanlar, bu operasyonlar kasıtlı mı yapılıyor diye. Şimdi burada 150 bin euroluk bir rüşvetten bahsediliyor. Başkanın ve başkan yardımcısının yaptığı bir konuşma var ve böyle bir suç delili karşısında savcıların eleştirildiğini de söyleyelim. Böyle bir suç delili önünüze geldiğinizde yapmanız gereken şey zaten o soruşturmayı açıp bu işlemi yapmaktır. Bunu da söyleyelim. Hani savcılar çok eleştirildiği için, delilsiz işlem yaptıkları yönünde eleştirildiği için bunu da bu deliller vesilesiyle ifade etmekte fayda var. Sadece bu ses kaydı değil, birçok ses kaydı ve elde edilmiş başka deliller olduğunu da tekrar ifade edip devam edelim. Sıradaki haberle. Evet. Haber merkezine yaklaşık yarım saat önce düşen bir haberden bahsedelim. Kırıkkale'de mühimmat depolama ve imha tesisinde patlama meydana geldi. İki çalışan hayatını kaybetti, iki asker de yaralandı. Yaşinan ilçesindeki makine kimya endüstrisi mühimmat depolama ve imha tesisinde bir şirketin Ar-Ge çalışması sırasında mühimmat patladı. 3,5 inç roket infilak etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bir patlayıcı madde uzmanı ile bir TAPA uzmanı çalışanının hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgede bulunan iki asker hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor. Gelelim siyasetin gündemine. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeminde Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye raporu vardı. O rapora tepki gösterdi. Raporun eğri cetvelle çizildiğini söyledi Bahçeli. Yüce Türk Yargısı Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde bir karar vermez dedi.
1: Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Avrupa'nın parlamentosu 2025 yılı Türkiye raporu da işte bu eğri cetvelle çizilmiş bir metindir. Bu rapor bağlayıcı olmayabilir. Fakat taşıdığı siyasi niyet bakımından üzerinde dikkatle durulması gereken bir belgedir.
2: Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna tepki gösterdi. Türk yargısı Brüksel raporlarına göre karar vermez dedi.
1: Raporun en vahim bölümlerinden biri de yargı gücümüzü abluka altına alma teşebbüsüdür. Yüce Türk yargısı Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi belirleyecektir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci ve vize serbestisi uygulaması vardı.
1: Vize serbestisi yıllardır bekletilmiştir. Müzakereler fiilen durma noktasına gelmiştir. Şimdi aynı Avrupa Parlamentosu kalkıp Türkiye'ye reform, hukuk ve iyi komşuluk dersi vermektedir. Bu nasıl bir körlük? Bu nasıl bir hukuksuzluktur?
2: Rapordaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik ifadeler de gündemindeydi.
1: Hiç kimse bizden Kıbrıs Türk'ünün davasını müzakere masalarına aşındırılmış formüllere teslim etmemizi istemesin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Büyük Türk Milleti'nin deniz jeopolitiğinde ileri karakolu, milli güvenliğimizin güney cephesindeki kilit taşı, mavi vatan ufkumuzun ayrılmaz bir parçasıdır.
2: Fransa'daki G7 liderleri toplantısında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın "Patron benim" sözünü de değerlendirdi.
1: Bu söz gelişi güzel söylenmiş bir cümle değil, G7 masasındaki güç dengesini, gerçek mahiyetini gösteren ibretlik bir itiraftır.
2: Bahçeli, MHP'nin hazırladığı 8 ana bölüm ve 800 sayfadan oluşan istikrar, ahlak ve refah temelli kalkınma vizyon belgesini de tanıttı.
1: Kalkınma anlayışımız, iktisat biliminin grafik ve tablolarına sığmayacak kadar derin, milletimizin istikbalini küresel piyasaların insafına bırakmayacak kadar Türk milliyetçisidir. İstikrarımızdan taviz vermeyeceğiz.

0: infaz yani. Çocuğumu infaz ettiler.
1: Evet, çocuğumu infaz ettiler diyen bir annenin sesini duydunuz az önceki görüntüde. Ama aynı sanık dünkü duruşmada olay kaza dedi. Kubilay Kağan kundakçı cinayetinden bahsediyoruz. İlk duruşma görüldü. Çok tartışıldı bu cinayet ve cinayet sırasında ve sonrasında yaşananlar. Dünkü duruşmada yaşananların da konuşulmaya muhtaç yönleri var. Kubilay Kağan kundakçının babası Cemil Kundakçı stüdyoda. Onu bir dinleyeceğiz ne olduğuna dair duruşmada. Diğer bilgileri de Habertürk muhabiri Arzu Kaya aktaracak ve olayın sokakta olan cinayetin işleniş biçimiyle ilgili kısmını da emekli emniyet müdürü Haydar Özdemir'le konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi çok tartışılan bir duruşma. Tutuklu sanıkları hemen Arzu'nun yanında görüyorsunuz. Alaaddin Kadayıfçıoğlu katil zanlısı. Aleyna Kalaycıoğlu tutuş. Cinayeti azmettirdiği ya da sebebi olduğu düşünülen isimlerden birisi. Ben hemen Cemil Bey'e sormak istiyorum. Şimdi araçta oğlunuz öldürüldüğünde, merminin isabet etmesi sonucu öldürüldüğünde yanında yakın arkadaşı Vahap Canbay vardı.
2: Evet.
1: Ve dün duruşmada bir tepkiniz oldu, aile olarak eşiniz ya da yakınlarınız da tepki gösterdi. Ne oldu duruşmada, neden böyle bir tepki oluştu sizde?
2: Şöyle, duruşmaya içeriye girmeden önce bizim yakınlarımız da aralarında olan bir konu aslında. Hı hı. Orada bir aralarında tartışma oluyor. O tartışma yaşanırken ilk başta tartışmanın yaşandığı anda ben oradan biraz uzaklaşmıştım. Ondan önce benim sinirlendiğim bir an olmuştu. Onun devamında gelişen bir konu aslında. Hı hı. Fakat orada Canbay'ın bir konuşması var, avukatının konuşması var. Ben orada o an orada yoktum ben. İçeriye girmiştim, uzaklaşmıştım yani oradan. Orada sonrasında biraz daha sonrasıyla bağlamak lazım.
1: Yani duruşmadaki
2: olayı. Orada benim yakınlarımla bir atışma olmuş herhalde. Atışmaya karşı yakınlarımızdan birisi, aslında yakınlarımızdan derken toplum içinden de bir insan. Yani olayları hazmedemeyen, tepki veren. Onlar Canbaylara yüklenmiş orada. Canbaylara yüklenmesinin sonunda gelişen, Canbayların avukatlarının, menajerinin falan da tepki vermesiyle büyüyen bir olay aslında.
1: Evet.
2: Şimdi toplum tepki verebilir birçok şeye. Toplum tepki verdiği zaman onlar şu an olayın içindeki bir insan ve tanık sıfatında o şekilde konuşmalar ve tepki vermemesi gereken bir pozisyonda. Evet. Ama onlar orada o tepkilere vererek olayı tırmandırmışlar. Yoksa evet, halkın her verdiği tepkiye üzerine o şekilde gidersen zaten çok saçma.
1: Devam edeceğiz. Şimdi Arzu, duruşmada ne oldu? İlk ifadeler sonunda nasıl bir tablo ortaya çıktı? İstersen Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun ne söylediğiyle seni de şöyle alalım.
3: Aslında çelişkilerle dolu bir davadan bahsediyoruz. Davanın ilk duruşması yaklaşık 8 saat sürdü ve bu 8 saatlik süreç içerisinde de Alaaddin Kadayıfçıoğlu bir numaralı sanık tabii ki. O ifade verdi. İfadesini de şu anda ekranda görüyoruz zaten. Aleyna'nın köpeğini almaya gitmiştik diyor. Bir köpek mevzudur ki zaten davanın temeline kadar uzanmış oldu. Bir köpeği almaya gidiyorlar. İşte Aleyna aracı görünce panikledi diyor. Araç dediği de Kubilayların bulunduğu araçtan bahsediyor. Araçtaki kişi torpidoya uzandı diyor. Vahap Canbay'dan bahsediyor. Sözde Vahap Canbay torpidoya uzandığı için ben onları gördüğüm için bu şekilde ben de silahımı alıp olay yerine gittim diyor.
1: Şimdi bu kısmı önemli. Ben şöyle ifade edelim istersen Arzu. Olayın asıl oluş sebebiyle tutanaklara yansıyan, yani katil zanlısı tarafından tutanaklara yansıtılan kısmı arasında bir çelişki var.
2: Evet.
1: Bu çelişki nedir? Bize bir anlatır mısınız Cemil Bey?
2: Şimdi ben mi size?
1: Size söyleyeyim Cemil Bey.
2: Özür dilerim.
1: Size
2: söyleyeyim. Şimdi olayın ilk olduğu zamanki gerek ifadeler, gerekse benim şahsi olarak da sorduğum sorular oldu. İfadelerde zaten şey belli, geliş şekli belli. Alaaddin'in rahat bir şekilde gelip kapıyı açıp cama vurup kapıyı açıp ateş edip dönmesi var. 6-7 saniyelik bir olay bu.
1: Evet.
3: Zaten savcılığın iddianamesinde de toplam sürenin 3 saniye olduğu söyleniyor.
2: Şey o, dışarıdan belinden silahı çekip de...
3: Çekip...

vurup kapıyı açıp vurup dönmesi 6-7 saniye. İçeride geçen süre 3 saniye olarak açıklandı. Evet. Şimdi dünkü konuma gelip bakıyoruz. Dünkü konumda ben duruşma anında da hakim Allah razı olsun söz hakkı verdi. Ve şahsım katil Alaaddin'in olayı...

0: içeriden kalış anınız 3 saniye. Toplam süre 6-7 evet. saniye.
1: Hemen bunu bana izah edin. Olayın görüntülerini de verelim. Evet. Sizin dönmenize gerek yok. Biz devam
0: bunu,
1: edelim.
0: Bunu nasıl izah edersiniz dedim. İzah edemiyor. Çakılı kaldı. Çünkü dünkü duruşmada şunu gördüm. Net olarak söyleyeyim. Belki ona yine gelirseniz ama.
1: Evet.
0: Bir buyurun. Kurgu yapılmış. Kurgu üzerinden şu an yürüyorlar. Ve kurgu üzerinden herkes birbirini kurtararak. Yani aleyna... Alaaddin'e yükleniyor. Alaaddin suçlu, ben suçsuzum, beni tahliye edin. Hı. Alaaddin, ben vurmadım, kazayla silah ateş aldı, bana çarptılar elime falan, silah patladı. Bu noktayı öne sürüyor. Can Bey'in orada yaptığı yanlış bir açıklama var, hatalı ilk beyanına göre.
1: Şimdi ona geleceğiz aslında. Tabii. Tam mesele o. Evet. Şimdi suçtan kurtulmaya dönük ifadeler var. Hem katil zanlısının, Can Bey'in söylediği şeyde aslında onun... ifadelerini destekliyormuş gibi bir algı oluştu sanki.
0: Şimdi burada Can Bey çarpmış olabilirim dedi. Net olarak çarptığını söylemedi. Burada
2: şansın sonucu belirleyecek olan aslında olmuş olabilir diyor.
0: Şeye 13'ündeki duruşmaya gelecek olan bu duruşmada gelmedi. Yalçınay. Şimdi Yalçınay'ın ilk ifadesinde Yalçınay Can Bey'in ilk ifadesini destekliyordu. Yani herhangi bir müdahale olmadı. Ya hatta Can Bey'in ben belki 20-30 kere sormuşumdur Can Bey'a. Vahap bu olay nasıl oldu? Benim oğlum öldü.
1: Evet.
0: Benim o canım yandı. Ama arabanın içindesiniz. Sen arkadaşı abisin. Yani ben arabanın içinde herhangi bir müdahalem varsa ben bileyim. Olay olduktan sonra Kubilay öldürüldüğü sırada sordum ben bunu o sıralar. İlk 1-2 gün 3 gün içinde. Herhangi bir senin elinle müdahalen oldu mu? Herhangi bir müdahalen varsa bana söyle. Ben anlayışlı bir insanım. İnsan korkar, müdahale eder kendini korumak için. Kazayla Kubilay o an, sen değil de Kubilay vurulur. Böyle bir şey var mı? Bana bunu söyle.
1: O zaman
0: ben bunu
1: şey
0: anlayışla
1: neydi?
0: Karşılayacak kadar olgun bir insanım diye sordum. Ve defalarca sordum. Can Bey, hayır abi dedi. Hiçbir müdahalem olmadı. Şahıs dedi cama vurdu. Kapıyı açtı.
1: Evet.
0: Şunu da sordum. Senin kapıyı açmaya yönelik bir hareketin oldu mu? Yok dedi, olmadı dedi.
1: Peki torpidoya eğilip...
0: Hiçbir hani, şey yok, hiçbir şey yok.
1: Bunların hepsini olayın sıcaklığı içinde
0: anlattı,
1: olmadığını
0: olayın
1: söyledi.
0: Sıcaklığında anlattı ve doğal, doğru olan bir anlatıştı bana göre o. Çünkü o anki heyecanla falan insanlar doğruyu anlatırlar zaten.
2: Bilgileri tazeydi, evet.
0: Kapıyı cama vurdu, kapıyı açtı, içeriye girdi, ateş etti, çıktı dedi.
2: Evet, zaten görüntülerde...
0: Ben o an dedi, evet, ben o an dedi, ateş silahı gördüğüm anda dedi... Yalçınay'a doğru şöyle bir hareket yaptım dedi kendisi. Bu bazı kamera görüntülü konuşmalarında da var. Elimde var o benim. Hareket yaptım dedi. Kendine sakılmış şeye doğru, geriye doğru, Yalçınay'a evet. doğru böyle yaparak. Şimdi bunu kendi anlattı ve ben bunu defalarca sordum. Ama dünkü konuşmada acaba diyorum duruşmanın etkisiyle mi, psikolojik bir etki altında mı kaldı, o an nukku mu tutuldu? Cenin pozisyonunu aldım diyor Yalçınay'da Kubilay'a doğru.
1: Tamamen farklı bir senaryo anlatıyor.
0: Olay çok farklı. Cenin pozisyonunu aldım diyor.
1: Evet.
0: Kubilay'la Yalçınay'a doğru. Aynı anda ikisine doğru cenin pozisyonunu alma şansı yok. Çünkü koltuğun biri arkada. Kendi Yalçınay arkada oturuyor. Tamam. Koltuğunu geri de çekse 1.95 boyundaki bir insanın cenin pozisyonu alarak her ikisini koruma amaçlı yaptığını söylüyor. Evet. Bir kere silahı gören bir insan kendini korur. Başkasını korumayı düşünemez.
1: Peki. Burada bir virgül koyacağız. Haydar Özdemir'e soracağız. Hemen şu görüntüyü de ilk kısmını alalım arkadaşlar. İlk geldiği. Haydar Özdemir de bir değerlendirmesini alalım. Çünkü ilk başta verilen ifade, olayın görüntüleri hepsi birbirinden farklı şeyler söylüyor. Yani şöyle düşünün. Bir an sadece bu görüntüleri görseniz geliş biçimi mesela şu anda tam evet Haydar Özdemir'de bir dönüp anlatabiliriz ne? Beraber.
3: Evet.
1: Geliş biçimi, aracın kapısının açılması, silahını çekiyor, kapıya vuruyor ve doğrudan toplamda bu eğilme zaten 3 saniyelik bir süre ve silah patlıyor, ondan sonra da çıkıyor. Bir panik hali var. Yani sonra çünkü vurulan bir genç var. Nasıl değerlendirmek lazım.
3: Şimdi mahkemeye intikal etmiş olan bir öldürme olayından bahsediyoruz. Lütfen kusura bakmayın.
0: Tabii ki.
3: Yayının içerisinde. Burada mahkeme heyeti neyi arayacak? Hukuken iddia makamı neyi ön plana çıkartacak? Savunma makamındakiler nasıl bir savunma yapacaklar? Ve hakim nasıl bir karar verecek? Şimdi şu görüntülere bakıyorsunuz. İfadelere bakıyorsunuz. İfadelerle görüntüler birbirini tutmuyor. Ne yapacaksınız? Evet. Ara deliller ve tanık delillerine bakacaksınız. Şimdi savcılık makamı

0: İhkamıyla maktul avukatı otomatikman konuyla ilgili kendi iddialarını söylüyorlar. Ne diyorlar? Bakın biz baba da burada, baba da mahkemede direkt dahil oluyor konuya ve Cemil Bey de kendi beyanlarını söylüyor. Sıcağı sıcağına almış olduğu bilgileri aktarıyor.
1: Evet.
0: Polis de aynı şekilde yaptı. İlk bilgilerle ifadelerini aldı.
1: Evet.
0: Bakın polis ifadeleriyle mahkeme ifadeleri de birbirini tutmuyor. Burada hep beraber polis ifadelerini dinlemiştik. Yani poliste verilmiş olan ifadelerde özellikle bizim burada sorgulamış olduğumuz bazı noktaların şimdi belirginleştiğini görüyoruz. Ama
1: Evet.
0: ne için belirginleştiğini görüyoruz? Biraz önce söylediğim hassas konuyla ilgili. Ana başlık kasten öldürme mi? Yoksa savunmanın iddiası gibi burada bir kaza mı? Bu
1: Evet.
0: silah kazayan mı patladı? Çünkü bu ikisinin arasında çok ciddi bir ceza farkı var. Savunmanın çok doğal bir tepkisidir bu.
1: Bir kısa araya gireyim çünkü diyor ki yolcu tarafında oturan şahıs küfür etti, vurdu. Beni içeri çekmeye çalıştı, silahı tutmaya çalıştı.
2: Haksız Sariye de biraz aslında
1: Yani
2: getirmiş
1: bir
2: oluyor burada.
1: kaza olduğu süsünü destekleyen
0: Kazaya, direkt
1: ifadeler
0: kazaya
1: veriyor.
0: görüyor.
1: Evet.
0: Haksız Tarihe bile değil.
2: Küfür etti
0: Yani
2: kısmında.
0: işte o küfür var, hamle olduğundan bahsediyor vesaire falan filan ama yani unuttuğumuz bir kısım var. Unuttuğumuz kısım ne? Sen kendi aracından torpidodan silah alıyorsun. Torpidonda kurulu olan bir silahla birlikte gidiyorsun.
1: Alıyorsun koruma polis, eski
0: Evet.
1: emekli koruma polisin kapını
0: Yanında
1: açıyor.
0: duruyor.
1: Sonra silahını çekiyorsun. Evet.
0: Sen anlatmış olduğun olayla ilgili olarak da cama silahla vuruyorsun.
1: Evet.
0: Daha sonra kapı açılıyor.
1: İlk ifadesinde de böyleydi galiba. Cama silahla vurulduğunu teyit eden
2: Evet,
1: bilgiler vardı.
0: bakın bu taraf yani sanık tarafı eliyle vurduğunu söylemişti. Ama görüntüler ortaya çıkınca silahla vurduğunun cambayın ifadesiyle uyumlu olduğunun görüntülerinden
1: Var.
0: anlamıştık.
1: Evet.
0: Şimdi daha sonraki hadisede de içerisinde aracın tamam göremiyoruz. Ama 3 saniye içerisinde bu hadise meydana geliyor. Şimdi burada hakim kanaat getirecek. Neye göre getirecek? İşte buradaki beyanlar, görüntüler, bilirkişinin raporları vesairelerle birlikte getirecek. Ha, polisiye tecrübe size neyi aktarır? Bakın onu da söyleyelim.
1: En önemli kısım.
0: Her tarafa adaletli olmak adına konuşuyoruz şu anda. Şoför mahallinde Cemil Bey var. Ben yanındayım. Hangi pozisyonda olursam olayım, geriye gittim, ileriye gittim. Elini içeriye sokmuş olan bir kişi eğer hedefindeki bensem, yani cambaysa hedefindeki, o yakın mesafeden buraya gitmez. Kurşunun adresi burası olmaz. Yani orada bir şey olmuş o
1: Yani
0: içeride.
1: geniş.
0: Ne olduğunu biz bilmiyoruz.
1: Evet.
0: Yani ne olduğu ile ilgili yorum yaparsak adaletsiz davranmış oluruz. Hedef eğer Kubilay'sa o zaman da bir motivasyonun olması lazım. Yani hangi motivasyon? Acaba o ifadelerde geçen bunları Bağcılar'ın çocuğu dikkatli ol motivasyonu mu? Veya ondan bir hamle
1: Yani
0: geleceğini mi
1: bu
0: düşündü?
1: görüntülerde kendisi
0: Orada
1: daha
0: onu
1: tehlikeli
0: oturtulması
1: görünüyor.
0: lazım.
1: Haydar Özdemir, bu görüntülerde geliş şekli, arabadan çıkış, aracın yanına gidiş kendisi yani Bağcılar çocuklarından korkuyorsa kendisi daha ürkütücü görünüyor orada baktığınız
0: Evet,
1: zaman.
0: bakın
2: o da
0: biz ne
2: aleyhinin
0: dedik?
2: ifadesiydi
0: Evet.
2: zaten.
0: İlk görüntüleri izlediğimizde ne dedik? Kamu gücü kullanılmış dedik
1: Evet.
0: burada. Bak bir kere en başına gidelim olayın. En evveliyatına gidelim. Bir kamu gücü kullanılıyor. Ne var? Çakarlı cinayet diye geçti.
1: Tabii çakal. Biz
0: Başlıklara
1: de
0: da
1: öyle
0: öyle
1: söyledik.
0: geçti.
2: Avukatlar da bunu
0: Sen
2: sordu zaten dava
0: karşında
2: esnasında.
0: bir devlet görevlisinin var olduğunu hissediyorsun. O devlet görevlisi sana doğru yanaşıyormuş gibi hissediyorsun. Elinde de silah var. Camına vuruyor. Silah içeriye giriyor. 3 saniye içinde patlıyor.
1: Evet.
0: Ve normal şartlar altında motivasyonların tamamına baktığınız zaman hedefte olmayan bir kişi vefat ediyor maalesef.
1: Evet.
0: Anlatabildim mi? Maalesef'ten kastım birisinin vefat etmesi anlamında söylüyorum. Kim vefat ederse etsin maalesef diyoruz. Yani burada bunu ayıklamak mahkeme heyeti açısından da zordur. Ama genel olarak konuya baktığınız zaman çok net bir
1: Şimdi orada evet öldürme kastım meselesi
0: kastının
1: var.
0: varlığını hissediyorsunuz.
1: Evet.
0: Öyle diyelim.
1: Ama yani
0: Yürüyen mahkemeyi etkilememek adına o varlığı hissediyorsunuz.
1: hemen Cemil Bey'e bir kulak verelim. Söyleyeceğiniz şeyler var bu noktada.
3: Burada
1: Bir ifadeye de geri dönelim arkadaşlar. Sonra bunu tekrar veririz.
3: Çakarlı arabanın giriş olayında zaten kendisi çakarlı arabayı Alaaddin bilerek istemiş.

0: Olay çıkacak. Orada çakarlı arabayla gidelim. Resmi bir görüntüyle gidelim demiş. Sokağa girerken de çakarları açalım demiş. Öyle girelim demiş. Amaç ne burada? Ben onu şeyde de söyledim. Yani gecenin 11'inde köpeği uyandıralım zihniyeti mi, yoksa endişe etmesinler, yanlarına kadar sokulalım zihniyeti mi? Yanlarına kadar çakarlı arabayla resmi sokulalım, rahat hareket edelim düşüncesiyle gelmişler. Bir kurgu var.
1: Hakime söylediniz.
0: Ben bunları hep açıkladım, her
1: Evet,
0: yerde
1: hakime
0: açıkladım.
1: söylediniz yani, o özellikle hakime.
0: Orada da açıkladım. Şey dedi. Şimdi bir kurgu var ve o kurguda rahat bir şekilde geliyor oraya. Silahını çekip ateş ediyor. Şimdi burada şu var. Hedef Kubilay değildi hedef. Şimdi bu
1: Sonuç.
0: adam uyuşturucu alıp gelmiş. Uyuşturucunun etkisiyle daha önce psikopatlıkları olan birisi basın mensubunun üzerine araba sürmüş bir sanatçı kızıyla çıktığı zaman. Basın mensubunun üzerine sürüyor ezme niyetiyle. Ondan önce 3 tane yaralaması var. Açık mekanda ateş etmiş, yaralaması var. Yani bu silahı çok rahat mekan içerilerinde kullanabilen birisi. Şimdi burada ne yaptı? Aleyna bir gün önce onda kalmış. Aleyna'ya gövde gösterisi yapmak için bir eylem planladı. Oraya o hırsla geldi. Bir
1: Evet.
0: eylem planladı. Burada Aleyna'nın katkısı da tabii ki var.
1: O
0: Gireriz.
1: katkıyı da değerlendirecek şekilde şu ifadeye de bir bakalım, Aleyna'nın ifadesine. Diyor ki Canbay torpidoya eğildi. Canbay'ın, daha doğrusu Kate zanlısının ifadesini teyit ediyor aslında verdiği ifadeyi. Bu ifade, bu kısmı önemli. Alaaddin torpidodan silahı aldı. Yani biz araçla ilk geldiğimiz anda diyor, Alaaddin torpidodan onu görünce diyor, eğildiğini görünce silahı aldı. Ne demek o? Silah aldığını düşünerek bizimki de kendini korumaya aldı demek istiyor aslında bu ifade. Bu ifadenin mahkeme nezdinde sonuçları olsun diye söylüyor
2: Şimdi
1: bunu.
2: Zülfikar, buralara da gitme. Madem amacın köpeği almak, yani o yanında getirmiş olduğun o çakarlı vitolu, şununu bununu korumaların vesaire her şeyin var elinin altında.
3: Zaten
2: Onu
3: erkek
2: yollarsın, o alır.
3: arkadaşına tehdit edildiğini
2: Getirir
3: söylüyor.
2: sana.
3: Barışmak istiyor
2: Yani
3: benimle diyor.
2: böyle bir şeyden bahsediyor. Bu olayın olma sebebini kalkıp da biz işte bir stüdyoya gidelim vesaire. Yok abi böyle bir şey.
1: Böyle bir şey olmaz. Şimdi
2: Yani
1: Cemil Bey'e
2: bu gün içerisinde olan o telefon görüşmeleri, o trafiğin vermiş olduğu bir sonuç.
1: Şimdi
2: Ve oraya
1: Cemil
2: erkek
1: Bey,
2: arkadaşı bizzat götürülmüş.
3: O yüzden azmettirmekten
1: Aleyna
3: yararlanıyor zaten.
1: Tutuş'un katkısı anlamında
0: Katkısı
1: söyledi.
0: şu.
1: Ben de o yüzden o ifadeyi okudum. Buyurun, devam edin.
0: Katkısı şu. Şimdi Aleyna'nın daha önce 7-8 ay önce basına yaptığı bir açıklama var bir programda. Eski arkadaşımla bir sorun yaşarsam yeni yaşadığım sorunu yeni sevgilime söylerim, gerekeni yapsın diyor net olarak. Bu açıklaması var. Burada da Canbay'ın arayıp sevgilin var mı yok mu diye sorgulaması ve bu sorgulamadan sonra Kubilay Yalçın ve Canbay'ın stüdyonun önüne gitmesi bu Aleyna'yı rahatsız etmiş. Rahatsız ettiği için bence o saatten sonra Aleyna'nın o 8 ay önce açıkladığı psikolojik yönü devreye girmiş. Ve
1: Söylemiş.
0: bu psikolojiyle bunu annesine ve Alaaddin'e anlatmış.
1: Evet.
0: O saatten sonra kurgu başlamış. Kurgu başlamış. Alaaddin'le annesiyle annesinin evinde bunlar bir araya geliyor. Güya
1: Bu konuyu konuşuyorlar.
0: Konuşmadık falan muhabbetleri çok fazla var ama
1: Size göre konuşuyorlar bunu.
0: konuşuyorlar tabii. Arabanın orada olduğunu biliyor. Sürekli Kenan denilen bir Berti'nin arkadaşına kontrol yaptırıyorlar. Bu kontrollerde dahi kendi şeyleri var, çelişkileri var. Mesela Aleyna diyor ki arabanın yanından Berti'nin aracıyla geçtik diyor, baktık arabaya iki kişiydiler diyor kendi açıklaması. Arabanın yanında sen üç kişiyi geçerken nasıl görmüyorsun? Ama aynı devamında Berti'nin arkadaşı Kenan'ın 10. kattan ben üç kişi olduklarını gördüm beyanı var tanık olarak şey verirken. Böyle bir çelişki yaşıyorlar kendi aralarında. Devamında annesinin evine gidip olayları anlatıyor. Alaaddin'le ondan sonra çakarlı araç isteği. Zaten testinde uyuşturucu çıktı. O psikolojiyle geliyor. Mermiyi silahın ağzına vermiş. Olay çıkacak, siz de gelin. Bilinçli orada beklediklerini biliyor ve olay üzerine gidiyor. Hani bir olaya karışacak.
1: Yanında konvoyla gidiyor. İki
0: Tabii
1: araç gidiyorlar.
0: konvoyla. Ki orada zaten Aleyna'nın geldiği bir üçüncü araç var kapıda bekleyen.
1: Bir de üçüncü
0: Konu
1: araç var.
0: köpek mevzu değil. Zaten mesela yemeğe gittim diyor. Köpeğim bensiz yapamıyor. Onun için almaya gittim diyor. Ama yemeğe köpeksiz gitmiş. Köpek köpeği almadan gitmiş.
2: Şimdi bak, sonunda polisin yapmış olduğu soruşturmanın içerisinde bazı şeyleri biz cımbızla çekip almıştık. Neydi o? annenin

0: konumu. Şimdi burada savunma mekanizmasının içerisinde anne boşa çıkartılması için cümleler kullanılmış.
1: Ya, polis meselesi değil, savcının da planlı eylemleri.
0: Oraya gitme sebebi. O gitme sebebiyle ilgili olarak kamuflaj tamamen köpeğin üzerine oturtturulmuş. Silahın kurulu olması, savunma prosedürü, yani kendilerinin koruma prosedürü olarak geliştirmiş oldukları bir metot olduğundan bahsedilmiş. Silahla niye arabaya yanaştı? Buna bir açıklama getirilmiş. Olay olduktan sonra niye ambulans çağırmadın? Biz başkası aracılığıyla oraya ambulansın gittiğinden haberdar olduk denmesi.
2: Evet.
0: Daha sonra niye Zorlu'daki eve saklandın? Madem bunların hepsini yaşadın, özellikle evet, bilinmeyen bir eve niye gittin? Onu da Aksaray'a gittik ama bizden kimlik istedikleri için Zorlu'daki eve gittik. Yani bu ifadelerin bütününe baktığınız zaman bizim polis tarafından yapılmış olan soruşturmanın içerisinde özellikle bakın bu olay bundan dolayı kasten bir olaydır diye adlandırdığımız her şeyi çürütecek savunmalar yapılmış.
1: Mahkemede ama mahkemede. Dosyada şimdi
3: ama şunu da hakim şimdi bir kanaat getirecek.
0: O kanaatin üzerinden
3: zaten
0: yapacak bunların değerlendirmeyi.
1: Evet, ama yapılan
0: bunlar da doğal süreçlerdir. Bakın hukukun içerisinde bunlar da var. Bunlar da doğal süreçlerdir. Bu şekilde söyleyecekler. İddia makamı da kendisince yani iddialarını dile getirecek.
4: Kendi araçlarını saklıyorlar. Ticari veya toplu tarzda araç kullanıyorlar.
0: Evet.
4: Değiştirerek yani araç takip önlemek amaçlı bir olay aslında ama.
1: Evet. Yani savcının tespitinde de var. Zaten planlanmış diye kaçış sürecinin planlanmasına da amca tarafından, makam şoförü tarafından diğerlerinin bütün katkısı savcılık soruşturma dosyasında. Hatta kalacağı yerin sanatçı İzzet Yıldızhan tarafından ayarlandığı şüphesine kadar ki o da geçtiğimiz günlerde tahliye oldu ve müşterek failin biraz önce Cemil Bey'in söylediği şekilde aslında bu konudaki esas meselenin köpek almak, kediyi almak değil, başka bir öfkeyle hareket edildiğine dair tespit.
4: İki bilgi daha var aslında orada.
1: Buyurun.
4: Şimdi oraya yanaştıkları zaman sokağa girmeden önce Bert'in onlardan önce iniyor. Onlardan beraberler aslında. Bert'in daha önceden stüdyoya girmiş. Ve onlara haber yolluyor mesajlarla. Ve en son burada değiller diyor.
3: Evet, mesela sonrasında bir SMS
4: sonrasında
3: atıyor.
4: Diyor ki buradalar geldiler.
1: Evet.
4: 1,5 dakika civarı önce. Buradalar geldiler mesajına rağmen o mesajdan sonra giriyorlar.
3: Evet.
4: Yani sanki gelmelerini bize haber ver biz girelim mantığı da var orada. Ve Kubilay vurulduktan sonra da hani Aleyna diyor ya Kubilay çok üzüldüm Kubilay'a şudur budur. Kubilay'ın vurulduğunu görüyor. Kubilay'a hiç bakmıyor bile. Geçiyorlar bir paroca gidiyorlar. Sonra Bertin'e mesaj atıyor. Köpeğime iyi bak diyor. Dedi ya psikolojim bozuldu. Kendimde hepsi, değildim ama sen Kubilay'ı sormuyorsun
3: evet, onu
4: ve yakalanana kadar Kubilay'ı hiç sormamış mesajlarında yok
1: evet.
4: Sadece köpeğini soruyor köpeğime iyi bak köpeğim ne oldu köpeğim şu oldu hani üzülerek söylüyorum oğlum köpekten değersiz yani bu kadar vahşi bir olay var
1: yani anlattıkları gibi kazayla olduysa zaten orada kaza oldu tartışırız
4: koşar gider yardıma
1: yardıma gidersiniz tamam. Ambulans çağırırsınız tamam. 155'i ararsınız. Olayın birebir muhatapları açısından değil, dışında kalanlar için söylüyorum. Yani bir kaza olduğu şüphesinin
4: biz işimizi yaptık gittik.
1: Bir öfke hali olduğu tabii, çok
4: işimizi
1: açık
4: yaptık,
1: zaten.
4: Gittik.
1: Evet. Son bir değerlendirme kısa Haydar Özdemir. Belki ne söylenebilir burada bu olayla ilgili?
0: Bakın olayda bilirkişi raporları da çok önemli. Yani bu olayın öncesi, sırası, sonrası.
1: Evet.
0: Kimin hangi rolü üstlendiğiyle ilgili olarak.
1: Evet.
0: İşte bu mesajlar, bas kayıtları, yine telefonla yapılan o trafikler, trafik akışının izlenmesi, o trafik akışının içerisinde kişilerin konumlarının nereler olduğu.
1: O da zaten mahkemede
0: daha sonrasında
1: çıkacak.
0: Da tabii bu kamu gücünü kullanmış, bakın yansımayan ifadelerden en önemli, benim en çok kıymet verdiğim de koruma polisi olarak görev yapan kişiler, emekli olmuş olan arkadaşlardan bahsediyorum.
1: Bir cümle,
0: Onların vereceği ifadeler çok önemli.
1: Da şunu soracağım. Bu Çakar meselesi resmi bir tahsis mi? Mahkemede ne konuşuldu bununla ilgili?
3: Yani Çakar meselesiyle ilgili zaten avukatın sorduğu bir soru var. Diyor ki neden koruma polisleriyle zırhlı araçlarla gittiniz? O da aracımız zırhlı değildi. Yanımızda bulunanlar da şofördü diye ifade kullanıyor. Yani evet, onu da kabul etmiyor zaten.
1: Evet. O
3: hazırlıklı
1: Çakar
3: planlı gitmedik problem diyor.
0: Orada soruşturma aşamasında yapılmış olan tespitler var. Sizin beyanlarınızın çok önemi yok. Tespit varsa o tespit daha ön plana çıkacaktır ve ona göre de değerlendirmesi yapılacaktır. Yani söylemeye çalıştığımız şu. oradaki kişilerin de vereceği ifadeler çok kıymetli. Hangi amaçla gittikleriyle ilgili olarak verecekleri samimi doğru ifadeler olayı net bir şekilde açıklığa ortaya kavuşturur. Koyacak.
1: Son cümle Cemil Bey, başka bir konuya geçeceğiz, buyurun.
4: Tabii ki. Şimdi burada şahısların mahkeme sırasında uzun sürdü ve bütün hepsini tek tek dinledik ve biz de katıldık soru olarak. Bu ifadelerinde hep kendini kurtarıcı pozisyonda planlı bir ifade kurgusu vardı.
1: Evet.
4: Hepsi birbirini tamamlayan, belli bir kalemlerden çıkmış gibi,
1: bir ifade gibi.
4: Düzenli bir matbaa baskısı gibi bir ifade vardı. Burada birbirlerini kurtarmaya çalıştıkları, ayan beyan kendi adıma söyleyeyim, gördüklerimi duruşma anında bunu gördüm. Diğer taraftan demin size bahsettiğim çakarlı araç girişi, mesaj olayı, buradalar geldiler, köpeğime iyi bak, bunların hepsi bas kayıtlarındaki WhatsApp yazışmalarından alınan bilgiler. Net evet. Bilgi bunlar.
3: Ve dosyada var zaten
4: evet,
3: bunlar.
4: Evet, evet, evet.
1: Peki zaten mahkemede aslında hangi amaçla gelindiğini ve oğlunuzun neyin kurbanı ya da hangi cinayetin, ne tür bir cinayetin kurbanı olduğunu da tespit edecektir.
4: Demin bir şey söylüyordum, yarım kaldı. Onu tamamlayayım
1: lütfen.
4: Dedim ya, uyuşturucu aldı, oraya o şekilde geldi. Aleyna'ya gövde gösterisiyle ben bir eylem yapacağım, döneceğim. O açık mekandaki ateş etme olayı gibi. İşte yanında sevgilisi varken arabayı basın mensuplarının üzerine sürme olayı gibi. Basın mensuplarının üzerine sürdüğü zaman bile ben hangisini izleyeyim önemli değil. Birinin ikisini kime zarar verirsem peki, kaçsınlar gibi. Orada geldi, gövde gösterisini yaptı, kubreyi vurdu, beynen tatmin oldu, geriye döndü. Eğer beynen tatmin olmasaydı diğerlerini de vururdu zaten. Ben bu açıdan bakıyorum.
1: Yani uyuşturucu etkisinde yaptığını söylüyorsunuz. Peki evet, çok teşekkür ediyoruz.
4: Peki, ben teşekkür ederim.
1: Kubilay Kaan Kundakçı'nın babası stüdyoda konuktu. Cinayetin duruşma sonrası hangi dosyanın hangi seyirde ilerlediğine baktık. Devam edeceğiz.

0: Evet, kaçırılan, kaçırıldıktan sonra da polisin deyim yerindeyse film gibi bir operasyonla bulduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Yardımcısı Erhan Karaal soruşturmasına bakacağız. 5 yeni gözaltı var. 500 kilo altın ve işkence iddiası var. İşkence tespitli tabii, iddia düzeyinde değil. Bu acaba 500 kilo altın meselesi nereden ortaya çıktı? Şüpheliler neden böyle bir altının peşinde? Çünkü Erhan Karaal'ın profili çok da 500 kilo altına sahip biri gibi görünmüyor. Arka planına bakacağız. Haydar Özdemir'le, Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir'le devam ediyoruz. Şimdi gördüğünüz fotoğraf Erhan Karaal'ın sorgusunda, daha doğrusu kurtarıldıktan sonra tarif ettiği isimler. Fotoğraflarını gösteriyor polis. Diyor ki bu kişi seni kaçıranlar arasında mıydı? Şurada yolumu kesen polisim diyen kişi ilk anda Erhan Karaal'ı kaçırırken şu yandaki fotoğraftan da hatırlayabilirsiniz. Hemen Erhan Karaal akşam saatlerinde evinin önünde ilerlerken bu kişi geliyor önünü kesiyor. Sonra kaçırılma anında arabaya koyulduğundaki diğer kişi bunu da teşhis ediyor. Ama diğer 3 kişi bunları gördüm ama beni arabaya koyduktan sonra kafamı sürekli bacaklarımın arasına eğdiler ve sürekli beni gezdirdiler diyor. Bu kısa özetin ardından zorla araca bindirildiğini ifade etmiştik. Birçok kez de farklı araçlara bindirip değiştiriyorlar. Şimdi bu olaydaki kaçırma olayına dair teferruat, olayda bir polis tecrübesiyle baktığınızda ne söylüyor? Bu kişiler profesyonel bir kaçırma eylemi yapıyormuş gibi görünüyorlar ama ne kadar profesyoneller, buradan başlayalım.
1: Yani bence çok profesyonel değiller ama şöyle bir şey var. Polisin yapmış olduğu tespitler var.
0: Evet.
1: Yani yapmış olduğu tespitlerden en kıymetlisi, en önemlisi bu talimatın yurt dışından alınmış olmasıyla ilgili. Evrak üzerinde bu şekilde yazıyor. Şimdi yurt dışından talimatla İBB'de çalışan bir genel müdür yardımcısını kaçırıyorsunuz.
0: Evet.
1: Kaçırıyorsunuz, şu anlamda profesyonelce hareket etmiş gibi gözüküyor. Deniyor ki işte 3 tane araba değiştirdiler. Evinin evet. önünden aldın, kameraların gözünün önünde aldın. Yani yakalanacağın da bir şekilde belli. Bu 3 arabayı değiştirdikten sonra kullanmış olduğun güzergahlara bakarken kişi yani bir gözünü bağlama, kafasına bir çuval geçirme vesaire falan filan olmaksızın sadece bacaklarının arasına aldığın şeklinde söylüyorsun.
0: Evet.
1: Ve neredeyse muhatap olduğu her insanın da yüzünü görmüş.
0: Yani
1: ayrıca
0: evet, sana doğru görmeye
1: Avrasya
0: başlamış.
1: Tüneli'nin içinden geçerken radyoyu bile kapatmamışsın. Avrasya Tüneli'nden geçtiğimizi iki defa hissettik diyor.
0: İki kez evet anons var.
1: Sonra yani hani bir insana şimdi burada ekranların karşısında söylemek ne kadar doğrudur bilmiyorum ama yani eziyet etmek sadece darpla olan şeyler değildir.
0: Hı hı.
1: Ve siz bir amaç uğruna bir eziyette bulunduğunuzu iddia ediyorsunuz. O grup için söylüyorum bunu evet. ve bunu klasik darp metoduyla yapıyorsunuz.
0: Şimdi darbın amacı
1: yani
0: da
1: yani buradan dolayı, bu saydıklarımdan dolayı, özür dilerim, bu saydıklarımdan dolayı çok profesyonel bir ekip olduğunu söyleyemem.
0: Evet, geçelim
1: ama
0: o kısmı.
1: Alınmış olan talimata baktığınız zaman da bir organize bir ekip tarafından yapıldığını net bir şekilde anlıyoruz.
0: Şimdi bu olayın perde arkasında aslında neden planlandığına dair tabii ki soruşturma şu anda gizli. Ama eldeki emareler ve bilgilere baktığımızda ve Erhan Karaal'ın verdiği ifadeye baktığımızda diyor ki 300 kilo altın talep ettiler benden diyor. Şimdi bir isim söylüyor. Kim? Bu kurtarıldıktan sonraki fotoğrafı. Diyor ki Serdar Taşkın. Ekrem İmamoğlu'nun kasası. Bunun altınları sen de bunu bize ver. Vereceksin diye işkence ediyorlar, dövüyorlar.
1: Şimdi 300 kiloyla başlayıp 500 kiloyla devam eden bir süreçten
0: evet.
1: bahsediyoruz.
0: Sonra 500'e çıkıyor. Evet.
1: Evet, 300 kilo altın talep ediyorlar. Daha sonra nokta atışı. Bakın bu süreç içerisinde değerlendirmek lazım. Şimdi kaçırdınız, polis tarafından bulundunuz. Bu zaman dilimi içerisinde 3-4 araba değiştirdiniz. En az 2 tane mekan değiştirdiniz ve darp ediliyorsunuz.
0: Evet.
1: İlk sizle konuşanlar 300 kiloyla başlıyor. Daha
0: sonra
1: sonrasında
0: 500.
1: başka bir nokta atışı bilgi veriyorlar size. Diyorlar ki bak Erzincan'daki 500 kilo altının yerini söyle. Tamam. Demek ki bu dışarıdan alınan o talimat bir şekilde bazı konulara da vakıf.
0: Tam da o noktaya geleceğim. Şimdi bu kişiler bir altının peşinde, ellerinde bir bilgi var. Şimdi Serdar Taşkın İsmi burada çok önemli. Serdar Taşkın kim? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklu Ekrem İmamoğlu'yla Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemden beri yanında olan, şu anda İBB dosyasında tutuklu olan ve bir arada bir dönemde iddiaya göre itirafçı olmak için başvuruda bulunduğu iddia edilen bir kişi. Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğunu düşünüyorlar. Bu bilgiyi nereden elde etmiş olabilir? Bir organize suç örgütü ya da nasıl bir planla bu işe girişmiş olabilir?
1: İş yerinde çalışan taşeron işçiler de var bu işin içinde.
0: Evet.
1: 3 tane taşeron işçi var sevk edilen şüphelilerin içerisinde. Şimdi bu temizlik işçileri buradalar. Bunlardan nasıl bir bilgi akışı oldu ki bu örgüte? Bu kişi özellikle alınıyor ve Serdar Taşkın'ın Erzincan'da sakladığını düşündükleri altın bu kişiye soruluyor.
0: Evet.
1: Şimdi kişi her ne kadar o eziyetleri çekmiş olsa da bununla ilgili de herhangi bir bilgi sahibi olmadığını, Serdar Taşkın'ı da sadece iş yerinden tanıdığını, herhangi bir ilişkisinin de olmadığını beyan ediyor. İfadelerinde geçiyor tırnak içerisinde.
0: Evet.
1: Peki bu örgüt bu kadar İstanbul'un göbeğinde birilerini kaçırıp sorguluyorsa bu beyanlar ne kadar doğrudur diye de benim kafamda
0: şimdi
1: soru işareti oluşuyor.
0: Aslında o bir otoparkta 30 milyon dolar dolaştırılan bir kuyumcu dövizci parası 30 milyon dolar çalındı diye hatırlayacaksınız bundan 2 ay önce. Orada da yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve suçtan elde edilmiş gelirlerin paylaşımından kaynaklı bir problem olduğuna dair bir iddia vardı.
1: Orada da en önemli şey neydi? Yine kaynak bir şekilde belli edilemiyordu. Yok işte tadilattaydı, döviz büromuz oradan çıkart dedik, buraya getir dedik, güvenli olduğu için. Abi otopark 30 milyon dolar para tutulur mu?
0: Evet, 2 gün araçta dolaştırıyor.
1: Bir de üstüne üstlük güvenli dedikleri yer otomatik sistemle açılıp kapanan bir bariyer. Yani güvenlik dedikleri de bu. Başında bir güvenlikçisi yok vesairesi yok. O zaman da benzeri şeyleri söylemiştik. Bakın kara paranın olduğu her yerde her türlü polisiye olayla, asayiş olayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Çünkü kaynağı belli değil. Evet. O paranın sahibi çok olur. Yurt dışındaki suç örgütler de olur, yurt içindeki örgütler de olur.
0: Burada da suç gelirinden elde edildiği düşünülen bir hedef var. Daha doğrusu birisi var. O suç gelirlerini biz ondan alabilir miyiz? Ya da arka planda yürüyen bir kavga ve tartışmanın sonucunda bu kişi hedef olmuş gibi bir durumda görünüyor sanki.
1: Vatandaşın anlayacağı dilde de konuşalım. Emeksiz elde edilmiş olan

0: paranın ortağı çok olur.
1: Evet. Peki bu konu üzerindeki soru işareti sır perdesi devam ediyor. Savcılık soruşturması da devam ediyor. Onu da söyleyelim. Biz ayrıntılarla yine başka bir gün karşınızda olacağız. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Kılıçdaroğlu bugün de grup toplantısı yapan Özel hakkında disiplin süreci başlatacak mı? Son karar partide kalmak mı? Özel ve ekibi yol haritasında değişikliğe mi gitti? Kılıçdaroğlu'nun arınma stratejisinde ihraç listesi ne kadar uzun ve ibre kimleri gösteriyor? Özel, yargıya başvurup CHP'nin başına çağrı heyeti atanmasını mı talep edecek? Bazı CHP'li belediye başkanlarının AK Parti'ye geçişi nasıl değerlendiriliyor? Yeni transferler kapıda mı? Faruk Aksoy soruyor. Hukukçular Yiğit Acar, Ertuğrul Akar, kamuoyu araştırmacısı Murat Karan, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Hasan Öztürk ve Alişer Delek yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
2: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne yağmurlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 33 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 36, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Şanlıurfa parçalı bulutlu 38 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Biyole Manzara sundu.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
3: Seymen.
4: Uzmanlar market alışverişinde ambalajı şişmiş, ezilmiş ya da açılmış ürünlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Özellikle yaz aylarında süt, et ve deniz ürünlerinin taşıma ve saklama koşulları büyük önem taşıyor. Uzmanlar dondurulmuş ürünlerin çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Açıkta satılan ve uygun koşullarda saklanmayan ürünler sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
3: Seymen.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

İyi akşamlar Hülya Hökenek. Ben akşam haberlerindeyiz. Şöyle yapalım. Açılış maddesine bakalım. Bizim dahası böyle öne çıkardığımız gündemin ilk maddesi CHP Grup Başkanı Özgür Özel mecliste konuştu ama Özgür Özel parti derhal bu ayıptan kurtulmalı dedi. Kılıçdaroğlu MYK'yı ve parti meclisini de topladı. Kurultay sürecinin

0: Eylül'de başlatılması kararı da alındı. Ayrıca iki il başkanı da görevden alındı biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler önemli. Elbette ona bakacağız. Bu arada ikinci gündem maddesi Amerikan Başkanı Donald Trump barış görüşmelerinde krize neden olan Lübnan'da Hizbullah konusunda çözüm olarak Suriye'yi işaret etmiş ve Hizbullah'ı Suriye halletsin demişti. Şimdi bu çıkışa Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan bir veto var. Lübnan'a müdahale etmemiz söz konusu olamaz dedi. Amerika'nın Suriye planı yeni bir tuzağın habercisi gibi duruyor. Onu konuşacağız elbette. Çetin'le bölge denklemini çok iyi biliyor. Çetiner stüdyoda olacak birazdan benimle birlikte. Bakın, Kırıkkale'de savunma sanayi alanında faaliyet gösteren bir firmaya ait Ar-Ge tesislerine patlama meydana geldi. Bu arada iki kişi hayatını kaybetti, yaralılar var. O olayın ayrıntılarına da bakacağız. Akşam haberleri başlasın diyorum hemen. Kırıkkale'ye başlayalım çünkü mühimmat depolama ve imha tesisinde bir patlama meydana geldi. Özel şirket çalışanı iki personel hayatını kaybetti. İki asker yaralı. Yahşihan ilçesindeki Bedesten depolama ve imha tesisinde bir şirketin Ar-Ge çalışması sırasında mühimmat patladı. 3,5 inç roket infilak etti. Bu arada ihbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, jandarma, sağlık ekibi de sevk edildi. Bir patlayıcı madde uzmanı ile bir tapa uzmanı çalışanının hayatını kaybettiği belirlendi. Bu arada bölgede bulunan iki asker hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı. Ve Mahir'e gidelim. Çünkü CHP Genel Merkezi'nde MHK Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplandı, onu biliyoruz. Önemli kararlar da alındı. Olağan kurultay sürecinin Eylül'de başlamasına da karar verilmiş. İki il yönetimi de görevden alındı. CHP'deki gelişmeler inanılmaz. Ümit Dikbayır bu arada CHP'den de istifa etti. Onu da son dakika olarak yaklaşık bir saat kadar önce verdik. Detaylar Mahir'de. Mahir, bugünü ve yarına yansıması ne olacak acaba?
1: Şilerken ek baş döndüren gelişmeler yaşanan Cumhuriyet Halk Partisi öyle ki bazen yetişmekte bizler de zorlanıyoruz. Dikbayır'ın istifasıyla başlayalım dilersen, geçtiğimiz saat bu açıklamasını sosyal medya hesabı üzerine yaptı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldığını belirtti. İsim vermeden de Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini hedef aldı. Ümit Dikbayır yaptığı açıklamada Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin makamları şahsi ikbalin ve geçmişin rövanşlarının sahnesi olamaz ifadesini kullandı. Devamında benim itirazım Cumhuriyet Halk Partisi değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mirasını kendi siyasi varlığını sürdürmenin aracı haline getirenlerindir dedi ve CHP'den ayrıldığını belirtti. İyi Parti liselerinden seçime girmiş ve milletvekili seçilmişti. Önce partisinin istifa etti, geçtiğimiz yılda CHP katıldı ve bugün de CHP'den istifa ettiğini duyurdu Ümit Dikbayır. Yine Nimet Özdemir İslam milletvekili, o da İyi Parti'den meclise girmişti. Geçen yıl istifa etti, CHP katıldı ve geçtiğimiz hafta da o istifa etti. Yani İyi Parti'den CHP'ye gelen iki milletvekili istifa etti diyebiliriz. İki önemli toplantısı vardı bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Onlardan bir tanesi MHK'ydı. MHK'yı takip ettik ve bir kez daha ihraç kararı çıktı. MHK'dan iki il başkanı görevden alındı. O illere baktığımızda Kayseri ve Antalya. Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alındı. Aynı zamanda Kayseri eski il başkanının disipline de sevk edildiğini belirtelim. Ve aynı MHK toplantısında iki ile atamalar da yapıldı. Kayseri İl Başkanlığı'na Okan Marzoğlu, CHP Antalya İl Başkanlığı'na ise Hasan Şahin'in atandığını ifade edelim. İki isim de bugün görevine başladı ve olağan kurultay için ilk defa tarih verildi. CHP Genel Merkezi'nde Eylül ayında kurultay takvimi başlıyor. Parti sözcüsü Müslüm Sarı bunu ifade etti. Eylül'ün ilk haftası itibariyle mahallelerden başlamak üzere kurultay sürecinin başlayacağını belirtti. Tedbir kararı çerçevesinde genel başkan seçiminin yapılacağı büyük kurultay için tarih verilemiyor. Ancak en azından kurultay talepleri çerçevesinde en azından mahallelerden başlayarak bu süreci başlattıklarını ifade etti. Mahalleler, ilçeler, il ve daha sonra da büyük kurultay takvimini göreceğiz. Bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada olan kurultayın 4-5 ay içerisinde yapılabileceğini ifade etti, yaptı o açıklamada. Selahattin Demirtaş'ı ziyaret meselesi birkaç gündür konuşuluyor. Bizim yayınımızda da bir MYK üyesi Kılıçdaroğlu'nun kısa sürede Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini ifade etmişti. Bugün Demirtaş çevresinden bazı açıklamalar geldi. Kılıçdaroğlu'yla Demirtaş'ı görüşmeyeceği yönünde. O konuda soruldu Müslüm Sarı'ya. Müslüm Sarı, Selahattin Demirtaş'ı görüşmek noktasında henüz bir talepte bulunmadıklarını, bir girişimde bulunmadıklarını ifade etti. Bir yandan da olağanüstü kurultay talebi var özel cephesi tarafından. İmzalar geçtiğimiz hafta verilmişti genel merkeze, 800'den fazla imza. Müslüm Sarı onların değerlendirmesini sürdüğünü ifade etti. Ancak bir kez daha tedbir

0: kararını hatırlattı. Olağanüstü kurultay için adım atılmaması halinde özel cephesi bir çare heyeti atanması için mahkemeye başvuruda bulunacak önümüzdeki günlerde. Onu da takip ediyor olacağız. Bugün de Özgür Özel saat 13.30'da grup toplantısı kürsüye çıktı. Peki neler söyledi, hangi mesajları verdi? Dilerseniz onu da kendisinden dinleyelim.
1: Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha çağrı yaptı. Olağanüstü kurultay için toplanan imzaları işleme almasını istedi.
1: Partiyi bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir hiçbir tarafı yok. 1004 delege imza vermiş kurultay yapılsın diye.
2: CHP'de grup toplantısı kürsüsünde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu değil, Grup Başkanı Özgür Özel vardı. Özel, CHP Genel Merkezi'nin kurultaya hukuki olarak gidilemeyeceği görüşüne tepki gösterdi.
1: Tedbir kararının kurultay yapmaya engel olmadığını, aksine hızlı bir kurultayı gerektirdiği söylendi. Türkiye'de aksini savunan tek bir hukukçu yok.
2: Özel'in gündeminde genel merkezin görevden almaları da vardı.
1: Bu kongrelerin delegelerini seçtiği il başkanları görevde. Orada seçilmiş olan il başkanları görevden alınmaya kalkıyor. Bu ülkeye sandığı getirmiş, demokrasiyi getirmiş, bu ülkeyi yeniden demokrasiye taşımayı vaat eden bir partinin bu ayıptan derhal ama derhal kurtulması lazımdır. Bu partiyi öyle ya da böyle bir kez daha alacağız, açacağız ve biz bu partiyi hep birlikte iktidar yapacağız.
2: Özel, belediyelere yönelik operasyonlara da değindi.
1: Bugün sayısı 24'e çıkan belediye başkanlarımız tutukludur. Bundan sonrası için de bu tip hazırlıklar yapılmaktadır.
3: Şimdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye raporuna tepki gösterdi. Raporun eğri cetvelle çizildiğini söylüyor Bahçeli. Diyor ki Yüce Türk Yargısı Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez.
4: Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Avrupa'nın parlamentosu 2025 yılı Türkiye raporu da işte bu eğri cetvelle çizilmiş bir metindir. Bu rapor bağlayıcı olmayabilir. Fakat taşıdığı siyasi niyet bakımından üzerinde dikkatle durulması gereken bir belgedir.
5: Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna tepki gösterdi. Türk yargısı Brüksel raporlarına göre karar vermez dedi.
4: Raporun en vahim bölümlerinden biri de yargı gücümüzü abluka altına alma teşebbüsüdür. Yüce Türk Yargısı Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi belirleyecektir.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci ve vize serbestisi uygulaması vardı.
4: Vize serbestisi yıllardır bekletilmiştir. Müzakereler fiilen durma noktasına gelmiştir. Şimdi aynı Avrupa Parlamentosu kalkıp Türkiye'ye reform, hukuk ve iyi komşuluk dersi vermektedir. Bu nasıl bir körlük? Bu nasıl bir hukuksuzluktur?
5: Rapordaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik ifadeler de gündemindeydi.
4: Hiç kimse bizden Kıbrıs Türk'ünün davasını müzakere masalarına aşındırılmış formüllere teslim etmemizi istemesin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Büyük Türk Milleti'nin deniz jeopolitiğinde ileri karakolu, milli güvenliğimizin güney cephesindeki kilit taşı, mavi vatan ufkumuzun ayrılmaz bir parçasıdır.
5: Fransa'daki G7 liderleri toplantısında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın "Patron benim" sözünü de değerlendirdi.
4: Bu söz gelişi güzel söylenmiş bir cümle değil, G7 masasındaki güç dengesini, gerçek mahiyetini gösteren ibretlik bir itiraftır.
5: Bahçeli, MHP'nin hazırladığı 8 ana bölüm ve 800 sayfadan oluşan istikrar, ahlak ve refah temelli kalkınma vizyon belgesini de tanıttı.
4: Kalkınma anlayışımız, iktisat biliminin grafik ve tablolarına sığmayacak kadar derin, milletimizin istikbalini küresel piyasaların insafına bırakmayacak kadar Türk milliyetçisidir. İstikrarımızdan taviz vermeyeceğiz.
3: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları terörsüz Türkiye sürecine yönelik konuştu.

0: Çerçeve yasa meclis kapanmadan gelmeli dedi. Amerika-İran mütabakatını da değerlendirdi Hatimoğulları. Orta Doğu'da silahlar susmalı açıklaması yaptı. Ses açalım.
1: Çerçeve yasa meclisin bu yasama dönemi kapanmadan gelmeli. Bu toplum umutlanmıştır barış olacak diye. Bunu zamana yayarak bu umutları hiç kimse sönümlendirmeye kalkmasın kalkmamalı.
2: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yasal adım çağrısını yineledi. Temmuz ayına işaret etti.
1: Çerçeve yasanın acilen zaman kaybetmeksizin çıkması lazım. Ve bakın AKP sözcüsü bugün itibariyle yeni bir aşamadayız dedi. Yasal çerçeve aşamasına gelindi dedi. Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş hafta sonu yaptığı açıklamada çerçeve yasayı en kısa sürede meclis gündemine taşıyacaklarını belirtti. Bu sözü önemsiyoruz. Beklentimiz açıktır ve nettir. Bu süre zaten Temmuz ayını geçmemelidir.
2: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı da vardı.
1: Bakın bu karanlık tabloda İran-ABD arasındaki anlaşma görüşmelerini biz DEM Parti olarak elbette memnuniyetle karşılıyoruz. Diyaloğun savaşa tercih edildiği her adım çok kıymetli, çok değerli. Temennimiz şu ki bu anlaşma tamamına ersin. İsrail Lübnan'ı bombalamaya devam ediyor. Filistin işgali hala devam ediyor ve hala Filistinli çocuklar katlediliyor. Orta Doğu'da silahlar susmalı ve barış konuşmalı. Bölgenin barışı tesis edilmeli.
0: Şimdi aslında Orta Doğu demişken elbette biz Orta Doğu'yu konuşacağız. Tabii ki Çetiner Çetin'le konuşacağım. Yani bölge denklemini çok iyi biliyor Çetiner. Suriye'yi konuşacağız ama şöyle Suriye'yi Lübnan ve Amerika üzerinden konuşacağız. Amerika ve İran arasında müzakerelerin ardından yani gözler sürekli Lübnan'a çevriliyor. Çünkü Lübnan bu müzakerelerin ana merkezinde duruyor biliyorsunuz. Hem İran açısından da öyle. Lübnan'daki ateşkesi izlemek için Amerika'nın bir mekanizma kurduğu açıklanmıştı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun gelişmeden memnun olmadığı da iddia edildi. Amerika'nın İsrail'e Lübnan'da kısıtlama getirdiği de iddialar arasında. Bir bakalım haberi. Ardından Çetiner'le konuşacağız. Çünkü Şahra'nın da Lübnan'la ilgili bir açıklaması var. Bakalım.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan uzlaşmadan sonra gözler Lübnan'a çevrildi. Lübnan'daki ateşkesi izlemek için bir mekanizma kurulduğu belirtildi. Amerikalı yetkilinin yaptığı açıklamaya göre CENTCOM, Lübnan'daki çatışma durumunu eş zamanlı incelemek üzere izleme mekanizması başlattı. İsviçre'de yapılan görüşmelerde Lübnan'daki ateşkesin denetlenmesi için kurulması kararlaştırılan mekanizmanın Amerika Birleşik Devletleri, İran, Lübnan, Katar ve Pakistan'dan oluşacağı belirtildi. İsrail basını ise Başbakan Netanyahu'nun panik içinde olduğunu ve İsrail'in dışlandığı yeni mekanizma karşısında diplomatik girişim başlattığını yazdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e Lübnan'da verdiği sınırsız hareket yetkisinin de sona erdiği iddia edildi. İsrail'in Kanal 13 televizyonunun iddiasına göre yetkiyi sona erdirme kararı Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e yönelik kısıtlamaları birçok cephede genişledi. İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ve güneydeki Sur kentine operasyon yapılması yasaklandı. Başbakan Netanyahu, Savunma Bakanı Katz ve Genelkurmay Başkanı Zamir ise ortak bir açıklama yaptı. İsrail liderler bu açıklamayla Lübnan'ın güneyindeki güvenli bölgede işgalin süreceği mesajını verdi. İsrail'li aşırı sağcı bakan Smotrich ise Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin kendilerini ilgilendirmediğini savunarak Lübnan'daki saldırılara kararlılıkla devam edeceklerini iddia etti. Lübnan'la İsrail arasındaki müzakerelerin 5. turu içinde gözler yeniden Washington'a çevrildi. 3 gün sürmesi planlanan görüşmelerde ülkedeki son durum ele alınacak. Mayıs'ta düzenlenen görüşmeler sonucunda 17 Nisan'da sona erecek geçici ateşkes 45 gün uzatılmıştı.
0: İşte dedim Çetiner Çetin de stüdyoda sağ olsun geldi. Çünkü kendisine soracağım çok soru var. Amerikan Başkanı Trump bu arada G7 zirvesinde İsrail'in Lübnan'a saldırılarını eleştirirken Hizbullah

0: Allah işini Suriye halletsin dedi. Yani cümle bu. Suriye Cumhurbaşkanı tabii ki Yaşar'a bir açıklama yaptı. Açıklamada da bu öneriyi reddetti. Suriye'nin duruma müdahil olmayacağını söyledi bu arada. Trump'ın amacı da yani gerçekten nedir? Yani bu Orta Doğu'da vekil güçlerinin etkisi artık eskisi gibi mi? Ya da yeni bir vekil güç elde etmek mi? Yoksa bu bir tuzak mı? Ama tuzak kurarken de eğer tuzak derse Çetiner, yine sorularım olacak. Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin yayın konuğum. Öncelikle Çetiner hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Teşekkür ediyorum. İkincisi de arkadaşların da eline sağlık. Çok güzel hazırlamışlar gerçekten. Şara'dan Trump'a bir rest geldi. İşte Lübnan resti diye veriyoruz. Suriye'nin doğudan müdahalesi ve İsrail'in kuzeyden saldırılarıyla Lübnan kıskaca alınacaktı. Ancak Suriye yönetim bunu kabul etmedi. Naim Kasım Hizbullah Genel Sekreterinin açıklaması. Trump da İsrail'e bırakın Hizbullah'la Suriye ilgilensin dedim. Açık konuşmak gerekirse İsrail'den daha iyi çıkarırlar. Eğer İsrail bunu yapamıyorsa Suriye başarabilir diye bir açıklaması var. Şahra'nın da cevabı var. Gerçekten ne oluyor Çetiner?
1: Hülya, bu olay aslında aylar önce benim televizyonda gündeme getirdiğim bir konuydu. Serap Belet'in akşam yayınında, hatta konuklarımız da konuşurken o arada ben şöyle bir şey söyledim. Yeni bir savaş hazırlanalım. Çünkü yeni savaş Suriye'nin ve Lübnan Devlet Başkanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine her an Ahmet el-Şara'nın Lübnan'a girebileceği bir savaşla karşı karşıya kalabiliriz. Ve tabii bunu söylerken aslında biraz sahanın hareketliğine bakarak söylemiştim. Hatta konuklarımız da şey demiştim, böyle bir savaş olmaz falan filan ama ona doğru gidiyoruz işin
0: açıkçası. Nasıl bir savaş bu? Denklemi ne?
1: Birincisi Amerika İsrail'i Lübnan'dan çekmek istiyor. Ama İsrail'de buna karşılık Lübnan'da Hizbullah'a karşı savaşacak bir güç istiyor. Ya da güney kesimini, yani Lübnan'ın hemen alt kesiminde bir tampon bölge istiyor. Şimdi aslında bu yıllar önce İsrail'in denediği bir yöntemdi. Nasıl denemişlerdi bunu? İsrail ve Lübnan hattında Hristiyanlardan oluşan bir tampon bölge oluşturmuştu. Ama bu daha sonra işlevselliğini kaybetti ve o işlevselliğini kaybetmesiyle beraber o meşhur Lübnan modeli tamamen ortadan kalktı ve Hizbullah yeniden o bölgeye yerleşti. Tabii Lübnan'ın da problemleri var. Lübnan 14 tane ayrı mezhep ve etnik gruptan oluşan bir yapı. Dolayısıyla anayasa buna göre şekillenmiş durumda. Ordusu butik bir ordu, İsrail'e karşı koyabilecek bir ordu değil. Tabii bütün bunların olduğu bir ortamda da Hizbullah başat güç. Yani hem siyasi bir güç, Lübnan'ın resmi bir siyasi partisi ama aynı zamanda da Lübnan'daki en silahlı güç olarak, en büyük silahlı güç olarak biliniyor. Yani ordunun da üstünde bir güç. Hatta Beyrut'ta hemen havalimanının yanında Dahiye Mahallesi tamamen bunların kontrolünde.
0: Tabii.
1: Şimdi böyle olunca tabii yıllardır Hizbullah ve doğrudan İsrail arasındaki çatışmaları biliyoruz. Ama İsrail her Lübnan'a girdiğinde de karşısında Lübnan ordusunu değil tamamen Hizbullah'ı gördü ve savaşta aslında Hizbullah ve İsrail savaşına dönüştü. Şimdi tabii gelinen noktada bir, Amerika İran arasında yapılan müzakerelerde Lübnan bir kez önemli bir dosya ve şu anda bu konuda İran kesin ve net bir şekilde İsrail'in Lübnan'dan çıkmasını istiyor. Tabii burada kelime oyunları, diplomasi oyunları ve savaş oyunları devreye giriyor. Tamam, İsrail çıksın. Büyük bir ihtimalle de yakın bir zamanda biz İsrail'in önümüzdeki 60 gün içerisinde çıkabilme ihtimalini de konuşacağız.
0: O zaman soru şu, yani nasıl bir güç dengesi kurmak istiyor Donald Trump? Yani dahası Amerika. Yani bu tek, tabii tek başına Donald Trump değil şimdi herhalde. Tabii, bu cümleyi söylerken baskı unsuru, biraz önce dediğin gibi İsrail oradan çıkacak ama yani orada kurulacak olan güç dengesi neyin üstüne kurulacak? Nasıl şöyle, bir hakimiyet olacak?
1: Tabii Lübnan'da 14 farklı etnik mezhep grubu aslında yıllarca kendi aralarında savaştılar. Ama tabii ülkede biliyorsun Hristiyanlar, özellikle Maroniler ülkenin başat gücü ve ülkede Cumhurbaşkanlığı onlarda. Başbakanlık Sünnilerde ve Şiilerde de meclis başkanlığı var. Ama tabii bakanlıklar, kurumlar bunlar kendi aralarında bir dağılım içerisinde. Şimdi Trump'ın kafasındaki aslında şu. Bir, İsrail'i o bölgeden 60 gün içinde çekmek. İki, İsrail'in terk ettiği bölgelere Suriye ordusunu çekmek. Yani Suriye ordusunu, Suriye'nin içindeki gücü o bölgelere yerleştirmek. Hatta daha farklı bir şeyle karşılaşabiliriz. Henüz bu Orta Doğu'da konuşulan bir şey ama gündeme gelse bile Türkiye'de henüz konuşulan bir şey değil. Biz bunu daha 1,5 ay önce aslında ekranlarda Habertürk ekranında konuştuğumuz

Hayır olmaz dediler ama işte bugün onu tartışıyoruz, konuşuyoruz. PYD'nin Suriye ordusuyla entegre olmuş yapısının o bölgeye kaydırılabileceği söyleniyor. Hatta bunun için Barak Erbil'e gitti, PYD ile görüşmeler yaptı. Şu anda PYD İran'la karşı karşıya gelmemek için, açık konuşmak gerekirse PKK İran'la karşı karşıya gelmemek için bu teklife sıcak bakmıyor ve böyle bir hamle yapmayacaklarını söylüyorlar ama bir taraftan da PYD

0: Yani. Amerikalılar İranlılara söz verdiler. İsrail'i bir şekilde Lübnan'dan çekecekler. Ama İsrail de diyor ki ben çekilirsem orada Hizbullah'ın gücünün kırılması gerekiyor. Tamam. O zaman ortaya tarihsel bir mesele çıkıyor. Ahmet el-Şara Sünni bir yapılanma ve kendisi de geçmişte İdlib'de bulunduğu dönem içerisinde Hizbullah'la çok şiddetli çatışmalar yaşadı. Ve hatta Halep'te çatışırken Halep'i Hizbullah'tan aldı. Şimdi hatırlayacaksın. Lübnan'da bütün üst düzey Hizbullah yetkilileri öldürülünce Amerika Suriye'deki Hizbullah yetkililerini Lübnan'a çekti. Sırf Lübnan'ı kurtarabilmek için. O arada bir boşluk oluştu ve Ahmet el-Şara Halep'te Hizbullah'la savaşarak Halep'i
1: evet,
0: aldı.
1: Doğru.
0: Ve o savaşı ne Ruslara karşı ne Suriye ordusuna karşı değil aslında büyük ölçüde Hizbullah'a karşı savaşarak ta Şam'a kadar geldi. Şimdi Amerikalılar bu konuda bastırıyor. Peki Amerikalılar bunu bastırırken diğer mesela Türkiye ne düşünüyor? Türkiye kesinlikle Ahmet el-Şara'nın bir vekalet savaşına girmesini istemiyor. Kesinlikle Ankara Ahmet el-Şara'nın veya Suriye ordusunun Lübnan'a girip orada bulunmasını istemiyor. Çünkü bu çok uzun yıllara yayılan,
1: çok uzun zamana yayılan
0: bir savaşa dönüşecek. Lübnan'da bu tecrübeyi çok acı bir şekilde faturasını ödemiş bir ülke.
1: Şimdi bak buraya kadar tamam, çok net anlaşılır. Yani böyle süreci aktardın. Suriye'nin geçmişte Lübnan'a yaptığı askeri müdahale anlayışına dönmek istemiyoruz. Suriye, Lübnan'ın devlet kurumları aracılığıyla olumlu bir rol oynayabilir. Lübnan'daki herhangi bir bileşenin kaybı tüm bölgenin kaybı anlamına gelir. Bu önemli bir cümle. Yani Hülya, tüm Lübnan, bölgenin kaybı anlamına gelir cümlesi önemli. O denklem önemli.
0: Lübnan yani butik bir devlet, evet. Küçük bir devlet, bir başından bir başına 6,5 saatte gidip gelebileceğiniz bir devlet. Ama bütün Orta Doğu'yu temsil eden bir devlet. Hatırlar mısın bilmiyorum ama yaklaşık bir 15 yıl önce yine Lübnan'da hükümet devrilmişti. Türkiye dahil olmak üzere herkes işin içerisine girdi. Çünkü Lübnan Orta Doğu'nun bir minyatürü.
1: Tek bir şey eklemek istiyorum. Bak benim burada mesela gördüğüm şu cümlede bir altyazı. Burada temkinli bir geri çekiliş var.
0: Yani yapmayacağım demiyor. Ahmet el-Şara da şunun farkında. Amerika müthiş bir baskı kuruyor. Müthiş bir baskı oluşturmuş durumda. Çünkü yeni kurulan bir devlet. Düşün, uluslararası sivil kodları halen açılmadı. Amerika bu konuyla ilgili yasa tasarısı oluşturdu. Yasa tasarısı kanuna dönüştü. Tabii. Fakat halen Suriye uluslararası bankacılık sistemiyle barışık hale gelmedi. Daha da önemlisi Suudi Arabistan. Bakın burada çok belirleyici. Çok,
1: tabii,
0: Suudi Arabistan, İran'ın ya da Birleşik Arap Emirlikleri'nin yeniden İsrail'le beraber bir güç oluşturup işte Afrika kıtasında yapmış oldukları Port Sudan gibi bir şeye dönüştürmemek adına. Bak, mesela şu anda Suriye'de en etkin güç Suudi Arabistan. Ve Ahmet el-Şara üzerinde en etkin güç yine Suudi Arabistan. Ama hiçbiri bugüne kadar vaat ettikleri parayı Ahmet el-Şara'ya vermediler. Dolayısıyla ülkede ekonomi istenilen düzeyde değil.
1: Çok
0: ekonomik
1: kötü, darboğaz çok kötü.
0: Geldi.
1: Yani Suriye'yi sen de ben de zaten hani biliyorsun yani hani Lübnan dahil olmak üzere ben de şahsım adına iyi bilen işte gazetecilerden biriyim. Ama mesela reddetmesi yani hani tüm bölgenin kaybı anlamına gelir. Oradaki o temkinli meseleyi o yüzden biraz onu açmanı istedim.
0: Şöyle Ahmet el-Şara burada şunu bekliyor. Yani eğer Lübnan'la ilgili bir Suriye denklemi oluşacaksa bütün bölge ülkelerinin bu sürece dahil olması gerekiyor. Yani buna Suudi Arabistan, buna Türkiye,
1: Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı'yla ortak bir açıklama yapıyor. Hemen dönüyoruz kendisine.
2: Aldığımız güçle iki müttefik ve stratejik ortak olarak her alanda işbirliğini geliştiriyoruz. Bugünkü istişarelerimizde bu irademizi tekrar teyit ettik. Atacağımız müşterek adımları değerlendirdik. Görüşmelerimizde ticaretten yatırımlara, savunma sanayinden enerji ve beşeri ilişkilere kadar birçok başlıkta fikir alışverişinde bulunduk. 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize erişmemizin bunun ardından 15 milyar dolarlık hedef belirledik. Yeni hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Polonya yaklaşık 9 milyar dolar tutarındaki projeyle müteahhitlik

İlk firmalarımızın en faal olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Bu projelerin sayısının daha da artmasını temenni ediyoruz. Polonya ile potansiyel bir diğer alanı ulaştırma teşkil ediyor. Polonya'nın da desteğiyle stratejik ortak olduğumuz 3 deniz girişimi bu konuda önemli bir platform sunuyor. Savunma sanayi de ikili işbirliğimizin öne çıkan gündem maddelerinden biri. Malumunuz bu alanda geçmişte gerek İHA'lar gerek diğer savunma projeleri olsun çok önemli ortaklıklara imza atmıştık. Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak bu işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Köklü ikili münasebetlerimizin eğitim ve kültürden bilim ve turizme uzanan geniş bir alanda güçlendirilmesi de dostluğumuzun geleceğine yapacağımız müşterek bir yatırımı teşkil edecektir. Değerli basın mensupları, görüşmelerimizde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle güncel bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Her vesileyle vurguladığımız üzere Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz. Bu vesileyle Polonya'nın Avrupa Birliği üyelik sürecimize verdiği destek için teşekkür ediyor. Bu desteğin artarak sürmesini diliyorum. NATO bağlamındaki gelişmeleri de Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte değerlendirdik. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Bu noktada Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi transatlantik bağın pekiştirilmesini önemli görüyoruz. Görüşmemizde Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve İran bağlantılı gelişmeleri de etraflıca değerlendirdik. Her iki alanda da barışa duyulan ihtiyaca dikkat çektik. Bu minvalde asla gölgede kalmaması gereken hususların başında Filistin ve Orta Doğu'da kalıcı barışa giden süreç geliyor. Filistin devletini tanıyan ülkeler arasındaki Polonya'dan iki devletli çözümü olan desteğini sürdürmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Nawrocki'ye bu ziyaretleri için teşekkür ediyor. İstişarelerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şimdi sözü Sayın Cumhurbaşkanı'na bırakıyorum.

0: Polonya ve Türkiye dostluk çok asıra kadar dayanıyor. Polonya ve Türkiye tarih boyunca çok fazla ortak deneyime sahiptir. Ve Türkiye devleti Polonya belli döneminde haritadan silmesini hiçbir zaman kabul etmeyen tek bir devlettir. Ve şimdiye kadar bu ilişkiler bu kadar güzel ve dostlukça bir şekilde devam ettirmeye becerebildik. Bugünkü temaslarımız bu tarihi güzel ve dost temeli de simgesidir. Sayın Cumhurbaşkanı Polonya davetini de uzatma imkanım oldu. Umarım Sayın Cumhurbaşkanı Polonya ziyaret etme fırsatı da olacak. Yaklaşan NATO zirvesine de katılma şansım olacak inşallah. Zirvenin tabii Ankara'da düzenleneceği için Türkiye'yi çok tebrik etmek istiyoruz. Tabii ki o zirve esnasında görüşülecek konulardan da biri Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş olacak ve bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı ile ele alabildik. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı ile değişik işbirliği platformlarından da konuştuk. Üç Deniz İnisiyatifi tarzı girişim tarzı platformlardan da konuştuk. Bunlar da Sayın Cumhurbaşkanı bize destek verdiği için çok teşekkür etmek istiyorum. Polonya ve Türkiye NATO ittifakı kapsamında çok önemli rol taşımaktadır. Her iki ülke NATO'nun kanatları savunmak mecburiyetinde. Bu alanda da bizim işbirliğimiz çok stratejik bir öneme sahiptir. Ve bu işbirliğimiz için Sayın Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür etmek istiyorum. Bizim ilişkilerimiz bu şekilde aynı zamanda NATO ittifakımızın ne kadar güçlendirmektedir. Tabii görüştüğümüz başka bir konu ekonomi işbirliği. Polonya ve Türkiye arasındaki ticari işbirliğimiz çok güzel bir şekilde gelişmektedir. Polonya, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş gibi engellere rağmen bu ticaretimizi güzel bir şekilde hiç durmadan geliştirebildik. G20 grubu toplantısından da bahsetme şansımız oldu. Polonya ABD Başkanı Donald Trump tarafından G20 toplantısına davet edildi. Ve bu alanda da iki ülke arasında, Polonya ve Türkiye arasında işbirliği yapmak isteriz. Ve daha önce bahsetmiş olduğum Üç Deniz girişim kapsamında da ortaklığımıza, işbirliğimize devam etmeye kararlıyız. Çok önemli başka bir konu savunma alanındaki işbirliğimiz. Geçen sene Polonya ve Türkiye Milli Savunma Bakanlar arasında imzalanan savunma kapsamında anlaşmadan da bahsetme imkanımız oldu. O anlaşma çerçevesinde Polonya ve Türk savunma sanayi alanında işbirliğinde konuştuk. Tabii bu işbirlik eşit şartlarda olmasını temenni ederiz ve değişik şekillerde olmasını de temenni ederiz. Savunma açısından diğer çok önemli bir husus, Polonya askerlerin Ankara'da görev ifade etmesi. Polonyalı askerler Türkiye'den satın alınmış olan Bayraktar insansız hava araçları kullanmaktadır. Bu tarz işbirliğimizin ne kadar önemli, ittifak için ne kadar önemli iki devlet olduğumuzun bir nişanesidir. Bu yüzden İncirlik üssünde görev yapan askerlerin varlığını kesinlikle devam ettirmek istiyoruz, uzatmak da istiyoruz.
1: Jego sąsiedztwie. Polska od roku 1988
0: Polonia, İsrail-Filistin ilişkilerine gelince Polonya 1988 yılından bu yana bu sorun iki devlet çözümü şeklinde çözülmesini destekliyor. Sayın Cumhurbaşkanı ile Ukrayna ve Rusya savaşından da bahsetme fırsatımız oldu. Polonya'ya karşı Rusya'nın hibrit faaliyetlerinden de bahsettik. Rusya'nın tek saldırgan bir ülke olduğu, Ukrayna saldıran ülke olduğunu konusunda hemfikiriz. Kesinlikle bu savaşın en kısa sürede bitmesini istediğimizi ifade ettik. Bu konunun en güzel çözülmesi diplomatik yollardır tabii ki ve bu konuda da ikimiz hemfikiriz.
1: Bardzo dziękuję panu prezydentowi za tą bardzo ważną
0: Sayın Cumhurbaşkanı, bu günkü çok özel ve önemli temaslar için sizden içten teşekkür etmek istiyorum. Bizim ülkemizin işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar da ileri getirebileceğimizi, çıkartabileceğimizi bir kez daha anladık. Türkiye'de düzenlenecek olan NATO zirvesinin tekrar düzenlenmesini dört gözle bekliyorum. Eminim bu zirve çok verimli bir şekilde geçeceğine inanıyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
2: NATO'nun caydırıcılığı ortak hedef. Cumhurbaşkanı Erdoğan işte basın toplantısında ortak basın toplantısını verdik. Önemli. Polonya Cumhurbaşkanı ile birlikte ortak açıklama yaptılar. Hem ticaret hedeflerine dair yapılan açıklama, Polonya ile işbirliğine dair ve elbette NATO'ya dair. Biz şöyle devam edelim. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesi kapsamında alınan yeni tedbirleri açıkladı. Kent genelinde bu arada 13 günlük eylem yasağı ilan edildi. Hassas bölgelere yetkisiz araç ve şahısların giremeyeceği de belirtildi.
3: Belirlenen bölgelerde araç ve şahıs girişleri engellenecek. Drone uçuşu yapılamayacak. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirlerini duyurdu. Kent genelinde açık ve kapalı alanlarda yapılacak toplanma, toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, oturma eylemi, protesto, miting ve çadır kurma gibi eylem ve etkinlikler yasaklandı. Yasak 28 Haziran 2026 günü saat 00'dan 10 Temmuz 2026 günü saat 23.59'a kadar sürecek. Zirvenin yapılacağı alanlar, delegasyonların konaklayacağı yerler ve geçiş güzergahları başta olmak üzere hassas bölgelerde güvenlik tedbirleri artırılacak. belirlenen bölgelere yetkisiz araç ve şahısların girişleri engellenecek. Zirve süresince Ankara hava sahasında da kısıtlama uygulanacağı duyuruldu. Buna göre valilik izni dışında kent genelinde her türlü insansız hava aracı, drone ve benzeri araçların uçuşu yasaklandı.
4: Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter'le Libya'nın Bingazi

0: Gazi kentinde bir araya geldi. Detaylandıralım. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiler var. O bilgilere göre MİT Başkanı Kalın Bingazi'de Hafter'le görüştü. Görüşmede Libya'daki barış ortamının devamıyla Libya'nın doğusundaki ve batısındaki yönetimlerin ve askeri güçlerin tek bir otorite altında birleşmesine dair hususlar ele alınmış. Türkiye-Libya ilişkilerinin de konuşulduğu bir görüşme bu. Çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesi ve ortaklığın güçlendirilmesi de değerlendirildi diyelim. Devam edelim. 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında savcı mütalasını verdi. Yıkımdan sorumlu tutulan binanın girişindeki hastane sahipleri ve iç mimarla 7 belediye personeli için bakın ne ceza istendi.
1: Depremde yıkıldı, 35 kişiye mezar oldu. Ezgi Apartmanı davasında sanıklar hakkında istenen ceza belli oldu.
2: Bugün 20 Mart 2023. Ezgi Apartmanı.
1: Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depreminde yıkılan binalardan biri de 35 kişinin hayatını kaybettiği 10 katlı Ezgi Apartmanı'ydı. Giriş kattaki pastanede tadilat sırasında kolon ve perde duvarın kesildiği, projeye aykırı çekme kat ilavesi yapıldığı belirlendi. Pastane işletmecileri tadilatı yapan iç mimar, fenni mesul ve kolon kesildiği yönündeki ihbarlara göz yumdukları öne sürülen belediye çalışanlarına dava açıldı.
2: Hani kesilmedi denilen kolon vardı ya, işte.
1: Sona gelinen davada savcı mütalasını verdi. Mütalada pastane sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Peker'le iç mimar Ertan Danacı hakkında olası kastla kasten öldürme, olası kastla nitelikli kasten öldürme ve yaralama suçlarından 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Fenni mesul Mehmet Tekin'in bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan cezalandırılması istendi. 7 belediye personeli hakkında ise taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
0: İstanbul'da yaşayan 41 yaşındaki Ahmet Turan Çetin'in göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede 20'den fazla kez kalbi durdu. Çetin, tıp dünyasında ender görülen bir operasyonla hayata tutulmuş. Bakalım.
3: Bundan 6 ay önce bir göğüs ağrısından dolayı acilden bir giriş yaptık. O süreçte bir kalp krizi oluşmuş.
4: Kriz 20'den fazla kez kalbini durdurdu. Doktorların kritik müdahalesi 41 yaşındaki adamı mucize şekilde hayatta tuttu. İstanbul'da yaşayan Ahmet Turan Çetin 6 ay önce kol uyuşması ve göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. 41 yaşındaki adamın kalbi EKG çekimi sırasında aniden durdu. Doktorlar hemen durumu fark etti. Hasta kesintisiz kalp masajı eşliğinde anjiyoya alındı. Yaklaşık 40 dakika kalp masajı uygulanan hastanın 2 saatlik zorlu müdahaleyle damar tıkanıklığı giderildi.
5: Hastamızın damarı açıldıktan sonra normal ritmine kavuştu.
4: Ahmet Turan Çetin'in kalbi yoğun bakımda yine durdu.
3: 5 gün boyunca yoğun bakımda kalmışım. 20-25 defa da kalp durma olmuş.
6: Hasta ikinci bir kez yine yatış sırasında kalp krizi geçirdi. Tekrar bir müdahale yapıldı.
4: Ahmet Turan Çetin tıp dünyasında ender görülen bir operasyonla hayata tutundu. Genç adam günler süren yoğun bakım ve fizik tedavi sürecinin ardından taburcu edilerek eski sağlığına kavuştu.
0: Trabzon'da kontrolden çıkıyor bir otomobil, dükkana dalıyor. O anlar güvenlik kamerasına yansımış.
4: Otomobil kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkıp bir araca çarparak dükkana daldı.
7: Panik yaptı. Panik yapınca kaldırımdan atlayınca direkt dükkana girdi.
4: Kaza akşam saatlerinde Trabzon'da meydana geldi. Bir sürücü otomobille ara sokağa girmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkıp önce park halindeki otomobile ardından da oto aksesuar dükkanındaki minibüse çarptı.
8: Burada bir tane araba vardı. İşte burada da bir tane araba vardı. Oradan sekip içerideki arabaya vurunca burada arkadaşlarım da vardı. Onlar da işte bir an canavarla kaçtılar, korktular.
4: Kaza sırasında dükkanda bulunanlar kaçarak canlarını kurtardı.
7: Panik yaşandı, evet yaşandı. Sonuçta içeride cam var, millet var. İki aracımıza zarar verdi. İşte raflar, dükkanın camı çerçevesiydi. İçerideki araba pert haline geldi.
4: Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Kısa bir reklam arası verelim.

akşam haberlerini noktalıyoruz ama her zaman olduğu gibi ben yayını Faruk Aksoy'a devrediyorum. Yani ana habere Faruk ana haberde tüm gelişmeleri aktaracak. İyi akşamlar efendim.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parça bulutlu 29, Edirne yağmurlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 33 derece. Akdeniz'de Antalya parça bulutlu 36, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Şanlıurfa parçalı bulutlu 38 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: Kılıçdaroğlu bugün de grup toplantısı yapan Özel hakkında disiplin süreci başlatacak mı? Son karar partide kalmak mı? Özel ve ekibi yol haritasında değişikliğe mi gitti? Kılıçdaroğlu'nun arınma stratejisinde ihraç listesi ne kadar uzun ve ibre kimleri gösteriyor? Özel, yargıya başvurup CHP'nin başına çağrı heyeti atanmasını mı talep edecek? Bazı CHP'li belediye başkanlarının AK Parti'ye geçişi nasıl değerlendiriliyor? Yeni transferler kapıda mı? Faruk Aksoy soruyor. Hukukçular Yiğit Acar, Ertuğrul Akar, kamuoyu araştırmacısı Murat Karan, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Hasan Öztürk ve Alişer Delek yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
3: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
4: Seymen. Gıda güvenliği açısından son kullanma tarihi kadar tavsiye edilen tüketim tarihi ibaresinin de dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor. Gıda alışverişinde güvenilir marka ve denetimli satış noktalarının tercih edilmesi önem taşıyor. İçerik bilgileri, katkı maddeleri ve saklama koşullarının kontrol edilmesi tüketici sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyatı değil, ürün içeriğinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor.
3: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden.
2: Sarıyer Kola.

Burası Habertürk. Ana Haber'e hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 23 Haziran Salı günü Ana Haber'de birlikteyiz. Hem Türkiye'den hem dünyadan bir saat boyu önemli başlıklar, önemli gelişmeler var. Onları tek tek anlatacağız. Sayın seyirciler, önce Kırıkkale'nin Yahşiyan ilçesinde imha sahasında mühimmatın kazara patlaması sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiğini aktararak başlayacağız. Patlama saat 14 sularında Yahşiyan ilçesi Bedesten mevkiindeki imha sahasında meydana geldi. Arge faaliyetleri esnasında mühimmatın kazara patlaması sonucu özel şirket çalışanı iki personel maalesef yaşamını yitirdi. Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada olayın ardından AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlar süratle bölgeye sevk edilmiş, gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır denildi. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı. Günün önemli gelişmelerinden biriydi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar. Basın açıklaması, kamuoyunu bilgilendiren konuşmaları. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol

0: Navroski ile ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki savaşlara değinen Erdoğan, konuk cumhurbaşkanıyla barışa duyulan ihtiyaca dikkat çektik. Her ikimiz de bölgede ve dünyada bir an önce bütün savaşların bitmesi ve barışın hemen ivedilikle hayata geçirilmesi konusunda mutabık kaldık ve bu konuya dikkat çektik dedi.
1: Görüşmemizde Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve İran bağlantılı gelişmeleri de etraflıca değerlendirdik. Her iki alanda da barışa duyulan ihtiyaca dikkat çektik. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Bu noktada Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi transatlantik bağın gelip pekiştirilmesini önemli görüyoruz.
0: Sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı, MYK ve parti meclisi toplantılarının ardından gündeme dair açıklamalar yaptı. Tabii bugün aynı zamanda grup başkanı Özgür Özel'in toplantısı vardı. Özgür Özel ve kurmayları tarafından genel merkeze teslim edilen delege imzaları için değerlendirme sürüyor dedi. Hatırlayın, Özgür Özel 800 küsür delegenin ıslak imzasını genel merkeze gönderdi. Ve genel merkeze, yani genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir an önce kurultay yap, hemen kurultay yap çağrısı yaptı. İşte Müslüm Sarı bütün bunları merkeze koyan bir değerlendirme, bilgilendirme toplantısı yaptı. Ve olağan kurultaya dair alınan tarihi de, daha doğrusu olağan kurultay tarihini de kamuoyuyla paylaştı.
2: 1 Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz. İlçe kongreleri ve il kongreleriyle ilgili takvim ayrıntılarını da önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşmış olacağız.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağan kurultay takviminin başlayacağı tarihi duyurdu. Genel başkan seçiminin yapılacağı büyük kurultay tarihi ise yargı süreci kesinleştikten sonra belirlenecek.
2: Olağan kurultay takvimini başlatmayı bir politik öncelik olarak belirlemiştik. 6 kişilik bir komisyon oluşturmuştuk. Bir kurultay takvimi hazırlığı içindeler bu arkadaşlarımız. Geçtiğimiz hafta arkadaşlarımız demokratik haklarını kullanarak bize imzalarını getirmişlerdi. Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi halen devam ediyor.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK ve Parti Meclisi toplantıları yapıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, Antalya ve Kayseri il başkanlarının görevden alınmasına dair de konuştu.
2: Kayseri İl Örgütü'nün disiplin kuruluyla beraber FES'i ve il başkanının dolayısıyla FES'i disipline sevki de söz konusu. Antalya ilimizde sadece bir örgüt FES'i var. Orada bir disiplin uygulaması yok. Kayseri il başkanımızın tavrı sürecin başından beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiyerarşisine uygun olmayan iş ve eylemler.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Kılıçdaroğlu'nun eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıklamıştı. Demirtaş'a yakın kaynaklar ziyaretin olmayacağını ifade etti. CHP sözcüsü Müslüm Sarı'ya da soruldu.
2: Henüz böyle bir ziyaret talebinde bulunacağız diye bir talep de bulunmuş değil ama önümüzdeki günlerde böyle bir planlamamız var.
0: Vallahi bu akşam Habertürk'te çok işimiz var. Haber bitecek, nedir ne değildir başlayacak. Özellikle bu meseleleri tek tek tartışıp konuşacağız. Önemli gelişmeler var. Mesela Müslüm Sarı'nın söylediği, yani Selahattin Demirtaş'la görüşme, Demirtaş grubu zinhar bu görüşme olamaz dedi. Olamaz açıklaması yapıldı. Fakat Müslüm Sarı da gelecek günlerde böyle bir taleplerinin olabileceğini, olacağını söyledi. Peki tam da dokunulmazlık meselesi, yani Özgür Özel ve arkadaşlarının dokunulmazlığı tartışılırken bu durum nasıl yankılanacak? Özellikle Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması ve uzun süredir cezaevinde olması, Özgür Özel ve arkadaşlarıyla ilgili de aynı tartışmaların sürdüğü bu dönemde Selahattin Demirtaş böyle bir görüşme için randevu verecek mi, vermeyecek mi? Daha doğrusu cezaevinde görüşecek mi, görüşmeyecek mi? Büyük bir muamma ve tartışma. Bekliyoruz, göreceğiz. Dönelim Özgür Özel cephesine. Sayın seyirciler, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kurultay kararı alması için çağrı yaptı. Kemal Bey'e bu kararı almasını ve partiyi bu cenderenin içinde tutmamasını tavsiye ediyorum dedi.
4: Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha çağrı yaptı. Olağanüstü kurultay için toplanan imzaları işleme almasını istedi.
4: Partiyi bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir hiçbir tarafı yok. 1004 delege imza vermiş kurultay yapılsın diye.
3: CHP'de grup toplantısı kürsüsünde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu değil, Grup Başkanı Özgür Özel vardı. Özel, CHP Genel Merkezi'nin kurultaya hukuki olarak gidilemeyeceği görüşüne tepki gösterdi.
4: Tedbir kararının kurultay yapmaya engel olmadığını, aksine hızlı bir kurultayı gerektirdiği söylendi. Türkiye'de aksini savunan tek bir hukukçu yok.
3: Özel'in gündeminde genel merkezin görevden almaları da vardı.
4: Bu kongrelerin delegelerini seçtiği il başkanları görevde. Orada seçilmiş olan il başkanları görevden alınmaya kalkıyor. Bu ülkeye sandığı getirmiş, demokrasiyi getirmiş, bu ülkeyi yeniden demokrasiye taşımayı vaat eden bir partinin bu ayıptan derhal ama derhal kurtulması lazımdır. Bu partiyi öyle ya da böyle bir kez daha alacağız, açacağız ve biz bu partiyi hep birlikte iktidar yapacağız.
3: Özel, belediyelere yönelik operasyonlara da değindi.
4: Bugün sayısı 24'e çıkan belediye başkanlarımız tutukludur. Bundan sonrası için de bu tip hazırlıklar yapılmaktadır.
0: Şimdi kurultay meselesi her iki taraf için de önemli. Özellikle Özgür Özel ve arkadaşları kurultay için bastırıyor. 800 küsür delege imzasını aldılar, genel merkeze teslim ettiler. Bunu biraz önce söyledim. Onların talebi şu: bir an önce kurultaya gidelim, delege karar versin. Koskoca Cumhuriyet Halk Partisi mutlak mutlan kararının ardından tekrar göreve gelen eski genel başkan ve arkadaşlarıyla yola devam edemez. CHP bu şekilde yönetilemez iddiasındalar. Kemal Bey de diyor ki, Kemal Bey ve arkadaşları, onlar da diyor ki, bu süreç içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu delege yapısıyla tekrar kurultaya gitmesi söz konusu değil. Neden bunları yaşıyoruz? İşte bu delegeler yüzünden. Dolayısıyla aynı delegelerle tekrar kurultay yaparsak Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerindeki gölge kalkmaz diyor. Tam bu durumda devreye ne giriyor biliyor musunuz? Özgür Özel ve arkadaşları çağrı heyeti kozunu oynamaya hazırlanıyorlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu kez Özgür Özel tarafından mahkemeye taşınacak muhtemelen. Ve ardından bir çağrı heyeti istenecek. O çağrı heyetinin CHP'yi ivedilikle kurultaya götürmesi istenecek. Bunları da bu akşam konuşacağız. Sayın seyirciler, bu arada Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Ayrıntılar var. Dikbayır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'ye umut olması gereken bir partinin atanarak makama gelen bir kişinin kişisel hesaplaşmaları uğruna kutuplaşmanın, tasfiyelerin ve siyasi entrikaların içine sürüklenmesini doğru bulmuyorum ifadelerini kullandı. Dikbayır 2023 seçimlerinde İyi Parti'den milletvekili seçildi. Parti yönetimiyle yaşadığı tartışmalar sonrası 5 Aralık 2023 tarihinde İyi Parti'den kesin ihraç talebiyle sevk edildi, disiplinde sevk edildi ve Dikbayır 21 Ekim 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Mutlak mutlan kararının ardından yeni yönetimin Dikbayır'ı partiden ihraç edeceği iddia edilmişti. MHP'ye bakacağız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye raporuna tepki gösterdi sayın seyirciler. Devlet Bahçeli, raporun eğri cetvelle çizildiğini

0: söyledi. Yüce Türk Yargısı Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez dedi.
1: Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Avrupa'nın parlamentosu 2025 yılı Türkiye raporu da işte bu eğri cetvelle çizilmiş bir metindir. Bu rapor bağlayıcı olmayabilir. Fakat taşıdığı siyasi niyet bakımından üzerinde dikkatle durulması gereken bir belgedir.
2: Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna tepki gösterdi. Türk yargısı Brüksel raporlarına göre karar vermez dedi.
1: Raporun en vahim bölümlerinden biri de yargı gücümüzü abluka altına alma teşebbüsüdür. Yüce Türk Yargısı Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi belirleyecektir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci ve vize serbestisi uygulaması vardı.
1: Vize serbestisi yıllardır bekletilmiştir. Müzakereler fiilen durma noktasına gelmiştir. Şimdi aynı Avrupa Parlamentosu kalkıp Türkiye'ye reform, hukuk ve iyi komşuluk dersi vermektedir. Bu nasıl bir körlük? Bu nasıl bir hukuksuzluktur?
2: Rapordaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik ifadeler de gündemindeydi.
1: Hiç kimse bizden Kıbrıs Türk'ünün davasını müzakere masalarına aşındırılmış formüllere teslim etmemizi istemesin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Büyük Türk Milleti'nin deniz jeopolitiğinde ileri karakolu, milli güvenliğimizin güney cephesindeki kilit taşı, mavi vatan ufkumuzun ayrılmaz bir parçasıdır.
2: Fransa'daki G7 liderleri toplantısında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın "Patron benim" sözünü de değerlendirdi.
1: Bu söz gelişi güzel söylenmiş bir cümle değil, G7 masasındaki güç dengesini, gerçek mahiyetini gösteren ibretlik bir itiraftır.
2: Bahçeli, MHP'nin hazırladığı 8 ana bölüm ve 800 sayfadan oluşan istikrar, ahlak ve refah temelli kalkınma vizyon belgesini de tanıttı.
1: Kalkınma anlayışımız, iktisat biliminin grafik ve tablolarına sığmayacak kadar derin, milletimizin istikbalini küresel piyasaların insafına bırakmayacak kadar Türk milliyetçisidir. İstikrarımızdan taviz vermeyeceğiz.
0: Devlet Bahçeli grup toplantısında bu hafta iç siyaseti bir kenara bıraktı. Bu görülüyor. Devlet Bey özellikle Akdeniz'den, Kıbrıs'tan, Avrupa'dan, G7'den, küresel problemlerden, meselelerden bahsettiği bir grup toplantısı yaptı. Bu toplantıyı dikkatle takip eden herkes Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelere dair herhangi bir şey söylemediğine dikkat çekti, onu gördü. Bu hafta böyle geçti. Bakalım önümüzdeki hafta MHP grubunda Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler gündeme gelecek mi? Devlet Bahçeli CHP'yi değerlendirecek mi? Takipteyiz. Sayın seyirciler, bu arada terörsüz Türkiye süreci ve AK Parti. Bu konuyla ilgili bazı dedikodular ortaya atıldı. İlk başladığı günden bu yana. Cumhur İttifakı'nın iki bileşeni MHP ve AK Parti. Bu konuda farklı düşünüyor iddiaları çok tartışıldı. Fakat her seferinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de herhangi bir ayrı gayrımız yok. Biz bu konuda aynı şeyi düşünüyoruz. Türkiye'nin terörden arınmasını ve önüne bakmasını istiyoruz dediler. Bugün Habertürk'te önemli bir konuk vardı. Ömer Çelik, AK Parti sözcüsü. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün konuğuydu. Habertürk'te canlı yayında özellikle terörsüz Türkiye süreciyle ilgili nasıl ve hangi adımların atılacağını anlattı Ömer Çelik. Bakın neler söyledi.
3: Silah bırakmak kesintisiz bir şekilde devam etmiş olsaydı.
4: Evet.
3: Bugün belki de tatminkarlıktan kastımız o yani. Bugün belki 100 tane soru varsa gündemde olan, bunların 90'ı gündemde olmayacaktı.
5: Silah bırakmanın tatminkar bir şekilde devam etmediğini söyledi. Yasal düzenlemenin silah bırakma şartına bağlı olarak yapılacağına işaret etti.
3: Şimdi bir taslak olarak tartışılacak. Evet. Daha sonra çerçeveye dönüştüğünde bunun hayata geçmesi terör örgütünün fesinin fiili anlamı haline gelen silah bırakma şartı.

0: ile birlikte hayata
1: Hayata
0: geçecek.
1: geçecek.
0: Bunun mantığı zaten budur. Yani nedir o? Bu çerçeve silah bırakma şartına bağlı olarak hayata geçecek bir çerçevedir. Gelinen noktada yeni bir aşamadayız. Yeni aşamada şu. Terör örgütünün silahları tamamen bırakması için bir yasal çerçevenin oluşması gerekiyor. Bu yasal çerçevenin de silah bırakma şartına bağlı olarak bu konuya özgü ve belli bir zaman dilimini kapsayan çerçevede oluşmasıyla ilgili olarak bir değerlendirmemiz var.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtladı. Yasal düzenleme çalışmaları hakkında bilgi verdi.
0: Taslak tartışılacak bir yasal çerçeve ortaya çıkacak. Konunun takip edilmesiyle beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir edeceği bu bir özel mekanizma mı olur? Milli Güvenlik Kurulu mu olur? Veya iki ayrı mekanizma mı olur? Biri tespit edecek ve teyit edecek
1: Evet.
0: silahların
1: Yani
0: bırakıldığını.
1: ikna oldum diyecek.
0: Tabii o zaman bu yasal çerçeve ikna olunduktan sonra, devlet kurumları ikna olunduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, Cumhurbaşkanı kararıyla o yasanın gerekleri hayata geçmiş olacak.
2: Çelik mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki gelişmeleri de değerlendirdi.
0: Herkes kendi kusurunu bizim üzerimizden temize çekmeye çalışıyor. Biz buna müsaade etmeyiz. Bütün bu sürecin iddia edeni suçlayanları Cumhuriyet Halk Partisi partili, suçlananlar Cumhuriyet Halk Partili. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi gündemi. Bunu yapanlar Cumhuriyet Halk Partililer. Yani biz bu gündemin hiçbir tarafında yokuz.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de Terörsüz Türkiye başlıkları altında AK Parti'nin ne düşündüğünü, neler yapacağını anlattı. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları Terörsüz Türkiye sürecine yönelik konuştu sayın seyirciler. Çerçeve yasa meclis kapanmadan gelmeli dedi. Bir an önce meclise gelmeli, meclis kapanmadan bu çerçeve yasa işini halletmeliyiz. Önümüzdeki sezonda, önümüzdeki yargı döneminde de, daha doğrusu önümüzdeki yasama döneminde de iş sonuçlanmalı notunu düştü. Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatını da değerlendirdi grup toplantısında. Orta Doğu'da bütün silahlar, istisnasız bütün silahlar susmalı dedi.
4: Çerçeve yasa meclisin bu yasama dönemi kapanmadan gelmeli. Bu toplum umutlanmıştır barış olacak diye. Bunu zamana yayarak bu umutları hiç kimse sönümlendirmeye kalkmasın kalkmamalı.
5: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yasal adım çağrısını yineledi. Temmuz ayına işaret etti.
4: Çerçeve yasanın acilen zaman kaybetmeksizin çıkması lazım. Ve bakın AKP sözcüsü bugün itibariyle yeni bir aşamadayız dedi. Yasal çerçeve aşamasına gelindi dedi. Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş hafta sonu yaptığı açıklamada çerçeve yasayı en kısa sürede meclis gündemine taşıyacaklarını belirtti. Bu sözü önemsiyoruz. Beklentimiz açıktır ve nettir. Bu süre zaten Temmuz ayını geçmemelidir.
5: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı da vardı.
4: Bakın bu karanlık tabloda İran-ABD arasındaki anlaşma görüşmelerini biz DEM Parti olarak elbette memnuniyetle karşılıyoruz. Diyaloğun savaşa tercih edildiği her adım çok kıymetli, çok değerli. Temennimiz şu ki bu anlaşma tamamına ersin. İsrail, Lübnan'ı bombalamaya devam ediyor. Filistin işgali hala devam ediyor ve hala Filistinli çocuklar katlediliyor. Orta Doğu'da silahlar susmalı ve barış konuşmalı. Bölgenin barışı tesis edilmeli.
3: Sayın seyirciler, Meclis Genel Sekreterliği DEM Parti'nin çıplak arama iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları grup toplantılarını takip etmek üzere meclise girmek isteyen kadın gazetecilere yönelik çıplak aramaya varacak bir girişimde bulunulduğunu öne sürdü. Bu iddiaya yanıt Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği'nden geldi. Açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik Yönetmeliği'nin 8. maddesi hükmü gereğince ziyaretçiler güvenlik uygulamasına tabi tutulmaktadır. Bu uygulama asla çıplak arama, veya buna yaklaşan bir eylem içermemekte, ziyaretçiye ve kişiye göre farklılık arz etmemektedir. DEM Parti grup toplantısında dile getirilen iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır denildi. Açıklamada meclis güvenlik yönetmeliğine göre meclis yerleşkesine giren ziyaretçilerin güvenlik uygulamasına tabi tutulduğu ifade edildi. Bu uygulama asla çıplak arama veya buna yaklaşan bir eylem

0: kendi içinde bölüneceğini mi söylüyorsunuz?
1: Bunu fikir olarak olabilir.
2: Yani zaten fikir
1: olarak olabilir.
2: Zaten fikren çok uyuştuklarını sanmıyorum yani. Yani Özgür Özel'in CHP'yi daha sola yaklaştıracağım cümlesini bir yere koyup İmamoğlu'nun da eski bir Anaplı olduğunu hatırlayınca,
0: merkez sağda kalacağım.
2: Hatırlayınca bu başka bir şeye dönüşür. Sonra yine konuşuldu, yazıldı, çizildi.
0: Evet.
2: İmamoğlu'nun tasavvur ettiği partinin neydi? Bu yüzyılın ANAP'ı.
1: Dört yani, Eylim
2: Dört
1: partisi.
2: Eylim ama ANAP'vari bir parti. Ama evet. Özgür Özel'in de buna hayır, böyle değil dediği aslında ana omurganın yine CHP'den aldıklarıyla bir ana omurga oluşturmayı düşündüğünü görünce bu ayrışmayı görebiliyoruz yani.
0: Ertuğrul Akar.
3: Çok hızlı gitme. CHP'yi böldük, bir de şimdi kullanacak yeni partiyi de böldük. Çok hızlı gittik. Bir durun.
2: Cumhuriyet Halk Partisi. Benim gönlüm de değil.
3: Ben kaldıramıyorum. Hayır, çok hızlı oldu. CHP bölündü, yenisi de bölündü.
2: Arkadaş, tabii ben okuduklarımı, dinlediklerimi...
1: CHP'yi böldük diyor. Alişer diyor ki CHP'yi böldük. Bir de bölünmüşü bölüyoruz diyor.
3: Sol zaten mitoz bölünmeyle gider de bu kadar da değil. Durun ya.
2: Ama şu var. Ben okuduklarımı ve dinlediklerimi tekrar hatırlatıyorsun. O kadar. Bakın benim...
4: Sayın Özgür Özel niye Kemal Bey'den ayrıştı ki o zaman?
1: Biz de bunu soruyoruz baştan beri.
2: Allah aşkına...
4: Hayır mesele...
3: biz de diyor bunu Kemal soruyoruz. Solda, hani, solda Ekrem, bilmedikleri bir şey
4: Ekrem
3: var.
4: Ekrem İmamoğlu meselesinden bu kriz çıkmadı mı?
2: Doğru.
1: Evet.
4: Yani ana şey özne Ekrem İmamoğlu krizin dayandığı yer. Evet.
1: Ya şimdi şöyle bak.
4: Şimdi Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu ayrıştıysa...
1: Evet.
4: Kemal Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel neden ayrışıyor yani?
2: He, yaklaşabilirler mi birbirlerine?
1: Ama
4: ne, acaba için... Hayır, bir dakika. Şimdi semeresini...
3: Büftoğlu da haklı.
4: Ne demiş?
1: Niye diyor? Orada niye ayrışıyorsun?
4: Semeresini yiyeceğiz. İnşallah semeresini görürüz, göreceğiz.
1: Semeresini toplayacağız.
5: Orada
4: toplayacağız.
5: Semeresini için...
4: toplayacağız. Bak, şimdi öyle, acaba öyle bu semere...
1: Pardon.
4: Bu semere acaba tekrar... Cumhuriyet Halk Partisi'nde
3: kalmak mı?
1: Evet.
4: Kalmak mı sorusu akla geliyor o zaman.
1: Ya da yeni parti.
2: Bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyeyim.
1: Lütfen.
2: Abi meyve olgunlaşmadan toplanırsa, yani o semere meyve ise eğer,
1: evet,
2: olgunlaşmadan toplanırsa o zaman da biliyorsunuz...
1: Yani, ham olur.
2: Ham olur.
1: Yenilmez. Zarar. Ertuğrul Akar. Şimdi... 2 saattir konuşulan mesele. Ne 2 saati? 15 dakika.
5: Evet.
1: Şimdi Ali Şerif söylediği de doğru. Ya CHP'yi diyor böldük, bölünmüş CHP'yi bir daha bölüyoruz diyor.
5: Bak şimdi.
1: Böyle bir şey olur mu?
5: Üstadın hemen sorusuna cevap vereyim. Niye o zaman Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel ayrıştı? Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'na göre hançeri tutan elin biri Özgür Özel.
1: Öteki?
5: Ekrem İmamoğlu.
1: O hançeri, iki kere mi hançerler
5: evet,
1: şey?
5: O hançeri iki el tuttu. Biri Özgür Özel, biri Ekrem İmamoğlu.
1: Gelelim şu konuya. İki el mi hançerledi?
6: Zoom toplantılarına bakmamız bu sorunun cevabı için yeterli.
5: Gelelim diğer konuya. Şimdi uyuşma ve ayrışma.
1: Evet.
5: Kelime bilgisi bilen herkes bilir. Bunlar esasında eşitler arasında olan eylemlerdir.
1: Doğru.
5: Yani
1: doğru.
5: Ben birisiyle eşit değilsem onunla uyuşmam veya ayrışmam gibi bir şey söz konusu olamaz. Şimdi bizde, Türk milletinde algı ne? Doğruyu konuşalım.
1: Ne?
5: Özgür Özel gider Silivri'den gerekli görüşmeleri yapar. Oranın onayı olmadan hiçbir şey yapamaz, hareket edemez, konuşamaz, karar veremez, eyleme geçemez. Silivri. Şimdi Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında bir eşitlik yok. Ekrem İmamoğlu patron. Özgür Özel uygulayıcı. Talimatla, tırnak içinde söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Bir talimat gelir Ekrem Bey'den, Silivri'den, adını her ne derseniz deyin. Özgür Özel koşa koşa gider onu uygular veya gücü yetmezse uygulamaz. Tekrar gider raporunu verir her çarşamba günü. Efendim bu böyle oldu, bir emriniz var mı?
1: O zaman nasıl ayrışıyor?
5: Şimdi...
1: Yani bir şey söyleyeceğim.
2: Ha, demedi,
1: yani
2: insanların, ben söyledim
1: bak,
2: bunu.
1: Bak Ertuğrul Akar, insanların hani siyasi hikayesi yorulmadın değil mi?
3: Yok yok.
1: İnsanların siyasi hikayesi, itibarı önemlidir hepimiz
5: tabii,
1: için,
5: tabii,
1: herkes
5: tabii
1: için. Şimdi koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını da hani oradan bir talimat verilir koşa koşa yapar. Gider verilir koşa koşa yapar. Şimdi Özgür Özel eğer böyle biri ise, bak böyle biri ise Cumhuriyet Halk Partisi'nde az önce iddia edilen İmamoğlu'yla ayrışma noktasına nasıl geldi?

0: geldim.
1: İmamoğlu'yla ayrışma söz konusu olamaz, onu söylüyorum. Ha,
0: olamaz diyorsun.
1: Eşit değiller ya. Tamam. Nasıl olacak? Tamam.
0: O zaman biri, sizin tezinizi çürütüyor.
1: Biri talimat veren, yani biri talimatı uygulayan nasıl
2: ben
1: olacak bu ya?
2: Ben tezimi söylemedim.
0: Dedin ya az önce.
2: Hayır, ben konuşulanları
0: abi
2: söylüyorum.
0: Abi sen demedin mi az önce Ekrem İmamoğlu'yla Özgür Özel arasında bir ayrılık, bir fikir ayrılığı gösteriyor.
1: Bakın İBB iddianamesinin,
2: Bir dakika ya, bir dakika.
3: Hasan abi bir cevap versin.
2: Bir sakin
0: ol. Öyle demedi mi? Ben
2: bir dakika, bir sakin olalım. Ben ne dedim? Okuduğumu, dinlediğimi size aktarıyorum dedim.
0: Evet.
2: Fatih Atik'ten bir cümle söyledim. Sonrasında diğer yazılanları da söyledim. Ben burada görülen tabloda da Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun arasında bir ayrışmadan bahsediliyor dedim. Kendi görüşümü söyledim mi? Söylemedim.
0: Peki kendi görüşüm de var. Nedir?
2: Ama şunu da söyleyeyim. Partiyi, yani CHP'yi biz bölmüyoruz, onu söyleyeyim. Alişer'e de cevap olsun. Ama şöyle ya, bir mesele var. Mefkure sorunu çok derin bir sorun olarak karşımıza dolduğu için CHP'yi bir arada tutan şeyin ne olduğunu ortaya koyalım. Niye ayrıştıklarını da çözeriz. Şu anda CHP'nin mefkuresi ne ya? Allah aşkına. Yani Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu bir arada tutan şey neydi? Hayal, hedef, ufuk
0: İktidar
2: neydi?
0: İktidar olmak.
3: Cumhurbaşkanı olmak.
0: Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olması.
2: İddianameden söyleyeyim o zaman. Cumhurbaşkanlığını bile ele geçirmek için havuz kurmuşlar.
1: Ha, tam onu söyleyeceğim ben de.
0: Ya hani nihayetinde Cumhurbaşkanı olmak
2: anladım
0: değil
2: işte, size söylüyorum. Mefkure eğer paraysa, çıkarsa bakın. Mefkure eğer para ve çıkardıysa, tamam mı? Burada çıkarlar çatıştığı anda burada mefkure falan kalmaz ki, kalmadı. Şimdi düşünün, her gün biri birinden ayrılıyor. Öbürkü öbürkünü gambazlıyor. Öbürkü öbürküyle ilgili diyor ki ben etkin pişmanlıkla yaralanacağım. Ben bildiklerimi anlatacağım. En az cezayla kurtulmak istiyorum diyor. Ama mefkure bu süreç, nerede burada? Burada Hasan, mefkure
0: Hasan
2: nerede?
0: Abi, bu
2: burada
0: süreç,
2: hedef,
0: hayır,
2: ufuk,
0: bir saniye.
2: Hayal.
0: Bu süreç bizim şu anda Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında gördüğümüz bir şey söylediğin. Yani biz daha henüz Özgür Özel ya da böyle bir şey varsa, yani söylediğin gibi Özgür Özel ve İmamoğlu arasında böyle bir şeyi net olarak görmedik.
2: Sen oraya takıldın. Ha pardon, dur döneyim o zaman ben.
1: Olamaz.
2: Döneyim daha cevap istiyorum. Döneyim o zaman. Tamam, ben şunu o zaman şunu söylüyorum. Saraçhane sürecinde
0: evet.
2: Özgür Özel'in gün içerisinde 3 kez kendini tekzip ederek İmamoğlu çizgisine geldiği günleri hatırlıyor muyuz?
0: Evet.
2: Ya hatırlıyoruz değil mi?
0: Tabii.
2: Tamam.
0: Hatırlıyoruz
2: Hatırlıyorsunuz. Peki şimdi o çizgiden hangi çizgiye geldi? Özgür Özel kendisi bir lider olma görüntüsü veriyor mu, vermiyor mu? Yani Ekrem İmamoğlu mağduriyeti tırnak içinde söylüyor. Bir dalgayı üzerine sörf yaparak kendi iktidarını pekiştirdi mi, pekiştirmedi mi?
3: Pekiştirdi.
2: Peki ilk başladığında neydi? İsmail Saymaz'dan nakledelim lütfen. Yazdı. Bir, bugünden itibaren fiili olarak CHP'de eş başkanlık dönemi başlamıştır diyen İsmail Saymaz'dı.
0: Evet.
2: Seçildiği gün Özgür Özel'in.
0: Doğru.
2: Eş başkan. Dolayısıyla bakın bak.
4: Ya i̇ki. Seni paylaştım.
2: Tabii.
4: Ya,
2: iki.
0: İsmail'in
2: iki.
0: Söylemesine
2: dur
0: gerek
2: ya,
0: yok
2: bir dakika.
0: Zaten öyle yani.
2: Ya bir dakika herkes... dur. Zaten öyle diyorsun da ama şimdi başka bir şey söyleyeceğim.
0: Evet. Öyleydi.
2: Bekle. Sabret. İki. İki.
0: Evet.
2: Lider İstanbul'da, genel başkan Ankara'da. Hı. Böyle bir tabloda, Özgür Özel'in diploması olmayan, şu anda yargılanan bir eş başkanın dan sıyrılıp kendi liderliğini, evet, kendi işte efendim genel başkanlığını pekiştirme arzusu olamaz. Olabilir.
4: Roller değişebilir.
1: Evet.
2: Biz bir şey daha gördük, duyduk. Bir şey daha en son söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu'nun ben aday olamazsam Mansur Yavaş'ı desteklerim dediği Can Özçelik tarafından yazıldı ve anlatıldı.
0: Evet, Can söyledi bunu.
2: Bunu niye söylediği konusunda tartışmalar oldu. Tek çare onun seçilmesi, yani Mansur Yavaş'ın seçilmesi ve buradan kurtulması. Peki dur bir dakika. Özgür Özel ne dedi?
4: Bir de Yavaş ne dedi?
2: Özgür Özel de ne dedi? Özgür Özel bu işi destekledi mi? Hayır. Hayır. Dolayısıyla bu ayrışma şimdi...
5: Yani tamam. Desteklemediği bilgisi olarak ne? Efendim? Desteklemediği de ne aklına
0: yani
5: kalan?
0: Yani ne diyor? Desteklemediğine ya, dair emare işaret.
2: Bizim Cumhurbaşkanı diyor? Eğer İmamoğlu aday olamazsa, çıkamazsa bizim Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş dedi mi?
5: Ama şimdi demediği şey üzerinden çıkarım ya. Ama bak ya şöyle demedi, biraz hakkaniyetli olmak
6: sordu
5: için
6: şimdi soruldu, Özgür o zaman Özel, konuşuldu.
5: Tamam, ya biraz Özgür niye, defalarca Alişer, da şunu da söyledi
0: Alişer
5: ama.
0: Bir saniye, niye biraz hakkaniyetli oluyorsun? Hep hakkaniyetli ol yani.
5: Özgür
0: biraz...
5: Özel defalarca şunu da dedi, ben aday olmayacağım. Ben adayı belirleyen kişi olacağım.
0: İki santrafor yani,
5: dolayısıyla
0: falan
5: hani şu
0: diyor.
5: An bak abi gittiğin yeri görüyorum.
0: Öyle demişti.
5: Çok hızlı, o çok hızlı gittin oraya.
6: Daha ayrı şey olmadı. Abi bak şimdi
0: bir şey söyleyeyim.
5: Notu bırakayım oturayım ben.
0: Bir notu...
5: Yoruldum diyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve solda şu var. Bak onunla şey yapalım. Bu bence bahsettiğimiz bu ayrışma...
2: Solu bir ayrı tutsak da Cumhuriyet Halk Partisi'ni ayrı tutsak.
5: Evet, yok, ya, çok dışarıdan baktığınız için solcu olarak, birisi olarak söylüyorum. Abi fikir hocam, ayrılıkları
2: hocam,
5: olarak... Abi, bir dakika bir şey
2: hocam anladım
5: ya.
2: Da dışarıdan baktığınız biri olarak deme yani. Yani sen söylüyorum. Eğer CHP'yi temsil ediyorsan sol olarak... O zaman
0: bir CHP'yi temsil falan. Etmiyor. CHP'yi niye temsil etmiyor?
5: Hayır, solculuğundan
0: sol görüşlü bir insanım diyor.
5: Bir şey evet. Abi cümlemi öyle. Kurayım. Katılıp katılmadığını bari söyle. Evet. Kurban oldum. Dur bitirmedim ya.
0: Evet.
5: Fikir ayrılıkları var ama daha yol ayrılığı yok. Oraya gelmedik. Söyleyeceğim bu. Fikir ayrılıkları olur. CHP böyle bir parti zaten.
2: Yani abi Ali Mahir Başarı lider... ne kadar solcu ya? Senin solculuğun yanında Ali Mahir Başar'ın solculuğunu bana söylesene.
5: Ben dünya solcular birliği başkanı değilim. Kim solcu, yok kim ya. Solcu değil diyecek kişi ben
0: ama
5: değilim.
0: Işte. Ama işte. Bu adam Bakunin mi ya?
5: Solda şeyler vardı. Esnafı Bakunin de şeyde atan, o da anarşist. şeyi söylemeye çalışıyorum. Fikir ayrılıkları var. Bak mesela nasıl? Seninle katıldığım nokta şu. Ekrem İmamoğlu bir an önce partiyi kuralım diyor. Özgür Özel dur bir bakalım parti içi şeyleri tüketelim diyor. Ama bu daha bir yol ayrılığına geldiklerini gösteren bir şey değil. Belki Türk böyle kullandığımız zaman daha mantıklı olur. Tamam. Yani şu an ayrılacaklar, o birbirleriyle karşılıkları yok.
0: Daha, o net
5: tartışmaları çok
0: yani.
5: Yaparlar. Daha o,
1: öyle bir
5: göreceğiz.
1: Şey olmaz, olamaz.
0: Peki, yok. Alişer teşekkürler.
2: Parayı veren
0: bir yine, tabii. Tamam, yine işim düşecek sana.
1: Faruk Bey bir şey söyleyebilir miyim? Bak buyur. Bu konuya noktayı koymak
0: Müftüoğlu'ndan için. Müftüoğlu'ndan da bir yorum şimdi, alacağım. Milletim, sonra Murat'la başlayacaktım. De, niye değiştiğini bak, Murat'a bak, özür şey dileyerek anlatacağım.
1: Türk
0: buyur.
1: Milleti ferasetlidir, akıllıdır.
0: Evet.
1: Net. Herkesin bildiği bir şey söyleyeceğim şimdi bak. Kardeşim, mühür kimdeyse Süleyman o. Para kimin cebindeyse o'dur. Şimdi Özgür Özel, ben parti kurup çıkacağım dese, bırak ilçe başkanlığını kümes kiralayamaz. İBB iddianamesinin ana cümlesi neydi? İBB iddianamesinin ana cümlesi. Tüm diyor bu 4000 sayfalık 142 eylem... Sadece ve sadece Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yapmak için para toplamak için yapılmıştır diyor. Bak 4000 sayfanın özeti. He nerede bu paralar? Peki Özgür Özel ayrıldın. Ekrem İmamoğlu patrondan ayrıldın. Parayı kim verecek baba? Kim verecek?
0: Nerede? O
1: kümes
0: sorduğun,
1: kiralayamazsın.
0: O
1: kümes.
0: Soruya bir cevap ver. Nerede bu para?
1: Heh, nerede? Yavaş yavaş devlet tespit etmeye başladı. Biliyorsun en son... 30 milyon dolar mı, 3 milyon dolar mı bir garajda yakalandı. Yurt dışına gidenler var. Murat Gül İbrahimoğlu falan bunlardan paralar alınacak. Bunlar devletin, milletin parası. Sen parti kur diye biz vergi vermiyoruz. Sen şimdi ayrıldın gittin. Sen küme tutamazsın Sayın Özgür Özel. Sen neyin havasını kime bugün, yapıyorsun? Bunu Türk milleti biliyor.
3: Bugün de tutamaz ki. Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığına el kondu.
1: Evet onu diyorum yani neyle olmaz yapacak? Olamaz. Eğer onu Türk milleti bunu biliyor.
3: Bence o kriter
1: Ekrem
3: değil
1: İmamoğlu
3: ya.
1: Olmadan Sayın Özgür Özel'in siyaseten Özgür ağırlığı yoktur. Boşuna çabalıyor. CHP içerisinden de hiçbir kitleye götüremez. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ağırlığı, varlığı ona katlar. Ya bu bir gerçektir yani bunu görüyoruz.
0: Yani burada esas aktör İmamoğlu diyorsun.
1: E tabi.
0: E peki esas aktör İmamoğlu'ysa yine az önceki soruya çok kısa bir cevap. Bu herkes tarafından biliniyorsa nasıl evet. Olur da Özgür Özel, İmamoğlu sanki hani sen denk değil dedin.
1: Değil.
0: Ama denkmiş de onlar da bölünüyormuş gibi... bir durum
1: yok, hiç öyle bir şey yok.
0: Peki.
1: Bak şu an hiç öyle bir şey yok. Hala patron Silivri'de.
0: İddia bu. Müftüoğlu bu Özgür Bey o toplantıdan çıktı. Bizim muhabir arkadaşımız sordu. Yani nedir o günün semeresi?
3: Şimdi semere gelmeden önce bir cevap vermek istiyorum. Yani sadece artık Özgür Özel'in hiçbir karşılığı yok. Sadece Ekrem İmamoğlu varsa Özgür Özel var anlayışı bence... yıkıldı. Onu söylemek
0: öyle mi?
3: Onu söylemek neyle gerekir. Neyle yıkıldı? Şimdi yaklaşık bir yıldır Özgür Özel alanlarda, sahalarda, sokaklarda ve kendine hani lider olma yolunda ciddi bir gayret gösterdi. Önemli bir mesafe kat etti. Evet, Ekrem İmamoğlu, Sayın Ekrem İmamoğlu tabii ki önemli bir siyasi figür, etkisi var, yok demiyorum.
0: Evet.
3: Sayın Özgür Özel'in üzerinde de etkisi var. Özgür Özel'le birlikte siyaset yapan siyasi arkadaşların üzerinde de etkisi var. Bunu kesinlikle reddetmiyorum. Hı? Doğrudur ama varsa var, yoksa yok anlayışına katılmıyorum. Çünkü
0: bu Özgür Özel bir aktördür diyorsun.
3: Artık peki, aktör haline geldi.
1: Şunun için
3: diyorum. Çünkü Kemal Bey'le, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla girdiği mücadele Özgür Özel'i aktörleşme yolunda ciddi bir misyon yükledi üzerine.
0: Bu kişisel görüşün mü, yoksa böyle yok, bir kamuoyu araştırması, siyasi otoritelerin...
3: Yok, sahada da bu görülüyor.
0: Eğer ne diyor, öyle bir, saha ne diyor
3: eğer
0: mesela?
3: Öyle bir şey olmasaydı, evet, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün meclis kürsüsünde grup toplantısında konuşurdu.
0: Ama şimdi bir onunla izah edemeyiz ki bunu.
3: Hayır, en basit örnekle veriyorum.
0: Ben Özgür Bey'in de bir aktör olduğu fikrinizi
3: en basit haliyle,
0: dinliyorum,
3: eğer
0: anlıyorum.
3: yanında hala 110 milletvekili, hadi 106 diyelim, WhatsApp grubundan bahsediliyor.
4: Evet. Yok, bence grup toplantısına giden sayıyı esas alalım.
3: Yok, şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Yani misal, kaç hafta geçti? Sayın Mutlak Butlan'dan birlikte
4: 3 grup toplantısı gördük.
3: 3 hafta geçti. Neredeyse bir aya yakın bir sürede
0: evet,
3: hala Sayın Özgür Özel'i iradesini Cumhuriyet Halk Partisi kıramadıysa ve hala kitlesini koruyorsa, hala arkasında rüzgar varsa, ki var olduğunu
0: görüyorum.
3: Zor
0: zaten, onu kırmaz kırılmaz.
3: Ama
0: ki
3: Cumhuriyet Halk Partisi var.
0: Ya Cumhuriyet Halk Partisi var da
3: nasıl
0: kimin koltukta oturduğu diyorsun, konusu var yani. Bazı gerçekleri şimdi bir saniye.
3: Ama
0: bir dakika.
3: Hayır, bakın. Cumhuriyet Halk Partisi tabelasının bir özgür ağırlığı var mı?
4: Tabii
3: var.
4: Ki.
1: Tabii ki.
3: Var.
4: Ya
3: şimdi Cumhuriyet bu tabela dahi... Hayır, şunu size söylüyorum. Bu tabela dahi Özgür Özel'in karşısına çıkabilirdi.
0: Tabela çıktı.
3: Başlı başına tabii.
0: Çıktı.
3: Çıktı.
0: Evet.
3: Yıkabildi mi?
0: Hayır.
3: Yıkamadı. O halde Sayın Özgür Özel şu anda...
0: Bir aktördür diyor.
3: Bir aktör. Peki. Siyasi bir aktör.
1: Peki ben Mehmet abi,
4: katılıyorum, ben katılıyorum size abi.
0: Çok kısa.
4: Abi,
0: çok
4: yanlış
0: kısa
4: anlamayın. Karşı çıkmak.
0: Ertuğrul çok kısa ama lütfen.
1: Tamam, bir soru.
0: Evet, tabii.
1: 3 yılda Özgür Özel kendi adına ne konuştu da
0: lider oldu.
1: Yani Ekrem İmamoğlu serbest kalsın demekten başka ne konuştu?
3: Bakın, önemli olan kendi adına konuşması değil ki. Bir kitleyi bir kişi üzerinden peşinden sürüklüyor. Ve tabii, yeter kardeşim, biz sürekli Ekrem İmamoğlu'nu mu peşinde koşacağız demediler.
5: Koştular yani.
3: Koştular. Yani bu bir gerçek.
1: Ama o azaldı. Yani. O sürekli azalışa geçti
3: bu,
1: abi.
3: Eğer Özgür Özel bunu yapmasaydı, şu an Ekrem İmamoğlu da yoktu.
0: Yani
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde
0: bu yapıyı Özgür Özel buraya taşıdı diyorsun.
3: Tabii ki.
0: İmamoğlu cezaevine girdikten sonra.
3: Kesinlikle peki, öyle.
0: Şurada Özgür Bey'le bir yayın yaptım ben. Bir saatlik bir yayın yaptık, canlı yayın. 2020'de. Ben Özgür Bey'e dedim ki, yani oldu bayağı tabii, oldu. Tabii. Dedim ki bu işler daha olmamış. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan seçildiniz. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri oldunuz mu dedim. Yani. Lideri siz misiniz?
3: Yok, lider henüz
0: daha bunlar
3: değil.
0: Tartışılmıyordu.
3: Evet, doğru.
0: Bunlar tartışılmıyordu.
3: Bak, lider olarak demiyorum, bakın yanlış anlaşılma.
0: Özgür Bey de dedi ki, ya siz de dedi böyle hep eli sopalı bir lider arıyorsunuz dedi. Yani ben daha demokrat, demokrasiye inanan, daha... daha mülayim konuşmalar yapan, daha anlayışlı, işte hoşgörülü, daha Avrupa tarzı bir idare, yönetim benimsiyorum
1: öyle
0: falan gibi şeyler söyledi.
1: Öyle mi oldu?
0: Bilemiyorum işte, onu şimdi tartışıyorsunuz.
3: Semere'yle ilgili de
1: haksız yere ihraç etti.
3: Şu Semere'yle ilgili de şunu söyleyebilirim ben.
0: Evet.
3: Dün bir cenazeye katıldım. Allah rahmet eylesin. Evet. Cenazede şu an Özgür Bey'in yanında siyaset yapan önemli bir milletvekili de konuşma fırsatım oldu.
0: Özgür Bey'in yanında.
3: Evet, şu an Özgür Bey'in yanında olan. Ne olacak bu işler falan diye cenazede denk gelmişti. Biraz daha sanki gerilimden uzak,
0: evet,
3: bir pozisyon alınacağının işaretlerini aldım diyebilirim. Yani iki tarafın
0: geriliminin, yani genel merkezle.
3: Evet, geriliminin daha da azalacağı ama...

0: sormadın mı? Yönteminiz ne olacak? Bu gerilimi düşürmek için ne yapacaksınız?
1: Çok ayrıntı vermedi. Onu
0: cenazedeydi.
1: Çok ayrıntı vermedi.
2: Bugün gördüğümüz biraz o değil mi? Kemal Bey'in grup toplantısı yapmaması, Özgür Özel'in aslında çok yüklenmemesi, biraz o tansiyonu düşürmesi.
1: Evet, onu diyecektim ben de.
2: Özgür Bey'in konuşmasında bugün o şeyler
1: onu
2: var.
1: Onu diyecektim. Bugün de grup toplantısı, bir de basına kapalı bir galiba bir araya gelindi.
0: Ama toplantı da vardı bugün. Yaptı yani. Hani gerilimi düşürmek bir yana. Orada yaptı da, işte grup toplantısı.
1: Yaptı. Evet. Orada da sanki hani Özgür Bey bunun semeresini toplayacağız ifadesinin background'unda milletvekillerinin çoğunluğunun bu Sayın Özgür Özel'le beraber irade ortaya koyacakları mesajıdır diye düşünüyorum.
0: Peki,
1: ben.
0: Çok teşekkürler.
2: Hangi yönde Yiğit peki? Yeni parti yönde mi?
0: Pardon.
2: Çok pardon. Hangi yönde irade koyar sence?
1: CHP, Cumhuriyet, öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde kalma noktasında bir irade ortaya koyacak.
0: Tamam. Yiğit Acar, bugünkü mesele, bugünkü grup toplantısına geçeceğiz. Ama önce Murat'a bir gideyim.
3: Tabii.
0: Neden Murat'a gideyim? Çünkü seni tekrar buraya alacağım. Olur. Geçen haftadan sonra tekrar diyorum. Çünkü yayını Murat'la açacaktık ama bu bugünün semeresi hikayesi yayın içi akışımızı değiştirdi. Sevgili Murat Karan, çok tartışmayacağız bunu, çok konuşmayacağız ama Kılıçdaroğlu Sözcü Televizyonu'nda 3 gazeteci arkadaşın karşısına oturdu ve CHP Genel Merkezi'nde soruları cevaplandırdı ya da cevaplandırmaya çalıştı. Tatmin edici oldu, olmadı, tartışılır ama 3 gazeteci doğru sordu, yanlış oldu. Onlar da tartışılabilir. Ama böyle bir gün yaşandı. Bu söyleşiden sonra şunu çok merak ediyorum. Kamuoyunda Kılıçdaroğlu'na yönelik tavır ne yönde gelişti? Mesela başarılı cevaplar verdi, doğru cevaplar verdi. Kılıçdaroğlu toplumu tatmin etti, insanları ikna etti, sonucu mu çıktı? Yoksa Kılıçdaroğlu iddia edildiği gibi bu programdan mağlup, daha zayıf halde mi ayrıldı?
4: İyi akşamlar tekrar. Stüdyoyu dinlemek, ilk söz hakkı almaktansa şimdi almak benim için daha iyi oldu açıkçası.
0: O zaman hem yanlışlıkla doğruyu yapmış
4: oldum. Hem de ben de bayağı bir ben de bir bayağı not aldım. Konuşmalarınıza birkaç araştırma sonuçlarıyla da katkıda bulunmak isterim.
0: Lütfen.
4: Bu dediğinizi henüz ölçmedik. Temmuz ayı anketimizde ölçeceğiz. Ama şöyle bir veri var elimizde. Yani konular üzerinden gidecek olursak, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sözcü TV'de yaptığı röportajda Nisan 2025'ten Nisan 2026'ya kadarki süreçte yaptığımız kamuoyu yoklamalarında Faruk Bey, CHP'li belediyelerin bu tutuklanmaları, yolsuzluk ve suistimal iddialarıyla yapılan operasyonları nasıl buluyorsunuz diye sorduğumuzda aldığımız cevap %60 siyasidir denmişti. Ta ki Antalya ve Uşak belediye başkanlarının kendilerinin verdiği ifadeler, etkin pişmanlıktan faydalanmak için verdiği ifadelerden sonra bu Haziran ayında yaptığımız araştırmada bu %60'larda olan siyasidir oranı %44'e indi. %28-30 bandındaki bunlar hukukidir cevabı da %38'e çıktı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında üzerine basa basa sürekli devam ettirdiği o arınma meselesi. Evet, bir yıllık süreç içerisinde Sayın Özgür Özel yönetimindeki CHP bu yapılan operasyonların siyasi olduğunu, kendilerine hükümet kanadından yargı eliyle bu operasyonlar yapıldığını her ne getirmiş olsa da ve %60'lık bir algıyla da getirmiş olsa da, ne zaman ki Antalya ve Uşak belediye başkanları artık kendileri itiraflara başladı, kendi itiraflarını yaptıktan sonra bu algının saptığını görüyoruz. O açıdan Sayın Kılıçdaroğlu'nun buradan konuyu alması ve partiyi en azından bunlarla anılmaktan kurtarma vaadi, evet, kendisi açısından, bu son yaptığımız kamuoyu yoklaması açısından da bir avantaj görülüyor. Ama diğer konularda, hukuki meselelerdeki konularda kendi alanı da olmadığı için birçok konuya belki hazırlıksız, belki de o konuda henüz daha kamuoyunu yönlendirmek adına, bilgi vermemek adına daha çok geçiştirdi. Bilmiyorum, bu henüz

0: Bakmadım, haberim yok türü. Bir de bir konu daha dikkatimi çekti Faruk abi. Özellikle
1: Evet.
0: Sayın Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili sorulan sorularda daha çok yumuşak ve daha kenarından geçerek cevaplar verdi. Yani orada sertleşmedi. Daha müşfik, daha babacan tavır göstererek daha yanından cevaplar verdi. Ama diğer parti yöneticileriyle, belediye başkanlarıyla ilgili konularda çok sertti. O sertliği de aslında şu anda kamuoyunda değişmeye başlayan bu siyasidir, hukukidir tartışmasındaki fikir farklılığından da aslında biraz da görebiliyoruz. Programda konuştuğunuz diğer konulara birkaç tane araştırmalarımla katkıda bulunmak istiyorum eğer vaktimiz varsa.
1: Hızlıca lütfen. Tabii gene geleceğim. Birçok şeyi konuşacağız. Hızlıca hemen onları da ekle lütfen Murat.
0: Şimdi Hasan abi bahsetti Sayın Özgür Özel'in liderlik tahkiminin nasıl yapıldığını. Sayın Özgür Özel Nisan 2025 öncesinde kendisiyle ilgili kanaat %30'lardaydı. CHP seçmenine de sorduğumuzda partisini iyi yönetebiliyor mu sorusu %50'lerde 60'lardaydı. Ne zaman ki bu bir yıllık süreç içerisinde o meydan mitinglerini yaptı ve siyaseten az önce stüdyoda da konuştuğunuz gibi bir şekilde kendi liderlik tahkimini yaptı. Son yapılan kamuoyu yoklamalarında görüyoruz ki Sayın Özgür Özel ile ilgili kanaatin %47'lere çıktığı, Sayın Özgür Özel'in Nisan ayında yaptığımız çalışmada da partisini iyi yönetebiliyor mu sorusunda da %85'lere çıkmıştı oranı. Yani
1: O
0: adım
1: zaman
0: kendi
1: Murat
0: liderliğini...
1: konuşalım, birlikte konuşalım biraz. Ses geç geliyor farkındayım da.
0: Tamam.
1: Müftüoğlu'nu doğrular şeyler söylüyorsun. Yani Müftüoğlu diyor ki İmamoğlu cezaevine girdikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi kitlesini Özgür Özel peşinde sürükledi, toparladı, bir arada tuttu en azından diyor.
2: Evet doğru.
1: Senin yaptığın araştırmalar Müftüoğlu'nun
0: Orada
1: söylediklerini doğrulayan araştırmalar mı?
0: oraya bir ek daha Sayın Müftüoğlu'nun o tespitini bir ek daha bulunalım. Bu ay sorduk. Sayın Ekrem İmamoğlu ile ilgili diplomasının iade edilip Cumhurbaşkanlığı seçimi için gerekli olan fakülte diplomasını elde edebileceğine inanıyor musunuz? Bakın
1: Çok ilginç bir
0: algıyı ölçtük şu
1: soru.
0: anda.
1: Çok merak ettik bunu.
0: Burada
1: Ne çıktı? Ne
0: başlarda
1: diyor toplum?
0: o ilk bu kararın ilk verildiğinde buradan geri dönüleceğini, o diplomanın iptal edilse de geri iade edileceğini, bu toplumsal baskıya kalınmayacağını diyenlere göre bugün geldiğimiz noktada artık %70 oranında bu CHP tabanında da hemen hemen bu oranlarda o diplomanın artık verilmeyeceğini, yaşanacak ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağı konusunda bir algı oluşmaya başladı. Bu olunca da zaten beraberinde biz muhalefetin cumhurbaşkanı adayı peki kim olsun dendiğinde başlarda Sayın Mansur Yavaş'la Sayın Ekrem İmamoğlu neredeyse başa baş çıkıyordu. Az bir farkla Mansur Yavaş biraz daha önde
1: Şimdi Özgür
0: çıkıyordu.
1: Özel mi
0: Ama
1: çıkmaya
0: geldiğimiz
1: başladı?
0: şimdi ise Sayın Mansur Yavaş %35, Sayın Ekrem İmamoğlu hala %20, Sayın Özgür Özel de bu baremde %10 gibi bir oranla bu bareme girebildi. Yani gördüğümüz o ki Sayın Ekrem İmamoğlu'nun diploma meselesi ve mahkumiyet meselesinin uzaması muhalif seçmende, CHP seçmeninde bir umutsuzluğa, beraberinde de o umutsuzluğun aslında bir miktar biraz Mansur Yavaş'a, Sayın Mansur Yavaş'a ama bir miktar da işte o az önce Hasan abinin bahsettiği o adım adım liderliğini tahkim ettiği Özgür Özel'e doğru kaymış oldu.
1: Anladım. Ama orada şöyle bir
0: Bir
1: şey dikkat
0: konu daha...
1: çekiyor. Sevgili Murat, şöyle bir şey dikkat çekiyor. Mesela diploması iade edilir mi? İnsanların %70'i buna yargı yoluyla diplomasını tekrar geri alamaz diye cevap vermiştir muhtemelen. Yani İmamoğlu'nun diplomasının şu ya da bu şekilde alınıp verilmesi doğru ya da yanlış, sahte ya da gerçek. Onun ötesinde bugün gelinen noktada yargı yoluyla İmamoğlu diplomasını geri alamaz demiştir diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum?
0: Evet. Doğru. Zaten soruyu da öyle sormuştuk. O
1: Evet.
0: programın hızı dolayısıyla bir de siz hızlı deyince soru cümlesini kısaltarak
1: Hız
0: verdim. Yani
1: iyidir Murat.
0: o
1: Hızlı
0: diplomanın
1: hızlı
0: geri iade
1: çözmeliyiz.
0: edilmesi
1: Evet.
0: geri iade edilmesi konusunda. Eğer vaktim varsa diğer konularda da birkaç

0: başlığım var, onları da paylaşmak isterim.
1: Onları ikinci turda paylaşalım mı? Yine aynı başlık altında dönüyoruz
0: peki.
1: Zaten.
0: Hay hay, tabii
1: çok
0: vaktimiz
1: şey değil.
0: Var.
1: Peki.
0: Tamam,
1: olur. Yiğit Bey, sizi tahtaya alabilir miyiz?
2: Seve seve.
1: Yani burada Kemal Bey ve bugünkü yönetime en yakın isim olarak bütün konuklarımız her türlü soruyu sorabilirler Yiğit Bey'e. Şimdi önce bu toplantı savaşına bir bakalım. Hı hı. Sevgili Yiğit Acar biraz geriye gitsin mi arkadaşlar? Ekranı iki adım gidebilir, tam evet. Olarak görürsün. Yani biraz daha Özgür Özel'e yaklaş diyor yönetmenim.
2: Yaklaşayım, kapatmayayım diye saygıdan.
1: Bak şimdi. Ya az daha geri gidersen biraz daha yaklaş. Oldu mu bu kadar? Oldu. Yeterli. Yeterli. Şimdi Özgür Bey senin tarafta kaldı. İstersen değişelim.
2: Yok yok, estağfurullah.
1: Kemal Bey'in tarafına gel istersen.
3: Adamın ben... siyasi kariyerini bozacaksın.
2: Ben ayırmak istemiyorum
1: hayır,
2: onları.
1: Hayır bak, gelebilirsin buraya.
2: Ben ayırmak istemiyorum onları.
1: Senin genel başkanın burada.
2: Evet.
1: Yani ben doğru. Oraya tarafsız biri olarak
4: ama çok
1: ben.
4: Önemli bir mesaj veriyor şu anda.
1: Veriyor değil mi? Birlikteyiz mi?
4: Ben ayırmak güzel. İstemiyorum onları diyor.
1: Aa güzel. Yani CHP bölünsün istemiyor.
2: Asla CHP'nin bölünmesi.
1: Yiğit Acar, CHP'de toplantı savaşları diyor Kerem Hı-hı. Koçin. Herhalde bu savaşı Kerem çıkarmadı.
2: Yok.
1: Yani tabii. Bu başlığı attığına
2: bakma. Bu görünür gerçek.
1: Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel. Şimdi arkadaşlar burası bir garip değil mi? Bir bana mı öyle geliyor Hasan abi? Bak şimdi. Kemal Kılıçdaroğlu saat 11'de MYK'yı topluyor. MYK toplanıyor. O arada 13.30'da Özgür Özel de grup toplantısını yapıyor. O grup toplantısının hemen ardından Kemal Kılıçdaroğlu 14'te parti meclisini topluyor. Bir kere soru bir.
2: Tabii.
1: Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan onay alarak ya da haber vererek mi bu grup toplantılarını yapıyor?
2: Hayır. Şu anda kendi parlamentodaki gücünü tahkim ettiğini düşünerek ve aslında CHP Genel Merkezi'nden ayrıldıktan sonra artık bizim için genel merkez meclistir dediği fikri diri tutmak için ve elindeki aslında iç yönetmeliğe dayanan yetkiyi de hala fiili olarak kullandığından grup toplantısını meclis başkanlığına bildirerek yapıyor.
1: Peki fiili o zaman bu. Kemal Kılıçdaroğlu ekibi, grubu, hı-hı. CHP Genel Başkanı.
2: Tabii, partiyi genel... yöneten.
1: Peki neden mesela bu 13.30'da? Grup toplantısı varken toplantı yapmıyor.
2: Şimdi bunu
1: yani
2: yaşadık.
1: Onları yok. Dinlemek için mi yapıyorsun?
2: Şöyle bunu yaşadık hatırlıyorsunuz.
1: Evet.
2: Sayın Genel Başkan grup toplantısı.
1: Bu arada klimayı kapatalım arkadaşlar. Hasan abinin yüzü düştü anladım ben. Yoksa müdahale etmiyor, yayına girmiyor bak. Görüyorum.
2: İçine
1: yani.
2: Kapandı.
1: Görüyorum.
2: İçine kapandı.
1: İçine kapandı yani.
5: Yok, CHP daha çok etkiledi.
1: Hayır, CHP'yle uğraşıyoruz bir de.
5: Yani CHP evet.
1: Daha... neden mesela burada bu grubu dinlemek için mi yapmıyor?
2: Yok, 9 Haziran'ı hatırlayalım. 9 Haziran'da Sayın Kılıçdaroğlu geleceğim ve grup toplantısı yapacağım dediğinde çok çirkin olaylar, Türk siyasi tarihine kara leke olarak geçecek olaylar. Ne yazık ki şu anda genel merkeze muhalefet eden ve eski yönetim olarak bilinen Sayın Özel ve arkadaşları tarafından bir nevi organize ettirildi.
1: Evet.
2: Ve bundan sonra CHP içindeki üyelerin birbiriyle aleni bir şekilde tartışması, birbirine hakaret etmesi ya da birbiriyle neredeyse kavga etmesi pozisyonunu aslında yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun akil tavrıyla karşı tarafa kendi hakkı olmasına rağmen bir nevi fiili feragat da ederek yani sorduk
1: anladım,
2: ya Alişer Bey de sorduk kaç haftadır toplantı yapılıyor gibi 3 haftadır.
1: Birinde yapılmadı.
2: Burada fiili
1: birinde
2: olarak
1: birinde Özgür Özel yaptı. Bu hafta da Özgür Özel yaptı.
2: Yani bir fiili şey olarak bir feragat
3: mi?
2: Var.
3: Söylediği Alişer, destekler buyur. Bir şey söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu bu saatleri geçen hafta açıkladı. Yani ya Perşembe ya Cuma.
2: Tabii,
3: yani
2: tabii,
3: önden açıklayıp yani ben grup toplantısı yapmayacağım.
1: Kemal Kılıçdaroğlu biz saat 11'de MYK'yı 14'te de parti meclisi.
3: Geçen hafta açıkladı.
2: Perşembe günü
3: geçen
2: tabii.
3: Hafta açıkladı aslında bu zaten bir sinyaldi. Ben grup toplantısı evet. Yapmayacağımın mesajıydı.
4: Geçen hafta Hazırın bir eksiği açıklamıştı. Var.
1: Bir şey söyle.
4: Hazırda bir eksik var.
1: Ne var?
4: O da şu. Bugün çok çalıştık semeresini alacağız diyor ya.
1: Özgür Özel.
4: Özgür Özel.
1: Evet.
4: Onun saati yok. Dolayısıyla Özgür Özel yarım gün mü çalıştı? 13.30'da bitirdi mi işi yoksa sonra ne yaptı?
3: Sonrası.
4: Sorusu önemli bir soru.
1: Tamam.
2: Şöyle.
1: Başka şu.
2: Tamam.
1: Şimdi bu toplantı yapıldı, grup toplantısı.
2: Evet.
1: Bu MYK parti meclisi toplantısı. Şimdi ikisi arasında Hı-hı. Bir partide oluyor bunlar. Gerçekten Aynen. Siyasi tarihe geçecek
2: Konuşulması
1: işler.
2: Konuşulması gereken şeyler bunlar.
1: Ya çok acayip işler Hı-hı. Oluyor aslında. Bu çok görülmüş bir şey değil.
2: Asla.
1: Şimdi MYK'da Kemal Kılıçdaroğlu ne konuştu?
2: Şöyle ifade edeyim.
1: Ardından parti meclisinde ne konuştu?
2: İkisinin de toplamda parti sözcüsü Müslüm Sarı açıkladı aslında.
1: Hmm.
2: Yani bir kere Türkiye'nin dış

0: politikası konuşuluyor MYK'da. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hani devlete yön çizen fikirlerini nasıl anlatacağı, topluma nasıl ileteceği, aynı zamanda iktidara da nasıl uyaracağı konuşuldu ve şu anlamda söyleyeyim, dış politikanın temel sorunlarını etkileyen İran Savaşı'ndan Hürmüz Boğazı'na kadar o konuların hepsini konuşmuşlar.
1: Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde sevgili Yiğit Acar, bu işler dönerken milletvekillerinin neredeyse 3'te 2'si karşı taraftayken, işte il başkanları 71-72 il başkanı
0: derdiniz
1: falan.
0: Derdiniz bu mu diyeceksin?
1: Ya şimdi derdiniz derken, ben bugün bütün bu meseleleri Cumhurbaşkanı konuşur. Yani ülkenin Cumhurbaşkanı İran Amerika ile anlaşıyor, anlaşmıyor. Putin diyor ki İstanbul'da görüşmüştük, savaşı orada bitirelim vesaire vesaire. Bunlar konuşabilir.
0: NATO toplantısı geliyor.
1: Şimdi iyi de yani sen, hani tabirimi hoş gör lütfen. Hani önce bir kendi bahçeni bir düzenle.
0: Doğru farklı.
1: Bir kere ama partinin 3'te 2'si Özgür Özel'in yanında. Sayın Kılıçdaroğlu da burada MYK'yı topluyor, parti meclisini topluyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin gerçekten işi gücü bitti bugün.
0: Yok, işi gücü
1: İran,
0: çok.
1: Amerika anlaşmasını mı konuştu? İşin yoksa çok. Şu konuyu mu konuştu? Şunu mu konuştu?
0: Şöyle ifade edeyim, sıralı gidecektim. Ondan
1: evet.
0: Bir, onu söyledim.
1: Evet.
0: İki, partinin il başkanları ile ilgili süreçler, iki il başkanının görevden alınıp yeni görevlendirme yapılması haberlere yansıdı. Üç, bundan sonra partinin düzenini bozan, partideki hiyerarşik yapıyı saygıyla karşılamayan bazı milletvekillerini ihraç edilebileceği, ihraç yani yüksek disiplin kuruluna sevk edilebileceği de konuşuldu ki aslında o isimlerden biri de bu akşam istifa etti. Akşamüstü Ümit Dikbayır.
1: Fark onu konuşacağız. Onu söyleyeceğim.
0: Ya
1: fakat sen söyleyince
0: masada.
1: Hemen reji getirdi. Bak, CHP'de görevden almalar tam gaz. İl başkanları tek tek değişiyor. Geçen hafta Ankara, Adana, Bursa, İzmir, Gaziantep, Malatya, Erzurum, Bitlis. 3, 6, 8.
0: Ki bunların çoğu da görüyorsunuz büyükşehir, Bitlis
1: hariç. Şimdi bak, Ankara önemli, İzmir önemli,
0: Bitlis,
1: Adana, Bursa, Gaziantep, Malatya, İzmir. Buralar hep büyükşehir, Erzurum büyükşehir. Geldik bugün iki büyükşehir daha.
0: Aynen.
1: Antalya, Kayseri. Yani burada şöyle toparladığın zaman Türkiye nüfusunun çok önemli bir kısmını oluşturuyor.
0: Aynen öyle. Az önceki MYK'nın
1: bu il başkanlarını, bu il başkanlarını Özgür Özel'e yakın diye mi alıyorsunuz?
0: Yani
1: alıyorsunuz diyorum bak.
0: Alıyorsunuz diyorsunuz da ben öyle bir yetkiye haiz değilim ama konuşuyorum tabii parti yönetimiyle. Burada özellikle şu, bazı il başkanları gördüğümüz üzere Ankara tutukluydu.
1: Evet.
0: İzmir'de kooperatif davasından tutuklu. Zaten
1: evet, evet.
0: Fiili olarak görevde değildi. İzmir İl Başkanı yani örgütle olan sorunları aslında o kadar büyük ki kapıyı kilitlediğinde kapısında neredeyse binlerce CHP'linin binaya giremediği bir sorun yaşandı, ekranlara yansıdı. Hı? Antep İl Başkanı kendi örgüt yapısıyla olan bağını diri tutamayan bir insan olduğu değerlendirildi.
1: Yani ne demek bu, şimdi ne demek?
0: Ya şu anlamda söylüyorum.
1: Ya bugüne kadar örgüt yapısıyla bağını diri tuttu da bugün mü tutmadı yani? Ne demek bu?
0: Faruk Bey şöyle, siz siyasi partide hem o bölgede topluma, partiyi anlatacak kişiyi bulmaya çalışırsınız. Hem de onun sağlıklı süreçlerle o göreve gelip gelmediğine bakarsınız. Şimdi hatırlarsanız CHP 2025 yılında da bir il kongresi sürecinden geçip bu il başkanlarını seçmişti.
1: Tabii.
0: Ve orada esaslı itirazlar yaşanmıştı. İzleyicilerimiz hatırlamayabilir ama ilçe kongreleri, il kongrelerinde büyük tartışmalar çıkmıştı.
1: Oldu çok ciddi. Aynen. Tartışmalar
0: ve mesela
1: oldu.
0: İzmir İl Başkanı, şundan örnek vereceğim. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter yardımcısıydı, yani memurdu. Ve iki tane örgütten gelen çok parti geçmişinde de başarılı olan arkadaşımız genel başkanın baskısı ve talimatıyla, o dönem Özgür Özel'in baskısı ve talimatıyla aday bile olamamışlardı.
1: Ya şimdi bak,
0: ve bir nevi
1: şöyle,
0: atama il başkanlığı
1: sevgili
0: yaşanmıştı.
1: Sevgili Yiğit Acar, şimdi burada bu il başkanları, bu kadar önemli şehirlerin, vilayetlerin
0: evet.
1: İl başkanları, yani bazı şeyler elbette dikkat çekerek anlatıyorsun.
0: Bursa'ya gelecektim.
1: Kemal Bey'de bunların hepsinin teker teker gerekçesi vardır. Zamanı öyle kullanmayalım. Daha gerçekten merkeze, noktaya atış yaparak konuşalım. Bir daha soruyorum. Bu il başkanlarının bu partiden ihraç edilmesinin...
0: Yok, hepsi ihraç değil, onu söyleyeyim.
1: Disiplin, ihraç...
0: Hayır, bazıları görevden alınıyor. Bazıları ihraç.
1: Tamam. Görevden alma, ihraç neyse... Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bursa, Adana, Malatya, İzmir, Antep... Hayır. koltuğunda, il başkanlığı koltuğunda oturmamalarının sebebi, ana sebebi Özgür Özel ve ekibiyle olan ilişkileri mi?
0: Hayır, öyle bakarsak, yani sırf bu soruyu sorarsak, 72 il başkanı bildiri yayınladı ama sadece bunlar şu an görevden
1: alındı. Ama abi de devam ediyor işte.
0: Hayır, ama sıralı gidiliyor. Bir takdir
1: sırayla alıyoruz diyorsun.
0: Evet yani bunu söyle
1: toptan. Sıra. Ya toptan
2: şöyle
1: almayız.
2: Şöyle bir şey var ama.
0: Toptan, toptancı bir yaklaşımla
1: bak,
0: hareket
1: ediyor ama. Tek ama, tek alınca bakın, tamam diyor ama toptan
3: hayır,
1: alırsan
3: olağan kongreye gidecekler ya onun için yani.
1: Ben şunu ya, anlatmak evet, bu kadar basit. Tabii, ya, bir, hani, bir saniye.
0: Biz bilgi, bir şeyleri bir tepki, için bir tepkileri yakalıyorsunuz.
2: Beyefendi tepkili. Siyasetçi olmuş onun için şey yapmıyor. Biz gazeteci hemen sondan söyleyelim. Abi kurultaya gidecekler bir kendisinin beraber çalışabileceği başkanları işte atıyor ya.
1: Yani yeni il başkanları atıyor. Bu doğru mu?
0: Ben şöyle düşünüyorum.
2: Hadi bak daha şey, işini biraz tabii, kolaylaştırayım. Genel merkezde yani kurultay sürecinde genel merkezde uyumlu çalışabilecek isimleri tabii ki genel tabii. merkez tamam, tercih
1: saniye,
2: eder. Bak daha dakika, süslü olur.
1: Bir dakika. Şimdi ben soracağım. Partiye... Ben sorayım Yiğit Acar, ben sorayım. Peki bu Türk siyasetinde yanlış bir şey midir? Mesela Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan olduğunda... Ya da X kişisi B partisinde genel başkan olduğunda
4: olması gereken
1: bu çalışmayı
4: bu
1: yapar mı yapmaz mı?
3: Ya yapar.
4: Olması gereken
2: sen olsan bir iş şey, yani şimdi siyaset ayrı bir şey.
3: Evet.
2: Ya herkes bir şeyin başına geçip beraber yani. Çalışabileceği bir şey söyle.
1: Kendi genel, ekibini kuruyor.
2: Yani. Ben bugün genel merkezi sordum bu iki isim niye gönderildi diye.
1: Niye gönderildi?
2: Şöyle bir şey konuşuldu. Yani şu ifade şu. Hani sonuçta biz bir kurultay süreci başlatıyoruz Eylül ayı itibariyle birlikte uyumlu çalışabileceğimiz isimlerle. Çünkü bu isimler Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaretle dahil eden aynen. isimler
0: tam
2: var
0: aralarında. Tam oraya geleceğim şimdi.
2: Yani hani birlikte çalışılmasının Kemal Kılıçdaroğlu mümkün tarafından mümkün olmayan isimler de var. Kendisine tanımıyoruz, etmiyoruz. Bir, galiba hangisi hem disipline sevk edildi hem bölgeden alındı.
3: Antalya.
2: Hani hakarete yakın şeyler var ya birlikte kurultay süreci için çalışıyoruz.
0: Kayseri. Mesela bakın şöyle bir durum.
2: Hem ihraç var hem şey var.
0: Somutlaştırayım o zaman evet. havada kalmasın.
1: Evet.
0: Kayseri İl Başkanı geçen hafta görevindeydi. Kayseri'nin 3 tane ilçesinde büyük sorunlar olduğu için 3 tane ilçe başkanı atanmıştı yeni. Hı hı. Kayseri İl Başkanı genel merkezin atamasını kabul etmiyorum dedi. O 3 tane ilçe başkanı ben disipline sevk ediyorum dedi. Ya bu olur
1: atananları.
0: Mu?
1: Atananları.
0: Evet atananları dedi ki yani CHP genel başkanının atadığı, MYK'sının atadığı isimleri ben tanımıyorum. Bir de nasıl bu görevi onlar kabul eder de gelir benim ilçe başkanım olurlar. Ben onları disipline sevk
1: ama
0: ediyorum.
1: Ama parti dedi. Normal bir süreçte olsaydı bunu şöyle yapardı. Önce ilçelere seçilecek ya da atanacak isimleri il başkanına da sorardı öyle değil mi?
0: Şöyle olur.
1: Yani şimdi olağanüstü bir durum olduğu şöyle, için böyle oluyor.
0: Şöyle olur. Yani o ilçe başkanı orada bir sorun vardı hızlıca çözülmesi için belki bu yöntem denenebilir. Ya da il başkanına bize ilçe başkanı öner denir ama Kayseri örneğini ondan vereceğim. Yani... Kayseri İl Başkanı ile ilgili belki sorun çıkmayacaktı geçen haftaki karar oysa. Ama ben tanımıyorum kararı deyip bir de disipline sevk edince bu durumu yaşıyoruz.
1: Peki bir saniye. Hasan abi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu görevden almalar ya da ihraçta listeler. Kemal Kılıçdaroğlu'nu orada güçlü, köklü bir hale mi getiriyor yoksa her hamle zayıflatıyor mu?
5: Şöyle Kemal Kılıçdaroğlu... CHP Genel Başkanlığı koltuğuna belki bir mahkeme kararıyla geldi. Bir zamanlar da kaset mahalletiyle gelmişti ama geldi ama şimdi her geçen gün bir süreç, bir takvimi işletiyor ve takvim işlerken de o koltuğunu da yer ediyor.
1: Oturuyor, ağırlaşıyor mu?
3: Sağlamlaştırıyor.
5: Tabii ki. Yani ben şimdi de söyleyeyim Kemal Bey'i bu haliyle kurultayda aday olmayarak belki bırakırsa bırakacak. Yoksa oradan alabilecek bir güç de yok şu anda.
1: Yani bu çalışmalar, yaptığı bu görevden tabii almalar, ki. Şunlar bunlar doğru diyorsun.
5: Doğru demiyorum canım. Ben
1: kendi partisi
5: doğru veya yanlış demedim ki. Ben bir şey soruyorum ki. Kemal Kılıçdaroğlu geldi, dedi ki evet ben şu anda olağanüstü bir kurultay yapamam. İşte şey var.
2: Tedbir var.
5: Tedbir var.
4: Evet, evet.
5: Ama ben normal kurultay sürecini başlatıyorum. Olağan kurultay sürecini başlatıyorum. Aha. Bu cümleyi kurduktan sonra da tabii ki il başkanlarıyla istediğini değiştirip değiştirmeyecek. Kendisi yakın isimleri çalıştıracak veya uyumları çalıştıracak. Sonra işte efendim delege seçimlerinde ilçe,
2: mahalle
5: işler yapılacak. Hepsi bittikten sonra da tamam en son geldi.
2: Genel başkan seçimi kurultayı.
5: Genel başkan seçiminde olduğu büyük kurultaya da gidiyoruz diyecek. ki takvimde açıkladı bugün.
2: Eylül'de başlatacağız diyor.
5: Eylül ayında itibaren biz normal takvimimizi başlatıyoruz. Aynen öyle. Cümlesini de kurdu.
1: Bu ne kadar sürecek? Bu başladı.
5: Belki bir sene. Yani belki bir sene
1: sürer mi?
5: Yani yok, en uzun uzamaz. İhtimalle bence bir sene sürer.
2: Daha önce 5-6 yılda yapılmış, 5-6 yani ayda yapılmış.
1: Seçimden önce biter mi?
2: Niyete bağlı.
5: Seçim ne zaman?
2: 2026 Kasım diyorum.
5: Tamam. Ben Mehmet Uçum'dan atıf yapayım. 28 Nisan mıydı? Evet.
1: 2028 Nisan.
5: 2028 Nisan ayı.
1: O zaman bitiyor.
5: Seçime yetişmiş. Herhalde.
1: Herhalde diyorum.
2: Yani yalnız o iş niyete bakar.
1: Ya böyle siyaset böyle şey olur mu? Yani hiçbir şey belli değil. Ne zaman?
0: Belli.
5: Her şey belli.
3: Yavaş hareket ederse mesela ilçe kongreleri...
2: Her haftada bir tanesini yapsa istese 2 yıla kadar uzatır.
3: Evet, haftada bir
2: niyetine
3: yapsa,
2: girse 6 ayda da bitirir.
3: Haftada bir ya yapsa...
1: Şimdi şöyle bak. 81 vilayet. 900 küsur ilçe.
0: Ben bir ayda olmuştan anlatayım.
5: Yapmamış bir parti seçime giremez diye bir şey mi var?
2: Daha önce 5-6 ayda bitirmiş.
0: Takım seçtiği istese bitirir. Olmuş hikayeyi bir anlatayım. 2000...
1: Bir saniye. Bir şunun için. Tamam. Ertuğrul Akar bir ayda nasıl yapıyorsun?
0: Bir ayda bitiririm.
1: Nasıl bitiriyorsun?
2: Abi aynı anda yapıyorsun.
0: Aynı anda
3: kongreleri yapıyorsun. Öyle.
0: Bir ayda ben sana tüm CHP'nin Türkiye'de kongreleri bitir. Her partinin bitirir. Bir ay kanuni sürelerden olmuyor üstad.
2: Galiba
0: bir, hayır, o örnek diyorum yani. Uzama uyarak
2: bir öncekinde 5-6 ayda yapıldı.
0: Temmuz'da.
2: Çünkü seçime yetişmesi gerekiyordu.
5: Peki o zaman yandından mal mı kaçırıyorsunuz? Ya ne aceleniz var?
2: Bak Kemal Kılıçdaroğlu böyle diyor.
1: Kemal Bey öyle diyor.
5: Tabii ki.
1: Sağlıklı bir doğum. Peki Ertuğrul Akar, senin Habertürk stüdyosunda burada rahat ortamda bir ayda yapabileceğin, yetkisiz olarak bir ayda yapabileceğini söylediğin kurultayı Kemal Bey niye yapmıyor?
0: Ya niye yapsın ya?
1: Ya niye yapmıyor?
0: Bence var ya, çok gereksiz bir sorgulama bu. Türkiye, bizim için değil mi? Türkiye açısından. Ya siyaset bu, siyaset. Kendi adamımla çalışacağım arkadaş. Bana bu soruyu soramazsın. Antalya İl Başkanı niye aldın? Keyfim istedi ya. Sana ne? Erzurum'u niye aldın? Aşını beğenmedim. Bak bu böyledir ama.
1: Böyledir bak, ama seçmende karşılığını bulmayacağını
0: soruyor. İl başkanlarının, bak küçük iller, birkaç küçük il hariç, il başkanının hiçbir önemi yoktur. Lider ya. İl başkanı ancak genel merkezden gelen politikaları uygular, vatandaşların dertlerini dinler, genel
1: aracılık
0: merkeze
1: eder
0: götürür.
1: Diyorsun yani.
0: Teşkilatın oradaki o heyecanını ayakta tutar, o yapıyı ayakta tutar. Budur ilçe başkanı. Çok büyük görevler atfetmeyin bu adamlara ya. Bu adamlar memurdur orada, genel başkanın gölgesidir. Talimat verir. Onlar da görevini yapar. Politika belirlemezler. Politikayı belirleyen benim. Siyasi olarak hesap veren benim. O yüzden.
1: O zaman siyasi olarak işime gelmediği için yapmıyorum. Budur cevabı.
0: Tabii hiç sorgulamaya
1: bir
0: gerek
1: saniye,
0: yok.
1: Yiğit Acar bu mudur?
0: Yok, değil.
1: Onun için mi yapmıyor?
0: Hayır, Cumhuriyet Halk Partisi böyle değil.
1: Şimdi ya nasıl değil işte?
0: Anlatıyorum ama nasıl
1: olduğunu
0: bir de anlatıyorum. Bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunlar biliyorsun demokrat rolü yapmayı seviyorlar. Ama hiç de kavgadan başlarını kaldıramıyorlar. Bak nasıl demokrasi ise 24 saat kavga var ama... Demokrat rolü yapmaktan
1: çok demokrasi
0: da... Baba yorulmadınız mı ya? Yorulmadınız mı? Çıkın deyin ki canımız istedi. Özgür Özel'e yakın olduğu için aldık. Bitti ya.
1: Ertuğrul Akar'ı takdir ettim şimdi.
0: Bitti ya. Bu kadar.
1: Yani Türkiye'de siyasetin ciddi anlamda bir özetini çıkardı
0: ya. Bitti yani. Yani önlenmeye gerek yok.
1: CHP için geçerli değil yani.
0: Ya bu AKP pratiği lider partisinde olur. CHP'de öyle olmaz. Partilerde... Ya ne AKP yaptığınız ortada, isimler ortada diyor ki AKP geçerli ya. CHP'yi konuşuyoruz baba, CHP'yi.
1: Ama
0: yani
1: şöyle
0: bu
1: bir şey.
0: Sayın Kılıçdaroğlu da
1: söylediği şeyin
0: yapıyor.
1: Bir geçerliliği var, bir doğruluğu var. Mesela diyor ki ya çıkıp dersin ki kardeşim ben siyaset yapacağım. Hı hı. Doğal olarak kendime yakın isimleri oluşturmam lazım. Delegeyi, il başkanlarını, ilçe
0: temsilcileri. Ama partinin tüzüğü var. Kendime yakınları getireceğim yazmıyor partinin tüzüğünde.
1: Yazmıyor da öyle oluyor.
0: Ya olur mu? Bakın görevden alma yetkisi
4: bak,
0: de
4: siyasette
0: yetkiye dayanıyor. Kongre yapma da bir yetkiye dayanıyor. Bunları sıralı bir şekilde işletiliyor şu anda. Bir önceki MYK'da olağan kurultay başlatılacak diye karar defterine yazıldı.
1: Tamam, yazıldı.
0: Bugün takvimi ilan edildi. Eylül. Sonra getirildi parti meclisinde, bu bilgi verildi.
1: Tamam.
0: Olağan kurultay takvimi herkes duydu. Eylül ayında başlıyor. Ondan önce de partiyi bir arada tutacak, kentlerinde kışkırtmayacak kendi üyesini, seçmenini ya da partinin genel başkanına, sözcüsüne saygısızlık yapmayacak yapısal bak, değişiklikler oluyor.
1: Bir şey söyleyeyim sevgili Yiğit Acar. Şimdi Ertuğrul Akar'a niye hak veriyoruz? Şimdi Canan Kaftancıoğlu il başkanıydı.
0: Tabii.
1: Canan Kaftancıoğlu şu bu yargı süreçleri falan bir şeyler oldu.
0: Doğru.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul İl Başkanı'ydı. Hı hı. Canan Kaftancıoğlu için Kemal Kılıçdaroğlu ne gerekiyorsa yaptı.
0: Her şeyi yaptı.
1: Zaten
4: ki İstanbul'u... Bak,

0: falan il başkanıydı.
1: Bak şimdi normali de bu zaten yani. İl başkanını korursun ya da değil mi mücadeleni her verirsin falan. Şimdi Canan Kaftancıoğlu'ndan sonra Özgür Çelik.
2: Doğru.
1: İstanbul'da il başkanı oldu. Şu anda Özgür Çelik herhalde Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözünde o çok ağır konuşmanın muhataplarından biri.
2: Doğru.
1: Öyle değil mi?
2: Çünkü ihraç,
1: o zaman Ertuğrul Akar'a niye itiraz ediyor?
2: Hayır ama bak Özgür Çelik'in Kemal Bey'le ya da biriyle sorunu değil. Ortada bir dosyası var, sanık. Onu anlatmaya çalışıyorum. Özgür Çelik İstanbul İl Kongresi davasının sanığı.
1: Ya tamam
2: aynı
1: da.
2: Aynı zamanda Kurultay
1: Canan
2: davasının sanığı.
1: Da başka bir davanın sanığı.
2: Ama Canan Kaftancıoğlu Tayyip Erdoğan'la olan Twitter'daki
1: ki.
2: Tartışmasının
1: ya, fark
2: sanığı.
1: Fark etmez o da sanık. Biri o zaman siyasi, onu korurken biri, bunu niye koruyor?
2: Biri siyasi,
1: bu normaldir diyor Ertuğrul Akar.
2: Ben şunu söylüyorum ama ikisi aynı şey değil. İki sanık olma aynı değil. Biri siyaset yaparken fikirlerinden ötürü eleştirebiliriz ama siyaset yaparken fikirlerinden
1: peki.
2: ötürü yargılandı ve hükümlü olmasına rağmen
1: peki.
2: sahip çıkıldı. Ama Özgür Çelik geldiği makama geliş yöntemindeki hukuka aykırılıklarla ilgili sanık oldu
1: peki.
2: ve partiyi Sayın Kılıçdaroğlu ne dedi? Butlan davasına bulaştıranlarla partiyi ayıracağım dedi.
1: Hesaplaşacağız.
2: Evet.
1: Müftüoğlu bu görevden almalar Hasan abiye sordum az önce. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nu güçlendiriyor mu, zayıflatıyor mu?
3: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu...
1: İyi Tacar yorulduğunda söylersin.
3: Tamam.
1: Çünkü muhatap sensin biraz onun için.
3: Siyaseten güçlendiriyor. Zaten mutlak butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı oldu. Onu o koltuğundan şu an indirebilecek herhangi bir güç yok. Siz ne kadar siyaseten güçlü olursanız olun. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu seversiniz sevmezsiniz mahkeme kararıyla
1: geldi oraya.
3: Cumhuriyet Halk Partisi
1: Tabii.
3: Genel Başkanı oldu.
1: Evet.
3: Ne zamanki mahkeme... Eğer Yargıtay farklı bir karar alırsa tabii ki dengeler değişecek. Sonrasında şu an Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kongreler yapmaya başladığında tabii ki doğal olarak genel başkandır, kendi adamlarını atayacaktır. Şu an yaptığı o. Görevden alıp yeni atamalar yapıyorsa kendi adamları, kendine yakın isimleri atıyordur. Dolayısıyla kendine yakın isimler delege yapısını da yeniden oluşturacak, değiştirecektir.
1: Öyle görünüyor.
3: Değiştirecektir. Kemal Kılıçdaroğlu açısından ya da görevde olan genel başkan açısından doğru bir adım. Yani bunu ben yadırgayamam. Niye? Çünkü çalışabileceği...
1: Ya onu anladım. Doğru adım,
3: kişi.
1: Doğru adım demeni anladım. Ben şunu merak ediyorum. Bu doğru adım Kemal Kılıçdaroğlu'nu güçlendirir mi?
3: Güçlendirir.
1: Güçlendirir.
3: Güçlendirir.
1: Peki seçmen nezdinde güçlendirir.
3: Seçmen nezdinde zayıflatır ama
1: parti
3: zamana
1: içinde güçlendirir, seçmen nezdinde zayıflatır.
3: Zayıflatır ama
1: bu
3: zamana yayarsa.
1: Bu işe yarar.
3: Zamana yayarsa iki taraftan da gücünü alır.
1: Zamanla bunu toparlar.
3: Zamanla toparlar.
1: Peki. Alişer
4: bu isimler
1: evet.
4: İlk kongrelerinde delegeyi belirleyecek isimler.
1: Tabii.
4: Genel merkezle yakın çalışmaktaki mesele aşk meselesi değil ki yani bize yakın olun. Delege belirlenirken onların seçileceği kongrelerde bizim adamımız bunların başında olsun, o seçimlerin başında olsun. Hani güçlendirir mi soruna yanıt
1: evet,
4: olarak
1: evet,
4: söylüyorum.
1: Evet, evet, evet.
4: İstediği delegeleri çıkartmaktaki genel başkan...
1: O zaman bu
4: o zaman
1: başlayacak.
4: Buyur. Evet.
3: Özür dilerim, il başkanı deyip geçmeyin. İl başkanı çok önemli.
4: Evet, öyle çok...
3: Ertuğrul...
4: Yani delege
3: bu şeyler başkanı kimdir falan
4: siyaset belirlemede belki
3: şey
4: değil
3: yani.
4: Ama... Gürsel Tekin şimdi üç kere daha
5: ben
4: derse
5: şey
4: arar vallahi.
1: Genel başkan karşısında...
5: Genel başkan karşısında niye sorguluyoruz onu
1: evet.
5: dedim. Yoksa
1: o zaman...
5: protokolde belediye başkanının da üstündedir.
1: Tabii.
5: Delegeleri de belirler. O
1: Tabii.
5: anlamda demiyorum. Yani
4: siyaset
5: bir
4: belirlemede.
5: Taraf, Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan, bir taraf il başkan niye aldı? Kim ilgilendirir? Bir
4: Anladım.
5: Hesap vardır orada.
4: Ama
5: onu
4: şimdi gerçek...
1: Anladım.
4: Evet. Yani koltuğunda hani oturuyor diyoruz ya. Evet koltuktaki yerini sağlamlaştırıyor falan ama seçmen karşısında şu an rüzgar o kadar sert esiyor ki
3: evet.
4: Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında. Ne yapsa şey hamle, tersine hamle.
1: Ters mi dönüyor?
4: Yani Demirtaş'la görüşeceğim diyor. O ayda niye görüşeceksin? Oradan
1: o
4: şey.
1: Demirtaş
4: sözlü televizyonda konuşuyor şey yapıyor. Yani ne yapsa biraz psikolojik algı ve rüzgar tersinde.
1: Anladım.
4: Ama bunda Kemal Bey'in de şu var, yani kendisi de çok net bunu söylüyor ve bence benim okuduğum ve bildiğim Türk siyasetindeki en sabırlı siyasetçidir. Böyle bir sabır yoktur yani, insanın karşısındakini çıldırtacak bir sabrı var. O sabrına güveniyor, onun için zamana yayıyor ve diyor ki bence şu an yani Eylül'de başlatırım diyor, yavaş yavaş kongreleri yaparım diyor, bu rüzgar geçer. Hani bu arada her şey normal giderse geçer. Bir yandan da dokunulmazlıklar, fezlekeler, yargıdan isim neler olacak. Biz 1,5 sene önce İmamoğlu ne zaman Cumhurbaşkanı olacak diye konuşuyorduk. Bak şimdi halk bile kabul etmiş diplomasını geri alamaz diye.
3: Evet.
4: Böyle bir şeylerin de olma süreci var. Kemal Kılıçdaroğlu zamana yayarak şimdiki koltuğunu

0: Ya zamanla birlikte de seçmenin de gönlünü alacak, işleri yapacak. Böyle düşünüyor. O zaman onun için oynuyor.
1: Anladım. Hasan abi.
2: Buyur.
3: İyi misin?
2: İyiyim.
3: Yayında mısın yani?
0: Çok iyiyim. Bizimle misin abi?
2: Yo, yayındayım.
3: Seni bir ayağa kaldırayım ben.
2: Ben kalkmasam.
3: İyi misin yani?
2: İyiyim, gayet iyiyim.
3: Gerçekten diyorum, bir kahve falan vereyim mi?
4: Yok, İçeriz yok, gayet, ya, gayet kahve iyiyim. İçeriz.
3: Bence bir kalk, bir kendine gel.
2: Hayır, ben gayet
3: abi,
2: iyiyim. Buyurun.
3: Peki, iyiymiş. Hasan abi iyi.
2: İyiyim.
3: Çünkü sınıfta öyle yapardım ben. Yani sınıf normale dönsün, bir hareketlensin diye. Şimdi Murat, sevgili Murat, bu konuya iki cümle et bize lütfen. Bu il başkanlarını görevden almak, hatta disipline sevk etmek, şu bu. Biraz sonra dokunulmazlık işine de gireceğiz. Bu Kılıçdaroğlu için dezavantajlı bir durum mu oluşturuyor?
5: Şimdi 2,5 yıl sonra, hatta 3 yıl sonra genel başkanlık koltuğuna oturmuş Kemal Kılıçdaroğlu'nun gördüğümüz kadarıyla şu anda üzerine odaklandığı, yoğunlaştığı konu kamuoyu algısının yönetilmesinden ziyade kamuoyundaki ne olup ne ettiğinden bir ziyade, hatta röportajında da belirtmişti. Takip etmiyorum da okumuyorum da demişti bu tür haberleri de, sosyal medyayı da. Şu anda Sayın Kılıçdaroğlu bir hedefleme, bir planlamayla gelmiş. Sonuç itibariyle planı olmayanlar, planı olanlar tarafından yönetilirler. Bir planla geliyor ve o planda da adım adım, safha safha, özellikle butlan meselesi konusunun buralara getirilmesindeki, orada ismi geçen herkesle bir şekilde o partinin irtibatını kesme konusunda çok kararlı.
1: Evet.
5: Kamuoyunun ne düşündüğünü bu kısa vadede çok umursayacağını sanmıyorum.
1: Anladım. Peki, şimdi şu 3 numaralı iki önemli ismi içeren LED,
3: Ertuğrul Akar.
4: Evet.
3: Buyur gel. İsimleri yakından tartışacağız.
4: Yerde değişelim.
2: Hayır, şimdi sıra sende,
3: Yiğit,
2: ayağa kalkması.
3: Yiğit Acar.
2: Beni kaldıramadı ya.
3: Sen buyur otur.
6: O ayağa kalkamıyor.
3: Ayağında sıkıntı var. Tamam, sıkıntı. Yiğit de oturabilir. Evet. Şimdi ben ayaktayım.
2: Yani sen ayakta kal.
3: Allah aşkına soruyorum. Yiğit Acar, Cemal Enginyurt ihraç listesinde mi?
7: Cemal Enginyurt gidiş listesinde bence.
3: Niçin?
7: İhraç
3: neden
7: olmadan gidebilir? Bugün tweet attı zaten, artık yürüyüş vakti, yürüyüş partisini kuralım diye. Bugün akşam kendi tweet'i var.
3: Adnan Beker ihraç listesinde mi?
7: Kesinlikle ihraç edilmeli. Oo. Çünkü Adnan Beker'in CHP...
3: Sebep nedir, niçin?
7: Hemen söyleyeyim. CHP'nin kültürüyle, bağıyla, geçmişiyle bir ilgisi olmadığı gibi Cumhurbaşkanlığı seçiminde...
3: Nedir mesela CHP'nin Adnan Beker'le bağ kuramadığı kültürü ya da Adnan Beker'in o kültürü, o kültüre ihanet eden tarafı nedir?
2: Hocam söyleyeyim, siz bile ben İyi Parti logolu fotoğrafını koymuşsunuz.
3: Yani olsun.
7: Şöyle diyeyim.
4: Olmuyor işte, kafadaki evet, o işte.
7: Dur dur, önemli bir şey söyleyeceğim. Cumhuriyet evet, Halk Partisi yola çıktıklarını yolda bulduklarıyla satanlarla yürümez.
2: Ne demek bu?
7: Nedir? Adnan Beker İyi Parti'nin milletvekiliydi. İyi Parti Millet İttifakı'nın ortağıydı, Altılı Masa'nın ortağıydı ve Cumhurbaşkanı adayı olarak tartışmaları olsa da Sayın Kılıçdaroğlu'nu imzaladı, protokolde koydu. Hatta İyi Partili kimi isimler CHP'den milletvekili adayı bile oldu. Milletvekili seçilenler vardı.
3: Şimdi Adnan yani, Beker İyi Partili mi?
7: Ya 2023 yılından bahsediyorum.
3: Bir saniye. İyi Partili mi? 2023'te. Tamam. Hasan abi diyor ya, helal, şeyle koy.
7: Peki, 2023'te İyi Partili.
3: Bir saniye. Adnan Beker Meral Akşener'le birlikte.
7: Evet.
3: Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı adayı olmamasını isteyen ekipten aslında.
7: Doğru. Ama sonrasında...
3: Peki burada absürt olan ne? Hani, zaten
2: ama ne dedi
3: mi?
2: Bak bir dakika,
7: devam
2: ya.
7: Devam edeyim ama.
2: Evet. Ben canlı yayın dedim. Benim yayın oldu. Benim de katılım evet, yayında
7: yani
2: oldu.
7: Bölünce absürt kalır.
3: Evet.
7: Bak. Cümleyi tam söyledim. Öyle oldu, böyle oldu. Gün sonunda imzaladık mı protokolü? Aday belli oldu mu? İlan ettik mi? Kampanya yaptık mı birlikte omuz omuza?
3: Yaptınız.
7: O milletvekillerini verdik aldık mı? Yani Sayın Kılıçdaroğlu...
3: Çok iyi ya. Milletvekillerini verdik aldık mı diyor.
7: Ama öyle. Bunların evet, hepsi oldu, yaşandı.
3: Evet.
7: Ve Sayın Kılıçdaroğlu sandığa girdi 2 kere. Kime karşı? Tayyip Erdoğan'a karşı.
3: Evet.
7: Diyor ki ikisinde de oy vermedim diyor Sayın Kılıçdaroğlu.
2: Ve Allah bizi korumuş, iyi ki seçilmedi
3: dedi.
2: Peki
3: sana bir şey soracağım. Tabii. Sana bir
2: bak,
3: şey soracağım.
2: Ya buraya atlıyor bak.
3: Yarın ama bir daha söyle.
7: Hayır, önemsemiyor.
2: Önemsemiyor. Dedi ki Adnan Beker. Benim de olduğum bir yayında burada evet, oturuyordu. Ben de evet, burada oturuyordum. Dedi ki Allah bu memleketi korumuş, iyi ki de seçilememiş Kemal Kılıçdaroğlu dedi.
3: Ha tamam.
7: Altılı Masa iki yönetemez. Pursaklar Belediyesi'ni peki, yönetemez Altılı Masa.
3: İki seçimde de oy vermedi.
7: Evet.
3: Bak ileri ne diyorsunuz? Projeksiyon yapıp bir soru evet, soruyorum. Yarın seçim oldu.

burada Tayyip Bey. Karşısında da işte Kemal Bey ya da CHP'nin bir adayı. Velev ki bu Özgür Özel ve arkadaşları da ayrıldı, bir parti kurdular. Bir seçim oldu. Türkiye aynen geçen seçimde olduğu gibi ikinci tura gitti. Burada Tayyip Bey

0: Erdoğan oyuncusu.
1: Hani vereceğinize ikinci evet, turda tuvalet terliğine oy veririz dediler. Kola evet, kutusuna veririz dediler. Bu memlekette bunlar yaşadık biz. Bu ekranda yaşadık.
2: Ya Allah Allah.
1: 2023'e giderken.
2: Ama şöyle olmadı mı yani? Şimdi Özgür Özel bir sürü ağır eleştirinin muhatabı değil mi?
3: Doğru.
2: Peki bu kadar ağır eleştirdiğin, bu kadar problemli gördüğün birine niye oy veriyorsun?
3: Ben bu tartışmalarla Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı bitmesi tartışmalar aynı kefede değil.
2: Ne kefesinde?
3: Ya çok ayrı şeyler. Yani Tayyip Erdoğan'ı Cumhuriyet Halk Partisi tabanının, liderinin, politikasının bakışıyla partinin yönetimine ilişkin tartışmaları aynı seviyede göremeyiz.
0: Şimdi bana söyleyin bakayım. Mefkure neymiş?
2: Mefkure neymiş?
0: Ne?
2: Ne?
0: Erdoğan'ı devirmekmiş. Tamam buyurun.
3: Bunu söylüyoruz ama.
4: Ya amaç o, muhalefetin işi bu abi. Muhalefet
0: hayır, değil, tamam.
2: Şimdi yani bir saniye. Güzel.
4: Yalnız peki. Kemal Kılıçdaroğlu yani. Verir mi diye tamam. Sordum değil mi?
2: Ben dedim evet, ki ikinci tur oldu. Yani vermez, ikinci tur.
0: Bakın Barış arkadaşlar aynı söyledi. Dedi ki biz birbirimiz böyle kavga ediyorsun ama ya yarın bir gün masalar kurulduğu zaman biz ittifak da yaparız dedi.
2: Kiminle?
5: Ama bir dakika. Ama şöyle bir şey var Hasan abi.
2: Benim sorum şuydu bak.
0: Ben soruyu
2: cevaplayayım ki.
0: Burada Kemal Bey Erdoğan'a mı destekler, Özgür Özel'i mi destekler?
2: Erdoğan'a mı oy verir, Özgür Özel'i mi?
6: Erdoğan'a oy verir.
3: Hayır. Özgür Özel'e oy verir.
6: Canım. Bak şimdi, buradan söylüyorum.
3: Direkt söylüyorum.
6: Eğer Sayın Kılıçdaroğlu kendisine ihanet ettiğini iddia edenlere oy veriyorsa bu millete yakışmıyor demektir zaten. Öyle bir şey var mı ya? Sen geleceksin bana, diyeceksin sen bana ihanet ettin, pavyon üzerinde CHP'yi sattın diyeceksin... Sen benim kültürümü yok ettin diyeceksin. Sonra gelip ben sana oy vereceğim. Bu Sayın Kılıçdaroğlu'na yakışmaz. Bu bir lidere yakışmaz. Eğer arkasından gidenin, Sayın Kılıçdaroğlu'nun arkasından gidenler bunu ona yakıştırıyorsa vay onun haline. Kimse gitmesin arkasından.
2: Ne diyorsun demek ya? Yiğit Acar bunlara?
6: Ya bu doğru bir şey değil.
2: Yok, İhanet şimdi, edene oy veriyor. Bunları söyledikten sonra nasıl oy veriyor diyor.
6: Öyle şey olur mu ya?
3: Türkiye'nin yönetimiyle ilgili içinden geçilen yakıcı sorunların ve yıllardır biriken meselelerin çözümü için parti içi tartışmalar, ihanetler, aldatmalar bunların hepsi günü gelince yan yana gelinip aşılabilecek sorunlar.
2: Ama Türkiye'nin en büyük sorunu diye tarif ettiği sorun Kılıçdaroğlu'nun işte yolsuzluklar, usulsüzlükler, evet, çetreler, şu bu.
3: Evet.
2: O zaman nasıl yani ama hem kalkıp Özgür Özel'i bu şekilde itham edip şimdi hatta yurt dışından çeşitli odaklarla bağlantı kurduğunu aynen söyleyip
3: tabii, çok tabii, güzel tabii bir soru oluyor sorduğunuz için ben de evet anlatmaya çalışıyorum. Hani
2: ya ben o, güzel soru sorarım şimdi. Hani
3: şimdi o olursa bu olursa şu olursa diyoruz ya o olaylar olana kadar belli yan yana gelişler de olur.
2: Evet.
3: Belli barışmalar da olur. Yani eğer son noktaya kadar muhalefetin adayı Özgür Özel olarak çıkabiliyorsa bu kendi kendine olmaz zaten.
2: Peki Müftüoğlu şu iki ismi de çok iyi tanıyorsun değil mi?
0: Ya bu Müftüoğlu niye ayağa kaldırmadın?
2: O beni ayağa kaldırmaya kalkmıştın. Ya kalkar niye kalkmasına yok, yok gerek yok.
0: Ona niye kahve ısmarlamadın? Bana ısmarlamaya kalkmıştın.
2: Ya sen de biraz bir durgunluk hissettim yani. Böyle bir yayının dışı.
4: Yok, ya sen yakışıklısın ya ondan seni
3: yakışıklısın
4: buraya
3: almadım.
4: Ratingin var yani kalktım.
2: Müftüoğlu bir kere Cemal Enginyurt. Yani
0: ya Müftüoğlu sen yakışıklı değil misin?
2: Siyasi hikayesi şey.
5: Yok abi.
2: Mesela siyasi hikayesi hani ülkücü bir tabandan geliyor. 15-16 yaşında cezaevine girdim diyor ben falan. Türkiye'de siyasettir. Dönem dönem insanlar parti değiştirir, yer değiştirir. Ama o ideolojileri temelde aldıkları şey bence çok değişmez. Yani o bir köklü bir şeydir. Şimdi Cemal Enginyurt'un Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edileceğini düşünüyor musun?
5: Ya şimdi Cemal Enginyurt çok iyi konuşan bir siyasetçi.
2: Doğru, iyi bir hatiptir.
5: İyi bir hatip, iyi konuşuyor.
2: Doğru.
5: Nokta atışları yapıyor.
2: Yapar.
5: Şimdi Özgür Özel'le birlikte hareket edeceğini ilk günden beri açık açık ifade ediyor.
2: Söylüyor, evet.
5: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne dışarıdan geldiği için ihraç edebilme ya da ihraç olma olasılığını görüyorum ben.
2: İhraç edilir. Bu dışarıdan ama, geldiği için mi daha Cemal kolay Engin, ihraç edilir?
5: Mesela hakaret, şu ana kadar bildiğim kadarıyla hiç hakaretvari bir açıklaması olmadı.
2: Kime?
5: Kemal Bey'e ya da işte herhangi birine.
2: Ben de duymadım. Yiğit Acar var mı öyle bir şey?
3: Ya şöyle.
2: Mesela Cemal Enginyurt.
3: Yok Cemal Enginyurt Kemal Bey'e çok saygılı davrandı.
2: Ha şöyle dedi defalar. Bak şöyle bak şimdi şey Kerem diyor ki. Dedi ki diyor beni ihraç etmezsen eğer adam değilsin demiş.
3: Ha, direkt.
2: Öyle mi dedi Kerem? Yanlış bilgi olmasın.
4: Biraz ağır şeyleri var. Yani tanımadığı bir kere.
2: Yani bir bak.
3: Ya şöyle diyeyim. Ben bak, kaçırmış olabilirim.
4: Hakaret değil belki ama
3: özellikle 2023 sürecinde işte Halil İbrahim Sof.

0: Burasının Kur'an'ı lider büyük yok. İnsan. Evet. Onları yaptı yaptı. En son CHP katıldıktan sonra mesafe koydu. Hatta evet. Ben Cemal Enginyurt'u en son Sayın Kılıçdaroğlu'nun kardeşinin cenazesinde gördüm. Ondan sonra da hiç görmedim. Ve ondan sonra dozunu arttırdığını biliyordum.
1: Celal Kılıçdaroğlu değil mi?
0: Yok şey Edremit'te vefat eden diğer kardeşi. Evet, evet. Celal Bey daha eski vefat edendi. Şöyle... Yani son dönemde hakarete varan açıklamalarını kaçırmış olabilirim. Ama öyle bir durumdaysa zaten az önce söylediğim ilki onun için de geçerlidir. CHP liderine hakaret edemezsiniz ediyorsanız.
1: O zaman ihraç edilirsin yoktur. Diyorsun.
0: Tabii kural budur yani.
2: Peki. Siz yo, zaten hakaret dünyanın, o zaten
0: dünyanın hangi partisinde hangi
1: genel başkana lideri, hakaret
2: bir,
1: var.
2: Bir, peki. Bir parti içinde bir, genel başkana zaten laf hani olumsuz bir laf söylemen dahi
0: mümkün değil
2: meselesi olur.
1: Niye ya? Zaten... Önceden söylenirdi yani eleştiri yapılırdı. Çok hayır, eleştiri ayrı, olurdu. Ben
2: eleştiri
1: biliyorum.
2: Ayrı.
1: Yani.
2: Eleştiri yani, ayrı. Şimdi
0: mesela
2: hakarete
0: seni
2: varan
0: tanımıyorum
2: bir...
0: deyip o partide nasıl
2: hakarete
0: duracaksın?
2: Varan ya da meydan okuyan hadi sıkıysa gel falan tarzı bir şey olursa tabii
1: dur, şimdi
2: ki...
1: tam söyleyeyim. Kerem biraz ilk başta bir bilgi verdi. Tam öyle dememiş tamam. Şimdi Cemal Bey.
0: Ben dediğim gibi
1: bak
0: bilmiyorum
1: şimdi.
0: Hani hata...
1: Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu Enginyurt'un tam söylediğini söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu beni ve bazı milletvekili arkadaşlarımı ihraç edecekmiş. Etmezsen hatırım kalır Kemal
0: hatırım
1: Bey.
0: Kalır demiş.
1: Ben CHP saflarına senin için katılmadım. Atatürk, Cumhuriyet, Adalet, Özgürlük ve Erdoğan'ı göndermek için katıldım. Özgür Özel'in yanındayım. Ne bildiğiniz varsa yapın. Liderim Özgür Özel. Yani tekrar söyleyeyim. Hani partiden ihraç etmezsen adam değilsin. Tabirini kullanmamış. Bu söylediğim şeyleri kullanmış. Peki
2: yani o zaman Sayın Cemal Enginyurt ihracı da şeyde göz aldı demektir.
1: Bak,
2: yani
1: Cemal Enginyurt bugün de şöyle bir tweet
2: atmış. Bir önemi yok yani.
1: Müftüoğlu bak bugün de böyle demiş. Lider iktidara yürüyor. Yürüyüş kutlu olsun izleyelim. Bu yürüyüş parti adı gibi falan mı? Öyle mi değerlendiriyor?
0: O zaten benim az önce demek istediğim o. Cemal Enginyurt ihraç edilmeyecek ama gidecek.
3: Bir tane yani daha hazır. Bugün şeyi var paylaşım.
0: Bir tane
3: asıl
0: daha büyük,
3: o şey,
0: uzun.
3: O mesela Özgür Özel'e bile bence mesaj içeren bir şey. Şu isterse onu versen. Eylül ayında diye başlayan bir şey var.
1: Eylül ayında
3: o daha
1: demiş. Anlar,
3: o daha bir şey söylüyor
1: Müftüoğlu,
3: da.
1: Müftüoğlu, Adnan Beker.
2: Onu tanımıyorum ya.
1: Yani o gönderilir mi?
2: Onu bilemem yani ama büyük bir ihtimal gönderilir çünkü arabasının genel merkezi önünde olması başlı
3: doğru,
2: başına.
3: Şimdi Kemal Bey'in doğrudan isim söyleyerek hedef aldığı
2: başlı
3: ilk
2: başına,
3: ve tek
2: evet.
3: isim.
2: Direkt,
0: bana
2: direkt,
0: anlatmaya fırsat bırakmadınız. İkinci
2: direkt,
0: partisi
2: direkt
0: vardı.
2: İsim verdi. Vereceğim.
3: Yiğit Hanlar'ın otobüsünde evet, evet. iş var dedi falan. Aynen.
2: Evet.
1: Yiğit Hanlar
2: bir de şu var.
1: Bütün konuklardan görüşelim.
2: Şimdi Yiğit de söylemişti. Şimdi Adnan Beker ben açık açık ilan etti. Hasan abi de söyledi. Ben Kemal Bey'e oy vermedim dedi. Hani iyi ki,
1: Allah korumuş dedi.
2: İyi ki de vermemişim Allah korumuş dedi diye de ifade etti. Şimdi bu zaten...
1: Ama o zaman mesela daha çok iktidar bu açıklamayı memnuniyetle karşıladı.
2: Ama,
1: hayat çok acayip.
2: Ama bir şey
1: i̇ktidar,
2: daha söyleyeyim.
1: Aynı Adnan Beker'in bugünkü tavrı ise...
2: Ama bir şey daha söyleyeyim.
1: Rahatsız edici.
2: Bak bir şey daha söyleyeyim. Şimdi Adnan Beker'in Cumhuriyet Halk Partisi'nde... Cumhuriyet Halk Partisi...
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun... yanında olanların dışındaki herkesi.
2: Şimdi bir,
1: evet tabii rahatsız.
2: Bakın bir şey söyleyeyim. Şimdi siz
1: pardon Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olanların hepsini.
2: Evet. Eğer temelden Cumhuriyet Halk Partiliysen oradan kopuşun, ayrılışın
0: canını acıtır.
2: Vicdanen rahatsız olursun. Zaten kopamazsın. Ama sonradan partiye geldin, solcu değilsin, çok kolay ihraç etse de çok umurumda
3: aslında
2: değil.
3: Ekrem İmamoğlu da tarif ediyor bir şey.
2: Çok umurumda değil yaklaşımı çok net olarak olabilir.
1: Ya
2: şimdi,
1: iyi böyle diyorsun da Cumhuriyet Halk Partisi'ni son süreçte bile başarılı parti yapan biraz merkeze
2: tamam,
1: sağa biraz
2: tamam, sağdan gelenler
1: yani,
2: doğru.
1: Hani
2: ama
1: öyle
2: hayır.
1: tabirler kullanıyorsun ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin aşağı indirsen, yukarı çıkarsan oyu, şimdi Yiğit Acar'dan iyi bilecek değiliz. Ama bu parti %25 alıyor, 30 alıyor. Hani bu parti nasıl oluyor da %50'yi zorluyor? Elbette Türkiye'nin sağ
2: hayır,
1: oyuna ihtiyacı
2: var. Şunun için
1: var
2: söylüyorum. Ya eğer temelde bir aidiyet hissiyatı yoksa, sadece bir vekil, siyasi bir aidiyet varsa, çok önemli değil ki partiden ihraç edilmesi, partiden ayrılması. Şimdi Cemal Enginyurt'a sorsan her yerde ülkücüyüm diyor. Ve hala ben inanıyorum ki Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapmak isteyen bir ruh hali içindedir.

0: Öyle mi?
1: Ya ben öyle düşünüyorum.
0: Sen öyle düşünüyorsun. Nedir? İşaretin nedir? Emaren nedir?
1: Ya emare diye bir şey yok. Ya o yetişme tarzı. Şimdi çocukluğundan beri ülkücü olarak gelmiş. Ve bugün MHP'de siyaset yapamadı. Mecburen başka bir partilerde siyaset yapmaya çalıştı. Onu da başardı.
2: Hani başardı. Çok
1: partilerde
2: başardı.
1: De başardı. İnanılmaz derecede bir performansı var. Hani
3: hitabeti çok
1: rahat
3: iyi.
1: Durmuyor her yerde var çünkü. Hitabeti çok güçlü. Yani çok pratik zekaya sahip. Hemen bir kelime bulabilme özelliğine sahip. İkna kabiliyeti yüksek.
0: Anladım.
2: Mehmet abi şeyi soracağım. Sayın Bahçeli ihraç etmeseydi MHP'den ayrılır mıydı sizce?
1: Mümkün değil.
2: Anahtar soru bu.
4: Adnan Bekir kesin gidiyor diyorsun.
2: Gitmesi gerekiyor diyorum ben.
4: Ha, gitmesi gerekiyor.
2: Tabii yani kesin gerekiyor. Konuşmadım kimseye.
4: Gitmesi gerekiyor.
2: Ya şöyle Adnan Bekir bir mahkeme kararından sonra orada insanları taraf gibi bölmeye çalışan anlayışa en büyük hizmet eden kişilerin başında gelir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin girişine iki tane kendi otobüsünü çekmiş, o otobüsün üstünden insanlara su sıkılmasına vesile olmuş biridir. Aynı zamanda az önce söylediğim gibi bu ülkenin büyük umutları, gençlerin hayalleri
4: diye... Ya bu
2: diye...
4: şimdi iki tane otobüsü çekti mi?
2: Evet.
4: Çekti. Oradaki CHP'lilere su sıktı mı?
2: Sıktı.
4: Kim için yaptı?
2: Özgür Özel.
4: Niye Özgür Özel'i göndermiyorsunuz?
2: Ayrı şeyler canım.
4: Ya ne alakası var canım?
2: O zaman
4: yani,
2: şöyle yapalım.
4: Allah Allah. Şimdi fikir, bak Ertuğrul Akar'a hak veriyorum bak bu akşam sürekli. Yani burada esas patron oturuyor. Onun için mücadele edeni gönderiyorsun. O zaman esas patronu da gönderme yetkin varsa eğer öyleyse onu da gönder.
5: Sen bilmiyorsun. Siyaseti bilmiyorsun. Ondan oluyor.
2: Ya siz parti bölünsün mü istiyorsunuz
3: siyaseti
2: diye soracağım.
3: Şirkette verilmez.
4: Yok canım ben. Bana ne?
2: Şöyle geliyoruz. Adnan Bekir zaten bu dokuyla uyuşma sorunu yaşayan biriydi. Hiç Cumhuriyet Halk Partili olmamalıydı. Muhalif bir insan olabilir, başka muhalif partiler var. Daha da isim de vereyim. Osman Gökçek'in neredeyse manevi babası gibi olan Osman Gökçek milletvekili olduktan sonra elini öptüğü bir kişinin zaten Cumhuriyet Halk Partisi sıralarında hiçbir zaman yeri yoktu. Yani Gökçek ailesiyle CHP'nin farkını biliyoruz. Adnan Bekir'le Gökçek ailesinin yakınlığını da biliyoruz. Böyle bir doku uyuşması söz konusu olmaz.
0: Ay arkadaş
2: Mansur Bey'in meselesi. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak, Mansur Bey getirmedi CHP'ye.
5: Biliyorum. Adnan biliyorum da Mansur Bey'le ortak hareket ettiğini ilan eden de yine Adnan Bekir'di yani.
2: Peki neden Mansur Bey'le ortak hareket ederken Mansur Bey'den Cumhurbaşkanı adayı olmaz, Özgür Bey Cumhurbaşkanı adayı olsun diye kulis yapıyor bugün.
5: Ya bugün öyle oluyor ama geçmişte de şöyleydi. Yani,
4: hadi ben
5: Mansur
4: bilmiyorum.
5: Mansur Bey altını masa... Bizim partimize gelsin,
1: bunu.
5: İyi Parti'ye altını masanın adayı olsun
2: hani,
5: diyen de oydu.
2: Yayına bağlansın derler ya, öyle bir şey söyleyeyim.
5: Bağlanır mı?
2: Adnan Bekir hangi değer yükseliyorsa onun yanında durmaya
6: i̇şte bu
2: çalışan
6: sebeplerle
2: klasik eski model bir siyasetçi.
3: Kesinlikle.
0: Peki Alişer çok kısa... Adnan Bekir, Cemal Enginyurt partiden gönderilirler mi?
3: Cemal Enginyurt bence ilk istifa edecek isimlerden birisi olacak.
0: İstifa edecek.
3: Yani onun için bugünkü tweet'i çok anlamlı. Doğru bir okuma yapmış. Bakın Cemal Enginyurt'un iyi yanlarından hep bahsettiğim. Bence en iyi yanlarından bir tanesi de sokağı çok doğru okur. Hiç durmaz.
0: Tabii.
3: Sürekli geziyor sokakta.
0: Tabii,
3: çok
0: tabii,
3: sokakta.
0: Biliyorum.
3: Hatta şöyle bir şey de vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde üst elit yöneticilerine yapılan bir eleştiri vardır ya. Sokaktan kopukluk falan. Cemal Enginyurt o bağı yapan birisi. Onun için de biraz Özgür Özel'in çok yakın halkasında duruyor. Onu da biliyorum.
0: Cemal
3: bugün görüşmelerde vardı mesela.
0: Bile acayip tartışmalara girdi. Hani halka inme kendisiyle ilgili
3: bugünkü
0: sen sonradan geldin
3: de
0: falan dediler. Bak, onlarla da kavga ettiler.
3: Bugünkü tweetinde de aslında diyor ki diyor. Hadi yürüyelim arkadaşlar diyor. Çabuk diyor. Bu kurultay diyor Eylül'de başlayacak. Nereye kadar gidecek? Doğru bir okuma yapıyor. Kendisi bence ayrılacaklar arasındadır. Bekliyor şimdi. Hani Özgür Özel'in ilk işaretini bekliyor. Adnan Bekir beni. Benim kişisel görüşüm de Cumhuriyet Halk Partisi ile zaten yan yana durdurulabilecek isimlerden bir tanesi değil ya. Partinin söylemleri ve ideolojisiyle isim de uyuşmuyor. Zaten biraz hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yola çıktığı yöntemi ve eline aldığı şey yanlış olsa da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yola çıkış sebeplerinden bir tanesi Adnan Bekir zihniyeti. Ümit Dikbayır aynı şekilde bence burada olması gereken en başta gibi. Yani kendi partisinden kendi partisinden nasıl kovulacağını kendi partisi bile bilemedi. Tacizden girdi, başka bir şeyden çıktı Yüksek Disiplin Kurulu'ndan ama geldi. Zaten bir partiye girerken gördük CHP'ye bir de çıkarken gördüm ben. 2-3 aydır bir şey yaptı mı?
2: Başka hiçbir şey yok.
3: Şunun için söylüyorum. Bunlar zaten Cumhuriyet Halk Partisi rahatsızlıklar vardı. Evet. Bir rahatsızlık vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin bir karşılığı vardı. Hadi bugünkünü saymayalım. 17 tane belediye başkanı bu partiden rakibe gitti ya. Bir sorun var demektir bu yani.

0: çok acayip.
1: Bugün 18 oldu. Hadi
0: şeyi söyledi bana Kerem.
1: Ama şey çok doğru.
0: 76 tane belediye başkanı AK Parti'ye geçmiş bu yerel seçimlerden sonra.
1: Evet.
0: Ya bunun 17 tanesi CHP'li.
1: Bugün 18 oldu.
0: Yani bugün 17, belki bugün
1: çoğunluğu yeniden refah.
0: Bilemiyorum.
1: Çoğunluğu yeniden refah.
0: Anladım.
1: Bu siyasetteki bu ahlak sorunu da ayrı bir şey. O belediye başkanlarının böyle kronik taraf değişimi.
0: Yalnız ben hayatta bir Bekar tanırım. O da Boris Bekar. Çok iyi bir tenisçiydi.
2: Ona saygımız sonsuz.
0: Müthiş bir tenisçiydi.
2: Faruk Bey, son cümle söyleyeyim. Bu iki vekilin kariyerine bakalım. İkisi de MHP'de başlıyorlar. Sonra biri Demokrat Parti'ye, biri İYİ Parti'ye gidiyor. Evet. Sonra CHP'ye geliyorlar. Şimdi de çok normal yani CHP'ye bir...
0: Ama CHP'ye katkı veriyorlar yani.
2: Ya şimdi ya o katkı Faruk da tartışılır. Şey
0: CHP'ye katkı veriyor.
2: Ben size
0: Ertuğrul Akar kısaca söyle. Murat'tan da görüş alıp sonra acayip partiler, bir dokunulmazlık bir işine
3: şey
0: gireceğiz.
3: Bak bir şey söyleyeceğim. İşte bunların bu demokrasi anlayışları bunları rahat erdirmeyecek. Niye? Bak şimdi bu İYİ Parti'ye kıymetli meslektaşım çok güzel bir ifade kullandı. Vekil aldık verdik dedi. Ya İYİ Parti'yi kuran CHP'nin kendisi değil mi ya?
2: 15 vekil veriyor.
3: Evet. E şimdi zaten Adnan Bekir o zaman
4: Kemal CHP... Bey yapmadı mı bu?
3: Yani Adnan Bekir'i CHP oraya getirdi zaten.
0: Ama ben yani şimdi, ben Adnan Bekir'i... Bu akşam ilk kesimi Adnan...
3: Hayır bir dakika, bir dakika. İYİ Parti'yi kim kurdu?
1: Sayın Akşener.
3: O değil. Cumhuriyet Halk Partisi.
0: Bak kurduğum bir cümle diyelim. Çok sıkıntılı. Söyleyeyim mi?
3: Söyle.
0: Bunların bu demokrasi anlayışı.
3: Heh, oraya geleceğim. Şimdi
0: ya şimdi
3: bak.
0: Demokrasi... İyi bir şeydir. Yani parti içi demokrasi de iyi bir şeydir.
3: Parti
0: ülkede
3: içi
0: de iyi bir
3: demokrasi
0: şeydir.
3: Olmaz.
0: Hani
3: ülke,
0: o zaman ne tek tek
3: parti
0: sözlülük
3: parti içi
0: olacak?
3: Demokrasi mi olur
4: orada
3: ya?
4: Orada Cumhuriyet Halk Partisi çok yanlış işlere girdi.
3: Heh, olur. Bravo. Bak tamam kavramı.
4: Şimdi burada konuşturmayın beni.
0: Kim partisi?
1: Kim yanlış? Kim?
4: Cumhuriyet Halk Partisi çok yanlış işlere girdi.
2: 2016-17 sürecini söylüyor.
4: Evet.
2: 2016-17 süreci.
4: Çok yanlış şimdi işlere burada... girdi. El birliğiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteğiyle MHP'ye operasyon çekilmek istendi. Ama bravo. Başaramadılar.
3: İyi Parti,
2: operasyon diyemem.
3: İyi Parti
2: operasyon.
3: Kurdular.
0: Bir saniye. Önemli şimdi burada, bir konu ama bugün değil.
4: Bugün, bugünkü zaman evet. Şey değil.
3: Burada,
4: o, konusu değil.
3: İşte özellikle bunların demokrasi anlayışı diyorum. Çünkü içini doldurma şekilleri hatalı. Kaosu, kavgayı fikir istişaresi peki. Olarak kabul etmek doğru değil.
0: Peki.
3: Cumhuriyet Halk Partisi burada problem yaşıyor.
0: Tamam.
3: Eğer siz lider üzerinden bir politika belirlemek istiyorsanız parti içinde liderin sözünün üstüne söz dışarıya karşı söyleyemezsiniz.
0: Teşekkürler. Murat, sevgili Murat, bu iki isim CHP'den ihraç edilir mi, edilmez mi? Kısa lütfen. Sonra tekrar hemen döneceğim sana.
5: Peki. İki ismin de toplumsal popülaritesi, daha doğrusu sokak siyasetini çok iyi yapabilen, başarabilen iki siyasetçi. İkisi de sağdan, özellikle ülkücü milliyetçi camiadan gelmiş iki isim. Mart ayının sonunda yaptığımız Ankara genelinde büyük bir kamuoyu yoklaması vardı. Şehrinizin en beğendiğiniz milletvekili kimdir diye sorduğumuzda az önce isimleri de geçti stüdyoda. Birinci sırada Adnan Bekir %16.2, ikinci sırada da Osman Gökçek. %15.9. Ankara milletvekili öyle bayağı bir okumuş, yazmış, televizyonlarda da ciddi konulara ve memleketin ciddi sorunlarına eğilen ismin listeye bile girememişti. Bana bir dert yanmıştı. Dedi ki bu kadar uğraşıyoruz, bu kadar çabalıyoruz.
3: Evet.
5: Hala buralarda bu kamuoyu yoklamalarında daha iyi ismimiz çıkmıyor mu? Sokak siyasetini bilen isimler. Cemal Enginyurt için de şöyle bir hatıramı anlatayım. Cemal Bey, Cemal abi daha doğrusu ben Cemal abi diyorum kendisini. Ankara'da böyle bir iyi bir mekanda mekana geldi bir sabah kahvaltısı zamanı. Oturdu ve mekandaki böyle daha CHP profilinde ileri yaş grubundaki hanımefendilerin neredeyse mekandaki hanımefendilerin tamamı Cemal abiyle fotoğraf çektirmeye sıraya girmişler.
1: Abi Sözcü ve Halk TV etkisi olmuş. Yani
5: parktaki...
1: ben yaptım diye demiyorum. Cemal Enginyurt'u evet. Da yani orada
2: ben
1: çok
2: yaptım.
1: O etki yani.
0: Onu diyor bak ben yaptım Sözcü TV'de diyor. Ben kurdum oraları diyor Alişer
1: de. İşte ondan değil. Cemal Bey de orada gerçekten bu arada reytingi de çok yüksek. Evet. Onu da söyleyeyim yani bilimsel bir şey söyleyeyim. Yani, sabit tut kelebekte izleniyor.
0: Hatta diyor ki bu siyaseti ben dizayn ettim diyor.
5: Bir not daha.
0: Evet.
5: Evet. Bir de bu en son Sayın Özgür Özel'in Güven Park'taki bayramın dördüncü günündeki dört veya üçtü günündeki bayramlaşmada oradaki kitlede arkadaşların gazeteci arkadaşlardan da aldığım bir

0: Bilgi. Mesela orada o CHP kitlesinin, daha doğrusu Özgür Özel taraftarlarının en böyle kendisine sempati duyarak en çok ilgi gören isminin Adnan Bekir olduğunu arkadaşlarımız bana anlatmışlardı. Yani bu sokak siyasetini becerebilen isimler eğer CHP'de bir siyaset yapma yolunu bulamazlarsa kendilerine yeni baştan başka kanallarda siyaset yapma yolunu bulabilecek yetenekte ve kabiliyette isimler. Onlardan biri de sayın mesela Sayın Mustafa Sarıgül'dür. Gidin Erzincan'da, Erzincan'da da yine %40 oranında yeniden kendisinin bir popülaritesi ve yeniden kendisini milletvekili seçtirecek kadar bir karşılığı olan bir isimdir.
1: Ama bugün ben Sarıgül'ü Özgür Özel'in grup toplantısında gördüm. Yanlış mı gördüm? Orada
2: olabilir tabii.
1: Sizinle beraber değil herhalde.
2: Yok, ben Sarıgül'ü şeyde genel merkezde
1: o Özgür Özel'le beraber hareket ediyor. Şimdi Kerem, şu 4 numaralı Lediv'i getirsene görelim. Hasan abi, sana bir şey okuyayım.
3: Oku.
1: Şöyle bir iddia var kulislerde. Kılıçdaroğlu delege imzasıyla kurultaya gitme talebini reddederse Özgür Özel ve ekibi mahkemeye başvurarak Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine çağrı heyeti atanmasını talep edecek. Bunu tamam. Duydun mu?
3: Duydum.
1: Ne anlama geliyor bu?
3: Buna şunu da ekleyerek devam edelim.
1: Lütfen.
3: O parti meclisinden istifa ettiği söylenen 27 kişinin istifa dilekçelerini biz kabul edemeyiz. Mahkemenin kapısını göstermişti.
1: Doğru, doğru.
3: Müslüm Sarı. Onların mahkemeye gideceğine dair de bir şey var. Onu da ekleyerek konuşalım. Demek ki şu, hani burada ilk bölümde konuştuğumuz ve Özgür Özel'in ne yapmak istediği ve İmamoğlu'na nerede ayrıştığı nokta burada da ortaya çıkmış oluyor. Özgür Özel bütün yolları denemek, bütün bak şu seçeneği de yaptık, bunu da yaptık. Bak, en sonunda biz Kılıçdaroğlu'na karşı topladığımız imzalarla yani kurultay delegesi imzalarını götürdük, genel merkeze verdik. Onlar bunu hiç yokmuş gibi kabul ettiler. Biz de bunun üzerine bu delegelerin imzalarıyla beraber mahkemeye gittik.
1: Mecbur kaldık.
4: Mahkeme mi? AKP yargısına mı? Onlar AKP yargısı diyor. Öyle, mahkeme demiyor. Biliyorum. Hayır, onların diliyle anlatınca.
3: AKP yargısı. Yani. Şimdi
1: ya bir saniye Hasan abi, şimdi bir şey demeyeyim diyorum soru olarak. Ya. Gene de sorayım ya. Özür dilerim kes.
3: Estağfurullah.
1: Bunu Özgür Özel söylüyor değil mi? AKP yargısı.
4: Ben diyor. Demiyorum, onlar diyor.
1: Kim diyor?
4: Özgür Özeller diyor.
1: Ya ben hayatım boyu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sayın Cumhurbaşkanı'nın yargısı her şey onun diye 1 milyon kere duydum. Yani bu Türkiye'de...
5: Ya adalet yürüyüşü yaptı.
1: Öyle değil mi?
5: Adalet yok diye yürüyüş
1: yaptı. Adalet yok diye yürüyüş yaptı Kemal Bey. Hani ben gerçekten CHP'de mesele anlaşılsın. Bu bizim sorunumuz değil, benim iş değil. Ama herkes her şeyi anlasın diye söylüyorum. Yani... Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu bir günde mi bu hale geldi? Mesela AKP yargısı diyor. Ya Türkiye'de AKP yargısı diye bir şey kullanılmamalı. Yani bunu Kemal Bey de söyledi defalarca 10 yıl boyu, 13 yıl boyu. Hani bunları söylerken bu tarihi de insanların hatırlayabileceğini düşünmüyorlar.
4: Kesinlikle yani zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun geçmiş açıklamaları ortada. Sayın Özel'in de ortada ama işlerine gelince mahkeme oluyor, işlerine gelince AKP yargısı oluyor. Ben bunu eleştiriyorum avukat olarak.
6: Ama her iki tarafta da aynı
1: işte onu anlamaya çalışıyorum. Onu söylemeye çalışıyorum.
5: Yani o şöyle bir şey.
1: Mesela onu söylüyorum yani. Kemal Bey'in söylediklerini de bir hatırlıyorum.
4: Kemal Bey son yayında da buna değindi. Ben diyor bunu siyasi davalarla ilgili söylüyorum. Yolsuzluk, rüşvet gibi meselelerde siyasetin egemen olduğum değil, yargıçların çalıştığını görüyorum gibi bir anlatımda bulundu hatırlarsanız.
1: Yani, hani Kemal Bey'in söylediklerinin aynısını Özgür Özel söylüyor. Hı hı. Aynısını söylüyor yani. Aslında tamam, bir değişiklik tamam. Biz izliyoruz.
3: Tamam, ya şöyle bir şey. Yo. Bu perspektiften bakınca AKP yargısının Özgür Özel lehine karar vermeyeceği de çıkabilir.
1: Yani ha, öyle de çıkabilir değil mi?
3: Öyleyse.
1: Tabii.
3: Tamam. Ama şöyle bir şey var.
1: Evet.
3: Biz bu mutlak mutlak kararı ve tedbir, yani bu, o karar verirken verilen tedbir meselesinin ana gerekçesinin delegenin kararının fesada uğradığı, iradesinin fesada uğradığı meselesi. Fesada uğramış bir delegenin verdiği imzanın karşılığı ne olur sorusunu da sormamız gerekiyor.
7: Doğru.
3: Hukukçular verecek bunun cevabını.
1: Şu ama arkadaki ben söyleyeyim. Çağrı heyeti.
3: Bak, o cevabı hukukçular
6: verecek. Ben de bir şey söyleyebilirim.
3: Ama ben son cümlemi söyleyeyim. Ben şunu söylüyorum.
7: Buyurun.
3: Özgür Özel bana hiçbir kapı bırakmadılar. Hiçbir yol tanımadılar. Burada yaşam hakkı tanımadılar dediği güne kadar, diyeceği güne kadar bu mücadeleye devam edecek parti içerisinde.
1: Alişer, bu dedikoduyu duydun mu?
5: Evet, ya bu dedikodu,
1: yapacaklar. Böyle bir çağrı heyeti mi çağıracak?
5: Yani bütün fırsatının bulunduğu her yerde mahkemeye gidecek. Her yerde genel merkezin kapısına gidip bunu da yaptım ben diyecek. Çünkü sonra dönüp buradan bak bu baba ocağından ayrılmak kolay iş değil. Bunu ayrılırken şunu anlatacaklar. Onu yaptık, bunu yaptık, şunu yaptık, artık her şey bitti, biz ayrılıyoruz diyecekler.
3: Peki yani gelin peşimden diyecek o zaman işte. Hani ayrılıyorum, gelin peşimden. Bir göç istiyor. Yani bir göç de yapması gerekiyor tabanda.
5: Göçü de konsolide ediyor işte.
3: Tabanı da göç ettirmesi gerekiyor. Yoksa ben ayrılıyorum.
1: Taşıması lazım değil mi? Oyunu da peşinde taşıması lazım, bir işe yarasın.
3: Yoksa o tabanın belli bölümünü en azından alıp götüremezse ne olacak ki? Yani bu siyaset yapıyorsun. Herhangi bir, işte efendim biz yeni bir parti kurduk. Kurdun da
1: seçmen destek vermiyorsa kur da kur yani, tabii. Ne olacak?
7: Doğru.
1: Bir şey diyecek Müftüoğlu, farklı bir şey diyeceğim diyor.
6: Evet, farklı bir şey diyeceğim. Bunu bence çürütür. Öncelikle Yiğit'e şunu sorayım. Eylül'de resmi olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi kongre kararı aldı mı?
4: Eylül'de mahalle kongrelerini başlatacak kararı aldı.
6: Karar takvim alındı. Diye. O halde... Eğer olağan kongre kararı alındıysa, olağanüstü kongre kararı alınamıyor.
4: Uygulanamıyor zaten.
7: Evet.
6: Bu doğru. Durumda Sayın Özgür Özel çok iyi. Atacak olduğu adım boşa çıkıyor.
7: He, bir saniye. Peki, evet. Dur.
3: O neye benziyor biliyor musun?
7: Gerçekten.
3: İstifa eden belediye başkanını istifa dilekçesini yayınlamayıp biz attık demek gibi bir şey olacak. Aynen. Yani.
1: Bak hemşerim yine imdadıma yetişti. Aynen. Çok önemli bir şey bu. Neden? Yiğit Acar, aklıma çok ilginç sorular getirdi. Kemal Bey, Özgür Bey'in çağrı heyeti talebinin önüne geçmek için mi bu kurultay tarihlerini açıkladı?
4: Özgür Bey'in oyun planına karşılık
1: olarak...
4: Ama bak
1: o diyor ki, eğer bu alındıysa, söylüyor. Resmi olarak alındıysa, o zaman bu çağrı düşüyor diyor.
3: Bunun bir ama bunu ilan etmişlerdi. Daha önce ilan etmişlerdi. Çok özür dilerim. Evet. Ben cevap verdim ama soru... Ya biz... olağan kongre normal olağan kongre sürecini başlattık dediler ve dediler ki biz çağrı şu anda mahkeme kararıyla geldi ya Kemal Kılıçdaroğlu.
7: Evet.
3: Biz olağanüstü kurultay yapamayız. Çünkü önünde bir tedbir var. Ama biz olağan kongre sürecini başlatabiliriz diye de açıklama yaptılar.
1: Da bu iki seneye hayır. Gider.
3: Ya ne yapayım gider de bakın, bunu ilan ettiler ya. Zaten.
1: Bu düşünülmesi gereken bir şey.
8: Bak tedbir kararı 5 senede kalkmadıkça 5 senede hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Yalnızca mahkeme karar verirse sunulan delillerle tedbir sebepleri ortadan kalkmıştır diye ancak o zaman yapılır.
1: Kurultaya gidebilir.
8: Tabi olan
1: yani böyle şeyler o.
8: Abi yok hikaye hepsi
1: Allah
8: ya.
1: Allah
8: abi, hepsi hikaye.
1: Ya gerçekten.
6: O zaman Kemal Bey de kurultaya götürüyor.
1: O zaman Kemal Bey nasıl alıyor bu kararı?
8: Kemal Bey süreç başlatıyor.
3: Süreç.
1: Ya süreç başlatsın.
8: Süreç başlatıyor. Kalkmadı tedbir. Gitmiyor. Devam
1: senin
8: edecek.
1: Senin söylediğin gibi oldu. Kalkmadı
8: devam
1: tedbir.
8: Devam edecek. Tüm ilçeler bitecek. Büyük kongre bekleyecek. Bekleyecek.
4: 38. olağan kurulu.
1: O zaman yani
5: mahallede yapabiliyor muyuz? He? Bir dakika. İlçelerde yapabiliyor muyuz?
8: Onları teşkilatlar yapacak. Sadece büyük kurultaya
5: genel başkan seçilecek.
8: Tabii,
5: kurultaya
8: genel başkan parti meclisi ve yüksek.
5: Yani gerekirse yapacak
8: sonra. Yargıtay'dan 5 sene sonra mı karar çıktı? Velev ki diyorum. 5 sene bekleyecek.
1: Burada ben bir şey söyleyeyim mi? Yani burada Özgür Özel
3: ne istiyorsun?
1: Bu partiden çıkar gider.
3: Hayır,
1: yani.
3: Ne istiyorsun? Abi,
1: bak, yani yapamıyor gel. Kurultayı yapamıyor ki.
4: Yaparsınız Faruk Bey.
8: Abi bir şey tutarsızlık zaman atıyor. Bir tutarsızlık örneği vermek istiyorum. Evet. Bak, niye Özgür Özel'den lider olma tutarsızlığını söylemek istiyorum.
1: Olur olmaz
8: ya.
1: O.
8: Ya benim kanaatim
1: sen kendi
8: ya.
1: Görüş tamam.
8: Bak. İstanbul'a Gürsel Tekin, Sayın Gürsel Tekin ve ekibi ne olarak görevlendirildi?
1: Çağrı
8: mahkeme
1: çağrı heyeti.
8: Peki siz onların ifadesini dahi almadan kafa kopardınız o partinin baba ocağı dediğiniz yerin evlatlarının. Şimdi ne oldu da sen çağrı heyetine muhtaç oldun?
1: O genel merkez için istiyor.
8: Çağrı heyeti kötü bir şeyse, CHP'ye tırnak içinde çökmek demekse Niye çağrı heyetine talipsin?
1: Gürsel Tekin şu an izliyorsa seni yaşa be Ertuğrul falan diyor.
8: Aa, yaşa başası yok. Ben doğru bir soru soruyorum Özgür Özel'e.
4: Hukukun sorusunu soruyorum.
8: Evet. Doğru soru soruyorum.
1: Bak nasıl doğru.
4: Biz de avukatız.

0: Korkuyoruz, bakıyoruz.
1: Ya, Gürsel Tekin'in tutarsızlık.
2: Gürsel Tekin'in suçu neydi o zaman? Gürsel Tekin'in suçu neydi?
0: Aynı gece attım dedi partiden. Yayına çıktı. Halk TV'de de Gürsel Tekin'i partiden attım dedi.
3: Eğer bu bu doğru bir yöntemse diyorsun. Tabii. Ertuğrul Akar. Gürsel Tekin'i bir gecede partiden attım diyen Özgür Özel
2: ifadesini dahi savunmasını dahi almadı.
3: Bir yere dayandırdıysa o zaman Kemal Kılıçdaroğlu da çıkar ve Özgür Özel'i bir gecede partiden attım diyebilir mi diyorsun?
0: Onu demiyoruz canım.
2: Hayır ya, başka bir şeyden bahsediyoruz biz burada. Bak bir şey söylüyorum.
4: Hayır ama Faruk'un söylediği anlamına da geliyor.
3: Herhalde yani, bir şey söylüyorlar.
0: Özgür Özel geliyor, bunu geliyor. Bu kadar zararlı bir meyve olarak görüyordu. Bunu, tamam ama, bunun içinde bulunan bir insanı aynı gün partiden attım diyorsa,
3: şöyledir. Benim, kötüyse... Benim televizyonculuk hayatımdaki en büyük talihsizliğim şudur. Karşımdaki bir şey anlatır. Ben de anlattığı şeyi kendi sesimle bir seslendiririm. Sonra karşıdaki dehşete düşer. Ben hayır, bunu sen söyledin yani.
2: Sen
3: ben
2: başka söylemedim açıdan ki. Bakıyorsun.
3: Bak. Ben söylemedim. Mesela abi, sen
2: başka
3: ki,
2: açıdan
3: bak,
2: bakıyorsun. Bak
3: diyorsun ki Gürsel
2: Tekin'i...
3: Burada
2: bir tutarsızlık var.
3: Bak bir saniye. Gürsel Tekin çağrı heyeti falan. Bir gecede ne dedi Özgür Özel? Aldım seni görevden. Öyle demedi mi?
0: Aldım değil.
2: Görevden partiden aldım attım, demedi
3: partiden
2: ya.
3: Attım, partiden attım. Kemal Kılıçdaroğlu da geldi partinin başına. Dedi ki Özgür Özel ben de seni partiden attım.
0: Demez.
2: Bak yetkisi var mı sorusuyla yapar mı?
0: Bir aydır dedi mi?
2: Bak yetkisi var mı sorusuyla yapar mı sorusu ayrıdır.
3: Peki.
2: Yetkisi var mı? Evet. Yapar mı? Bence... Sürece yaymak istiyor. Neticede Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'yla birlikte bir hafif de olsa bir hareketlenme yaptı.
3: Peki.
2: Onu mağdur etmeden o taban kaymasını engellemek için bekliyordur.
3: Peki. Şimdi aradan sonra bu hafta AK Parti'ye geçecek bazı CHP'lilerden. Belediye mi bunlar Kerem? Belediye yani. Bak bazı belediye başkanları varmış.
0: Ne yazık ki. Ne yazık ki.
4: Ne yazık ki diyor.
3: Peki. Doğruluyor. Döneceğiz. Çok önemli isimler var az sonra.

0: Valla Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Türkiye siyasetinde aslında CHP'nin de şöyle bir tarafı var. Bütün bunlar oluyor. Hani onu Cumhuriyet Halk Partisi için kullanmak yersiz bir şey ama gündemde yani. Şöyle, dalgalı problemler yaşıyor, sorunlar yaşıyor. İşte ayrılanlar, katılanlar, bölünmeler, çatlamalar, şunlar bunlar. Yani mutlak mutlan, tarihte ilk kez oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde isimler, Kılıçdaroğlu böyle masaya vurmuştu, hatırlayın yani. Gitmiyorum demişti.
1: Yok, buradayım.
0: Hasan abi buradayım demişti. Buradayım. Hasan abi gel. Gel gel. Gitmiyorum demişti falan. Geri geldi yani, bir sürü şey yaşandı. Dolayısıyla CHP'de bütün bunlar olurken elbette CHP'nin zararına olan şeyler de oluyor ama bir şekilde de gündemde. Yani Türkiye uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi'ni iç siyasette konuşacak. Tayyip Bey CHP ile ilgili bu durumu şöyle anlatıyor. Bir günde kavga etmediğiniz gün yok diyor. Her gün diyor aranızda bir kavga var, bir gürültü var diyor ama CHP Türkiye gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Şimdi araya giderken sevgili Murat, burada tahtaya bir isim listesi getirdik. Şimdi arkadaşlar genel gördüler, görecekler. Hemen sen de oradan göreceksin. AK Parti'ye geçeceği konuşulan isimler. CHP'li Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı. Ya böyle yazdılar, parantez içinde Yakup Bey bunu yalanlıyor. Ama Türkiye'de her gün bir şey değiştiği için dedikoduları da alıp buradan gösteriyoruz. Yoksa Yakup Bey bunu yalanlıyorsa benim şahsen bir televizyoncu olarak muhatabım Yakup Bey'dir. Söylediği şey doğrudur. Ama bu tartışılıyor, konuşuluyor.
2: Ama Yakup Bey üzerinde söylemiyorum, haftaya da geçerse şaşırmazsın. Ha, işte Türkiye'de onun için yaşıyoruz bak, yani öyle bir sorunumuz
0: var. Çok güzel Alişer yani. Bunun için özellikle şimdi yalanlıyor, yok diyor. Bir bakıyorum bir hafta sonra geçmişte grupta rozet takılıyor falan. CHP'li Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç. Satılmış Bey diyor ki ben gitmeyeceğim diyor. O da yalanlıyor. CHP'li Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör. Ertunç Bey diyor ki ben de gitmeyeceğim diyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağım diyor. İyi güzel. CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, İyi Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı. Sevgili Murat, bu isimler önümüzdeki hafta AK Parti grubunda Cumhurbaşkanı tarafından rozet takılarak AK Partili olurlar mı? AK Parti'ye hoş geldiniz

0: Bilebilir mi bu isimlere?
1: Şimdi beyan esastır. Özellikle Nallıhan Belediye Başkanı Sayın Ertunç Bey'in geçtiğimiz gün kendi X hesabından yapmış olduğu paylaşım çok sert bir paylaşımdı. Sayın Mansur Yavaş'la beraber bu yola çıktık. Belediye başkanlığını, ilçe belediye başkanlığını beraber kazandık.
2: Evet.
1: Onunla yol yürüyüşüme devam edeceğim. Ve özellikle orada bir gazeteyi de ağır suçladı. Ne bir başka partiye ne de bir yeni oluşuma geçmeyi düşünmüyorum diyor. Orada da biraz da o Sayın Mansur Yavaş'tan da bu konuda istişare etmeden böyle bir paylaşım yapması da çok olası görünmüyor. Görünen o ki orada da hem de bu yeni oluşum meselesinde de CHP'de işte bu tartışılan yeni parti kurulma süreçlerinde de yer almayacağını Ertunç Bey açık bir şekilde belirtmiş oldu. Yani açık beyanda bulundu. Diğer iki belediye başkanıyla da şahsen tanışırım. Onların da Sayın Yavaş'la ilgili yani CHP'de siyasetlerine Sayın Yavaş'la başladılar. Her ikisi de milliyetçi, ülkücü gelenekten gelen isimler.
2: Evet.
1: Sayın Mansur Yavaş'ın bu saatten sonra çok da bir canını sıkacak efendim bu yol ayrımına gidecek bir durumları çok görünmüyor. Bunların içerisinde bir de Ankara'da Polatlı Belediye Başkanı için bu tür laflar, sözler duyulmuştu. O da aynı şekilde tıpkı Nallıhan Belediye Başkanı gibi kesin bir dille yalanlamıştı. Ama zaten Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan uzun zaman oldu koptuğu ve o görüşmelerin ilerlediği konusunda Ankara kulislerinde biz de duyuyoruz. Rasim Bey'le bir tanışıklığım yok ama siyasi geleneği zaten AK Parti'den İYİ Parti'ye gelmişti. Belediye başkanlığını da aslında İYİ Parti'nin belediye başkanı olarak İYİ Parti'nin parti oyundan ziyade kendisinin şahsi oyuyla zaten o belediye başkanlığını kazandığı zaten anket şeylerde de seçimlerde de karşımıza çıktı.
2: Evet.
1: O yüzden ben ilk 3 ismin olası olmadığını ama kalan 2 isim Sayın Özaslan'ın da Sayın Rasim Ağaran'ın da AK Parti'ye geçme ihtimallerinin olduğunu düşünüyorum. Bir de bu geçtiğimiz hafta çok yoğun yaşandı Faruk Bey. Şimdi önümüz Sayın Özgür Özel özellikle belediye başkanlarına bir tavsiyede bulundu. Dün Aytunç Bey'in hatta Aytunç Bey'e de ifade etti kendisi Aytunç Erkin'e. İşte eğer yeni bir parti kursak bile partiden kopulmaması gerektiği yönünde.
2: Nasıl mesela aynı o şekilde, nasıl olacak? Yani yeni parti kurdun, partiden kopmuyorsun, iki arada bir derede.
1: Evet.
2: Yani gövden burada, aklın orada. Bu siyaset de pek verimli olmaz. Yani siyaset böyle topyekün bir arada bir mücadele cephesidir. Yani burada bir şeye inanmış insanlar toplanır ve devam eder. Yani Özgür Özel yeni parti kuracaksa kurar. Kurmayacaksa Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalır. Hasan abi diyor ki oradan ihraç edilmeyi evet. bekliyorlar diyor yani en sonunda.
3: Şöyle ihraç edilmese bile şimdi artık çıkışımız
2: kurmak
3: kalmadı.
2: Zorunda kaldık.
3: Tabii, evet.
2: Onu oraya gelmek istiyorlar diyor. Yani öyle olur mu sence? Hani yarı orada yarı burada.
1: Şimdi bugün bir de İsmail Saymaz Bey'e Sayın Mansur Yavaş bir röportaj vermiş. O röportajda da gördüğümüz kadarıyla aslında bu iki röportajı hem Sayın Özgür Özel'in hem de Sayın Mansur Yavaş'ın röportajlarını alt alta koyduğumuzda geçtiğimiz haftaydı sizin programınızda yine seyretmiştim. Sayın Mehmet Müttüoğlu'nun Mehmet abinin orada bir bilgi paylaşmıştı sizinle yeni
2: Mansur
1: kurulacak
2: Yavaş'la
1: partiye
2: ilgili.
1: Geçmeyecek. Aslında evet. Aslında Sayın Özgür Özel değil Mansur Yavaş, hiçbir şu anda CHP'den seçilmiş olan hiçbir belediye başkanının yeni partide olmamasını istediğini ifade etti. Sayın Mansur Yavaş ise İsmail Saymaz Bey'e verdiği röportajda görüyoruz ki bu tür tartışmalardan oldukça rahatsız. Ta ki o eski o sobanın başında Sayın Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'le yaptıkları bu partinin Cumhurbaşkanlığı adaylık süreciyle ilgili zamansız ve yersiz yapılmış tartışmaların hem siyaseten hem de bir sonuç alınamayacağını ve daha da geriye götüreceğini, sizi yıpratacağını, kendilerini yıpratacağını belirtmişti. Sayın Mansur Yavaş ta o soba başında yaptıkları görüşmeden bu zamana kadar verdiği röportajda da görüyoruz ki aynı çizgide. 50 artı 1 gibi bir sistemle yönetiliyoruz. 50 artı 1'in zorunluluğu

0: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde değil, yüzde bugün için %30'larda olan CHP'nin birbirinden ayrışması, bölünmesi, bütün muhalefetin bir şekilde CHP'nin omurgasıyla bir arada durmasından sonra ancak %50+1'in alınabileceği ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılabileceği apaçık ortada. Bu matematik eğer işlemezse zaten galiba geçen haftaydı, yine Mehmet abi bahsetmişti. Eğer muhalefette bu matematik işlemezse, Sayın Mansur Yavaş'ın da zaten bu noktada muhalefetin bir parçasının %10, 20, 30 artık hangi parçaysa, o parçasının Cumhurbaşkanı adayı olarak netice alamayacağının da farkında olduğunda, zaten orada o Cumhurbaşkanlığı sürecini çok işleteceği ihtimali bugünkü siyasi duruşundan da, siyasi söyleminden de çok belli oluyor. Şimdi Faruk Bey, 1 Temmuz'da bir ceza davası var.
1: Ya Murat, bu
0: Mutlak
1: çok önemli bir şey.
0: Ilgili, daha
1: bak
0: doğrusu,
1: bu, özür dilerim, bu çok önemli. Tabii kim nereye geçti, geçiyor, geçmiyor da. Yani bu 1 Temmuz'daki ceza davası. Bu ceza davası Özgür Özel ve arkadaşlarını siyasi yasaklı hale getirebilir diyorlar. Doğru mu bu?
2: Bu getiremez.
3: Yok, orada bir şey yok.
0: Şimdi 1 Temmuz'da ceza davası var, 38. kurultay. Ama orada bir ters işlem oldu. BAM mutlak butlan kararını verdi. Bu karardan sonraya da ceza davası kaldı. Buradan iki tane sonuç çıkabilir. Bir, bu davalardan evet Sayın Özgür Özel'le beraber 9 milletvekilinin daha, Sayın Özgür Özel'in çekirdek kadrosunda bulunan 9 milletvekilinin daha bu kurultaya şaibe karıştırdığınız diye bir ceza çıkabilir. Ve ondan sonrasında meclise, çünkü geçtiğimiz yıl Mayıs ayında o dosyadan ayrılarak fezlekeler, daha doğrusu yazısı gönderilmişti mahkemeden bu isimler ayrılarak. Peki bu davadan 38. kurultayda herhangi bir, yani sonucu etkileyecek bir şaibe olmamıştır kararı çıktığında, BAM'ın aldığı mutlak butlan kararı ne olacak? Hemen sonrasında da Yargıtay'da şu anda görüşülecek olan
1: Evet.
0: mutlak butlanla ilgili kararda, Yargıtay eğer butlana butlan kararı çıkarırsa ne olacak? Şimdi bütün bu konular masadayken, ne Sayın Özgür Özel'den, ne Sayın Mansur Yavaş'tan, ne diğer partideki etkin isimlerden, ne Sayın Mansur Yavaş'tan net hangi yol yürüyüşünü yürüyeceği konusunda, ne kararını ne de bu konuda ne yapacağı konusunda bir belirmiş bir yol haritasını yakalayamayız. İşte birinci bölümde Hasan abi bahsetti. İşte Sayın Ekrem İmamoğlu'nun daha az etkisinde olacağı, Özgür Özel'in daha yoğun bir şekilde etkisinde olacağı bir yeni siyasi parti. Hasan abi, el yükseltiyorum size. Bu yeni kurulacak siyasi parti, CHP'de yaşanan bu hukuki süreçler bitene kadar o partinin genel başkanı dahi olmama ihtimali var. Yani dışarıda Özgür Özel CHP içerisindeki hukuki süreçleri bitirene kadar kalıp dışarıda böyle bir siyasi partinin kurulması, bir başka isim etrafında genel başkanlığında kurulması ve Özgür Bey bu süreçlerde oldu ki, işte az önce bahsettiğim gibi Yargıtay'da BAM'a BAM çıktığı zaman da zaten partinin başına tekrar geri
1: Doğru.
0: gelme
1: Yani.
0: ihtimalini
1: Peki.
0: gözetiyorlar. Bir de şu süreçte, son cümlem, şu süreçte partinin 3 tane ağır topu, Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Zeydan Karalar, burada yeni parti kurulmasının önüne geçmek adına, partide birlik beraberliği korumak adına hala Sayın Sayın Ekrem Kılıçdaroğlu'yla, Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasında bir diplomasi yürütmeye gayret ediyorlar. O birlikteliği korumaya gayret ediyorlar. Bütün bu fotoğraf bize aslında Ankara'da hiçbir şeyin net olmadığını ve
1: Doğru.
0: alınan kararların akşamdan sabaha dahi
2: Ben bir soru
0: değişebileceğini
2: sorabilir miyim?
0: gösteriyor.
1: Doğru. Peki Müftüoğlu da diyor ki,
2: Bir soru sorayım.
1: Murat Karan'a bir soru sorayım mı ben diyor.
0: Efendim, evet, buyurun.
4: Bu saydığınız 3 belediye başkanı yeni parti kurulmaması için bir baskı unsuru olarak mı kullanıyorlar daha doğrusu? Yeni parti kurulmasın, Cumhuriyet Halk Partisi'nde topyekün bir birlik sağlansın şeklinde düşünerek mi hareket ediliyor? Çünkü
0: şu ekranda aldığımız, gördüğümüz ilçe belediye başkanlarının ifade ediyor.
1: Duyum önemliymiş. Müftüoğlu bugünlerde önemli şeyler söylüyor çok.
4: Ne Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ne de Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın CHP'den ayrılmayacağı, hatta meclis üyeleriyle birlikte CHP'de kalacakları yönünde bir bilgi var.
1: Bunun amacı ne?
4: Teyiden de sormak istiyorum size. Muhtemelen biliyorsunuzdur diye. Mansur Yavaş da aynı pozisyonda durduğuna göre diğer belediye başkanları da Sayın Mansur Yavaş'la birlikte mi hareket ediyorlar daha doğrusu?
1: Kısa cevap lütfen.
0: Onu birlikte hareket etmekten ziyade mutlak butlan kararı çıktıktan sonraki süreçte gördük ki bu üç büyükşehir belediye başkanı zaten hukukları da çok iyidir, birbirleriyle olan hukukları. Burada bu vakaya karşı hızlı bir şekilde oy ön almak ve parti içerisindeki kırılma dökülmeleri en aza indirgeyerek partiyi bir arada tutmak istediler. Sayın Özgür Özel'in aslında kimsenin partiden istifa et, belediye başkanları nezdinde partiden ayrılmasını istemiyorum iradesi, dün ortaya çıkan iradesi. Aslında biraz da bu üç büyükşehir belediye başkanıyla yapılan istişarelerdeki karşılıklı etkileşimden de olmuş olabilir miydi? Masaya getiriyor. Çünkü bu üç belediye başkanının da CHP'nin kurumsal kimliğine, aidiyetine ve yeni bir parti macerasına girilmemesi konusunda özellikle son dakikaya kadar hep bir arada durulması gerektiği peki, gayretlerini gösteriyorlar.
1: Çok teşekkürler sevgili Murat. Şimdi burayı bir görelim ben arkadaşlar. Burayı bir görelim. Yani bu belediye başkanları, isimler ortada. Geçer geçmez. Hani bu konuda bir şey söylemek isteyen değerli konuğum varsa söyleyebilir. Geçer mi geçmez mi? Kendileri yalanlıyor da.
3: Geçmez miden ziyade Türkiye'de bir siyasi ahlak yasası ve siyasi partiler kanunu değişikliğinin olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum. Bu siyasi parti geçişlerini milli iradeye zarar verdiğini ve doğru olmadığını düşünüyorum.
1: Kesinlikle katılıyorum.
3: Eğer belediye başkanı bir parti değişikliği yapıyorsa belediye başkanına istifa edecek. Çünkü bir milletvekili veya genel seçim gibi değil, şahsa genelde oy verirler veya bazı yerlerde partiye oy verirler. Şimdi bunu tespit etmek çok zor. Ben CHP veya AK Parti veya MHP logosuyla seçilmişim. Millet bana oy vermiş. Kalkıp başka, bu doğru değil. Millet adına doğru bir hareket değil.
1: %100 katılıyorum.
3: Bunun değişmesini bekliyorum. Olması da gerekiyor.
1: Çünkü yerelde Anadolu'da hepimiz Anadolu'nun şehir ilçelerinden, illerinden, vilayetlerinden geldik. Orada yerel seçimler çok heyecanlı geçer. Yani insanlar birine güvenmiştir, oy vermiştir falan. Yani sonra
5: sadece oy da vermez, gider çalışır.
1: Çalışır tabii.
5: Ve bu diğer bazen karşı karşıya gelmeyi bile göze alarak Anadolu'da tabii, bu insan şey yapar yani. Yani akrabasıyla kavga eder.
1: O seçmene mağdur, yani o seçmene hani o gönül kırıklığını yaşatmanın manası yok. İstifa edersin bak, doğru. Doğrusu bu. Mesela o önceki şeyi bak, bu isimler burada mesela şöyle anlaşılabilir. Ya bu cümleyi bir daha geriye gelsene Kerem. Bir önceki, bunu da göreceğim. Yani mesela burada bir büyük şehir, burada da CHP, İYİ Parti, Saadet, DEM, Demokrat, DEVA, bunlar AK Parti'ye geldi. Yani orada oturdunuz da AK Parti'ye geldikleri için mi bunu söylüyorsunuz? Hayır, hayır canım, öyle değil, hiç alakası yok. Hayır. Ama siyaset Anadolu'da başka bir ruhla atar. Yani insanlar gitmişler, çalışmışlar, oy vermişler falan. O zaman istifa edersin, aynen söylediğin gibi olur. Bir de ötekileri, isimleri getir. Getir, onları hızlıca görelim. Getir. Şimdi burada mesela Çerçioğlu en fazla şey olan. Hani burada çok ses getirdi Çerçioğlu'nun
6: geçmesi. En büyük nüfus onda çünkü.
1: Burcu Köksal öyle oldu. İşte Veysel Topçu. Hani diğer isimler ilçeler. Söke, Haymana. Haymana daha bugün müydü? Bugün değil mi? Bugün.
5: Bugün değil mi? Bugün.
1: Yani Cumhurbaşkanı'nın grup toplantısında geldi. Önceki gün evet. Umut Yılmaz, Mustafa Güzel, işte Şehit Kamil, Karkamış, ondan sonra Aksu, Seydişehir. Yani bunlar daha ilçeler. Mesela Yeni Pazar'ı bilirim ben, Aydın. Buradan geçmiş. Altınova, Yalova. Altınova da önemli bir yerdir. Göle, Kars, Göle eskiden Kars'a bağlıydı, şimdi Ardahan'a bağlı. Rahmetli ilkokul öğretmenim Sebahattin Doğan, Göleli.
2: Çok güzel bir yer.
1: Sosyoloğumuz Nilüfer Göle, evet. Serik, Antalya önemli bir ilçe. Sultanhisar, Aydın. Ya Aydın da Çerçioğlu çok etkilemiş bu işi.
2: Çok.
1: Öyle değil mi? Tabii. Bak birçok yeri etkilemiş mesela. Sultanhisar'ı etkilemiş.

0: Ondan sonra ilçe, üç tane
1: ilçe. Pazarı etkilemiş.
2: Söke'yi.
0: Söke.
1: Söke çok önemli bir ilçe yani. Orayı etkilemiş. Hasan abi İzmir'de okudun değil mi üniversiteyi? Aydın'ı bilirsin.
2: İyi bilirim.
1: Şenol Öncül, Ortaköy, Çorum. Bu isimler geçmişler.
3: Ama bak şöyle bir şey.
1: Belde bunlar. Yani görüşlere saygılıyız elbette. İsteyen istediği yere gidebilir. Ama Ertuğrul Akar doğru bir şey söylüyor. Siyaset oy veren insanlar Anadolu'da bunları pek böyle değerlendirmiyor. Açık söyleyeyim.
3: Şimdi bak bugün başka bir soruna da işaret ediyor.
1: Neye ediyor?
3: Şöyle bir şey. Şimdi ben çok katılıyorum. Abi istifane et, bağımsız devam et. Yani belediye başkanı onun için seçilmiş. Yani bunu konuşacak bir şey yok. Bu gerçekten çok büyük bir ayıp. Acilen düzelmesi. 1985 yılında Hindistan bunu düzeltmiş mesela. Bir tane vekil bir günde 3 tane parti değiştirmiş. Bu geriye dönük baktıkları zaman çok büyük bir sorun diye oturmuşlar
1: Kubilay düzeltmişler. Kubilay Bey vardı, meşhur Kubilay.
3: Bizde de vardı. Tabii tabii.
4: Öldü o.
3: Evet, şimdi evet, bak, burada şimdi bu belediye başkanlarından 17 belediye başkanından pek çoğu bir kere kalkıp böyle seçmenlerine ya da bize kamuoyuna tatmin edici bir açıklama yapmadılar.
1: Tabii.
3: Yapsalar bile bir iki gazeteciye konuştular, mırıldandılar, homurdandılar ve bize şunu söylüyorlardı, CHP için söylüyorum. Özgür Özel'e ulaşamıyoruz. Parti içerisinde sorunlar var. Diyalog sorunu var. Bize ikinci işte bize üvey evlat muamelesi yapılıyor. Ya da ne söylüyorlardı? Davalardan, iddialardan rahatsızız.
1: Evet.
3: Böyle geçtiniz. Bugün niye geçiyorsun abi? Bana mantığı ne? Kemal Kılıçdaroğlu geldi mesela bu ve diyor ki ben arınacağım diyor. Hani bugüne kadar olanla yanlışları düzelteceğim diye geldi.
1: Gitme o zaman.
3: Gitme. Bekle doğru Kemal. Diyor. Ha Kemal Kılıçdaroğlu'yla sorunum var. Bu gelmesiyle sorunum var. Bunu da anlarım. Niye o zaman AK Parti'ye gidiyorsun? Yani rakibe niye gidiyorsun? Otur dünyada.
1: Hasan abi niye geliyorlar AK Parti?
3: Bir şey daha ekleyeyim abi özür dilerim.
1: Dur, bence bu iş cevap
3: AK Parti'ye ya de yarayan bir iş değil.
2: Tabii ben ne bileyim yani.
3: Evet. Bence bu iş AK Parti'ye de yarayan bir iş değil. Bak ben de şunu beraberinde getiriyor. Rakibe iktidar partisine gidiyor ve diyor ki mesela Özlem Hanım söylemişti yanlış hatırlamıyorsam. Hizmet için geldim. Şeyi ifşa ediyorsun ya iktidar partisi pozitif ayrımcılık yapıyor. Kendi partisini belediye başkanı ya da
2: öyle değil. Ya şimdi burada itirazlarım var.
1: Evet.
2: Hayır, ama şimdi o Özlem Terçioğlu ve Burcu Köksal meselesinde çok da konuştuk. Çok başka bir şey var. Kuşadası Belediye Başkanı sen var mıydın bilmiyorum. Bir yayında yayına bağlandı.
4: Çalıştırmıyorlar diyorlar.
2: Ha, yayına bağlandı.
5: Baskı ve tehditlerden şikayet.
2: Özlem Terçioğlu ile ilgili neler söyledi?
5: Şantajlar. Evet. Evet.
2: Neler söyledi? Burcu Köksal ya Özgür Bey'in attığı mesajları artık yayınlamak zorunda kaldı. Boşa işini daha iyisini buluruz dediği bile söylendi.
3: Ama şimdi, ben şimdi bunlar şimdi, yaptığı için söylüyorum ama genelde bak iktidara da şöyle negatif yazıyor bu iş.
1: Böyle bir cümle
2: ya böyle bir şey olur mu? Şimdi dolayısıyla bak şuna katılıyorum. Şey amenna bu ilkesel bir duruş. Evet. Yani sen kardeşim bir rozetle
1: kesinlikle.
2: Bir rozetle seçilmişsin orada kal. Ama Özlem Çerçoğlu ben hizmet için geldim derken bana nasıl oldu Kuşadası'nda ne istediler de vermedim ondan sonra başıma gelmedi kalmadı diye açıklama yapmak zorunda kaldı. Burcu Köksal aynı şekilde ya bana bunu kocanı boşa dediler bana diyor ya. Şimdi bu CHP'de yaşandı ve bu CHP'nin o içinde yaşananlardan sonra bu işler oldu. Ha güzel bir soru. Bugün niye istifa ediyorsun da AK Parti'ye geçiyorsun sorusu anlamlı bir soru yani.
3: Hani çünkü bir partide soru. Bir değişim var ve bu sizin de şikayet ettiğiniz şeyleri değiştirmek üzere gelmiş bir başkan var.
2: Buna katılıyorum. Amin.
3: Ben ama şunu söyleyeyim.
2: İtirazım yok.
3: Yok. Ama şimdi bugün neden için söylüyorum?
1: Şimdi geçenleri diyor.
3: Ya evet, geçecekler ya bu hafta başkanı.
2: Evet, düşünmemiz evet. Lazım. Yani onlar gerçekten hani ben çalışmak için geldim diyor ya. Burcu, Özgür, Özlem
1: Terçioğlu.
2: Özlem Hanım, bak ben o zaman da söylemiştim. Yani bir günde topuklu Efe'den topuklayan Efe'ye döndüğü falan tartışmalar olduğu zaman da söyledim. Ben de keklemsi bir durum. Bir partiden kalkıp bir başka partiye geçmesini çok böyle yakışık bulan birisi değilim. Fakat bu siyasetçinin, yerel siyasetçinin, belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın anlattıkları ile onunla biz aslında aile dostuyuz, beraber de tatile gidiyorduk diyen Kuşadası Belediye Başkanı'nın birbirleri aleyhine atarken yaptıkları açıklamalara bakınca yani iyi dayanmış.
1: Diyorsunuz.
2: İyi dayanmış. Peki. Oradaki bu neyi hatırlatıyor biliyor musun? Çankaya'da eski bir belediye başkanı vardı. Yamyamları doyuramadım. Demiş. Hatırlıyor musunuz? Aynı o cümleye benzer cümleler kurdu.
3: Abi anlıyorum da hepsinin sonunda niye başka partiye geçiyorsun?
1: Yamyamları doyuramadım diyene kadar Zaten hiçbir yamyamı doyurmayacaksın. Yani. Ya, önce oradan başlayacağız işe.
3: Şunu söylüyordum. Doyuramadım. O benim çünkü belediye başkanlığını doyurmayacaksın. Belediye başkanlığını çünkü hizmet için değil kendilerine bir kara kariyer olarak
1: görüyorlar. Tabii büyük problem.
3: Gittikleri yerde
1: oluyor. Çok büyük problem.
3: Bence bu iktidarda negatif yazan bir şey. Ortaya çıkardığı algı bizim tarafımıza geldiniz. Cumhuriyet Halk Partililer tarafından şöyle görülüyor. Dosyası vardı, işte tutuklanacaktı, ondan korktu. Ya bu... Bir yandan da şöyle bir algıyı da beraberinde oluşturuyor. Yani iktidarın güvenli alanına geçtik ya da konforlu alanına geçtik ya da hizmeti yaptırabilmek için pozitif ayrımcılık için buraya geçtik. Bu algıyı oluşturuyor.
1: Bu yıllar...
3: Hepsi için tek bir şey söylüyorum. Evet. Siyasetçiler zaten hani böyledir de. Hepsi için demeyeyim hadi bir pay bırakayım. Çoğu bir sonraki seçimde...

0: Herkes bir yerden geliyor. Benim ailem bellidir. Yani siyasi görüşü bellidir. Herkesin bellidir. Herkes bir yerden geliyor yani. Bu memleketin farklı farklı renkleriyiz yani. Bu kadar basit. Bu ama, milleti oluşturuyoruz. Şöyle bir şey. Ama
1: CHP ve AK Parti bir yönüyle aynı zamanda yani belki ortanın yelpazesine sağa sola da bakılabilir ama kitle partisi.
0: Doğru.
1: Burada dolayısıyla kitle partilerinde
0: oy alacak, hizmet edecek.
1: Bir takım işte efendim o nereden geldiğin amenna doğru orijinin ama kitle partisi olmasını hasebiyle de burada daha çok işte hizmet efendim
0: doğru.
1: Yapılan yalnız işler bir şey üzerinden söyleyeyim. Bakılıyor.
0: Bir şey söyleyeyim. Şimdi bir yıllar önce yani şöyle bir köşe yazısı yazmıştım. Ya yerel seçimler yapılıyor. İşte falanca ilçe, falanca il, Anadolu'da bir yer. İstanbul, Ankara fark etmez. Büyük şehirler dahil. Ya belediyeler bütün hizmetleri satın alıyor. Yani dışarıdan satın alıyor. Park, bahçe hizmetleri, şunlar, bunlar. Birçok şey. Yüzde, hani eski köy hizmetleri gibi, işte devlet su işleri gibi bilmem ne gibi çalışmıyor. Yani o oraların kendi alet edevatı vardı. Birçok şeyi hizmet satın alıyor. Yok,
1: Ahmet Davutoğlu'nun bir şeyi olmuştu biliyorsun. Bütün taşerondakileri belediyelere kadroya geçirmiş.
0: Bu sıkıntılı işler. Bak neden? O zaman ben de şöyle bir şey dedim. Ya bu şehirleri yönetim bu nihayetinde yol, su, elektrik, altyapı, park yapacak. Ya bunu gerçekten bazen büyük şirketlerle ihaleye çıkartalım. Yani 3 yıllığına, 4 yıllığına Afyon'un ihtiyacı nedir abi? 50 milyon dolar mı? Biz iyi bir şirketle anlaşalım. 50 milyon dolara Afyon'a bütün belediye hizmetlerini yaptıralım. Yani kalkıp bu kadar yolsuzluk, usulsüzlük bilmem ne hepsinin önüne geçeriz. Ne gerek var buna?
2: Siyaset niye çöker.
0: Evet.
2: Siyaset çöker Türkiye'de.
0: Ya siyaset çöker.
2: Siyasetin finansmanı belediyelerden geçiyor.
0: Bitir. Böyle şey olur
2: ya. Gerçekten siyaset bilmiyormuş ya. Vallahi.
3: Çok idealist.
2: Çok
4: güzel. Tam sanki Cem İmamoğlu kafası. Şirket yönetinin kafası. Vallahi tam Cem İmamoğlu kafası.
0: Ya şirket diyor. Ya bu iddiaların hepsi boşa çıkar. Bak hepsi boşa çıkar.
4: Siyaset öyle değil.
0: Öyle olur mu yani? Siyaset yapacağız diye o zaman... Neden bu kadar yolsuzluk, usulsüzlük? Bak herkes yerel yönetimlerden şikayet ediyor. Neden?
4: Ya insan. Ya
0: olmaz.
3: Kaliteli ben yerel insan.
0: Hasan abi Çankaya'daki belediye başkanı ne demişti? Kimleri doyuramadı?
2: Yamyamları.
0: İşte bak biz yamyam değiliz. Biz insanız. Böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Kendimiz ayakta kalacağız. Kendimiz dik duracağız ya. Belediye o bu.
4: Bu ne zaman biter biliyor musun? Siyasetin parayla finansmanı sona erdiğinde biter.
0: Çok doğru. Yiğit bak bir şey göstereceğim.
2: İşte, evet,
0: bunu değil. Şu Özgür Özel'in söylediği bir şey vardı ya. Yollar, izler, barklar, yeni
2: ya
0: şeyler.
2: Ya bir yol yapacağız ya da
0: şunu bir getir Kerem. Gelmiyor.
1: Geldi. Yol yapacağız.
0: Geldi.
3: Kim söyledi?
0: Sevgili bunu? Yiğit Acar.
3: Tabii.
0: Ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı, şimdiki grup başkanı diyor ki ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız.
4: O açacağız.
0: Biz partiyi kurduk mu diyor.
3: Partimiz hazır diyor bence. Yedek parti, iki tane yedek parti konuşuyorlar çünkü. Hmm. Biri hali hazırda olan, seçime girme yeterliliği olan bir partinin yönetimini devralma. Orada bir kurultay yapıp yönetici pozisyonuna kendi yol arkadaşlarından bir kısmını oraya tahvil ettirme yöntemi konuşuluyor. Ben de basından okuyorum tabii onlarla evet, konuşmadığım evet. için. İkincisi bir de yeni bir parti kurup, eğer seçim biraz daha uzun vadede olursa onun da ilçe teşkilatlanmasını yapıp kongrelerini yapıp seçime girme yeterliliğini kazanma şansı. Ve hani eğer ikinci yöntem olursa daha temiz bir başlangıç. Örnek veriyorum adı Yürüyüş Partisi olacak. Tarihi belli ortaya çıkış yani yol yapma dediğimiz kısmı o oluyor.
0: Öyle yani yol anlaşılan. Yapma herhalde yeni parti kurmak.
3: İşte kurduğun peki. Ve ilerlediğin yer yapma ama bulmayı da ben şey anlıyorum. Seçime girme yeterliliği olan bir partinin yönetimini devralma. Hani bunun örneği nerede
0: gördün? O zaman her halükarda ayrılmışlar CHP'den. Bunu mu anlıyorsun?
3: Yani şöyle kesinlikle ayrılmalarını...
0: Yani ya bir yol bulacağız derken CHP içinde bir yol bulacağız demiş
3: onu
0: olamaz mı?
3: Zaten programın bir önceki kısmında konuştuğumuz evet. Bütün yargı yollarını deneyeceğim her şeyi... Yani
0: olmazsa bir yol yapacağım evet. diyor. Peki şimdi Murat Ankara'dan dedi ki 1 Temmuz'da çok önemli şeyler olabilir.
3: Ha, ben o konuda
0: o
3: bilgi vereyim.
0: O zaman yasaklı olursa ne olacak?
3: Yok yasaklı bu olmayacak. Dava, o konuda bir bilgi yanlışı var kamuoyunda.
0: Nedir o?
3: Yani davanın niteliğini de söyleyeyim. Daha Özgür Özel ve +8 milletvekili bu davada yargılanmıyorlar. Onların fezlekeleri meclis başkanlığında duruyor. Önce o fezlekelerin inmesi ve dokunulmazlık tartışmalarının başlaması lazım. Bu

0: olduktan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda dosyaları, dokunulmazlıkları kaldırılırsa gider.
1: Anladım.
0: Bir iddianame düzenlenir. İddianameden sonra Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalara başlanır. Bu çok uzun bir süreç. Yani hemen 1 Temmuz'da yargılanıp mahkum olacaklar algısı yanlış. Ama kim yargılanıyor? Ekrem İmamoğlu, Cemil Tugay, Özgür Çelik gibi belediye başkanı ya da il başkanı olan kişiler. Fakat 1 Temmuz'da da karar çıkmayacak. 1 Temmuz'da da Adem Soytekin var, İBB sanıklarından bilirsiniz.
1: Evet, evet.
2: O dinlenecek.
0: O dinlenecek tanık olarak. Hı. Taraflar ona sorular soracak.
2: Daha mütalaa da verilmedi zaten.
0: Efendim?
2: Daha savcılık mütalaasını da vermedi. Yani burada bir karar
0: ondan sonra tam onu dediğim noktada eksik bir sanık var. O da sorgulanacak o gün. Gelirse 5 duruşmadır gelmiyormuş. Hani gelirse artık.
3: Niye gelmiyor?
0: Hastaymış, rapor alıyormuş. Yani ben de enteresan buldum. Ya bu kadar önemli
3: ama
0: bir daha...
3: Bir şey biliyorsun yani.
0: Ya bir sanık 5 duruşma niye gelmez?
3: Ölümü bıyık altı gülerek söylüyorsun.
0: Bir sanık 5 duruş...
3: Niye gelmez?
2: Duruşma uzasın diye gelmez. Uzasın diye gelmez.
0: Bak yargılama,
2: yargılama
0: uzasın diye gelmez. Çünkü daha önce neydi kamuoyundaki algı? Bu yargılama tekemmül ettiğinde mutlak mutlan davası gerçekleşebilir şeklindeydi.
2: Altyapısını oluşturacaktı.
0: Evet, altyapısını oluşturacaktı.
4: Kimin işine yarıyor?
0: Efendim?
4: Kimin işine yarıyor?
0: Onu yapan sanık... Mevcut eski yönetim kalsın, bu davadan bir karar çıkmasın diye sağlık raporu, ameliyat, o bu falan kendini uzattı. 5 duruşma gelmedi. Ama İstinaf Mahkemesi de bu yargılanma sonucunu beklemeden bir karar verdi. Peki. Yani o numara işe yaramadı
3: diye. Peki az bir vakit kaldı.
0: Hemen
3: bir
0: şey
3: söyleyebilir miyim?
0: Çok üstad. O gün esas hakkında mütalaa için dosya savcılığa verilir. Savcılık mütalaasını hazırlar. Eylül ya da Ekim ayında biz bir karar duruşması görürüz.
3: Peki. Müftüoğlu, Ertuğrul Akar bir şey söyleyecek.
5: Bak bir şey söyleyeceğim. Bu kadar uğraşıyor ya Sayın Özgür Özel. Ben onun yerinde olsam naçizane. Bak gene ücretsiz fikir veriyorum. Avukatım ama ücretsiz hediyem olsun. Ya arkadaş, mahkemenin tedbiri kaldırması için senin kardeşim bak bu şaibeli delegelerin hepsi değişmiştir demen lazım ya. Kardeşim savaşacağına yardım etsene. İl ilçe kongreleri bitsin.
3: Yok, savaşacağına derken delegeleri bulacağını zannettim de ödüm koptu.
5: Delegeleri delegelerin yazılmasına, kongrelerin yapılmasına Sayın Kılıçdaroğlu'na partiye yardım etsene bitsin. Daha sonra götürsene desene bak kardeşim delegeler yenilendi. Tedbir unsurları ortadan kalkmıştır desene. Niye kavga ediyorsun? Hiç mi sana akıl veren yok ya?
4: Ama
5: arkadaş?
4: Karşılıklı güvensizlik var.
3: Ama senin söylediğin Hasan abinin yayının başından beri söylediği yani son noktamız buydu. Başka şansımız yoktu ya getirmek için teziyle ters düşüyor işte.
5: Tamam bak o bir
4: bak, ters düştük ona göre.
5: O bir seçimdir. O bir seçimdir. Onu seçtiler ama evet. Ben de diyorum ki onu seçeceğine başka mağdur şey. Olmak için yıpranacağını yardım et. Kongreleri bitirin, delegeyi yenileyin, mahkemeye sun. Büyük olağanüstü kongre için sen bak, mahkemeden Ertuğrul karar al, tedbiri kaldır.
0: Kemal Bey iyi dinliyor ben söyleyeyim. Ertuğrul Sayın Kılıçdaroğlu'nu iyi dinliyor. 21 Mayıs günü Sayın Kılıçdaroğlu bunu tweet attı. Dedi ki bu karar bunun sonuçlarını hep birlikte göğüsleyip partimizi bu cendereden çıkaracağız.
3: Yani bilmiyorum ya ben de sizi
0: ve ne oldu o günden sonra bir ay kaybetti aslında.
3: Bu CHP'yi anlamak
0: çok Özgür zor Özel ve arkadaşlar aslında bir ay kaybetti.
3: Bilemiyorum.
0: Bu kavga olmasaydı erken bir takvim açıklanırdı.
3: Peki Müftüoğlu buradan bir parti mi çıkıyor?
4: Ya kayıtsız
3: net mi artık yani?
4: Net kayıtsız şartsız bir parti çıkıyor. Buradan geri dönüş yok yani.
3: Devlet Bey bu konuda epey şeyler söyledi. Yani CHP bölünmesin, sağlıklı düşünün, sakin olun falan ama herhalde çıkıyor yani.
4: Sayın Bahçeli 2 haftadır grup konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık hiçbir şey söylemiyor.
3: Bu hafta özellikle dinledim, akşam ana haberde de söyledim. Gündeminde CHP yoktu.
4: Gündeminde CHP yok. Çünkü
3: dış siyaset
4: o kadar uyarmasına rağmen ülkenin daha önemli gündemleri varken Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde parçalanmaya doğru gitmesi ülke içinde hayırlı sonuçlar vermeyeceği uyarısında
3: bulundu. Peki Bahçeli acaba bir şeyi tam olarak gördü de mi grup toplantısında CHP'ye tırnak içinde söylüyorum nasihat etmeyi bıraktı?
4: Şimdi yani, gördü mü şöyle.
3: Bir şeyi gördü herhalde.
4: İflah olmayacaklarını gördü.
3: Ya başka ne diyeyim yani? Kastetmedim ben. Şöyle bir şey yani hani bu parti kuruluyor bunu kesin gördü ya da biliyor hani mi acaba da CHP ile ilgili
4: ya zaten görmemesi dedi. İmkansız. Şimdi
3: İflah olmayacaklar.
4: Görünen köye kravı istemez. Sayın Bahçeli daha önemli bir

0: fotoğrafı kamuoyuna sundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her iki tarafı da uyardı. Kendinize gelin dedi. Mutlaka bir olmalısınız dedi. Cumhuriyet'ten yaşıt olan bir partinin bu şekilde parçalanmasının sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar vermeyeceğini, ülkeye de zarar vereceğini uyardı. Ama görünen o ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde ülkeyi düşünen yok. Herkes kendi koltuğunu düşünüyor. Buradan bu anlam çıkıyor. Sayın Bahçeli de iki haftadır ne haliniz varsa görün dedi. Hiç gündeminin dışına çıkardı. Gündemi uluslararası konuda gelişmeler ki çok önemli bunlar. Kıbrıs konusu önemli. Kıbrıs konusu önemli. Kıbrıs'ta bir şeyler oluyor.
1: Oraya geçme, oraya geçme. Söylediğin çok önemli.
2: Buyurun.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ni düşünen yok mu?
2: Olur mu canım? Sayın katılmıyorum Sayın Müftüoğlu'na. Sayın Kılıçdaroğlu bunu düşündüğü için bu ateşten gömleği giydi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini...
1: İyi de bütünün... uzlaşın çağrısına da hiçbir tepki vermiyor. Ama ne Özgür Özel ne Kılıçdaroğlu.
2: Ortadaki uzlaşılamayan bir konu var. Özgür Özel diyor ki olağanüstü kurultay yap. Sayın Kılıçdaroğlu da diyor ki biz davalık durumdayız. Kurultayımız davalık. Bir tedbir var. Tekrar mı bir mutlak butlan çıksın? Bu döngüden çıkamayalım mı istiyorsunuz? Siz 3 tane olağanüstü kurultay yaptınız. Sonuç değişmedi. Bir tane olağan kurultay yaptınız. Gene sonuç değişmedi. Bir dördüncüsünü yapmamızın bize ne faydası olacak? Ortada bir
3: Ben bir şey sorabilir miyim?
4: Bir metafor söyleyebilir miyim?
1: Lütfen.
4: Şimdi aslında biliyorum. Aslında Murat söyledi. Murat Karan bir kapı açtı. Dedi ya el yükseltiyorum diye cümle kurdu. Yani bir parti kurulacak ve Özgür Özel bile orada yönetici olmayacak dedi ya belli bir süre.
2: Evet.
4: Anladığım kadarıyla hani bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız hikayesi var ya, yan yol yapıyorlar, yan yol. Aslında normal yolda yani CHP'nin içerisinde devam ederken bir yan yol yapıyorlar.
2: Bir kısmımız burada kalıyor, bir kısmımız yapıyorlar. Oradan gidelim.
4: Son hani köprüden önceki son çıkışta o yan yola sapacaklar, öyle görünüyor.
2: Abi bir şey soracaktım.
3: O da, formüllerden bir tanesi. Şeyi de söyleyeyim bu arada. Benim de bence Özgür Özel Devlet Bahçeli'yi çok iyi dinliyor. Yani bu Yargıtay sürecini bekleme biraz o. Bak bu oyalanma biraz o şimdi. Yani çünkü gerçekten tabanında Özgür Özel'i şu an destekleyen...
2: Dinliyor. O sakinleşmesi yani, vesaire hepsi
3: biraz hani Sayın kaba Bahçeli'den. Bir tabirle de hatta yani yüzüne far tutulmuş tavşan gibi oldu şu an. Yani birden durdu. Ayrı parti için çok büyük bir baskı var üstünde ve isteniyor. Bu yola çıkacaklar falan bunlar slogan. Hatta tabanda diyor ki o zaman yol açık yola çık diyor yani. Hı hı. Ama bunu kullanmasalar bu
0: sözlerin eski sloganı. Bir söylem var. Özür dilerim.
1: Yani buyurun. Bahçeli, çok Sayın doğru Bahçeli tespit. CHP'yi gündeminden çıkardı.
2: Çok doğru tespit.
1: Alişer diyor ki Özgür Özel Bahçeli'yi dinliyor. Onun için bir sakinleşti, bir frene bastı.
3: Bilgiyle söyleyeyim, içeriden eleştiriler bir. İçeriden eleştirilerden bir tanesi Ekrem İmamoğlu tarafından da eleştiri geliyor. Hadi diyor ya, duruyoruz diyor. Ben bunu okuyorum da, biliyorum da, kulağıma da gelen
1: bu. İmamoğlu bastırıyor, parti kur diyor.
3: Kur, yani burada olmayacak bu iş, şey yapacak diyor, tıkanacak diyor. Özgür Özel ve çevresi için bir yandan da şu çok zor bir şey geçti. Hani reklam arasında şuraya mikrofon koysan reytingin artar. Biz şey konuştuk yani, CHP'lilik bir kimlik. Abi pek çoğu için.
1: Evet. Alişer CHP Bey, bir marka. Reytingde işimiz yok. Önemli olan gerçekler.
3: İşte sabah onda görüşürüz onu reytingde. Evet. CHP bir marka. CHP'lilik bir kimlik. Bırakmak çok zor gerçekten. Onun için biraz da akılları diyorum ya, akılları hala gelmedi diğer partiye. Ona gitmesi çok zor ama yapmak zorundalar. Gene bunun için, şimdi çok hoşunuza gidecek söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu tam bunlar gibi bir CHP'li olmadığı için zaten net bakabiliyor. Ayrılın yürüyün diyor.
5: Benim hoşuma gidiyor.
3: Cemal Enginyurt bir CHP'li olmadığı için yürüyün hadi yürüyün diyor.
2: Hemen giderim diyor. Bak CHP'li olmayan hemen gidelim.
3: Cemal Enginyurt onun için çabuk yola çıkalım diyor.
6: Ne Ekrem İmamoğlu ne Özgür Özel parti artık kuramaz. Bak net bir şey söyleyeyim size ya. Hayır bir şey pardon.
2: Kurulu partiyi alabilir
3: miyim? Bir ekleme yapabilir miyim buraya?
6: Geliyorum Murat bak. Niye biliyor musun? Niye? Bak, niye? Özür dilerim.
0: Bir şey söyleyeyim.
6: Niye? Özür dilerim abi hemen bitireyim.
3: Çok az vakit kaldı. Hızlı.
6: Sormazlar mı? Bu paraların geçişi nereden? Nereden geliyor bu paralar?
3: Ya Ertuğrul Akar bunu
6: sorar. Murat Gül İbrahimoğlu'nun kaçırdığı iddia edilen paralar nerede? Sormazlar mı? Bunu nereden aldınız? O yüzden önce yönetici olmayacak deniyor. Önce o yüzden başkası üzerinden biz bir yapalım. Gelsin, yağdırır. Ondan sonra devlet hesabını sorar. O paralar Türkiye'ye gelecek kardeşim. O jetlerde yaptığınız oyunların götürdüğünüz ses o paralar gelecek. Milletin hakkını yediğiniz o paralar.

0: Paralar gelecek Türkiye'ye. Öyle yatlarla kaçırmak olmaz. O paralarla size Türkiye'de parti kurdurmaz bu millet. O para buraya gelecek. Benim param o para. Kimse kusura bakmaz. Ne güzel dünya. Özgür Özel parti kursun. Yok ya. Önce hesap verilecek, sonra parti kurulacak. İki kere iki dört. Kimse kusura. Bunlar peki. Parti parti kuramazlar. Şimdi
1: bugün bir şey söyledi. Murat da bir şey söyleyecek.
2: Bugün
1: evet.
2: MHP'de çok daraldı. Partili grup konuşmasında Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna atıfta bulunarak
1: çok ağır eleştirdi.
2: Türk yargısına, Türk sadece yargı değil, Türk siyasetine de bir ölçüde müdahaledir aynı zamanda. Ve aynı şekilde ülke ocaklarını terör örgütü ilan etme gibi bir hadsizliğe, terbiyesizliğe yeltenen bir rapor açıkladı. Bu Türkiye'ye doğrudan müdahale hazırlığıdır. Devlet Bahçeli, Sayın Devlet Bahçeli...
1: Kim müdahale edecek doğrudan, pardon?
2: Batı'nın Türkiye'ye müdahalesi. Sayın Bahçeli bir uyarıda bulunuyor. Ve burada Cumhuriyet Halk Partisi de burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde net bir duruş sergilemelidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde siyaset yapanlar topyekün bir saf tutmalıdır dışarıya karşı. Eğer bu olmazsa yarın öbür gün tekrar Türkiye'nin müdahaleye açık, manipülasyona açık, bir takım şeylerin taşeronluğunu yapanların cirit attığı bir ülke durumuna düşürmek için gayretlerin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Sayın Bahçeli Suriye'yi gören, Irak'ı gören, İran'ı gören, Kıbrıs'ta neler yaşanabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak aylar öncesinden uyarı yapan Sayın Bahçeli bugün Avrupa Parlamentosu'nun yaptığı Türkiye raporunu artık hepimiz gördüğümüz bir açık bir şekilde çıplak gözden gördüğümüz bir durumda biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde iç cepheyi güçlendirmek için adım atmamız gerekirken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu şekilde parçalanmasını ne kadar doğru bulacağız? Bir anekdot, yani dışarıda konuşulduğu için söylüyorum. Hani devlet buna müsaade etmez.
1: Yani sözü.
2: Tırnak içinde söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dağılmasına devlet müsaade etmez söylentileri sizler de duymuşsunuzdur. Böyle bir söylenti kulaktan kulağa fısıldanıyor. Doğru. Bu artık ne şekilde bir pozisyondur? Nasıl bir müdahale etmeyi...
1: Bu bir bilgi değil.
2: Değil, bilgi değil. Yani, bu sadece dedikodu.
1: Konuşuyor herkes.
3: Tersinden
1: konuşuyor.
3: De konuşuldu biliyorsun. Evet. Devlet haklı yaptı ki arkadaşlar onlara el koydu diye. Öyle bir şey de atıldı.
2: Yani bu bunlara dikkat etmek lazım.
4: Devleti koyarsanız millet o devleti yıkar diyen de Özgür Özel.
0: Benim kendisi evet.
3: Peki. Benim Murat... bir sorum var. Vaktim var mı seni bilmiyorum.
1: Ne? Pardon.
3: Bir açıklama hani izah etmesini istediği bir soru var. Murat Yiğit'e sorabilir miyim?
1: Tabii ki.
3: Şimdi sorayım.
1: Pardon, evet Murat'a gidiyorum zaten.
3: Şu hep şeyi konuşuyoruz ya. Bence bu güzel bir açıklanması gerekiyor bize. Abi tedbir kararı yüzünden Murat, pek çok şey sana. Yapılamıyor. Yok.
1: Yiğit'e. Pardon Murat geleceğim hemen. Çok hızlı ama.
3: Tedbir kararı yüzünden pek çok şey yapamadığını söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Yok bir şey yapamıyor.
3: Kurultaya gidemiyor.
1: Kurultayı.
3: İhraçları nasıl yapıyor?
1: O yapılabilir.
3: Niye? Bak, ben onun mantığını bir
1: anlayayım. Dava konusu eylem kurultay. Yani 38. kurultay dava konusu.
3: Bir tek onu yapamak.
1: Evet tek onu yapamaz. Niye? Çünkü hani mesela şöyle basit söyleyeyim ya. Kira davası varsa kira ile ilgili hukuken konu yapamazsınız.
5: Diyor. Hukuken böyle.
1: Başka konularla. Mahkeme herhangi bir yönetim yazmış. Kısıtlaması koymadı. Mahkeme evet. Şunu dedi. Sizin yönetiminizin el değiştirmesine sebep olan kurultayın delegeleri bana geldi şu delilleri ortaya koydu. Ben de onları haklı buldum. O yüzden kurultayı iptal ettim. Peki. Siz gelirsiniz ve yönetime devam edersiniz. Peki. Dedi. Geri kalan her şey demokratik tartışmalar. Peki. Hani. Ama
5: bak Hasan abi tam soru işte konukların sorması. Ben onun için müdahil oldum. Bak sordu işte soru bu. Sizin sormanız lazımdı aslında. Peki Murat. Yo,
4: soruyu soran sensin burada.
5: Mecbur müdahale oluyor. Murat bir söz istemiştin son iki dakika.
0: Ben Murat lütfen. Bey'den mesela şunu da rica ediyorum. Kendisi kıymetli bir araştırmacı.
1: Buyurun.
0: Türk toplumunun özellikle mesela ülke ocaklarıyla ilgili dışarıdan yapılan bu tanımlama ve bir ara Amerika Birleşik Devletleri çok önemli. Bununla ilgili bir yapılmış mı, bilgisi var mı? Peki. Ben çok önemsiyorum bunu.
5: Peki. Buyur Murat.
6: Yani şu anda o tür konuları soruyoruz ama bu özel bir konu. Bunu yapacağımız, Temmuz ayında yapacağımız araştırmada mutlaka soracağız. Yani hem ülke ocakları ile ilgili kanaat nedir hem de bu Avrupa, Amerika'da açılan bu tür ithamlarla ilgili fikirlerinin ne olduğunu mutlaka soracağız ve kamuoyuna da ilan ederiz. Ben Ali Şer Bey'in bahsettiği meseleye bu CHP'li kimlik meselesine çok kısaca bir katkı yapmak istiyorum.
5: 2 dakika.
6: Son yaptığımız Haziran Evet, Haziran çalışmasında Özgür Özel ve arkadaşları ne yapmalıdır diye sorduk. Bizim için CHP seçmenine baktığımızda CHP seçmeninin %60'ı parti içinde kalarak mücadele etmelidir ve kesinlikle bir yeni parti kurmamalıdır
3: diyor. Ne zaman yaptık
6: CHP tabanının sadece %10'u.
5: Haziran.
2: Haziran.
5: Yeni yani.
2: Yeni, yeni.
6: 5-9 tarihleri yeni, yeni Alişer Bey. 5-9 tarihlerinde size de göndermiştim o raporu. CHP tabanının %60'ı parti içerisinde kalınması ve partide mücadele edilmesi gerektiğini söylüyor. Türkiye'de siyasi partiler mensubiyet duygusu şöyle oluşuyor. Siyasi çevre ile sosyal çevre örtüşüyorsa orada ayrışma çok zor olur. MHP'de olduğu gibi, CHP'de olduğu gibi, AK Parti'de olduğu gibi. Az önce resimlerini gösterdiğiniz belediye başkanlarının birçoğu, hepsi için diyemiyorum ama birçoğunun siyasi çevresiyle sosyal çevresi ayrı ayrı. O yüzden ayrışmaları, partiden kopmaları doğal olarak daha kolay oluyor diyebilirim.
5: Çok teşekkür ederim. Yiğit, programın başından beri sevgili Yiğit, bir şey soracaktım sana, sormadım. Böyle bir dakika var.
1: Tabii.
5: O yayınla ilgili Kılıçdaroğlu daha sonra bir şey söyledi mi?
1: Yani yakın çevresine kendimizi anlatma fırsatı bulduk. Daha çok anlatacağız. Yani gazetecilere ilişkin hiçbir kötü yani değerlendirmede bulunmamış.
5: Şikayet etmiş mi? Yok, ya yok, böyle yayın olur demiş mi?
1: Hayır, gazetecileri gayet saygılı makamında da ağırlamış zaten yayından sonra. Çay kahve ikram sonra etmiş. Tabii yayın bitiminde. Yayından önce hiç görüşme yok. Hani yanlış anlaşılmasın. Yayın öncesi hiç görüşmüyorlar. Yayından sonra makamında ağırlıyor. Güzel bir sohbet
5: mesela
1: ediyorlar.
5: Mesela orada bir şey geçiyor mu? Ya arkadaşlar bunu sorduğunu soruyorsunuz böyle ama yani şu şöyle bu böyle yok gibi arkada.
1: Şöyle Faruk Bey, Kemal Bey çok Ali Cenap insandır. Yani kendisine olası bizim eleştirebileceğimiz saygısızlıkları dahi hiç söz konusu etmez.
5: Sen ne düşünüyorsun mesela o yayındaki?
1: Ben şöyle tabii 3 kişiyi de çok tanıyorum. Yani yüzlerini rahatça söyleyebileceğim gibi gazetecilik sınırlarını aşan bir saldırgan tutum gördüm. Bu da tabii.
5: Mesela sen olsan neyi sormazdın?
1: Şöyle mesela sormazdın Kemal Bey.
5: Evet.
1: Yok yani her şey sorulabilir de sorun tarzı.
0: Nasıl bir yayın geçmişse sormazdın diyor.
1: Şunu diyor mesela Kemal Bey diyor ki ahlak temizlik önemlidir diyor. Soru, doğru diyor. Neden önemli diyorlar. Yani bunu
5: ya
1: zaten.
5: O işin hani lafın gelişi mi acaba?
1: Yok bayağı ya. Bayağı neden önemli peki olsun ki gibi. Peki. Ya da örnek veriyorum şu maddi delillerle ilgili Kemal Bey birkaç tespit yapıyor. Hani işte diyor alınma görüntüsü olan, dekontu olan falan. Efendim almadı diyor. O da almadı diye bir yanıt veriyor.
5: Evet.
1: Ama gazeteci asıl şöyle. Aldı denilen insana o soru sormakla yükümlüdür. Yani onun pozisyonuna geçip o almadı.
0: Genel başkan,
1: onun savunmasını yapması zaten gazetecilik peki ilkesine aykırıdır.
5: Yiğit Acar çok teşekkür,
1: çok teşekkür
5: ederim. Hasan abi
1: Faruk
5: teşekkür ederim. Ertuğrul Akar sağ olasın. Müftüoğlu çok teşekkürler. Alişer çok sağ ol, eksik olma. Ankara'da Murat var, Murat Karan. Sevgili Murat teşekkür ederim, sağ olasın. Ve
6: ben teşekkür ederim.
5: Bir yayının sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen çok teşekkürler izlediğiniz için. Kısa bir ara konuklarımızı gönderiyoruz. Sonra kapatmak için buradayım.

Ve yayın bitti. Herkese iyi geceler dileme vakti. Biraz sonra Evren Aydın gece raporuyla karşınızda. Karşıda Evren'in masası hazır. Bu saate kadar olan gelişmeleri anlatacak size. Yarın akşam 19'da Habertürk'te Ana Haber'de görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne yağmurlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 33 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 36, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Şanlıurfa parçalı bulutlu 38 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden.
2: Sarıyer Kola.

0: Efendim merhaba, iyi geceler. Burası Habertürk. Gözler aylardır Orta Doğu'daki kaosa çevrilmişken gölgede kalan Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Kremlin'den dikkat çekici açıklamalar geldi. Ben barışı konuşmaya yeniden hazırım diyen Rusya Devlet Başkanı Putin, İstanbul Mutabakatı'nı hatırlattı ve Türkiye'nin arabuluculuk rolüne vurgu yaptı. Küresel siyasetin şifrelerini çözmeye çalıştığımız gece raporuna hoş geldiniz. Evren Aydın ben. Hemen özetlerle başlayalım. Evet, az evvel de söylediğim gibi Rusya Devlet Başkanı Putin 2022 İstanbul müzakereleri temelinde Ukrayna ile görüşmelere başlamaya hazır olduğunu duyurdu ve 4,5 yıldır devam eden bu savaşta acaba barış için koşullar oluştu mu? Birazdan konuğumuzla değerlendireceğiz. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonyalı mevkidaşıyla yaptığı ortak basın toplantısında Avrupa Birliği ve NATO konusunda önemli mesajlar verdi. Birazdan ekranlara getireceğiz. Ve CHP'deki durum, Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay için toplanan imzalara yönelik inceleme devam ederken parti sözcüsü de olağan kurultay için bir tarih verdi. Eylül'ün ilk haftası dedi, hazırlık da var dedi. Grup Başkanı Özel ise grup kürsüsünden açıklamalarda bulundu. Neler söyledi, hepsine bakacağız. Başlayalım. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonyalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısında yaklaşan NATO zirvesine dair önemli mesajlar verdi. İttifakın caydırıcılığının artması gerektiğine dikkat çekti Erdoğan ve Avrupalı ülkelere seslendi. Daha fazla sorumluluk üstlenmeleri gerektiğine vurgu yaptı.
1: 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Bu noktada Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi transatlantik bağın gelip pekiştirilmesini önemli görüyoruz.
2: Transatlantik bağın önemine dikkat çekti, küresel ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.
1: Görüşmemizde Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve İran bağlantılı gelişmeleri de etraflıca değerlendirdik. Her iki alanda da barışa duyulan ihtiyaca dikkat çektik. Bu minvalde asla gölgede kalmaması gereken hususların başında Filistin ve Orta Doğu'da kalıcı barışa giden süreç geliyor.
3: Merhaba asker.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile ortak basın toplantısında konuştu. Polonya ile ikili ilişkilerde belirlenen yeni hedeflere işaret etti.
1: 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize erişmemizin bunun ardından 15 milyar dolarlık hedef belirledik. Savunma sanayi de ikili işbirliğimizin öne çıkan gündem maddelerinden biri. Malumunuz bu alanda geçmişte gerek İHA'lar gerek diğer savunma projeleri olsun çok önemli ortaklıklara imza atmıştık. Bu vesileyle Polonya'nın Avrupa Birliği üyelik sürecimize verdiği destek için teşekkür ediyor. Bu desteğin artarak sürmesini diliyorum.
2: Polonya Cumhurbaşkanı da iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değindi.
4: Yaklaşan NATO zirvesine katılma şansım olacak. Zirvenin Ankara'da düzenlenmesi nedeniyle Türkiye'yi tebrik etmek istiyoruz. Her iki ülke NATO'nun kanatlarını savunmak mecburiyeti.

0: içerisinde ve bizim işbirliğimiz stratejik öneme sahip.
1: Cenevre'de atılan imzalar sonrası tüm dünyanın gözü bugünlerde Hürmüz'deki gelişmelerdeki hem Amerika Birleşik Devletleri'nden hem de İran'dan Hürmüz konusunda üst üste açıklamalar geliyor. Trump konuştu ve Boğaz'dan 19 milyon varil petrol geçtiğini açıkladı ve Amerikan donanmasının da yerinde kalacağını söyledi. Bu arada İran ve Umman'da Hürmüz'deki o trafiği düzenleyebilmek adına ortak bir ekip kurma kararı aldı.
2: ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha Hürmüz açık dedi. Pazartesi günü Boğaz'dan 19 milyon varil petrol geçtiğini iddia etti. İran ve Umman ise Boğaz'ın yönetimi konusunda ortak komite kurdu. ABD Başkanı Trump sosyal medyadan açıklama yaptı. Pazartesi günü Hürmüz Boğazı'ndan 19 milyon varil petrol geçti. Bu bir rekor dedi. Trump ayrıca İran'ın verdiği tavizler nedeniyle Hürmüz'ü açık tutmaya izin verdiğini kaydetti. ABD ablukasının sona erdiğini ifade etti. ABD Başkanı ancak gemilerimiz ablukayı yeniden tesis etmeye gerek olması ihtimaline karşı yerlerinde kalacak dedi. Şimdilik bu ihtimalin oldukça düşük olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise İran'ın nihai anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alma hakkına sahip olmayacağını belirtti. İran ve Umman'da Hürmüz konusunda görüşme yaptı. Umman Sultanı Heysem bin Tarık, İran Meclis Başkanı Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'yı kabul etti. Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada iki ülkenin Hürmüz Boğazı'ndaki karasularında egemenlik haklarının olduğu ifade edildi. Tahran ve Maskat'ın Hürmüz'den güvenli geçiş sağlamaya kararlı oldukları belirtildi. Açıklamada ayrıca Hürmüz'deki trafiğin gelecekteki idaresi için ortak bir ekip kuracakları dile getirildi. Hürmüz'deki son duruma ilişkin İran devrim muhafızlarından da bir açıklama yapıldı. İran basınına yapılan açıklamada Boğaz'dan sınırlı sayıda geminin geçişine izin verildiği belirtildi. Geçiş yapan gemi sayısının Boğaz'daki günlük duruma göre değişiklik gösterdiği ifade edildi.
1: Elbette Hürmüz'ün yanı sıra çözüm arayışlarının devam ettiği bir diğer nokta Lübnan. Lübnan ve İsrail arasında da 5. tur müzakereler başladı. Washington'da yapılıyor. Heyetler bir araya gelmeden önce bir açıklama yaptı Lübnan Cumhurbaşkanı Al ve İsrail'in işgali sonlandırmasından başka bir seçenek kabul etme istedi.
2: ABD-İran uzlaşması sonrası dikkatler Lübnan'a yöneldi. Lübnan'da İsrail arasında 5. tur görüşmeler başlarken Beyrut yönetiminden işgale son uyarısı geldi. İsrail'le Lübnan arasındaki görüşmelerin yeni turu Washington'da başladı. İsrail'in ABD Büyükelçisi Yeşel Leiter görüşmelerin açılışında diplomatik sürecin kritik eşikte olduğunu belirtti. Müzakerelerin mevcut gidişatını sert dille eleştirdi. Tren raydan çıkma tehlikesiyle karşı karşıya dedi. İran'ın Hizbullah'ın dizginlenmesi değil, Lübnan'ı tamamen terk etmesi gerektiğini savundu. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ise, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki işgalini tamamen sona erdirmesinden ve dış vesayetlerin ortadan kalkmasından başka bir seçeneği kabul etmeyeceğiz dedi. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım da, İsrail'in önünde tam çekilmekten başka seçenek yok ifadelerini kullandı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile de telefonda görüştü. ABD tarafının aktardığına göre Lübnan'da ateşkesin kalıcı hale getirilmesi amacıyla ABD, Lübnan ve İran'dan oluşacak ortak bir mekanizmanın kurulması öngörülüyor. Körfez turu için Birleşik Arap Emirlikleri'ne ulaşan Rubio, doğrudan Lübnan hükümetiyle müzakere edecek ve anlaşacağız dedi. ABD'li yetkili, CENTCOM'un Lübnan'daki çatışma durumunu eş zamanlı incelemek üzere izleme mekanizması başlattığını açıklamıştı. İsrail basını ise, Başbakan Netanyahu'nun İsrail'in dışlandığı yeni mekanizma karşısında diplomatik girişim başlattığını yazmıştı. J.D. Vance,
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna ile olası barış görüşmelerine hazır olduğunu duyurdu ve 2022'de İstanbul'da yapılan müzakereleri işaret etti. Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin davetini reddetmesinin ardından önemli bir açıklamada bulundu. Rusya'nın Ukrayna ile barış görüşmelerine açık olduğunu belirtti. Müzakerelerin Ukrayna ile 2022'de İstanbul'da üzerinde uzlaşı sağlanan başlıklar çerçevesinde yürütülebileceğini söyledi. Rus lider, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik hava saldırılarına da değindi ve saldırıların cephedeki durumu değiştirmediğini savundu. Putin ve Rus güçlerinin

0: senin ilerleyişini sürdürdüğünü öne sürdü. Aslında haberimizde de kısaca değindik. Rusya ve Ukrayna daha savaşın ilk başlarında, ilk aylarında bir çerçeve metin üzerinde anlaşmıştı. Ama sonrasındaki gelişmeler bunun nihai bir barış anlaşmasıyla sonuçlanmasını engellemişti. Gelin o çerçeveyi bir hatırlayalım ki birazdan konuğumuzla da bunu masaya yatıracağız, değerlendireceğiz sevgili izleyiciler. Rusya-Ukrayna müzakereleri 2022 İstanbul bize neler anlatıyor? Ukrayna NATO elinden vazgeçecek. O zaman yine çok tartışılan başlıklardan biriydi. Kalıcı tarafsızlık statüsünü kabul edecek Ukrayna'ya yönelik ve güvenlik garantileri alacak denilmişti. Tabii aynı zamanda Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olamayacağına yönelik de çerçeve metinde dikkat çekici bir madde vardı ve Kırım çok kritik bir başlık. Kırım'ın statüsü de uzun vadeli müzakerelere bırakılacaktı. Tabii buraya yazdık, her iki tarafta o tarihte müzakereleri yapıcı, olumlu olarak değerlendirdi ama görüşmeler sonrası tabii iki ülkeden de bazı iyi niyet göstergelerine tanık olduk ama ne yazık ki sahada sert bir savaş da bir yandan yürüyor. İşte hem bu durum hem de bazı güvensizlikler, iki ülke arasındaki güvensizlikler olası bir barış anlaşmasından bizleri uzak tutmuştu ama Putin'in bu açıklamaları önemli. İstanbul yeni bir küresel merkezde olabilir mi? Birazdan konuşacağız. Devam edelim şimdilik haberlerimize. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hafter'le bir araya geldi Libya'nın Bingazi kentinde. Bakalım neler konuşmuşlar. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT Başkanı Kalın Bingazi'de Hafter'le görüştü. Görüşmede Libya'daki barış ortamının devamıyla Libya'nın doğusundaki ve batısındaki yönetimlerin ve askeri güçlerin tek bir otorite altında birleşmesine dair hususlar ele alındı. Türkiye-Libya ilişkilerinin de konuşulduğu görüşmede çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesi ve ortaklığın güçlendirilmesi de değerlendirildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye raporuna tepki gösterdi. Raporun eğri cetvelle çizildiğini söyleyen Bahçeli, Yüce Türk Yargısı Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez dedi.
1: Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Avrupa'nın parlamentosu 2025 yılı Türkiye raporu da işte bu eğri cetvelle çizilmiş bir metindir. Bu rapor bağlayıcı olmayabilir. Fakat taşıdığı siyasi niyet bakımından üzerinde dikkatle durulması gereken bir belgedir.
2: Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna tepki gösterdi. Türk yargısı Brüksel raporlarına göre karar vermez dedi.
1: Raporun en vahim bölümlerinden biri de yargı gücümüzü abluka altına alma teşebbüsüdür. Yüce Türk Yargısı Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi belirleyecektir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci ve vize serbestisi uygulaması vardı.
1: Vize serbestisi yıllardır bekletilmiştir. Müzakereler fiilen durma noktasına gelmiştir. Şimdi aynı Avrupa Parlamentosu kalkıp Türkiye'ye reform, hukuk ve iyi komşuluk dersi vermektedir. Bu nasıl bir körlük? Bu nasıl bir hukuksuzluktur?
2: Rapordaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik ifadeler de gündemindeydi.
1: Hiç kimse bizden Kıbrıs Türk'ünün davasını müzakere masalarına aşındırılmış formüllere teslim etmemizi istemesin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Büyük Türk Milleti'nin deniz jeopolitiğinde ileri karakolu, milli güvenliğimizin güney cephesindeki kilit taşı, mavi vatan ufkumuzun ayrılmaz bir parçasıdır.
2: Fransa'daki G7 liderleri toplantısında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın "Patron benim" sözünü de değerlendirdi.
1: Bu söz gelişi güzel söylenmiş bir cümle değil, G7 masasındaki güç dengesini, gerçek mahiyetini gösteren ibretlik bir itiraftır.
2: Bahçeli, MHP'nin hazırladığı 8 ana bölüm ve 800 sayfadan oluşan istikrar, ahlak ve refah temelli kalkınma vizyon belgesini de tanıttı.
1: Kalkınma anlayışımız, iktisat biliminin grafik ve tablolarına sığmayacak kadar derin, milletimizin istikbalini küresel piyasaların insafına bırakmayacak kadar Türk milliyetçisidir. İstikrarımızdan taviz vermeyeceğiz.
0: CHP sözcüsü Müslüm Sarı, MYK ve parti meclisi toplantılarının ardından gündeme dair açıklamalar

0: da bulundum. Özgür Özel ve kurmayları tarafından genel merkeze teslim edilen delege imzaları için değerlendirmelerin sürdüğünü söyledi. Bu arada olağan kurultaya dair alınan tarihi de bildirdi.
1: 1 Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz. İlçe kongreleri ve il kongreleriyle ilgili takvim ayrıntılarını da önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşmış olacağız.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağan kurultay takviminin başlayacağı tarihi duyurdu. Genel başkan seçiminin yapılacağı büyük kurultay tarihi ise yargı süreci kesinleştikten sonra belirlenecek.
1: Olağan kurultay takvimini başlatmayı bir politik öncelik olarak belirlemiştik. 6 kişilik bir komisyon oluşturmuştuk. Bir kurultay takvimi hazırlığı içindeler bu arkadaşlarımız. Geçtiğimiz hafta arkadaşlarımız demokratik haklarını kullanarak bize imzalarını getirmişlerdi. Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi halen devam ediyor.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK ve parti meclisi toplantıları yapıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, Antalya ve Kayseri il başkanlarının görevden alınmasına dair de konuştu.
1: Kayseri il örgütünün disiplin kuruluyla beraber FES'i ve il başkanının dolayısıyla FES'i disipline sevki de söz konusu. Antalya ilimizde sadece bir örgüt FES'i var. Orada bir disiplin uygulaması yok. Kayseri il başkanımızın tavrı sürecin başından beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiyerarşisine uygun olmayan iş ve eylemler.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Kılıçdaroğlu'nun eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıklamıştı. Demirtaş'a yakın kaynaklar ziyaretin olmayacağını ifade etti. CHP sözcüsü Müslüm Sarı'ya da soruldu.
1: Henüz böyle bir ziyaret talebinde bulunacağız diye bir talep de bulunmuş değil ama önümüzdeki günlerde böyle bir planlamamız var.
0: Evet, olağan kurultay takvimine dair açıklamaları izledik. Aynı gün CHP Grup Başkanı Özel de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kurultay kararı alması yönünde bir çağrı yaptı. Kemal Bey bu kararı almasını ve partiyi bu cenderenin içinde tutmamasını tavsiye ediyorum dedi.
3: Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha çağrı yaptı. Olağanüstü kurultay için toplanan imzaları işleme almasını istedi.
3: Partiyi bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir hiçbir tarafı yok. 1004 delege imza vermiş kurultay yapılsın diye.
2: CHP'de grup toplantısı kürsüsünde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu değil, Grup Başkanı Özgür Özel vardı. Özel, CHP Genel Merkezi'nin kurultaya hukuki olarak gidilemeyeceği görüşüne tepki gösterdi.
3: Tedbir kararının kurultay yapmaya engel olmadığını, aksine hızlı bir kurultayı gerektirdiği söylendi. Türkiye'de aksini savunan tek bir hukukçu yok.
2: Özel'in gündeminde Genel Merkez'in görevden almaları da vardı.
3: Bu kongrelerin delegelerinin seçtiği il başkanları görevde. Orada seçilmiş olan il başkanları görevden alınmaya kalkıyor. Bu ülkeye sandığı getirmiş, demokrasiyi getirmiş, bu ülkeyi yeniden demokrasiye taşımayı vaat eden bir partinin bu ayıptan derhal ama derhal kurtulması lazımdır. Bu partiyi öyle ya da böyle bir kez daha alacağız, açacağız ve biz bu partiyi hep birlikte iktidar yapacağız.
2: Özel, belediyelere yönelik operasyonlara da değindi.
3: Bugün sayısı 24'e çıkan belediye başkanlarımız tutukludur. Bundan sonrası için de bu tip hazırlıklar yapılmaktadır.
0: Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'la Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Adalar Belediye Başkanı Akpolat'la Silifke Belediye Başkanı Turgut'un suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet suçları nedeniyle haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklandıkları hatırlatıldı. Açıklamada Akpolat ve Turgut'un geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden uzaklaştırıldıkları kaydedildi.

0: Habertürk'te gece raporuna devam ediyoruz. Küresel siyaseti konuşacağız ve çok değerli bir konuğumuz var. Gedik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Tekin bizlerle birlikte. Ali Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Çok sağ olun efendim. Sizleri görmek keyif verici. Konuş

0: Konuşmaya başlayalım. Şimdi Donald Trump'ın dikkatini evet. İran'a çevirmesiyle birlikte bu 4,5 yıldır süren Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirme çabaları aslında fiilen durmuş durumda deniliyordu. Ama son birkaç ayda bakıyoruz hocam, hem Rusya hem de Ukrayna saldırılarını önemli ölçüde arttırdı. Peki böyle bir manzara ortasında Putin'in, işte haberimize de verdik az evvel, barış görüşmelerine ben hazırım demesi ne anlama geliyor efendim? Ve İstanbul'un barışın merkezi olma ihtimaline dair neler düşündüğünüzde merak ederim. Buyurun.
1: Evet, ikinci sorunuzdan başlayayım. Evet, İstanbul burada önemli bir aday. Özellikle Rusya tarafı İstanbul'a karşı çıkmayacaktır. Ukrayna tarafının da bunu destekleme ihtimali yüksek. Çünkü burada sembolik bir tarafı var. Putin'in bir barış anlaşmasını, farkındaysanız, hep İstanbul anlaşmaları, daha doğrusu İstanbul'da yapılan müzakereler üzerinde bir nevi mutabık kalınan maddeler temel alınmak üzere anlaşma yapılmasını uygun bulduğunu söylüyor. Dolayısıyla bunun devamını da İstanbul'da getirmek isteyebilir. Çünkü İstanbul'da 2022 yılında savaşın hemen başlangıcından birkaç ay sonra yapılan, önce Antalya'da Dışişleri Bakanları arasında Türkiye'nin ara buluculuğuyla Antalya Diplomasi Forumunda bir görüşme yapılmıştı. Devamında da İstanbul'da heyetler arası görüşmeler yapılmıştı. Ve bu görüşmelerde önemli bazı konularda görüş birliğine varılır gibi olmuştu.
0: Evet. Yönetmenim, İran hemen o maddeleri de ekrana getirecektir hocam. Buyurun, devam edin siz.
1: Tabii ki. Birkaç kritik konuda anlaşamadılar. Ama bu konular o kadar kritikti ki diğer maddelerde anlaşma sağlanıp sağlanmamasının fazla bir önemi kalmadı.
0: Nedir hocam?
1: Bu en kritik madde burada. Ukrayna'ya barış halinde bir takım güvenlik garantilerinin sağlanmasıydı. Ukrayna 8 civarında ülkeden bu garantilerin sağlanmasını istedi. Hı hı. Yani Rusya dışında Güvenlik Konseyi'nin üyeleri, nükleer silahlara sahip Amerika, İngiltere, Fransa, hatta Çin ve Türkiye, Almanya gibi birkaç ülke daha bu garantör grubun içinde olacaktı. Ukrayna'nın talebi buydu. Ama Rusya burada kendisi de bu grubun bir üyesi olmak istedi ve bu grubun da kararlarını, yani garantör grubunun kararlarını oy birliğiyle vermesini zorunlu tuttu. Şimdi bu doğal olarak garantör grubunun alacağı herhangi bir kararın Rusya tarafından veto edilebilmesini getiriyordu. Dolayısıyla orada çok ince diyebileceğimiz bir şekilde Rusya bütün süreci kontrolü altına alabilecek bir pozisyon ortaya koyuyordu. Tabii bunu Ukraynalıların kabul etmesi pek mümkün değildi, etmediler. Bu arada da Buça'da, Ukrayna'daki bir kasabada bir takım gerçekten vahşet görüntüleri ortaya çıkınca bu anlaşmalar rafa kaldırılmış oldu, ama Rusya her defasında bu anlaşmalarda sağlanan ilerlemenin üzerine ilaveler yapmak istiyor. Burada sağlanan ilerlemeler neydi? Bir kere Ukrayna NATO'ya girmeyeceğini kabul edecekti. NATO'nun da böyle bir niyeti olmadığını deklar etmesi bekleniyordu. Ukrayna bağımsız, daha doğrusu tarafsız bir ülke olacaktı. Topraklarında yabancı kuvvetler bulunmayacaktı. Silahlarını belirli bir sınırda tutacaktı, silahlanmasını. Yani bütün bunlar aslında Ukrayna'nın büyük ölçüde kendi egemenlik haklarından feragat etmesini ve Rusya'yla bir nevi eli bağlı olarak yan yana kalmasını getirecek maddelerdi. Ukraynalılar buna tabii ki savaşın o günkü koşulları içinde çok soğuk bakmadılar, ama bunun garanti altına alınmasını şart koştular. Evet. İşte bu garantörlük konusunda da Rusya sorun çıkarınca bir ilerleme sağlanamamış oldu. Bugüne gelirsek, o günden bu yana, bir de arada Amerika'da Alaska'da yapılan bir görüşme var Putin'le Trump arasında. O görüşmede de Amerikan tarafının özellikle de bu Donetsk bölgesinin Rusya'ya tamamen terk edilmesi yönünde bir anlaşma, görüş birliğine varıldığı anlaşılıyor orada. Bu deklare edilmedi o zaman, ama Amerika'nın, Trump'ın, yani Rusya'nın henüz elinde olmayan bir takım toprakları da Ukrayna tarafından Rusya'ya bırakılması yönünde baskı yapmak üzere böyle bir anlayış birliğine vardığı anlaşılıyor. Bunu Ukrayna tarafı kesinlikle reddetti. Dolayısıyla Rusya sık sık da Alaska'ya referans veriyor olası bir anlaşma için. Birkaç şey daha var. Putin mesela 2024 yılında kendi Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı bir konuşma vardı. O konuşmanın bahsettiği bir takım prensiplerin de kabul edilmesi gerektiğini söylüyor. Yani baktığımız zaman yine oldukça maksimalist başlıyor. Ama tabii burada şunu diyebiliriz. Bir taraftan da Putin sahadaki gerçeklikleri de göz önüne alarak diyor ki aslında söylediği şartlar arasında en mantıklı olanı bu. Genellikle bu tür barış anlaşmalarında sahadaki şartlar çok önemli.

0: 2002'den beri de bu şartlar oldukça değişmiş
1: Değişti,
0: durumda.
1: tabii.
0: Ve bu şartlar da Ukrayna'nın lehine büyük ölçüde değişmiş durumda. Dolayısıyla Ukrayna'nın bu taleplere zaten olumlu yanıt vermesi mümkün değil, ama bir başlangıç olarak, müzakere başlangıç noktası olarak tabii ki düşünülebilir.
1: Şimdi sahadaki gerçeklik dediniz hocam. Bu sahadaki o sıcak durum üzerinden devam edelim ki son günlere baktığımızda hem Moskova'nın Ukrayna'ya yoğun hava saldırılarını görüyoruz hem de yani Ukrayna insansız hava araçlarıyla Rus ve altyapısını hedef almaya devam ediyor ki şimdi burada akla bir soru geliyor hocam. Son dönemde neden sizce Ukrayna saldırılarını ciddi bir şekilde artırmış olabilir ki? Şimdi G7 zirvesini hatırlıyorum. Orada Macron sayesinde üst düzey isimlerle de yine bir araya gelme fırsatı bulmuştu Zelenski. Yani G7 sonrasında bu saldırıların bir ivme kazanması bir anlam ifade ediyor mu hocam? Ne dersiniz?
0: Şimdi aslında G7 zirvesinden ziyade bence İran Savaşı'nın büyük ölçüde sönümlenmiş olması ve bir anlaşmanın, yani hemen olmasa da yakın zamanda ortaya çıkacak gibi görünmesinin
1: Yani
0: önemli
1: taraflar bir
0: etkisi
1: anlamda da
0: olduğunu düşünüyorum.
1: İran-Amerika Savaşı'nın bitmesine yönelik bir hazırlık içindeydi. Doğru mu hocam?
0: Evet.
1: Alo hocam.
0: Sesim geliyor mu?
1: Geliyor hocam. Buyurun buyurun. Tabii geliyor. Buyurun.
0: Ha, tamam. Şimdi İran Savaşı tabii ki bittiği zaman bütün gözler tekrar yine Rusya-Ukrayna Savaşı'na dönecektir. Bu süre içinde de özellikle bu yıl son 6 ayda Ukrayna tarafının önemli başarılar elde ettiğini görüyoruz. Yani Rusya tarafına karşı bir inisiyatif üstünlüğünü eline geçirdiğini görüyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi Rusya içlerine yaptıkları drone ve füze saldırılarıyla özellikle de enerji tesislerini önemli ölçüde vurabildi. Hatta öyle ki Kırım'da enerji darlığı var. Karne ile enerji
1: Evet.
0: dağıtılıyor. Kırım'la Anakara'nın, yani Rusya'nın arasını büyük ölçüde kesebilmeyi başarabilecek bir noktaya gelmiş gibi gözüküyor Ukrayna'nın silahlı kuvvetleri. Bir de bu drone savaşında Ukrayna çok başarılı oldu. Ayda yaklaşık olarak 40 bin civarında Rus askerinin öldürüldüğü ya da ağır yaralandığı tahmin ediliyor. Bu çok yüksek bir rakam. Rusya her ay 40 bin kişi yeni taze kuvveti ordusuna alma imkanına sahip değil. Bir de tabii ekonomide Rusya'nın içinde de bir takım sıkıntılar baş gösterdi. Doğal olarak savaş ekonomisinde bu tür sıkıntıların olması beklenir. Ve Putin'in reytinglerinde de bir miktar azalma olduğu görülüyor. Dolayısıyla Rusya aslında eli çok rahat görünmüyor. İran Savaşı'ndan dolayı petrol ihracatı üzerindeki yaptırımlar bir miktar hafifletilmişti. Bundan dolayı bir miktar ihracat, enerji ihracatı Rusya yapabildi, para kazanabildi, ama buna rağmen Rusya'nın bütçesi çok büyük açıklar verdi. Bu da yeterli olmadı. Dolayısıyla Rusya öyle bir noktaya geldi ki artık Rus ordusu ilerleyemiyor. Ve bu drone savaşında Ukrayna gerçekten de çok ustalaşmış gözüküyor. Ve bir savaş aslında iki tarafında kazanamayacağı bir noktada bulunuyor şu an. Hani savaşın bitmesi için ya bir tarafın diğer tarafa karşı üstünlük sağlaması beklenir, ya da iki taraf da yenişemez hale gelirler. İki taraf da bundan çok büyük zararlar görmeye başlarlar ve derler ki, yani bu savaşı sürdürmenin anlamı kalmadı çünkü yenilmiyoruz ama yenemiyoruz. Sanıyorum Putin bu noktaya yaklaştığını görüyor ve de özellikle de projektörlerin Rusya-Ukrayna savaşı üzerine tekrar döneceğini öngörerek ön alıyor gibi gözüküyor.
1: Hocam
0: Yani burada
1: anlattıklarınızdan
0: barış
1: psikolojik
0: yanlısı bir tutum
1: üstünlüğün
0: ortaya koymuş gibi
1: çok
0: görünüyor.
1: özlerim hocam. Anlattıklarınızdan psikolojik üstünlüğün biraz daha Zelenski tarafına geçtiğini anlıyorum ama şimdi sahadaki duruma baktığımızda bir yandan da işte bahar aylarının gelmesiyle birlikte bu durumun havaların ısınmasında Rusya ordusunun avantajını olabileceğine yönünde de yorumlar var. Yani ne beklersiniz? Putin ordularının ilerleyişini hızlandırmasını bekler misiniz? Yoksa psikolojik üstünlük yine Ukrayna'da kalacak mı bu süreçte? Ne dersiniz?
0: Ben psikolojik üstünlüğün Ukrayna tarafında kalacağını düşünüyorum. Çünkü Ukrayna gerçekten özellikle karşı drone teknolojisinde çok önemli adımlar atmış gözüküyor. Ve şu an için kayıplara baktığımız zaman Rus tarafı çok daha büyük kayıplar veriyor. Ve yeni topraklar alamıyorlar. Hatta bir takım topraklarını Ukrayna'ya işgal etmiş oldukları bölgeleri

0: Ukrayna'ya bırakmak durumunda kalıyorlar. Tabii bunu Moskova bu şekilde anlatmak istemiyor ama tarafsız bir takım gözlemcilerin yaptığı analizler bu şekilde. Dolayısıyla yani Rusya'nın eğer bu bahar döneminde bir saldırıya girişme durumları olsaydı şimdiye kadar olurdu. Geçen yıla baktığımız zaman geçen yılın yani 2025 Ocak Temmuz'a geliyoruz. Temmuz dönemindeki Rusya'nın yaptığı saldırılar vesaire o bağlamda baktığımız zaman bu yıl bir duraklama görüyoruz. Yani aynı tempoyu tutturabilmiş değiller. Ve bu da sanıyorum ki Rusya için de bir tekrar durumu gözden geçirme ihtiyacını ortaya çıkarmış gibi gözüküyor. Bu sonunda Putin tarafından da hissedilmiş gibi gözüküyor. Unutmayalım yani yakın dönemde Rusya'nın içinde işte bir takım acaba Rus bürokratları içinde bir takım klikler durumdan giderek daha çok rahatsız mı oluyor? Rejim içinde bir kargaşa olabilir mi gibi bir takım haberler çıktı. Evet. Bunun büyük ölçüde batılı istihbarat örgütleri tarafından ortaya atıldığı söylendi. Ne kadar doğrudur bilinmez ama belli ki Rusya'nın siyasi olarak da bu konuda yeni bir karar verme eşiğinde olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Rusya sadece Ukrayna'daki savaşta aslında bir bataklığa gömülmüş gibi gözükmüyor. Aynı zamanda Rusya'nın baktığımız zaman genel olarak, bölgesel olarak da etkisinde biraz azalma görüyoruz. Yani Orta Doğu'da neredeyse oldukça etkisiz hale gelmiş durumda. İran örneğin daha da güçlendi. Eskisi kadar Rusya'ya bağımlı hissetmeyebilir. Suriye'de büyük kayıplar yaşadı Rusya malum. Tabii. Diğer taraftan Kuzey Afrika'da ve Sahel bölgesinde de Ruslar artık eski etkisini kaybetmiş gözüküyorlar. Kafkasya'da keza biraz da Türkiye'nin de belki işine yarayacak bir şekilde Kafkasya'da da etkisi azaldı. Bütün bunlara baktığımız
1: zaman... Hocam Suriye'ye dönüş tabii, hayallerinden vazgeçer mi Rusya yoksa bu kalıcı bir hayal midir?
0: Yani Rusya tabii ki Suriye'de her zaman bulunmak ister. Belki orada bir takım üsleri de kalabilir. Ama eskisi kadar Suriye'de hani kingmaker, kimin orayı yöneteceği konusunda son sözü söyleme gücü kesinlikle yok. Evet. Ve yakın bir gelecekte de ben bunun olacağını düşünmüyorum doğrusu.
1: Hocam yönetmenim uyarıyor. Bir dakika var ama sizle küresel siyaset konuşmak çok keyifli. Bir soru daha sormama izin verecektir İrem. Şimdi Lavrov'un iddialarını da sormazsak olmaz Dışişleri Bakanı Rusya'nın. Şimdi bir yandan da 2030'u işaret ediyor Lavrov ve Avrupa bize savaşa hazırlanıyor diyor. Bunun gerçekliği var mı? Ve bir yandan da Lavrov der ki Avrupa saldırıları teşvik ediyor ve bir yandan da Trump'a işaret ederek Amerika Birleşik Devletleri gerçekten arabulucu rolünden artık uzaklaştı diyor. Bunlara ilişkin kanaatinizi de merak ederim.
0: Valla Lavrov'un söylediği hiç inandırıcı değil. Ben Avrupa Birliği'nin herhangi bir Avrupa ülkesinin Rusya'ya herhangi bir noktada en azından önümüzdeki 10 yıllarda bir savaş başlatacağını doğrusu düşünmüyorum. Lavrov biraz soğuk savaş psikolojisinden çıkamamış gibi gözüküyor. Ama gözünüzün önüne getirin herhangi bir Avrupa ülkesinin bir savaşa girme gibi bir isteği olma ihtimali de yok. Çünkü Avrupa toplumları, refah toplumları, demokrasiyle yönetilen toplumlar. Çok büyük ölçüde ve bu tür ülkelerde halk liderlerinin gereksiz bir savaş başlatmasını yani ülke savunması dışında çocuklarını, gençlerini savaşa yollamasını kesinlikle kabul etmez. Böyle bir şeyin olma ihtimali yok. Lavrov burada belki de bilemiyorum Rusya'da geleneksel bir korku vardır saldırılma korkusu. Belki o korkuyu yaşıyor ama bu gerçekçi bir tahmin, gerçekçi bir analiz kesinlikle değil.
1: Peki Amerika'nın arabuluculuk rolüne ilişkin söyledikleri?
0: Evet, o doğru. Ama yani Amerika meşguldü malum. Kendi başında da önemli meseleleri vardı. İran başta olmak üzere. Ama bundan sonra ben Amerika'nın Rusya'yı bir günde ikna ederim şeklindeki söylemi Trump'ın vardı malum. Ama Trump orada yavaş yavaş geri çekildi. Şu an muhtemelen çok büyük bir iştah içinde olduğunu sanmıyorum. Tabii Rusya tarafı Amerika'nın arabuluculuğunu özlemekte haklı. Çünkü Amerikalılar özellikle Trump yönetimi neredeyse Rusya'nın yerine müzakere ediyordu Ukraynalılarla. Dolayısıyla Amerikalıların devreden

0: çıkması ya da rollerin azalması Rusya'nın çok da işine yarayacak bir şey değil.
1: Peki. Hocam çok bilgilendirici oldu. Sağ olun. Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Tekin'le Rusya-Ukrayna Savaşı'nı konuştuk. Sağ olun hocam. Teşekkürler.
0: Rica ederim.
1: Devam ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Şehit Teğmen Caner Gönyeli arama kurtarma tatbikatı 2026 başladı. İki aşamadan oluşan tatbikatın kara safhası da yapıldı. Senaryo gereği acil iniş yapan bir uçaktan arama kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı. O anlara gidelim.
2: İzmir'den kalkan uçak zorunlu iniş yaptı. Ekipler helikopterlerle kazazedeleri kurtardı. Şehit Teğmen Caner Gönyeli arama kurtarma tatbikatı nefes kesti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 22.si yapılan Şehit Teğmen Caner Gönyeli arama kurtarma tatbikatının kara safhası tamamlandı. 8 ülkenin gözlemci olarak katıldığı tatbikatta İzmir'den kalkan bir uçağın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde acil iniş yaptığı senaryo gereği kazazedelere yönelik arama kurtarma operasyonu yapıldı.
3: Bölgeye gelen arama kurtarma personeli tarafından yaralılara yerde ilk müdahale yapıldı. Şimdi ise helikopterle bu noktadan güvenli bölgeye götürülecekler.
2: Bölgede köpeklerle keşif alanı genişletildi. İtfaiye ekipleri bölgede olası yangına karşı da tedbir aldı.
3: Önce uçağın dışındaki personele yönelik helikopterlerle arama kurtarma faaliyeti yapıldı. Şimdi ise uçağın içinde yer alan yaralı olduğu düşünülen personel kara araçlarıyla kurtarılıyor.
2: Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden askeri personelin katıldığı tatbikatta Gazi Mausa açıklarında deniz safhası da yapılacak.
1: Meclis Genel Sekreterliği DEM Parti'nin çıplak arama iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları grup toplantılarını takip etmek üzere meclise girmek isteyen kadın gazetecilere yönelik çıplak aramaya varacak bir girişimde bulunulduğunu öne sürdü. İddiaya yanıt TBMM Genel Sekreterliği'nden geldi. Açıklamada Meclis Güvenlik Yönetmeliği'nin 8. maddesi hükmü gereğince ziyaretçiler güvenlik uygulamasına tabi tutulmaktadır. Bu uygulama asla çıplak arama veya buna yaklaşan bir eylem içermemekte, ziyaretçiye ve kişiye göre farklılık arz etmemektedir. DEM Parti grup toplantısında dile getirilen bu iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır denildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili yürütülen soruşturmada da yeni gelişmeler var. 5 şüpheli daha gözaltına alındı. O şüphelilerin yakalanma anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı.
2: Önce bungalovda saklandılar. Sonra orman içindeki villada. Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ı kaçıranlar böyle yakalandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal 17 Haziran Çarşamba akşamı evinin önünden kaçırıldı. Polis adım adım iz sürdü ve Karaal 32 saat sonra Tuzla'da atıl bir depoda bulundu. Darp edilen Erhan Karaal hastaneye kaldırılırken kaçırma olayına karıştığı iddia edilen 6 şüpheli tutuklandı. 6 kişi adli kontrolle bırakıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin hedefindeki asıl kişiler Erhan Karaal'ı evinin önünden kaçıranlardı. 5 şüpheli daha tespit edildi. İz süren polis Sakarya'da kiralık bir bungalova ulaştı.
4: 5 şüpheli polis baskınından 8 saat önce saklandıkları bungalovdan ayrılmıştı. Kamera kayıtları incelendi. Kaçtığı aracın plakası tespit edildi. Şüphelilerin Kocaeli'nde ormanlık bir alanda müstakil bir evde saklandığı ortaya çıktı.
2: Özel harekat timleri villanın etrafını sardı. İçerideki 5 kişiden ikisi ormana kaçıp izini kaybettirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Zanlılar gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ünün olay günü kaçırma organizasyonunda yer aldığı belirlendi. Gözaltına alınan 5 kişinin emniyette işlemleri sürüyor.
1: Kırıkkale'nin Yaşyan ilçesinde imha sahasında mühim

0: Otomatın kazara patlaması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Patlama saat 14 sıralarında Yaşyan ilçesi Bedesten mevkisindeki imha sahasında meydana geldi. Arge faaliyetleri esnasında mühimmatın kazara patlaması sonucu özel şirket çalışanı iki personel yaşamını yitirdi. Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada olayın ardından AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlar süratle bölgeye sevk edilmiş ve gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır denildi. Olayla ilgili adli ve idari inceleme devam ediyor. Ankara'da Etimesgut ilçesinde bir Ego otobüsü kaza yaptı. Bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Kaza Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kaza ilişkin açıklama ise Ego Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığı açıklamada ilk değerlendirmeye göre seyir halindeki otobüsümüzün önüne aniden çıkan bir hafif ticari aracın yaptığı manevra sonucunda sürücümüz direksiyon hakimiyetini kaybetmiştir denildi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Bu arada olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar 9 kişi de çevredeki hastanelere sevk edildi. İstanbul'da bundan 2 yıl önce bir otomobil kaldırıma çıkıp yayalara çarpmıştı ve 41 yaşındaki anaokul öğretmeni Yeliz Kader hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili davada karar açıklandı. Bakın o sürücüye mahkeme ne ceza vermiş.
1: Otomobil kaldırıma çıkıp yayalara çarptı. Yeliz öğretmeni hayattan koparan sürücünün cezası belli oldu. Kaza yaklaşık 2 yıl önce İstanbul Çengelköy'de meydana geldi. Bedia Canan E'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkıp yayalara çarptı. İki çocuk annesi 41 yaşındaki anaokulu öğretmeni Yeliz Kader hayatını kaybetti. 7 kişi yaralandı.
2: Sadece giden bir can da değil aslında. Burada engelli kalan bir bebek var. Bacağını kaybeden bir sporcu var. Artık hayatını bir platinle yaşamak zorunda kalan bir insan var. Çapraz bağ kopan bir insan var.
1: Tutuklanan sürücü kazanın araçtan kaynaklandığı yönündeki bilirkişi raporu üzerine serbest bırakıldı.
2: Bu konuyla ilgilenen 2 tane makine mühendisini bulup heyet kararıyla bir bilirkişi raporu çıkarttık. Bu bilirkişi raporunda bu aracın ambale olmadığı ortaya çıktı. ATK raporunda olayın arabadan bağımsız tamamen sürücünün ihlaliyle alakalı olduğu kesinleşti. Annem için adalet istiyoruz.
1: Mahkeme heyeti 6. duruşmada kararını açıkladı. Bedia Canan E hakkında bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Yeliz öğretmenin ailesinin karara itiraz etmesi bekleniyor.
0: Şanlıurfa'da kendi canına kıydığı sanılan 4 çocuk annesi kadının bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil zanlısı mı? Tanıdık.
1: Eşini boğdu. İntihar sözü vermeye çalıştı. Katil zanlısı kocayı koridordaki kan ele verdi. Dört çocuk annesi Emine Kurt ve eşi Mehmet Kurt Şanlıurfa'da yaşıyordu. Yakınları 43 yaşındaki kadına bir süre ulaşamayınca meraklandı. Eve giden aile fertleri pencereden bakınca Emine Kurt'u pencere korkuluklarında asılı halde buldu. İlk etapta intihar olarak değerlendirilen olayda polis koridorda kan ve sürüklenme izlerine rastladı. Eşi Mehmet Kurt gözaltına alındı. Şüpheli koca eşiyle uzun süredir tartışma yaşadıklarını, olay günü de çıkan tartışmada eşini boğup intihar süsü vermeye çalıştığını söyledi. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı koca tutuklandı. Dört çocuk annesi kadının cenazesi toprağa verildi.
0: Size yine çok tanıdık gelecek. Küçücük bir tartışma büyüdü, büyüdü, büyüdü. Gitti bıçaklı bir kavgaya dönüştü. Kayseri'deki o laf atma tartışması cinayetle noktalandı.
1: İddiaya göre laf atmayla başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçağın çekildiği olayda bir kişi canından oldu. Olay Kayseri'de gece yarısı 10 katlı bir binanın önünde yaşandı. İddiaya göre bir grup genç arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Alper A, Yusuf B ve Yiğitcan Y yaralandı.

0: ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Alper A, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yusuf Bey'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi BA gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen göçmenlere sahte belgelerle ikamet alan şebeke operasyon yapıldı. İstanbul merkezli operasyonda 64 gözaltı var.
0: Sahte belge düzenlediler, rüşvet verdiler. Yüzlerce yasa dışı göçmene ikamet izni aldılar. İstanbul'da danışmanlık faaliyeti yürüten bazı şirketlerin muhasebe kayıtlarında şüpheli işlemler tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri takibe başlayınca göçmen kaçakçılığı ortaya çıktı. Şirketlerin kaçak göçmenlere sahte belgelerle ikamet izni aldığı belirlendi. Toplanan delillerin ardından kamu kurumlarını yanıltan şebekeye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonda 64 şüpheli gözaltına alındı. Şebekenin sahte belgeyle ikamet izni aldığı kaçak göçmenler araştırılıyor.
1: Ankara'ya gideceğiz. Yeni iletişim teknolojileri ve aile paneli vardı. Panelinde çok önemli katılımcılar onlardan biri. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş dijital çağa değindi ve burada ailenin önemini anlattı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da teknoloji kullanımında ebeveynlere önemli bir rol biçti. Onların yol gösterici olması gerektiğinin altını çizdi.
2: Teknoloji hayatın her alanında etkisini giderek artırıyor. Yapay zeka dünyayı büyük bir değişime sürüklüyor. İletişim teknolojileri toplumları yeni ilişki biçimlerine yönlendiriyor. Bu noktada aileyi merkeze alan yeni bakış açılarına ihtiyacımız var. Medya ekolojisine, aile gölgesinde yetişen değerler iklimi yarına umutla bakmamızı sağlayacak.
0: Teknolojinin aile bağları ve ilişkilerine etkisine dikkat çekti. Dijital çağda aileyi güçlendirmenin önemini anlattı.
2: Asıl meselemiz değişimin yönünü aile lehine çevirmektir. Yeni iletişim teknolojilerine işte bu pencereden bakmalı, aile politikalarımızı bu eksende ele almalıyız. Bizim yaklaşımımız teknolojiyi yasaklamak değildir. Bizim yaklaşımımız teknolojinin güvenli, bilinçli ve insan odaklı bir zeminde kullanımını desteklemektir.
0: Ankara'da yeni iletişim teknolojileri ve aile paneli düzenlendi. Panele Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş'la İletişim Başkanı Burhanettin Duran da katıldı. Duran konuşmasında dijitalleşme karşısında ailenin önemine vurgu yaptı.
3: Dijital dünyanın kapısını kapatamayız. Kendimizi bunun dışında bırakamayız. Hele hele Silikon Vadisi milyarlarca dolarlık altyapısıyla dikkatimizi satın almak için tasarlanmış sistemler kurmuşken bizim bu dijital dünyayı yönetmek için elimizdeki en önemli şeylerden bir tanesi aile sofralarımızdır. Çocuklarımızı bilinçli birer dijital vatandaş yapabilmek için en güçlü şifre aile içindeki güven ortamıdır. İçinde bulunduğumuz çağ belki de en çok yasaklayıcılığın değil, yol göstericiliğin etkili olduğu ve bu şekilde davranan ebeveynlere ihtiyacımızın olduğu bir dönem. Bu minvalde bizler dijital dünyayı kapatılacak bir pencere değil, birlikte çerçeveleyeceğimiz bir manzara, bir imkan olarak görmeliyiz.
1: Kişisel Verileri Koruma Kurumu turizm ve tanıtım için belediyeler tarafından yapılan yayınlara ilişkin bir karar aldı. Gerçek kişilerin kimliklerinin tespit edildiği canlı yayınların durdurulması istendi.
0: Belediyelere canlı yayın uyarısı yapıldı. Yayınlarda kişisel veri riski bulunduğu ifade edildi. Faaliyetlerin durdurulması istendi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, belediyelerin turistik tanıtım amacıyla internet üzerinden yaptığı canlı kamera yayınlarına ilişkin dikkat çeken bir karar aldı. Kuruma gelen çok sayıda ihbar ve şikayet üzerine yapılan incelemelerde bazı belediyelerin cadde, meydan, park ve sahil gibi alanlardaki görüntüleri internet siteleri üzerinden canlı yayınladığı belirlendi. Kurum bu yayınlarda vatandaşların yüzlerinin açık

0: açıkça görülebildiğini, araç plakalarının okunabildiğini ve bu nedenle kişisel verilerin işlendiğine dikkat çekti. Görüntüler kaydedilmese bile internet üzerinden canlı yayımlanmasının kişisel veri işleme faaliyeti kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Belediyelerin kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde işlenmesini ve yetkisiz kişilerin erişimini önlemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğu hatırlatıldı. Gerçek kişilerin kimliklerinin tespit edilmesine yol açan mevcut canlı yayın faaliyetlerinin ivedilikle durdurulması istendi. Kurallara uymayan belediyeler hakkında idari yaptırım uygulanabileceği uyarısında bulunuldu.
1: Ekstrem sporlar arasında en keyiflilerinden biri yamaç paraşütü ama bazı ufak hesaplama hataları bakın nelere neden oluyor. Çorum'da bir yamaç paraşütçüsü hem kendisi korktu hem de izleyenleri çok korkuttu. İniş yapacak bir alan bulamadı. O da ağaca indi.
2: Arabanın üzerine düşeydi.
0: Arabanın değil ama ağacın üzerine indi. İnişin ağaçta bitmesi herkesin yüreğini ağzına getirdi.
3: Hadi Caner, hadi Caner.
0: Yamaç paraşütüne meraklı bir grup Çorum'un Laçin ilçesinde yüksek bir tepeden peş peşe havalandı. İnecekleri yer Yeşilgöl mesire alanıydı. Sporculardan biri ineceği sırada mesire alanının dar ve kalabalık olduğunu fark etti. Güvenlik gerekçesiyle yere inmeyi tercih etmedi. Mesire alanındaki ağaçlık bölgeye yöneldi.
4: Çok iyi çok iyi. Geri havalandın.
2: Boş ver. Anam, anam.
0: Ha düştü, ha düşecek derken paraşütçü çevredekilere zarar vermemek için kontrollü şekilde ağacın tepesine indi.
2: Oğlum ne gidiyor lan? Arabanın üzerine düşeydi.
0: Genç paraşütçü ağaçtan arkadaşlarının yardımıyla güvenli şekilde indi.
3: Bir tane leylek bulduk, ağaca tünemiş.
1: Anlaşılan Trabzon'da da yine bir küçük hesap hatası yapılmış. Yani kontrolden çıkıyor bir otomobil ve büyük bir hızla dükkana dalıyor. O anlarda güvenlik kamerasını buyurun.
0: Otomobil kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkıp bir araca çarparak dükkana daldı.
5: Panik yaptı. Panik yapınca kaldırımdan atlayınca direkt dükkana girdi.
0: Kaza akşam saatlerinde Trabzon'da meydana geldi. Bir sürücü otomobille ara sokağa girmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkıp önce park halindeki otomobile ardından da oto aksesuar dükkanındaki minibüse çarptı.
6: Burada bir tane araba vardı. İşte burada da bir tane araba vardı. Oradan sekip içerideki arabaya vurunca burada arkadaşlarım da vardı. Onlar da işte bir an Can abiyle kaçtılar, korktular.
0: Kaza sırasında dükkanda bulunanlar kaçarak canlarını kurtardı.
5: Panik yaşandı, evet yaşandı. Sonuçta içeride cam var. Millet var. İki aracımıza zarar verdi. İşte raflar, dükkanın camı çerçevesiydi. İçerideki araba pert haline geldi.
0: Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Sıradaki haberin kahramanı ise İstanbul'da yaşayan 41 yaşındaki Ahmet Turan Çetin. Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti ve 20'den fazla kez kalbi durdu. Çetin, tıp dünyasında ender görülen bir operasyonla hayata tutunmayı başardı.
7: Bundan 6 ay önce bir göğüs ağrısından dolayı acilden bir giriş yaptık. O süreçte bir kalp krizi oluşmuş.
0: Kriz 20'den fazla kez kalbini durdurdu. Doktorların kritik müdahalesi 41 yaşındaki adamı mucize şekilde hayatta tuttu. İstanbul'da yaşayan Ahmet Turan Çetin 6 ay önce kol uyuşması ve göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. 41 yaşındaki adamın kalbi EKG çekimi sırasında aniden durdu. Doktorlar hemen durumu fark etti. Hasta kesintisiz kalp masajı eşliğinde anjiyoya alındı. Yaklaşık 40 dakika kalp masajı uygulanan hastanın 2 saatlik zorlu müdahaleyle damar tıkanıklığı giderildi.
8: Hastamızın damarı açıldıktan sonra normal ritmine kavuştu.
0: Ahmet Turan Çetin'in kalbi yoğun bakımda yine durdu.
7: 5 gün boyunca yoğun bakımda kalmışım. 20-25 defa da kalp durma olmuş.
9: Hasta ikinci bir kez yine yatış sırasında kalp krizi geçirdi. Tekrar bir müdahale yapıldı.
0: Ahmet Turan Çetin tıp dünyasında ender görülen bir operasyonla hayata tutundu. Genç adam günler süren yoğun bakım ve fizik tedavi sürecinin ardından taburcu edilerek eski sağlığına kavuştu.
1: Gece raporuna çok minik bir mola, birazdan devam edeceğiz efendim, ayrılmayın.

Çok kısa bir aranın ardından yeniden huzurlarınızdayız. Habertürk'tesiniz. Gece raporu tüm hızıyla devam ediyor. İkinci dilime özetlerimize başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri ve İran Hürmüz konusunda peş peşe açıklamalar yaptı. Amerikan Başkanı Donald Trump Boğaz'dan 19 milyon varil petrol geçtiğini açıkladı ve Amerikan donanmasının yerinde kalacağını söyledi. Bu arada İran ve Umman'da Hürmüz

0: Gündüzdeki trafiği düzenlemek için ortak bir ekip kurma kararı aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin davetini reddeden Rusya Devlet Başkanı Putin ise ülkesinin barış görüşmelerine hazır olduğunu duyurdu. Rus lider 2022'de İstanbul'da yapılan müzakerelere vurgu yaptı. Putin, Ukrayna'nın askeri hamlelerinin de savaşın genel seyrini değiştirmediğini savundu. Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Avrupa Parlamentosu'na kabul edilen Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. Raporun eğri cetvelle çizildiğini ifade eden Bahçeli, Yüce Türk Yargısı Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Mavi Vatan'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Ve CHP'de de kurultay tartışması tam gaz devam ediyor. Parti sözcüsü olan kurultay için Eylül ayında hazırlıklara başlanacağını açıkladı. Grup Başkanı Özgür Özel ise olağanüstü kurultay için bir kez daha Kılıçdaroğlu'na seslendi. Bu tarihi karar almasını ve partiyi bu cender altında daha fazla tutmamasını teklif ediyorum dedi. Ve bir faili meçhul dosya daha aydınlığa kavuşmuş oldu. Diyarbakır'da 17 yıl önce kaybolan Arif Uğurlu ve Ceylan Aktepe çiftinin öldürüldüğü ortaya çıktı. Emniyetin çalışması sonucu olayın töre cinayeti olduğu da belirlendi. Bu arada soruşturmada Ceylan Aktepe'nin kayınpederi de tutuklandı. Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen göçmenlere sahte belgelerle ikamet alan şebekeye operasyon yapıldı. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen bu operasyonda 64 gözaltı var. Bu yolla ülkeye giren kaçak göçmenlerse araştırılıyor. Ve üniversitelerde de yeni döneme geçiliyor. Kampüs dışında alınan eğitimler de artık akademik sisteme entegre edilecek, transkriptlere işlenecek ve kredi olarak da değerlendirilecek. Bu arada Yükseköğretim Kurulu'nun mikro yeterlilikler düzenlemesi de öğrencileri iş hayatına hazırlamış olacak. Gece raporunda ikinci bölüme siyasetle başlayacağız. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, MYK ve parti meclisi toplantılarının ardından gündemi değerlendirdi. Özgür Özel ve kurmayları tarafından genel merkeze teslim edilen delege imzaları için değerlendirmenin sürdüğünü belirtti. Bu arada olağan kurultaya dair alınan tarihi de açıkladı.
1: 1 Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz. İlçe kongreleri ve il kongreleriyle ilgili takvim ayrıntılarını da önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşmış olacağız.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağan kurultay takviminin başlayacağı tarihi duyurdu. Genel başkan seçiminin yapılacağı büyük kurultay tarihi ise yargı süreci kesinleştikten sonra belirlenecek.
1: Olağan kurultay takvimini başlatmayı bir politik öncelik olarak belirlemiştik. 6 kişilik bir komisyon oluşturmuştuk. Bir kurultay takvimi hazırlığı içindeler bu arkadaşlarımız. Geçtiğimiz hafta arkadaşlarımız demokratik haklarını kullanarak bize imzalarını getirmişlerdi. Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi halen devam ediyor.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK ve Parti Meclisi toplantıları yapıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, Antalya ve Kayseri il başkanlarının görevden alınmasına dair de konuştu.
1: Kayseri İl Örgütü'nün disiplin kuruluyla beraber FES'i ve il başkanının dolayısıyla FES'i disipline sevki de söz konusu. Antalya ilimizde sadece bir örgüt FES'i var. Orada bir disiplin uygulaması yok. Kayseri il başkanımızın tavrı sürecin başından beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiyerarşisine uygun olmayan iş ve eylemler.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Kılıçdaroğlu'nun eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıklamıştı. Demirtaş'a yakın kaynaklar ziyaretin olmayacağını ifade etti. CHP sözcüsü Müslüm Sarı'ya da soruldu.
1: Henüz böyle bir ziyaret talebinde bulunacağız diye bir talep de bulunmuş değil ama önümüzdeki günlerde böyle bir planlamamız var.
0: Kurultay bilmecesinin devam ettiği CHP'de Grup Başkanı Özgür Özel de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha seslendi ve kurultay kararı alması için çağrı yaptı. Kemal Bey'e bu kararı almasını ve parti cenderenin içinde tutmamasını tavsiye ediyorum dedi Özgür Özel.
3: Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha çağrı yaptı. Olağanüstü kurultay için toplanan imzaları işleme almasını istedi.
3: Partiyi bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir hiçbir tarafı yok. 1004 delege imza vermiş kurultay yapılsın diye.
2: CHP'de grup toplantısı kürsüsünde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu değil, Grup Başkanı Özgür Özel vardı. Özel CHP Genel Merkezi'nin kurultaya hukuki

0: olarak gidilemeyeceği görüşüne tepki gösterdi.
1: Tedbir kararının kurultay yapmaya engel olmadığını, aksine hızlı bir kurultayı gerektirdiği söylendi. Türkiye'de aksini savunan tek bir hukukçu yok.
0: Özel'in gündeminde genel merkezin görevden almaları da vardı.
1: Bu kongrelerin delegelerini seçtiği il başkanları görevde. Orada seçilmiş olan il başkanları görevden alınmaya kalkıyor. Bu ülkeye sandığı getirmiş, demokrasiyi getirmiş, bu ülkeyi yeniden demokrasiye taşımayı vaat eden bir partinin bu ayıptan derhal ama derhal kurtulması lazımdır. Bu partiyi öyle ya da böyle bir kez daha alacağız, açacağız ve biz bu partiyi hep birlikte iktidar yapacağız.
0: Özel belediyelere yönelik operasyonlara da değindi.
1: Bugün sayısı 24'e çıkan belediye başkanlarımız tutukludur. Bundan sonrası için de bu tip hazırlıklar yapılmaktadır.
2: Siyasette yazın hararetini artıran bir diğer sıcak başlık da ne? Terörsüz Türkiye süreci elbette. Bu konuda şimdi yasal adımların da ne zaman atılacağı merak konusu. İşte bu konuda AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar var. Ömer Çelik Habertürk yayınına katıldı ve süreçle ilgili çok önemli bilgiler verdi. Çelik örgütün silah bırakma şartını tatminkar şekilde yerine getirmediğini ifade etti.
3: Silah bırakmak kesintisiz bir şekilde devam etmiş olsaydı.
4: Evet.
3: Bugün belki de tatminkarlıktan kastımız o yani. Bugün belki 100 tane soru varsa gündemde olan, bunların 90'ı gündemde olmayacaktı.
0: Silah bırakmanın tatminkar bir şekilde devam etmediğini söyledi. Yasal düzenlemenin silah bırakma şartına bağlı olarak yapılacağına işaret etti.
3: Şimdi bir taslak olarak tartışılacak. Evet. Daha sonra çerçeveye dönüştüğünde bunun hayata geçmesi terör örgütünün fesinin fiili anlamı haline gelen silah bırakma şartıyla birlikte hayata geçecek. Bunun mantığı zaten budur. Yani nedir o? Bu çerçeve silah bırakma şartına bağlı olarak hayata geçecek bir çerçevedir. Gelinen noktada yeni bir aşamadayız. Yeni aşamada şu. Terör örgütünün silahları tamamen bırakması için bir yasal çerçevenin oluşması gerekiyor. Bu yasal çerçevenin de silah bırakma şartına bağlı olarak bu konuya özgü ve belli bir zaman dilimini kapsayan çerçevede oluşmasıyla ilgili olarak bir değerlendirmemiz var.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtladı. Yasal düzenleme çalışmaları hakkında bilgi verdi.
3: Taslak tartışılacak, bir yasal çerçeve ortaya çıkacak. Konunun takip edilmesiyle beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir edeceği, bu bir özel mekanizma mı olur, Milli Güvenlik Kurulu mu olur veya iki ayrı mekanizma mı olur? Biri tespit edecek ve teyit edecek silahların bırakıldığı.
4: Yani ikna oldum diyecek.
3: Tabii o zaman bu yasal çerçeve ikna olunduktan sonra, devlet kurumları ikna olunduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, Cumhurbaşkanı kararıyla o yasanın gerekleri hayata geçmiş olacak.
0: Çelik mutlak mutlak kararı sonrası CHP'deki gelişmeleri de değerlendirdi.
3: Herkes kendi kusurunu bizim üzerimizden temize çekmeye çalışıyor. Biz buna müsaade etmeyiz. Bütün bu sürecin iddia edeni, suçlayanları Cumhuriyet Halk Partisi partili, suçlananlar Cumhuriyet Halk Partili. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi gündemi. Bunu yapanlar Cumhuriyet Halk Partililer. Yani biz bu gündemin hiçbir tarafında yokuz.
2: Evet, sürece ilişkin Sayın Ömer Çelik'in Habertürk ekranlarında yaptığı açıklamalar böyleydi. Bunları bir kenara not ettik. Şimdi DEM Parti eş genel başkanına bakacağız. Tülay Hatimoğlu, o da terörsüz Türkiye sürecine değindi ve çerçeve yasa meclis kapanmadan gelmeli çağrısına bulundu. Aynı zamanda ABD-İran mutabakatını da değerlendirdi Hatimoğlu'ları ve Orta Doğu'da silahlar susmalı dedi.
5: Çerçeve yasa meclisin bu yasama dönemi kapanmadan gelmeli. Bu toplum umutlanmıştır barış olacak diye. Bunu zamana yayarak bu umutları hiç kimse sönümlendirmeye kalkmasın, kalkmamalı.
6: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yasal adım çağrısını yineledi. Temmuz ayına işaret etti.
5: Çerçeve yasanın acilen zaman kaybetmeksizin çıkması lazım. Ve bakın AKP sözcüsü bugün itibariyle yeni bir aşamadayız dedi. Yasal çerçeve aşamasına gelindi dedi. Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş hafta sonu yaptığı açıklamada çerçeve yasayı en kısa sürede

0: meclis gündemine taşıyacaklarını belirtti. Bu sözü önemsiyoruz. Beklentimiz açıktır ve nettir. Bu süre zaten Temmuz ayını geçmemelidir.
1: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı da vardı.
0: Bakın bu karanlık tabloda İran-ABD arasındaki anlaşma görüşmelerini biz DEM Parti olarak elbette memnuniyetle karşılıyoruz. Diyaloğun savaşa tercih edildiği her adım çok kıymetli, çok değerli. Temennimiz şu ki bu anlaşma tamamına ersin. İsrail Lübnan'ı bombalamaya devam ediyor. Filistin işgali hala devam ediyor ve hala Filistinli çocuklar katlediliyor. Orta Doğu'da silahlar susmalı ve barış konuşmalı. Bölgenin barışı tesis edilmeli.
2: Peki Orta Doğu'da durum ne, ona bakalım. ABD ile İran arasındaki teknik görüşmelerin ilk turu artık tamamlandı. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise Trump'ın tehditleri nedeniyle müzakere masasından nasıl ayrıldıklarını anlattı. O kritik süreci paylaştı ki görüşmeler devam ederken Beyaz Saray'da konuşan Amerikan Başkanı Trump da İran anlaşmaya uygun davranmazsa gerekeni yaparım dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki heyetler arası görüşmelerin ardından teknik görüşmeler de sona erdi. Tahran, Hürmüz Boğazı'nı İran yönetecek derken Trump İran'ı bir kez daha tehdit etti. İsviçre'nin Bergenstock kentinde yapılan görüşmelere damga vuran gerginliği İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf anlattı.
3: Müzakerelerin ortasında Trump'ın tehditkar açıklamalar yaptığını öğrendim. Bense, biz asla tehdit veya baskı altında müzakere etmeyiz dedim. Sonra müzakereleri sonlandırdık, toplantıdan ayrıldık ve geri dönmedik.
1: Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın yönetimiyle ilgili uluslararası düzenlemelere uyulacağını söyledi. Ancak Hürmüz Boğazı'nı İran yönetecekleri.
4: Hürmüz Boğazı'nda sorunlar yaşanabilir. Bu nedenle iletişim hattı oluşturma konusunda anlaştık. Böylece herhangi bir sorun yaşanması halinde bunları daha hızlı çözebiliriz. Ablukayı askeri olarak kaldırmak isteseydik ağır mali kayıplar yaşardık. Müzakere yoluyla bir gecede kaldırdık.
1: Teknik görüşmelerde İran heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi ise 4 çalışma grubu kurulmasına karar verildiğini açıkladı. Dondurulmuş 12 milyar dolarlık fon serbest bırakılacak dedi. Bir sonraki aşamanın Kalibaf, Arakçı ve Vensile içeren yüksek düzeyli komitenin gözetiminde gerçekleşeceğini söyledi. Görüşmeler sürerken Beyaz Saray'da konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise İran anlaşmaya uygun davranmazsa gerekeni yaparım dedi.
5: We have two things. We have an open strait and we have a country that will never have a nuclear weapon. Will never. If Iran doesn't live up to their agreement or if they're not behaving, I will do what I have to do.
1: Trump, İran'ın kendilerine saygı duyduğu sürece sorun yaşamayacaklarını belirtti. Trump sosyal medya hesabından da İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasına ilişkin değerlendirme yaptı. Serbest bırakılacak paranın Amerika Birleşik Devletleri kontrolündeki bir hesaba aktarılacağını öne süren Trump, bu para Amerika Birleşik Devletleri'nden gıda ve tıbbi malzeme satın alınması için kullanılacak dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise anlaşma metninin dışında yapılan açıklamalar müzakerelerin ilerlemesine yardımcı olmuyor ifadesini kullandı.
2: Evet, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki bu 60 günlük teknik görüşmelerin daha ilk günlerindeyiz ama savaş sürecinde olduğu gibi taraflardan çelişkili açıklamalar geliyor. Tahran ve Washington özellikle nükleer denetimi açılması konusunda İran'ın farklı düşünüyor gibi şu an. Amerikan Başkanı Trump İran'ın kapsamlı bir denetimi kabul edeceğini söyledi ama İran tarafına dönüp baktığımızda Tahran bu konunun henüz müzakere edilmediğini söylüyor.
6: ABD-İran hattında nükleer denetim konusunda anlaşmazlık sürüyor. ABD Başkanı Trump, İran'ın denetimlere izin vereceğini savunurken İran açıklamayı yalanlıyor. Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada, herkes İran'ın gelecekte uzun bir süre boyunca nükleer dürüstlük sağlamak amacıyla kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğinin farkında dedi. Trump'ın açıklaması Başkan Yardımcısı Vance'in Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile denetim görüşmelerinin bu hafta başlayabileceğini söylemesinin ardından geldi. ABD

0: ABD Başkanı ayrıca İran sonsuza dek en üst düzey nükleer denetimlere tamamen ve eksiksiz olarak razı oldu. Bunu kabul etmeseydi daha fazla müzakere olmazdı ifadelerini kullandı. İran ise denetimlere mesafeli yaklaştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu denetimleri için bir planlama yapılmadığını açıkladı.
1: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü ile ne bir görüşme yaptık, ne de ABD saldırılarında hasar gören İran'ın nükleer tesislerinin ajans tarafından denetlenmesi için herhangi bir planımız var. Temelde bu konuda herhangi bir prosedür bulunmamaktadır.
0: İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Bahreyn'e de müzakerelerde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetimleri konusunun ele alınmadığını söyledi. Bu konunun müzakerelerin sonraki adımlarında ele alınacağını ifade etti. Bahreyn'i, nükleer konusunun ele alınması için mutabakat zaptındaki 5 bölümün uygulanması gerektiğini de dile getirdi. Öte yandan Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şerif'le basın toplantısında İran'ın balistik füzelerini gündeme getirdi. Hem Pezeşkiyan hem Şerif, İslamabad mutabakatında balistik füzelerin yer almadığını söyledi. İran Cumhurbaşkanı, savunma yeteneğimizi kimseyle müzakere etmeyiz açıklamasını yaptı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu 10 Haziran'da aldığı bir kararla İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını kuruma bildirmesini ve denetimi açmasını istemişti.
2: Evet, Lübnan'da bir ateşkes var ama uygulayan yok İsrail. Bu ateşkese rağmen dün yeniden Lübnan'ı hedef aldı, bir saldırı düzenledi ki o saldırıda 2 can kaybı var. Lübnan resmi ajansına göre İsrail askerleri Nebatiye'ye bağlı Deir Mahallesi'nde yol açma çalışması sırasında iş makinesinin yakınında bulunan kişilere ateş açtı. 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Güneydeki Hadassa beldesinde de Lübnan ordusunun eşlik ettiği bir cenaze defin işlemi sırasında mezarlığa giden kişilere ateş açıldı. Hizbullah'tan yapılan açıklamada saldırılarla ateşkesin ihlal edildiği belirtildi. İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana yaptığı saldırılarda 4000'den fazla Lübnanlı yaşamını yitirdi. ABD-İran mutabakatının Lübnan'daki saldırıları durdurması ihtimali bile İsrail'de büyük bir tepkiyle karşılanıyor. Tel Aviv ile Washington arasında gerilim gitgide tırmanırken İsrail Başbakanı Netanyahu da silahlanmada Amerika'ya bağımlılıktan kurtulmalıyız dedi.
0: ABD-İran mutabakatı Tel Aviv-Washington hattında gerginlik çıkardı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ülkesini ABD'ye bağımlılıktan kurtarmaya yönelik mesajlar verdi. Netanyahu yedek subaylarla bir araya geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin açıklamasına göre burada yaptığı konuşmada İran saldırılarına değindi. Henüz her şeyin bitmediğini, şu anda büyük bir güç oluşturduklarını ileri sürdü. Netanyahu silahlanma konusunda ABD'ye bağımlılıktan kurtulmaları gerektiğini savundu. Gelecekte nerede olacaklarının da silahlanmada bağımsızlıktan geçtiğini iddia etti. ABD-İran mutabakatının ilk maddesi Lübnan'da saldırıların durmasını taahhüt ediyor. İsrail yetkililer bu maddeye tepkiyle yaklaşırken Lübnan'da işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini açıklıyor.
2: Sırada itiraflar var. Almanya Savunma Bakanı'ndan ülkesinin savunma alanında yaklaşık 6 yıl kaybettiğini söyledi. Rusya'nın Kırım işgal ettiği dönemi işaret etti bakan ve her şey yoluna girer ve biz de kendi yolumuza devam ederiz diye düşünüyorduk dedi.
3: Almanya'nın Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya'nın Kırım'ı işgal ettiği dönemi işaret etti. Ülkesinin o dönemde savunma alanında harekete geçmeyerek 6 yıl kaybettiğini belirtti.
4: Kırım işgal edildiğinde ne de olsa geçer, yarından sonra her şey yoluna girer ve biz de kendi yolumuza devam ederiz diye düşünüyorduk. Biz de bir bakıma alarmı duyduk ama erteleme tuşuna basıp tekrar yatağa döndük. Bu hem sivil askeri savunma hem toplumun dayanışması açısından kaybettiğimiz 6 yıldır.
3: Savunma yeteneğinin tüm toplumu ilgilendiren bir görev olduğunu belirten Alman Bakan, bir ülke idaresi, ekonomisi ve halkı dirençli olduğunda savunma yeteneğine sahip olur dedi. Pistorius, Almanya ve Fransa arasındaki savunma projesi olan FCAS'in iptaline de değindi. Sorunun siyasi iradeden değil, uçak ve sistemleri üretecek şirketler arasındaki ciddi uyuşmazlıklardan kaynaklandığı.

0: Ne söyledi? Alman hükümeti geçtiğimiz günlerde Fransız-Alman ortaklığı tank üreticisi KNDS'in %40'lık hissesini devralacağını duyurmuştu. Hükümet, savunma sanayisindeki nüfuzunu ve dengeleri korumak amacıyla aylardır bu hisseleri devralmak için diplomatik ve finansal girişimlerde bulunuyordu.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği 2. Efrem Kerim ve beraberindekileri kabul etti. Beştepe'deki kabul basına kapalı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul öncesinde Kerim'le Arapça kısa bir sohbet yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da kabulde yer aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise Filistin İçişleri Bakanı Edrih ile görüştü. Bakan Çiftçi, Türkiye'nin Filistin meselesine yüksek bir hassasiyetle yaklaştığını ve bu konuda desteğini sürdüreceğini ifade etti.
2: Gazze'de yaşanan drama dikkat çekti. Bu tablo vicdan sahibi herkes için derin bir yara dedi.
3: Gazze'de ve işgal altında Filistin topraklarında yaşananlar çağımızın en büyük insani trajedilerinden biri olarak hafızalara kazınmıştır. Kadınların, masum çocukların ve sivillerin hedef alındığı, temel insani ihtiyaçlara erişimin engellendiği bu tablo vicdan sahibi herkes için derin bir yara olmaya devam etmektedir.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Filistin İçişleri Bakanı Ziyad Haberrih ile bir araya geldi. Görüşmede Gazze'de yaşanan insani kriz ve Türkiye-Filistin ilişkileri ele alındı. Çiftçi, Gazze'deki trajedinin bir an önce sonlandırılması gerektiğini söyledi.
3: Türkiye'nin bu konudaki tutumu son derece açık ve nettir. Önceliğimiz Filistin meselesinin adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması, Gazze'deki trajedinin bir an evvel sonlandırılması, soykırım faillerinin uluslararası adalete hesap vermesi, iki devletli çözüm vizyonunun geliştirilmesi ve insani yardımların kesintisiz olarak Gazze'ye ulaştırılmasıdır.
2: Bakan Çiftçi, insani yardımlara dair verileri de paylaştı.
3: 14 uçak ve 21 gemi ile Mısır'ın Ariş Limanı'na ulaştırdığımız insani yardım malzemelerinin Gazze'ye sevki devam etmektedir. 7 Ekim 2023'ten bugüne kadar hava köprüsü, gemi seferleri, yerelden temin edilen yardımlar ve Birleşmiş Milletler İşbirliği ile ulaştırılan insani yardım malzemelerinin toplamı yaklaşık 110 bin tona ulaşmıştır.
1: Bir kaza haberiyle devam edelim gece raporuna. Ankara'dan otomobilin kamyona çarpması sonucu kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Tüm olan biten de güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
0: Otomobil kamyona çarptı. 4 kişi hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Ankara'nın Polatlı ilçesi İstiklal Mahallesi Borsa yolunda meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen nedenle önündeki kamyona çarptı. Kaza anı bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 4 kişiden 3'ü olay yerinde, bir kişi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cenazeler yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
1: Scooter kazaları da çok tehlikeli. Ankara'da scooter'a binen 11 yaşındaki bir çocuk araç çarpması sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Kahramankazan ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Scooter'a binen AA'ya hafif ticari araç çarptı. Olaya tanık olan vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından çocuk ivedilikle hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor. 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında savcı mütalasını verdi. Yıkımdan sorumlu tutulan binanın girişindeki pastane sahipleriyle iç mimar ve 7 belediye personeli hakkında cezalar belli oldu. Tüm detaylar gazeteci Sırrı Berk Arslan'ın haberinde.

0: izleyelim.
1: Depremde yıkıldı, 35 kişiye mezar oldu. Ezgi Apartmanı davasında sanıklar hakkında istenen ceza belli oldu.
2: Bugün 20 Mart 2023 Ezgi Apartmanı.
1: Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depreminde yıkılan binalardan biri de 35 kişinin hayatını kaybettiği 10 katlı Ezgi Apartmanı'ydı. Giriş kattaki pastanede tadilat sırasında kolon ve perde duvarın kesildiği, projeye aykırı çekme kat ilavesi yapıldığı belirlendi. Pastane işletmecileri tadilatı yapan iç mimar, fenni mesul ve kolon

0: verdi. Mütalada pastane sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Peker'le iç mimar Ertan Danacı hakkında olası kastla kasten öldürme, olası kastla nitelikli kasten öldürme ve yaralama suçlarından 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Fenni mesul Mehmet Tekin'in bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan cezalandırılması istendi. 7 belediye personeli hakkında ise taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Kasten öldürme ve yaralama suçlarından 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Fenni mesul Mehmet Tekin'in bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan cezalandırılması istendi. 7 belediye personeli hakkında ise taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
1: Kırklareli'nde bungalovda tatil yapan 6 kişinin hayatını kaybettiği o sel faciasıyla ilgili dava yeniden görülecek. Yargıtay 4 sanığa verilen cezaları bozdu. Selde hayatını kaybedenlerin yakınları yerel mahkemede yargılama sürerken reddi hakim talebinde bulunmuş, karar reddedilmişti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nde mahkemenin bu kararına atıfta bulundu. Yerel mahkemenin talebi reddederken hukuka aykırı davrandığı belirtildi ve 4 sanık hakkında verilen hapis cezaları bozuldu. Dava dosyası da Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İğneada'da 2023 yılında yaşanan sel felaketinde bungalovlarda tatil yapan 6 kişi hayatını kaybetmişti. Geçen yıl görülen karar duruşmasında işletmenin sahibine 18 yıl ceza verilmiş. Bir sanık beraat ederken 2 sanık da 7,5 yıl hapse mahkum edilmişti. ...17 yıl önceydi Arif Uğurlu ve Ceylan Aktepe sırra kadem bastı. Faili meçhul dosyalar açılmasa onlara ne olduğunu, akıbetlerini kimse belki de bilemeyecekti. Ekiplerin yoğun, titiz çalışması olayın bir töre cinayeti olduğunu ortaya çıkardı.
2: ...17 yıl sonra raftan indirilen dosyada sır perdesi aralandı. Kayıp kadın ve adamın töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Arif Uğurlu ve Ceylan Aktepe Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşıyordu. 2009'da ikisi de ortadan kayboldu. Çiftin öldürüldüğüne dair iddialar olsa da delil yetersizliği nedeniyle 2018'de kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
3: Dosya Arif Uğurlu'nun babasının oğlum öldürüldü şeklindeki beyanı üzerine yeniden açıldı. İkilinin kaybolduktan sonra hiçbir kamu kurumuna başvurmadığı, banka hesaplarında hareket olmadığı, cep telefonunda kullanmadığı ve yakınlarıyla da iletişime geçmediği belirlendi.
2: 17 yıl sonra jandarma komutanlığının farklı birimleri ve jandarma suç araştırma timinden özel çalışma grubu oluşturuldu.
3: Uzman ekip titiz bir çalışma yaptı. İki gizli tanık da ifade verdi. Buna göre Ceylan ve Arif birlikte kaçmıştı. Ceylan'ın dini nikahlı eşi ve yakınlarından oluşan aşiret üyeleri Arif ve Ceylan'ı yakalamışlardı. Arif dövülerek, Ceylan ise başından silahla vurularak öldürülmüştü.
2: Cesetlerin bir mağaraya bırakıldığı öne sürüldü. 3 mağarada yapılan incelemede bulunan kemikler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
3: Soruşturmada şüphelilerin telefonları da dinlenmişti. Dosyaya giren TAPE kayıtlarına göre ölüm olayını doğrulayan ifadeler de vardı. Cinayetin bir kişinin üzerine yıkılması da planlanmıştı.
2: 4 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 10 şüpheliden Ceylan Aktepe'nin kayınpederi Ömer Aktepe, Töresa 2 ile öldürme suçlamasıyla tutuklandı. 9 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
1: Efendim, rahim ağzı kanseri pek çok kadın için çok ciddi bir tehdit. Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri de bu kanseri yenebilecek bir ilaç için çalışıyor. O çalışma önemli sonuçlar da verdi. Peki rahim ağzı kanserine yakalananlara umut olma şansı var mı? Bunun yanıtına şimdi Öznur Kars'la Çetiner'in haberinde bakacağız. İzleyelim.
4: Enzim var. Hatta yanlış hatırlıyor da olabilir ama telomeraz diye geçer. Şimdi boyunu kısalım.
5: Geleneksel tedavi yöntemlerinde kanserli hücreler yok ediliyor ama yan etkilerinden insanlar hayatlarını kaybedebiliyor. Sizin... Bu ilaç rahim ağzı kanserini tedavi eden bir ilaç. Uluslararası bir patent aldık.
2: Bilim dünyası dünyada kadınları tehdit eden rahim ağzı kanserini ilk 1951'de Amerikalı tütün işçisi Henrietta Lacks'in ölümüyle tanıdı. Amerikalı kadının kanserli hücreleri o tarihten sonra araştırmalarda kullanılmıştı.

0: katlanılsın diye de çoğaltılıp ölümsüzleştirildi. İşte 75 yıl önce kansere yenik düşen o kadının ölümsüz hücrelerinin üzerinde şimdi Türkiye'de bir kanser araştırması yapıldı ve ilaç adayı geliştirildi.
1: Çoğalan bir hücreyi bu hücreler katı bir toz olarak elde ettik. Saf madde olarak yeşil renkli. Her ikisi bir araya getirilir ve o kanserli hücreyi yok ediyor mu diye incelenir. Arkamda görmüş olduğunuz laboratuvar koşullarında yapıldı.
0: Rahim kanserine umut olabilecek ilaç adayı önce hayvanlar sonra da hastalar üzerinde denenecek. Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenlerinin üzerinde çalıştığı ilaçta ilk sonuçlar yüz güldürücü.
1: Kanserli hücreyi bizim maddemiz yeni sentezlenmiş olan bu indium pisi yok etti.
2: Tamamen.
1: Üretime geçip ilaç etken maddesi olarak araştırılmasını başlamak istiyorum. Bizim maddemiz şu anda çok saf bir madde. Benim tercihim enjeksiyon şeklinde damara karışması şeklinde olacak.
2: İlaç eğer üretilip piyasaya gelirse kanser ilaçlarının mide bulantısı yan etkisini bile azaltmaya aday.
1: Mide bulantısı, kusma, kalp krizleri gibi yan etkiler hemen hemen yok. Yani bu ilaçla tedavi olacak ve hemen dışarı çıkabilecek ve hücreler yok olmuş olacak. Kanserli hastalarımıza ilaç olmasını temenni ediyorum.
2: Evet. Ama bizim maddemiz daha doğrusu...
3: Orman yangınlarıyla tahrip olan alanların yeniden yeşillendirilmesi ve doğaya kazandırılması şart. İşte o çalışmalara hayatını adayan, gönüllü destek veren bir isim var. Adı ne mi? Deniz Seçer. O bir doğa sever. Ağaç Adam projesiyle de doğaya, tabiata nefes oluyor. Deniz Seçer hikayesini Dilara Civeleke ve Mertcan Öztürk'e anlattı. Bize de izlemesi düştü.
4: Türkiye'nin birçok dağında ağacım vardır. Her köyde, köy kahvesinde beni köyün delisi diye ilan ederler. Manisa, Akhisar, Soma, İzmir, Muğla, Milas.
0: Orman yangınlarına ve doğaya verilen zarara kayıtsız kalamadı. İstanbul'daki hayatını bırakıp kendini doğaya adadı.
4: İlk başlarda bir hobi olarak başladı diyebilirim. Fakat sonraki yıllarda o hobi bir aşka dönüştü tamamen. Ve kendimi bildim bileli 12-13 senedir sürekli ağaç dikerim. Herhalde Türkiye'de çıkmadığım dağ tepe kalmamıştır.
0: Deniz Seçer sosyal medyadaki adıyla Ağaç Adam. Doğa tutkusu zamanla onu doğanın yaralarını saran bir gönüllüye dönüştürdü. Başlattığı Ağaç Adam projesiyle yurdun dört bir yanını yeşillendirip fidanlara hayat veriyor.
4: Doğa severler gelip ağaçadam.com üzerinden zeytin ağacı sahipleniyorlar. Dilerlerse kendi atlarına, dilerlerse sevdikleri atlarına. Biz de bu ağaçları ihtiyaç sahibi çiftçilerin arazisine dikiyoruz.
5: Ağaç Adam'ın hikayesi 13 yıl önce başladı. Deniz Seçer yaptığı kampanya ile birlikte 35 bin zeytin fidanını toprakla buluşturmak için hazırlanıyor.
4: Dağda, çamurda, karda, yağmurda ağaç dikiyorsunuz. Dünyanın en keyifli aktivitelerinden birisi. Şu ana kadar belki 30-40 farklı köye gittim. Her köyde, köy kahvesinde beni köyün delisi diye ilan ederler. Ya bu deli yine geldi ve zeytin ağacı dikecek.
0: Ağaç Adam projesiyle fidan sahiplenenler takibini de yapabiliyor.
4: Bir ağaç sahipleniyorsunuz ve o ağacın nerede yaşadığını, nerede hayat bulduğunu, nefes olduğunu biliyorsunuz. Yaklaşık 35 bin adet fidan sahiplenildi. Bunun yarısından çoğu toprağa kavuştu bile.
0: Deniz Seçer'in Yeşil Vatan için yeni hedefleri de var.
4: Manisa, Akhisar, Soma, İzmir, Muğla, Milas, Yatağan'a kadar tüm bölgeye zeytin ağacı dikeceğiz. Hemen yarın dikiyoruz desek belki 150-160 bin tane fidan dikeceğimiz arazi var elimizde.
3: İstanbul merkezi 9 ilde akaryakıt sektöründe sahte fatura ve hayali ihracat operasyonu düzenlendi. 6 şirkete el konuldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasına göre akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yıllık 350-400 bin ton LPG ithali üzerinden sahte fatura ve hayali ihracatla vergi yükümlülüğünden kurtulmak istedi. Savcılık 9 ilde 6 şirkete el koydu. 10 şirkete kayyum atandı. 27 şüpheliye de adli işlem yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan yaptığı açıklamada devletimizin vergi güvenliğini, ekonomik düzenini ve kamu kaynaklarını hedef alan hiçbir organize yapıya müsamaha göstermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Kayseri'de bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatı gözlerini yumdu. Olay ilk başta bir kaza gibi adlandırıldı. Ölen ve sürücünün kimlikleriyle kaza anı görüntüleri

0: Bir de gerçeği ortaya çıkardı.
1: Yaya çarpıp kaçtı. Kaza gibi görünen olay cinayet çıktı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde gece saatlerinde 22 yaşındaki S.Ö. otomobille Serdar Coşkun'a çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan 43 yaşındaki Coşkun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis kaza yapan aracı bir binanın otoparkında buldu. Bir süre sonra sürücü ve otomobilde bulunan arkadaşı teslim oldu. Polisin yaptığı detaylı inceleme kaza gibi görünen olayın cinayet olduğunu ortaya çıkardı. İncelenen kamera görüntülerinde sürücünün Serdar Coşkun'a kasten çarpıp üzerinden geçtiği, ardından araçtan inip kontrol ettikten sonra kaçtığı belirlendi. Ölen Serdar Coşkun'un sürücünün ablasıyla 4 yıl önce boşanan eski eniştesiydi ve aralarında husumet vardı. Gözaltına alınan sürücü S.Ö. ve arkadaşı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
0: Muğla'da öfkeli bir kişi husumetli olduğu kişilerin iş yerini bastı. Elinde ekmek bıçağıyla geldi. Sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasında.
1: Elinde bıçakla iş yerini bastı. Korku dolu anlar yaşandı. Görüntüler Muğla'nın Bodrum ilçesinden. İddiaya göre B.Y. husumetli olduğu kişilerin iş yerine gitti. Elinde yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda ekmek bıçağı vardı. İş yerinde bulunanlar kendilerini savunmak için ellerine demir çubuklar aldı. Çıkan kavgada iş yerindeki iki kişi bıçaklı saldırgana vurarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Gözaltına alınan bıçaklı saldırgan ambulansla hastaneye götürüldü. 2.7 promil alkollü olduğu belirlenen şüpheli hakkında kasten yaralama, silahlı tehdit, hakaret ve mala zarar verme suçlamalarıyla işlem başlatıldı.
0: Yani gerçekten de atalarımız Malca'nın yongasıdır derken boşa konuşmamış. Gerçekten Şanlıurfa'da bu kanıtlandı. İçinde iki kişinin olduğu otomobil kazada alev aldı. Araçtan çıkmayı başaran iki kişi ve çevredekiler otomobilden çıkan o yüklü miktardaki parayı kurtarmaya çalıştı. Bakın nasıl.
2: Devrilen otomobil alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri, aracı, vatandaşlarsa yanan paraları söndürdü. Şeyhmuz A yanındaki Mahmut C ile Şanlıurfa'da otomobille ilerliyordu. Hidaye göre Ceylanpınar'a geldiklerinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Alev alan araçtaki iki kişi yaralıydı. Yoldan geçen kişiler hemen yardımlarına koştu. İkisi de yanan araçtan çıkarıldı. Araçta yüklü miktarda para vardı. Kurtarılan iki kişi ve çevredekiler o paraları söndürmek için uzun süre uğraştı. Orayı da soğutmak lazım. Alık bir yere. Yaralar hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Büyük kısmı yanan para ise jandarma ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Memlekette siber suçlarla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Son birkaç günde kritik operasyonlar vardı ki o operasyonlarda 193 şüpheli yakalandı. Operasyonlara dair ayrıntılar İçişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu. Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları ortak çalışma yürüttü. Yasa dışı bahis, çevrim içi, çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık suçlarını işleyen şüphelilere yönelik 20 ilde operasyon yapıldı. Yakalanan şüphelilerden 78'i de tutuklandı. 30'u hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Şimdi bugün gözler 12. yargı paketi için Adalet Komisyonu'na çevrildi. AK Parti'nin önergesiyle pakete İBAN düzenlemesinin eklenmesi bekleniyor ki düzenlemeyle İBAN kiralamanın müstakil suç olarak tanımlanması gündemde. Peki bu düzenleme kimleri kapsayacak ve mağdurun zararını karşılayanlara yönelik bir indirim yapılacak mı? Bu soruların yanıtlarına şimdi bakalım.
2: 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. AK Parti pakete İBAN düzenlemesini eklemek için çalışma yapıyor. İBAN kiralayanlara 3 yıla kadar hapis cezası.

0: cezası verilmesi gündemde. Mevcut kanuna göre dolandırıcılık suçunun cezası 1 yıldan 5 yıla kadar hapis. Bu suç bilişim sistemleri yoluyla işlenirse, yani nitelikli hale gelirse, ceza 3 yıldan 10 yıla kadar uygulanıyor. AK Parti'nin meclise sunduğu 12. yargı paketinde IBAN düzenlemesine yer verilmedi. Ancak çalışmalarını sürdüren AK Parti grubu düzenlemeyi yeniden gündemine aldı. AK Parti kaynakları IBAN kiralama olarak bilinen dolandırıcılık yönteminin Türk Ceza Kanunu'nda müstakil suç olarak tanımlanacağını belirtti. Hesabını başkasına kullandıran ya da IBAN'ını kullandıranlara yönelik 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi gündemde. İBAN kiralama suçu işleyen kişi dolandırıcılığa konu miktarı mağdura öderse cezanın yarı oranda düşürülmesi de planlanıyor. AK Parti kaynakları İBAN suçlarına ilişkin yargıda yaklaşık 400 bin dosya olduğunu belirtti. Kaynaklar nitelikli dolandırıcılık suçu dolayısıyla 34 bin kişinin cezaevinde olduğunu kaydetti. Peki düzenleme kimleri kapsayacak? AK Parti kaynakları düzenlemenin geriye dönük işlemeyeceğini belirtti. Yani düzenleme, kanun yasalaştığı andan itibaren suç işleyenleri kapsayacak. Meclis Adalet Komisyonu'nda 12. yargı paketi 24 Haziran Çarşamba günü saat 14.30'da görüşülmeye başlanacak. Komisyon toplanana kadar AK Parti, IBAN düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerini sürdürecek. Çalışmalar tamamlanırsa AK Parti komisyonda önerge vererek Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde değişiklik yapacak.
1: Komisyonunda katkı sunan bütün milletvekillerimize
0: komisyon aşamasına yetişmezse düzenlemenin genel kurul aşamasında 12. yargı paketine eklenmesi gündemde.
2: Gece raporunda son yapılan güncel anketlere bir bakmakta da fayda var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen konuştu ve son anket sonuçlarını anlattı. Birinci partiyiz dedi. %37-38 gibi görünüyoruz dedi ve AK Parti'de bir yükseliş olduğunu söyledi.
3: 2024'ün Aralık ayından beri AK Parti birinci partidir. Biz 37-38 gibi görünüyoruz. Son yaptığımız araştırmalarda, son haftalarda böyle gözüküyor. Yani 2024'ün Aralık ayından beri o düzden, platodan alırsak 2024'ün Ekim ayından beri aslında biz yükselişteyiz. Bu bizim için şaşırtıcı bir şey değil. Zaten biz 40'lar 50'ler almış bir partiyiz. Çok bir şaşırtıcı bir şey değil bize. Zaten öyleyiz. Daha da iyi olması için uğraşıyoruz. Bizi takip eden parti, ikinci parti ise 26-27 dolaylarında. Bir sonraki parti 19 ile 10 arasında genelde geziniyor.
2: Türkiye ile Ermenistan arasındaki tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyonu için çalışmalar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu bunun için ilk toplantının gerçekleştirildiğini söyledi. Brüksel'de bazı görüşmelere imza atan Uraloğlu, Avrupa Birliği ülkelerinin daha güçlü işbirliği yapma azminde olduğunu vurguladı.
4: Kars Ani'de tarihi İpek yolu üzerinde bulunan tarihi köprünün restorasyonu noktasında bir anlaşma imzalanmıştı. Onunla ilgili ilk görüşmeler yapıldı. İkinci görüşme yapılarak hemen ihale aşamasına geçelim istiyoruz. Gerçekten bir anlamda iki ülkenin tarihi bağlantısını da ortaya koyacak olan bir projeden bu vesileyle bahsetmiş oluyoruz.
0: Türkiye ile Ermenistan arasındaki tarihi Ani Köprüsü iki ülkenin ortak projesiyle restore ediliyor. İmzaların atılmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yeni bir açıklama geldi. Uraloğlu, İpek yolu üzerinde bulunan tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyonu için ilk görüşmenin yapıldığını, ihale aşamasına geçileceğini söyledi. Bakan Uraloğlu, Brüksel'de düzenlenen Bağlantısallık Gündemi Platformu üst düzey açılış etkinliğine katıldı. Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı David Hudatyan'la görüştü. Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında geçmişte kullanılan karayolu ve demiryolu geçişlerinin yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
5: Orta koridorun geleceğini değerlendirirken,
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, alternatif ticaret yolları olarak öne çıkan orta koridorla ilgili de görüşmeler yaptı. Uraloğlu, Avrupa Birliği ülkelerinde Türkiye ile daha güçlü işbirliği yapma azmini ve iradesini görüyoruz dedi.

0: Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek Kuzey Demiryolu geçişi projesinde Dünya Bankası liderliğinde Avrupa fonlarının destek vereceğini kaydetti.
1: Siyasi istikrarsızlığın sürdüğü İngiltere'ye gideceğiz. Niye böyle söylüyorum? Son 10 yılda 7. başbakanını seçmeye hazırlanıyor İngilizler. Starmer'ın istifa edeceğini açıklamasının ardından koltuğun en güçlü adayı da zaten Andy Burnham. Daha önce iki kez İşçi Partisi liderliği yarışını kaybetmişti 56 yaşındaki siyasetçi. Bu kez hem parti lideri olma hem de başbakanlığa bir hayli yakın.
2: I swear by Almighty God that I will be faithful.
3: Starmer'ın istifasını açıklamasının ardından İngiltere yeni başbakanını arıyor. Daha önce iki kez İşçi Partisi liderliği yarışını kaybeden Andy Burnham, bu kez başbakanlık koltuğuna en yakın isim olarak görülüyor. 1970'te Liverpool'da doğan Burnham, İşçi Partisi'ne katılmaya karar verdiğinde henüz 14 yaşındaydı. Cambridge Üniversitesi İngilizce bölümünden mezun oldu. Yazdığı kitapta üniversite yıllarından bahsederken kendini oraya ait hissedemediğini anlattı. Mezun olduktan sonra çeşitli dergilerde çalıştı. Burnham'ın siyasete girişi 1990'lı yılların sonunda başladı. Önce bir milletvekili için araştırmacı olarak çalışmaya başladı. Daha sonra ise hızla yükselerek Kültür Bakanı Chris Smith'in özel danışmanı oldu. 2001'de Manchester bölgesinden milletvekili seçilerek avam kamerasına adım attı. Burnham, Tony Blair'ın başbakanlığı döneminde alt düzey bakan yardımcılığı yaptı. Gordon Brown'un döneminde ise sırasıyla Hazine Başsekreterliği, Kültür Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yaptı. Burnham, 2010'da İşçi Partisi liderliği için aday oldu. Dördüncü olarak elendiği yarışa 2015'te yeniden katıldı. Ancak bu kez de Jeremy Corbyn'e kaybetti. 2017'de ise milletvekilliğinden ayrılarak Manchester Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Seçimi %63 oy alarak kazandı. 2021'deki seçimi de kazanarak bu görevini sürdürdü. Daha önce ortanın sağında bir siyasi görüş belirleyen Andy Burnham, son yıllarda daha sol görüşlü politikalar benimsedi. Manchester'da otobüs hizmetlerini yeniden kamu kontrolüne aldı. Burnham, su ve enerji sektörlerinin de yeniden kamulaştırılmasını savunuyor. Covid salgınında muhafazakar parti hükümetini İngiltere'nin kuzeyine küçümseyici davranmakla suçlayınca popülerliği daha da yükseldi. Burnham bundan sonra kuzeyin kralı olarak anılmaya başladı. Brexit reformunda Avrupa Birliği'nde kalma yanlısı tavır alan siyasetçinin başbakan olduğu takdirde bu konuda girişimde bulunup bulunmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.
1: Litvanya Başbakanı görevinden istifa etti. Bakalım ayrıntılara. Avrupa ülkelerinden istifa haberleri peş peşe geliyor. Litvanya'da başbakanın görevi bıraktığı belirtildi. İstifa kararı Litvanya Meclisi'nde gerçekleşen oturumda bakanların oy birliğiyle kabul edildi. Ruje'nin istifa etmesinin ardından Litvanya yasaları uyarınca yeni hükümetin kurulmasına yönelik sürecin de resmen başlayacağı kaydediliyor. ...2008 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aşk hayatına dair çok ses getiren o haberi yayınlayan bir gazeteci vardı. Letonya'da hayatını kaybettim. 11 yıldır Riga'da yaşayan Rus gazetecinin ölüm nedeni zehirli mantar tüketimi olarak kayda geçti. Yakınları ise ölüm şüpheli diyor.
0: Putin'in aşk hayatını haberleştirdi. Önce ülkesinden kaçtı, 11 yıl sonra ise Letonya'da şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Putin'in olimpiyat şampiyonu Alina Kabayeva ile sevgili olduğu iddiasını haberleştiren gazeteci Grigory Neuroshev, 11 yıldır siyasi sığınmacı olarak yaşadığı Letonya'da hayatını kaybetti. Yunan basınında yer alan habere göre 69 yaşındaki gazeteci zehirli mantar tüketimi sonrasında yaşamını yitirdi. Yakın çevresi deneyimli gazetecinin Riga'daki sürgün günlerinde Kremlin kaynaklı bir suikast korkusu nedeniyle son derece huzursuz ve gergin olduğunu aktardı. Son anlarına tanıklık eden bir dostu da Neuroshev'in herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını vurgulayarak Putin'in sevgilisini dünyaya duyuran ilk isimdi. Kremlin bunu asla affetmedi dedi. Neuroshev 2008'de Putin'in aşk hayatıyla ilgili haberlerin yayımlandığı gazetenin başındaydı. Onun genel yayın yönetmeni olduğu Moskovski Korrespondent gazetesinin sahibi ise eski bir

0: KGB ajanı da olan iş adamı Alexander Lebedev'di. Haber çıktıktan sonra Rus güvenlik servisleri tarafından sorgulanan Neuroshev, can güvenliğinin olmadığı gerekçesiyle yurt dışına kaçmış, Lebedev ise gazetesini kapatmıştı.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninde yine spot ışıklarını üstüne çekti. Enerji Bakanı Bright Einstein hakkında bir konuşma yapıyordu. O konuşmayı yarıda kesti. Bakanın tarihleri karıştırması üzerine de kimsenin umurunda değildi zaten dedi.
2: Bakanın sözünü kesti. Kimsenin umurunda değil dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Enerji Bakanı Wright'ın konuşmasını böldüğü anlar gülüşmelere neden oldu. Trump Oval Ofis'te kuantum teknolojilerini hızlandıracak iki yeni kararnameye imza attı. Ancak Trump'la Enerji Bakanı arasında geçen diyalog kararnameleri gölgede bıraktı. İmza töreninin ardından yaptığı konuşmaya Einstein hakkında bir anekdotla başlayan Enerji Bakanı Chris Wright, tarihleri hatırlamakta zorlandı. Bakanın birkaç kez duraklaması üzerine Trump araya girdi.
3: 121 years ago, Albert Einstein published a paper.
4: Nobody on the cares.
3: Good point.
4: I never go back. I just, and usually they won't catch you.
2: Diyaloğun ardından Bakan Wright sözü Trump'ın amcası John Trump'a getirdi ve onun MIT Radyasyon Laboratuvarı'nda radar teknolojilerinin geliştirilmesinde öncü isimlerden biri olduğunu söyledi. Geçmişte amcası John Trump'tan sıkça bahseden Trump, geçen yıl yaptığı bir açıklamada Una Bomber olarak tanınan Ted Kaczynski'nin de MIT'de John Trump'ın öğrencisi olduğunu iddia etmişti.
1: Dünya Kupası'nda şu dakikalarda oynanan ve bitmek üzere olan bir karşılaşma. İngiltere ve Gana arasında oynanan maç. Maç öncesinde çok sıra dışı bir iddia gündeme gelmişti. Gana'da şaman olarak tanınan Nana Waku Bonsam, İngiltere kaptanı Harry Kane'e karşı ruhani güçlerini kullanacağını ileri sürmüştü ki maçın skoruna bakılırsa da o güçlerini kullanmış ve başarılı da olmuş gibi duruyor. Zira Gana puan almak üzere.
2: Harry Kane'e büyü mü yapıldı? Gana'da şaman olarak tanınan Nana Waku Bonsam bunu ülkesi Gana'ya fayda sağlamak için yaptığını savundu. Gana'da şaman olarak bilinen Nana Waku Bonsam'ın 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'nin yıldızı Harry Kane'e hedef aldığını öne sürdü. Bonsam, İngiltere'nin Panama ile oynadığı maç sırasında tribünde kameralara böyle yansımıştı. Ganalı şaman açıklamasında Kane'i hedef aldığını ve bunu ülkesi Gana'ya fayda sağlamak için yaptığını savundu. Bonsam, Kane'e ciddi bir zarar vermek istemediğini belirterek, "Ciddi bir sakatlık istemiyorum, sadece ülkeme karşı oynamasını önleyecek kadar olacak," dedi. Nana Waku Bonsam 2014 Dünya Kupası'nda da benzer bir iddia ile gündeme gelmişti. O dönem diş sakatlığıyla mücadele eden Cristiano Ronaldo'yu hedef aldığını ileri süren Bonsam, Portekizli futbolcunun Gana karşısında etkili olmasını engellemeye çalıştığını söylemişti. Ancak Ronaldo o maçta forma giymiş ve Gana'ya karşı galibiyeti getiren golü atmıştı. Bonsam'ın Harry Kane'e yönelik son açıklamaları da Dünya Kupası'nın saha dışındaki en sıra dışı hikayelerinden biri olarak gündeme geldi.
1: Aldığım istihbarata göre Harry Kane o büyük yıldızla kısa bir süre önce gol kaçırmış. Peki bu notla birlikte noktalıyoruz gece raporunu. Evren Aydın ben huzurlarınızdan ayrıldım. Birazdan Nurdan Üsrey burada olacak. Güncel gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edecek. İyi geceler efendim.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne yağmurlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 33 derece.

Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 36, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Şanlıurfa parçalı bulutlu 38 derece.

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 23 Haziran'ı 24 Haziran'a bağladığımız gecede günden geceye yansıyan gelişmeleri saatlerimiz 1'e yaklaşırken sizlere aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısında yaklaşan NATO zirvesine ilişkin önemli mesajlar verdi. İttifakın caydırıcılığının artması gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, Avrupalı ülkelerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.
1: 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Bu noktada Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi transatlantik bağın gelip pekiştirilmesini önemli görüyoruz.
2: Transatlantik bağın önemine dikkat çekti, küresel ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.
1: Görüşmemizde Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve İran bağlantılı gelişmeleri de etraflıca değerlendirdik. Her iki alanda da barışa duyulan ihtiyaca dikkat çektik. Bu minvalde asla gölgede kalmaması gereken hususların başında Filistin ve Orta Doğu'da kalıcı barışa giden süreç geliyor.
3: Merhaba asker!
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile ortak basın toplantısında konuştu. Polonya ile ikili ilişkilerde belirlenen yeni hedeflere işaret etti.
1: 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize erişmemizin bunun ardından 15 milyar dolarlık hedef belirledik. Savunma sanayi de ikili işbirliğimizin öne çıkan gündem maddelerinden biri. Malumunuz bu alanda geçmişte gerek İHA'lar gerek diğer savunma projeleri olsun çok önemli ortaklıklara imza atmıştık. Bu vesileyle Polonya'nın Avrupa Birliği üyelik sürecimize verdiği destek için teşekkür ediyor. Bu desteğin artarak sürmesini diliyorum.
2: Polonya Cumhurbaşkanı da iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değindi.
4: Yaklaşan NATO zirvesine katılma şansım olacak. Zirvenin Ankara'da düzenlenmesi nedeniyle Türkiye'yi tebrik etmek istiyoruz. Her iki ülke NATO'nun kanatlarını savunmak mecburiyetinde ve bizim işbirliğimiz stratejik öneme sahip.
0: CHP sözcüsü Müslüm Sarı, MYK ve PM toplantılarının ardından gündeme dair açıklamalar yaptı. Özgür Özel ve kurmayları tarafından genel merkeze teslim edilen delege imzaları için değerlendirme sürüyor dedi. Olağan kurultaya dair alınan tarihi de açıkladı.
5: 1 Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz. İlçe kongreleri ve il kongreleriyle ilgili takvim ayrıntılarını da önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşmış olacağız.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağan kurultay takviminin başlayacağı tarihi duyurdu. Genel başkan seçiminin yapılacağı büyük kurultay tarihi ise yargı süreci kesinleştikten sonra belirlenecek.
5: Olağan kurultay takvimini başlatmayı bir politik öncelik olarak belirlemiştik. 6 kişilik bir komisyon oluşturmuştuk. Bir kurultay takvimi hazırlığı içindeler bu arkadaşlarımız. Geçtiğimiz hafta arkadaşlarımız demokratik haklarını kullanarak bize imzalarını getirmişlerdi. Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi halen devam ediyor.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK ve parti meclisi toplantıları yapıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, Antalya ve Kayseri il başkanlarının görevden alınmasına dair de konuştu.
5: Kayseri İl Örgütü'nün disiplin kuruluyla beraber FES'i ve il başkanının dolayısıyla FES'i disipline sevki de söz konusu. Antalya ilimizde sadece bir örgüt FES'i var. Orada bir disiplin uygulaması yok. Kayseri il başkanımızın tavrı sürecin başından beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiyerarşisine uygun olmayan iş ve eylemler.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Kılıçdaroğlu'nun eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıklamıştı. Demirtaş'a yakın kaynaklar ziyaretin olmayacağını ifade etti. CHP sözcüsü Müslim Sarı'ya da soruldu.
5: Henüz böyle bir ziyaret talebinde bulunacağız diye bir talep de bulunmuş değil ama önümüzdeki günlerde böyle bir planlamamız var.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha kurultay kararı alması için çağrı yaptı. Kemal Bey'e bu kararı almasını ve partiyi bu cenderenin içinde tutmamasını tavsiye ediyorum dedi.
6: Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha çağrı yaptı. Olağanüstü kurultay için toplanan imzaları işleme almasını istedi.
6: Partiyi bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir hiçbir tarafı yok. 1004 delege imza vermiş kurultay yapılsın diye.
2: CHP'de grup toplantısı kürsüsünde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu değil, grup başkanı...

0: Özgür Özel vardı. Özel CHP Genel Merkezi'nin kurultaya hukuki olarak gidilemeyeceği görüşüne tepki gösterdi.
1: Tedbir kararının kurultay yapmaya engel olmadığını, aksine hızlı bir kurultayı gerektirdiği söylendi. Türkiye'de aksini savunan tek bir hukukçu yok.
0: Özel'in gündeminde genel merkezin görevden almaları da vardı.
1: Bu kongrelerin delegelerinin seçtiği il başkanları görevde. Orada seçilmiş olan il başkanları görevden alınmaya kalkıyor. Bu ülkeye sandığı getirmiş, demokrasiyi getirmiş, bu ülkeyi yeniden demokrasiye taşımayı vaat eden bir partinin bu ayıptan derhal ama derhal kurtulması lazımdır. Bu partiyi öyle ya da böyle bir kez daha alacağız, açacağız ve biz bu partiyi hep birlikte iktidar yapacağız.
0: Özel belediyelere yönelik operasyonlara da değindi.
1: Bugün sayısı 24'e çıkan belediye başkanlarımız tutukludur. Bundan sonrası için de bu tip hazırlıklar yapılmaktadır.
2: Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Dikbayır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'ye umut olması gereken bir partinin atanarak makama gelen bir kişinin kişisel hesaplaşmaları uğruna kutuplaşmanın, tasfiyelerin ve siyasi entrikaların içine sürüklenmesini doğru bulmuyorum ifadelerini kullandı. Dikbayır 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili seçildi. Parti yönetimiyle yaşadığı tartışmalar sonrası 5 Aralık 2023 tarihinde İYİ Parti'den kesin olarak ihraç edilen Dikbayır, 21 Ekim 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmıştı. Mutlak butlan kararının ardından yeni yönetimin Dikbayır'ı partiden ihraç edeceği iddia edilmişti. Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye raporuna tepki gösterdi. Raporun eğri cetvelle çizildiğini söyleyen Bahçeli, Yüce Türk Yargısı Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez dedi.
3: Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Avrupa'nın parlamentosu 2025 yılı Türkiye raporu da İşte bu eğri cetvelle çizilmiş bir metindir. Bu rapor bağlayıcı olmayabilir. Fakat taşıdığı siyasi niyet bakımından üzerinde dikkatle durulması gereken bir belgedir.
4: Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna tepki gösterdi. Türk yargısı Brüksel raporlarına göre karar vermez dedi.
3: Raporun en vahim bölümlerinden biri de yargı gücümüzü abluka altına alma teşebbüsüdür. Yüce Türk yargısı Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi belirleyecektir.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci ve vize serbestisi uygulaması vardı.
3: Vize serbestisi yıllardır bekletilmiştir. Müzakereler fiilen durma noktasına gelmiştir. Şimdi aynı Avrupa Parlamentosu kalkıp Türkiye'ye reform, hukuk ve iyi komşuluk dersi vermektedir. Bu nasıl bir körlük? Bu nasıl bir hukuksuzluktur?
4: Rapordaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik ifadeler de gündemindeydi.
3: Hiç kimse bizden Kıbrıs Türk'ünün davasını müzakere masalarına aşındırılmış formüllere teslim etmemizi istemesin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Büyük Türk Milleti'nin deniz jeopolitiğinde İleri karakolu, milli güvenliğimizin güney cephesindeki kilit taşı, mavi vatan ufkumuzun ayrılmaz bir parçasıdır.
4: Fransa'daki G7 liderleri toplantısında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın "Patron benim" sözünü de değerlendirdi.
3: Bu söz gelişi güzel söylenmiş bir cümle değil, G7 masasındaki güç dengesini, gerçek mahiyetini gösteren ibretlik bir itiraftır.
4: Bahçeli, MHP'nin hazırladığı 8 ana bölüm ve 800 sayfadan oluşan istikrar, ahlak ve refah temelli kalkınma vizyon belgesini de tanıttı.
3: Kalkınma anlayışımız, iktisat biliminin grafik ve tablolarına sığmayacak kadar derin, milletimizin istikbalini küresel piyasaların insafına bırakmayacak kadar Türk milliyetçisidir. İstikrarımızdan taviz vermeyeceğiz.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal adımların ne zaman ve nasıl atılacağı merak ediliyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

0: Habertürk yayınına katıldı ve süreçle ilgili bilgiler verdi. Çelik, örgütün silah bırakma şartını tatminkar şekilde yerine getirmediğini söyledi.
1: Silah bırakmak kesintisiz bir şekilde devam etmiş olsaydı,
2: evet,
1: bugün belki de tatminkarlıktan kastımız o yani. Bugün belki 100 tane soru varsa gündemde olan, bunların 90'ı gündemde olmayacaktı.
3: Silah bırakmanın tatminkar bir şekilde devam etmediğini söyledi. Yasal düzenlemenin silah bırakma şartına bağlı olarak yapılacağına işaret etti.
1: Şimdi bir taslak olarak tartışılacak. Evet. Daha sonra çerçeveye dönüştüğünde bunun hayata geçmesi terör örgütünün fesinin fiili anlamı haline gelen silah bırakma şartıyla birlikte hayata geçecek.
2: Hayata geçecek.
1: Bunun mantığı zaten budur. Yani nedir o? Bu çerçeve silah bırakma şartına bağlı olarak hayata geçecek bir çerçevedir. Gelinen noktada yeni bir aşamadayız. Yeni aşamada şu: terör örgütünün silahları tamamen bırakması için bir yasal çerçevenin oluşması gerekiyor. Bu yasal çerçevenin de silah bırakma şartına bağlı olarak bu konuya özgü ve belli bir zaman dilimini kapsayan çerçevede oluşmasıyla ilgili olarak bir değerlendirmemiz var.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtladı. Yasal düzenleme çalışmaları hakkında bilgi verdi.
1: Taslak tartışılacak, bir yasal çerçeve ortaya çıkacak. Konunun takip edilmesiyle beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir edeceği, bu bir özel mekanizma mı olur, Milli Güvenlik Kurulu mu olur veya iki ayrı mekanizma mı olur, bir tespit edecek ve teyit edecek silahların, evet, bırakıldığı.
2: Yani ikna oldum diyecek.
1: Tabii, o zaman bu yasal çerçeve ikna olunduktan sonra, devlet kurumları ikna olunduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, Cumhurbaşkanı kararıyla o yasanın gerekleri hayata geçmiş olacak.
3: Çelik, mutlak mutlak kararı sonrası CHP'deki gelişmeleri de değerlendirdi.
1: Herkes kendi kusurunu bizim üzerimizden temize çekmeye çalışıyor. Biz buna müsaade etmeyiz. Bütün bu sürecin İddia edeni, suçlayanları Cumhuriyet Halk Partisi partili, suçlananlar Cumhuriyet Halk Partili. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi gündemi. Bunu yapanlar Cumhuriyet Halk Partililer. Yani biz bu gündemin hiçbir tarafında yokuz.
0: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Atimoğulları Terörsüz Türkiye sürecine yönelik konuştu. Çerçeve yasa meclis kapanmadan gelmeli dedi. ABD-İran mutabakatını da değerlendiren Atimoğulları, Orta Doğu'da silahlar susmalı açıklaması yaptı.
4: Çerçeve yasa meclisin bu yasama dönemi kapanmadan gelmeli. Bu toplum umutlanmıştır barış olacak diye. Bunu zamana yayarak bu umutları hiç kimse sönümlendirmeye kalkmasın, kalkmamalı.
5: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yasal adım çağrısını yineledi. Temmuz ayına işaret etti.
4: Çerçeve yasanın acilen, zaman kaybetmeksizin çıkması lazım. Ve bakın, AKP sözcüsü bugün itibariyle yeni bir aşamadayız dedi. Yasal çerçeve aşamasına gelindi dedi. Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş hafta sonu yaptığı açıklamada çerçeve yasayı en kısa sürede meclis gündemine taşıyacaklarını belirtti. Bu sözü önemsiyoruz. Beklentimiz açıktır ve nettir. Bu süre zaten Temmuz ayını geçmemelidir.
5: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı da vardı.
4: Bakın, bu karanlık tabloda İran-ABD arasındaki anlaşma görüşmelerini biz DEM Parti olarak elbette memnuniyetle karşılıyoruz. Diyaloğun savaşa tercih edildiği her adım çok kıymetli, çok değerli. Temennimiz şu ki bu anlaşma tamamına ersin. İsrail, Lübnan'ı bombalamaya devam ediyor. Filistin işgali hala devam ediyor ve hala Filistinli çocuklar katlediliyor. Orta Doğu'da silahlar susmalı ve barış konuşmalı. Bölgenin barışı tesis edilmeli.
0: Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin Ukrayna ile olası barış görüşmelerini hazır olduğunu duyurdu. 2022'de İstanbul'da yapılan müzakereleri işaret etti. Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin davetini reddetmesinin ardından önemli bir açıklamada bulundu. Rusya'nın Ukrayna ile barış görüşmelerine açık olduğunu belirtti. Müzakerelerin Ukrayna ile 2022'de İstanbul'da üzerinde uzlaşı sağlanan başlıklar çerçevesinde yürütülebilmesi

0: bileceğini söyledi. Rus lider Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik hava saldırılarına da değindi. Saldırıların cephedeki durumu değiştirmediğini savunan Putin, Rus güçlerin ilerleyişinin sürdüğünü öne sürdü. Rusya ve Ukrayna heyetleri savaşın başlamasından kısa süre sonra 2022'de İstanbul'da doğrudan müzakereler yürütmüş. Görüşmelerde Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi ve kalıcı tarafsızlık statüsünü kabul etmesi gündeme gelmişti. ABD ve İran Hürmüz konusunda peş peşe açıklamalar yaptı. ABD Başkanı Trump, Boğaz'dan 19 milyon varil petrol geçtiğini açıkladı. ABD donanmasının yerinde kalacağını açıkladı. İran ve Umman'da Hürmüz'deki trafiği düzenlemek için ortak bir ekip kurma kararı aldı.
1: ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha Hürmüz açık dedi. Pazartesi günü Boğaz'dan 19 milyon varil petrol geçtiğini iddia etti. İran ve Umman ise Boğaz'ın yönetimi konusunda ortak komite kurdu. ABD Başkanı Trump sosyal medyadan açıklama yaptı. Pazartesi günü Hürmüz Boğazı'ndan 19 milyon varil petrol geçti. Bu bir rekor dedi. Trump ayrıca İran'ın verdiği tavizler nedeniyle Hürmüz'ü açık tutmaya izin verdiğini kaydetti. ABD ablukasının sona erdiğini ifade etti. ABD Başkanı ancak gemilerimiz ablukayı yeniden tesis etmeye gerek olması ihtimaline karşı yerlerinde kalacak dedi. Şimdilik bu ihtimalin oldukça düşük olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise İran'ın nihai anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alma hakkına sahip olmayacağını belirtti. İran ve Umman'da Hürmüz konusunda görüşme yaptı. Umman Sultanı Heysem bin Tarık, İran Meclis Başkanı Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'yı kabul etti. Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada, iki ülkenin Hürmüz Boğazı'ndaki karasularında egemenlik haklarının olduğu ifade edildi. Tahran ve Maskat'ın Hürmüz'den güvenli geçiş sağlamaya kararlı oldukları belirtildi. Açıklamada ayrıca Hürmüz'deki trafiğin gelecekteki idaresi için ortak bir ekip kuracakları dile getirildi. Hürmüz'deki son duruma ilişkin İran devrim muhafızlarından da bir açıklama yapıldı. İran basınına yapılan açıklamada Boğaz'dan sınırlı sayıda geminin geçişine izin verildiği belirtildi. Geçiş yapan gemi sayısının Boğaz'daki günlük duruma göre değişiklik gösterdiği ifade edildi.
0: Lübnan'la İsrail arasında 5. tur müzakereler Washington'da başladı. Heyetler bir araya gelmeden açıklama yapan Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in işgali sonlandırmasından başka seçeneği kabul etmeyiz dedi.
1: ABD-İran uzlaşması sonrası dikkatler Lübnan'a yöneldi. Lübnan'da İsrail arasında 5. tur görüşmeler başlarken Beyrut yönetiminden işgale son uyarısı geldi. İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmelerin yeni turu Washington'da başladı. İsrail'in ABD Büyükelçisi Yeşel Leiter görüşmelerin açılışında diplomatik sürecin kritik eşikte olduğunu belirtti. Müzakerelerin mevcut gidişatını sert dille eleştirdi. Tren raydan çıkma tehlikesiyle karşı karşıya dedi. İran'ın Hizbullah'ın dizginlenmesi değil Lübnan'ı tamamen terk etmesi gerektiğini savundu. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ise İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki işgalini tamamen sona erdirmesinden ve dış vesayetlerin ortadan kalkmasından başka bir seçeneği kabul etmeyeceğiz dedi. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım da İsrail'in önünde tam çekilmekten başka seçenek yok ifadelerini kullandı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile de telefonda görüştü. ABD tarafının aktardığına göre Lübnan'da ateşkesin kalıcı hale getirilmesi amacıyla ABD, Lübnan ve İran'dan oluşacak ortak bir mekanizmanın kurulması öngörülüyor. Körfez turu için Birleşik Arap Emirlikleri'ne ulaşan Rubio, doğrudan Lübnan hükümetiyle müzakere edecek ve anlaşacağız dedi. ABD'li yetkili, CENTCOM'un Lübnan'daki çatışma durumunu eş zamanlı incelemek üzere izleme mekanizması başlattığını açıklamıştı. İsrail basını ise, Başbakan Netanyahu'nun İsrail'in dışlandığı yeni mekanizma karşısında diplomatik girişim başlattığını yazmıştı. J.D.
0: Vance, ABD-İran mutabakatının Lübnan'daki saldırıları durdurması İsrail'de tepkiyle karşılanıyor. Tel Aviv ile Washington arasındaki gerilim tırmanırken İsrail Başbakanı Netanyahu, silahlanmada ABD'ye bağımlılıktan kurtulmalıyız dedi.
1: ABD-İran mutabakatı Tel Aviv-Washington hattında gerginlik çıkardı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ülkesi

0: ABD'ye bağımlılıktan kurtarmaya yönelik mesajlar verdi. Netanyahu yedek subaylarla bir araya geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin açıklamasına göre burada yaptığı konuşmada İran saldırılarına değindi. Henüz her şeyin bitmediğini, şu anda büyük bir güç oluşturduklarını ileri sürdü. Netanyahu silahlanma konusunda ABD'ye bağımlılıktan kurtulmaları gerektiğini savundu. Gelecekte nerede olacaklarının da silahlanmada bağımsızlıktan geçtiğini iddia etti. ABD İran mutabakatının ilk maddesi Lübnan'da saldırıların durmasını taahhüt ediyor. İsrail'li yetkililer bu maddeye tepkiyle yaklaşırken Lübnan'da işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini açıklıyor.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Filistin İçişleri Bakanı Elruh ile görüştü. Bakan Çiftçi, Türkiye'nin Filistin meselesine yüksek hassasiyetle yaklaştığını ve desteğini sürdüreceğini ifade etti.
0: Gazze'de yaşanan drama dikkat çekti. Bu tablo vicdan sahibi herkes için derin bir yara dedi.
2: Gazze'de ve işgal altında Filistin topraklarında yaşananlar çağımızın en büyük insani trajedilerinden biri olarak hafızalara kazınmıştır. Kadınların, masum çocukların ve sivillerin hedef alındığı, temel insani ihtiyaçlara erişimin engellendiği bu tablo vicdan sahibi herkes için derin bir yara olmaya devam etmektedir.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Filistin İçişleri Bakanı Ziyad Haberrih ile bir araya geldi. Görüşmede Gazze'de yaşanan insani kriz ve Türkiye-Filistin ilişkileri ele alındı. Çiftçi, Gazze'deki trajedinin bir an önce sonlandırılması gerektiğini söyledi.
2: Türkiye'nin bu konudaki tutumu son derece açık ve nettir. Önceliğimiz Filistin meselesinin adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması, Gazze'deki trajedinin bir an evvel sonlandırılması, soykırım faillerinin uluslararası adalete hesap vermesi, İki devletli çözüm vizyonunun geliştirilmesi ve insani yardımların kesintisiz olarak Gazze'ye ulaştırılmasıdır.
0: Bakan Çiftçi, insani yardımlara dair verileri de paylaştı.
2: 14 uçak ve 21 gemi ile Mısır'ın Ariş Limanı'na ulaştırdığımız insani yardım malzemelerinin Gazze'ye sevki devam etmektedir. 7 Ekim 2023'ten bugüne kadar hava köprüsü, gemi seferleri, yerelden temin edilen yardımlar ve Birleşmiş Milletler işbirliğiyle ulaştırılan insani yardım malzemelerinin toplamı yaklaşık 110 bin tona ulaşmıştır.
1: Türkiye ile Ermenistan arasındaki tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyonu için çalışmalar devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bunun için ilk toplantının yapıldığını söyledi ve Brüksel'de görüşmeler yapan Uraloğlu, Avrupa Birliği ülkelerinin daha güçlü işbirliği yapma azminde olduğunu da vurguladı.
3: Kars Ani'de tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan tarihi köprünün restorasyonu noktasında bir anlaşma imzalanmıştı. Bununla ilgili ilk görüşmeler yapıldı. İkinci görüşme yapılarak hemen ihale aşamasına geçelim istiyoruz. Gerçekten bir anlamda iki ülkenin tarihi bağlantısını da ortaya koyacak olan bir projeden bu vesileyle bahsetmiş oluyoruz.
0: Türkiye ile Ermenistan arasındaki tarihi Ani Köprüsü iki ülkenin ortak projesiyle restore ediliyor. İmzaların atılmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan yeni bir açıklama geldi. Uraloğlu, İpek Yolu üzerinde bulunan tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyonu için ilk görüşmenin yapıldığını, ihale aşamasına geçileceğini söyledi. Bakan Uraloğlu, Brüksel'de düzenlenen Bağlantısallık Gündemi Platformu üst düzey açılış etkinliğine katıldı. Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı David Hudatyan'la görüştü. Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında geçmişte kullanılan karayolu ve demiryolu geçişlerinin yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
4: Orta koridorun geleceğini değerlendirirken,
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, alternatif ticaret yolları olarak öne çıkan orta koridorla ilgili de görüşmeler yaptı. Uraloğlu, Avrupa Birliği ülkelerinde Türkiye ile daha güçlü işbirliği yapma azmini ve iradesini görüyoruz dedi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek Kuzey Demiryolu Geçişi projesinde Dünya Bankası liderliğinde Avrupa fonlarının destek vereceğini kaydetti.
1: Kırıkkale'nin yaşayan

Yani ilçesinde imha sahasında mühimmatın kazara patlaması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi. Patlama saat 14 sıralarında Yaşyan ilçesi Bedesten mevkisindeki imha sahasında meydana geldi. Arge faaliyetleri esnasında mühimmatın kazara patlaması sonucu özel şirket çalışanı iki personel yaşamını yitirdi. Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada olayın ardından afet başta olmak üzere ilgili kurumlar süratle bölgeye sevk edilmiş, gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır denildi. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı. ...12. yargı paketi bugün Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. AK Parti'nin önergesiyle pakete IBAN düzenlemesinin eklenmesi bekleniyor. Düzenleme

0: İBAN kiralamanın müstakil suç olarak tanımlanması gündemde. Peki düzenleme kimleri kapsayacak? Mağdurun zararını karşılayanlara yönelik bir indirim yapılacak mı? Ayrıntılara haberimizle beraber bakalım.
1: 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. AK Parti pakete İBAN düzenlemesini eklemek için çalışma yapıyor. İBAN kiralayanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi gündemde. Mevcut kanuna göre dolandırıcılık suçunun cezası 1 yıldan 5 yıla kadar hapis. Bu suç bilişim sistemleri yoluyla işlenirse, yani nitelikli hale gelirse, ceza 3 yıldan 10 yıla kadar uygulanıyor. AK Parti'nin meclise sunduğu 12. yargı paketinde İBAN düzenlemesine yer verilmedi. Ancak çalışmalarını sürdüren AK Parti grubu düzenlemeyi yeniden gündemine aldı. AK Parti kaynakları İBAN kiralama olarak bilinen dolandırıcılık yönteminin Türk Ceza Kanunu'nda müstakil suç olarak tanımlanacağını belirtti. Hesabını başkasına kullandıran ya da İBAN'ını kullandıranlara yönelik 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi gündemde. İBAN kiralama suçu işleyen kişi dolandırıcılığa konu miktarı mağdura öderse cezanın yarı oranda düşürülmesi de planlanıyor. AK Parti kaynakları İBAN suçlarına ilişkin yargıda yaklaşık 400 bin dosya olduğunu belirtti. Kaynaklar nitelikli dolandırıcılık suçu dolayısıyla 34 bin kişinin cezaevinde olduğunu kaydetti. Peki düzenleme kimleri kapsayacak? AK Parti kaynakları düzenlemenin geriye dönük işlemeyeceğini belirtti. Yani düzenleme kanun yasalaştığı andan itibaren suç işleyenleri kapsayacak. Meclis Adalet Komisyonu'nda 12. yargı paketi 24 Haziran Çarşamba günü saat 14.30'da görüşülmeye başlanacak. Komisyon toplanana kadar AK Parti İBAN düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerini sürdürecek. Çalışmalar tamamlanırsa AK Parti komisyonda önerge vererek Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde değişiklik yapacak.
2: Komisyonunda katkı sunan bütün milletvekillerimize çok...
1: Komisyon aşamasına yetişmezse düzenlemenin genel kurul aşamasında 12. yargı paketine eklenmesi gündemde.
0: Arif Uğurlu ve Ceylan Aktepe 17 yıl önce sırra kadem bastı. Faili meçhul dosyalar açılmasa onlara ne olduğunu kimse bilemeyecekti. Ekiplerin tesis çalışması olayın töre cinayeti olduğunu ortaya çıkardı.
3: ...17 yıl sonra raftan indirilen dosyada sır perdesi aralandı. Kayıp kadın ve adamın töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Arif Uğurlu ve Ceylan Aktepe Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşıyordu. 2009'da ikisi de ortadan kayboldu. Çiftin öldürüldüğüne dair iddialar olsa da delil yetersizliği nedeniyle 2018'de kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
4: Dosya Arif Uğurlu'nun babasının oğlum öldürüldü şeklindeki beyanı üzerine yeniden açıldı. İkilinin kaybolduktan sonra hiçbir kamu kurumuna başvurmadığı, banka hesaplarında hareket olmadığı, cep telefonunda kullanmadığı ve yakınlarıyla da iletişime geçmediği belirlendi.
3: 17 yıl sonra jandarma komutanlığının farklı birimleri ve jandarma suç araştırma timinden özel çalışma grubu oluşturuldu.
4: Uzman ekip titiz bir çalışma yaptı. İki gizli tanık da ifade verdi. Buna göre Ceylan ve Arif birlikte kaçmıştı. Ceylan'ın dini nikahlı eşi ve yakınlarından oluşan aşiret üyeleri Arif ve Ceylan'ı yakalamışlardı. Arif dövülerek, Ceylan ise başından silahla vurularak öldürülmüştü.
3: Cesetlerin bir mağaraya bırakıldığı öne sürüldü. 3 mağarada yapılan incelemede bulunan kemikler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
4: Soruşturmada şüphelilerin telefonları da dinlenmişti. Dosyaya giren TAPE kayıtlarına göre ölüm olayını doğrulayan ifadeler de vardı. Cinayetin bir kişinin üzerine yıkılması da planlanmıştı.
3: 4 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 10 şüpheliden Ceylan Aktepe'nin kayınpederi Ömer Aktepe, töre sahiki ile öldürme suçlamasıyla tutuklandı. 9 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 5 şüpheli daha gözaltına alındı. O şüphelilerin yakalanma anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı.

0: Önce bungalovda saklandılar. Sonra orman içindeki villada. Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaalı kaçıranlar böyle yakalandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal 17 Haziran Çarşamba akşamı evinin önünden kaçırıldı. Polis adım adım iz sürdü ve Karaal 32 saat sonra Tuzla'da atıl bir depoda bulundu. Darbedilen Erhan Karaal hastaneye kaldırılırken kaçırma olayına karıştığı iddia edilen 6 şüpheli tutuklandı. 6 kişi adli kontrole bırakıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin hedefindeki asıl kişiler Erhan Karaal'ı evinin önünden kaçıranlardı. 5 şüpheli daha tespit edildi. İz süren polis Sakarya'da kiralık bir bungalova ulaştı.
1: 5 şüpheli polis baskınından 8 saat önce saklandıkları bungalovdan ayrılmıştı. Kamera kayıtları incelendi. Kaçtığı aracın plakası tespit edildi. Şüphelilerin Kocaeli'nde ormanlık bir alanda müstakil bir evde saklandığı ortaya çıktı.
0: Özel harekat timleri villanın etrafını sardı. İçerideki 5 kişiden ikisi ormana kaçıp izini kaybettirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Zanlılar gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ünün olay günü kaçırma organizasyonunda yer aldığı belirlendi. Gözaltına alınan 5 kişinin emniyette işlemleri sürüyor.
2: İstanbul'da 2 yıl önce otomobil kaldırıma çıkıp yayalara çarpmış 41 yaşındaki anaokulu öğretmeni Yeliz Kader hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı. Kazayla ilgili davada karar açıklandı. Bakın o sürücüye mahkeme ne ceza verdi?
0: Otomobil kaldırıma çıkıp yayalara çarptı. Yeliz öğretmeni hayattan koparan sürücünün cezası belli oldu. Kaza yaklaşık 2 yıl önce İstanbul Çengelköy'de meydana geldi. Bedia Canan E'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkıp yayalara çarptı. İki çocuk annesi 41 yaşındaki anaokulu öğretmeni Yeliz Kader hayatını kaybetti. 7 kişi yaralandı.
3: Sadece giden bir can da değil aslında. Burada engelli kalan bir bebek var. Bacağını kaybeden bir sporcu var. Artık hayatını bir platinle yaşamak zorunda kalan bir insan var. Çapraz bağ kopan bir insan var.
0: Tutuklanan sürücü kazanın araçtan kaynaklandığı yönündeki bilirkişi raporu üzerine serbest bırakıldı.
3: Bu konuyla ilgilenen iki tane makine mühendisini bulup heyet kararıyla bir bilirkişi raporu çıkarttık. Bu bilirkişi raporunda bu aracın ambale olmadığı ortaya çıktı. ATK raporunda olayın arabadan bağımsız tamamen sürücünün ihlaliyle alakalı olduğu kesinleşti. Annem için adalet istiyoruz.
0: Mahkeme heyeti 6. duruşmada kararını açıkladı. Bedia Canan E hakkında bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Yeliz öğretmenin ailesinin karara itiraz etmesi bekleniyor.
2: Şanlıurfa'da içinde iki kişinin olduğu otomobil kazada alev aldı. Araçtan çıkmayı başaran iki kişiyle çevredekiler otomobilden çıkartılan yüklü miktardaki parayı kurtarmaya çalıştı.
4: Devrilen otomobil alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri, aracı, vatandaşlarsa yanan paraları söndürdü. Şeyhmuz A yanındaki Mahmut C ile Şanlıurfa'da otomobille ilerliyordu. Hidaya göre Ceylanpınar'a geldiklerinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Alev alan araçtaki iki kişi yaralıydı. Yoldan geçen kişiler hemen yardımlarına koştu. İkisi de yanan araçtan çıkarıldı. Araçta yüklü miktarda para vardı. Kurtarılan iki kişi ve çevredekiler o paraları söndürmek için uzun süre uğraştı. Yaralar hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Büyük kısmı yanan para ise jandarma ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: İstanbul'da yaşayan 41 yaşındaki Ahmet Turan Çetin'in göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede 20'den fazla kez kalbi durdu. Çetin tıp dünyasında ender görülen bir operasyonla hayata tutundu.
5: Bundan 6 ay önce bir göğüs ağrısından dolayı acilden bir giriş yaptık. O süreçte bir kalp krizi oluşmuş.
0: Kriz 20'den fazla kez kalbini durdurdu. Doktorların kritik müdahalesi 41 yaşındaki adamı mucize şekilde hayatta tuttu. İstanbul'da yaşayan

0: yaşayan Ahmet Turan Çetin, 6 ay önce kol uyuşması ve göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. 41 yaşındaki adamın kalbi EKG çekimi sırasında aniden durdu. Doktorlar hemen durumu fark etti. Hasta kesintisiz kalp masajı eşliğinde anjiyoya alındı. Yaklaşık 40 dakika kalp masajı uygulanan hastanın 2 saatlik zorlu müdahaleyle damar tıkanıklığı giderildi.
1: Hastamızın damarı açıldıktan sonra normal ritmine kavuştu.
0: Ahmet Turan Çetin'in kalbi yoğun bakımda yine durdu.
2: 5 gün boyunca yoğun bakımda kalmışım. 20-25 defa da kalp durma olmuş.
3: Hasta ikinci bir kez yine yatış sırasında kalp krizi geçirdi. Tekrar bir müdahale yapıldı.
0: Ahmet Turan Çetin tıp dünyasında ender görülen bir operasyonla hayata tutundu. Genç adam günler süren yoğun bakım ve fizik tedavi sürecinin ardından taburcu edilerek eski sağlığına kavuştu.
4: Rahim ağzı kanseri birçok kadın için ciddi bir tehdit. Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri de bu kanseri yenebilecek bir ilaç çalışması yürütüyor. İşte o çalışma çok önemli sonuçlar verdi. Peki rahim ağzı kanserine yakalananlara umut olur mu? Yanıtlar Öznur Karslı Çetiner'in haberinde.
5: Geleneksel tedavi yöntemlerinde kanserli hücreler yok ediliyor ama yan etkilerinden insanlar hayatlarını kaybedebiliyor. Bu ilaç rahim ağzı kanserini tedavi eden bir ilaç. Uluslararası bir patent aldık.
0: Bilim dünyası dünyada kadınları tehdit eden rahim ağzı kanserini İlk 1951'de Amerikalı tütün işçisi Henrietta Lacks'in ölümüyle tanıdı. Amerikalı kadının kanserli hücreleri o tarihten sonra araştırmalarda kullanılsın diye de çoğaltılıp ölümsüzleştirildi. İşte 75 yıl önce kansere yenik düşen o kadının ölümsüz hücrelerinin üzerinde şimdi Türkiye'de bir kanser araştırması yapıldı ve ilaç adayı geliştirildi.
5: Çoğalan bir hücreyi bu hücreler katı bir toz olarak elde ettik. Saf madde olarak yeşil renkli. Her ikisi bir araya getirilir ve o kanserli hücreyi yok ediyor mu diye incelenir. Arkamda görmüş olduğunuz laboratuvar koşullarında yapıldı.
0: Rahim kanserine umut olabilecek ilaç adayı önce hayvanlar sonra da hastalar üzerinde denenecek. Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenlerinin üzerinde çalıştığı ilaçta İlk sonuçlar yüz güldürücü.
5: Kanserli hücreyi bizim maddemiz yeni sentezlenmiş olan bu indium pisi yok etti.
6: Tamamen.
5: Üretime geçip ilaç etken maddesi olarak araştırılmasını başlamak istiyorum. Bizim maddemiz şu anda çok saf bir madde. Benim tercihim enjeksiyon şeklinde damara karışması şeklinde olacak.
6: İlaç eğer üretilip piyasaya gelirse kanser ilaçlarının mide bulantısı yan etkisini bile azaltmaya aday.
5: Mide bulantısı, kusma, kalp krizleri gibi yan etkiler hemen hemen yok. Yani bu ilaçla tedavi olacak ve hemen dışarı çıkabilecek ve hücreler yok olmuş olacak. Kanserli hastalarımıza ilaç olmasını temenni ediyorum.
6: Evet, ama bizim maddemiz daha doğrusu.
4: Muğla'da bir kişi husumetli olduğu kişilerin iş yerine elinde ekmek bıçağıyla geldi. Sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Elinde bıçakla iş yerini bastı. Korku dolu anlar yaşandı. Görüntüler Muğla'nın Bodrum ilçesinden. İddiaya göre Bey'e husumetli olduğu kişilerin iş yerine gitti. Elinde yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda ekmek bıçağı vardı. İş yerinde bulunanlar kendilerini savunmak için ellerine demir çubuklar aldı. Çıkan kavgada iş yerindeki iki kişi bıçaklı saldırgana vurarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Gözaltına alınan bıçaklı saldırgan ambulansla hastaneye götürüldü. 2.7 promil alkollü olduğu belirlenen şüpheli hakkında kasten yaralama, silahlı tehdit, hakaret ve mala zarar verme suçlamalarıyla işlem başlatıldı.
4: Şanlıurfa'da intihar ettiği sanılan 4 çocuk annesi kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil zanlısı yine tanıdık çıktı.
0: Eşini boğdu. İntihar süsü vermeye çalıştı. Katil zanlısı kocayı koridordaki kan ele verdi.

0: Dört çocuk annesi Emine Kurt ve eşi Mehmet Kurt Şanlıurfa'da yaşıyordu. Yakınları 43 yaşındaki kadına bir süre ulaşamayınca meraklandı. Eve giden aile fertleri pencereden bakınca Emine Kurt'u pencere korkuluklarında asıl halde buldu. İlk etapta intihar olarak değerlendirilen olayda polis koridorda kan ve sürüklenme izlerine rastladı. Eşi Mehmet Kurt gözaltına alındı. Şüpheli koca eşiyle uzun süredir tartışma yaşadıklarını, olay günü de çıkan tartışmada eşini boğup intihar süsü vermeye çalıştığını söyledi. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı koca tutuklandı. Dört çocuk annesi kadının cenazesi toprağa verildi.
1: Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen göçmenlere sahte belgelerle ikamet alan şebekeye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli operasyonda 64 kişi gözaltına alındı.
0: Sahte belge düzenlediler, rüşvet verdiler. Yüzlerce yasa dışı göçmene ikamet izni aldılar. İstanbul'da danışmanlık faaliyeti yürüten bazı şirketlerin muhasebe kayıtlarında şüpheli işlemler tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri takibe başlayınca göçmen kaçakçılığı ortaya çıktı. Şirketlerin kaçak göçmenlere sahte belgelerle ikamet izni aldığı belirlendi. Toplanan delillerin ardından kamu kurumlarını yanıltan şebekeye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonda 64 şüpheli gözaltına alındı. Şebekenin sahte belgeyle ikamet izni aldığı kaçak göçmenler araştırılıyor.
1: 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında savcı mütalasını verdi. Yıkımdan sorumlu tutulan binanın girişindeki pastane sahipleriyle iç mimar ve 7 belediye personeli hakkında istenen cezalar belli oldu. Detaylar gazeteci Sırrı Berk Aslan'ın haberinde.
2: Depremde yıkıldı, 35 kişiye mezar oldu. Ezgi Apartmanı davasında sanıklar hakkında istenen ceza belli oldu.
3: Bugün 20 Mart 2023 Ezgi Apartmanı.
2: Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depreminde yıkılan binalardan biri de 35 kişinin hayatını kaybettiği 10 katlı Ezgi Apartmanı'ydı. Giriş kattaki pastanede tadilat sırasında kolon ve perde duvarın kesildiği, projeye aykırı çekme kat ilavesi yapıldığı belirlendi. Pastane işletmecileri tadilatı yapan iç mimar, fenni mesul ve kolon kesildiği yönündeki ihbarlara göz yumdukları öne sürülen belediye çalışanlarına dava açıldı.
3: Hani kesilmedi denilen kolon vardı ya, işte.
2: Sona gelinen davada savcı mütalasını verdi. Mütalada pastane sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Peker'le iç mimar Ertan Danacı hakkında olası kastla kasten öldürme, olası kastla nitelikli kasten öldürme ve yaralama suçlarından 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Fenni mesul Mehmet Tekin'in bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan cezalandırılması istendi. 7 belediye personeli hakkında ise taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
1: Trabzon'da kontrolden çıkan bir otomobil dükkana daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Otomobil kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkıp bir araca çarparak dükkana daldı.
4: Panik yaptı. Panik yapınca kaldırımdan atlayınca direkt dükkana girdi.
0: Kaza akşam saatlerinde Trabzon'da meydana geldi. Bir sürücü otomobille ara sokağa girmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkıp önce park halindeki otomobile, ardından da oto aksesuar dükkanındaki minibüse çarptı.
5: Burada bir tane araba vardı. İşte burada da bir tane araba vardı. Oradan sekip içerideki arabaya vurunca, burada arkadaşlarım da vardı. Onlar da işte bir an canavarla kaçtılar, korktular.
0: Kaza sırasında dükkanda bulunanlar kaçarak canlarını kurtardı.
4: Panik yaşandı, evet yaşandı. Sonuçta içeride cam var, millet var. İki aracımıza zarar verdi. İşte raflar, dükkanın camı çerçevesiydi. İçerideki araba pert haline geldi.
0: Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı 2026 başladı. İki aşamadan oluşan tatbikatın kara safhası yapıldı. Senaryo gereği acil iniş yapan bir uçaktan arama kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı.

0: tamamlandı. İşte tatbikattan nefes kesen o anlar.
1: İzmir'den kalkan uçak zorunlu iniş yaptı. Ekipler helikopterlerle kazazedeleri kurtardı. Şehit Teğmen Caner Gönyeli arama kurtarma tatbikatı nefes kesti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 22.si yapılan Şehit Teğmen Caner Gönyeli arama kurtarma tatbikatının kara safhası tamamlandı. 8 ülkenin gözlemci olarak katıldığı tatbikatta İzmir'den kalkan bir uçağın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde acil iniş yaptığı senaryo gereği kazazedelere yönelik arama kurtarma operasyonu yapıldı.
2: Bölgeye gelen arama kurtarma personeli tarafından yaralılara yerde ilk müdahale yapıldı. Şimdi ise helikopterle bu noktadan güvenli bölgeye götürülecekler.
1: Bölgede köpeklerle keşif alanı genişletildi. İtfaiye ekipleri bölgede olası yangına karşı da tedbir aldı.
2: Önce uçağın dışındaki personele yönelik helikopterlerle arama kurtarma faaliyeti yapıldı. Şimdi ise uçağın içinde yer alan yaralı olduğu düşünülen personel kara araçlarıyla kurtarılıyor.
1: Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden askeri personelin katıldığı tatbikatta Gazi Mausa açıklarında deniz safhası da yapılacak.
0: Çorum'da bir yamaç paraşütçüsü hem kendi korktu hem de onu izleyenleri korkuttu. İniş yapacak alan bulamayınca ağaca inen paraşütçünün o anları kameraya yansıdı.
3: Arabanın üzerine düşeydi.
1: Arabanın değil ama ağacın üzerine indi. İnişin ağaçta bitmesi herkesin yüreğini ağzına getirdi.
4: Hadi Caner, hadi Caner.
1: Yamaç paraşütüne meraklı bir grup Çorum'un Laçin ilçesinde yüksek bir tepeden peş peşe havalandı. İnecekleri yer Yeşilgöl mesire alanıydı. Sporculardan biri ineceği sırada mesire alanının dar ve kalabalık olduğunu fark etti. Güvenlik gerekçesiyle yere inmeyi tercih etmedi. Mesire alanındaki ağaçlık bölgeye yöneldi.
5: Çok iyi, çok iyi. Geri havalandın. Koşun.
3: Anam.
1: Ha düştü. Ha düşecek derken paraşütçü çevredekilere zarar vermemek için kontrollü şekilde ağacın tepesine indi.
3: Oğlum ne gidiyor lan? Arabanın üzerine düşeydi.
1: Genç paraşütçü ağaçtan arkadaşlarının yardımıyla güvenli şekilde indi.
4: Bir tane leylek bulduk. Ağaca tünemiş.
0: Üniversitelerde yeni döneme geçiliyor. Kampüs dışında alınan eğitimler de artık akademik sisteme entegre edilecek, transkriptlere işlenecek ve kredi olarak değerlendirilecek. Yükseköğretim Kurulu'nun mikro yeterlilikler düzenlemesi öğrencileri iş hayatına da hazırlayacak.
1: Sertifikalar, dijital rozetler ve sektör eğitimleri mezuniyet kredisinin %10'u etkilenecek. Üniversite dışı eğitimlere transkripte yer verilecek. Yükseköğretim Kurulu gelecek yıl hayata geçecek olan mikro yeterlilik çerçevesine ilişkin usul ve esasları yayımladı. Üniversite dışında kazanılan bilgi, beceri ve sertifikalar akademik sisteme dahil edilecek. Öğrencilerin üniversite dışında edindikleri yetkinlikler için kriterler belirlenecek. Üniversite senatoları hangi eğitimlerin tanınacağına karar verecek. Mezuniyet için gerekli toplam Avrupa Kredi Transfer Sistemi yani AKTS'nin %10'unu mikro yeterlilikler kapsayacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar düzenlemeyi değerlendirdi. Eğitimin dört duvar arasına sıkışmaması gerektiğini vurguladı.
6: Yeni düzenleme ile birlikte yalnızca sınıflarda değil, teknoloji akademilerinde, sektör eğitimlerinde, araştırma merkezlerinde, uygulama programlarında ve dijital öğrenme platformlarında kazanılan yetkinlikler de yükseköğretim sisteminin bir parçası haline gelecek. Dört duvar arasında kalan bir yükseköğretim hayatı eksik bir hayattır. Bunu mutlaka kampüsün dışına taşımak gerekir.
1: Düzenlemeyle öğrencilerin iş dünyasının talep ettiği güncel yetkinlikleri kazanması da hedefleniyor. Mikro yeterlilik programları ihtiyaçlara göre şekillenecek. Programlar sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmelere yönelik güncellenecek.
0: Dünya Kupası'nda Fransa-Irak maçı.

0: Şimdi ikinci yarı stadyumun yakınlarına yıldırım düşme riski nedeniyle yaklaşık 2 saat geç başladı. Mbappe Fransa'nın Irak'ı 3-0 yendiği maçta da 2 gol attı.
1: Fransa-Irak maçına yıldırım arası verildi. İkinci yarı 2 saat geç başladı. 69 bin kişi kapasiteli Philadelphia stadındaki maçta 2018 şampiyonu ve 2022 finalisti Fransa, turnuvaya 40 yıllık aranın ardından geri dönen Irak'la karşı karşıya geldi. 68.324 taraftarın izlediği karşılaşmaya etkili hücumlarla başlayan Fransa, 14. dakikada 1-0 öne geçti. İlk yarının son 15 dakikasında yağmur şiddetini artırdı ve hazırlıksız yakalanan bazı taraftarlar tribünleri boşaltarak kapalı alanlara geçti. İlk yarı bittikten sonra futbolcular soyunma odasına girerken şiddetli gök gürültülü sağanak ve yıldırım uyarısı yapıldı. Tribünlerin tamamen boşaltılması istendi ve karşılaşmanın ikinci yarısının başlamasının gecikeceği bildirildi. Maçın ikinci yarısı şiddetli gök gürültülü sağanağın dinmesinin ardından 2 saatlik gecikmeyle başladı. 54. dakikada Fransa 2-0 öne geçerken gol yine Mbappe'den geldi. Maçın 66. dakikasında fark Dembele'nin golüyle 3'e çıktı. 3-0'lık galibiyetle Fransa son 32 turuna kalmayı da garantiledi.
0: Orman yangınlarıyla tahrip olan alanların yeniden yeşillendirilmesi ve doğaya kazandırılması elzem. İşte o çalışmalara gönüllü destek verip hayatını adayan bir isim var. Adı Deniz Seçer. O bir doğa sever. Ağaç Adam projesiyle doğaya nefes oluyor. Deniz Seçer hikayesini Dilara Civelek ve Mertcan Öztürk'e anlattı.
2: Türkiye'nin birçok dağında ağacım vardır. Her köyde, köy kahvesinde beni köyün delisi diye ilan ederler. Manisa, Akhisar, Soma, İzmir, Muğla, Milas.
1: Orman yangınlarına ve doğaya verilen zarara kayıtsız kalamadı. İstanbul'daki hayatını bırakıp kendini doğaya adadı.
2: İlk başlarda bir hobi olarak başladı diyebilirim. Fakat sonraki yıllarda o hobi bir aşka dönüştü tamamen. Ve kendimi bildim bileli 12-13 senedir sürekli ağaç dikerim. Herhalde Türkiye'de çıkmadığım dağ tepe kalmamıştır.
1: Deniz Seçer sosyal medyadaki adıyla Ağaç Adam. Doğa tutkusu zamanla onu doğanın yaralarını saran bir gönüllüye dönüştürdü. Başlattığı Ağaç Adam projesiyle yurdun dört bir yanını yeşillendirip planlara hayat veriyor.
2: Doğa severler gelip ağaçadam.com üzerinden zeytin ağacı sahipleniyorlar. Dilerlerse kendi atlarına, dilerlerse sevdikleri atlarına. Biz de bu ağaçları ihtiyaç sahibi çiftçilerin arazisine dikiyoruz.
3: Ağaç Adam'ın hikayesi 13 yıl önce başladı. Deniz Seçer yaptığı kampanya ile birlikte 35 bin zeytin fidanını toprakla buluşturmak için hazırlanıyor.
2: Dağda, çamurda, karda, yağmurda ağaç dikiyorsunuz. Dünyanın en keyifli aktivitelerinden birisi. Şu ana kadar belki 30-40 farklı köye gittim. Her köyde, köy kahvesinde beni köyün delisi diye ilan ederler. Ya bu deli yine geldi ve zeytin ağacı dikecek.
1: Ağaç Adam projesiyle fidan sahiplenenler takibini de yapabiliyor.
2: Bir ağaç sahipleniyorsunuz ve o ağacın nerede yaşadığını, nerede hayat bulduğunu, nefes olduğunu biliyorsunuz. Yaklaşık 35 bin adet fidan sahiplenildi. Bunun yarısından çoğu toprağa kavuştu bile.
1: Deniz Seçer'in yeşil vatan için yeni hedefleri de var.
2: Manisa, Akhisar, Soma, İzmir, Muğla, Milas, Yatağan'a kadar tüm bölgeye zeytin ağacı dikeceğiz. Hemen yarın dikiyoruz desek belki 150-160 bin tane fidan dikeceğimiz arazi var elimizde.
0: Kısa bir ara verelim. Saat başında yeniden burada olacağız.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne yağmurlu 31 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 33 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 36, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 27, Trabzon güneşli 25 derece.

0: Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Şanlıurfa parçalı bulutlu 38 derece.
1: Trafikte erişilebilirlik önemlidir. Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Yaşlı ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyarlar. Sürücüler, onlar karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Korna sesi, otizmli veya epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu kalmadıkça korna çalınmamalıdır. Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Erişilebilirlik herkes içindir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Aranın ardından Habertürk ekranlarında saatlerimiz 2'ye yaklaşırken yeniden beraberiz değerli izleyiciler. Tahran ve Washington'dan İran'ın nükleer denetimi açılması konusunda çelişkili açıklamalar geldi. ABD Başkanı Trump, İran'ın kapsamlı denetimi kabul edeceğini söylerken İran bu konunun henüz müzakere edilmediğini savunuyor.
1: ABD, İran hattında nükleer denetim konusunda anlaşmazlık sürüyor. ABD Başkanı Trump, İran'ın denetimlere izin vereceğini savunurken İran açıklamayı yalanlıyor. Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada, herkes İran'ın gelecekte uzun bir süre boyunca nükleer dürüstlük sağlamak amacıyla kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğinin farkında dedi. Trump'ın açıklaması, Başkan Yardımcısı Vance'in Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile denetim görüşmelerinin bu hafta başlayabileceğini söylemesinin ardından geldi. ABD Başkanı ayrıca İran sonsuza dek en üst düzey nükleer denetimlere tamamen ve eksiksiz olarak razı oldu. Bunu kabul etmeseydi daha fazla müzakere olmazdı ifadelerini kullandı. İran ise denetimlere mesafeli yaklaştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu denetimleri için bir planlama yapılmadığını açıkladı.
2: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü ile ne bir görüşme yaptık, ne de ABD saldırılarında hasar gören İran'ın

0: nükleer tesislerinin ajans tarafından denetlenmesi için herhangi bir planımız var. Temelde bu konuda herhangi bir prosedür bulunmamaktadır.
1: İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Bahreyn'e de müzakerelerde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetimleri konusunun ele alınmadığını söyledi. Bu konunun müzakerelerin sonraki adımlarında ele alınacağını ifade etti. Bahreyn'i, nükleer konusunun ele alınması için mutabakat zaptındaki 5 bölümün uygulanması gerektiğini de dile getirdi. Öte yandan Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şerif'le basın toplantısında İran'ın balistik füzelerini gündeme getirdi. Hem Pezeşkiyan hem Şerif, İslamabad mutabakatında balistik füzelerin yer almadığını söyledi. İran Cumhurbaşkanı, savunma yeteneğimizi kimseyle müzakere etmeyiz açıklamasını yaptı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu 10 Haziran'da aldığı bir kararla İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını kuruma bildirmesini ve denetimi açmasını istemişti.
2: ABD ile İran arasındaki teknik görüşmelerin ilk turu tamamlandı. İran Meclis Başkanı Galibaf, Trump'ın tehditleri nedeniyle müzakere masasından nasıl ayrıldıklarını anlattı. Görüşmeler sürerken Beyaz Saray'da konuşan ABD Başkanı Trump ise, İran anlaşmaya uygun davranmazsa gerekeni yaparım dedi.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki heyetler arası görüşmelerin ardından teknik görüşmelerde sona erdi. Tahran, Hürmüz Boğazı'nı İran yönetecek derken Trump İran'ı bir kez daha tehdit etti. İsviçre'nin Bergenstock kentinde yapılan görüşmelere damga vuran gerginliği İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Galibaf anlattı.
4: Müzakerelerin ortasında Trump'ın tehditkar açıklamalar yaptığını öğrendim. Bense, biz asla tehdit veya baskı altında müzakere etmeyiz dedim. Sonra müzakereleri sonlandırdık, toplantıdan ayrıldık ve geri dönmedik.
3: Galibaf, Hürmüz Boğazı'nın yönetimiyle ilgili uluslararası düzenlemelere uyulacağını söyledi. Ancak Hürmüz Boğazı'nı İran yönetecek dedi.
5: Hürmüz Boğazı'nda sorunlar yaşanabilir. Bu nedenle iletişim hattı oluşturma konusunda anlaştık. Böylece herhangi bir sorun yaşanması halinde bunları daha hızlı çözebiliriz. Ablukayı askeri olarak kaldırmak isteseydik, ağır mali kayıplar yaşardık. Müzakere yoluyla bir gecede kaldırdık.
3: Teknik görüşmelerde İran heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi ise 4 çalışma grubu kurulmasına karar verildiğini açıkladı. Dondurulmuş 12 milyar dolarlık fon serbest bırakılacak dedi. Bir sonraki aşamanın Galibaf, Arakçı ve Vensile içeren yüksek düzeyli komitenin gözetiminde gerçekleşeceğini söyledi. Görüşmeler sürerken Beyaz Saray'da konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise, İran anlaşmaya uygun davranmazsa gerekeni yaparım dedi.
6: We have two things. We have an open strait and we have a country that will never have a nuclear weapon. Will never. If Iran doesn't live up to their agreement or if they're not behaving, I will do what I have to do.
3: Trump, İran'ın kendilerine saygı duyduğu sürece sorun yaşamayacaklarını belirtti. Trump, sosyal medya hesabından da İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasına ilişkin değerlendirme yaptı. Serbest bırakılacak paranın Amerika Birleşik Devletleri kontrolündeki bir hesaba aktarılacağını öne süren Trump, bu para Amerika Birleşik Devletleri'nden gıda ve tıbbi malzeme satın alınması için kullanılacak dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise anlaşma metninin dışında yapılan açıklamalar müzakerelerin ilerlemesine yardımcı olmuyor ifadesini kullandı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği 2. Efrem Kerim ve beraberindekileri kabul etti. Beştepe'deki kabul basına kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul öncesinde Kerim'le Arapça kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da kabulde yer aldı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum iklim eylemi haftası için Londra'da. Bakanlar önce COP31 üst düzey enerji dönüşümü diyaloğu toplantısına katıldı. Ardından da BM Genel Sekreteri Guterres'le bir araya geldi.
7: Hazır olduğunu ve bu dönüşümün arkasında...
8: Londra İklim Eylemi Haftası kapsamında COP31 IEA Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyaloğu toplantısı düzenlendi. Toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan

0: Bayraktar'la Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldı. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol toplantıda moderatörlük yaptı. Bakan Bayraktar toplantıdaki konuşmasında bölgesel çatışmaların hiçbir zaman tek bir coğrafyayla sınırlı kalmadığına işaret etti. Sonuçlarının küresel ekonomide hissedildiğini söyledi. Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesine dair Türkiye'nin mesajının net olduğunu dile getirdi.
1: Energy transition and energy security must advance together. A resilient future depends on cleaner, more diversified, highly connected and secure energy systems. Türkiye stands ready to lead, to cooperate and to invest in our shared future. Thank you.
0: Bakan Kurumsa Düşünce Kuruluşu Chatham House'ta düzenlenen oturumda konuştu. Türkiye'nin COP31 önceliklerini ve eylem gündemini anlattı. Katılımcılarla görüş alışverişinde bulunan kurum, iklim eylemine ilişkin çözüm önerilerini dinledi. Bayraktar ve kurum Londra temasları kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le de görüştü. Bakan Bayraktar sosyal medya paylaşımında enerjide tam bağımsız Türkiye vizyonundan ve yenilenebilir enerji kurulu gücünde ulaşılan seviyeden bahsettiklerini aktardı.
2: Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'la Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Adalar Belediye Başkanı Akpolat'la Silifke Belediye Başkanı Turgut'un suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet suçları nedeniyle haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklandıkları hatırlatıldı ve açıklamada da Akpolat ve Turgut'un geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden uzaklaştırıldıkları kaydedildi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu turizm ve tanıtım için belediyeler tarafından yapılan yayınlara ilişkin bir karar aldı. Gerçek kişilerin kimliklerinin tespit edilebildiği canlı yayınların durdurulması istendi.
3: Belediyelere canlı yayın uyarısı yapıldı. Yayınlarda kişisel veri riski bulunduğu ifade edildi. Faaliyetlerin durdurulması istendi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, belediyelerin turistik tanıtım amacıyla internet üzerinden yaptığı canlı kamera yayınlarına ilişkin dikkat çeken bir karar aldı. Kuruma gelen çok sayıda ihbar ve şikayet üzerine yapılan incelemelerde bazı belediyelerin cadde, meydan, park ve sahil gibi alanlardaki görüntüleri internet siteleri üzerinden canlı yayınladığı belirlendi. Kurum bu yayınlarda vatandaşların yüzlerinin açıkça görülebildiğini, araç plakalarının okunabildiğini ve bu nedenle kişisel verilerin işlendiğine dikkat çekti. Görüntüler kaydedilmese bile internet üzerinden canlı yayımlanmasının kişisel veri işleme faaliyeti kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Belediyelerin kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde işlenmesini ve yetkisiz kişilerin erişimini önlemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğu hatırlatıldı. Gerçek kişilerin kimliklerinin tespit edilmesine yol açan mevcut canlı yayın faaliyetlerinin ivedilikle durdurulması istendi. Kurallara uymayan belediyeler hakkında idari yaptırım uygulanabileceği uyarısında bulunuldu.
2: Kırklareli'de bungalovda tatil yapan 6 kişinin hayatını kaybettiği sel faciası ile ilgili dava yeniden görülecek. Yargıtay 4 sanığa verilen cezaları bozdu. Selde hayatını kaybedenlerin yakınları yerel mahkemede yargılama sürerken reddi hakim talebinde bulunmuş, bu karar reddedilmişti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi de mahkemenin bu kararına atıfta bulundu. Yerel mahkemenin talebi reddederken hukuka aykırı davrandığı belirtildi. 4 sanık hakkında verilen hapis cezaları bozuldu. Dava dosyası Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İğneada'da 2023 yılında meydana gelen sel felaketinde bungalovlarda tatil yapan 6 kişi hayatını kaybetmişti. Geçen yıl görülen karar duruşmasında işletmenin sahibine 18 yıl ceza verilmişti. Bir sanık beraat ederken 2 sanık 7,5 yıl hapse mahkum edilmişti. Basit bir tartışma büyüdü, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kayseri'de laf atma tartışması cinayetle son buldu.

0: iddiaya göre laf atmayla başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçağın çekildiği olayda bir kişi canından oldu. Olay Kayseri'de gece yarısı 10 katlı bir binanın önünde yaşandı. İddiaya göre bir grup genç arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Alper A, Yusuf B ve Yiğit Can Y yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Alper A, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yusuf Bey'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi B.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Ankara'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Otomobil kamyona çarptı. 4 kişi hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Ankara'nın Polatlı ilçesi İstiklal Mahallesi Borsa yolunda meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen nedenle önündeki kamyona çarptı. Kaza anı bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 4 kişiden 3'ü olay yerinde, bir kişi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cenazeler yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
1: Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesinde scooter'a binen 11 yaşındaki bir çocuk aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay Kahraman Kazan ilçesi Fatih Mahallesi Kanal Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Scooter'a binen AA'ya hafif ticari araç çarptı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuk hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Ankara'da yeni iletişim teknolojileri ve aile paneli düzenlendi. Yine panelde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijital çağda ailenin önemini anlattı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da teknoloji kullanımında ebeveynlerin yol gösterici olması gerektiğini ifade etti.
2: Teknoloji hayatın her alanda etkisini giderek artırıyor. Yapay zeka dünyayı büyük bir değişime sürüklüyor. İletişim teknolojileri toplumları yeni ilişki biçimlerine yönlendiriyor. Bu noktada aileyi merkeze alan yeni bakış açılarına ihtiyacımız var. Medya ekolojisine, aile gölgesinde yetişen değerler iklimi yarına umutla bakmamızı sağlayacak.
0: Teknolojinin aile bağları ve ilişkilerine etkisine dikkat çekti. Dijital çağda aileyi güçlendirmenin önemini anlattı.
2: Asıl meselemiz değişimin yönünü aile lehine çevirmektir. Yeni iletişim teknolojilerine işte bu pencereden bakmalı, aile politikalarımızı bu eksende ele almalıyız. Bizim yaklaşımımız teknolojiyi yasaklamak değildir. Bizim yaklaşımımız teknolojinin güvenli, bilinçli ve insan odaklı bir zeminde kullanımını desteklemektir.
0: Ankara'da yeni iletişim teknolojileri ve aile paneli düzenlendi. Panele Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la İletişim Başkanı Burhanettin Duran da katıldı. Duran konuşmasında dijitalleşme karşısında ailenin önemine vurgu yaptı.
3: Dijital dünyanın kapısını kapatamayız. Kendimizi bunun dışında bırakamayız. Hele hele Silikon Vadisi milyarlarca dolarlık altyapısıyla dikkatimizi satın almak için tasarlanmış sistemler kurmuşken bizim bu dijital dünyayı yönetmek için elimizdeki en önemli şeylerden bir tanesi aile sofralarımızdır. Çocuklarımızı bilinçli birer dijital vatandaş yapabilmek için en güçlü şifre aile içindeki güven ortamıdır. İçinde bulunduğumuz çağ belki de en çok yasaklayıcılığın değil, yol göstericiliğin etkili olduğu ve bu şekilde davranan ebeveynlere ihtiyacımızın olduğu bir dönem. Bu minvalde bizler

0: dijital dünyayı kapatılacak bir pencere değil, birlikte çerçeveleyeceğimiz bir manzara, bir imkan olarak görmeliyiz.
1: Litvanya Başbakanı'nın görevinden istifa ettiği açıklandı. Avrupa ülkelerinde istifa kararları peş peşe geliyor ve Litvanya'da başbakanın görevi bıraktığı belirtildi. İstifa kararı Litvanya Meclisi'nde gerçekleşen oturumda bakanların oy birliğiyle kabul edildi. Rugunyere'nin istifa etmesinin ardından Litvanya yasalara uyarınca yeni hükümetin kurulmasına yönelik sürecin resmen başlayacağı kaydedildi. İngiltere son 10 yıldaki 7. başbakanını belirlemeye hazırlanıyor. Starmer'ın istifa edeceği açıklamasının ardından koltuğun en güçlü adayı Andy Burnham olarak görülüyor ve daha önce de iki kez İşçi Partisi liderliği yarışını kaybeden 56 yaşındaki siyasetçi bu kez hem parti lideri olmaya hem de başbakan olmaya çok yakın.
2: I swear by Almighty God that I will be faithful.
3: Starmer'ın istifasını açıklamasının ardından İngiltere yeni başbakanını arıyor. Daha önce iki kez İşçi Partisi liderliği yarışını kaybeden Andy Burnham, bu kez başbakanlık koltuğuna en yakın isim olarak görülüyor. 1970'te Liverpool'da doğan Burnham, İşçi Partisi'ne katılmaya karar verdiğinde henüz 14 yaşındaydı. Cambridge Üniversitesi İngilizce bölümünden mezun oldu. Yazdığı kitapta üniversite yıllarından bahsederken kendini oraya ait hissedemediğini anlattı. Mezun olduktan sonra çeşitli dergilerde çalıştı. Burnham'ın siyasete girişi 1990'lı yılların sonunda başladı. Önce bir milletvekili için araştırmacı olarak çalışmaya başladı. Daha sonra ise hızla yükselerek Kültür Bakanı Chris Smith'in özel danışmanı oldu. 2001'de Manchester bölgesinden milletvekili seçilerek avam kamerasına adım attı. Burnham, Tony Blair'ın başbakanlığı döneminde alt düzey bakan yardımcılığı yaptı. Gordon Brown'un döneminde ise sırasıyla Hazine Başsekreterliği, Kültür Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yaptı. Burnham, 2010'da İşçi Partisi liderliği için aday oldu. Dördüncü olarak elendiği yarışa 2015'te yeniden katıldı. Ancak bu kez de Jeremy Corbyn'e kaybetti. 2017'de ise milletvekilliğinden ayrılarak Manchester Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Seçimi %63 oy alarak kazandı. 2021'deki seçimi de kazanarak bu görevini sürdürdü. Daha önce ortanın sağında bir siyasi görüş belirleyen Andy Burnham, son yıllarda daha sol görüşlü politikalar benimsedi. Manchester'da otobüs hizmetlerini yeniden kamu kontrolüne aldı. Burnham, su ve enerji sektörlerinin de yeniden kamulaştırılmasını savunuyor. Covid salgınında muhafazakar parti hükümetini İngiltere'nin kuzeyine küçümseyici davranmakla suçlayınca popülerliği daha da yükseldi. Burnham bundan sonra kuzeyin kralı olarak anılmaya başladı. Brexit reformunda Avrupa Birliği'nde kalma yanlısı tavır alan siyasetçinin başbakan olduğu takdirde bu konuda girişimde bulunup bulunmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.
1: 2008 yılında Rusya Devlet Başkanı Putin'in aşk hayatına dair çok ses getiren o haberi yayınlayan gazeteci Letonya'da hayatını kaybetti. 11 yıldır Rivka'da yaşayan Rus gazetecinin ölüm nedeni zehirli mantar tüketimi olarak kayıtlara geçti. Yakınları ise ölümünün şüpheli olduğu iddiasında.
4: Putin'in aşk hayatını haberleştirdi. Önce ülkesinden kaçtı, 11 yıl sonra ise Letonya'da şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Putin'in olimpiyat şampiyonu Alina Kabayeva ile sevgili olduğu iddiasını haberleştiren gazeteci Grigory Neuroshev, 11 yıldır siyasi sığınmacı olarak yaşadığı Letonya'da hayatını kaybetti. Yunan basınında yer alan habere göre 69 yaşındaki gazeteci zehirli mantar tüketimi sonrasında yaşamını yitirdi. Yakın çevresi deneyimli gazetecinin Riga'daki sürgün günlerinde Kremlin kaynaklı bir suikast korkusu nedeniyle son derece huzursuz ve gergin olduğunu aktardı. Son anlarına tanıklık eden bir dostu da Neuroshev'in herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını vurgulayarak Putin'in sevgilisini dünyaya duyuran ilk isimdi. Kremlin bunu asla affetmedi dedi. Neuroshev 2008'de Putin'in aşk hayatıyla ilgili haberlerin yayımlandığı gazetenin başındaydı. Onun

0: Genel yayın yönetmeni olduğu Moskovski Korrespondent gazetesinin sahibi ise eski bir KGB ajanı da olan iş adamı Alexander Lebedev'di. Haber çıktıktan sonra Rus güvenlik servisleri tarafından sorgulanan Neuroshev, can güvenliğinin olmadığı gerekçesiyle yurt dışına kaçmış, Lebedev ise gazetesini kapatmıştı.
1: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz şimdi. Hoşçakalın.

0: İyi akşamlar, hoş geldiniz. Burası Habertürk. Ben Faruk Aksoy. Nedir ne değildir akşamı?
1: Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları konuşacağız.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerçekten enteresan gelişmeler var. Bugün grup toplantıları vardı partilerin. CHP'de bir grup toplantısı yaptı. Yaptı ama kürsüde genel başkan yok. Peki kim var? Grup başkanı var. CHP geçen hafta biraz grup başkanının, biraz genel başkanın böyle orta yolu bulmasıyla bu grup toplantısı krizini problemsiz aşmıştı. Ama bir hafta sürdü. Bir hafta sonra Özgür Özel ben grup toplantımı yapacağım dedi ve yaptı. Kemal Bey grup toplantısında yoktu. Genel merkezin iki ayrı toplantısı vardı. Bir parti meclisi, bir MYK. Yani CHP'de iki taraf başka başka toplantılarla kendilerine yakın isimleri bir arada tutmaya çalışıyor. Peki bu iş ne kadar gider, nereye gider, ne olacak? Gerçekten ilginç başlıklarım var. Mesela özellikle çağrı heyeti konusu, yani dokunulmazlıklar meselesi son derece önemli. Kemal Kılıçdaroğlu'nu bugünlerde en çok zorlayan konulardan biri. Bu konuyu enine boyuna tartışacağız. Bu disiplin süreci acayip bir şeyler işliyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve arkadaşları disiplin süreciyle partiden ihraç edilecek edilmeyecek tartışmaları sürerken dokunulmazlık daha önemli bir hal aldı. Çünkü bir yandan da Demirtaş hadisesi patlak verdi. CHP'de dediler ki Demirtaş'ta Kılıçdaroğlu buluşacak. Demirtaş tarafından hayır, yok böyle bir buluşma açıklaması geldi. Yani Kemal Bey'i biz kabul etmiyoruz dediler. Ama Müslüm Sarı bugün açıklama yaptı. Böyle bir planlarının, programlarının olduğunu söyledi. E peki o zaman kalmak mı zor, gitmek mi? Yani böyle şarkılar var. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan da çıkıyor ve toplantılarda şöyle diyor. Ya her gün kavga ediyorsunuz. Sizde kavganın eksik olduğu bir tek gün yok diyor. Yani bilemiyorum CHP bu krizin içinden nasıl çıkacak. Çok değerli konuklarım var. 6 konukla çok önemli bir program yapacağız. Belki onlar biliyordur. Şahsen ben bilmiyorum. Peki kimler var? Alişer Delek. Sevgili Alişer, hoş geldin.
2: Merhaba.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Buldum.
0: Sağ ol. Yanında Mehmet Müftüoğlu oturuyor. Zaten hayata da aynı pencereden bakıyorsunuz ya. Yan yana oturuyorsunuz. Sayın Müftüoğlu, Türk Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Avukat Ertuğrul Akar, hukukçu. Ertuğrul Bey, hoş geldiniz.
4: İyi akşamlar.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok ciddisiniz. Yani böyle çok ciddi bir haldesiniz.
4: Program yeni başta ya.
0: Öyle mi? İlerleyen dakikalarda. Belki şey yoktur. Yiğit Bey yok, onun için olabilir. Yiğit Bey gelince iş
4: olabilir.
0: Daha şey olur. Hasan Öztürk, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni. Hasan abi, hoş geldin.
5: Eyvallah. Kolay
0: gelsin. Ankara'da kim var? Murat Karan var. Murat Karan'ı bir Ankara'da... Sevgili Murat, merhabalar, iyi akşamlar, hoş geldin.
6: Merhabalar, iyi akşamlar. İstanbul'a selamlar, saygılar.
0: Çok teşekkürler. Aslında Kerem'le birlikte, Kerem Koçin'le birlikte yayını hazırlarken, daha doğrusu yayını tartışırken bu konuyu yani çok fazla enine boyuna konuşmayacağız ama Murat, seninle başlayacağım, şöyle başlayacağım. Ha, bu arada Yiğit Acar, hukukçu gelecek. Sandalye boş burada. Yiğit'in sandalyesini görebiliriz. Boş, biraz sonra gelecek. Yiğit'i tahtaya kaldıracağız, sevgili Yiğit Acar'ı. Belki şimdi radyodan dinliyordur. Kısa bir aradan sonra gelecek. Senin

ile başlayacağım ama önce bir reklama gidip döneyim. Ondan sonra özellikle bu televizyon yayınından sonra kamuoyundaki dalgalanmayı çok kısaca yorumlamanı isteyeceğim Murat Karan. Ama önce çok kısa bir ara, bir yere ayrılmayın, çok özel bir program yapacağız.

0: haberin ve hayatın içinde.
1: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
0: Gündemin sıcak başlıkları.
1: Yakın tarihin belki de en yüksek

0: soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
1: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
0: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Benim işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu. Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
1: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.
2: Ve döndük. Gerçekten ilginç gelişmeler, enteresan açıklamalar. Sayın seyirciler, şu son dakikada elimize gelen önemli bir soru ve önemli bir açıklama. Daha doğrusu ayaküstü sarf edilen bir cümle. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı. Önemli bir şey söylüyor. Alişer'i tahtaya kaldıralım hemen yayının başında.
3: Dur, daha ne söylediğini
2: çünkü hep birlikte ama yorumlayacağız.
3: Ne söylemiş bu?
2: Önce bir bizim muhabirimiz mi soruyor arkadaşlar? Tamam, verin sesi. Baştan alalım, bir verin.
4: Merhabalar. Yoğun bir günü geride bıraktınız efendim. Neler söylersiniz?
5: Gerçekten yoğun bir gündü. Çok çalıştık. İnşallah semeresini alacağız.
4: Çok teşekkürler.
2: Bir daha dön.
4: Merhabalar. Yoğun bir günü geride bıraktınız efendim. Neler söylersiniz?
5: Gerçekten yoğun bir gündü. Çok çalıştık. İnşallah semeresini alacağız.
2: Tamam.
4: Çok teşekkürler.
2: Semere işine taktık Alişer. Özgür Özel yoğun bir gün dediği grup toplantısı yaptı.
3: Sonra kendi toplantıları vardı.
2: Tabii. Ama genel başkanın bu işte bir dahli yok. Yani grup toplantısı yapıyor CHP, genel başkanı yok. Grup başkanıyla grup toplantısı yapıyor. Ve semeresini alacağı bir gün, çok çalışarak semeresini alacağı bir günden bahsediyor. Gerçekten bu ayaküstü açıklamalar, oradan başka bir şey, Müslüm Sarı başka bir şey söylüyor. Nedir Özgür Özel'in semeresini alacağı toplantı?
3: Nedir? Benim tahminim, bugün biraz tahmin değil, şöyle bir bilgiyle söyleyeyim. Grup toplantısından sonra mecliste dar kadrosuyla, ama darda değil, böyle bir yaklaşık 12-13 kişilik bir kadroyla önce ikişer üçerli, sonra da bir toplu bir görüşmeleri oldu kendisinin çevresindeki Cumhuriyet Halk Partililerle ve yeni parti yolunu artık konuşuyorlar artık.
2: Çok onlar ne konuşuyorlar?
3: Yeni parti. Yeni partiyi ne zaman yapalım, nerede yapalım, nasıl
2: Zoom
3: yapalım
2: toplantısından
3: diye.
2: Toplantısından bahsediliyor.
3: Dün onu belediye başkanlarıyla olanı mı? Onu mu söylüyorsun?
2: Evet evet. Hı. Yani Özgür Özel'in bir Zoom toplantısı yaptığı.
3: Özellikle İzmir'deki istifadan sonra böyle bir şey yaptı. Çünkü o istifa aslında Özgür Özel'in istediği bir istifa değil. İstersen oradan başlayayım. Evet. Yeni partiye giden evet. Yoldu. Yani evet. Şimdi kulislerde çok konuşuldu. Cemil Tugay biraz farklı anlatıyor ama Özgür Özel sonra en son yaptığı açıklamada da bize farklı bir boyuta getirdi. Biz şimdi Cemil Tugay'ın ağzından dinlediğimiz zaman İzmir istifasını, şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Özgür Özel'le de görüşmüş. Özgür Özel de sen bilirsin, hayırlı olsun demiş ve istifayı onaylamış. Biz böyle
2: yani
3: önce
2: Özgür Özel Cemil Tugay'ın istifasını onaylıyor.
3: Evet, yani karar Cemil Bey'in, Özgür Özel'le tamam hayırlı olsun ama
2: görüşme,
3: ama öyle
2: o görüşme
3: olmamış.
2: Nasıl oluyor? Yani şöyle mi mesela, evet. Cemil Tugay Özgür Özel'i arıyor. İşte başkanım ben istifa edeceğim mi diyor. Yani ne dersiniz, onay mı istiyor yoksa ben istifa edeceğim bilginiz mi olsun diyor.
3: İstifa, şimdi Cemil Tugay'dan dinlediğin zaman normal bir telefon görüşmesi oluyor. Cemil Tugay arıyor ve Özgür Özel'e diyor ki artık dayanamıyoruz. Bakın il başkanını da değiştirdiler. Burada çok baskı var, istifa ediyorum. Özgür Özel de kendisine diyor ki hayırlı olsun. Tamam o zaman.
2: Başka bir şey yok, hayırlı
3: ama
2: olsun.
3: Özgür Özel cephesindeki şey öyle değil.
2: Hikaye orada öyle değil. Ne var?
3: Ben bunu iki tarafla da görüştüm. Hem Kemal Kılıçdaroğlu tarafıyla hem de Özgür Özel tarafıyla görüştüm. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bana söylenen, Cemil Tugay'ın ilk önce genel merkezi aradı. İl başkanını buraya atadınız, biz burada yıllardır siyaset yapıyoruz. Bize sormadan bir ismi niye buraya atadınız diye, aslında bir anlamda bir siyasetin olağan, bunu şey için söylemiyorum, bence olağan şekilde bir pazarlık yaptı. Yani bu ismi değiştirin ben partiden ayrılmayayım gibi bir şey konuştuğu yönünde. Genel merkezi Kemal Kılıçdaroğlu tarafına. Oradan önce bir yumuşama sinyali var, bir bakalım edelim deniyor ama sonrasında prensip karardır. MYK'dan bu karar çıktıysa artık bunu değiştirmeyeceğiz. İl başkanı Utku Gümrükçü müydü?
2: Evet.
3: O olacaktır diye bir karar alınca Cemil Tugay bunun üzerine kendi yakın çevresine istifa edeceğini söylüyor ve bir toplantılar da yapıyor ilçe başkanlarıyla, mevcut belediye başkanlarıyla.
2: O da bir istişare ediyor kendi ekibiyle.
3: Yapıyor. Bunu Özgür

0: Özel duyuyor. Bakın duyuyor. Yani ona daha bir telefon gitmiş değil. Duyup
1: yani
0: arıyor.
1: Öncesinde yapılıyor bu toplantı.
0: Gün içerisinde yani
1: yok,
0: Kemal Kılıçdaroğlu akşam
1: kaçırmış
0: görüşünde...
1: olabilirim. Cemil Tugay kendi çevresiyle, etrafıyla bu istifadan önce toplantı yapıyor, bir değerlendirme yapıyor.
0: Ama istifaya daha girerken ben mesela istifa edeceği bilgisine sahiptim. Dolayısıyla aslında istifa edeceğini yayıp bilgiyi ve toplantılara başlıyor, onu söyleyeyim. Yani ben sabah 11-12 gibi...
1: Önce istifa edeceği kesin, o zaman formalite toplantılar yapıyor.
0: Biraz da öyle ve Özgür Özel bu sırada kendisine ulaşmaya çalışıyor.
1: Ya ben bir dakika, ya istifanı duyuyorum. Yani Aydın'ı hatırladım bak. Aydın'daki hadiseyi hatırladık. Öyle değil mi?
0: Biraz
1: hani orada da ulaşmaya çalışıyor. Sonra Ankara Keçiören'de böyle ulaşamıyor. Mesajlar falan, böyle bir şey mi oluyor?
0: Yani toplantıda olduğu için 2-3 kendisinin açıklaması yanlıştı. İsmail Saymaz'a mı söylemişti? 2-3 evet, kere aradım o sırada ulaşamadım. Sonra geri döndüğünde artık istifasının ettiğini, Özgür Özel yine de hayır şimdi istifa etme, bekle dediğini söylüyor. Ona rağmen Cemil Tugay'ın istifasıyla karşılaşıyor.
1: O zaman Cemil Tugay zaten karar vermiş.
0: Evet, Cemil Tugay kararını zaten vermiş ve biraz da hani İzmir özelinde konuşalım mı bilmiyorum ama hani orada bence Cemil Tugay'ın biraz kişisel bekası içinde yaptığı bir girişim var. Cemil Tugay İzmir'de
1: yani orada
0: biraz...
1: ne diyorsun mesela? Kişisel bekası derken Cemil Tugay, Özgür Özel ve ekibini partinin geleceğinde daha mı şey görüyor? Yani evet, kendisinin... bu hareket, bu isimler mi bu partiyi alacak diyor.
0: Partiyi alacak değil mi? Yani ama yeni parti kurarlarsa, İzmir'e kendisini aday gösterirlerse iyi olur diye düşünerek bu hamleyi yapmış olabilir ve biraz ilk kurşunu ben sıktım. Hani İzmir olduğu için ilk akla
1: Hasan Tahsin.
0: Hani şimdi yeni partinin Hasan Tahsin'i olduğu diye belki bir imaj çalışmasıyla beraber bu Özgür Özel'e de şu an şu mesajı veriyor. İlk ben ayrıldım, hazır İzmir'le biz hazırız diyor. Peki Özgür Özel onu bir daha aday yapacak mı? İşte o soru işareti bu. Yapacak mıydı? CHP'de her şey normal gitseydi iddia ediyorum yapmayacaktı.
1: Ya niçin yapmasın şimdi, bir acayip durum.
0: Yok,
1: yani
0: o kadar
1: Özgür Özel'in yanında olmak için adam istiyor. Ben sonra şeyi...
0: Bunu dedirtmek için belki de o istifayı yaptı.
1: Ya ben Cemil Hoca'yı tanıyorum. Plastik cerrahtır yani, İzmir'den biliyorum.
0: Ben de tanıyorum.
1: Yani hani bütün bunları hesaplayarak mı yapıyor yoksa direkt tavır mıdır bu? Yani ben Kemal Kılıçdaroğlu'na yani Yiğit Bey'in yanında yer almayacağım diyor ve istifa ediyor. Hani bu şey değil midir Özgür Özel tarafından?
0: De, Özgür Özel
1: zaten aday gösterilmesi için
0: ya
1: bir gerekçe
0: tamam, beraber Özgür Özel istifa etmeyin diyor.
1: Ama sonradan söyledi onu.
0: Şu an geldiği nokta...
2: Bütün gün söylüyor. Partide an, kalın istifa etmeyin
0: yani
2: diyor.
0: Yani şu an gelinen nokta biraz da Özgür Özel'e rağmen istifa etmiş gibi bir hal oluyor. Bak bana bunu söyletti. Ben şimdi bu yorumum yanlış mı? Özgür Özel etme demiş.
1: Özgür Özel'e rağmen nasıl istifa etmiş yorumunu çıkardığını anlamaya çalışıyor.
0: Ama, etme demiş.
1: Ya başka böyle düşünen kimse
3: ama
1: var.
3: Bir dakika, konuşuldu.
2: Ben de aynı düşünüyorum.
3: Yani Silivri etkisi dendi mesela.
0: Yok, o doğru değil. Yani ben şöyle doğru değil. Her iki taraf da, Özgür Özel tarafı da öyle bir şey konuşuldu. Doğru, öyle bir iddia vardı. Ekrem İmamoğlu istifa etti. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun yeni partiyi daha hızlı istediği, bak yeni parti daha hızlı istediği bir gerçek.
3: Tamam.
0: Ama burada İzmir'e bir müdahalesi, ben taraflara sorduğumda hayır, kesinlikle yalanladı. Yani
3: ben
0: bilgi
3: artık
0: yok.
3: Neye inanacağımı bilmiyorum. Yani sana inanırım. Bak sana inanırım.
0: Teşekkür ederim.
3: Amenna. Bu iyi şey, ama
1: bana
3: ama,
1: inanmaz mısın?
3: Ama.
1: Hayır, bana da mı inan? Hayır,
3: şöyle, sen zaten yorum yapamazsın.
1: Yapmıyorum. Yani, ben hakemim.
3: Pozisyonun gereği. Pozisyonun gereği. Dolayısıyla sorun yok. Ama şöyle bir şeyi söylememiz lazım. Ya bugün bile tartışılıyor, bugün bile konuşuluyor. Hatta bugün çok, yani son dönemde CHP'nin içerisine dair acayip haberlere imza atan arkadaşlardan bir tanesi öyle bir şey söyledi ki yeni kurulacak partide bu sefer Ekrem İmamoğlu'nun olup olmayacağını bile söylediler.
0: Etkisi olmayacak, olmayacak.
3: Şimdi
0: öyle iddialar da.
1: Bak o da önemli. Bir dakika, Hasan Öztürk çok ilginç bir şey söylüyor. Bak, yeni kurulacak partide İmamoğlu'nun etkisinin olup olmayacağı.
3: Evet. İsminin olup olmayacağı bile söylendi bugün. Yani
4: ama
3: ve
4: Hasan
3: kime
4: abi, inandırıcı
3: kime,
4: buldunuz mu?
3: Efendim?
4: İnan.
3: Ya diyorum ya, kime inanacağımı bilmiyorum diyorum ya. Hatta şöyle bir şey, Özgür Özel'e yakın kaynaklarından aktardı bunu. Şimdi böyle bir şey de aynı şekilde Cemil Tugay değil mi? Tugay'dı, doğru söylüyorum.
1: Doğru.
3: İsmi. Özgür Özel sakın istifa etme, bekle dediği halde alelacele, defakto, fiili durum oluşturarak istifa etmesi... nin arkasında ne olabilir mesela? Hangi
1: işte,
3: motivasyon
1: Alişer
3: olabilir?
1: Diyor ki yani yeni kurulacak partinin İzmir'de beni aday gösterebilirsiniz. Ben sizin ekiple birlikteyim.
0: Kendi adaylığını aldı.
1: Onun için
3: Özgür Özel niye hala partide vuruşmayı tercih ederken beraber yol yürümeyi düşündüğü bir arkadaşı havlu atıp çekiliyor?
1: Tamam, bir ya da şöyle, Hasan abi sende bir cevabı var mı?
3: Var tabii ki.
1: Nedir?
3: Ben onun için Alişar'a göre yalanlanmış olabilir veya böyle olmadığı söylenebilir ama ben Ekrem İmamoğlu'yla da Özgür

0: arasında bir yarılmanın, bir ayrışmanın, bir farklılaşmanın da olduğu kanaatindeyim.
1: Sen kanaatinde misin Alişar?
2: Katılıyorum ama hani Cemil Turgay'a Ekrem İmamoğlu haber yollamıştır, sen gene de ayrıl dememişti. Bendeki bilgi o.
0: Ya tamam.
2: Yani ama Ekrem İmamoğlu yeni partinin bir an önce kurulmasını istiyor. Bunu çok net anlıyor. Ya bir şey var. Röportajlarından görüyoruz yani. Ne dedi? Evet, siyaseten, ruhen, bedenen hazırız dedi. Mesela ben onu şöyle okumuştum. Aklen hazır değiliz diyor aslında bak. Hmm. Üç şeyi sayıyor, dördüncüyü saymıyor. CHP'deki Özgür Özel ve çevresi diyor ki hadi artık aklınızla da
1: ya ama şunu da...
2: O evet bendeki izlenimde
1: ama tamam da
2: farklılık var ama hani bu Cemil Turgay meselesinde müdahale edip de istifanı et onu yap diye hani bu, şu an için öyle bir şey bende
1: bak,
2: yok.
1: Bir şey söyleyeyim. Tamam. Yani Hasan abinin söylediğinden şöyle bir şey ortaya çıkıyor. İmamoğlu ve belediye başkanları sanki dirsek temasında, öyle değil mi? Yani Alişar diyor ki İmamoğlu bir an önce parti kurulmasını istiyor.
0: Evet,
1: öyle mi?
0: Evet, evet.
1: O zaman Cemil Turgay da hemen istifa ettiyse böyle bir temastan mı bahsediyorsunuz?
0: Ben onu söylüyorum. Bunun öyle doğruluğunu veya işte efendim yalan olmadığı konusunda bir şeyim yok ama bana inandırıcı geliyor. Çünkü Özgür Özel dikkat ederseniz partiyi evet terk edecek ama en sonunda bize bir yol bırakılmadı deyip terk edecek ki tamamı da konsolide ederek
2: kovulduk demek istiyor.
1: Ya Allah aşkına
2: o bir onu almak istiyor. O mağduriyeti almak istiyor.
1: Bir şey söyleyeceğim. Siz şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun geldiği şu dönemde bak Yiğit Bey öyle bakıyor. Görüyorsun.
2: Hoşuna gitti değil mi?
1: Şimdi geldiği dönemde muhalif kanal, parti içindeki muhalif kanal olarak artık Özgür Özel ve İmamoğlu'nun da kendi içinde bölüneceğini mi söylüyorsunuz?
3: Fikir bunu olarak olabilir.
0: Yani zaten fikir olarak olabilir. Zaten fikren çok uyuştuklarını sanmıyorum yani. Yani Özgür Özel'in CHP'yi daha sola yaklaştıracağım cümlesini bir yere koyup İmamoğlu'nun da eski bir Anaplı olduğunu hatırlayınca
1: merkez sağda kalacağım.
0: Hatırlayınca bu başka bir şeye dönüşür. Sonra yine konuşuldu, yazıldı, çizildi.
1: Evet.
0: İmamoğlu'nun tasavvur ettiği partinin neydi? Bu yüzyılın Anap'ı.
3: Dört yani, Eylim
0: Dört
3: partisi.
0: Eylim ama Anapvari bir parti. Ama evet. Özgür Özel'in de buna hayır, böyle değil dediği aslında ana omurganın yine CHP'den aldıklarıyla bir ana omurga oluşturmayı düşündüğünü görünce bu ayrışmayı görebiliyoruz yani.
1: Ertuğrul Akar.
2: Çok hızlı gitme. CHP'yi böldük bir de şimdi kurulacak yeni partiyi de böldük. Çok hızlı gittik. Bir durun.
0: Cumhuriyet Halk Partisi. Benim bölümde değil.
2: Ben kaldıramıyorum. Hayır çok hızlı oldu. CHP bölündü. Yenisi de bölündü.
0: Arkadaş tabii. Ben okuduklarımı dinlediklerimi.
1: Alişar diyor ki CHP'yi böldük diyor. Alişar diyor ki CHP'yi böldük. Bir de bölünmüşü bölüyoruz diyor.
2: Bak. Sol zaten mitoz bölünmeyle gider de bu kadar da değil durun ya.
0: Yok, abi, ama gerçekten. Şu var. Ben okuduklarımı ve dinlediklerimi tekrar hatırlatıyorum. O kadar.
4: Bakın benim... Özgür Özel niye Kemal Bey'den ayrıştı ki o zaman?
3: Biz de bunu soruyoruz baştan
0: beri. Allah aşkına.
4: Hayır mesele...
1: biz de diyor bunu Kemal soruyoruz.
2: Solda, hani, solda Ekrem, demelikleri bir şey
4: Ekrem İmamoğlu meselesinden bu kriz çıkmadı mı?
0: Doğru.
3: Evet.
4: Yani ana şey özne Ekrem İmamoğlu krizin dayandığı yer. Evet.
1: Ya şimdi şöyle
4: şimdi
1: bak.
4: Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu ayrıştıysa...
1: Evet.
4: Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel neden ayrışıyor yani?
0: He yaklaşabilirler mi birbirlerine?
4: Hayır bir dakika. Şimdi semeresini ne demişti?
1: Haklı.
4: Ne demişti?
1: Niye diyor? Orada niye ayrışıyor?
4: Semeresini yiyeceğiz.
2: İnşallah semeresini görürüz.
4: Göreceğiz.
3: Semeresini toplayacağız.
5: Orada
4: semeresini toplayacağız. Şimdi acaba bu semere acaba tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nde
2: kalmak mı?
3: Evet.
4: Kalmak mı sorusu akla geliyor o zaman.
1: Ya da yeni parti.
0: Bir şey söyleyeyim.
1: Lütfen.
0: Abi meyve olgunlaşmadan toplanırsa yani o semere meyve ise eğer
1: evet.
0: Olgunlaşmadan toplanırsa o zaman da biliyorsunuz yani
1: ham olur. Yenilmez. Zarar. Ertuğrul Akar. Şimdi 2 saattir konuşulan mesele. Ne 2 saati? 15 dakika.
5: Evet.
1: Şimdi Alişer'in söylediği de doğru. Ya CHP'yi diyor böldük. Bölünmüş CHP'yi bir daha bölüyoruz diyor.
5: Bak şimdi.
1: Böyle bir şey olur mu?
5: Üstadın hemen sorusuna cevap vereyim. Niye o zaman Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel ayrıştı? Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'na göre hançeri tutan elin biri Özgür Özel.

0: Öteki?
1: Ekrem İmamoğlu.
0: Ya
1: O
0: iki
1: hançeri...
0: kere mi hançerlendi
1: Evet,
0: şey?
1: o hançeri iki el tuttu. Biri Özgür Özel, biri Ekrem İmamoğlu.
0: Yiğit Bey,
1: gelelim
0: öyle
1: şu
0: mi oldu?
1: Konuya.
0: İki el mi hançerledi?
2: Zoom toplantılarına bakmamız bu sorunun cevabı için yeterli.
1: Gelelim diğer konuya. Şimdi uyuşma ve ayrışma.
0: Evet.
1: Kelime bilgisi bilen herkes bilir. Bunlar esasında eşitler arasında olan eylemlerdir.
0: Doğru.
1: Yani
0: doğru.
1: Ben birisiyle eşit değilsem onunla uyuşmam veya ayrışmam gibi bir şey söz konusu olamaz. Şimdi bizde Türk milletinde algı ne? Doğruyu konuşalım.
0: Ne?
1: Özgür Özel gider Silivri'den gerekli görüşmeleri yapar. Oranın onayı olmadan hiçbir şey yapamaz, hareket edemez, konuşamaz, karar veremez, eyleme geçemez. Silivri. Şimdi Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında bir eşitlik yok. Ekrem İmamoğlu patron. Özgür Özel uygulayıcı. Talimatla, tırnak içinde söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Bir talimat gelir Ekrem Bey'den, Silivri'den, adını ne derseniz deyin. Özgür Özel koşa koşa gider onu uygular veya gücü yetmezse uygulamaz. Tekrar gider raporunu verir her çarşamba günü. Efendim bu böyle oldu, bir emriniz var mı?
0: O zaman nasıl ayrışıyor?
1: Şimdi...
0: Yani bir şey söyleyeceğim.
3: Ha, demedi,
0: yani
3: insanların, ben söyledim
0: bak,
3: bunu.
0: Bak Ertuğrul Akar, insanların hani siyasi hikayesi, yorulmadın değil mi?
4: Yok yok.
0: İnsanların siyasi hikayesi, itibarı önemlidir hepimiz
1: tabii,
0: için,
1: tabii,
0: herkes
1: tabii.
0: için. Şimdi koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını da hani oradan bir talimat verilir koşa koşa yapar. Gider verilir koşa koşa yapar. Şimdi Özgür Özel eğer böyle biri ise, bak böyle biri ise Cumhuriyet Halk Partisi'nde az önce iddia edilen İmamoğlu'yla ayrışma noktasına nasıl geldi?
1: İmamoğlu'yla ayrışma söz konusu olamaz, onu söylüyorum.
0: Ha, olamaz diyorsun.
1: Eşit sen. Değiller
0: tamam.
1: ya. Nasıl
0: tamam.
1: olacak?
0: Tamam. O zaman sizin tezinizi çürütüyor.
1: Biri talimat
0: şey.
1: Veren, yani biri talimatı uygulayan nasıl
3: ben
1: olacak bu ya?
3: Ben tezimi söylemedim.
0: Dedin ya az önce.
3: Hayır, ben konuşulanları
0: abi
3: söylüyorum.
0: Abi sen demedin
3: dedim.
0: Mi az önce Ekrem İmamoğlu'yla Özgür Özel arasında bir ayrılık, bir fikir ayrılığı gösteriyor.
1: Bakın İBB iddianamesinin,
3: Bir dakika ya, bir dakika.
5: Hasan abi bir cevap versin.
3: Bir dakika, bir sakin
0: öyle demedi mi? Ben
3: bir dakika, bir sakin olalım. Ben ne dedim? Okuduğumu, dinlediğimi size aktarıyorum dedim.
0: Evet.
3: Fatih Atik'ten bir cümle söyledim. Sonrasında diğer yazılanlarda söyledim. Ben burada görülen tabloda da Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun arasında bir ayrışmadan bahsediliyor dedim. Kendi görüşümü söyledim mi? Söylemedim.
0: Peki, kendi
3: görüşüm de var.
0: Nedir?
3: Kendi ama şunu da söyleyeyim. Partiyi, yani CHP'yi biz bölmüyoruz, onu söyleyeyim. Ali Şer'e de cevap
0: Ali
3: olsun.
0: Ya, Ali Yok, Şer şimdi cevap olsun. Otur.
3: Ama şöyle ya, bir mesele var. Mefkure sorunu çok derin bir sorun olarak karşımıza dolduğu için CHP'yi bir arada tutan şeyin ne olduğunu ortaya koyalım. Niye ayrıştıklarını da çözeriz. Şu anda CHP'nin mefkuresi ne ya? Allah aşkına. Yani Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu bir arada tutan şey neydi? Hayal, hedef, ufuk
0: İktidar
3: neydi?
0: Olmak.
5: Cumhurbaşkanı olmak.
0: Cumhurbaşkanı, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olması.
3: İddianameden söyleyeyim o zaman. Cumhurbaşkanlığını bile ele geçirmek için havuz kurmuşlar.
1: Ha, tam onu söyleyeceğim ben de.
0: Ya hani
1: ha,
0: nihayetinde bravo. Cumhurbaşkanı
3: ya,
0: olmak
3: anladım
0: değil
3: işte,
0: mi?
3: Size söylüyorum. Mefkure
5: Başkan
3: eğer paraysa,
5: hedef yok.
3: Çıkarsa,
0: öyle
3: çıkarsa
0: mi?
3: Bakın mefkure eğer para ve çıkardıysa, tamam mı? Burada çıkarla çatıştığı anda burada mefkure falan kalmaz ki, kalmadı. Şimdi düşünün, her gün biri birinden ayrılıyor. Öbürkü öbürkünü gambazlıyor. Öbürkü öbürküyle ilgili diyor ki ben etkin pişmanlıkla yalanacağım. Ben bildiklerimi anlatacağım. En az cezayla kurtulmak istiyorum diyor.
0: Ama
3: mefkure
0: bu süreç,
3: nerede burada? Burada
0: Hasan,
3: mefkure
0: Hasan
3: nerede?
0: Abi, bu
3: burada
0: süreç,
3: hedef,
0: hayal,
3: ufuk,
0: bir saniye.
3: Hayal.
0: Bu süreç bizim şu anda Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında gördüğümüz bir şey söylediğin. Yani biz daha henüz Özgür Özel ya da böyle bir şey varsa, yani söylediğin gibi Özgür Özel ve İmamoğlu arasında böyle bir şeyi net olarak görmedik.
3: Sen oraya takıldın. Ha pardon, dur döneyim o zaman ben.
1: Olamaz.
3: Döneyim,
1: olamaz,
3: cevap
1: olamaz.
3: Döneyim o zaman. Tamam, ben şunu o zaman şunu söylüyorum. Saraçhane sürecinde
0: evet.
3: Özgür Özel'in gün içerisinde 3 kez kendini tekzip ederek İmamoğlu çizgisine geldiği günler hatırlıyor muyuz?
0: Evet.
3: Ya hatırlıyoruz değil mi?
0: Tabii.
3: Ha. Tamam.
0: Hatırlıyoruz
3: peki,
0: tabii.
3: Hatırlıyorsunuz. Peki şimdi o çizgiden hangi çizgiye geldi? Özgür Özel kendisi bir lider olma görüntüsü veriyor mu, vermiyor mu? Yani Ekrem İmamoğlu mağduriyeti tırnak içinde söylüyor. Bir dalgayı üzerine sörf yaparak peki. Kendi iktidarını pekiştirdi mi, pekiştirmedi mi?
1: Pekiştirdi.
3: Peki ilk başladığında neydi? İsmail Saymaz'dan nakledelim lütfen. Yazdı. Bir,

0: bugünden itibaren fiili olarak CHP'de eş başkanlık dönemi başlamıştır diyen İsmail Saymaz.
1: Evet.
0: Seçildiği gün Özgür Özel'in.
1: Doğru. Aa, eş başkan.
0: Dolayısıyla bakın bak.
2: Ya i̇ki. Seni paylaşmak.
0: Tabii.
2: Ya
0: iki.
3: İsmail'in
0: iki.
3: Söylemesine
0: dur gerek ya, bir dakika.
3: Zaten öyle yani.
0: Ya bir dakika herkes... dur. Bilmiyorum. Zaten öyle diyorsun da ama şimdi başka bir şey söyleyeceğim.
3: Evet. Öyleydi.
0: Bekle. Sabret. İki. İki.
1: Evet.
0: Lider İstanbul'da, genel başkan Ankara'da. Hı. Böyle bir tabloda, böyle bir tabloda Özgür Özel'in diploması olmayan, şu anda yargılanan bir eş başkanın dan sıyrılıp kendi liderliğini, evet, kendi işte efendim genel başkanlığını pekiştirme arzusu olamaz. Olabilir.
2: Roller değişebilir.
1: Evet.
0: Biz bir abi, şey daha gördük, duyduk. Bir şey daha en son, evet, söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu'nun ben aday olamazsam Mansur Yavaş'ı desteklerim dediği Can Özçelik tarafından yazıldı ve anlatıldı.
1: Evet, söyledi. Can söyledi bunu.
0: Bunu niye söylediği konusunda tartışmalar oldu. Tek çare onun seçilmesi, yani Mansur Yavaş'ın seçilmesi ve buradan kurtulması. Peki dur bir dakika. Buna Özgür Yavaş Özel ne dedi?
2: Bir de Yavaş ne dedi? Ha,
0: Özgür Özel de ne dedi? Özgür Özel bu işi destekledi mi? Hayır. Hayır. Dolayısıyla bu ayrı şey şimdi.
4: Yani tamam, desteklemediği bilgisi olarak da ne? Desteklemediği de ne aklında
3: yani
4: kalan?
3: Yani ne diyor? Desteklemediğine dair emare, yani işaret.
0: Bizim Cumhurbaşkanı diyor, eğer İmamoğlu aday olamazsa, çıkamazsa bizim Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş dedi mi?
4: Ama şimdi demediği şey üzerinden çıkarım ya. Ama bak ya, şöyle demedi, biraz hakkaniyetli olmak
0: sordu,
4: için
0: sordu, soruldu,
4: Özgür
0: o zaman
4: Özel,
0: konuşuldu.
4: Tamam, biraz niye, defalarca Alişer, da şunu da söyledi
3: Alişer,
4: ama.
3: Alişer bir saniye, niye biraz hakkaniyetli oluyorsun? Hep hakkaniyetli ol yani.
4: Özgür
3: biraz...
4: Özel defalarca şunu da dedi, ben aday olmayacağım, ben adayı belirleyen kişi olacağım.
3: İki santrafor yani,
4: dolayısıyla
3: var
4: hani
3: falan
4: şu an bak abi gittiğin yeri görüyorum.
3: Öyle demişti.
4: Çok hızlı, o çok hızlı gittin oraya.
0: İki santrafor dediği zaman eş başkanlık dönemi.
3: Bak şimdi bir şey söyleyeyim.
4: Notu bırakayım oturayım ben.
3: Bir notu...
4: yoruldum Cumhuriyet diyor. Halk Partisi ve solda şu var. Bak onu da şey yapalım. Bu bence bahsettiğimiz bu ayrışma...
0: Solu bir ayrı tutsak da Cumhuriyet Halk Partisi'ni ayrı tutsak.
4: Evet. Evet, yok. Ya, çok de dışarıdan baktığınız için solcu olarak birisi olarak söylüyorum. Abi fikir
0: hocam,
4: ayrılıkları
0: hocam,
4: olacağım. Bir dakika bir şey
0: hocam anladım
4: ya,
0: da dışarıdan baktığınız biri olarak deme yani. Yani sen söylüyorum, eğer CHP'yi temsil ediyorsan sol olarak... O
3: ben
0: zaman
3: ben CHP'yi temsil tamam etmiyor. CHP'yi niye temsil etmiyor?
4: Hayır, solculuğu.
3: Sol görüşlü bir insanım
1: ben
3: diyor.
1: Bir şey
4: evet, abi ki, cümlemi öyle kurayım. Katılıp katılmadığını bari söyle. Evet. Kurban oldum. Dur bitirmedim ya.
1: Evet.
4: Fikir ayrılıkları var ama daha yol ayrılığı yok. Oraya gelmedik. Söyleyeceğim bu. Fikir ayrılıkları olur. CHP böyle bir parti zaten.
0: Yani abi, Ali Mahir Başarı lider... ne kadar solcu ya? Senin solculuğun yanında Ali Mahir Başar'ın solculuğunu bana
4: söylesene. Abi ben Dünya Solcular Birliği Başkanı değilim. Kim solcu, yok kim ya, solcu değil diyecek kişi ben
3: ama
4: değilim.
3: Ama işte. Ya, bu adam Bakunin mi ya?
4: Solda şeyler vardı. Esnafı Bakunin de şey zaten, o da anarşist. şeyi söylemeye çalışıyorum. Fikir ayrılıkları var. Bak mesela nasıl? Seninle katıldığım nokta şu. Ekrem İmamoğlu bir an önce partiyi kuralım diyor. Özgür Özel dur bir bakalım parti içi şeyleri tüketelim diyor. Ama bu daha bir yol ayrılığına geldiklerini gösteren bir şey değil. Belki Türk böyle kullandığımız zaman daha mantıklı
0: tamam olur.
4: Yani şu an ayrılacaklar, o birbirleriyle karşıtları yok.
3: Daha, o net
4: tartışmaları çok
3: yani
4: yaparlar. Daha o,
5: öyle bir
4: göreceğiz
5: şey olmaz, olamaz.
3: Peki. Alişer teşekkürler.
0: Parayı veren
3: yine tabii, tamam, yine işim yapalım düşecek sana.
5: Faruk Bey peki, bir şey söyleyebilir miyim? Bak bu konuya noktayı koymak için.
3: Müftüoğlu'ndan da bir yorum şimdi alacağım. Sonra Murat'la başlayacaktım. Niye değiştiğini Murat'a özür dileyerek
5: şey
3: anlatacağım.
5: Türk buyur milleti ferasetlidir, akıllıdır.
3: Evet.
5: Net, herkesin bildiği bir şey söyleyeceğim şimdi bak. Kardeşim, mühür kimdeyse Süleyman o. Para kimin cebindeyse ağa odur. Şimdi Özgür Özel, ben parti kurup çıkacağım dese, bırak ilçe başkanlığını kümes kiralayamaz. İBB iddianamesinin ana cümlesi neydi? İBB iddianamesinin ana cümlesi. Tüm diyor bu 4000 sayfalık 142 eylem... Sadece ve sadece Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yapmak için para toplamak için yapılmıştır diyor. Bak 4000 sayfanın özeti. He, nerede bu paralar? Peki Özgür Özel ayrıldın. Ekrem İmamoğlu patrondan ayrıldın. Parayı kim verecek baba? Kim verecek?
3: Nerede? O
5: kümes
3: sorduğu,
5: kiralayamazsın
3: o
5: kümes.
3: O soruya bir cevap ver. Nerede bu para?
5: He, nerede? Yavaş yavaş devlet tespit etmeye başladı. Biliyorsun en son... 30 milyon dolar mı, 3 milyon dolar mı bir garajda yakalandı. Yurt dışına gidenler var. Murat Gül İbrahimoğlu falan, bunlardan paralar alınacak. Bunlar devletin...

0: milletin parası. Sen parti kur diye biz vergi vermiyoruz. Sen şimdi ayrıldın gittin. Sen küme tutamazsın Sayın Özgür Özel. Sen neyin havasını kime bugün, yapıyorsun? Bunu hayır, Türk milleti biliyor.
1: Bugün de tutamaz ki. Şu, işte, Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığına el kondu.
0: Evet onu diyorum yani. Neyle olmaz yapacak? Olamaz. Eğer onu Türk milleti bunu biliyor.
1: Bence o kriter
0: Ekrem
1: değil
0: İmamoğlu
1: ya.
0: Olmadan Sayın Özgür Özel'in siyaseten Özgür ağırlığı yoktur. Boşuna çabalıyor. CHP içerisinden de hiçbir kitleye götüremez. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ağırlığı, varlığı ona katlar ya, bu bir gerçektir yani, bunu görüyoruz.
2: Yani burada esas aktör İmamoğlu diyorsun.
0: E tabii.
2: E peki esas aktör İmamoğlu'ysa yine az önceki soruya çok kısa bir cevap. Bu herkes tarafından biliniyorsa nasıl evet, olur da Özgür Özel, İmamoğlu sanki hani sen denk değil dedin.
0: Değil.
2: Ama denkmiş de onlar da bölünüyormuş gibi bir durum
0: yok, hiç öyle bir şey yok.
2: Peki.
0: Bak şu an hiç öyle bir şey yok. Hala patron Silivri'de.
2: İddia bu. Müftüoğlu, bu Özgür Bey o toplantıdan çıktı. Bizim muhabir arkadaşımız sordu. Yani nedir o günün semeresi?
1: Semereye gelmeden önce bir cevap vermek istiyorum. Yani sadece artık Özgür Özel'in hiçbir karşılığı yok. Sadece Ekrem İmamoğlu varsa Özgür Özel var anlayışı bence yıkıldı. Onu söylemek
2: öyle mi?
1: Onu söylemek neyle gerekir. Yıkıldı? Neyle yıkıldı? Şimdi yaklaşık bir yıldır Özgür Özel alanlarda, sahalarda, sokaklarda ve kendine hani lider olma yolunda ciddi bir gayret gösterdi. Önemli bir mesafe kat etti. Evet, Ekrem İmamoğlu, Sayın Ekrem İmamoğlu tabii ki önemli bir siyasi figür, etkisi var, yok demiyorum.
0: Evet.
1: Sayın Özgür Özel'in üzerinde de etkisi var. Özgür Özel'le birlikte siyaset yapan siyasi arkadaşlarla, arkadaşların üzerinde de etkisi var. Bunu kesinlikle reddetmiyorum. Hı? Doğrudur ama varsa var, yoksa yok anlayışına katılmıyorum. Çünkü
2: bu Özgür Özel bir aktördür diyorsun.
1: Artık peki, aktör haline geldi.
0: Evet abi, bir soru
1: şunun soracağım. Şunun için diyorum. Çünkü Kemal Bey'le, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla
0: evet,
1: girdi mücadele Özgür Özel'i aktörleşme yolunda ciddi bir misyon yükledi üzerine.
2: Bu kişisel görüşün mü yoksa böyle
1: yok,
2: bir kamuoyu araştırması, sahada, siyasi otoritelerin...
1: Yok, sahada da bu görülüyor.
2: Eğer ne geliyor, saha ne diyor?
1: Eğer mesela öyle bir şey olmasaydı
0: evet,
1: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün meclis kürsüsünde grup toplantısında konuşuyordu.
2: Ama şimdi bir onunla izah edemeyiz ki bunu.
1: Hayır, en basit hayır, örnekle
2: veriyorum.
1: Hayır,
2: ben Özgür Bey'in de bir aktör olduğu fikrinizi
1: en basit haliyle,
2: dinliyorum,
1: eğer
2: anlıyorum.
1: Yanında hala 110 milletvekili, hadi 106 diyelim, WhatsApp grubundan bahsediliyor.
3: Yok, bence grup toplantısına giden şey, sayıyı esas alalım.
1: Yok, şunu evet, söyleyeyim, şunu söyleyeyim. Hayır, şey olarak söyleyeyim. Yani
2: misal, evet.
1: Ne kaç hafta geçti Sayın Mutlak Butlan'dan birlikte?
3: 3 grup toplantısı gördük.
1: 3 hafta geçti. Neredeyse bir aya yakın
3: toplam,
1: bir süre.
3: Toplam bir aya,
1: bir aya yakın bir toplantısı sürede
2: evet,
1: hala Sayın Özgür Özel'i iradesini Cumhuriyet Halk Partisi kıramadıysa ve hala kitlesini koruyorsa, hala arkasında rüzgar varsa ki var olduğunu
2: zor zaten
1: görüyorum.
2: Onu kırmaz kırılmaz
1: ama
2: ki o.
1: Cumhuriyet Halk Partisi var.
2: Ya Cumhuriyet Halk Partisi var da
1: nasıl
2: kimin koltukta oturduğu diyorsun, konusu var yani. Bazı gerçekleri şimdi bir saniye
1: ama
2: bir dakika.
1: Hayır bakın, Cumhuriyet yani, Halk Partisi tabelasının bir özgür ağırlığı var mı?
3: Tabii
1: var
3: ki.
0: Tabii ki.
1: Var.
3: Ya
1: Cumhuriyet bu tabela Halk dahi mi? Hayır, şunu için evet, söylüyorum. Bu tabela dahi Özgür Özel'in karşısına çıkabilirdi.
2: Tabela çıktı.
1: Başlı başına tabela.
2: Çıktı.
1: Çıktı.
2: Evet.
1: Yıkabildi mi?
2: Hayır.
1: Yıkamadı. O halde Sayın Özgür Özel şu anda
2: bir aktördür diyor.
1: Bir aktör. Peki. Siyasi bir aktör.
0: Peki ben Mehmet abi,
3: katılıyorum, ben katılıyorum size abi.
2: Çok kısa.
3: Abi, yanlış
2: çok
3: anlamayın. Kısa. Yılda.
2: Ertuğrul çok kısa ama lütfen.
0: Tamam, bir soru.
2: Evet tabii tabii.
0: 3 yılda Özgür Özel kendi adına ne konuştu da
2: lider oldu?
0: Lider oldu. Yani Ekrem İmamoğlu serbest kalsın demekten başka
1: önemli olan,
0: ne konuştu?
1: Bakın, önemli olan kendi adına konuşması değil ki. Bir kitleyi bir kişi üzerinden peşinden sürüklüyor. Ve tabii, yeter kardeşim, biz sürekli Ekrem İmamoğlu'nu mu peşinde koşacağız demediler.
4: Koştular yani.
1: Koştular. Yani bu bir gerçek.
0: Ama o azaldı. Yani. O tamam sürekli mı? Azalışa geçti
1: bu,
0: abi.
1: Eğer Özgür Özel bunu yapmasaydı,

0: Şu an Ekrem İmamoğlu da yoktu.
1: Yani
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu yapıyı, böyle bir oluşumda
1: Bu yapıyı Özgür Özel buraya taşıdı diyorsun. Tabii ki. İmamoğlu cezaevine girdikten sonra.
0: Kesinlikle öyle.
1: Şurada Özgür Bey'le bir yayın yaptım ben. Bir saatlik bir yayın yaptık, canlı yayın. 2024. Ben Özgür Bey'e dedim ki, yani oldu bayağı oldu. Tabii. Dedim ki bu işler daha olmamıştı. Tabii. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan seçildiniz. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri oldunuz mu dedim. Yani. Lideri siz misiniz?
0: Yok, lider henüz
1: daha bunlar değil. Tartışılmıyordu.
0: Evet doğru.
1: Bunlar tartışılmıyordu.
0: Bak, lider olarak demiyorum, bak yanlış anlaşılmaz.
1: Özgür Bey de dedi ki, ya siz de dedi böyle hep eli sopalı bir lider arıyorsunuz dedi. Yani ben daha demokrat, demokrasiye inanan, daha daha mülayim konuşmalar yapan, daha anlayışlı, işte hoşgörülü, daha Avrupa tarzı bir idare, yönetim benimsiyorum
2: öyle
1: falan gibi
2: oldu?
1: Şeyler söyledi.
2: Öyle mi oldu?
1: Bilemiyorum işte, onu şimdi tartışıyorsunuz. Lider oldu mu, olmadı mı?
2: Haksız yere ihraç etti.
0: Şu Semere ile ilgili de şunu insanlar... söyleyebilirim ben.
1: Evet.
0: Dün bir cenazeye katıldım. Allah rahmet eylesin. Evet. Cenazede şu an Özgür Bey'in yanında siyaset yapan önemli bir milletvekili de konuşma fırsatım oldu.
1: Özgür Bey'in yanında.
0: Evet, şu an Özgür Bey'in yanında olan. Ne olacak bu işler falan diye cenazede denk gelmişti. Biraz daha sanki gerilimden uzak.
1: Evet.
0: Bir pozisyon alınacağının işaretlerini aldım diyebilirim. Yani iki tarafın geriliminin...
1: Yani genel merkezle.
0: Evet, geriliminin daha da azalacağı ama...
1: Sormadın mı? Yönteminiz ne olacak? Bu gerilimi düşürmek için ne yapacaksınız?
0: Çok ayrıntı vermedi. Onu
1: cenazedeydi.
0: Cenazedeydi. Çok ayrıntı vermedi.
3: Bugün gördüğümüz biraz o değil mi? Kemal Bey'in grup toplantısı yapmaması, Özgür Özel'in aslında çok yüklenmemesi, biraz o tansiyonu düşürmesi.
0: Evet, onu diyecektim ben de.
3: Özgür Bey'in konuşmasında bugün o şeyler
0: onu
3: var.
0: Onu diyecektim. Bugün de grup toplantısı, bir de... basına kapalı bir galiba bir araya gelindi.
1: Ama ona, toplantıda vardı bugün. Yaptı yani. Hani gerilimi düşürmek bir yana.
0: Orada
1: yaptı
0: da,
1: işte grup toplantısı.
0: Yaptı.
1: Evet.
0: Orada da sanki hani Özgür Bey bunun semeresini toplayacağız ifadesinin background'unda milletvekillerinin çoğunluğunun bu Sayın Özgür Özel'le beraber irade ortaya koyacakları mesajıdır diye düşünüyorum.
1: Peki,
0: ben.
1: Çok teşekkürler.
3: Hangi yönde Yiğit peki? Yeni parti yönünde mi?
1: Pardon.
3: Çok pardon. Hangi yönde irade koyar sence?
0: CHP, Cumhuriyet, öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde kalma noktasında bir irade ortaya koyacak.
1: Tamam. Yiğit Acar, bugünkü mesele, bugünkü grup toplantısına geçeceğiz. Ama önce... Murat'a bir gideyim.
4: Tabii.
1: Neden Murat'a gideyim? Çünkü seni tekrar buraya alacağım.
4: Olur.
1: Geçen haftadan sonra tekrar diyorum. Çünkü yayını Murat'la açacaktık ama bu bugünün semeresi hikayesi yayın içi akışımızı değiştirdi. Sevgili Murat Karan, çok tartışmayacağız bunu, çok konuşmayacağız ama Kılıçdaroğlu Sözcü Televizyonu'nda 3 gazeteci arkadaşın karşısına oturdu ve CHP Genel Merkezi'nde soruları cevaplandırdı ya da cevaplandırmaya çalıştı. Tatmin edici oldu, olmadı, tartışılır. Ama 3 gazeteci doğru sordu, yanlış oldu. Onlar da tartışılabilir. Ama böyle bir gün yaşandı. Bu söyleşiden sonra şunu çok merak ediyorum. Kamuoyunda Kılıçdaroğlu'na yönelik tavır ne yönde gelişti? Mesela başarılı cevaplar verdi, doğru cevaplar verdi. Kılıçdaroğlu toplumu tatmin etti, insanları ikna etti, sonucu mu çıktı? Yoksa Kılıçdaroğlu iddia edildiği gibi bu programdan mağlup, daha zayıf halde mi ayrıldı?
5: İyi akşamlar tekrar. Stüdyoyu dinlemek, ilk söz hakkı almaktansa şimdi almak benim için daha iyi oldu açıkçası.
1: O zaman yanlışlıkla doğruyu yapmış
5: oldum. Hem de ben de bayağı bir... Ben de bir bayağı not aldım. Konuşmalarınıza birkaç araştırma sonuçlarıyla da katkıda bulunmak isterim.
1: Lütfen.
5: Bu dediğinizi henüz ölçmedik. Temmuz ayı anketimizde ölçeceğiz. Ama şöyle bir veri var elimizde. Yani konular üzerinden gidecek olursak, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sözcü TV'de yaptığı röportajda Nisan 2025'ten Nisan 2026'ya kadarki süreçte